0: Süper Lig'in eski takımları ve Keçiören Gücü Iğdır karşılaşmaları saat 20'de olacak 1. Lig'de. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, birkaç mesaj bakacağız dedik. Onlara da bakalım ki şunu da hatırlatayım tekrardan. Beşiktaş'ta Vlahović mide rahatsızlığı sebebiyle Hoffenheim maçı kadrosuna alınmadı. Büyük ihtimalle Oh'la başlangıcı yapacak teknik direktör Italiano. Mustafa Dürüst, Barcelona maça çok rölanti başladı ama ikinci yarı sadece 15 dakikada vidaları sıktı. 60'tan sonra tekrar rölantiye döndü demiş. Halil Demir, dünkü maçta özür dilerim, ben de Uğurcan'ı beğendim ama Uğurcan'da vay be bu topu da nasıl çıkar dediğimiz kaç pozisyon vardı? Bir iki pozisyon vardı bence, o kadar da değil.
1: Mesela Gordon'ın şutu muydu ilk yarının sonunda soluna doğru uzandığı mesela, o bayağı iyi bir kurtarıştı.
0: Bakalım, en iyisi zemindi demiş.
1: Zeminle ilgili bir şey sen daha çok dikkat ediyorsun. Sen bir şey demediğine göre.
0: Yok, zeminle ilgili bir şey yoktu. Problem yaşanmadı. Belki bugün olsa.
1: Bugünkü yaştan sonra.
0: Bugün olsa evet sıkıntı olabilirdi ama bugün olsa da büyük ihtimalle şey derlerdi. Bu kadar yağışa da normal derlerdi. Değil normal ama bizde derlerdi. Sıtkı Bey, Sıtkı İncesoy spiker repliği demiş. Top Barcelona, top Barcelona, top Barcelona'da. Bundan başka bir şey duyduk mu demiş. Bazı fanatik tayfa elimizden kaçırdık diyorlar. Barcelona'ya 10 dakika yetti demiş. Futbolumuz kötü. Kendi çöplüğümüzde ötüyoruz. Diye de eklemiş. Yani dünkü maçta Barcelona'yı elimizden kaçırdık diyenin zaten futbol görüşüne pek inanmayın. Yani böyle bir şey olmadığını normal gözleyen herkes anladı. Bu arada gol geri çekildi. Batman Petrol'ün golü vardı 9. dakikada İstanbulspor karşısında. VAR'dan geri döndü. Bakayım gerekçeyi görebilirsem söyleyeyim. Offside gerekçesiyle atılan gol sayılmamış Batman Petrol adına. Peki dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bugün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de aslında bence olmaması gereken bir kadro tartışması da var. Dün İsmail Kartal'ın söyledikleriyle beraber bir rotasyon olabilir diye düşünülüyor. Çok geniş çaplı bir rotasyon beklenmiyor ama bazı oyuncularda değişiklik olacağını anlıyoruz. Lukaku takımdan ayrı çalışmıştı. Bugün başlaması pek beklenmiyor. Rakip Aston Villa, onlar da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmada galip gelmeyi başarmışlardı. Dün Inter'i deplasmanda mağlup eden Kulüp Brugge'ü deplasmanda Aston Villa 3-2 mağlup etmişti ki o karşılaşmada belki izleyenler vardı. İlk yarıda müthiş bir iş yapmıştı Aston Villa. Şimdi tekrar şöyle bir yanlış hatırlamayayım diye istatistikleri açtım. İlk yarı istatistiklerini söyleyeceğim. Kulüp Brugge karşısında ilk yarıda 2.61 gol beklentisi, 4 büyük şans ve 14 şut çekmişler. Bayağı etkili bir ilk yarı oynamışlardı. Zaten o ilk yarı performansı maçı kazanmaya da yetmişti Aston Villa adına. Aston Villa Premier Lig'e bu sezon çok iyi başlangıç yapamadı. İlk 3 maçlarını gol atamadan tamamlamışlardı Premier Lig'de. Önce Brighton 4-0'lık bir mağlubiyetle başladılar. İç sahada Arsenal'la 1-0 kaybettiler. Ligin yenisi Hull'la deplasmanda 0-0 berabere kaldılar. Ardından bir toparlanma süreci başladı. İşte az önce bahsettiğim Kulüp Brugge galibiyeti geldi. Sonra içeride Nottingham'a yenilseler de İngiltere Lig Kupası'nda ve Premier Lig'de üst üste puanları aldılar. Hala tabii geçen senenin uzağında gözüküyor Aston Villa. Ama Aston Villa ile alakalı olarak mesela şu net şekilde söylenebilir. Son 4 karşılaşmada ki bir tanesi de Sevilla ile bir dostluk maçı yapmışlar. Milli arada 3-1 kazanmışlar. En az 2 gol atıyorlar karşılaşmalarında ama her karşılaşmada da Aston Villa'nın gol yediğini görüyoruz. Bu sezon Aston Villa'ya gol atamayan tek takım Hull City olmuş. 0-0'lık maç. Onun dışında Aston Villa her karşılaşmada gol yemiş ama genelde araya da bir iki gol sıkıştırmış Aston Villa. Geçen seneye göre Aston Villa'da takımda bazı değişiklikler var. Önemli isimler. Rodgers 10 numarası, Oli Watkins santraforu, Konsa stoperleri, bunların hepsi, hatta Emiliano Martinez'i sabah unuttum ben söylemeyi. Emiliano Martinez gibi önemli bir parça da takımdan ayrıldı. Onun yerine Suzuki geldi İtalya'dan. Bazı değişimler oldu ama hala önümüzde çok iyi bir Premier Lig kadrosu, iyi bir takım, çok değerli bir teknik direktör var. Jackson geldi takıma santrafor pozisyonu. Mbaye'yi Paris Saint Germain'den zaten kiralamışlardı. Almadılar galiba
1: Mbaye'yi. Aldılar mı? Evet.
0: Tamam. Mbaye geldi. Gencecik bir oyuncu. Joao Gomez geldi Wolverhampton'dan. Manzambi geldi. İsviçre milli takımında Dünya Kupası'nda bayağı beğenerek takip etmiştik. Geçen sene Freiburg'taydı, hatırlayın. Onu da buradaki finalde de izleyip bayağı beğenmiştik. Aston Villa. Onu da transfer etti. Savunma hattında Lindelof, Torres, Pau Torres, Keş gibi isimler duruyor. Van Bissaka bugün Fenerbahçe karşısında sol bekte oynaması beklenen oyuncu. Ben kendi adıma Fenerbahçe için zor bir maç bekliyorum. İsmail Kartal rotasyon yaparsa işi daha da zorlaştırır diye de düşünüyorum. Rotasyonu mümkünse Alanyaspor maçında yapması gerektiğini yine sabah dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ve döndüm, sözü Mert'e bıraktım. Rize maçındaki oyunun tabii çok üstüne çıkması lazım Fenerbahçe. Sabah biz böyle konuşurken dinleyicilerden bazıları dedi ki şimdi Rize ile Aston Villa'yı karıştırmayın. Motivasyon o, şu, bu. Fenerbahçe çok daha farklı olur. Çok daha iyi oynar. Bir anda böyle dramatik bir değişim görür müyüz Fenerbahçe'den? Fenerbahçe'ye oyuncular bu maçı hani o şekilde tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için isteyeceklerdir ama o performans gelir mi sence?
1: Geçen sene Galatasaray için konuşuyorduk bunu. Sen bir anda Şampiyonlar Ligi'nde vites yükseltmenin o kadar kolay olmadığını düşünüyordun ki bence kendi içinde de bir haklılık payın var ama Galatasaray o performansları gösterebilmişti. O yüzden Fenerbahçe için de hani Rize maçında iyi gözükmedi ama bu maç daha konsantre olacakları, belki enerjilerinin tamamını yansıtacakları, belki Rize maçında enerjilerini saklamayı tercih etti oyuncular. Sonuçta zor da bir fikstüre giriyor Fenerbahçe diğer takımlar gibi. Galatasaray maçı var. İki Şampiyonlar Ligi maçı üst üste oynayacak. Arada Alanya maçı kağıt üzerinde belki kolay gözüküyor ama Alanya hep ters geldi Pereira'lı büyük takımlara karşı. O yüzden Rize maçındaki görüntü belki aldatıcı olabilir. O yüzden bugün daha motive, daha istekli bir Fenerbahçe görme ihtimalimiz var. Rotasyon konusunda da belki sabah ben biraz ortalığı yangın yerine çevirdim. Şikrinyar dedim. Ama bugün şu ana kadar okuduklarımda öyle Şikrinyar'ın oynamayacağı bir düzen değil. Sadece Asensio yerine İsmail, Kerem yerine Oğuz gördüm. Sercan Hamzoğlu da bahsetmiş bugün.
0: Erkan Doğan Başakşehir'den yazmış. İsmail Hoca bugün inşallah Kerem ile başlama gafletinde bulunmaz demiş.
1: Yok, Oğuz'la başlayacağı düşünülüyor orada. İşte forma adaleti falan dedi ya dün. Herhalde orada kastetti. Oğuz'u da ödüllendirmek niyetinde. Sonuçta ilk 11 oynadığında da gayet iyi oynadı. Oyuna sonradan girdiğinde de iz bıraktı. Milli takımda da tercih edildi. O yüzden bugün Oğuz'un başlaması bence normal. Asensio'nun başlamaması bence normal. Sen hala başlaması gerektiğini düşünüyorsun ama böyle bir deplasmanda sakatlıktan da daha yeni dönmüşken risk alınmayabilir diye düşünüyorum. Başka da zaten doğal bir rotasyonda Fenerbahçe'de bence yok. Hani İsmail'i de Kante ve Gündüz'ün yanına ekleyeceğin için Kante ve Gündüz'ü de dinlendiremiyorsun. Sol bekte de Archie Brown kendi memleketinde herhalde oynatır diye düşünüyorum. Sabah Şikrinyar'ın çok yorulduğu milli arada konuşulmuştu. O yüzden ben Şikrinyar'ı ortaya attım. Olursa bir de herhalde o olur. Şikrinyar rotasyon olur. Olmazsa da bu sefer iki değişiklik oluyor. O da çok anormal değil.
0: Değil tabii.
1: İki değişiklik. Yani bugün her takım 2-3 dokunuş yapıyor maçlarda. Ki bir tanesi zaten Kerem beğenilmiyor. Oğuz daha iyisi olacak. Fenerbahçe için daha iyi olacak o rotasyon. Diğeri de Asensio ama onun da sağlıkla ilgili, fizikle ilgili sıkıntısı varsa olmaması da belki bir avantaj getirebilir Fenerbahçe'ye.
0: Buca'dan Emrah Yel, 4-1 dün Galatasaray skoru bildim. Şimdiden söylüyorum, Fenerbahçe 1-0 kazanacak demiş. Yarın görüşmek üzere diye de eklemiş.
1: Allah Allah. İnsanlar da bir skor bir şey tutturunca da bu özgüven patlaması Hastayım.
0: Bu özgüven hasta patlaması.
1: Ben mesela
0: hastası.
1: Dün 4'te 4 yaptım.
0: Bugün arttırsana mesela. Fenerbahçe 9 ofsaytta kalır gibi yani. Böyle dün bir şey söyledim. Ben ofsaytları biliyorum. O yüzden bugün daha da arttırıyorum
1: onun
0: diye.
1: Onun gibi bir şey yani. Halbuki dün
0: dün dündür bugün yani. Bugündür mü diyorsun?
1: Tabii yani dün biraz şanslıydım, kısmetliydim.
0: Bir dinleyicimiz de Ali abi akşam Fenerbahçe 2-0 kesin kazanır. Öyle bir hissiyat var bende. Neden olduğunu bilmiyorum demiş. Bu daha makul bir mesaj bence.
1: Yani öyle, şunu bildim falan üzerine demiyor da evet.
0: Öyle hissediyor. Demiş.
1: Bence daha makul.
0: Tabii bu mesajı okurken sana bir sonraki soracağım soru aklımdan gitti. Fenerbahçe kadrosuyla alakalı kafamda.
1: Taktiksel değişiklik falan. Galatasaray'da konuştuk mesela 3'lüye dönen bir diye. Fenerbahçe'de hiç öyle bir gündem yok.
0: Yok, öyle bir gündem yok Fenerbahçe için de. Böyle de olduğu zaman insan üzülüyor.
1: Valla bana çok oluyor abi sabahları.
0: Kafam oraya gidiyor.
1: Böyle sen konuşmanı bitir diye böyle tekrarlıyorum kendi içimde.
0: Unutma, yerde, unutma diye.
1: Evet, gidiyor bir unutuyorum sonra ama.
0: Sadık Şen, Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan bir puan alması iyi sonuç olur mu diye sormuş. Bence gayet iyi sonuç olur.
1: Çok iyi olur canım deplasmanda. 2 puan olacak Roma maçıyla birlikte.
0: Haftaya Slavia maçı.
1: Aynen yani Roma'ya galibiyet, buna mağlubiyet yazabilirdin. 3 en iyi senaryo bence bu 2 maçta. Ama 2 puan da toplamda gayet iyi olur.
0: Evet, Fenerbahçe Aston Villa ile deplasmanda oynadıktan sonra içeride hani net kazanması gereken bir Slavia Prag mücadelesi oynayacak. Ardından milli ara öncesi Fenerbahçe Liverpool'la oynuyor. O yüzden de yani Aston Villa maçından alınacak bir puan bayağı değerli olur. Slavia Prag zaten 3 yazmanız lazım bir sonraki tur için. Liverpool maçı çok zor. Milli ara dönüşü Fenerbahçe tabii hemen oynamayacak milli ara dönüşü, onu unutmayalım. Milli ara dönüşü işte 8-9 yok pardon hemen oynuyoruz.
1: Genelde hemen ilk hafta.
0: Hemen hemen ya. Oynuyoruz. Tamam ben Fenerbahçe oynayacak. Çorum maçını milli araya gideceğiz. Kocaeli deplasmanı Shakhtar'la oynayacak Fenerbahçe. Sonra da LASK deplasmanı var. Hani Fenerbahçe için zaten aslında hedef maçlar bir anlamda üst üste geliyor. Slavia Prag, arada bir Liverpool var ama ondan sonra Shakhtar maçı ve LASK maçı. Yani Fenerbahçe zaten LASK, Shakhtar ve Slavia'dan 9 puan çıkarsa
1: çıktı. 24.
0: Tabii bir puan aldı zaten. 10 puan yaptı. Atletico Madrid, Liverpool maçları Fenerbahçe için sadece hani daha yukarı nasıl çıkabilirim? Hangi seviyedeyim? Gücümle test etme maçları olur Fenerbahçe açısından. Bir Villarreal maçı daha var.
1: Bir maçı daha yok mu diyecektim.
0: Bir maçı daha
1: Villarreal maçı var.
0: Yani aslında Fenerbahçe'nin önünde bayağı ciddi bir şans var.
1: Valla fikstür olarak çok iyi zaten Galatasaray'a kıyasla.
0: Yani LASK'ı yen, Shakhtar'ı yen, Slavia'yı yen.
1: Kağıt üzerinde öyle de işte bizim takımlarımızın ya,
0: tabii canım şeyi... geçen sene başımıza geldi Galatasaray'la yani, beraber. Evet. Hatırla.
1: Kendi evinde kayıplar, sürpriz galibiyetler. Fenerbahçe de belki bir sürpriz galibiyet sıkıştıracak araya.
0: Yani biz olması gerekeni, normalini söyledik. Bakalım öyle olacak mı, olmayacak mı? Yiğit Alp Tayfur dinleyicimiz fanatik Fenerbahçeliymiş. Fenerbahçe bu akşam beraber kalır gibi geliyor ama kazanacak demek istiyorum demiş. Ve sağ olsun dinleyicimiz aklımdakini mesaj olarak atmış.
1: Seni senden iyi mi tanıyor?
0: Beni benden iyi tanıyor. Programı bizden iyi tanıyor. Sormam gerekiyor sana. Ne sorabilirim ben sana bu dakikada?
1: 101'im.
0: Aynen öyle.
1: Dün bana söz gelmedi 101'imde.
0: İyi oldu ama bak.
1: Birimi dağıtamadım.
0: Çünkü Genco gene gitti bütün birimlerini Barcelona'ya verdi. Gene haklı çıktı da.
1: Yani yine çıktı.
0: Galatasaray hiç vermemişti.
1: Ben de ondan bir tık az verirdim. Bir tık yani yakındı, yakın olurdu.
0: 5 birim falan sen Galatasaray'a verirdin belki.
1: Aynen biraz daha fazla yani. Onu Genco
0: bugün ben demiştim derse. Demek için. Ben zaten Galatasaray galibiyeti olacağını söylemiştim demek için 5 birimi verirdim. Peki 100 birimin var. Rakip Aston Villa, Şampiyonlar Ligi ve 1-0-2'de bu 100 birimi Aston Villa ve Fenerbahçe beraberlik arasında nasıl dağıtıyorsun?
1: Vallahi Fenerbahçe galibiyetine 5 birimlik bir.
0: 5 birim.
1: 5 birim.
0: Çok cömertsiniz Mert Bey. bu cömertlikle keşke hoca olsaydınız da biz de yazılınıza girseydik.
1: 5 birim. Bu kadar.
0: O kadar
1: benden
0: mı?
1: Bu kadar.
0: Niye o kadar peki? Niye o kadar düşük?
1: Deplasman olması bir kere birinci etken. Bir Premier takım olması
0: ikinci etken.
1: Fenerbahçe'nin hani tamam Rize maçında enerjilerini korudu falan diyorum ama bu sezon hani Roma maçı çok iyi oynandı ama deplasman olduğu için o maçta iç sahaydı. Tekrar kolay görmüyorum. O yüzden çok ümidim yok Fenerbahçe galibiyetinden. 21'imde beraberlik ne diyor? 75'te Aston Villa galibiyet. Benim şeyim bu. Evet. Ece abiden daha iyi dağıtmışım.
0: Yani bir tık daha insaflısın da tabii çok hoşumuza gitmeyecek şeyler söyledin. Fenerbahçe Shakhtar ile oynamadan önce Arda Turan milli takımın başına gelse keşke diye bir mesaj gelmiş ama dün Arda Turan yaptığı açıklamayla onun şeyi gitti. Aynen, ihtimali azaldı. Gitti demeyelim.
1: Bence
0: ama
1: mümkün değil.
0: Azaldı. Yani. Biraz daha azalmış oldu. Evet, bugün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye Aston Villa deplasmanında başarılar diliyoruz. Saat 19.45 Feyenoord Como karşılaşması var. Aynı saatte LASK Liverpool'la oynayacak. 22 seansında karşılaşmalar şu şekilde: Roma Real Madrid, Real Betis Porto, Bodo Dortmund, Manchester City Paris Saint-Germain, Shakhtar AEK ve Slovan Bratislava Stuttgart mücadeleleri bugün Şampiyonlar Ligi'nde takip edilebilir. Birinci Lig'de dakikalar 26, Batman Petrolspor 0, İstanbulspor 0 sonucu devam ediyor. Batman Petrol'ün bir golü VAR'dan döndü offside gerekçesiyle. Euroleague'de herkesin bildiği gibi hafta başladı. Euroleague'de çift maç haftasındayız ve 5. karşılaşmalarını oynuyor takımlar. Bugün Beşiktaş Hapoel Tel Aviv deplasmanında olacak saat 19'da. 20.30'da Anadolu Efes Bayern'i ağırlayacak ve 21.45'te de Paris Virtus Bologna karşılaşmaları var. Saat 19'da Hapoel Tel Aviv Beşiktaş, 20.30'da Anadolu Efes Bayern maçlarını bir bölümü kesişiyor sizin de anladığınız gibi. Ama bu karşılaşmaları da Radyo Spor'dan dönüşümlü olarak sizlere aktaracağız. Euroleague severler de eğer ekran başında olmazlarsa bu mücadeleleri her zaman olduğu gibi Radyo Spor'dan dinleyebilecekler. Az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Mert, ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi, senin de.
0: Yarın sabah Sabah Spor'unda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde, yani eski ismiyle Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yakup Ateş olacak. Yakup Ateş ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Yakup Ateş bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Yakup Ateş ile birlikte gündeme dair, özellikle de birincilik gündemine dair gelişmeleri konuşacağız. Birincilikte heyecan devam ediyor. Önemli maçlar vardı. Bunları da paylaşalım sevgili dinleyenler. Birincilikte önemli maçlar vardı. Dün oynandı. Dün hafta açıldı. Dün oynanan maçlarda elde edilen sonuçları paylaşacağım. Bugün oynanacak olan maçları da paylaşacağım sevgili dinleyenler. Birincilikte dün Bandırma

0: Şampiyonlar Ligi arenasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda saat 22'de Aston Villa'nın konuğu olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Dün temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'yı konuk etti. Galatasaray ilk yarısında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda yemiş olduğu 3 golle sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Temsilcimiz Galatasaray'a bundan sonraki maçlarda, Fenerbahçe'ye ise bugünkü Aston Villa maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Yarın 2 maç var. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Kupaları maçlarında heyecanı yaşatacak bizlere. UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'in konuğu olacak temsilcimiz Beşiktaş. Mücadele saat 22'de başlıyor. Saat 19.45'te ise temsilcimiz Trabzonspor Kupiyon'la karşılaşıyor. Tüm takımlarımıza canı yürekten başarılar diliyorum. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Yakup Ateş ile birlikte birincilik ağırlıklı konuşacağız. Birincilikte hafta içinde heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçların sonuçlarını da sizlerle paylaştım. Yakup abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salimciğim, iyi yayınlar, teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Yakup abi. Heyecan devam ediyor birincilikte kaldığı yerden. Milli ara dönüşünde 4-5 günlük süreçte ikinci maç oynandı. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü ise üçüncü maçlar oynanacak, bunu da söyleyelim. Neler söylersin bu süreçle ilgili? Milli ara dönüşünde takımları nasıl gözlemledin?
1: Tabii şöyle, milli ara belki de Türk futbol tarihinde en uzun aralardan biriydi. 3 hafta ara verildi. Milli aranın tabii yaradığı kadar yaramadığı kulüpler de oldu. Şöyle, evet. Mesela Sivasspor Kulübü'nde sezon başı geç başlamadan dolayı sıkıntılar varken, tam fiziksel hazırlanabilecekken sakatlık problemleri yaşadı. Ritim yakalayan performans, çok iyi ritim yakalayan takımlar için de bu dönüş, bu ara bazen iyi olmuyor. Bunun da sıkıntısını mesela Bursaspor Mardin'e kaybetti. Yani bu dönüşlerin artısı kadar zararı da olabiliyor. O yüzden Kayserispor yine kayıpsız devam etti. Kayserispor kazandı. Dünkü maçlara gelirsek, Sivasspor 9 eksikli çıktığı maçta çok önemli deplasmanda, ki Ertuğrul Hocalı Bandırma Spor da ligde ekonomik olarak sıkıntılar yaşamasına rağmen çok iyi işler yapıyor. Ertuğrul Hoca yeni nesil hocalar da belki de örnek hocalardan biri olacak gibi duruyor. Son dakikalarda galibiyeti kaçırdı Sivasspor. Sivasspor için milli ara iyi oldu diyebiliriz. Dönüşte 4 puan topladık bir maçta. Pendik galibiyeti, ondan sonra bu deplasmanda alınan beraberlik. Sakatların dönmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii Sarıyer için dün beklenmedik bir skor olduğunu düşünüyorum. Bugün de Bülent Hoca'yla yollar ayırdılar diyebiliyorum. Milli ara dönüşü hoca kıyımları da başladı da diyebiliriz. Keza Pendik'te dün Van maçında son dakikalarda yediği golden sonra Umut Hoca'nın istifasını okuduk. İşte milli ara diyoruz ya, bazı takımlara can suyururken bazı takımlara da yakaladığı performansın, yani iyi gidişatı kesilmesi bazen rüzgarı tersine çeviriyor. Van'da, işte Van Spor içinde bu iyi oldu, bu galibiyet can suyu oldu diyebiliriz. Çünkü bu puana çok ihtiyaçları vardı. Çok sıkıntı yaşıyorlar biliyorsun. Her maçı deplasmanda oynuyorlar diyebiliriz. Akhisar'da oynuyorlar maçlarını, sağ maçlarını.
0: Yani Akhisar'da oynanıyor maçlar ve her maç ifade ettiğin gibi bir deplasman oluyor.
1: Tabii her maç deplasman Van Spor için. Yani iç sahada o ambiyansı, biz defalarca rakip olmuş biri olarak söylüyorum. İç sahada Van Spor deplasmanlara gitmek istemeyeceğim bir deplasman. Taraftardan mahrum kalınca, o ambiyans o şeyden mahrum kalınca olmuyor. Sıkıntı yaşıyorsun. Oyuncular da motive olamıyor. Taraftar zaten gelemiyor. Otomatikman deplasman takım için de artı bir şey oluyor. Yani ekstra bir şey kaybetmesine gerek kalmıyor. Taraftar baskısı yok. Çıkıyor rahat rahat oynuyor. O yüzden Van Spor için de dünkü galibiyet can suyu oldu diyebiliriz Mustafa Hoca'ya.
0: Evet, dünkü galibiyet bir can suyu oldu ve nefes aldı Bandırma Spor takımı da. Onu da söyleyelim. Van Spor Van Spor takımı. Van

0: Spor diyorum. Hoca uzun yıllardır Bandırma'da çalıştığı için Van Spor adına Pendik Spor galibiyeti önemliydi. Pendik Spor'da da bir hoca değişimi yaşanacak. Bunu da söyleyelim. Pendik Spor teknik direktör Umut Eskiköy ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yakup abi, sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum, olur mu?
1: Tamam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yakup Ateş sohbetimiz sürüyor. Yakup abi, gelen sorular da var. Bu soruları da cevaplayacağımızı söyleyelim. Yakup abi, ifade ettiğin gibi milli ara dönüşünde bazı takımlar performansına kaldığı yerden devam ediyor. Bazı takımlar da sürpriz sonuçlara imza atıyor. Teknik direktör değişikliklerinin de yaşanacağı haftalara girdik. Pendik Spor'da da Fikret Gül'ün haberi, kaynakta belirtelim, İrfan Buzul'a bir görüşme gerçekleştirilmiş. Nasıl yorumlarsın bu süreçleri, teknik direktör değişimlerini?
1: Ya şöyle, Umut Hoca tabii Pendik Spor'un bir kere hedefi, ligdeki hedefi neydi? Ligde kalmaksa Umut Hoca ile devam etmenin ben daha doğru olabilecek. Umut Reşköy, Pendik Spor'un Pendik Spor camiası uzun yıllar forma giymiş Pendikli bir kardeşimiz, bir teknik direktör arkadaşımız. Ama tabii bazen işler yolunda gitmeyince yönetimin önünü açmak için istifa ettiğini düşünüyorum. Tabii Pendik Spor'da bugün kim gelirse gelsin çok kritik maçlar oynayacak. Fikstür olarak inanılmaz zor bir fikstüre giriyor.
0: Evet.
1: Oradaki fikstürde gelen teknik adamın da çok sıkıntılı bir sürece girebileceğini düşünüyorum. Çünkü 4 hafta sonra 0 puanla bir daha bir hoca değişimine gidebilir mi? Bu da bir ihtimaldir. Çünkü çok zor bir fikstür. En zor fikstüre giriyor. Umut Hoca için hayırlısı olsun diyorum. İrfan Hoca bu liglerde tecrübeli bir isim, daha önce başarılı da olmuş bir isim. Pendik camiasında yakından tanıdığını biliyorum. Çünkü Erkan Hoca yardımcısı, kardeş aynı zamanda Pendik'te yaşıyor zaten. Yakından takip ettiğini tahmin ediyorum camiayı. İnşallah Pendik Spor camiası için iyi olur. Ama çok zor bir fikstüre girecekler. Kim gelirse gelsin bu arada. Pendik Spor camiasında bu 4 maçı zor bir fikstür bekliyor. Çünkü gelecek, hemen maç oynayacak 3 gün sonra. Evet. 1 hafta sonra da yine zorlu bir fikstür var.
0: Yani bu sıkıştırılmış fikstürler takımları etkiliyor. Özellikle de ligin ikinci arasında sıkıştırılmış bir fikstürde 3'te 3 yapan, 3 maçta 7 puan toplayan takım, 2 galibiyet 1 beraberlik elde eden takım mutlaka playoff yapabiliyor.
1: Ya bu lig şöyle bir lig aslında. Baktığımız zaman sıkıştığımız fikstürden ziyade 3 haftada 7 puan yaptığını bakıyorsun, playoff'un içindesin. Tabii bu 3 haftada yine puan kaybettiğin zaman, puan alamadığın zaman diyelim, ya da 3 hafta 0 puan yaptığın zaman bu sefer düşme hattına aday oluyorsun. Çünkü ligde dikkat ediyorsan herkes yenebiliyor. Bodrumspor evinde mağlup olurken geliyor deplasmanda, Sarıyer gibi zor bir deplasman İstanbul'da 4-1 ve daha farklı da bitebilecek bir maçta galip geliyor. Yani o yüzden bu ligde 3 maç üstte kazanan farklı bir konuma gelebiliyor. Sıkıştırılmış fikstürde de şuna bağlı tabii, kadro genişliğine, sakatlık durumuna. Çünkü yaş ortalaması yüksek oyuncularla oynadığın zaman, ki Sarıyer takımının belki de en büyük handikaplarından bir tanesi bu. Yaş ortalaması yüksek oyuncular. 3 günde bir maç oynadığı zaman, ben Ümraniye maçına da gitmiştim. Belli bir dakikadan sonra düşüşler olabiliyor. Çok geniş kadron olsa dahi 3 gün sonra o yorgunlukla dinlenemezse maalesef böyle sonuçlar alabiliyor. O yüzden 3 günde bir maç oynamanın en büyük artısı olan takımlar, geniş kadrosu olan ve genç yaş ortalaması daha düşük olan takımlar daha avantajlı oluyor. Burada da bakıyorsun zaten daha genç takıma sahip olan, daha geniş kadroya sahip olan takımlar burayı daha az kayıtlı atlatıyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yakup Ateş, sohbetimiz sürüyor. Yakup abi, gelen mesajlar da var, onları da okumak istiyorum. Hemen kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane yazmış. Selamun aleyküm Anadolu Ateşi'ne, hoş geldin Salim Manav kardeşim. Barcelona takımını maç içinde olsun, maç sonu olsun 50 bin Galatasaray taraftarımızı tebrik ediyorum. Barcelona takımını tebrik ediyorum. Dünyanın en iyi takımların, şu anda dünya futbolunun en iyi takımı. Birincilikte ben Keçiören Gücü takımını çok beğeniyorum. Sessiz sedasız çıkıp güzel de futbol oynuyorlar. Konuğunuz Yakup Ateş kardeşim hoş gelmiş. Birincilikle ilgili görüşlerini merak ediyorum. Iğdır'ı da ekleyebilirim. Sevgili yayıncı Caner Aydaş'ın memleketi, o da mutlu oluyor. Haklı tabii ki demiş. Caner abinin Iğdırlı olduğunu ben bilmiyordum. Iğdır FK ve Keçiören Gücü ile ilgili neler söylersin abi?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Iğdır üzerinden gidelim. Daha sonra Keçiören'le biraz uzun konuşabiliriz. İlk defa yıllar sonra Iğdır kulübünün doğru bir kadro yapılanmasını yaptığını söylemiştim. Hatta bunu sosyal medyadan tweet atmıştım. Çok doğru kadro planlamasıyla gidiyorlar. Kenan Hoca da daha önce de çalıştı camiada. Hatta ilk başta bir tartışıldı acaba hani denenmiştim daha önce başarısız oldu bir daha olur mu? Ama daha doğru bir kadro kalitesi, daha bir doğru kadroyla baktığımız zaman belki de Iğdır Kulübü'nün son zamanlarda en ucuz, en ekonomik kadrosu ama en doğru isimler. Ligde hem ses getiren isimler hem daha genç ve başarılı isimleri kadrosuna kattılar. Çok başarılı gidiyorlar. Ben playoff'un içinde olacaklarını düşündüğümde bir takım. Şu anda da zaten 3. sıradalar. Yani çok doğru işler yapıyorlar. Keçiören Gücü'ne gelince, Keçiören Gücü zaten bir sistem kulübü. Yani orada Tahir Başkan'ı özellikle tebrik etmek gerekiyor. Yıllardır inşa ettiği bir sistem var. İsimler değişiyor, oyuncular satılıyor, futbolun oyuncular kazandırıyor, yeni genç oyuncular buluyor ama her zaman bu ligde çok büyük paralar harcamasa da başarılı oluyor. Ben Osman Zeki Korkmaz hocamızla Sivas Spor Kulübü'nde beraber çalıştım. Türk futbolunda çok farklı yerlere gelebilecek çok zeki ve çok çalışkan bir isim. Yani hak ettiği değeri bence tam bulamadığını düşünüyorum. Burada da şu anda başarılı gidiyor, çok iyi gidiyor. İyi de bir galibiyet aldılar. Yani ben Osman Hoca'nın da Keçiören Gücü'nde başarılı olacağını, ligde playoff olmasa bile, yani çünkü baktığımız zaman playoff için çok iddialı takımlar var. Yarıştığı takımlar bütçesel anlamda Keçiören Gücü'nün nerede baksan 4-5 katı bütçeli takımlar var diyebiliriz yani. O yüzden bu yarışın içinde olmak, oyuncu yetiştirmek ve o heyecanı yaşamak da Keçiören Gücü Kulübü için farklı bir şey olacaktır. Osman Hoca için de yine tabii o başarıyı hedefleyen bir isimdir. Sanırım Ankara Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasını almıştı herhalde. Evet. İlk defa alt tarihinde de. Hoca böyle şeyleri sever. Bir de çok hırslı ve başarıya aç bir hocadır. Hazırlık maçını dahi kazanmak ister. Yakinen tanıdığım için söylüyorum. Onu da zaten playoff'tan aşağısı kesmez diye düşünüyorum. Keçiören Gücü bu yarışın içinde sonuna kadar olacaktır.
0: Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Yakup abi. Keçiören Gücü ile ilgili yorumum bu şekilde. Iğdır FK da aslında sessiz ve derinden ilerliyor.
1: Iğdır şöyle. Yine söylüyorum. Iğdır takımı son yıllarda kurduğu belki de en doğru kadro. Yani gençlerle tecrübeli isimler. Mesela Kroçi Yata benim Erzurum Belediye'den çok beğendim. Şampiyonluğunda çok önemli bir oyuncuydu. Yani Iğdır takımı gerçekten onu sessiz ve derinden aldı bu sefer. Çünkü geçmiş dönemlerde Süper Lig'den çok maliyetli oyuncular almak yerine Serdar Güller gibi mesela bu ligin winner oyuncusunu, şampiyon oyuncusunu aldılar. Doğru oyuncu. Yani bu seferki tespitler çok doğru. Ondan sonra yani Iğdır'ın da bu sene bulunduğu konumun tesadüf olmadığını ve playoff ve şampiyonluk yarışında sonuna kadar olacağını düşünüyorum. Tabii Iğdır takımının şöyle bir artısı da var. Ekonomik olarak güçlü takımlar ligin özellikle sonlarına doğru daha farklı öne çıkıyorlar. Hem devre arası transferde takviyeleri ekonomiden dolayı daha güçlü yapabiliyorlar. Hem oyunculara maaş ödemelerini gününde yapabiliyorlar. Çünkü bazı kulüpler ekonomik sıkıntılardan dolayı düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu işte parayı gününde ödemediğin zaman bu düşüşler sahaya mutlaka yaşıyor. Futbolculara ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayanlar. Iğdır takımı da güçlü ekonomik yapısıyla ve güçlü kadrosuyla devre arasında

0: bence iyi takviyeler yapacaktır bulunduğu konuma göre. Yine ilk üçün en büyük adaylarından biri olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Yakup Ateş sohbetimiz sürüyor. Yakup abi, genel bir soru var. Bilmem katılır mısın dinleyenimizin yorumuna. Salim abi, iyi yayınlar. Dün oynanan maçı izlediniz mi? Ben izledim Yakup abi. Sen de izledin zannedersem.
0: Sarıyer maçını mı?
1: Galatasaray-Barcelona maçıyla ilgili. Abi.
0: Tamam.
1: Burada genel bir yorumdan bahsetmiş dinleyenimiz. Dün oynanan oyunda fark ettiniz mi bilmiyorum. Sürekli bir yere kendini atma çabasındaydı oyuncular. Bunu sadece Galatasaray özelinde demiyorum. Tüm takımlarımız yapıyor bunu. Artık Türkiye faulü deniliyor bu pozisyonlara. Ya adamları görüyorsunuz, ayağından top alamıyorlar. Biz buralara çok zor geliriz demiş. Bir sistem eleştirisinde bulunmuş dünkü maçtan yola çıkarak.
0: Ya şimdi bu yıllarca Türkiye'de tartışılan bir konu biliyorsun. Ya maalesef Türk futbolunda şu anda zaten deyim yerindeyse mahalle yanıyor ama işte neleri konuşuyoruz. Yani Türkiye'de bu hani yere atmaların karşısına bir türlü, bunu dünkü maç üzerinde söylemiyorum, Avrupa'da bütün takımlarımız için söylüyorum, bir türlü karşılığını alıyor, alıyorlar yani, kulüplerimiz alıyor. İşte o atmanın karşılığında faul alabiliyor, sarı kart alabiliyor. Ama Avrupa arenası öyle değil. Yani bu tarz faulleri kolay kolay çalmıyorlar yani. Oyunu durdurmamaya bakıyorlar zaten hakemler de, rakip oyuncuları da. Dün baktığın zaman Barcelona takımının 6-7 tane oyuncusu altyapıdan yetişmiyor. Yaş ortalamasına bakıyorsun, bizim kat kat altımızda. Otomatikman hem fiziksel diriler hem de bunun altyapıda aldıkları eğitim bizden çok çok fazla. Yani Barcelona ile bugün Türkiye'de, bırakın Galatasaray'ı, karşılaştırabileceğimiz takım yok. Takımımız yok. Yani bu yere atmayla ilgili de maalesef, yine diyorum, o bizim ülke futbolunun en büyük kanayan yaralarından biri diyebilirim. Bu sistemle alakalı değil. Dediğim gibi bugün MHK Başkanı maalesef cezaevinde. Yani sorgulanması gereken, değişmesi gereken o kadar şey var ki, inşallah bir gün bunları normale döndüğünde, Avrupa standartlarına hakemlerimiz de yetiştiğinde, Avrupa'da çok farklı maçlar oynayabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi yani bu Barcelona 6 tane altyapısından oyuncu yetiştirip Türkiye'ye gelip Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayabiliyorsa, senin de kadronda en azından 2 ya da 3 tane bu seviyede oyuncu yetiştirip oynaman gerekiyor. Dışarıdan aldığımız oyuncuları görüyoruz. Milyonlarca euromuz çöpe gidiyor maalesef. Bu maçlar için aldığımız oyuncuları görüyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi için alıyorsunuz yani yabancı oyuncu. Türkiye Ligi'nde zaten yerli oyuncuların en iyisini alıp zaten yarışıyorsun Türkiye Ligi'nde. Evet. Yani sen Devler Ligi'ne çıkıyorsun, 40 milyon eurolar oyuncu alıyorsun ama maalesef görüyoruz yani skoru da görüyoruz. Oynanan futbolu da görüyoruz. Siklet farkı var aramızda. İnşallah de tepeden tırnağa bir temizlikle Devler Ligi'nde eski günlere döneriz. Yani Galatasaray'ın Avrupa Fatih olduğu günlere inşallah Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un fazlasıyla ihtiyacımız var çünkü bunlara.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Yakup Ateş. Yakup abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Abi, var mı eklemek istediklerin?
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yakup Ateş'ti. Birazdan Alper Aslan, RGS 38 FK sportif direktörü bizlerle birlikte olacak. Kendisi bizden telefon bekliyor. Birazdan RGS 38 takımını konuşacağız. RGS 38 FK'da lige çok iyi bir giriş yaptı. Üçüncü ligde özellikle de sevgili dinleyenler, mücadele gücü yüksek bir lig. Son maçında da Erciyes 38 FK Kahtaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Erciyes 38'in rakibi deplasmanda Elazığspor olacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Birazdan Alper abi bizlerle birlikte olacak. Ligede

0: çok iyi giriş yaptıklarını söylemiştim. Geçtiğimiz sezona nazaran çok çok iyi bir giriş yaptılar. Hattımızda konuğumuz RGS38FK Sportif Direktörü Alper Aslan. Alper abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, iyi yayınlar sevgili Salim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Seri devam ediyor. Önemli bir giriş yaptınız lige. Son haftada Kahtaspor'u mağlup ettiniz. Neler söylersin Alper abi yaşanan süreçle ilgili?
1: Aslında son hafta Adanaspor'u mağlup ettik biz.
0: Adana
1: İlk
0: Spor,
1: hafta
0: özür
1: bir
0: diliyorum.
1: önceydi. Evet, bir önceydi. Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlikle başlayıp lig ikinciliğine kadar yükselen bir grafiğimiz var. Geçtiğimiz yıl kötü bir başlangıç yaptık. İstediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Fakat bu sene daha doğru adımlar attık. Hatalarımızı, eksiklerimizi geçen sezondan görüp onları kapatarak daha doğru bir kadro planlamasıyla yeni sezona başladık. 7 resmi maç oynadık. Biri kupa olmak üzere. Bunlardan 6 galibiyet bir beraberlik aldık. Ligde 16 puanla ikinci sıradayız. Bu haftada zorlu deplasmanlardan olduğunu düşündüğüm Yozgat Spor'la oynayacağız. Neden zorlu? Geçtiğimiz hafta yine ligin ilk 4, ilk 5 adaylarından biri olan Mazıdağ Fosfat karşısında bir önceki hafta 9 gol yemelerine rağmen 1 puan alarak moral depoladılar. Bir reaksiyon gösterdiler o 9 gollü mağlubiyetin ardından. Zorlu bir karşılaşma olacak. Onu da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ardından Türkiye Kupası maçımız. Ardından da yine ligin iddialı takımlarından Bitlispor'la deplasmanda bir mücadelemiz olacak. Biz maç maç gidiyoruz. Yozgat karşılaşmasını kazanıp yeni Malatya ile bay geçip 3 puan hanemize yazdıracağımız haftada da yerimizi koruyup belki de liderlik pozisyonunda olup Bitlis'e bu şekilde gitmek istiyoruz. Çok şükür bir eksiğimiz yok. Yozgat maçında yine Kayseri'den Yozgat'a yönetim kurulumuzun tam ve eksiksiz desteğiyle yine Sayın Vekilimiz Baki Bey'in, Baki Ersoy'un da katılımlarıyla önemli bir deplasman organizasyonumuz olacak. Oyuncularımız yönetimimizin kendilerinin arkalarında olduğunun farkında, teknik heyetimiz kendilerinin arkasında olduğumuzun farkında. Bu süreci kazanarak devam ettirip şehrin hak ettiği yer olan ikinci ligi bu kente tekrar göstermek, yaşatmak istiyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili dinleyenler, Alper Aslan sohbetimiz sürüyor. Alper abi, önemli galibiyetler elde ediyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum takımla alakalı. Bütçe anlamında da rakiplerinize oranla daha az bir bütçeyle yola çıktınız. Planlamanız yani bu şekildeydi. Şu an o planlamanın da meyvelerini topladığınızı görüyorum. Neler söylersin bununla alakalı?
1: Sadece finansal planlama değil, aslında sportif planlamanın devamlılığı da çok önemli. Biz teknik direktörümüz Sayın Adem Şak'la 10 aydan beri önemli bir yol yürüyoruz. Takımımıza dahil olduğunda yıpranmış ve ligdeki pozisyonu anlamında geriye düşmüş bir kulüp vardı, bir takım vardı. Hocamızın bize katılımından sonra önemli bir çıkış yakaladık. Evet, ikinci yarıya geçtiğimiz sezon kötü başlamıştık ama biz hocamızın bizlere neler katabileceğini farkındaydık. Önemli bir aksiyon yakaladık son 8-10 haftada. Bunu da playofflara da taşıdık. Herkesin gördüğü, neden mağlup olduğumuzu tahmin ettiği bir playoff serisinden sonra hocamızla devam kararı aldık. Önemli bir kadro yapılanmasına girdik. Biz başka takımlar gibi aslında panik düğmesine basıp çok para harcamadık. Bizim finansal kabiliyetlerimiz, ödeme kabiliyetimiz ve karakterimiz bu ligdeki diğer takımların daha üzerinde. Bunu da tüm futbol camiası, bizim dışımızda kalan insanlar dahi bunu konuştuğu zaman biz mutlu oluyoruz ve başarılı olduğumuzu görüyoruz. Şu ana kadar ne oyuncuya ne devletimize vergi ve SGK primi olarak bir borcumuz bulunmamakta. Ne esnafa, ne bir otele, ne bir havayolu şirketine. Biz ödeme karakteri olan bir kulübüz. Ödeme planlamalarımızı zaten Haziran ayında, belki Mayıs ayında yaparak sezona başladık. Rakiplerimizin belki %50, %40 daha altında bütçelerle bu işleri başarıyoruz. Daha da iyi olacağız. Tesis planlamamızın da sonuna geldik. Ay sonunda Melikgazi Belediye'mizin elinde bulunan Spor Toto'dan aldığımız bütçeyle ve vekilimizin destekleriyle önemli bir tesis yapıyoruz. Ay sonunda teslim aldıktan sonra futbolla olan, Kayseri'ye olan, şehre olan yatırımlarımız devam edecek. Bunu da başarıya dönüştürerek bir üstlükte şehrimizi temsil etmeye çalışacağız. Bunun için başkanımız Sayın Latif Ersoy'a ve vekilimiz Sayın Baki Ersoy ile beraber yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.
0: Alper abi çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum, ardından devam edelim, olur mu?
1: Tabii ki bekliyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Erciyes 38 FK Sportif Direktörü, Futbol Direktörü Alper Aslan. Alper abi tekrardan merhaba, hoş geldin.
1: Tekrar merhaba, iyi yayınlar sevgili Salim.
0: Teşekkür ederim Alper abi. Alper abi hemen şunu da sormak istiyorum. İfade ettiğin gibi Sayın Başkan Latif Ersoy, Sayın Vekil Baki Ersoy ile birlikte bir planlama oluşturuldu. O Erciyes ismi zaten efsane Kayseri Erciyes'ten geliyor. Talas gücüydü isim. Yaklaşık 2-2,5 yıl önce bir isim değişikliği yaptınız. Peki bu takıma karşı taraftarın ilgisi, alakası nasıl? Çünkü bir şehir için güzel bir şey. Kayseri Spor birincilikte mücadele ediyor. Yoluna dolu dizgin devam ediyor. Lider durumda aynı şekilde Erciyes 38. Üçüncülükte çok güzel bir konumda. Yani her hafta maç izleme imkanı da var. İzleyenler, futbol severler için.
1: Bir ekleme yaparak başlayayım. Aslında Erciyes ismi Türkiye'ye mal olmuş bir isim.
0: Evet.
1: Burası çok kıymetli.
0: Atletico Madrid'le oynadığı maç hala hafızamda.
1: Turizm bölgesi Erciyes. Biz farklı bir takımız. Biz Talas Gücü Belediyespor'dan evrilerek buraya geldik. Bizim eski Kayseri Erciyesspor'la bir ilgimiz yok. Çünkü biliyorsun bu tür konular hukuki problemler de çıkartabildiği ileride.
0: Halep Selef takımla meselesi oluyor yani. Onun
1: evet, maalesef
0: devamı hükmünde oluyor.
1: Bizim durumumuz söz konusu değil. Biz yepyeni bir takımız. Ama ne olursa olsun bu şehrin takımıyız. Az önce de söylediğin gibi Kayseri Spor lider, biz ikinci sıradayız. İkimizin de bir üst lige çıktığı, her hafta karşılaşmaların spor severlere çok güzel stadyumlarda açık olduğu bir şehirdeyiz. Neden bizim de 7-8 takımlı Bursa gibi, ben Adanalıyım biliyorsun, sen de Adanalı sevgili Selim. Adana'da 4 tane takım var. Neden bu şehirlerdeki gibi takım sayısı yüksek noktalara gelmesin? Bir spor şehri olmasın. Biliyorsunuz yakın zamanda Dünya Spor şehri ünvanıyla yıla başlayacak Kayseri. Şimdi açık söyleyeyim. Ben de Türkiye'de birçok şehri gezdik. Uluslararası anlamda gezdiğimiz ülkeler, şehirler, stadyumlar var. Ben Kayseri'ye geldiğim andan itibaren buradaki sportif hizmetlerin ve yatırımların ne kadar doğru olduğunu tekrar gördüm. Spora aşağıda bir Fatih Başkanımız var. Onların da ellerine sağlık. Çok kıymetli tenis kortları, basketbol sahaları, olimpik yüzme havuzları, hiç belki başka şehirlerde görmeyeceğimiz salon sporları burada çok revaçta ve ilgi görüyor. Bizim de bu ilgiyi futbolla arttırarak devam etmemiz lazım. Bölgesel amatörlükte iki tane şehri temsil eden Koca Sinan Şimşek ve Kayseri Şeker futbol takımları var. Bu takımların da üçüncü ligde olması, bizim daha üst liglerde yer almamız gerekiyor. Kayseri bir sanayi kenti, Kayseri bir spor şehri, bir turizm şehri. Çok yakın Kapadokya'ya, az önce belirttiğim gibi Erciyes çok kıymetli bir kış turizmi bölgesi. Burada bir spor yatırımını futbol yatırımıyla beraber üst seviyeye çekmek istiyoruz. Az önce de bahsettim, kıymetli vekilimiz Sayın Baki Ersoy ve Latif Başkanımız buraya futbol yatırımı anlamında önemli bir tesis hizmeti getiriyorlar. Buradaki yatırımları arttırarak, başarıyla beraber harmanlayarak burada bir futbol adımı da yatırımı da yapılabilir. Futbol takımı sayıları 3-4-5'e çıkarılabilir. Bununla alakalı bir stat beklentimiz de var. Bu stadı da eğer ikinci bir stat yapılabilirse 8-10 bin kişilik, zaten Baki Bey'in de böyle bir planı, hayali var. Bu şehre gerçekten önemli bir futbol yatırımı da yapılmış olur. Zaten tesis, spor tesisi anlamında çok özel yatırımları var. Bunları da geliştirerek Kayseri'yi bir futbol şehri haline de getirebiliriz. Bununla içerisinde bulunmaktan, bir yerinde yer almaktan, bir okyanusta bir damla olmaktan da büyük bir gurur ve onur duyuyorum gerçekten.
0: Alper abi peki tribün kültürü oluşuyor mu? Mesajların ne olur taraftara?
1: Biz bütün taraftarlarımıza açık bir kulübüz. Her takımı destekleyen, futbol kültürünü

0: taraftarla beraber, şehir takımı kültürüyle beraber yaşatmak isteyen herkesin ikinci takım olmak istiyoruz aslında biz burada. Evet, Kayseri Spor çok özel bir taraftar grubuna sahip. Her maçı ciddi bir potansiyele, kalabalığa oynuyor. Bizim şu anki oynadığımız stat 1000 kişilik, 1100 kişilik. Biz burayı zaten dolduruyoruz. Eğer bizim yeni bir stadımız olursa 7-8 bin, 10 bin kişilik, biz burayı da doldururuz. Şehrin futbol kültürü yüksek. Biz şimdilik herkesin ikinci takımı olalım. Ama ilerleyen zamanlarda birincilikte, Süper Lig'de yer aldığımızda gerçekten bu şehrin önemli takımlarından biri olduğumuz, bu ülkenin aslında önemli takımlarından biri olduğumuzu gösterelim. Herkesi her hafta maça davet ediyoruz. Allah razı olsun, hepsine geliyorlar. Zevkle alıyorlar. Mağlup olmayan, her hafta kazanan. İç sahada şu ana kadar çok şükür taraftarlarımızın yüzünü yere düşürmeden evlerine gönderen bir hüviyette top oynuyoruz. Sonuçlar alıyoruz. Önümüzdeki hafta Yozgat'tayız. Sonra Yeni Malatya'yla bay geçeceğiz. Elazığ'la deplasman, Bitlis'le deplasmanda oynayacağız. İlk iç saha maçımız Silifke. Belki Kadir Has'ta oynayacağız o maçımızı. Ben inanıyorum ki minimum 8-10 bin kişi gelecektir. Belki de lider olacağımızı tahmin ettiğimiz ve istediğimiz, arzuladığımız bir takımın 8-10 bin kişiden aşağıya oynamayacağını da tahmin ediyorum. Futbol başarıyla, bütün spor dallarında olduğu gibi futbol da başarıyla orantılı ilerleyen bir organizasyon. Biz 1,5 sene önce 50 kişiyle başladık. 15 bin kişiyle bitirdik sezonumuzu. Kısmetse 1100 kişiyle başlayıp finalinde 30 bin kişiyle, stadımızın kapasitesi 30 bin küsür, burada kupa kaldırıp bu şehri birkaç takıma, belki daha fazla takıma adapte edip ardından da başarılı sezonlarla en üst liglere kadar yolumuza devam etmek istiyoruz.
1: Alper abi, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini ayırdın. Başarılar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibiniz deplasmanda Elazığ Spor. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Çok teşekkür ederim. O maçta da her iki camiaya da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Alper Aslan'dı. Birazdan Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Reşat Hoca'ya sorularınızı bekliyorum. Hatta gelen birkaç soru vardı. Avrupa'daki maçlarımız özelinde. Bunları da söyleyeyim. Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları özelinde sorular vardı. Bunların hepsini Reşat Hoca'ya soracağım. Birazdan Reşat Hoca bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. İkinci bölümde de bağlantılarımız var. Aksilik olmazsa Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer bizlerle birlikte olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Burhan Hoca bizlerle birlikte olacak. Bodrum FK'da teknik direktörlük görevinde Burhan Hoca. Bunu paylaşmış olalım. Sitelerde teknik sorumlu olarak Sefer Hoca'nın ismi yazıyor ama teknik direktör Burhan Eşer. Bunu da sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz yıl Burhan Hoca, sevgili Radyo Spor dinleyenleri, geçtiğimiz sezon daha öncesinde 23-24 yılında sezonunda yardımcı antrenördü, kulüp antrenörüydü. Ardından 2025-26 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe giriş yaptı. Bunun da paylaşmış olalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba sevgili Salim. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam, bazı gelen sorular vardı. O soruları da size sormak için bekledim. Mesela bir dinleyenimiz yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Ben Rize'den Zeki. Son 3 yılda Barcelona 178 milyon euroluk transfer yapmış. Bonservis ücreti ödemiş. Galatasaray'ın toplam transferlerini ödediği bonservis 302 milyon euro. Başka söylenecek bir şey var mı? Yok. Her şey ortada. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Ne dersiniz hocam? Dünkü maçı da takip ettiniz. Yalnız hocam şunu söyleyebilir miyim? Ben dünkü yayında ifade etmiştim. Oyun gücü dünyanın en güçlü takımı demiştim. Hocam Pedri, Rodri, yani bu orta sahayı düşündüğümüzde önlerinde Dani Olmo, yani genç oyuncular, yani çok çok farklı bir seviye. Tamam, insanlar şunu söyleyebilir. Barcelona tarihinin en iyi kadrosu Deco, Eto, Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta diyebilirler ama bence bu kadro da o kadrodan isim olarak, yani isim isim saydığımızda geride kalabilir ama çok farklı bir oyun anlayışları var. Ne dersiniz hocam?
2: Ya tartışmasız şu anda dünyanın en formda takımı. İspanya milli takımının omurgasını oluşturan bir takım. O anlayışla oynayan bir takım. Eyvallah. Yani hep böyle bakıyorum mesela dünden beri maç sonu, maç bittiği andan tarafa herkes işte Barcelona, tabii ki Barcelona dünyanın en formda takımı, en iyi takımların başında giriyor. Eyvallah. Ama yani siz Galatasaray olarak da bir şeyler yapmanız lazım. Yani bugün Bayern Münih az, yani Barcelona'dan belki Barcelona kadar güçlü değil ama maç yapsalar diyemezsiniz ki Barcelona kesin yener. Diyemezsiniz yani. İşte Manchester City ile oynasa Barcelona, Barcelona kesin kazanır. Ne oldu yani? İki senedir Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor yani. Siz bir şeyler yapmanız lazım. Dün işte görüyorsunuz. Inter'e gidiyor kulüp bürüş. Deplasmanda Inter'in sahasında yeniyor. Kadro değerlerine bir bak. İsimlerine bir bak. Belki kulüp bürüşten iki tane oyuncuyu sayamazsın. Bir tane oyuncu sayamayacak futbol severler vardır. Ama Inter'den yedeklerini bile sayabilirsin yani. Ama yeniyor. Gidip yeniyor. Şimdi Viking diye bir takım var. Belki ismini duymayan birçok futbol sever vardır. Bayern Münih yenemiyor. Viking'i yenemiyor yani. Berabere kalıyorlar. Yani dolayısıyla tamam, dünyanın en formlu takımlarının başında geliyor. Eyvallah. Kadro değeri şöyle. Oyuncuları böyle. Eyvallah. İşte İsmail Milik takımının omurgasını oluşturuyor. Tamam. O da tamam. Ama siz rahatsız olarak ne yaptınız? Abi? Bana onu söyleyin yani. İlk yarı bir bitti. Kaç, Uğurcan kaç tane top çıkarttı? Yani
1: hocam Viking böyle denince akla Tarkan Viking kanı filmi gelir hocam. Yani ifade ettiğiniz gibi Viking yani önemli bir, yani son dönemde Viking FC dün Barcelona ile berabere kaldı ama ifade ettiğiniz gibi kendi liginde de şu an lider durumda.
2: Yani kaç tane futbol sever bilir Viking'i sevgili?
1: Yani Türkiye'de Viking desen hocam yaş grubuna Tarkan Viking kanı filminden örnek verebilirler. Kim yani?
2: Bayern Münih de dünyanın majör takımlarından biri. Inter ona keza. Ya bak gidiyor adam yeniyor. Gidiyor puan alıyor.
1: Evet. Bunun berabere bitti. Puan tablosunda Inter'in falan da üzerinde bu arada. Inter'in, Galatasaray'ın, Lille'in, Feyenoord'un.
2: Yani bu kadro değerindedir kulüp bürücün. Ama siz Galatasaray olarak mesela Torreira diyoruz, Lemina diyoruz. Allah aşkına ya, Torreira, Lemina dün gördünüz mü sahada? Davinson Sanchez diyorsun. Hayırdır ya, yani bu kadar kötü top oynanır mı? Geldiğinde Davinson Sanchez çok daha iyiydi. Çok daha diriydi. Çok hata yapmayan bir oyuncuydu. Ama bakıyorsun yani Barcelona karşısında tel tel dökülüyorlar. Uğurcan'la ayakta kalıyorsun. Osimhen diyorsun. Yani Leo diyorsun. Ya bunlar Leo Aziz oyuncu mu yani? Milan'da neler yapmış? Portekiz milli takımdaki bir oyuncu. Osimhen. Ama bir şey yapmıyorlar sahada. Yunus diyorsun, bir şey yapmıyor. Lemina. Ya bu kadar top kaybıyla oynanır mı ya? Yani dolayısıyla yani biz Galatasaray'ı demek kendi gözümüzde çok büyütmüşüz. Ya da Barcelona'yı çok aşırı büyütmüşüz. Ama bir şeyler yapın abi. Top oynayın, bir şeyler yapın. Mücadele edin. 1-0 öne geçmişsin. Öyle böyle kaç tane kaçırmışlar. Okan Buruk'u dinliyorum. İlk yarıda istediklerimizi oynadık. Nasıl oynadın ya, adamlar kaç tane top kaçırdı? Gol kaçırdı. %100 pozisyonlar kaçırdı. Ya bir şeyler yap. Sen de 75 milyon euro bonservisle Osimhen'i alıyorsun. Leo'yu alıyorsun. Sane var. Yani böyle böyle olmaz.
1: Hocam dün maçla alakalı okumuş olduğum en güzel yorumlardan birisiydi. Paylaşmak istiyorum hem sizinle hem de dinleyenlerimizle. Atakan abi, Atakan Kurt. Zaman zaman Aygün abinin programına da bağlanır. Uzun yıllar yayıncı kuruluşta Beşiktaş muhabirliği de yaptı. Atakan abi, belki denk gelmişsinizdir hocam. Futbol Hikayeleri programı var kendisinin, YouTube'da oluşturduğu. Ben o programlarda, yani özellikle de Ramazan aylarında iftar sahur arasında bitirdiğim programlardır. YouTube yayınları çok keyifli olur. Özellikle de Türk futbolunun önemli isimlerine hikayeler anlatırlar. Şunu yazmış hocam. Ön alan baskısı ve uzun toplar dışında planın yoksa Barcelona'ya farklı yenilmek kaçınılmaz olur. Barcelona'lı oyuncuların birçoğu 10 yaşından beri beraber oynuyor ve sürekli geriden oyun kurup presleri kırıp 3. bölgeye hızlıca gidiyor. Ön alan baskısı işe yaramaz, yaramadı da. Uzun toplarda Osimhen'i topla buluşturmak istersin ama rakip savunmayı öne çıkardı. Osimhen de sürekli Osimhen'i sürekli offside'a bıraktı. Bu plan da çöktü. İkinci yarı başka plan da olmayınca Galatasaray yoruldu ve tek kale maç oldu. Barcelona asılsa daha da fark atabilirdi. Barcelona Paris Saint-Germain'le birlikte tartışmasız dünyanın en iyi takımı. Mükemmel oynadılar. Pedri, Rodri, Cancelo ve Yamal kusursuz bir oyun ortaya koydular demiş. Net katılıyorum bu yoruma.
2: Ya tamam, hepsine ben de katılıyorum, eyvallah, ama sen de bir şey yapma kardeşim yani. Yani sen de yani bu kadar oyuncular da yastane oyuna giriyor. Ya bu kadar vurdum duymazlık olur mu ya? Yani hiçbir şey yapmıyor ya. Osimhen diyorsun, bu kadar ofsayda düşer mi ya? Dünyanın bizim gözümüzde en iyi santraforu diyoruz. Ya böyle top mu oynar, sakatlıktan çıktın falan filan, ama yani böyle oynanmaz. Lemina diyorsun, yok sahada yok. Alıyor topu, rakibe veriyor. Yani savunma yapamaz mısın? İyi bir savunma yapamaz mısın? Hiçbir şey bilmiyorsan 1-0 öne geçmişsin. İyi savunma yap. Tamam. Onu da yapamıyorsun. Ya, Davinson Sanchez ya, hayal kırıklığı. Harbiden hayal kırıklığı yani. Yediğimiz ilk golde, gollere şöyle bir bak. Yaptığı hatalara bir bak. Yani böyle bir Abdülkerim eleştiriyor da Davinson Sanchez'i, bence onu da ciddi anlamda eleştirmemiz lazım. Bir de oyuncularda neden bu kadar form düşüklüğü var abi yani? Sebep ne yani? Yani hocayı da biraz sorgulamak lazım. Yani sadece dünyanın en iyi takımına karşı oynadık. Tamam, oynadın. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayabilirsin. Geçmiş dönemde de Galatasaray dünyanın en iyi takımlarına karşı oynadı. Başarıları oldu mu? Tabii ki zaman zaman kazandığı maçlar oldu. Deplasmanda kazandığı maçlar oldu. Ama bakıyorsun dün oyuncularda ciddi anlamda bir form düşüklüğü var. Performans gösteremiyorlar. Torreira dediğimiz oyuncu dün bakıyorsun sahada yok. Yani Torreira'dan biz gidip gol atmasını beklemiyoruz. Ara pasıyla gol attırması. Ama neyi bekliyoruz Torreira'dan? İyi mücadele. İyi mücadele. Hani nerede? Lemina. Oynama sebebi ne? Mücadele. Nerede? Yok. Nasıl olacak abi yani? Niye bu oyuncuların form düşüklüğü var bu oyuncularda? Yani sadece sebep Barcelona çok iyi olduğu için mi yani? Müthiş bir takım olduğu için mi yani? En azından direnemez misin? Mücadele edemez misin? Koşmanı kim engelleyecek? Fiziksel anlamda da adamlar senden çok üstün. Zaten yani bu bilinen bir şeydi, eyvallah, ama yani sen bir şeyler göster saha içerisinde. Mücadele et. Yani oraya gelmiş binlerce Galatasaray taraftarları nasıl seni itiyor? Nasıl tetiklemeye çalışıyor? Ama sen yani yardımlaşma zayıf. Mücadele zayıf. Yani Atakan Kurt kardeşimizin yazdığı gibi. Yani ilk yarı biri bitmiş ama ilk yarı çok daha farklı olurdu Uğurcan gibi kalecin olmasaydı. İkinci yarı ona keza 4-1 yenildin ama 8-1 falan da bitebilirdi yani.
1: Peki bugün ne olur hocam? Fenerbahçe temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya karşı oynuyor. Son gelen bilgi şu. Sercan Hamzıoğlu az önce paylaşmış. Kaynakta belirtelim. Şunu söylemiş. Hemen şunu da söyleyelim hocam. Sercan Hamzıoğlu net bir şekilde diyor ki Asensio ile görüşecek teknik direktör İsmail Kartal kahvaltı sonrasında. Görüştükten sonra İsmail Yüksel'i ilk 11'de başlatıp Asensio'yu ikinci yarıda rakip yorgunken oyun almayı düşünüyor. Sert oldukları için. Mantıklı hamle mi?
2: Yani bilmiyorum. Kim oynatır kim oynatmaz orasını bilmiyorum. Tabii ki Asensio Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu.
1: Ne diyorsunuz özellikle, maça?
2: Özellikle top bizdeyken işte onu anlatıyorum ya.
1: Evet.
2: Özellikle top bizdeyken Asensio gibi bir yıldız oyuncunun varlığı, sağlıklı bir Asensio'nun varlığı bizim için çok önemli. Zor bir deplasman. Aston Villa ligde iyi gitmiyor. Ama Aston Villa Aston Villa'dır yani. Bir İngiltere deplasmanları zordur. Orada oynamak zordur. Burada tabii ki İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 oyun mantalitesi, özellikle rakibi karşılama, özellikle geriye koşma. Yani bunlar çok önemli. Top sizdeyken ne kadar cesursunuz? Ne kadar top sizde kalabiliyor? Top rakibe geçtiğinde geri dönebiliyor musunuz takım olarak? Yardımlaşmanız ne düzeyde? Mücadele gücünüz ne düzeyde? Ki sende de yani belki düşüşe geçmiş oyuncular var. İşte Kante'ydi, Gianduzzi'ydi, Lukaku'ydu. Bunlar düşüşe geçmiş oyuncular. Eyvallah. Ama bunlar uluslararası tecrübesi olan, Dünya Kupası tecrübeleri olan oyuncular yani neticede. Dolayısıyla sizin nasıl oynatacağınız çok önemli. Belki önce rakibi durdurayım. İşte İsmail Kante, Gianduzzi yapabilir orta sahada. Böyle yaptığınızda belki ofansif anlamda zenginlik oluşmuyor. Doğru. Ama önce bir durdurayım. Sonrasında Asensio'yu oyuna sokayım. İşi bitirmeye çalışayım gibi düşünceler vardır. Şimdi biz bilemiyoruz. Asensio ne durumda? Çomide çıkıp oynayacak bir durumda mı? Öteki oyuncular ne durumda? Bilemiyorsun. Lukaku oynayacak mı? Bir sakatla antrenmana çıkmamış mesela. Vedat Muriç'le mi başlayacak? Yani bunların hepsi bir soru işareti. Dolayısıyla futbolun iki yönü vardır.

0: top rakipteyken, top sizdeyken, hücum ve savunma prensipleri. Bunları doğru yaparsanız, işte biraz önce kulüp büyücüden bahsettik, ikinciden bahsettik. Birçok takımı sayabiliriz yani bu dönemde. Dolayısıyla bu prensipleri doğru bir şekilde sahada uygulayabilirseniz, yani teoride hocanın anlattıkları tabii ki çok önemli ama uygulamada, pratikte oyuncuların yapacakları da çok önemli. Fenerbahçe bugün tabii ki temennimiz Fenerbahçe'nin puanlar alması, kazanması hatta. Eyvallah ama zor bir deplasman olduğu da kaçınılmaz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, gelen birçok soru var. Hemen kontrol edelim. Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Benim önerim, hakem yetiştirme akademileri ve futbolcu yetiştirme akademileri kurulmalı. Bizzat devlet eliyle FIFA, UEFA destekli, başka türlü düzelmez Türk futbolu demiş. Ne dersiniz hocam?
0: Kesinlikle canım, yani eğiticileri de eğitmemiz lazım. Evet. Oyuncuları da iyi şartlarda eğitmemiz lazım yani. Bugün yani tesadüf müdür La Masia'dan çıkan oyuncular, Barcelona'nın bugün sahada olan 5-6 tane oyuncusu, ilk 11'si oradan girenleri tesadüf müdür yani? Bunlar sistematik bir şekilde iyi eğitimler, doğru şartlarda eğitimlerle gelen başarıdır bence.
1: Evet. Salim Bey, iyi günler. Adım Cem. Bizde maalesef sakat gelmiş veya sakatlık geçmişi olan oyuncular alıyoruz. Bu transferler Dursun Özbek ve Okan Buruk'a yazar. Sané yok, Torreira yok, Lemina yok. 75 milyon euroluk Osimhen bana göre bitmiş demiş. İyi yayınlar Salim kardeşim. Reşat Hoca'ya da sevgiler. Selamlar. Dün akşamki özeti ekibimiz doğru yerde ve doğru şekilde ön alan baskısı yapamadı. Dolayısıyla arka alanda açık verdi. Ve rakip ilk yarı seni sürekli geri koşturup yordu. Bu yorgunluk ikinci yarıda farkı getirdi. Yani oyun olarak A artı seviye değiliz. Milli takımımız da öyle, kulüp takımlarımız da öyle demiş Nedim Bey. Nedim Küçük yazmış, Nedim abi.
0: Ya bir kere gerçeklerle bir yüzleşmemiz lazım. Yani biz böyle büyük paralar verip işte Avrupa'da artık sonbaharına gelmiş oyuncular mı almalı, büyük paralar harcamalı, İşte orada bunlarla bir şeyler yapabiliriz mi diye düşünmeli, yoksa işte biraz önceki kulüp bürüz örneği gibi yetenekli, daha düşük bütçelerle, birbirini tamamlayan oyuncu topluluğuyla daha az bütçelerle mi hareket etmeliyiz? Yani biz üretemiyoruz, zaten üretemiyoruz, yetiştiremiyoruz. Evet. Ama gidip böyle işte 34 yaşında, 33 yaşında yabancı oyunculara çok ciddi paralar verip alıyoruz maalesef. Sonuç 2'de 0.
1: Evet. Bir mesaj daha var. Hoca biraz fazla düşük gösteriyor Galatasaray karşısındaki Barcelona'yı. Bilmem farkında mısınız? İlk yarıda verilen efor Türkiye Ligi'nde 90 dakikada verilmiyor. Kendisine de söyleyeyim demiş.
0: Yok, ben hiç katılmıyorum yani. Tamam, mücadele etmeye çalıştılar ama yani Uğurcan kaç tane top kurtardı? Sevgili Salim, kaç tane? Yani Gordon'un, Olmo'nun, yani birçok pozisyon sayabiliriz yani. Uğurcan'ı kurtardı.
1: Evet.
0: Yani çok iyi mücadele eden bir takım bu pozisyonları vermez. Ya maç genelinde kaç tane pozisyona girdi Galatasaray? Ona da bakmak lazım yani.
1: Evet.
0: Tabii ki kazanmasını istiyoruz. Tabii ki ülke puanı için de önemli. Bir Türk takımının hangisi olursa olsun bugün Fenerbahçe, evet, yenmesini istiyoruz. Galatasaray yenmesini.
1: Hocam, çok kısa bir aramız var. Tekrardan Yücel abi sizi arasın, olur mu?
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam, gelen sorular da var. Bu sorularla isterseniz devam edelim. Tekrardan merhaba hocam, hoş geldiniz.
0: Merhaba, merhaba.
1: Herkese selamlar, kolay gelsin. Galatasaraylıyım. Dünkü maçın ilk yarısını beğendim. İkinci yarı hem yönetim kaynaklı kadrodaki eksiklerimiz hem de teknik ekip kaynaklı fiziksel yetersizliklerimiz açıkça görüldü. Fatura kesilecekse transfer yapmayan yönetim, elindeki kadroyu yeteri kadar hazırlamayan teknik ekip sorumludur demiş.
0: Ne güzel yazmış.
1: Salim Bey, Mersin'den Ömer. Hocam, Barcelona'ya Anadolu takımı muamelesi yapıyor. Adamlara nasıl mücadele edeceksin? Eleştirirken de biraz mantıklı eleştirin demiş. Bu takımı muamelesi yapmadık ki hocam.
0: Yani Galatasaray takımı Barcelona olduğu dönemde işte gidip Barcelona'dan puan alan bir takımdı Galatasaray. O kadrolar kötü kadrolar mıydı? Ben onu tartışmıyorum. Evet. Barcelona tartışamayız zaten.

0: Yani
1: siz mücadeleyi tartışıyorsunuz.
0: Tabii. Mücadele edin abi yani. Bu kadar da değil yani. 4-1 mağlup oluyorsunuz. Kaç tane de %100 pozisyon veriyorsunuz. Yani bu kadar da değil yani. Ben onu söylemeye çalışıyorum.
1: Hocam gelen bir mesaj daha var. Selamlar. Koyu Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar dilerim. Yarın Avrupa'nın spor gazetelerinde Fenerbahçe için Türk site yani Türk tarafı diyecekler. Kayseri'den Burak demiş. Ne dersiniz hocam?
0: Yani tabii ki yani Fenerbahçe takımı yani oyuncu kadrosuna baktığında eğer ki Fenerbahçe takımı takım savunmasını iyi yaparsa özellikle ben Greenwood'dan yani bir şeyler bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla neden olmasın yani olabilir. Ama o ürkek, korkak oynamamak lazım. Cesur oynamak lazım. İyi mücadele etmek lazım. Futbol yürek işi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yürek işi. Yani ne kadar büyük takımda oynarsanız oynayın, bir yürek koyuyorsanız, bir direnç koyuyorsanız ortaya başarabilirsiniz yani. Bu dünyanın en iyi takımı. Biz mağlup olduk. Öyle bir şey yok ya futbolda. Tabii ki dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Ama siz ne yapıyorsunuz abi? Burası önemli. Siz mücadele edin. Bir direnç gösterin. Daha çok koşun. Daha çok mücadele edin. Oynatmayın.
1: Hocam hemen gelen sorularla devam edelim. Birçok soru var. Hocam geçen sene Liverpool'u yendiğimizde de daha çok pozisyon verdik ama yendik demiş.
0: Doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
1: Yine gelen soru var hocam. Kerem Aktürkoğlu inşallah bugün 11 oynamaz. Yoksa bir kişi eksik oynarız.
0: Valla Kerem
1: Aktürkoğlu çok kötü oynuyor, çok hata yapıyor. Bendeki bilgi bugün Oğuz Aydın'ın oynayacağı yönünde.
0: Vallahi ben Kerem Aktürkoğlu'nu tanıyamıyorum artık. Yani o bildiğimiz Kerem Aktürkoğlu gitmiş, başka biri gelmiş gibi. Yani İsmail Kartal'ın onu da ısrar etmemesi lazım. Ki Oğuz çok formda, onunla oynaması lazım.
1: Peki hocam, sevgili Salim'in yayınlar, Reşat Hoca'ya selamlar. Peri masalı gibi ilerliyordu her şey, gol gelmiş. Hatta ikinci gol gelmiş, özgüven gelmiş, offside sebebiyle ikinci gol iptal edilmiş. Harika ayaklara sahip takımı ön alan presi harikaydı ilk yarıda. Yamal İstanbul'a hiç gelmemiş gibi ama ikinci yarıda acı gerçekleri gördük. Bütün gollerde neredeyse İstanbul'a sanki gelmemiş dediğim Yamal vardı. Beynimizi uyuşturdular bir anda. Skor 4-1 oldu ama her şeye rağmen canları sağ olsun. Bugün de Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar dilerim demiş Mustafa Bey.
0: Güzel yazmış. Ne kadar güzel yazmış.
1: Hocam çok doğru konuşuyor. Galatasaray taraftarı mı demiş bir dinleyenimiz. Kürşat Özşahin.
0: Yok yani ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yani bunlar hepsi bizim takımlarımız ama ya ben bu şu takımın taraftarıyım demiyorum.
1: Salim Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent. Reşat Hocam'a selamlar. Galatasaray değil Türk futbolu birleşse Barcelona'ya diş geçiremez. Bam bam bam oynarlar. Bambaşka bir seviye. Bu akşam Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum demiş Bülent Bey. Kontrol ediyorum hocam gelen soruları. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba ben Hakan. Avrupa'dan gelen kariyerli oyuncular takımlarımıza ne kadar katkı sağlıyor ve serbest olması istenilen yabancı kuralına ben karşıyım, hala karşıyım. Yani yabancı oyuncu alacaksak da hep aynı seviyedeyiz, almasak da aynı seviyedeyiz. Ülkemize para kazanmak için geliyor yabancı oyuncular demiş.
0: Tabii canım birçoğu öyle.
1: Hocam bir soru var. Barcelona oyuncularını komple ülkemizdeki bir takıma alalım. Antrenörünü alalım. Aynı oyun ve kalite olmayacaktır. Bunun sebebi nedir? Hocama sormak istiyorum demiş Erkan Bey. Nedir hocam?
0: Şartlar, ülke şartları. Ülke şartları.
1: Evet. Yani ülkenin futbola bakış açısı mı?
0: Tabii.
1: Hemen kontrol ediyorum soruları. Hüseyin Mecit hem size hem bana selamlarını göndermiş, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyorum. Kontrol ediyorum hocam gelen soruları. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Hocam bugünkü maç üzerinde siz Kerem 11'de olmayacak bendeki bilgi. Oğuz Aydın oynayacak. Oğuz Aydın planı daha mı iyi?
0: Tabii ki daha iyi. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun ne kadar form düşük içerisinde olduğunu görüyoruz. Oğuz'un da yaptıkları ortada. İşler yapıyor. Son Rize maçında da golünü de attı. Morelli. Milli takımda da işler yaptı. Allah'a çocuk yani. Doğal olarak Oğuz'un oynaması lazım.
1: Evet.
0: İstihar etmemesi lazım Kerem'le.
1: Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum demiş. Hemen kontrol ediyorum hocam. Soruları. Derfin Yunus tane size bol bol selamlarını iletmiş.
0: Aleyküm selam. Bizden de selam olsun.
1: Yunus abi sizi her yerden takip ediyor bu arada hocam.
0: Baş tacı. Eksik olma.
1: Evet. Hocam Avrupa maçlarını konuşuyoruz. Ben Beşiktaş'ı çok şanslı görüyorum. Ne dersiniz? Hoffenheim lige istediği gibi başlayamadı.
0: Valla Beşiktaş mantaliti olarak da uyumlu. Yani o bildiğimiz Beşiktaş ruhu gelmiş gibi görünüyor. Çünkü oyuncular çok istekli. Vlahovic'den tut işte Trossard'a kadar, Orkun'a kadar. Herkes böyle sadece Beşiktaş'ın benim kafamdaki Beşiktaş'ta stoperlerde bir sıkıntı olmasın. Kişisel hata yapmasınlar. Yani savunmada özellikle. Yoksa hani kale sağlam belki son maçta hatalı gol yemiş olabilir ama baktığın zaman Beşiktaş'ta bir arzu, bir istek, bir hırs, bir yürek bunları görebiliyorsun Beşiktaş'ta.
1: Hocam gelen yine sorular peş peşe geliyor bu arada yetişemiyorum. Bir dinleyenimiz yazmış. Merhaba iyi yayınlar. Öncelikle Türkiye Süper Ligi'ni seyretmediğimi söyleyeyim. Size futbol aşığı bir insana ülkemizin milli takım düzeyinde veya kulüp düzeyinin seviyesinde Avrupa maçını izlediğimizde gördüğüm tek gerçek sistemin olmaması ülke futbolumuzda. Yaklaşık Barcelona 20 yıldan beri benim hatırladığım paslı oyun oynuyor. Gelen hocası da bunu oynatıyor. Bu hocayla alakalı bir durum değil. Atıyorum Aston Villa hep aynı sistemi oynuyor. Ülkemizde neden böyle olmuyor? Neden sistemimiz yok demiş. Gerçekten üzülüyorum demiş.
0: Ne güzel yazmış. Yani bizde her gelen yönetim getirdiği bir hoca ve hocanın oynatmak istediği bir oyun. Yani oyun kültürü işte Barcelona'daki gibi işte görüyorsunuz işte. Buna benzer Bayern Münih'in yani dünya futbolunda birçok takım bir sistem üzerinde devam ediyorlar. Bir oyun kültürü üzerinde devam ediyorlar. Hocalar değişebiliyor, oyuncular değişebiliyor, başkanlar değişebiliyor. Ama oyun kültürü hep böyle baki kalıyor. Bizim burada hep yaz boz. Oyuncu kadrosu yaz boz. Hocalar değiş, sistemler değiş. Yani dolayısıyla başarı da gelmiyor tabii doğal olarak.
1: Bir dinleyenimiz Osimhen eleştirmiş. Osimhen'in elleri ayaklarından daha çok oynuyor her maçta. Çok fazla itiraz ediyor demiş Orhan Bey.
0: Evet yani çok fazla itiraz etmeye başladı. Çok konuşmaya başladı. Performansı da düşük zaten. Hadi sakatlıktan çıktı falan diyelim. Ama yani Osimhen özel bir oyuncu. Herkesin sevgilisi. Özellikle Galatasaraylıların sevgilisi. Yani böyle bir oyuncunun özellikle saha içerisinde daha kontrollü olması lazım.
1: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Merhaba hocam, gerçekçi olun. Galatasaray'ın Avrupa'da bütün maçlardan puan alamaz. Bizim medya ve yorumcular çok fazla şişiyor ve sonucumuz hüsran oluyor demiş.
0: Mustafa yani bu paralar Avrupa için harcanıyor değil mi? Herhalde Türkiye Süper Ligi için harcanmıyor. Avrupa için harcanıyor. Avrupa'da da başarısızlık. Yani.
1: Bir dinleyenimiz yazmış hocam. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan ben. Hocam sorum şu olacak. Bizim en büyük sıkıntımız altyapı. Yani biz altyapıdan yetiştiremediğimiz için ya da önem vermediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Barcelona'ya baktığımız zaman ilk 11'inin birçoğu altyapıdan geliyor demiş. Mesela hocam Dani Olmo şu an Barcelona'ya geldiğini düşünürsek Leipzig'ten. Dani Olmo mesela Barcelona'nın bir projesiydi. Altyapısından yetişti. Zagreb'e gitti. Dinamo Zagreb'e. Zagreb'ten de Leipzig ardından tekrardan Barcelona'ya döndü. Yine Barcelona altyapısından yetişen bir oyuncu.
0: Ya şartlar çok iyi. Salim yani. Tesisler çok iyi. Bakış açısı çok iyi. Beslenmeleri çok iyi. Oyun kültürü yerleşmiş durumda. En küçük yaştan itibaren ne oynayacaklarını biliyorlar. İşte zaman zaman sosyal medyada Barcelona altyapısındaki 10 yaşındaki, 9 yaşındaki, 8 yaşındaki çocukların yaptığı hareketleri görüyorsun. Geriden oyun başlatmayı görüyorsun. Orta sahadaki organizasyonu görüyorsun. Ne diyorsun? Neler olsun? Yani bu yaşta bu çocuklar bunları nasıl düşünüyor diyorsun. Ama ciddi anlamda kafa yoruyorlar, çalışıyorlar yani. E biz de antrenman

0: Hocam bir mesajla bitirelim o zaman. Merhaba ben Erkan. Osimhen evet çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir santrafor, çok iyi atlet ama sanki çok fazla söz dinlemiyor gibi geliyor bana. Muhtemelen Okan Buruk'a ofsayt konusunda uyarılarda bulunuyor ama hala çok fazla ofsayta düşmeye devam ediyor. O yüzden çok fazla söz dinlemeyen bir futbolcu gibi düşünüyorum ben demiş.
1: Yani biraz disiplinsizdi bu karşılaşmada. Yani son zamanlarda öyle yani. Çok egolu hareketleri, çok konuşuyor. Hakeme çok itiraz ediyor. Yani bu seviyedeki bir santraforun Barcelona karşısında bu kadar ofsayta düşmesi normal midir ya? Yani analizlerinizde Barcelona savunmasının öne çıktığını görüyorsunuzdur. İlla
0: Evet.
1: ikinci demişlerdir. Buna göre siz de bir tedbir alırsınız yani. Demek ki yani siz oyalanıyorsunuz onlar çıkarken. O yüzden ofsaytta kalıyorsun yani. Bir de ofsayttasın hem de itiraz ediyorsun.
0: Evet, öyle bir durumda söz konusu hocam, onu da söyleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayında. Tüm temsilcilerimize canı yürekten başarılar diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler.
0: Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz'dı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Bodrum Spor Teknik Direktörü Burhan Eşer. Burhan hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Salih'ciğim.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Dün önemli bir galibiyet aldınız hocam. Deplasmanda Sarıyer'i 4-1'lik skorla mağlup ettiniz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim hocam? Neler söylersiniz galibiyetle alakalı?
3: Tabii ki şimdi 3 gün önce Keçören mağlubiyeti beklemediğimiz bir mağlubiyet. Aslında iyi hazırlandığımız ama 2-3 tane maça 2-3 gün kala 2-3 tane oyuncumuzun sakatlığı, kaleci Diego'muzun Fernando'nun bir sakatlığı olmuştu. Çünkü taktik antrenmanda şu anda onlarla çalıştığımız için onların ufak bir sakatlığı olmuştu. Ama maça da iyi başlamıştık ama golleri bulamayınca mağlup olmuştuk. Ama takım olarak o istihadaki mağlubiyeti Sarıyer karşısında bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bence dün çok izleyenlerin çok keyif aldığı müthiş güzel bir oyunla haklı bir galibiyet. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden, pozisyonları zorlayan ve bunun akabinde de 4 gollü güzel bir galibiyet alan İsa'daki Keçiören maçından sonra müthiş bir reaksiyonla bir deplasman galibiyetimizi aldığımız güzel bir maç oldu yani.
0: Hocam son haftalarda Aboubakar da performansını buldu, bunu söyleyebiliriz. Transfer döneminde son günlerinde kadronuza dahil olmuştu. 4 maçta 3 gol attı. Dünkü maçta da 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Aboubakar'ın performansı ile ilgili neler söylersiniz hocam? Çok
3: Ya
0: önemli bir
3: tabii,
0: kariyere
3: evet.
0: sahip bir oyuncu.
3: Tabii ki müthiş bir kariyeri Türkiye'de de müthiş işler yapmış. Avrupa'da da çok iyi işler yapmış. Aboubakar transferi görüşmelere başladığımızda aslında daha önce bitmemiz gereken bir transferdi. Ama ufak krizlerden dolayı transferin son gününe doğru bitirdik. Ama Aboubakar ilk geldiğinde biz de şimdi bireysel antrenmanlar eşliğinde hiç takım antrenmanı yapmamıştı. En son Azerbaycan takımında da lig erken bittiği için orada Nisan ayından sonra takımdan ayrılmıştı. Yani fizik olarak iyi durumda gelmemişti bize. Onu bir hazırlık sürecini, yoğun bir hazırlık süreciyle hazırlamaya çalıştık. O da bunu çok istedi. Hatta bazen çift idmanlar, haftada 2-3 tane çift idman yaptığımız yoğun bir periyotta çalıştık. Tam hazır olmamasına rağmen o ilk geldiği periyotta az süre verip yine de yaralanmak istedi. Elinden gelen de her şeyi de yaptı. Fiziksel olarak da iyi duruma geldiği zaman da zaten kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Fiziksel durumu da iyi duruma geldi. İşte dün de müthiş 2 gol attı. Hatta hat-trick yapıyordu. Ufak bir ofsayt olan pozisyonda golü sayılmadı. Ama çok profesyonel. Futbol oynamayı çok seviyor. Gerçekten sahanın içinde olmayı çok seviyor. Çalışkan, disiplinli. Yani bir de Bodrumspor'daki projeye inanıp burada bu hikayeye yardım etmek için geldi. Ara ara onlarla bireysel görüşmeler de yapıyoruz. Onun tecrübesinden yararlanıyoruz. Çünkü bu tarz oyuncular hem saha dışında da biz hocalar için önemli. Saha içinde de liderlikleri önemli. Ama dediğim gibi çok profesyonel, çok çalışkan. fizik olarak da iyi duruma geldiği

0: şu an istediğimiz şekilde daha da üstüne katarak ilerleyecek inşallah.
1: Peki hocam, kadronuzu kontrol ettiğimde birçok genç oyuncuyu da yetiştiren bir kulüp Bodrum FK. Ali Habeşoğlu da yakın dönemde Trabzonspor'a transfer oldu. Sizin 3. ligden bulup kadroya dahil ettiğiniz bir oyuncuydu Ayvalık Gücü'nden.
0: Evet.
1: Ali Habeşoğlu'nun gelişimiyle ilgili neler söylersiniz hocam? Çünkü sizin teknik direktörlük öncesinde antrenörlüğünüz de vardı. Yakından tanıdığınız oyuncu grubu. Kulüpte yardımcı antrenördünüz. Sonrasında teknik direktörlük görevine geldiniz geçtiğimiz yıl. Neler söylersiniz hocam bu planlamayla alakalı?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Ben Bodrum Spor Kulübü özelinde şunu söyleyeyim. Burada futbolculuk döneminde de burada ikincilikten şampiyonluk TSV 1. Lig'e çıktığımız dönemde de burada takım kaptanlığına futbolculuk dönemim oldu. Ondan sonraki süreçte işte yardımcı antrenör kulüp hocalığı dönemim oldu İsmet Hoca'yla beraber. Sonrasında dediğiniz gibi teknik direktörlük kısmına geçtik. Yani o süreçte 2 yıl boyunca kendimizi hazırladık. Kulübün dinamiklerini iyi bilen, şu an takımımda bulunan 5-6 oyuncu takım arkadaşlarımı yaptığım takımın transfer politikasında, yapılanmasında, her mevhat evresinde bulunduğum bir kulüp benim için farklı bir kulüp. Yani gerçekten dediğiniz gibi Ali Habeşoğlu'nun özelinde de şunu söyleyebilirim. Üçüncülükte takip ettiğimiz, bizim scouting ekiplerimizin takip ettiği, izlediğimiz, özellikle bu konuda da es geçemeyeceğim. Ali Şafak Öztürk Başkanımız ve Servet Çavuşoğlu CEO'muz o dönemdeki onların da çok istediği oyuncuyu bünyemize katıp Ali Beşoğlu bize geldiğinde tek üçüncülükte oynamıştı. Ama geldiği gibi ligin ilk haftasında ben ona formayı verdim. Çünkü gerçekten çok çalışkan, çok disiplinli, yani yaşına göre, oynadığı pozisyonun listelerine göre çok olgun, çok isteyen bir oyuncu. O süreçte biz de elimizden gelince ona yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü Türk futbolunda şu an santrafor eksikliğinde büyük bir sıkıntı var. Ali Habeşoğlu'da bir santrafor özelliğinde olması gereken çoğu özellikleri barındırdığını düşünüyorum. Hava hakimiyetiyle, sağ sol ayak vuruşlarıyla, boyuna rağmen hızıyla. Yani o da bu bizim verdiğimiz o gelişim şeylerinde çok katkı verdi. Bize geçen sene işte 13 gol attı. İlk defa TSV 1. Lig'de mücadele eden bir oyuncu. 13 gol attı, 4-5 gol asist yaptı. Yani biz bir şeyleri verirken o da istedi. Bu karşılıklıdır. Bazen genç oyuncularda işte şans veriyorsunuz, şey yaptınız ama ondan sonra bir dalgalanma oluyor. Çünkü havaya gidiyorlar, işte başka şeylere yöneliyorlar. Ama Ali Habeşoğlu disiplinli, ekstra çalışıyor, vizyon olarak iyi. Yani Avrupa vizyonu olan, Avrupa'ya gitmeyince aslında Avrupa'dan da çok teklifleri vardı. Ama istediğimiz rakamlarda, istediğimiz şeylerde ya da Ali Habeşoğlu'nun gelecek planlamasında istediğimiz takımlar olmadığı için orada anlaşmazlık oldu. Transferin son günde de Trabzonspor'a gidiyor. Bence Trabzonspor çok önemli bir oyuncu kattı bünyesine. İleride bunu daha da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu göreceksiniz. Ve Türk futbolundaki şu an santrafor eksikliğinde ileride bu santrafor açığını da kapatabilecek bir oyuncu. Bodrum Spor üzerinde de şunu söyleyeyim. Dediğiniz gibi şu an genç potansiyeli çok oyuncumuz var. Yeni bir yapılanmaya girdik. Bu yapılanma sürecinde de biraz maliyetli oyunculardan çıkıp yaşça da şey olan oyunculardan ayrılıp daha genç potansiyelli ileride Türk futboluna büyük katkıları olacak oyuncularla bünyemize kattık. Ama müthiş bir potansiyelleri var. Biz de elimizden geldiğince biz burada sağ olsun kulüp yapımızda skorlara bağlı kalmaksızın gerçekten tabii hem yarışacağız hem yetiştireceğiz. Çünkü bu oyuncular yarışmacıyı da yani yetiştirirken yarışma yönünü de öğrenecekler. Çünkü elit seviye, A+ dediğimiz seviyeye çıkabilmeleri için yarın öbür gün o seviyelerde mücadele edecekleri de yarışmayı da bilecekler. O baskı altındaki mücadeleyi de, baskı altındaki başarıyı da öğrenmeleri gerekiyor. Onun için hem yetiştiriyoruz hem yarıştırıyoruz. Yeni bir yapılanma, Bodrum Futbol Kulübü olarak yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Girdik. Hatta bunun geçen sene devre arasından beri başlattığımız bir yapılanma. Ama bunun meyvesini belki 2-3 yıl sonra alacağız. Sağlam temellerde oluşturduğumuz bir yapı. İnşallah bu yeni genç oyuncularımızı Türk futboluna daha da katacağız.
1: Peki Burhan Hocam, Hedefler nelerdir bu sezonu özelinde?
0: Yani şöyle söyleyeyim, işte bu sezon özelinde şöyle bir yapılanmaya girdik. İnanın yeni sezon başı Topuk Eylası'na kampa gittiğimde 30 tane oyuncum vardı. Şu an o 30 oyuncunun 17 tanesi ayrıldı bizden, 13 oyuncu kaldı.
1: Evet.
0: Yani yeni 16 oyuncu da aldım. Yeni bir yapılanma. Bu genç oyuncuları alırken de araya da 2-3 tane tecrübeli oyuncu almamız gerektiğini de konuştuk. Çünkü daha içinde o oyuncuların hepsinin genç olduğunda kırılgan yapıları, özgüven eksikleri bazen oluyor. O genç oyuncularla harmanlayıp yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Bu yeni yapılanma dediğim gibi temelini sağlam atmamız gerekiyor. Biz 2 sene önce Süper Lig'deydik ama altyapısı olarak, işleşme olarak ya da hazır olarak gitmediğimiz için bir sene kalabilip ayrıldık. Şu anki hedefimiz sadece inanın maç maç üstüne ne katabiliriz, bizi nereye götürebiliyor, o süreci göreceğiz. Yani kendimize göre belirlediğimiz bir hedefler var tabii ki ama bu süreçte yeni bir yapılanma dediğimiz şey bir anda sonuç verebileceği bir şey değil. Bunun bir süreci olacak. Biz de bu süreci en kısa sürede bunu yaparken de altyapı tesisleşmeyi hiç göz ardı etmeden yapıyoruz. Çünkü gerçekten çok potansiyeli genç oyuncularımız var, milli oyuncularımız var. Onları belirleyecek. Biz de maç maç düşüneceğiz. Maç maç kazandıkça hedef kendiliğinden gelecektir.
1: Hocam az önce Ali Habeşoğlu'ndan bahsettik ama Mustafa'nın da ben Gençler Birliği'ne transferinin son anda olmadığını biliyorum.
0: Doğrudur, evet.
1: O da mesela Süper Lig'e gidecekti hocam. Son anda imza aşamasında gerçekleşmediğini biliyorum. Peki hocam bu projeden gelecek vadeden oyuncular var mı? Ve bir de ek olarak Devrim'i Beşiktaş'tan kadronuza dahil ettiniz. Kiralık gelen oyuncular vardı. Bu oyuncuların performansıyla ilgili neler söylersiniz?
0: Ya şöyle söyleyeyim, evet Mustafa Özel'inde evet Gençler Birliği'yle bir görüşmelerimiz oldu. Transferimiz son yani son bir aşamasında biraz sıkıntılar olduğu için transfer veto oldu. Mustafa çok önemli bir oyuncu bizim için. Gerçekten o da geçen sene ilk defa oynadı bu ligde. Çok iyi performans verdi. Onun dışında 2-3 tane daha genç, üst üste Ertkaya'ya mesela gibi sene Süper Lig'den teklifler geldi yani. Ama bizde Süper Lig'den teklifler gelirken bu kulübün de sürdürülebilir bilmesi için ya da bu kulübü ayakta tutabilmemiz için istediğimiz, bu kadar emek verdiğimiz oyuncular, biz bunları alırken o yeni yapılanmada bunlara bonservis verip aldık. Genç oyuncu olmasına rağmen çünkü potansiyellerini bildiğimiz için şimdi onların meyvesini topluyoruz. Şimdi hepsi bank oyuncu oldu, oynuyorlar. Şimdi onun yanına tekrardan yeni genç oyuncular kattık. Çok potansiyelli oyuncularımız var dediğim gibi. Şu an kadromuzda dediğim evet kiralık aldığımız, Berkay var kiralık aldığımız. Mesela Trabzon'dan aldığımız Burhan Başkan, Ali Şahin var. Onlar bonservisleriyle aldığımız. Salim şöyle söyleyeyim. Normalde şu an mesela Burhan, Ali Şahin biraz da oynamıştı. Devrim, işte Kartal, Berkay. Lig tecrübesi olmayan oyuncular. Yani profesyonel lig maçları toplasan 4 ya da 5'tir. Yani işte Beşiktaş'ta ara ara kupada oynamış. İşte ilk defa süre almış Devrim. Altyapıdan da gelirken inanın altyapıdaki sıkıntıyı da görüyorsunuz. Bazen taktik çalışmasında oyuncuların saha içi konumlanmasında farkını görüyoruz oradan mesela. Taktik çalışırken bazen oyuncu şunu görüyor. Hocam bu da mı var futbolda? Yani işte futbol sadece oyunun işte ayağındaki kısmı, top ayağındaki kısmı değil. Saha içindeki doğru konumlanmada o topu nerede top ayağında buluşturmamız gerekiyor. Onun birinci bölgesi, ikinci bölgesi, üçüncü bölgesinde dizilişler ya da çalışmalar vardır. İşte orada biraz eksikleri var. Maç eksiği dediğimiz maç eksikleri var. Maç oynama eksikleri var. Ama yavaş yavaş hepsini oynatıyoruz. Hepsinde de o gelişimi görüyoruz. İşte bu süreçte biz bunu yaparken onlar ne istiyor? Onlar da buna karşılık verdiği zaman işte o Ali Habeşoğlu özelinde dediğimiz o zaman başka seviye çıkıyor ortaya. Çünkü biz bir yere kadar oyuncu da istemesi lazım. Biz o güveni ben hoca olarak her zaman genç oyuncu benim

0: için önemli değil isimlerin, şu isim bu isim. Ben oynatırım. İnanıyorsam, benim dediğimi yapıyorsa o saha içinde gerçek anlamda, o da istiyorsa oynatırım. Hiç, şu an kadromda 25 tane oyuncu var. Hepsine süre vermişim. 10 haftalık periyotta. Hepsi. Bunun 21 tanesi de ilk 11 oynamış. Form orada diyorum. Siz alırsınız, siz verirsiniz. Burada önemli olan sizin ne istediğiniz. İstiyor musunuz gerçekten? Ekstra çalışmalarla, bireysel analizlerle yapıyorum. Video analizleri hem sahada hem saha dışında tek tek alıp karşıma, saha içindeki duruşlarıyla ilgili, işte ilk dokunuşlarla ilgili, teknik taktikle ilgili hepsiyle birebir özel olarak analizler yapıyorum. Takım analizi dışında.
1: Evet. Peki hocam, bu hafta rakip Bandırma Spor. Neler söylersiniz bu maç üzerinde?
0: Bandırma Spor'da şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu ligin gediklisi bir takım. Uzun yıllardır TFF liginde, hatta final, iki tane final kaçırmış. Ona da bir yeni yapılanmaya gidiyor. Onlarda da genç potansiyelli oyuncular var. Çok enerji, dinamik bir takıma karşı oynayacağız ama iç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Çünkü bu deplasmanda aldığımız galibiyet evet bize bir özgüven getirdi ama bunun devamını getirmemiz lazım ki üst sıralara, hedeflediğimiz üst sıralara çıkabilmemiz için. Zor bir maç ama dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız. İç sahada oynadığımız için o avantajımızı kullanıp bu son oynadığımız oyunun daha da geliştirip inşallah içeride geçen hafta Keçiören maçında üzdüğümüz taraftarımızı Bandırma maçındaki galibiyete sevindirmek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, bağlandınız Burhan hocam. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Çok rica ediyorum. Yayınlar kolay gelsin.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Burhan Eşer'di. Bodrum Spor Teknik Direktörü Burhan Eşer'di. Kendisiyle birlikte Bodrum Spor'u konuştuk. Birincilikte dün elde ettikleri galibiyeti konuştuk. Birincilikte de bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Bunu da paylaşalım. Sevgili dinleyenler, Bülent Bölükbaşı ayrıldı. Bülent Hoca Sarıyer'den ayrıldı. Sarıyer Başkanı Emre Bey'in de önemli bir paylaşımı oldu. Bunu da paylaşmak istiyorum. Emre Yaldız'ın Sarıyer Kulübü Başkanı. Bülent Hocam, biz bu kulübü hiçbir menfaat beklemeden tamamen duygularımızla, yüreğimizle yöneten insanlarız. Sen de bizim yüreğimizi paylaştın. Aynı duyguyu bizimle yaşadın. Hayatımda tanıdığım en karakterli ve çalışkan insanlardan birisin. İyi ki seni tanımışım. İyi ki seninle çalışmışım. Bugün yollarımız ayrılmış olsa da eminim bir gün yeniden buluşacağız. Allah yolunu açık etsin. Hocam, bugüne kadarki bütün emeklerin için çok teşekkür ederim demiş. Şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bağlantı sağlanırsa sevgili dinleyenler, birazdan Mustafa Özer bizlerle birlikte olacak. Mustafa Özer'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen sorular var, bunları da cevaplayacağım. 0538 052 1487 sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mustafa Özer. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Salim merhaba, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalar? En son vallahi eğitime gelmiştiniz.
3: Evet, eğitimdeydik. Şu anda bekliyoruz. Boştayız. Vallahi şu anda eğitim, ondan sonra takımlarla ilgili de birkaç takımla görüştük. Kısmet olmadı, çalışmadı, bekliyoruz şu anda.
1: Evet. Eğitim nasıl geçti hocam?
3: Güzel güzel geçen 15-20 gün önceydi. Türk futboluna yeni yeni genç hocaları yetiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Evet. Peki hocam, liglerde heyecan devam ediyor. Birincilikte de sıkıştırılmış bir fikstür var. Hoca değişiklikleri de var. Bunu da söyleyelim. Evet. Bu noktada neler söylersiniz hocam?
3: Ya çok erken teknik direktörlerin ayrılması kulüplerde maalesef Türkiye'de özellikle teknik direktörlerin başarısı olduğu zaman çok değişen teknik direktör

0: neler oldu. Bence çok erken davranıyor takımlar. Ondan dolayı teknik direktörler maalesef Türkiye'de en çok değiştirilen ülke olarak şu anda gösteriliyor Türkiye'de.
1: Evet.
0: Yani tabii şimdi baktığınız zaman çok teknik direktör var Salim. 5 bine yakın teknik direktör var. Diploması olan var, olmayan var. Düşün atletik performansçıların şu anda çok kulüplerde çalıştığı bir dönem yaşıyoruz. Ben mesela 2 senedir şampiyon oluyorum Big List'te, Vekil List'te. Maç ortalamam şu anda 3'ün üzerinde. Tabii şartlar maalesef Türk futbolunda özellikle mali açısından iyi gitmiyor. Çok evet. Kulüplerin çok büyük borcu var. Bu borcun evet. Altından kalkacaklarını zannetmiyorum. Tabii özellikle kulüpleri korumamız lazım. Transferlerle ilgili, oyuncularla ilgili, teknik direktörlerle ilgili. Ama ben aslında şimdi Türkiye'de maalesef şu anda en kurban teknik direktörler.
1: Evet, ilk hesap kesilen teknik direktörler oluyor hocam.
0: Bazıları hak ediyor ama Salim. Yani çünkü giden devreye adam sıkıyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra mali yönden baktığınız zaman şu anda maddi yönden baktığınız zaman teknik direktörler de bazıları hak ediyor yani. Çünkü şartlarınız, mukavelelerinizi sağlam yapmanız lazım. Gittiğiniz kulüpleri iyi seçmeniz lazım.
1: Evet.
0: Hedefi olan takımlar var, hedefi olmayan takımlar var. Ama tabii ki herkes çalışmak istiyor. Bu şartlarda bu kadar teknik direktörün işine son verilmesi bence Türk futbolunda bir sıkıntı olduğunu gösteriyor zaten.
1: Evet, Türk futbolunda ciddi bir sıkıntı var. Hocam, milli takımda da bir hoca değişimi yaşandı. Gündemde adaylar var. Size gelen bilgiler var mı hocam? Uzun yıllar siz TFF bünyesinde de görev aldınız.
0: Ya teknik direktör A milli takıma bence yerli bir teknik direktörün gelmesinden yanayım ben. Vizyonu olan, hedefi olan bir teknik direktör gelmesi lazım. Tabii son dönemlere baktığınız zaman maalesef aldığımız sonuçlardan dolayı Montella görevine son verildi ve ayrıldı.
1: Evet.
0: Tabii başımızda Futbol Federasyonu Başkanı var, yönetim, onlar karar verecek ama bana sorarlarsa ben yerli bir teknik direktörle devam etmesinden yanayım. Hiç olmazsa Türk ve örf ve adetlerini bilen hocalar. Oyuncuları biliyor. Özellikle son yıllarda baktığınız zaman çok oynamayan futbolcular milli takımda oynamaya başladı. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar, milli takımda oynuyor. Eskiden böyle değildi. Çünkü bizim dönemimizde formda olan, oynayan futbolcular çağrılıyordu milli takıma. Tabii bizim en büyük sıkıntımız tabii hücum oyuncu, özellikle forvet bulamıyoruz. Yani 82 milyon arasında bir forvet bulamadık Türkiye'de. Bir önce o forveti bulmamız lazım. Bizim en büyük sıkıntımız zaten hücum bölgesinde oynayan santrafor.
1: Hocam peki var mı mesela böyle gözlemlediğiniz alt liglerden gelen, üst liglerde şans verilse olabilir dediğiniz var mı hocam?
0: Şimdi Salim bana yani 13 tane yabancı oynayan bir kulüpte yerli oyuncuyu çok yetiştirmemiz çok zor.
1: Evet.
0: Yani çünkü bu çocukları yetiştiriyorsunuz. Tam kıvamına getiriyorsunuz. Orada da oynamadığı zaman o çocuklar kaybolup gidiyorlar. Ondan dolayı bizim bu çocukları, bu genç oyuncuları oynatmamız lazım. Bana yetki verseler Türkiye'de. Şimdi kulüplerin borcu var. Kulüplerin borcu olan transfer yasakları var. Yerli oyuncuları oynatırım, futbolcu yetiştirdim. Türkiye'de 2 yıl sonra çok iyi futbolcular yetişir. Santraforlara baktığınız zaman alt liglerde de var. Yani oynatın yani. Çünkü gelen futbolcuların forvet oyuncuları var. Tabii ben izlediğim kadarıyla var ya. Mesela şu Bodrum'da oynayan, Trabzon'a transfer olan santrafor var. Çok iyi bir oyuncu. Unuttum şu anda ismini. Yani Bodrum'dan transfer olduğu şeye, Trabzon'a. İyi oyuncuydu bence. Yani onu alabilirsiniz. Elinizdeki oyuncuları değerlendirebilirsiniz. Yani yeter ki o futbolcuya şans verin.
1: Evet. Hocam, gelen mesajlar var. Mustafa hocam merhaba. Hocama çok teşekkür ederim. Bizi üst lige çıkardı demiş. Kilis Belediyespor'u Önder Bey yazmış.
0: Önder Bey'e çok çok selamlar. Kilis'te yeri ayrı. Çünkü 25 yıl sonra şampiyon olduk ve çok güzel bir kadroyla şampiyon olmuştuk. İnşallah onlar da geçen sene küme düştüler. İnşallah en kısa zamanda bu sene de iyi transferler yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda Kilis tekrar profesyonel liglerde görmek istiyoruz.
1: Hocam Bitlis'te son olarak şampiyon yaptınız. Ancak Bitlis'te de işler istenildiği gibi gitmiyor. Ne dersiniz?
0: Ya Bitlis'te çok iyi başkan var, yönetim var. Taraftarı çok iyi, şehri çok güzel. Aslında baktığınız zaman toparlanmaya başladılar ama abi son 1,5 aya baktığınız zaman 3. teknik direktörleri değiştirdiler. Şimdi Bahattin Güneş Hoca gitti. Bahattin Hoca çok tecrübeli bir teknik direktör. Onlara da inşallah bu sene ikincilikte görmek istiyoruz. Şampiyon olacaklarını tahmin ediyorum çünkü çok büyük yatırım yaptılar sağlık.
1: Evet. Peki hocam yani ya yatırım yapıyor kulüpler ama yatırım yaparken de zorlanıyorlar.
0: Ya tabii şimdi çok büyük para harcarsanız yani çok şeyi kaldıramazsınız. Yani mali kriterlerinizi iyi hesaplamanız lazım. Harcayacağınız paralar çok önemli. Oyunculara vereceğiniz bütçe çok önemli. Şimdi bakın mesela A milli takımda mesela Berke Özer'in normalde A milli takımda bank oynaması lazım kalecinin. Çünkü Fransa'da yılın kalecisi seçildi. Yani ondan dolayı bu bütçeleri iyi dengelemek lazım. İyi transferler yapmak lazım. Bütçenizi açmamanız lazım. Çünkü bütçe açtığınız zaman maalesef parayı ödemediğiniz zaman o kulüp maalesef kaybolup gidiyor Salih.
1: Yani burada böyle bir durum var hocam.
0: Var var. Bütün kulüpler öyle Salih. Yani şimdi siz Türkiye'deki bütün takımlara bakın hepsinin borcu var. Şimdi yıllarca futbol oynadım. Şimdi Yimpaş Ozgat'ta futbol oynadım Süper Lig'de. Milyon eurolar dağıttılar. İşte şu anda takım amatörde. Çanakkale Dardanel mesela Türkiye'nin en iyi kulüplerinden bir tanesi. Şu anda Çanakkale Dardanel yok. Sircepa vardı, işte diğer takımlar vardı. Ama gerçekçi bir bütçe, gerçekçi bir transfer, gerçekçi para. İşte bu biliyorsunuz Avrupa'da siz bütçeniz olmasa transfer yapamıyorsunuz. İzin vermez dersiniz. Yani bir 2-3 yıl futbolda biraz transfer yasağı getireceksiniz ki kulüpler de toparlanacak, genç oyuncular da yetişecek ve oynayacaklar. O zaman A milli takıma da futbolcu yetiştirirsiniz. Büyük takımlara da futbolcu yetiştirirsiniz.
1: Evet. Fakat şu anda ifade ettiğiniz gibi bu zorlanma oluyor hocam.
0: Abi zorlanmadan ziyade bakın ben net söylüyorum bunu altına çiz. Eğer kulüpler böyle devam etse 2-3 yıl sonra takım bulamazsınız Türkiye'de.
1: O derece mi hocam durum vahim mi?
0: Evet, evet, evet. Net bu. Herkes biliyor. Milyarlarca lira şu anda kulüplerin borcu var. Bunu hiçbir yönetim kaldıramaz. Hiçbir başkan kaldıramaz.
1: O zaman hocam çözüm altyapıya önem vermek, altyapıdan oyuncular yetiştirmek.
0: Tabii 3 yıl ya. 3 yıl sabretsinler. Transfer yasağı gelsin bütün takımlara. 3 yılda genç oyuncular oynatın. Türkiye'de on binlerce futbolcu yetiştireceğiz. Hem A milli takımda oynayacaklar, hem milli takımda oynayacaklar, hem büyük takımlarda ve kendi kulüplerinde oynayacaklar. Bak iddia ediyorum.
1: Evet.
0: Yani burada gittiğiniz bütün tabii şimdi kulübün tesisi yok, parası yok. Antrenman yapacak sahası yok, stadı yok. Düşün yani kaç takım şu anda dışarıda oynuyor, stadı yok. Stadı olmayan bir takım nasıl TF 1. Lig'de Süper Lig'de maç oynayacak? Çok zor. Bir de mali sıkıntı var. Borcu var. Gelen başkanlar kendi ceplerinden ödüyor. Ondan sonra onları da belli bir şeye kadar ödüyor. Ondan sonra kulüpler maalesef hepsi kaybolup gidiyor.
1: Yani hocam burada ifade ettiğiniz gibi yani mahvoluyor. Yani siz ama kalıcı bir çözümden bahsediyorsunuz.
0: Tabii bunun başka şey, Salim başka kurtuluşumuz yok. Eğer Türk futbolunu kurtarmak istiyorsa, Türk futbolunda bir yerlere gelmek istiyorsa, öncelikle kulüpleri düzelteceğiz, yöneticileri, başkanları, bütçelerini, teknik direktörler aldığı eğitim zaten belli. Teknik direktörleri seçici olacaksınız. Şimdi maaşına giden hocalar var Türkiye'de. Ya

0: Şimdi 3-4 milyon para alıyor. Teknik direktör maaşa gidiyor. Ondan sonra bir teknik direktörü. Ya düşün, bir kulüp 3-5 tane teknik direktör değiştiriyor. Yani bunun bir kriter olması. Şimdi ben teknik direktörüm. Senede 2 tane çalışma hakkım var. Kulüplere de verin 2 tane hak, başka teknik direktörle çalışmayacak. O zaman seçici olurlar.
1: Peki hocam, gelen mesajlar var. Onları da okumak istiyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Mustafa Hoca'ya selamlar. Mustafa Hoca'nın dediği isim Ali Habeşoğlu. Ben de ilave bir isim önermek istiyorum. Geçen de programımızda söylemiştim. Karşıyaka'dan Eren Arda. Tanıyor musunuz hocam oyuncuyu?
0: Evet, çok iyi oyuncu. Geleceğin en iyi sporculardan bir tanesi.
1: Eren Arda'ydı hocam. Milli takımlara santrafor olarak söylemiş.
0: Ali Habeşoğlu'nu ben milli takım teknik direktör olsaydım direkt alırdım, oynatırdım.
1: Evet.
0: Yani çok iyi bir santrafor. Trabzon'a transfer oldu. Yani bence futbolcu var Salim. Önemli olan görmek ve izlemek.
1: Evet. Hocam, mesela sizin bu yorumları yaptığınız zaman eleştirilebiliyorsunuz, oyuncular yeni piyasaya çıktığı için vesaire. Sizin mesela bir Radyo Spor açıklamanız vardı. Arda Güler'le alakalı. Çok
0: Evet,
1: o
0: 5
1: dönem...
0: yıl önce.
1: Efendim hocam?
0: 5 yıl önce açıklamamda şunu söylemiştim. Sizin radyonuzda sana söylemiştim.
1: Yok, Özgür abiydi. Bana da söylediniz, Özgür abiye
0: Sana da
1: söylediniz ilk.
0: söyledim. Özgür Sancar'a da söyledim. Arda Güler oynatsınlar. Arda Güler piyasa değeri 50 milyon diyor. İşte 50 milyon euro civarı ve çok
1: Evet, şu
0: büyük
1: an
0: tepki
1: 100
0: aldı.
1: milyon euro hocam piyasa değeri.
0: Ben iddialı söylemiştim ama evet 100 milyonu buldu. Ben daha biraz yükseleni söylemiştim. Yine bana hakaret etmişlerdi Twitter'da. Ben iddia ediyorum Arda Güler'in şu anda piyasa değeri 150-200 milyon euro civarı.
1: Evet.
0: Çünkü futbolcuyu siz futbolcuda ben 13 yıl profesyonel oynadım. Eğitmenlik ya da pro lisansım var. Kulüplerde çalışıyorum. Futbolcunun gözünde futbolcuyu izlemek ayrıdır Salih. Onu değerlendirmek ayrıdır. Ondan dolayı önemli olan futbolcuları. Şimdi ben Berke Özer mesela 12 yaşında bizim futbol köylerine gelmişti. Ben herkese söylüyorum geleceğin en iyi kalecilerden bir tanesi söylemiştim. 12 yaşındayken. Arda Güler 16 yaşındayken söylemiştim. Ben izlediğim için söylüyorum. Yani bildiğim kadarıyla. Çünkü ben çok futbolcu, ben binlerce futbolcu izledim. Hani şu anda da izliyorum. Teknik direktörlük yine futbol, yine söylüyorum. Ali Ebeşoğlu da çok iyi santrafor. Diğer genç oyuncular da çok iyi futbolcular. Bunlar da yeter ki şans verelim. Bu şansı değerlendirecekler de biz futbolcu dışarıdan almayacağız. Ben Gaziantepspor'da Fenerbahçe'de futbol oynadığımda 3 tane yabancıyla Fenerbahçe'de şampiyon olduk. 3 tane Gaziantepspor'da yabancıyla 5. bitirdik, 4. bitirdik. Bu
1: Peki
0: yerli
1: hocam, yerli
0: oyuncular
1: havuzu hala bu kadar kaliteli mi sizin olduğunuz
0: var var
1: dönemdeki
0: çok.
1: kadar?
0: Evet, daha kaliteli oyuncular var şu anda.
1: Evet.
0: Gelecek oyuncular çok çok alttan inanılmaz futbolcular geliyor. Yeter ki siz bu çocuğu alıyorsunuz 7-8 yaşında, 15, 16, 17 yaşına kadar eğitim veriyorsunuz. Siz o kulüpte oynatmadığınız zaman o çocuk kaybolup gidecektir.
1: Evet.
0: Yani 13 tane, 14 tane yabancı olduğu yerde genç futbolcuyu yetiştirmemiz bizim zor. Milli takımda başarı yakalamamız çok zor. Onun
1: Evet.
0: için biz bir an önce bu sisteme döneceğiz. Bu sistemde 2-3 yıl sonra binlerce futbolcu yetiştireceğiz ve biz Avrupa'ya, yurt dışına futbolcu vereceğiz Salih.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde sevgili dinleyenler. Mustafa Özer sohbetimiz sürüyor. Mustafa hocam, var mı gelen teklifler bölgesel amatörlükten, üçüncülükten?
0: Valla üçüncülükten bir iki teklif geldi. Şartlar uymadı, kabul etmedik. Bal Ligi'nden bana da takım geldi Salim. Onları da biliyorsunuz benim biraz kriterlerim farklıdır. Şampiyonluğa oynayacaklar hedefi olan, bütçesi ya da tesisi olan güzel kulüpleri tercih ediyorum. Şu ana kadar bekliyorum. Çünkü benim son 2 yılda baktığınız zaman 38 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetim var. Yani Montella'dan sonra en

0: başarılı teknik direktörü benim yani. Montella'dan bile daha başarılıyım şu anda. 3 ortalamam şu anda. Ama yani gideceğim kulüp hedefi olacak, öyle gidiyorum. Yoksa gitmeyeceğim sadece.
1: Evet. Yani hedef olan bir takım olmalı hocam.
0: Bizim şu anda kriterlerimiz o. Ben bir lig altta, bir hatta bir ara seninle konuştuğumuzda TFF 1. lig, 2. ligde çalışıyordum. Bal liginde ne işim var dedim bana. Ben de dedim ki şampiyonluğu oynasın, hedefi olsun, hangi takım, hangi lig olursa olsun ben orada çalışacağım demiştim.
1: Nitekim de hocam öyle oldu.
0: Şükür iki tane üst üste şampiyonluk yaşadık. İki takım da 25 yıl sonra iki il takımı, Kilis ile Bitlis. İnanın benim futbol geçmişimde teknik direktörlükte en çok zevk aldığım iki yerden. Bir de TFF 1. Lig'de zaten Eskişehir Spor'da teknik direktör. Orada orası da inanılmaz bir yer. Eskişehir Spor Türkiye'nin en iyi takımlarından ve en güzel şehirlerden bir tanesi. Onlar da Süper Ligi hak ediyor. Çok takımda çalıştım, çok mutlu oldum ama tabii şampiyonluk yaşamak, başarı yakalama gerçekten teknik direktörlükte bir değer veriyor bize. Bu değeri elimizden geldiği kadar kullanmaya çalışıyoruz. Kendimi çok yıpratmak istemiyorum. Çünkü çok teknik direktör var piyasada. Diploması olan var, olmayan var, çalışan var, çalışmayan var. Ondan dolayı şu anda hedefi olan takımları tercih ediyorum sadece.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda
0: Şampiyonluk isteyen Mustafa Özer'i arasın.
1: Evet. Hocam, bugünkü maç üzerinde de kısa bir yorumunuzu almak istiyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında neler söylersiniz?
0: Vallahi çok önemli bir maç Fenerbahçe için. Biz bugün kazanacağımızı zannediyorum. Çünkü kadromuz da yeterli. Tabii Aston Villa'ya baktığımız zaman 3 gol atmış, 2 gol yemiş bir takım. Savunması biraz sıkıntılı bir takım aslında. Eğer biz değerlendirirsek biz bugün maçı kazanırız.
1: Evet. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen herkese saygılarımı sunuyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sana iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Sağ olun
0: kardeşim. Sağ olun.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Mustafa Özer'di. Teknik direktör Mustafa Özer bizlerle birlikteydi. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum. Mücadelenin başlama saati 22. Yarınsa sevgili dinleyenler, temsilcimiz Trabzonspor ve temsilcimiz Beşiktaş'ın maçları var. Trabzonspor'un maç saati 19.45'te, deplasmanda rakip Kupion. Beşiktaş ise 22'de Hoffenheim'le oynuyor. Deplasmanda oynanacak bu mücadelede her iki temsilcimize de, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bir son dakika var. Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Samsunspor daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Bielisa ile anlaştı. Bielisa bilindiği üzere daha önce Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi yapmıştı. Sevgili dinleyenler, Bielisa ile anlaşma sağlandı. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Samsunspor'un yeni teknik direktörü Bielisa oldu. Bugün birincilikte heyecan devam edecek. Bu maçları da paylaşıp yayını bitireceğim. Saat 14.30'da Batman Petrolspor'un rakibi İstanbulspor İssa'da. Saat 17'de tek maç var. Ümraniyespor Boluspor'u ağırlıyor. Saat 20'de iki maç var. Antalyaspor Kayserispor karşılaşması var. Antalya'da oynanacak çok önemli maçlardan birisi. Saat 20'de yine aynı saatte Keçiören Gücü Ankara'da Iğdır FK'yı konuk ediyor. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim ve Gence Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun

0: Eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
1: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
2: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
6: Alpay Fabrika Kızı açılışı
7: buluşu. Bir dönem daha bitti.
6: Bir dönem daha bitti.
7: Bir Türk pop müziğinin krallarından biri daha yaşama veda etti. Allah rahmet eylesin.
6: Allah rahmet eylesin. Işığı bol olsun. Alpay aramızdan ayrıldı.
7: Neden Alpay'la girdik? Zaten kendisi bir ekol müzikte. Ama çoğu kişi bilmiyor. Ve belki de ilk defa duyanlar olabilir. Ankara'da futbola Ankara Demirspor'da başladı. Ve hemen dikkatleri üzerine çekti. Genç milli takıma davet edildi. Genç milli futbol takımına. Daha sonra da Gençler Birliği'ne transfer oldu. Yani hem futbol var hem müzik var. Ama o arada babasının da bir ricası var. Okumasını rica ediyor. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu zaten genç milli takıma seçilerek ortaya konmuş durumda. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyor. Hı. Artık üniversiteye geçiyor. Fakat bir aşkı daha var. O aşk müzik. Ve 1960'lardan itibaren Türk pop müziğinde bir nasıl söyleyelim, az önce de vurguladım, bir kral ortaya çıkıyor. Eylül'de gel. İşte az önce Fabrika Kızı'yla başladık. Daha birçok eseri var.
6: Kara Tren var.
7: Birçok eseri var. Kendisini rahmetle analım artık. Ama tabii ki sesleri, müzikleri sonsuza kadar yer alacak.
6: Ölümsüz.
7: Onlar ölümsüz.
6: Alpay'a bir kez daha Allah'tan rahmet dileklerimizi iletelim. Türk pop müzik camiasının başı sağ olsun. Aynı zamanda çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Müzik camiasının, Türk müzik camiasında başı sağ olsun diyelim ve sevenlerinde bir kez daha başı sağ olsun dileklerimizi iletelim. Spor Kazanı başladı. Değişik bir açılış yaptık. Alpay'ın ölümüyle beraber böyle bir açılış yapmak istedik. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız ki spor gündemi bir hayli yoğun. Özellikle dün akşamki karşılaşma Galatasaray Barcelona ile oynadı ve temsilcimiz maalesef kendisi aslında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Bu akşam saat 22'de Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Birmingham'da Aston Villa ile oynayacak. Villa Park Stadyumunda karşılaşma saat 22'de oynanacak. Yine çalışarak geldim. Çok sayıda bilgim var. Aston Villa zaten bildiğimiz takımlardan bir tanesi ama yine de çalışmakta fayda var dedim ve çalışarak geldim. Bu bilgileri de yine paylaşacağım. Aynı zamanda Ercan abi sizin de tabii ki taktik bilgilerinizi, teknik bilgilerinizi de alacağız bu karşılaşmayla alakalı. Yavaş yavaş isterseniz dün akşama geri dönelim. Dün akşamla alakalı da bazı notlarım var. Onları da paylaşacağım tüm dinleyenlerimize. Ve aynı zamanda hem Hansi Flick'in hem de Okan Buruk'un basın toplantısında maçtan sonra yaptığı basın toplantısında söylediklerini de yine dinleyenlerimizle paylaşacağız. Bu arada hatırlatalım. Bugün saat 18.45'te Thomas Rice, Trabzonspor teknik direktörü Kups maçı öncesi basın toplantısı yapacak. Aynı zamanda saat 20'de de Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano yine Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşılaşması öncesi basın toplantısı yapacak. Yarın iki karşılaşma, onu da aktarmış olalım. Hem Trabzonspor Konferans Ligi'nde hem de Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleriyle mücadele edecekler. Onları da bir kez daha paylaşmış olalım ve dün akşama geçelim. Dün akşam aslında şöyle özetleyeyim, ilk yarı iki bölüme ayrılıyordu, 25'e hatta 3 bölüme ayrılıyor diyebiliriz. 25'e kadar bir pas dominasyonu Barcelona'da,
7: oyun dominasyonu var.
6: Bunu, evet. 25-35 arası benim maç başında beklediğim ama 25 itibariyle hatta 25-40 arası Galatasaray'ın ciddi presli oyunu ve taraftarıyla bütünleştiği oyun, gol ve hatta gollerin gelme durumu vardı. Offside gerekçesiyle bir gol de sayılmadı ve sonrasında 40 sonrasında

0: da durumu eşitleyen Barcelona ve özellikle ikinci yarıda maalesef özellikle bir 45-60 arası bambaşka bir futbol gördük Barcelona'dan. Maalesef temsilcimiz Galatasaray'da golleri kalesinde gördü bu dakikalarda. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle değişen biraz oyun ama yine de dominasyonu olan, Barcelona'nın dominasyonuyla devam eden bir ikinci yarı izledik ve temsilcimiz sağdan 4-1'lik skorla maalesef yenilgiyle ayrıldı. Nasıl bir maç izlediniz? Öncelikle onu sorayım size Ercan abi.
1: Aynen senin bahsettiğin gibi geçen bir karşılaşma oldu. Ben şunu düşündüm. Böyle maçlarda fazla üzülmeyeceksin. Açıkça söyleyeyim. Neden fazla üzülmeyeceksin? Maç öncesi burada seninle yaptığımız değerlendirmeler, Barcelona'nın oyun yapısı, nerelerde çok üstün olduğu. Dün bir saati aşkın bir süre bu konuyu konuştuk. Senden iki hatta üç kat üstün bir futbol kalitesine karşı buraya kadar. Ancak bunu yapabilirsin. Elinden gelen her şeyi yaptın. Ama rakibin o üstünlüğünü kırma ihtimalin maalesef düşük. Şu var, 2-0 bile olsa, bunu bu sene de gördük. 2-0'dan geri dönüp 4 attıkları, 5 attıkları, Barcelona'yı kastediyorum, maçlar var. Barcelona zaten ekolü bu. Ve ne zaman Barcelona'yı seyretsek bu tarz oyunu genelde izliyoruz. Dominasyon, topun hep Barcelona'da kalması, topu ayaklarından zor almak, yani kapmak. Topu vermiyorlar çünkü. Ve çabuk pas, gol pozisyonu ve teknik kapasitesi artık dünya yıldızı kabul edilen. Mesela ikinci yarıda bir anda sahneye çıktı, maçın adamı oldu. Yamal. Asistleri yapıverdi arka arkaya, her şey bitti. Ya fazla üzülmemek lazım, kafaya takmamak lazım. Neden? Rakip böyle, üstündü zaten.
0: Bunu dile getirmeye çalıştık dün yayında ama dün yayında öyle bir algıda oluştu ki bazı dinleyicilerimiz, ben genelde mesajları da paylaşıyorum biliyorsunuz.
1: Evet,
0: her
1: evet,
0: mesajı
1: evet.
0: da okumaya çalışıyorum. Galatasaray yenecek diyen de çok sayıda dinleyicimiz vardı ama işte bir de gerçekler var ya, futbolun bazı gerçekleri var. O gerçekleriyle hareket etmeye kalktığınızda işte durum daha farklı olabiliyor. 2-0 olsaydı belki çok daha farklı bir maçla konuşabilecektik bu arada.
1: Ya senaryo başka yazılabilirdi.
0: Yani ilk yarı ikinci yarı arasındaki farkı da gördük. Bir de şöyle bir ayrım vardı. Yani fiziki olarak da çok üstün gördüm ben Barcelona'yı. Özellikle ikinci yarıda yani temsilcimiz Galatasaraylı oyuncular gerçekten fiziki anlamda geriye gittiler. Barcelona'lı oyuncular tamamen tersi ileri gittiler fiziki anlamda.
1: Onun şöyle bir nedeni de var. Topu istediğiniz gibi pasla dolaştırdığınız anda o pası yapan takım yorulmuyor ki. Pası veriyor. Boşa geçiyor. Pası veriyor. Rahatlıyor. Rakipte sen de uğraşıyorsun topu almak için. Ekstra bir efor sarf ediyorsun. Sonra topu aldığın anda sana o kadar yakınlar ki. Sen orada mücadele ediyorsun topu vermemek için ama zaten veriyorsun. Topu geri alamama, o mücadele derken maalesef yorgunluk başlıyor Ahmet. Yani gerçekler bunlar. Gerçeklerden kaçamazsın. Bambaşka bir ekolle oynadık. Bunu zaten yıllardır biliyoruz. Bu ekol hiç değişmedi. Ne yıldızlar geldi geçti. İşte Messi'leriyle, Suarez'leriyle, Villa'larıyla,
0: Ronaldinho'larıyla, Ronaldinho'larıyla,
1: daha da eskilerde Hristos Soçkov'larıyla kimler geldi, kimler geçti. Ama bu oyun sistemi değişmedi. Bu yapı değişmedi.
0: Tika Taka'nın değişik bir versiyonunu
1: izledik. Tabii. Bambaşka. Hep oradan, Tiki Taka'dan bahsettiğin o esintiler her Barcelona takımında var. Çünkü daha 8-10 yaşındayken bunu öğreniyorlar. La Masia adlı Barcelona'nın altyapı okulunda, yapacak bir şey yok.
0: İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası zaten detaylı bir şekilde maçın analizini yapacağız. Aynı zamanda teknik direktörlerin de maç sonrası yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Ama hepsinden önce kısa bir ara.
2: Ercan Taner ve Ahmet

0: Yıldız Ölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Maç sonrası Hansi Flick, Barcelona teknik direktörü, bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle Lamine Yamal'ı da biraz onore ederek yaptığı açıklamalar. Evet. İsterseniz birkaç dakikasını o açıklamaların dinleyelim. Dinleyicilerimizle paylaşalım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hansi Flick'in açıklamalarını dinledik. Birkaç dakikasını dinleyenlerimizle paylaştık. Önemli bir teknik direktör. Dün de konuştuk. Hatta hayıflandığım Türkiye'de keşke görseydik dediği.
2: Belki ileride görürüz.
1: Teknik direktörlerden bir tanesi. O yüzden de maç sonrasında da açıklamalarını paylaşmak istedik. Spor Kazanı programında. İlerleyen dakikalarda tabii ki Okan Hoca'nın da, Okan Buruk'un da maç sonrası yaptığı açıklamaları dinleyenlerimizle de paylaşacağız. Bu arada WhatsApp hattımızı da hemen açtık. Devrede 0538 052 1487, 0538 052 1487. Hem dün akşamki karşılaşmayla alakalı soru görüş önerilerinizi paylaşabilirsiniz, hem de aynı zamanda bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasıyla alakalı da nasıl bir maç bekliyorsunuz dinleyenlerimize de soralım. Tıpkı dünkü gibi, dün de sormuştuk Galatasaray maçıyla alakalı, bugün de Fenerbahçe maçıyla alakalı da dinleyenlerimize soralım ve dinleyenlerimizden de görüşlerini alalım. Bu akşam nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz İngiltere'de, onu da bir kez daha paylaşmış olalım. 0538 052 1487. Dün konuşurken maçla alakalı Barcelona gol yiyebilen bir takım demiştik ki gol de yediler ama daha fazlasını atabilen bir takım demiştik. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var, özellikle bazı oyunculara dikkat etmekte fayda var demiştik ki bu da gerçekleşti. Özellikle ikinci yarıda Lamine Yamal çok daha farklı bir oyun oynadı. Hoş, Lamine Yamal'ı tutsanız birkaç oyuncuya tuttursanız yetmiyor. Diğer oyuncular bu sefer ön plana çıkıyorlar ki ilk yarıda Lamine Yamal çok etkili değildi. Dün şöyle bir cümle kullanmıştım Lamine Yamal'la alakalı. Hiç bakıyorsunuz hiç sahada yok. Bir anda iki asist yapıyor demiştim. Dün de aynısını
2: üç
1: yaptı.
2: Dün üç tane yaptı.
1: Yani çok enteresan bir oyuncu ki artık kendisini dünya yıldızı da diyebiliriz. Messi'ler, Ronaldo'ların oynadığı dönemden sonra da artık Lamine Yamal'ı da izlemeye başladık.
2: Yani hep böyle oyuncular buluyorlar.
1: Bundan sonra da devam edecek gibi gözüküyor çünkü şunu da gördüm, çok açlar Ercan abi, aç oynuyorlar. Yani futbolu açlar, gole açlar, hücuma açlar, savunmaya açlar.
2: Hayır, oyuncu giriyor açlar. 19 yaşında. Yamal daha 19 yaşında, Dünya Kupası var, Avrupa Şampiyonluğu var. Ya bambaşka bir oyuncu izledik dün esasında biz Türkiye'de.
1: Bambaşka bir oyuncu. Bazı istatistikler var. The Athletic yapmış o istatistikleri, aldım. 90 dakikada 55 pas yapmış. %75 pas gerçekleştirmiş kendisi. Maçın 6.sı bu arada. Aynı zamanda 18 kere top taşımış. Maçın 4.sü. Atak organizasyonlarında 13 atak organizasyonunun baş aktörü. Maçın 1.sı. Tüm Galatasaray'da dahil bu arada, Barcelona ve Galatasaray oyuncularının arasında. Defansif aksiyonlarda 6. 8 kere defansif aksiyona girmiş, maçın 6.sı. Yine atak devamlılığı sürekliliğinde 12 atak sürekliliği gerçekleştirmiş, maçın 1.sı. Oyun kurulumunda 22 kez oyun kurulumuna yardımcı olmuş. O da maçın 5.sı. Bu arada oyun kurulumu konusunda Pedri'yi de ayrı bir noktaya koymamız
2: zaten
1: gerekiyor.
2: Zaten yeri ayrı. Yani Yamal'ın ne kadar özel bir oyuncu olduğu ortaya çıkmış durumda. Bir kez daha. Biz şimdi Mbappe'yi daha yakın izledik. İzmit'te, Kocaeli'de. Hemen arkasından Yamal'ı izledik. Ya bir anda Türkiye'den arka arkaya iki dünya yıldızı geldi geçti. Onu da değerlendirmemiz lazım. Ve nasıl... önemli oyuncular olduklarını gördük.
1: Ocak sonunda da gelecekler bu arada büyük
2: ihtimal.
1: Evet,
2: tabii. Süper Kupa İstanbul'da, İspanya Süper Kupası ve bu yüzden yine o yıldızları görebileceğiz.
1: O yıldızları yine İstanbul'da izleyebileceğiz. 3 stadımızda oynanacak karşılaşma. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadlarında bu karşılaşmalar oynanacak. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Tabii mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bu akşamki maçı da soruyoruz. Fenerbahçe ile alakalı nasıl fikirleriniz var dinleyenlerimize de soralım. Skor tahmini de yapabilirsiniz bu arada. Onu da paylaşmış olalım. Dünkü karşılaşmayla alakalı şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten çok çok pas yapıyorlar ve çok güzel pas yapıyorlar ve dikine oynayabiliyorlar. Ve aynı zamanda
2: savunma arasında mükemmel paslar var.
1: çok adam eksilten çok güzel paslar. Bloklar arası paslar çok evet. iyi. Yani gerçekten bu konuda çok başarılılar ve aynı zamanda topu kaptırdıkları zaman çok iyi yerleşiyorlar. Yani Barcelona'nın oyununu izlemeye başladığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Zaten uzmanlar maç öncesinde de bunu söylemişti. İşte teknik direktörlerin paylaşımlarına bakmıştım sosyal medyada. Hep bunu söylüyorlardı zaten. Şöyle bir top kaybı sonrası Barcelona'nın hemen yerleşiyorlar ve hemen prese başlıyorlar ve topu çok çabuk kapıyorlar ve tekrardan oyun devamlılığı sağlıyorlar, hücum devamlılığı sağlıyorlar demişlerdi. Aynen dün de bunu İstanbul'da gördük, izledik. Galatasaray ya yani temsilcimizin gücü yetmedi. Açık açık bunu da söyleyelim.
2: Ya bir yere kadar Ahmet, ama tekrar söylüyorum, üzülmeyeceksin. Dün dünyadaki önemli güçlerden biriyle futbolda karşı karşıya geldi Galatasaray.
1: Dün bazı dinleyicilerimiz kızmıştı çaldığım şarkı için ama gerçekten çaldığım şarkını temsil eden bir güçle
2: evet,
1: mücadele. Star Wars'dan Darth Vader şarkısı çalmıştım. Biraz evet. öyleler yani gerçekten.
2: Maalesef öyleler maalesef.
1: 10 dakikada maçı değiştirdiler Hacan abi.
2: Ya, dinleyicilerimiz tabii ki ben de isterim Galatasaray'ın kazanmasını. Hatırlarsan yıllar önce burada Real Madrid'de geldi. Bu sefer 6 gol attı Real Madrid. Ya, bu tarz takımların duru yok. Bir de öyle bir özelliği var. Hadi biraz oyunu yumuşatalım, bırakalım. O tarz takımlar değil bunlar. Hı hı. Sizden üstün olduklarını saha içinde net olarak skorboard'a yansıtıyorlar. Onu da belirtmeden edemeyeceğim.
1: Ya hemen bir anda 10 dakika içerisinde maçı tamamen değiştirebiliyorlar. Böyle evet. bir yeteneğe sahipler. Evet. Şimdi maç 11'ine döndüğümüzde Galatasaray adına baktığımda Galatasaray adında ben mesela Eren'i beklemiyordum. Yani Jakobs'u ben sol bek olarak bekliyordum. Abdülkerim'i bekliyordum açıkçası o karşılaşmada. Sonrasında bir düşündüm. Yamal konusunda 11'i görünce bence Okan Hoca bir önlem almış dedim o bölgeye ama İkinci yarıda o önlemlerde hiçbir işe yaramadı açık ve net. Bunu da söylememiz tabii, gerekiyor. Tabii. Bir anda oyunu değiştirdi. Yaptığı bazı hareketler, özellikle attığı o Gordon attığı pas, çizgiye inip yaptığı hareket ve biraz da şans da yanındaydı o pozisyonda. Kendisine çarptı ve tekrardan devam etti.
2: O hareket
1: etti.
2: Ama bütün dünya medyasında var şu anda.
1: Var şu anda direkt bütün dünya medyası konuşuyor.
2: Gordon'un vuruşu da kalecilerin asla tahmin edemeyeceği kapanan köşeye gelen bir vuruş. Ama zamanın yok kaleci olarak. Çünkü sert vurdu. Asla ya ben burayı kapattım buradan vurmaz diye düşünmene rağmen o usta vuruşu yapmış oldu Gordon. Yani bunu da unutmayalım.
1: Gerçekten çok usta vuruştu ve şöyle baktığımızda ikinci yarı özelinde baktığımızda o işte bir ceza sahasının çevresinde futbol oynuyorlar. Ceza sahasına 8 oyuncu birden giriyor. Cümlelerini net olarak gördük. Maalesef gördük. Tabii. Yani bunları hep söylüyordu işte İspanya'daki gazeteciler de yazıyorlardı. İşte o maçları takip edenler de biz de takip ediyoruz. Biz de görüyorduk. Biz de bir dilimiz döndüğünce söylemeye çalıştık. Dün de biraz aktarmaya çalıştık. Dün de onu gördük. Hep beraber gördük. Yani Türk futbol kamuoyu da gördü. Bir anda 8 kişi ceza sahasında top bekliyorlardı Ercan abi ikinci yarıda. Ya, bu da ciddi manada sıkıntı. İlk yarıda özellikle Lamine Yamal çok etkili değildi. Ama sol tarafta Cancelo bu sefer etkiliydi.
2: Şimdi Yamal'ın ya Yamal'ı etkili değil diyorsun. Bunu vurgulayalım. Yamal'ın öyle bir rahatlığı var ki. Hı hı. Etkili olduğu anda zaten 3 gol oldu. Ben nasıl olsa etkili olacağım diyor. Sonra Yamal etkili değil diyoruz. 2 tane net gol pozisyonu pası verdi. Hı hı. Maçın ilk yarısında da.
1: Kendisi de bu arada 3 tane kaçırdı.
2: Evet. Yani etkili olmayan Yamal da ilk yarıda bunu yaptı. Bunu da gözlerimizle gördük.
1: Oyunda yok diyoruz bir anda 2-3 asist bir anda gol pozisyonları.
2: Olmo'ya attığı bir top var. Olmo hava toplarında o kadar uzman bir oyuncu değil. Orada hava topları uzmanı bir oyuncu olsaydı. Mesela Gordon'a gelseydi o top. Bitiricilik anlamında goldü bence. Goldü.
1: Hatırlıyorum o pozisyonda.
2: Uçarak kafayla Olmo dışarı bıraktı ama net al bunu at diye top attı Olmo'ya. Onu da belirtmeden edemeyeceğim.
1: Böyle bir oyuncu izledik maalesef temsilcimiz karşısında. Yani Lamine Yamal'ı izledik. Öyle diyebiliriz artık. Bir yıldızı izledik. Dünya yıldızını izledik. Bu arada şöyle de bir olay var. İspanya milli takımı dünya şampiyonu oldu. İspanya milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Ve bu takımın zaten 8 oyuncusu birden Barcelona'da oynuyor. Hep beraberler zaten. İspanya milli takımında da beraberler. Dünya Kupası'nı beraber geçirdiler. Yine Şampiyonlar Ligi'nde, La Liga'da beraberler. Ondan önce Avrupa Şampiyonası'nda beraberlerdi. Sadece işte Rodri yoktu.

0: Birden devam ediyor. Yavaş yavaş da mesajlara da bakalım. Çok sayıda mesaja geldi hem dün akşamla alakalı hem de bu akşamki Fenerbahçe maçıyla alakalı. Mesajları da biraz eritmeye başlayalım. En son Okan Hoca'nın maç sonrası basın toplantısında bir bölümünü sizlerle de paylaştık. Günay Bey, Denizli'den Şampiyonlar Ligi'de yarı otomatik sistemi kullanılıyor 2022'den beri. Dünkü Galatasaray'ın attığı ikinci golde ne hikmetse, bu görüntü değil de tepeden çekilmiş 5 yıl öncesinin teknolojisiyle kırmızı mavi çizgiyle ayrılmış saçma sapan bir görüntü getirildi diye yazmış dinleyicimiz. Ekrana üstelik 15 dakika sonra bu konuda neler düşünüyorsunuz diye. O kadar...
1: O yayıncı kim yapıyor yayını? Uluslararası yayın mı?
0: Şampiyonlar Ligi uluslararası yayın.
1: Şampiyonlar Ligi'ne dikkat edersen yayın manifestosu var. Ben de görev aldığım için Şampiyonlar Ligi yayınlarında öyle altı açıdan tekrar veremiyorsun. Fazla tekrara karşılar. Verdirtmiyorlar zaten. Senin nasıl yayın yapacağı, yayın akışı diye bir şey var Şampiyonlar Ligi'nde. Ona göre yayın yapıyorsun. Aksi takdirde yayın yapıyorsan sana o yayını yaptırtmıyorlar ondan sonra.
0: Bir daha o yayını yaptırtmıyorlar.
1: Ya de... hemen ikinci tekrarı ya bizi yaptık kusura bakmayın diye bir şey yok Şampiyonlar Ligi'nde. O yayını yapma hakkını alıyorlar elinden. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne imza atıyorsun.
0: Bir de yani,
1: yayın haklarını aldığında.
0: Evet, yani o gözüken açıdan belki kafalar karışıyor olabilir ama yani pozisyonu bence diğer açılardan da bakıp öyle çizip verdiler diye düşünüyorum ben.
1: Var
0: yani,
1: verdiler.
0: Çünkü çok evet, o yüzden biraz belki bu kadar uzun sürdü bu çizilmesi biraz zaman aldı. Ama neden yarı otomatik çalışmadı onu ben de bilmiyorum. Onu yayıncı,
1: çalışmamış olabilir. Yani o yayıncının, tamamen yayıncıyla ilgili.
0: Yayıncının söylemesi
1: gerekiyor. Ama şu var, dikkat edersen öyle değişik açılardan fauller şunlar onların hiçbiri Şampiyonlar Ligi yayınlarında verilmiyor.
0: Verilmiyor. Bütün açılar verilmiyor mesela Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Verilmiyor. Faullerin tekrarı, işte şurada faul vardı, itti. Onlar verilmiyor. Dikkat ediyorsun değil mi? Yani Şampiyonlar Ligi yayınlarının öyle bir özelliği var. Az tekrar var dikkat edersen. Hep oyunda kalmak istiyorlar.
0: Tabii hep sahada. Top sahadaysa hep sahada kalmak istiyorlar. Tribünlerde çok az gösteriliyor mesela.
1: Çok
0: bir örnek
1: az.
0: Vereyim. Çok az. Maç başlangıcında
1: teknik
0: biraz
1: gösteriliyor. Teknik direktörler çok az. Ya on, hatta dakikaları bellidir. Teknik direktör 8. dakikada mı, 10. dakikada mı ne konuşur?
0: Böyle bir durum var diyelim. Yine bir başka mesaj. Ramiz Bey mi, Remzi Bey mi tam olarak kısaltmayla yazmış. O yüzden dinleyicimizin yanlış anlamasınlar. İsmini telaffuzda eğer yanlış yaptıysam kusuruma bakmasınlar. Dün akşam özellikle Bağca, Torreira ve Lemina'nın arasına attığı toplarla ceza alanına rahatça girdi. Okan Buruk'ta bence metal yorgunluğu var diye. Bir de Okan Hoca Torreira'daki düşüşü görmedi diye yazmış dinleyicimiz. Dün ama yani farklıydı, yani bunu da söylememiz lazım. Pedri, Rodri orta sahası, bir de Fermin'le Olmo'yu da koydukları anda iki tane gerçekten son dönemin en iyi performans veren 10 numaralarını da koyduğunuz zaman önüne, bir tanesi gizli 9, 9.5 gibi oynadı ama yani 10 numara pozisyonu aslında ikisinde
1: evet,
0: oynadı.
1: Evet, ikisinde teknik kapasitesi aşırı yüksek.
0: Yani ayakları gerçekten çok iyi teknik olan evet, oyuncularla yani işte tikataka dediğimiz o pas oyununu bir farklı versiyonunu bize gösterdiler. Yani o yüzden de
1: ben sürpriz olarak değerlendirdim Olmo'yla başlamasını mesela.
0: Ben de sürpriz olarak yani düşündüm. Ben orada Gabriel Jesus oynar, forvet oynatır diye düşünüyordum.
1: Dün de bayağı konuşmuştuk ya, yine Olmo oynayabilir mi diye bir değerlendirme yapmıştık, fakat gerçekten beklenmedik bir yerde oynadı.
0: Bu arada Nihat Bey İzmir'den yazmış. Alpay'a Allah'tan rahmet diliyorum diye yazmış. Mekanı cennet olsun. Alpay demek Allah benim için eylesin. Eylül'de gel demektir diye evet, yazmış. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Yine Seattle'daki dinleyicimiz de bizde sabah 5 ve fabrika kızı duyduğum anda anladım. Saygı ve sevgiyle yattığı yer cennet olsun diye yazmış. Kenan Bey, Osimhen bütçesinden daha az bütçesi olan Viking 2 maçta puan aldı. Galatasaray 0 puan. Hemen aynı zorlukta fikstür vardı. Sanki bizim takımlar boşa para harcıyor gibi geliyor bana diye yazmış Kenan Bey.
1: Şimdi boşa para dışında şöyle bir şey diyeyim Ahmet. Boşa para dışında orada oynamak zor. Norveç'te O hakikaten zor. Çok kim zor. Gittiyse zorlandı.
0: O sahaya alışmak çok zor Ercan abi. Sağ buz gibi kayıyordu dün. İzledim ben. Geniş özetini izledim Bayern Münih maçını.
1: Bayağı zor.
0: Ya nasıl kayıyor? Özellikle ilk yarı anlayamadılar. Bir anda zaten ilk pozisyonda korner ve gol oldu. Sonrasında biraz

0: denmeye çalıştı Bayern Münih ve birkaç hata var. İlk şutunu o 28'de attılar.
1: Evet. Ya Bodo da bunu yaptı. Biliyorsun Bodo da 6 tane attı Roma'ya. Geçtiğimiz dönemlerde. Norveç'te oynamak zor Ahmet. Ve mevsimler geçtiği sürece
0: Taş gibi takılmış bu arada Viking'de.
1: evet, kış geldi. Kış şartları iyice bastırdığı anda Norveç deplasmanı kabus oluyor. Bunu kabul etmek lazım. İşte suni çim, kötü hava şartları derken bir anda zorlanıyorsun bayağı.
0: Kenan Bey işte söylemiş bunu. Ali Bey Barcelona ikinci yarıda 10 dakika Şampiyonlar Ligi maçı yaptı. Kalan 80 dakika antrenman maçı yaptı diye yazmış. Halil Bey ben bir futbol severi olarak Galatasaraylı oyuncuların kendilerini bu kadar çok kolayca yere atmaları beni çok rahatsız ediyor diye yazmış. Yine İzmir'den Burç Bey yazmış. Gerçekten Barcelona'yı yenmeyi mi düşündü herkes? Bu özgüveni anlamakta zorlanıyorum. Futbolun, hakemlerin, yöneticilerin, milli takımın hali ortadayken bu özgüven inanılmaz. Neyimize
1: Ya
0: güveniyoruz
1: şimdi
0: bu diye
1: geçmişten iki
0: yazmış.
1: örnek vereceğim. Bunları yaşadık. Beşiktaş İstanbul'da 3-0 kazandı. Barcelona karşısında. Rövanşı 5-0 kaybetti. 5 oldu. Trabzon'da Trabzonspor Barcelona'yı yendi. Kumanlı, Hristo Stoichkovlu, o muazzam bir kadroda. Teknik direktör Johan Cruyff. Rövanş 7 oldu. Ya bu Barcelona zaten hep böyle. Bunu kabul edeceğiz. Yıllar öncesinden de örnekler verdim. Yani ne yaşandıysa dün akşam da 4 oldu. Çünkü arada hep bir fark var. Hep bir kalite farkı var. Yapacak bir şey yok.
0: Osimhen çok iyi bir oyuncu demiş. Dinleyicimizin ismi yok. Rumuzlu dinleyicimiz. Çok iyi bir santrafor, çok iyi bir atlet ama sanki çok fazla söz dinlemiyor gibi geliyor bana. Muhtemelen Okan Buruk ona ofsayt konusunda uyarıda bulunuyordur. Ama hala çok fazla ofsayta düşmeye devam ediyor.
1: Ofsayt çok önde oynuyorlar ve çok çabuk öne çıkıyorlar. Oyuncu daha önce uzun süre böyle defans anlayışına rastlayamadığı için Osimhen'in ofsaytta kalmasını ben normal karşılıyorum. Böyle bir rakiple oynuyor mu? Oynadı mı Galatasaray sezon başından beri? Bir anda ön plana çıktıkları için hem de açık ofsaytta yakalanıyorsun.
0: Yine Ankara'dan Faruk Bey yazmış. Osimhen'le alakalı selamlarını iletmiş bize bu sağ olsunlar. Bir de Osimhen'le alakalı dün akşam Osimhen'in özellikle her pozisyonda itiraz ederek taç atışında bir hakeme serzenişte bulunması, futbol harici bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ligimizde böyle şeyler belki çok etkileyebiliyor hakemleri ama farkındaysanız Barcelona takımının bu tarz şeylerle asla işi yok. Oyunlarına bakıyorlar diye de devam etmiş.
1: Evet.
0: Yani ben de biraz onu dikkat ettim dünkü karşılaşmada fazla itiraz ediyor acaba Osimhen diye de bir kendi içimden de geçirdim.
1: Sakin olması lazım. Şöyle katılıyorum sana. Baya bu konularda disipline çok önem veren bir hakeme rastlarsa erken kart görür. Mesela dün yardımcı hakeme yaptığı bir itiraz var maçın hemen başı. Ya eller ve kollarla beraber yapılan bir itiraz var. Orada maçın hakemi kendisini uyardı. Başka hakem yönetimleri vardır. Hiç müsamaha göstermez böyle şeylere. Maçın 3. dakikası da olsa, 60 da olsa fark etmez. Kartı görürsün. Sarı kart. Ve erken kart problemiyle karşılaşmak da bir oyuncu için iyi bir şey değil.
0: Ciddi sıkıntı hele forvet oyuncuları erken kart görürse çok ciddi sıkıntı oluyor.
1: Forvet, stoper, erken kart bunlar.
0: Orta sahalar biraz daha oynamaya alışıklar bu konuda ama diğer özellikle forvet ve stoperler ciddi erken kartta problem yaşıyorlar.
1: Tabii.
0: Bayağı problem yaşıyorlar. İkinci kartı da çok çabuk görüyorlar. Böyle bir sürü sıkıntı var. Tuluhan Bey Ankara'dan yazmış. Bizim hakemler oyun temposunu yüksek tutsalar takımlarımız da daha kondisyonlu olur. Bizde hep idare ediliyor. Bu nedenle de biz mücadele edemiyoruz diye yazmış. Onun da mesajını bir şekilde paylaşmış oldum. Yine bir başka dinleyicimiz Yusuf Bey Ankara'dan yazmış. Bizi her daim severek dinliyormuş ve ilk kez mesaj atıyormuş bize. Çok teşekkürler. Yayının girişinde çaldığınız merhum Alpay'ın Fabrika Kızı şarkısıyla onu yad etmeniz ülkemizin değerlerine ve sanatçılarımıza duyduğunuz saygıyı gösteriyor. Gerçekten harikasınız diye yazmış. Çok teşekkürler. Çok güzel bir mesaj.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çocukluğumdan beri Ercan Taner'in merhum Alpay için pop müziğinin kralı dediğini hatırlarım. Bence Ercan Taner de spor spikerler arasında yaşayan bir kral diye de Ercan abi size de
1: estağfurullah. Teşekkür ederiz.
0: Güzel bir mesaj göndermiş. Yusuf Bey çok teşekkür teşekkürler bu güzel mesaj için. Burhan Bey yazmış, bu işin dikkat edilmesi gereken yer altyapı. Altyapı oyuncu yetiştirmek, çocuğunu futbolcu yapmak isteyen aileleri sağlamak ciddi bir altyapıya ilgi gerekiyor diye yazmış. Barcelona'nın Galatasaray'ı yeneceğini zaten biliyorduk. Fakat oyun parkının bu kadar üst, oyun farkının düzelteyim, bu kadar üst seviyede olması beni üzdü. Önder Bey yazmış.
1: Beni üzmedi, ben biliyordum. Yani Önder Bey de üzülmüş, haklı. Tabii ki skora hepimiz üzüldük. Ama arada bu kadar kalite farkı olduğunu, şimdi biraz La Liga'yı izlediğiniz anda, Barcelona'yı, Real Madrid'i, Villarreal'i, maalesef arada fark var. Ahmet. Bir de ben her hafta Premier Lig'de üst düzey oynayan takımları da izliyorum. Yani City'yi izliyorum. Bayağı o farkı görüyorsun. Yapacak bir şey yok.
0: Çok farklılar yani, makas bayağı bir açılmış durumda. Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın yapacağı tek doğru hamle bu olacaktı. O zaman boştaydı hoca. Hansi Flick'ten bahsediyor dinleyicimiz. Ama gelmedi, kabul etmedi. Bu arada bugün Fenerbahçe banko berabere biter diyorum. Denizli'den Atilla Bey yazmış. Beşiktaş taraftarıyım. Dünkü Galatasaray'ın offside'den sayılmayan golü sizce offside mı gol mü? Çok uzun sürdü, akıllarda soru işareti kaldı diye düşünüyorum.
1: Ama açıya baktığın zaman ekrana geldiğinde offside.
0: Offside yani.
1: İki oyuncu birden.
0: Sol ayağı da offside bu arada Barış'ın. Yani evet. Öyle de bir durum var. Saliselik belki o durum. Belki topa dokunmasa diyeceğim ama zaten Osimhen topa vurduğu andan itibaren offside. Yani top oraya giderken de offside. Yani pozisyonu.
1: O temas anında top kafadan ya da ayaktan çıktığında rakip ceza sahasına yakın olan oyuncular offside pozisyonunda sayılır. Hı hı. Bu tarife göre pozisyon offside. Bu kulak kitabından okudum bunu. Onu söyleyeyim.
0: Arif Bey, Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Her şeye rağmen Barcelona'ya ezilmeden bir mücadeleye ortaya koyduğunu düşünüyorum. Okan Buruk için ayrıca tebrik ederim diye yazmış. Arif
1: Okan Buruk'un başlangıç stratejisini beğendim. Ya böyle takımlara karşı...
0: Hemen maç başında o yoğun presini yaptırtmadı takıma. Bir de sonra 20-25'ten sonra.
1: Yavaş yavaş, bir de fazla açık oynamamak lazım. Ya şimdi diyelim ki ikinci gol oldu. Gerçekten başka bir senaryoya doğru gidebilirdi. Ama gitmeme ihtimali de hala mevcuttu. Ya ben 2-0 oldu, tamam, Galatasaray bu maçı kazandı. Artık kazanacak duygusu oluşabilirdi. Fakat başka bir şok daha olabilirdi ondan sonra. Yani yapacak bir şey yok.
0: Eskişehir'den Ramazan Bey bizi severek takip ediyormuş, sağ olsunlar. Bercan abi size de selamlarını iletmiş. Bu akşam Fenerbahçe'ye de başarı dileklerini iletmiş Ramazan Bey. Çok teşekkürler. Dün Galatasaray yenildi. İstanbul'da bulutlar ağlamaktan gözyaşları da durdurmadı. Şehri sel bastı. Umarım bugün temsilcimiz kazanır da yarın İstanbul'da yeniden güneş açar, çiçekler açar diye yazmış bir dinleyicimiz Onur Bey. Yani
1: teşekkür ederiz İstanbul... Onur Bey de bu cuma akşamına kadar yağmur devam edecek. Hatta pazara, meteorolojiye göre.
0: Pazara kadar.
1: Pazara bile şu anda aralıklı hava durumuna bak. Bakıyorum, sağ olsun, hava durumu, evet, pazar günü bile yağmur gösteriyor.
0: Yağmur var.
1: Yeni meteoroloji verilerine göre pazara kadar gidiyor.
0: Fenerbahçe ile alakalı da gelen mesajlar var. Ramazan Bey bir mesaj göndermiş Sultan Gazi'den. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması lazım. Genel olarak Villa maçında da hem kontrollü hem de top Fenerbahçe'deyken hızlı oynamalı ki en azından berabere kalabilir, kazanabilirdi. Fenerbahçe'ye başarılar demiş. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde zaten yine çalıştım. Detaylı analizi yaparız. Ercan abiden de gerekli bilgileri alacağız. Taktikleri alacağız. Bu Aston Villa önemli takımlardan bir tanesi. Enteresan bilgilerim de var. Onları da sizlerle önümüzdeki saat dilimi içerisinde paylaşacağım. Ramazan Bey'e de teşekkürler. Yine Yavuz Bey, bu akşam Opong'u izlemek istiyorum. Solda Kerem uzun bir süre oynamamalı. İrfan formda 10 numarada, o oynamalı bence diye yazmış. Bu arada İsmail Kartal'ın basın toplantısını da yine sizlerle paylaşacağız önümüzdeki saat dilimi içerisinde. Rotasyon sinyalini de verdi. Bazı oyuncularımız oynamayacak dedi. Açık açık kendisi söyledi. Evet. Enteresan bir kadroda bekliyorum bu akşam Fenerbahçe'den. Onu da bir kez daha belirtmiş olayım. Dün akşam Arda keşke Barcelona'da oynasaydı dedim. Bence şu an başka bir Arda konuşuyorduk diye yazmış Emre Hazar Bey. Bazen işte olmuyor, oluyor. Bence Arda'nın takımı da çok iyi takım Real Madrid. Yani kötü bir takım değil. Ama işte bazen olmuyor. Bir de karşınıza gerçekten böyle devamlı birbirleriyle oynayan ve devamlı aç oynamayı çok seven ve çocuk yaşta dediğimiz zamandan beri beraber oynama alışkanlığı olan bir takım olunca ister istemez siz ne kadar yıldız olursanız olun, yıldızlar topluluğu olursanız olun moraliniz bozuluyor. Bu sefer kötü oyun.

0: göstermeye başlıyorsunuz rakip olarak. Real Madrid'den bahsediyorum
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet.
0: Yine Tuncay Bey, dün akşam ligin sürprizi Bayern Münih'in Viking'de 3-3 berabere kalması mı yoksa Inter'in evinde Kulüp Brugge 4-3 yenilmesi mi diye yazmış.
1: İkisi de tabii ki enteresan sonuçlar ama sabah takımının galibiyeti var Azerbaycan'da.
0: İsterseniz hemen onu da hızlı hızlı bir sorayım. Dünkü karşılaşmaları da yapalım. Sabahın 2-0'lık bence skoru gerçekten Slavia Praha yenmesi orada dünün sürpriziydi açıkçası. Benim adıma öyleydi.
1: Evet, önemli.
0: Ve yine 3-3'lük Viking de sürprizdi. Kulüp Brugge-Inter karşılaşması 4-3 maçı izledim bu arada. Maç gidip gelmiş. Gerçekten gidip gelmiş. Yani Hakan penaltı yaptırıyor. Sonrasında direkten dönen top var. Sonra Kulüp Brugge'den yine direkten dönen top var. Yani çok güzel maç olmuş. Tam bir Şampiyonlar Ligi maçı olmuş.
1: 4 gol yemesi tabii bir İtalyan takımının kayda değer bir sürpriz.
0: Lens
1: evinde bir de. 4 yiyoruz.
0: 4 evet. Yani Inter'in evinde 4 yemesi çanlar onlar için çalıyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya İki final oynamış takımdan bahsediyoruz.
0: Şöyle hızlı hızlı geçelim. Lens Sporting Lisbon 2-0. Sporting Fransa'da kazandı.
1: 2 maç 6 puan.
0: 6 puan. Sporting gayet iyi gidiyor bu arada. Onu da söyleyelim. İyi bir takım ve iyi gitmeye de devam ediyor. Geçen seneki gibi yine bu senede iyi işler yapıyorlar. Sabah Slavia Prag 2-0 Slavia kazandı. Düzeltiyorum. Sabah kazandı. Sabah büyük bir sürpriz yaptı. Azerbaycan evet. Temsilcisi. Barcelona Galatasaray 4-1. Yorumladık zaten. İlerleyen bölümde de mesajlarla yorumlarız. Leipzig PSV karşılaşması 1-0 Leipzig'in üstünlüğüyle bitti. Arsenal Lille karşılaşması 3-0. 7 dakikada bitti. Bitirdi Arsenal oyunu.
1: Evet, çok rahat bir galibiyet.
0: 7 dakikada 3-0 yaptı ve bitirdi karşılaşmayı. Atletico Madrid, Manchester United maçı 2-0. Önümüzdeki
1: beklenen
0: saat...
1: Beklenen oldu.
0: Fenerbahçe maçının analizi sonrası özellikle Ercan abisi de soracağım. Lisandro Martinez'in bir açıklaması var. İlerleyen saat dilimi içerisinde Manchester United'da oyuncu. Çok ciddi tartışma var Avrupa'da şu anda bu konuyla alakalı. İlerleyen saat diliminde dinleyicilerimiz de katılabilirler. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde o konuyla konuşacağız. Manchester United yine kaybetti. Villarreal Napoli 3-1. Villarreal kendi evinde kazandı.
1: Napoli'nin 3 gol yemesi. Inter 4. Bir İtalyan takımı Napoli'de 3 gol yedi.
0: Viking Bayern Münih yine sürprizlerden bir tanesi. Maçın geniş özetini izledim. Bu arada maçın hakemi biraz Bayern Münih'e karşı Viking'i yani ev sahibini tutar cinsten bazı görüntüler gördüm. Ya çok enteresan özellikle maçın 3. golünde son golde Viking'in attığı. Viking oyuncusu yere düşen Bayern Münih'li oyuncusunun üzerine gidip laf söylüyor. Hakaret evet. ediyordu Ercan abi. Yani şimdi...
1: Olise'nin mesela kırmızı kart görmesi.
0: Olise topu rakibinin suratına atıyor.
1: Evet.
0: Yani çok çok enteresan bir karşılaşmaydı. 3-3. Bu arada ilk pozisyonda Viking korner ve gol buldu. Kim Min-jae'nin hatası vardı bu arada. O yüzden de takip edilebilir bir karşılaşma. Eğer izlemediyseniz geniş özete bir bakmanızı tavsiye ederim. Kulüp Brugge Inter 4-3 biraz önce de konuştuk. Dünkü karşılaşmalardı. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Yine gelen şöyle mesajları da kısa süreli de biraz daha eritelim. Dün akşam nasıl futbol oynanır tüm Türkiye gördü. Aynı Trabzonspor gibi oynadı diyor dinleyicimiz. Osimhen ve Osimhen'e ve Okan Hoca'ya birisi söylesin lütfen tribüne oynamasınlar diye yazmış. Trabzonsporlu dinleyicimiz yazmıştı Ahmet Bey. Bunu da paylaşmış olalım. Yine Mustafa Bey şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım. Adım gibi eminim ki bizler Barcelona'nın idman temposunun, idman sertliğinin dörtte birini bile bu ülkede yapamıyoruz.
1: Ya böyle rakiplerle karşılaştığın zaman zaten şapka önünde yıllardır düşünüyoruz. Ama bir çözüm bulamıyoruz. Böyle rakipler oldu mu? Barcelona gibi, City gibi, Real Madrid gibi.
0: Bayern Münih gibi.
1: Bayern gibi, Paris Saint Germain gibi maalesef düşünüyoruz. Maalesef.
0: Bu bence buraya gelen futbolcuların tavrından da kaynaklı diye yazmış Mustafa Bey devamında da. Yani antrenman temposu, evet o konuda bazı sıkıntılar var. Bazı problemlerin olduğu konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yabancı oyuncuların özellikle antrenman çok fazla yapmak istememesi gibi. Birileri Osimhen'in patronun olmadığını göstermesi gerekiyor. Her pozisyonu offside. Dün çok kötü oynadı. Leao ise bütün topları kaybetti diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Leao elinden geleni yaptı. İlk golde de sahnedeydi biliyorsun. tam istediği bir top

0: geldi.
1: İkinci gol offside diye sayılmayan ikinci golün kornerinde pozisyonu da Leao'nun pozisyonu. Yani
0: önemli anlarda solda Leao vardı. O değerlendirmelerin içinde Leao'ya fazla yüklenmemek lazım. Enteresan bir şekilde ilk golde önemli bir mimarlık yaptı. Batrakov golü attı.
1: Yani ilk yarıdaki pozisyon Leao'nun. Batrakov bu arada ben şöyle düşündüm.
0: Ben beğendim yine Batrakov'u.
1: Ercan abi ilk 25 dakika sahada yoktu.
0: Şimdi ama önce, sonra vardı.
1: Yani zaten golde sahneye çıktı. O başlatıyor. Evet. Atağı da o başlatıyor. Ve sonrasında ceza sahası koşusu yine Leao'nun dışarı çıkarması. Yani ceza sahasının dışına evet. doğru atması. Ve sonrasında golü bulması. Güzel bir gol attı. Dedim Batrakov oynuyor. Çünkü yani ilk 20-25 dakika sanki sahada yok gibi.
0: Birçok forvet oyuncusu Ahmet, senin de vurguladığın gibi sahada etkinliğini gösteremediler. Hmm. Çünkü top Barcelona'daydı. Zaten birçok oyuncu yoktu.
1: Ertan Bey de o yüzden şöyle yazmış. Okan Hocam sen de bizimkilerin ayağına kolibandı bağlayaydın. Bizimkilerin ayağına top ancak bu şekilde yapışır diye. Yani Barcelona'da oyuncuların ayağına top yapışmasına esprili bir mesaj da göndermiş. Ama gerçekten öyleydi yani yapışmış gibiydi.
0: Ya oradaki birçok oyuncunun altyapısından, La Masia'dan yetiştiğini biliyoruz.
1: Dün bana Mehmet Bey kızmış da dinliyorsa kulakları çınlasın Mehmet Bey'in. İşte ben bazı rakamlar veriyorum diye. Pedri 150 milyon. Zaten Pedri ile Lamine Yamal'ın ikisi toplamı bir de üzerine Rodri'yi eklediğiniz zaman Transfermarkt değer yani evet. transfer değerleri Galatasaray'ın toplam değerinden fazla oluyor. 3 oyuncu saydım sadece.
0: Bu örnek önemli bir örnekti. 3 oyuncunun değeri Galatasaray'ın değerini geçiyor.
1: Rafael Leao'yu yorumladı Harun Bey biraz önce. Harun Bey de yazmış. Aston Villa Fenerbahçe maçının iki sonucu var. Ya berabere ya da Fener galibiyeti diye yazmış bir dinleyicimiz. İlerleyen saatlerde de detaylı bir şekilde konuşacağız evet. o karşılaşmayı da. Ki bence zor bir karşılaşma. Hele bir de şimdi rotasyon duyunca İsmail Hoca'dan biraz bende bir farklılık oluştu. Aston Villa'ya öyle yabana atılacak bir takım değil. Bu sezon lige çok kötü başladılar. Ama çok da böyle yabana atılacak bir takım değil. Öyle gözüküyor. Galatasaray'ın Leao'ya ihtiyacı vardı. Sağ bek, sol bek ve iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı vardı bence. Ayrıca Neo Lang'ın ne eksiği vardı diye yazmış dinleyicimiz. Çok teşekkürler bu mesaj içinde. Ve artık Mustafa Bey yazmış. Bir ara verelim. Ara sonrası yeni saatte beraber artık Fenerbahçe'yi ve Aston Villa karşılaşmasını analiz etmeye başlayacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk. Biraz da mesajları erittik. Bu arada çok sayıda mesaj geldi. Mesajlarını okuyamadığımız dinleyicilerimiz var. Lütfen gönül koymayın. Giresun'dan Korkut Bey bayağı bir gönül koymuş. Kınıyorum tarzında bir mesaj göndermiş. Yapmayın lütfen yani. Sizin mesajı sıra daha gelmedi. O kadar çok mesaj var ki haliyle her mesajı okumaya, paylaşmaya çalışıyorum. Sıra gelmiyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Ya bizi de anlayın lütfen. Çok sayıda dinleyicimiz mesaj gönderiyorlar. Göndermeye de devam edin. İllaki bir şekilde o mesajları da değerlendirmeye çalışıyoruz her programda, her spor kazanında. Aston Villa'yı değerlendirmeye başlayalım Ercan abi. Öncelikli olarak Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 22'de deplasmanda Villa Park'ta oynayacak. Villa Park bu arada Birmingham'da İngiltere'de ve bir kuzey tribünü kapalı. Onu da araştırdım. Kuzey tribünü yenileme çalışmaları yapılıyor.
0: Normalde stat yenileme var.
1: 42 bin üzerinde bir kapasitesi vardı stadın. Şu andaki kapasitesi 36.887. Kale arkası. Kamera açısına baktığınızda, maçı çeken kamera açısına baktığınızda sağ tarafta kalıyor. O kale arkası komple yok. Sebebi de Euro 2028 düzenlenecek Ercan abi. İngiltere'de düzenlenenlerden.
0: Birmingham'da bu statta oynanacak.
1: Bu statta oynanacak. O yüzden de ona hazırlık ve stat kapasitesini 50 binin üzerine çıkarmak için böyle bir çalışma başlatmışlar. 2026-2027 sezonunun bitimine kadar da o kale arkası kapalı olacak. Çok sayıda mesaj vardı. Fenerbahçe taraftarları bilet bulamadılar diye. İşte bu sıkıntılar yani tribünün çalışma dolayısıyla kapalı olması ve bu sebepten dolayı bazı sıkıntılar oldu. Bazı bilet bulamama gibi durumlar da oldu maalesef. Sosyal medyada da çok sayıda okudum. Nasıl bir maç bekliyorsunuz bu akşam?
0: Ya şimdi bir kupa canavarı var. Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'yi herkes tanıyor. Avrupa'nın en çok kupa ikisini kazanan teknik direktör değil mi? Unai Emery bir ekol. İki tane temel prensibi var kendisinin. Öyle başlayayım ben. bir 4-2-3-1'i oynamayı sever.
1: Fazlasıyla oyun sever içi, hatta.
0: Oyun içinde 4-4-2'ye döner. Genelde Aston Villa'nın offside taktiğinde çok başarılı olmasını geçtiğimiz sezonda çok başarılıydı. Ve bunu agresif bir şekilde uygular. Orta alanda topu kaybettikleri anda pres yapmaya çalışırlar. Aston Villa'nın oyun yapısı bu. Merkezdeki bekleri hemen bir tanesi yanına gelir atağa çıktığında. Üçlüye dönerler hücum anında. Ve Aston Villa'nın şöyle bir özelliği var. İyi oynadığını zannedersin. Yani pres yaparsın. Çünkü seni bekler Aston Villa takımı. Seyrettiğimiz maçlarda öyle. Üstüne geldiği anda da o pres kırıcı oyuncuları tercih eder. İyi pas yapabilen oyuncuları. Ama bu sezonu iyi başlayamadı. Onu söyleyelim.
1: 5 puanla 16. sırada ligde. Evet,
0: sezonu iyi başlayamadı.
1: Tek bu... galibiyeti Tottenham. Lig sonuncusu bu arada Tottenham. Evet. Tottenham'a karşı 3-2 aldılar. Çok gol yiyorlar bu sezon.
0: Evet. Ligde yani bu sezonu iyi başlayamadılar. Bunu kabul edelim.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmayı kazandılar. Dün sordular Unai Emery'e. O bir maç oynadık zaten dedi. Şey soruldu. Şampiyonlar Ligi farklı. Siz Avrupa Kupalarında evet. Farklı oynuyorsunuz. Ligde biraz daha farklı tarzında bir soru sordu. Daha bir maç oynadık dedi Şampiyonlar Ligi'nde. Daha oynayacağız dedi. Onun da hemen altını çizerek söyledi.
0: Bu yüzden de Aston Villa tabii İngiltere temsilcisi. Ligdeki konumu bizi hiç ilgilendirmesin. Bu bir Avrupa maçı. Hı hı. Ve bu tarz takımlar Avrupa maçlarında ister istemez 3 puanı almak isteyecekler.
1: Bahsettiğimiz takım geçen sezonun Avrupa UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım.
0: Evet.
1: Ve bu sezon başlangıcında Paris Saint-Germain'de ki Paris Saint-Germain'de geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım UEFA Süper Kupası'nda mücadele ettiler. Paris Saint-Germain 2-1 kazandı Aston Villa'ya karşı ve aynı zamanda tek yenilgisi 13 maçtır tek yenilgi var.
0: 13 maçta tek yenilgisini Avrupa Kupalarında Avrupa'da oynadığı maçlarda Paris Saint-Germain'den aldı. Onun dışında kaybetmedi. Ve bu kadrodan tabii ki Tielemans'ı Manchester United aldı. O yüzden bazı oyuncuları gitti, bazı oyuncuları transfer etti. Ve bu akşam yine kazanmak için kendi evinde sahaya çıkacaklar. Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir değerlendirme var. Onu da söyleyebiliriz. Bir kadro değişikliği yapabilir İsmail Kartal.
1: Onun zaten söyledi dün basın toplantısında. İlerleyen dakikalarda bu saat dilimi içerisinde İsmail Hoca'nın da maç öncesi yaptığı basın toplantısını sizlerle de paylaşacağız. Orada söyledi direkt yani dedi bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Bazı oyuncularımızı oynatacağız. Rotasyon sinyalini de verdi bu karşılaşma. Yani sürpriz bir kadro ile çıkarsa şaşırmam ben.
0: Ya şimdi ama ben Akeş Kınyar ikilisini bozacağını tahmin etmiyorum.
1: Ederson, Akeş Skriniar o üçlü bence oynayacak. Ama mesela işte bir dinleyicimiz bir yazmıştı. Bir önceki saat dilimi içerisinde okumuştuk. Oppong, Fenerbahçe'nin yeni stoperi, genç stoperi
0: evet.
1: Oynar mı acaba? İngiltere'de bir onu izlemek ister mi Fenerbahçeliler? Açıkçası ben de merak ediyorum.
0: Asensio bu takımda forma giydi. Aston Villa'da. Çok yakın geçmişti. Asensio'nun yüzü kaleye döndüğü anda, iyi döndüğü anda... iyi işler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Rize'deki performansı daha henüz tam formda olmadığını gösterdi. Bu akşam başlar mı mesela? Bende bir soru işareti var. Kerem mi Oğuz mu? Orada bir soru işaretim var. Ülkesinde oynadığı dönemlerde her zaman için iyi bir oyuncu olarak değerlendirildi. Greenwood'u İngiltere'de şans bulur mu?
1: Çok acayip haberler var Ercan abi. 1262 gün mü sonra ilk defa İngiltere'de maç oynayacak.
0: Evet. Yani şimdi
1: çok uzun bir aradan sonra İngiltere'de ilk defa bir karşılaşmaya çıkacak. O yüzden özellikle İngiliz basınında çok haber başlığı var Greenwood'la alakalı.
0: Muriç mi Lukaku mu hangisiyle başlayacak? Lukaku son antrenmana çıkmadı. Şut çalışmasında hafif bir sakatlık yaşamış. Ama kendisi kadroya alınmış durumda. Muriç de mi başlayacak yoksa onunla mı Lukaku'yu mu tercih edecek? Bunu da maç anında göreceğiz ama Kerem'le başlamama ihtimali olabilir.
1: Ben Rize maçında çok da fazla beğenmedim Vedat Muriç'i.

0: Ya biraz yorgundu milli takım arasından.
1: Yorgunluk
0: dolayı.
1: Evet.
0: Bu sebepten dolayı da Lukaku olur dedim ama Lukaku da son antrenmanda mı?
1: Son antrenman.
0: Bireysel çalıştı yani takımla evet. beraber çalışmadığı salonda. İçin salonda çalıştı. O yüzden de sanki oynar mı oynamaz mı bir soru işaretim var. Yani takımla yapılan son antrenman İstanbul'da yapıldı bu arada. Orada takımla beraber çalışmadı diye bilgiler geldi. Soru işaretim var o konu hakkında. İsterseniz bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Mertkan Bey yazmış. Fenerbahçe için demedik. Greenwood için dedik. 1150 gündür İngiltere'de maç oynamıyor diye. Hayır, Greenwood oynamıyor. O Manchester United'da olaylı işte mahkemesel durumlardan dolayı evet. İngiltere'den ayrıldı ve o zamana kadar da işte 2 sene Hetafe'de oynadı. Sonra Marsilya. Yani 1 sene mi 2 sene mi Hetafe'de oynadı. Sonra 2 sene Marsilya'da oynadı ve sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani Greenwood için söyledik. Kendisi İngiliz ve uzun süredir işte bin küsür gündür İngiltere'de herhangi bir maça çıkmadı. O anlamda Fenerbahçe için demedik. Onu da söyleyelim. Aston Villa Ercan abi 28 kişilik bir kadroya sahip. Yaş ortalaması 26.1. Yabancı oyuncu sayısı %75. 21 tane yabancı oyuncusu var.
1: Şu üçlü çok önemli. Sen devam edeceksin tabii yine. McKean, Buendia ve Manzambi.
0: En tehlikelisi son söylediğiniz.
1: Ya bu üçlü Manzambi. Aston Villa'nın en stratejik yeri burası. Ve forvette de Jackson diye bir oyuncu var biliyorsun.
0: Ne yapacağı belli olmayan.
1: Jackson'ın son hafta puanları çok yüksek.
0: Gol de attı.
1: Evet. Bu dörtlüyle başlarsa hücum anlamında bayağı bir Aston Villa'nın pozisyonlara girebileceği kanaatindeyim.
0: Muhtemel 11'imde benim de o dörtlü var Ercan abi evet. direkt. 3-1 yani 4-2-3-1'in 3-1'i işte evet. ön taraftaki 3-1'i saydığınız isimler. Amiliye olarak 13 tane oyuncusu var Aston Villa'nın. Yine Transfermarkt kadro değeri 633.70 milyon avro. Bu arada şunu söyleyeyim geçen sene işte UEFA'dan ceza alma ihtimali vardı ve bu sebepten dolayı çok ciddi bir şekilde oyuncu satması ve dengelemesi gerekiyordu bütçesini evet, evet. ve bütçeyi de dengelediler. Yaklaşık olarak bir 65 milyon seviyesinde artı bilançoda çıktılar. 300 milyon harcama yaptılar bu arada böyle bir durum var yani UEFA'dan ceza gelme ihtimalinin olmasına rağmen 300 milyonluk bir harcama yapabildiler ama 365 milyonluk da satış yaptılar. Evet. Çok önemli oyuncuların işte Tielemans olsun ya da bir iki tane daha Watkins olsun öyle çok önemli oyuncularını da göndermek durumunda kaldılar. Toplam piyasa değeri kalecilerinin 31.70, defans oyuncuları 159, orta saha 256 ve forvetleri 187 milyon avro. Aslında biraz dengeli de bir takım ya baktığınızda transfer piyasa değerlerine. Ama tabii ki bazı yerlerde eksiklikleri de var. Göze de çarpıyor. Kalede Zion Suzuki var. Hep o oynuyor. Parma.
1: Japon milli takımının kalecisi.
0: Japon milli takımı Dünya Kupası'nda çok ses getirdi bu arada. Evet. İyi bir kaleci bu arada onu da söyleyeyim. Son dönemde Aston Villa çok gol yedi ama ona rağmen çok pozisyonda çıkardı kendisi. İyi bir kaleci. 24 yaşında 30 milyon avro değeri var. Diğer kalecilere baktığımızda işte Marco Bizot ve James Wright var. Defans hattında Taylor Harvard-Bellis listeye yazılmadı. 25 milyon avro değerinde. 24 yaşında ama UEFA listesinde olmadığı için bu akşam ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyor. Onu da belirtelim. Pau Torres İspanyol 29 yaşında 20 milyon avro değerinde. Sakat denilen Madukeba Sisse Senegalli 6 milyon değerinde 21 yaşında sakatlıktan döndü. Son antrenmanda takımla beraber çalıştı. Kadroda olacak büyük ihtimal. Ve Victor Lindelof devamlı oynuyor. Stoperlerin yani savunmanın bel kemiği.
1: Lindelof bir de şöyle de
0: 32 yaşında.
1: Usta bir oyuncu.
0: Çok usta bir oyuncu.
1: Yani oynadığı yerin hakkını veren bir oyuncu.
0: Tek sıkıntısı bence onu ben Manchester United'ın ayrılma ihtimali olduğunda Türk takımları için araştırmıştım. Öyle bir araştırma yapmıştım onunla alakalı analiz yapmıştım. Tek sıkıntısı hava toplarında bazı sıkıntıları var. Bu arada Portekiz'de bayağı oynadı yetişti altyapı olarak Portekiz'de evet. de oynadı İsveçli 5 milyon avro değerinde. Ayağı iyi top yapan ve iyi çıkan yani iyi çıkabilen. Defans oyuncularından bir tanesi. Tyrone Mings yine oynayan İngiliz 3 milyon. O da stoper. O da oynayabilir. Yani bu oyuncular da oynayabilir. Sağ bekleri Matty Cash 29 yaşında Polonya vatandaşı. Önemli oyuncu. 22 milyon avro. Ya da bir başka sağ bek

0: ki o da Türk piyasasında çok fazla ismi dolaşan Aaron Van Bissaka,
1: Evet.
0: Demokratik Kongolu, 28 yaşında, 15 milyon avro değerinde. Sol bek, sakat sol bekleri Ian Maatsen, Hollandalı, 35 milyon, önemli bir oyuncu. O sakat, o olmayacak büyük ihtimal. Matteo Ruggeri oynuyor genelde, İtalyan, 24 yaşında, 28 milyon avro değerinde. Ön liberoları çok önemli oyuncular. Boubacar Camara Fransız, 50 milyon değerinde, 26 yaşında. Amadou Onana şanslıyız sakat, 25 yaşında, Belçikalı, 40 milyon, ki geleceğin yıldızlarından diye bakılıyordu kendisine.
1: Doğru.
0: Ve Bogart Hollandalı, 18 milyon, onu da aktarmış olalım. Merkez orta sahasına baktığımızda Joao Gomes genelde oynatıyor, Brezilyalı, 25 yaşında, 40 milyon avro değerinde. Ve Goretzka kiralık olarak geldi bu sezon Bayern'den, 31 yaşında, 10 milyon avro değerinde. Sakattı fakat son antrenmanda yine takımla beraber çalıştı, büyük ihtimal kadroda olacak, hatta ben 11'e bile yazılabilir diye düşünüyorum Goretzka'yı. Ross Barkley İngiliz, 32 yaşında. Ve biraz önce bahsettiğiniz asıl isimlere geliyoruz. Sağ ön John McCain çok önemli oyuncu. İskoç, 13 milyon. Takım kaptanı bu arada.
1: Evet.
0: Goller atıyor, asistler yapıyor. Tehlikeli. Dikkat etmekte fayda var.
1: Ve hırslı.
0: Ve hırslı. 10 numara pozisyonunda Manzambi, genelde sol olarak oynatıyor Manzambi'yi, ki bence en çok dikkat edilmesi gereken Aston Villalı oyuncu. İsviçreli, 21 yaşında, 65 milyon avro değerinde. Emiliano Buendia bu arada Arjantinli, 16 milyon değerinde. O da dış şut tehdidi var, genelde oynatıyor. İyi bir 10 numara, iyi bir oyun kurucu. Çok dikkat etmekte fayda var. Sol kanatta Garnacho, Arjantinli, Chelsea'den kiralık, 22 milyon. Hemings İngiliz, 15 milyon, 19 yaşında. Sağ kanatta bir yıldız adayı var Ercan abi. İbrahim Mbaye, 18 yaşında, Senegalli ve gerçekten geleceğin yıldızı olarak bakılıyor kendisine. Dikkat etmekte fayda var. Ve yine bir sağ kanat oyuncusu Alisson, sonradan oyuna giriyor. Gol atabiliyor, asist yapabiliyor. Brezilyalı, 20 yaşında, 15 milyon. Santraforlarına baktığımızda ve Nicholas Jackson direkt dikkat edilen isim, 25 yaşında, 45 milyon avro. Bir şansımız var, Brian Maggio oynatıyordu, geleceğin
1: Evet.
0: yıldızı diye bakılıyor ona da. 17 yaşında İngiliz, 22 milyon. Sakat, oynamayacak bu karşılaşmada. Ve Türk futbol severlerin, özellikle Beşiktaşlıların yakinen tanıdığı Tammy Abraham, 29 yaşında, 18 milyon avroluk bir değeri var. Kadro bu şekilde. Unai Emery 5 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış bir teknik direktör. Aynı zamanda Fransa'da şampiyon olmuş Paris Saint-Germain'le bir teknik
1: Lig
0: direktör. Lig
1: şampiyonluğu.
0: şampiyonluğu, kupa canavarı diyebiliriz. Hansi Flick için dün kupa canavarı diyorduk ama asıl kupa canavarı
1: Unai Emery.
0: Unai Emery. Tercih ettiği diziliş 4-2-3-1. Aston Villa'nın başında 205 maça çıkmış. Bunda 150'nin üzeri, bu 205 maçın 150'den fazlasında da 4-2-3-1. Yani bu akşam 4-2-3-1 göreceğiz Ercan abi, net olarak onu söyleyebilirim. Ara ara işte 5-3-2, 3-5-2, 4-4-2 çift altılı oynatmış ama çok ağırlıklı olarak 4-2-3-1 olarak karşımıza çıkıyor. Puan ortalaması 1.81 Aston Villa'da 205 maçta. Villarreal'de 1.78. Arsenal'de 78 maçta 1.85. Paris Saint-Germain'de 2.42, 114 maçta. Çok iyi ortalamalar bu arada. Sevilla 1.78, 205 maçta. Ya baktığınızda gerçekten Spartak Moskova kariyeri var. Orada da 26 maç. Valencia yine 220 maç, 1.72. Bence çok iyi ortalamalar bunlar bir teknik direktör için. Çok önemli bir kadro ve çok önemli bir teknik direktör takımı ve bir Premier Lig takımıyla oynayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe ne yapar diye sordum. Kendime de sordum aynı zamanda, yani ne yapabilir?
1: Beraber az önce konuştuk reklam arasında. Defansa tabii önem vermek zorundasın. Ya defansif oyun tarzına diye fikir birliğine vardık reklam arasında.
0: Yani şöyle diyeyim Ercan abi, bir kere Manzambi'yi kontrol etmek gerekiyor. Buendia ve Manzambi'yi net olarak bir ciddi manada kontrol etmek gerekiyor bu iki oyuncuyu. Ve aynı zamanda şunu gördüm, Jackson. Jackson'ı bir pivot olarak top alıp kaleye dönüyor, döndürmemek gerekiyor. Hem önce topu aldırmamak gerekiyor, topu alıyorsa döndürmemek gerekiyor. Çünkü döndüğü zaman artık hem pas opsiyonu olabiliyor hem de şut imkanı olabiliyor.
1: Ve bu arada şut attırmamak gerekiyor derken de tehlikeli yerlerden faul vermemek lazım. Her İngiliz takımı gibi Aston Villa'da duran toplarda, kornerlerde, serbest vuruşlarda Bayağı tehlikeli bir ekip.
0: Çok tehlikeliler. Özellikle korner atışları, hava topları çok tehlikeli. Ki klasik İngiliz takımları genelde böyle oluyorlar. Tam bir klasik İngiliz takımı da diyebiliriz. İspanyol çalıştırıyor ama tam bir İngiliz takımı. Bu arada benim dikkat çektiğim bu sezon özelinde sağ tarafı, sağ savunması çok kötü durumda Aston Villa'nın. Genelde yediği goller de oradan geliyor. Ya oradan direkt ceza sahasına girip şutla bitirilen ya oradan ortayla açılan çok sayıda gol yedi. Çok gol yiyor bu arada. Önce onu söyleyeyim. Lige de öyle başladı. Çok gol yiyen ve gol atamayan bir şekilde lige başladılar. Şimdi biraz değiştiler. Mini maç öncesi ve sonrası olarak ayırt edebiliriz. Şimdi yine çok gol yiyorlar ama gol de atabiliyorlar. Yani böyle de bir takıma evrilmiş durumdalar. O yüzden de Fenerbahçe'nin sol hücumu, işte orada kim oynuyordu? Kerem oynuyordu. Orada kim oynayabilir? Oğuz oynayabilir. Orada ciddi manada iyi çalışması gerekiyor. Orası bir yani maden gibi kullanılabilecek bir bölüm olabilir orası. Arkaya adam kaçırabiliyorlar, yerlerinde duramayabiliyorlar. Savunma, takım savunmasında zaafları var sağ taraf için ama sol taraf için aynı cümleyi kuramayacağım. Orada iyiler. Özellikle ortadan çok iyiler. İki ön liberolu oynadıkları için ortadan delme konusu biraz sıkıntı. O yüzden Fenerbahçe oyunu biraz kanatlara, sol kanada açmak zorunda gibi geliyor bana.
1: Bana da bütün taktiksel anlamda oyunun değerlendirmesini yaptık. Bu yüzden de bir defansif orta saha bekliyorum.
0: Ben de açıkçası işte şimdi kimle oynar Aston Villa karşısında? Kante, Guendouzi ve aynı zamanda Asensio ile mi oynar? Yoksa Kante, Guendouzi, İsmail ile mi oynar? Daha defansif bir kurguda.
1: Sanki yani... Kante, İsmail, Guendouzi üçlüsü bana daha mantıklı geliyor.
0: Yani Aston Villa pozisyon veriyor çünkü. Yani o pozisyonları değerlendirmek için acaba...
1: Ama üretim düşer mi? Düşer tabii.
0: Yani işte...
1: Fakat defans olarak sağlam olur musun? Evet olabilirsin.
0: Yine o defans hattı bence aynı olacak. Archie Brown, Ake, işte Skriniar ve sağ tarafta Semedo. Ve arkalarında Ederson, değişiklik beklemiyorum orada. Orta sahada da Kante'den bir değişiklik beklemiyorum. Guendouzi, İsmail bir soru işaretlerim var. Asensio oynarsa İsmail oynar gibi. Öyle bir soru işaretim var. Bu maç Kerem'i beklemiyorum ben. Oğuz'u bekliyorum. Oğuz 11'de oynar. Vedat Muriç'i bekliyorum. Sağ tarafta da Greenwood'u bekliyorum. Aslında yani çok da böyle bir rotasyon beklemiyorum. Birkaç oyuncu haricinde çok da rotasyon beklemiyorum ama İsmail Hoca'nın yaptığı açıklamadan sonra bir durdum Mercan abi. Yani bir gerçekten rotasyon olacak ve değişik bir kadro çıkacak. Şaşırmam. Yani bir kez daha söyleyeyim. Bir önce de söylemiştim.
1: Değişik kadro derken acaba şunu mu düşünüyoruz? Yani Bartu'yu 11'de mi göreceğiz?
0: Olabilir. Mesela. Olabilir Mercan abi. Ya da işte Opong. Ake'nin yerini Opong ya da Skriniar'ın yerini Opong gibi.
1: O da olabilir. Ya o beklenti açıklamalardan sonra acaba bir değişiklik yapılacaksa tabii ki bu isimler akla geliyor. Bartu, İsmail, Kante mi olacak mesela? Değil mi?
0: Kante'yi banka oynatır diye düşünüyorum. Çünkü
1: ya da Kante de yoruldu. Kante'yi de dinlendirelim.
0: İsmail Guendouzi,
1: İsmail Guendouzi, Bartu mu olacak? Hayır, defansif tamamen.
0: Ya da mesela Rize maçında moral bulan, son girdikten sonra da fena oynamayan İrfan Can mı oynayacak Asensio yerine? O da olabilir 10 numara pozisyonu.
1: Onunla da başlayabilir. Ya her şey olabilir.
0: Sağ kanada İrfan Can'ı atıp sol kanada Greenwood'u çekebilir. Yani öyle bir değişiklik de yapabilir bu arada. Yani kafamda Greenwood oynayacak gibi geliyor bana. Yani baktığımızda. Ama işte nasıl oynayacaklar, nasıl bir rotasyon olacak onu da maçtan bir saat önce, bir saat 7 dakika önce, 6 dakika önce öğrenmiş olacağız diyelim. Tabii yine her zaman olduğu gibi yapay zekaya sordum. Yapay zeka biraz bu sefer beni yarı yolda bırakmaya çalıştı. Yanlış bilgiler vermeye çalıştı. Hala Watkins'i Aston Villa'nın kadrosunda, John Duran'ı Fenerbahçe'nin kadrosunda göstermeye çalıştı. Kendisine biraz kızdım, biraz uğraştım kendisiyle. Sonrasında doğru tahminler yaptı ama 1-0 Aston Villa galibiyeti dedi. Yani tek farklı Aston Villa galibiyetini ön plana çıkartıyorum dedi yapay zeka. %55 Aston Villa galibiyeti olasılığı, %25 beraberlik, %20 de Fenerbahçe galibiyeti olarak bakıyorum dedi. İlk yarıda skoru Aston Villa'nın alacağını düşünüyorum dedi ve maçı kontrol etmeye başlayacağını düşünüyorum dedi. Ama maçın sonlarına doğru Fenerbahçe'nin atak oynayarak gol atma ihtimalinde olduğunu düşünüyorum diye açıkladı. Evet. Maçın anahtarının da ilk yarı olduğunu belirtti yapay zeka. Maç saatinde maçın oynanacağı Birmingham'a baktım. Bu arada öğlen saatlerinde baktım. Bayağı trafik vardı. Stadın yanındaki işte caddede. Herhalde kapattılar diye düşündüm maç dolayısıyla.
1: Olabilir.
0: Hava kapalı, çok bulutlu olacak ama yağış beklenmiyor maç esnasında. Sıcaklık 14 derece, rüzgarda güneyden orta şiddette esmesi bekleniyor. Bunu da

0: aktarmış olalım. Bu da bilgileri de paylaşalım. Bu arada Unai Emery aynı zamanda teknik direktörü, bir kulüp sahibi Ercan abi. Onu da
1: onu az önce söyledim reklam arasında, ama tabii müthiş bir kulüp değil.
0: İspanya 3. liginde yer alıyor. Evet. Racing diye bir kulüp galiba. Bir kez daha bakmam lazım notlarıma. Ya Racing ya da başka bir ismi de olabilir. Real Union Club. Club. Evet. Düzeltiyorum. Real Union Club İspanya 3. liginde mücadele ediyor. Kulübün sahibi baktım diğer işte yönetim kuruluna Emery ailesi. Ya yani aile sahibi bu arada kulübe diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın maç öncesi yaptığı basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik. Adalet dedi en son, takım içerisindeki adalet, kadro adaleti. Formayı her oyuncuya veriyoruz. Yeri geldiğinde o oyunculara formayı teslim ediyoruz dedi. Önemli açıklamalar işte oradan. Rotasyonunu da anladık. Bir rotasyon olacağını bu karşılaşmada. Doğru. Lig maçını da düşünerek bir rotasyon yapılacağını biraz anlamış durumdayız diyelim. Ve isterseniz biraz da mesajlar da birlikte, onları da isterseniz eritelim. Şöyle eritelim. Geçmişten de mesajlar var. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde okuyamadığım bazı dinleyicilerimizin mesajları var. Mesela Fırat Bey sormuş. Leroy Sané tamamen kopuktu ve sanki artık aklında Galatasaray defterini kapatmış gibiydi. Siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş.
1: Yani Sané'nin durumu benim de aklımda. Sané'yi kazanmak lazım diye hep konuştuk. Çok önemli oyuncu olduğunu da vurguladık. Ama dün bazı oyuncular dışında etkili olmasını ben bekleyemezdim. Olmadı çünkü. Sonradan da oyuna girdi zaten. Olabilir. Devre arası belki bir konuşma yapabilirler. Ama Sané'yi Galatasaray için güç mü? Ben ısrarla tekrar evet güç olabilir diyorum. Ben öyle düşünenlerdenim. Yani Sané'yi kolay kolay kaybetmek istemem.
0: Ama çok ciddi eleştiri var. Dün de çok var. Biraz evet. Tepki vardı dün.
1: Var, evet.
0: Bir dinleyicimiz Utku Bey mi? Tam olarak görmüyorum ama dünkü bu çizilen offside ile alakalı yazmış. Evet. Maçtan sonra açıklama yapıldı. Futbolcular birbirinin içine girmiş şekilde olduğu için çizgiyi o şekilde çizip paylaşmışlar diye bir evet. Açıklama yapılmış. Onu da paylaşmış olalım. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Sunay Bey Bursa'dan yazmış. Bizde yalnız idman ve taktik sıkıntısı yok. Ayrıca transfer seçiminde sıkıntı var. Akşam bir yorumcu Barcelona 2 yılda transfere 210 milyon avro harcadı. Galatasaray ise 220 milyon diye açıklama yaptı diye paylaşmış. Akşamki maçta Fenerbahçe'nin Roma maçındaki taktikle oynaması beni umutlandırır. Çünkü şu anki Aston Villa Roma'dan üstün değil diye devam etmiş. İlk yarı durdur, ikinci yarı yen diyorum diye de son olarak mesaj göndermiş.
1: Ya maç başlayınca öyle olmuyor. Her maçın hikayesi farklı çünkü. Dinleyicimizin yorumuna katılmamak mümkün değil. Fakat her maçın hikayesi değişik olduğu için bakalım Aston Villa nasıl başlayacak? Bunu bilmiyoruz.
0: Savaş Bey, Barcelona'nın attığı ilk golü Türkiye'de bir hakem verse kıyamet kopardı diye yazmış. Sizin düşünceniz nedir? Offside mi değil mi diye? Gol bu arada.
1: Offside ilk golde, Cancelo'nun golünde.
0: Cancelo oyun, geriden çıkıyor çünkü.
1: Cancelo geriden çıkıyor. Neden offside değil? Öbür oyuncu topla hiç ilgim olmadığını yürüyerek gösteriyor zaten.
0: Kaleye gitmiyor zaten. Kalenin tersine doğru hareket
1: tam
0: ediyor.
1: Tam tersine doğru hareket ettiği zaman Türkiye'de de vardan vara bile gitse o gol olarak değerlendirilir.
0: Yani o hemen hemen her yerde gol o. Yani offside değil evet. O pozisyon. Benim anlamadığım diyor Almanya'dan taksici Hamza Bey, kolay gelsin bu arada. Bochum'dan yazmış dinleyicimiz. Benim anlamadığım, Galatasaraylı oyuncular rakip sahadayken paslaşma ile kendileri kalecisine kadar geliyor. Sonra Uğurcan ileri şişiriyor hem de kaç defa ve Lisbon maçında da yaptı bunları. Madem topu şişireceksin önde vur kaleye diye bir mesaj göndermiş. Şimdi şöyle bir durum var. Uzun top oynadığınız zaman da topu kapıyorlar. Pasla çıkmaya çalıştığınız zaman da topu çabuk kapıyorlar.
1: Çünkü pasla çıkıp top kaptırdığın anda da gol pozisyonu yaşıyorsun. Uzun oynamak daha mantıklı.
0: Sahaya öyle yerleşiyor rakip. Yani Barcelona'nın da konuşuyorsak, Barcelona özelinde konuşuyorsak sahaya öyle yerleşen bir rakip var. Evet. Ona göre oynamak durumundasın. Uzun oynayacak.

0: aksamda ilerideki oyuncuların iyi top tutmalı. Yani hücum oyuncuların çok iyi top tutmalılar. Havadan gelecek topu indirip istasyon görevi, duvar görevi görmek durumundalar ki diğer oyuncuların orta sahalar gelsin rakip sahasına doğru ve rakibin sahasında oynamaya başlayabilesin. Ama eğer her attığın uzun top rakibin defansından dönüyorsa, rakibin duvar oluyorsa işte orada sıkıntı ortaya çıkıyor. Orada problem ortaya çıkıyor. Ünal Bey'e de çok teşekkürler bu arada gönderdiği mesaj için. Boğma'da selamlar. İhsan Bey yazmış, Osimhen'in neden büyük takımların radarına girmediği anlaşılmıştır diye yazmış İhsan Bey. 6 ofsaytta kalan bir oyuncu biraz kendini korumalı diye de devam etmiş. Yine bir başka dinleyicimiz Eskişehir'den Barış Bey. Yine futbol dersi aldığımız bir gece oldu sanırım. Türk takımlarından böyle bir futbol izleyemeyeceğiz. Ne zaman ders çıkarıp altyapıya yöneleceğiz merak ediyorum diye yazmış Eskişehir'den Barış Bey. Şimdi altyapılarda da yani çok acayip durumlar var. Bazı işte ailesinde futbolcu olan, altyapılarda oynayan, alt liglerde oynayan bazı işte tanıdıklarım var. Onlarla konuşuyorum. O kadar artık torpil ön plana çıkmış ki Ercan abi. Torpil, torpil,
1: Ya,
0: torpil.
1: yıllardır konuşulan konu maalesef. Değil mi?
0: Hiç hak etmeyenler torpille bambaşka yerlere gelmişler altyapılarda. Bu da sıkıntı. Maalesef en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Herkes biraz ben ne kazanacağım düşüncesiyle yaklaşıyormuş olaya. Bu da ciddi problem yaratıyor altyapıda. Barca çok farklı seviye, normal sonuç. Fenerbahçe'ye de bakacağız diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Yine Okan Hoca her Avrupa maçında olduğu gibi bahaneler üretiyor demiş Mutlu Bey. İlk yarı belliydi. Barcelona'nın ikinci yarıyı baskıyı arttıracağı devre arası değişiklikler yapılmalıydı. Bu arada Osimhen'in
1: İyi oynamış bir
0: itirazları.
1: takım olarak soyunma odasına gidiyor ama şimdi orada hemen değişiklik yapmak takımın içinde bir şaşkınlığa yol açabilir. İyi oynamış bir takım soyunma odasına gidiyor diye düşünüyorum.
0: Umut Bey Galatasaray bu futbolla eğer ön eleme oynasaydı kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılamazdı diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Cancelo'ya bir önlem alınamaz mıydı? Bireysel olarak hep Cancelo farkında mısınız? Tüm ataklar ondan geldi İstanbul'dan Emre Bey. Ben dün biraz anlatmaya çalıştım Emre Bey. Dün şöyle dedim. Cancelo'nun arkasını kullanmamız gerekiyor dedim. Bu ne
1: Evet.
0: demek? Cancelo hücuma çıkıyor ve ciddi hücum gücü oluyor. Çünkü genelde takımlar Lamine Yamal'ı kontrol etmeye çalışıyor. Sol taraf boş kalıyor. Goller de Barcelona'dan sol taraftan da fazlalıkla geliyor. Bunu biraz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Biz bunu görüyorsak bence teknik direktörler de analizciler de görüyordur. Yani maç
1: Bence de,
0: analistleri de
1: bence de.
0: takım analistleri de görüyordur. Ona göre önlem alınması gerekiyordu. Aslında biraz Lamine Yamal'a önlem alınması İşte Eren ve Jakobs 11'ini görünce biraz önlem alındığını düşündüm ama sol taraf bu sefer boş kalmaya başladı. Cancelo da çok önemli bir oyuncu gördük ki lig maçında da dinlendirdi bu maçı düşünerek Hansi
1: Doğru söylüyorsun.
0: Flick. Ercan abi sizin sayenizde futbola aşık olmuş bir dinleyicimiz.
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Teşekkürlerimizi de iletelim. Adını göremiyorum kusuruma bakmayın. Dünkü maçta bir pozisyon dikkatimi çekti. Top taca çıktı. Osimhen ivedi bir şekilde tacı kullanmak istedi. Okan Buruk topu Osimhen'den alıp yere bıraktı. Osimhen'i de ittirip oyun içine attı. Anlayamadım ne yapmak istediğini. Orada
1: Sen
0: Okan
1: atma
0: Hoca'nın
1: tacı, başkası atsın. Sen oyunda bana lazımsın. İşareti o.
0: biraz yani takım yerleşsin, takım
1: Tabii
0: yerleşmemiş
1: tabii.
0: durumdaydı diye. Yani çok yanlış anlaşılacak bir pozisyon değildi o.
1: Bir de acele etme. Sen bırak, başkası atsın.
0: İzmir'den Mustafa Bey yazmış. Çok teşekkürler Mustafa Bey'e de. Adamlar 4 tane gol atmış. Son 20 dakika rölantiye almışlar takımı. Daha ne yapsın Barcelona? Yani Galatasaray nasıl iyi oynamış olabilir? Bunu anlayamıyorum diye yazmış bir dinleyicimiz. Birol Bey. Herkes kabul etmeli ki dün Galatasaray acaba mı dedirtti? Barcelona'nın yenilmezlik serisi bitiyor mu acaba dedirtti? 2-0 olduğunda Barcelona'nın futbolcuların yüz haline bakın. O tabii ki moral motivasyon çok önemli. Okan Hoca da bunu söyledi maç sonrasında. Yani eğer o golü bulsaydık çok daha farklı olurdu dedi. O golü atamadığımız yani daha doğrusu sayılmadığı için moral olarak da biraz geriye gittik. Üzerine bir bir geldi. geldi. Evet. Geriye gittik dedi. Bu çok yani spor yapanlar bunu anlayacaklardır. Evet, takım sporlarında bu böyledir. Bir anda öne geçersiniz, bir anda o üstünlüğünüzü koruyamadığınız anda moral motivasyon olarak geriye gitmeye başlarsınız ve sonrasında gollerde yersiniz. Böyle çok sayıda takım var. Böyle çok sayıda takım kaybetti moral motivasyonları geriye gidince.
1: Ya bir de Okan Burun söylediği şu cümle doğru. Şöyle 2-0 oldu ya maç. Ondan sonra VAR'dan döndü karar. O biraz oyunun ritmini Galatasaray'ın aleyhine çevirdi. Hı hı. Oyuncularda bir moralsizlik oldu. Bunları da böyle bir değerlendirmemiz lazım.
0: Yani sonuçta bir de rakip yani öyle sıradan bir rakip değil, Barcelona ile oynuyorsunuz yani kolay bir rakip değil yani, gerçekten kolay bir rakip değil, bir anda her şeyi değiştirebilecek, yıllardır dünyanın en önemli sahnesinde olan ve en güçlü takımlardan bir tanesinden bahsediyoruz. O yüzden de bir girişte söylediğiniz cümle, çok da üzülmemek lazım yani, kaybetsek bile çok da üzülmemek lazım bu karşılaşmada. Göktürk tarafı yağmur çok, trafikte olanlar çok dikkatli olsun. Hassal Kemerburgaz yağmur çok diye bir önceki saat diliminde dinleyicimiz göndermiş mesajı.
1: Yağmur pazar gününe kadar devam edecek ama bu kadar şiddette devam eder mi? Galiba Avrupa yakasından bu akşam gidiyor. Anadolu yakasına doğru geçiyor, haberler öyle, ben de baktım. Tabii ki trafikte olanlar, bizi dinleyenler, yağmurda araba kullanmak zordur. Onu lütfen unutmayalım.
0: Real Madrid iyi takım ama hocası çok kötü demiş Yavuz Bey. Yine bir önceki saatte konuşmuştuk bunları. Hala bir önceki saatin mesajlarını daha tam anlamıyla eritemedim. Aston Villa maçını çantada da keklik görmemek lazım. Premier Lig'in ligde iki gömlek ve bizim ligimizden önde Premier Lig en az demiş. Rize maçındaki İrfan formda görüntüsünü yanıltmasın. Kante, Gendouzi ve İsmail orta saha için ideal olur bence demiş Mehmet Bey. Bursa'dan yazmış.
1: Biraz tabii üretim anlamında düşük olabilir ama direnci yüksek olabilir. Bu konuyu gündeme getirdiği için de dinleyicimize teşekkür ederiz yorumunu.
0: Aston Villa son dönemde tekrar toparladı ve böyle Avrupa maçlarına da önem veriyor. Fenerbahçe'nin işi bugün çok zor diye yazmış dinleyicimiz Ümit Bey. Yine bakıyorum diğer mesajlara. İşte Giresun'dan Korkut Bey esprili mesaj yazmış ama okumadığımız için gönül koymuş. Koymayın lütfen. Daha yeni saat, işte bu saatin başına geldik mesajlarda. Çok sayıda dinleyicimiz sağ olsunlar mesaj gönderdiler. Ben de her mesajı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden de böyle bazı mesajları atlamış olabiliyoruz ya da geç okumuş olabiliyoruz. Lütfen gönül koymayın, bir kez daha paylaşmış olalım. Okan Buruk Barcelona'lı oyuncuların bir arada oynamalarından, uyumlarından bahsetti. Ancak sormazlar mı? Kaç yıldır Galatasaray'da Okan Hoca? Uyum anlattıklarından Galatasaray'da yok mu diye yazmış. Evet yani onlar oynuyor. 4 yıldır da 5. yıl Okan Hoca ve Galatasaray birlikteler. Böyle de bir durum var ya. Uyum bence o konuda biraz farklı ama Barcelona çok daha farklı.
1: Burası
0: yani.
1: Ahmet Şampiyonlar Ligi. Ya burada en başta programımızı açarken de dün de konuştuk. Şampiyonlar Ligi'nde biz bu maçı alırız, kazanırız. Galibiyete çok yakınız. Şampiyonlar Ligi'nde öyle şeyleri beklememek gerekiyor. Her rakip sahaya %50 şansım var diye çıkıyor. İşte dün yılların bu ligdeki gediklisi Bayern Münih az daha kaybediyordu. 3-3 berabere kaldı Norveç takımıyla. İki finalist Inter ne yaptı? Kendi evinde Bruges'e 4-3 yenildi Belçika takımına. Burası Şampiyonlar Ligi. Öyle ben çıkarım, oynarım, biz kazanırız. Bunları önceden konuşmamak gerekiyor. Benim Şampiyonlar Ligi ile ilgili düşüncem bu. Tekrar bu düşüncemi de söylemek istedim.
0: Burası başka bir arena. Yani Şampiyonlar Ligi bambaşka bir arena. O yüzden de hele hele bir de Barcelona ile oynuyorsanız yeneriz ederiz. Biraz o çok iddialı bence.
1: Ya o biraz... Ya
0: bazı takımlar...
1: Tamam, iddia iyidir. Yani iddialı olmak iyidir. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde... bir %50 karşı tarafı düşüneceksin.
0: İşte mesela Bayern Münih ne yaptı? 3-3 berabere kaldı. Viking kesin Bayern Münih kazanır diye düşünüyordu ki kazanabilirdi de.
1: Son yani saniyede gol yedi Bayern.
0: Gol yedi. Yani her an her şey olabiliyor. İlk yarı 2-0'dı bu arada. Yani öyle de bir durum söz konusu. Dinleyicimiz Avcılar'dan Orhan Bey, Fenerbahçe Lyon deplasmanındaki taktikte çıkmalı. Siz ne dersiniz diye sormuş. Şimdi hem Lyon diye diyen var, hem Roma diyen var. Bu arada ben söylemiştim Roma maçından sonra. Ben Roma maçının ilk yarısını beğenmedim. Yani kontratak da yapamadı. Yani bir 39-41 dakika Roma'yı tuttu. 41. dakikada Fenerbahçe gol yedi Roma'dan. Ama ikinci yarı Fenerbahçe...

0: Teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz, Jose Mourinho'nun bir yorumu vardı. Galatasaray taraftarıyım diyor, Serkan Bey yazmış. Çok hoşuma gitmişti ve şu anda o kadar çok hak veriyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde bir tane büyük zafer kazanacağımıza UEFA'da hedefe ilerleyebiliriz diye bana çok anlamlı ve mantıklı bir açıklama geldi. Doğrusu o Türk takımları Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkamıyor diye de devam etmiş. Ama yani sonuçta en üst seviye orası, orada olmamız lazım. Eğer futbolun
1: Hayır,
0: gelişmesini
1: olmamız
0: istiyorsak.
1: lazım ve gelişmek istiyorsak da bir anda gelişemeyiz. Hele bu yılların Şampiyonlar Ligi'nde yerleşmiş takımları karşısında biz şöyle yaparız, böyle yaparız. Hemen onlara acele etmemek gerekir.
0: Mustafa Bey yalnız bu yağmur dün olsaydı sağ zemini zarar görebilirdi diye yazmış. Bugün
1: Bence de.
0: gerçekten çok ciddi bir yağmur var. Allah kolaylık versin diyelim hepimize. Aston Villa'nın orkestrası McCain, onu ayrı gözle izleyin ne demek istediğimi anlarsınız diye dinleyicimiz yazmış.
1: McCain çok anahtar bir oyuncu.
0: Kilit.
1: Bunu zaten konuştuk programımızın ikinci bölümünde. Ve tam bir hırs küpüdür kendisi.
0: Çok hırslı, dikkat etmekte çok fayda var. Mazzabi'ye çok dikkat etmekte fayda var. Bir de Buendia'nın dış şutlarına dikkat etmekte fayda var. Ve tabii ki Jackson'ı döndürmemek gerekiyor. Roma maçı gibi bir diziliş ve anlayış olabilir diye Serdar Bey yazmış. Çok teşekkürler. Benim gözlemim şu şekil. Bizim Avrupa kupalarında başarısızlığımız %30 bizim hakemlerimizden kaynaklanıyor. Olmayan faulleri varmış gibi düdük çalıyorlar. Futbolcular da faul diye bekliyorlar. Hakemler kötü alıştırdı futbolcuları diye yazmış dinleyicimiz Cemal Bey. Çok teşekkürler
1: Bu
0: mesajını.
1: dezavantaj gayet olumlu ve bu net yoruma ben de katıldığımı söyleyebilirim. Bir anda şaşırıyor oyuncularımız çünkü verilmeyen faullerde.
0: Yine bir başka dinleyicimiz size sormamı istiyor Ercan abi, ismini Boz Bey, dinleyicimizin ismi. Bizim hocalarımız niye bu kadar korkuyor? Sert kolektif futbol oynarsak kazanacağız. Niye korkuyorlar diye yazmış.
1: Güç farkı, onu biliyorlar. Takımlarının neler yapabileceğini teknik direktörler oyunculardan daha iyi biliyorlar. Yani 24 saat kamp dönemi dahil hep beraberler. Antrenmanlarda da beraber çalışıyorlar. Bildikleri için bu kadar onlar da riske girmek istemiyor tabii ki.
0: Yine Satılmış Bey yazmış. Bugün günlerden Fenerbahçe Galatasaray'a da geçmiş olsun. Fenerbahçe'ye başarılar, Beşiktaş ve Anadolu Efes'e de başarılar EuroLeague'de. Bugün Fenerbahçe berabere biter diye yazmış. Satılmış Bey çok teşekkürler mesaj içinde. Dün hangi takım olsa, hatta lig karması olsa bile sonuç değişmezdi. Dün rakip arkadaşlar büyük fark bekliyordu. Farkı engelleyen de Uğurcan oldu diye yazmış
1: İlk
0: dinleyicimiz.
1: yarıda özellikle gerçekten kritik müdahaleleri var.
0: Bu arada Osimhen'i eleştiren rakip taraftarlar, geçen sene Juventus ve Liverpool dahil birçok maçta şahsi becerisiyle gol ya da goller bulduk. Geçmişi çabuk unutuyorlar demiş Ankara'dan Ramazan Bey. Çok teşekkürler mesaj için bu arada. Yine dün akşam biz resmen İspanya milli takımı ve Galatasaray'ın maçını seyretmiş olduk diye
1: Sanki bir
0: yazmış.
1: İspanya milli takımından esintiler vardı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
0: 8 tane İspanya milli takım oyuncusu
1: Evet.
0: sahadaydı haliyle. Bir İspanya milli, dünya şampiyonu, dünya kupası sahibi İspanya milli
1: Ya
0: takımının.
1: birçok İspanyol takımı aynı oynuyor zaten. Real Madrid hariç. O Mourinho futbol oynuyor. Önce
0: Maalesef
1: defansif oynuyor.
0: yani maalesef Arda için bazen üzülüyorum diyelim. Bir aramız var, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yine bir dinleyicimizin mesajıyla, Ümit Bey'in mesajı var. Ümit Bey'in mesajını da paylaşmak istedim. Şöyle, bence biz iyi mücadele ile iyi oyunu karıştırıyoruz diye yazmış. Dün Galatasaray ilk
1: Tabii.
0: yarıda iyi mücadele etti. Sadece oyun olarak bir şey yoktu. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin Roma maçı da öyle. Fenerbahçe çok iyi oynadı yorumları yapılıyor ama katılmıyorum. Fenerbahçe takım olarak topun arkasına geçti. İyi direnç gösterdi ve bu şekilde bir puan aldı. Futbol olarak iyi bir oyun yoktu diye yazmış Ümit Bey. Katıldığım noktaları var. Yani biz mücadele ile iyi oyun daha farklı oluyor. İşte dün Barcelona'nın oyununu ikinci yarı özelinde iyi oyun diye diyebiliriz. 10 dakikada yaptıkları gerçekten iyi oyununu gösterdi bize. Yine baktığımızda diğer karşılaşmalara da baktığımızda benzer böyle iyi oyunları arada görebiliyoruz. Ama işte Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele de etmek gerekiyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'nin şöyle bir havası var. Yenemiyorsanız yenilmemeniz de gereken bir lig. Yani sonuçta 8 tane karşılaşma var ve her karşılaşmadan

0: puan almanız gerekiyor Şampiyonlar
1: ya
0: Ligi'nde.
1: şimdi esas mesele dinleyicimizin de az önce çok güzel bir yorumdu. Mücadeleyle taktik, strateji ve o anlamda üstünlük sağlamak, bunlar çok ayrı hususlar. Elinden geldiğince mücadele edebilirsin. Ama mücadelede kalite sizi yendiği zaman o mücadeleniz de boşa gider. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu kabul etmek gerekiyor.
0: Şenol Bey, Barcelona'nın ilk golüyle alakalı yaptığımız yorumu beğenmemiş. Offside diyor o pozisyon için. Ben offside değil o pozisyon. Yani üstüne basa basa söylüyorum. Yok fiziksel, yok coğrafya, hiç oralara girmeyin. Cancelo arkadan çıkıyor. Yani Cancelo orada önemli olan. Diğer oyuncu değil. Yani bunu anlatmaya biraz çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. İşte sıkıntı burada. Yani o pozisyon offside değil. Eğer işte Avrupa'da basınında boy boy gösterildi, sosyal medyadan takip ediyorsanız Real Madridliler özellikle dün çok kaşıyorlardı.
1: Evet.
0: Aralarındaki rekabetten dolayı, Barcelona rekabetinden dolayı çok kaşıyorlardı. Onları da gördüm yani. Kimler paylaştı diye de baktım. Acaba neler oluyor diye baktım. Baktığımda gördüm yani. Real Madridliler özellikle taraftarları çok ciddi bir şekilde sosyal medyada dün o paylaşımları yapıyorlardı. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Aynı durum Real Madrid maçında Barcelona'lar yapıyor. Yani bizde
1: tabii,
0: nasıl
1: tabii.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlılar yapıyorsa aynısını Real Madrid'liler, Barcelona'lar da yapıyorlar. Daha ağırını da yapıyorlar. Dünya şampiyonu olan İspanya'nın 8 tane futbolcusu olan bir takımı nasıl yenebilirsiniz? Allah aşkına olumsuz yorumlar yapan arkadaşlar, kendimizi bir sentezlemememiz gerekmiyor mu diye yazmış. Şenol Bey'e de teşekkürler. Mesajları da paylaşıyorum bu arada. Bursa'dan Beşiktaşlı Metin Bey yazmış. İsmimin nereden geldiğini anlamışsınızdır. Bence akşam Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki fark çok net görmüş olduk. Ne kadar para harcarsak harcayalım kesinlikle böyle bir futbol oynayamayacağız. Oynayamayacağız diye yazmış dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz 45 dakikada Galatasaray'ın enerjisi bitti zaten diye yazmış. Herkesin ortak fikri 3-4 tane değişiklikle başlamasıydı devre sonrası Okan Hoca'nın. Ama tabii bildiğimiz Okan Hoca değil zaten. Yanlış transfer yapılanması da cabası diye de devam etmiş. Barcelona dediğimiz takım altyapıdan kaç tane futbolcu çıkarıyor? Biz taşıma suyuyla bu işi döndürmeye çalışıyoruz. Böyle olmaz. Yanlış transferlerle bir transfer planlaması yoksa olmaz diye de devam etmiş. Kocaeli'den Bülent Bey yazmış. Fenerbahçe'mize akşam başarılar diliyorum. Ercan abi sizi çok sevdiğini iletmiş.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Futbol demek Ercan abi demek diye de yazmış.
1: Eyvallah.
0: Yine bir başka dinleyicimiz... Galatasaray 2 değil 3. golü de atsaydı Barcelona 2. yarı 4 tane atardı. 5 tane atardı.
1: Onu gerçekleştirdiler. Öyle değil mi?
0: Bu takım Dünya Kupası'nı alan takımın kemik kadrosu, Deniz Bey yazmış. Yine İspanya Türkiye'ye 4 atsa nasıl milli takımı eleştiremeyeceğimiz gibi Galatasaray'ı da eleştirmeyeceğiz diye yazmış. Bu arada ben İspanya'dan 6 yedik eleştirdim. Hem de çok ağır eleştirdim. Montella'nın hatta o zaman istifa etmesi gerektiğini söylemiştim.
1: O zaman konuşmuştuk, doğru.
0: İkinci karşılaşmada hiç değilse ikinci yarı özelinde gönlümüzü biraz almıştı milli takım İspanya'daki karşılaşmada.
1: Biz o maçta evet biz böyle kendi oyunumuzu oynarız stratejisiyle sahaya çıktığımız için 6 oldu. Bu tip milli maç öyleydi.
0: Öyleydi. Bu tip takımlar senin rakibin değil. Puan alamama lüksün var, ancak çeyrek final, yarı final olursa galibiyet konusunda beklentiye girmek lazım diye de devam etmiş Deniz Bey. İzmir'den Engin Bey, Sane için futbolcu biz kullanamıyoruz, iyi futbolcu biz kullanamıyoruz diye düşünüyordum. Ancak maalesef futbol Sane'yi bırakmış. Bir an önce Sane ve İkay'dan çıkmak gerekiyor. Maç başı ısınmaya ikisi de 5 dakika geç geldi. Kafalarında futbol bitmiş diye yazmış dinleyicimiz. İzmir'den Engin Bey'e de teşekkürler. İşte yani oynatmanız gerekiyor bu oyuncuları. Yani çok ciddi bir maliyeti var. İki oyuncunun da bu arada.
1: Evet.
0: Ya birisi Bayern Münih'ten geldi, birisi de Manchester City'den geldi. Yani yabana atılacak takımlarda değil. İkisi de bu arada gerçekten önemli. Hatta bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dün de söyledim. Kupayın kulbunu tutan dört takımdan ikisinden bahsediyoruz. City ve Bayern Münih. Buradan gelen iki oyuncu. Yani biraz da kazanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Artı bir de Ercan abi şöyle bir şey var. Yani bunu da bir işte oturup düşünmek lazım. Galatasaray'ın transfer politikasında çok fazla oyuncu geldi. Çoğu oyuncu da gitti. Yani ne hangi oyuncular, neler neler geldi, nasıl oyuncular geldi ve gittiler, yapamadılar, niye kazanılamadı? Ya çok sayıda, sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'de de aynı durum vardı, Beşiktaş'ta da aynı durum vardı.
1: Ya dün mesela Enaga oyuna girdi, Oguçukwu oyuna girdi. Fakat buna rağmen bu oyuncuların da oyuna bir farklılık getiremediğini gördük Ahmet. Bu transferler yapılmış da Şampiyonlar Ligi'nde sizi bir yere getirebilir mi bu gençler? Şu an itibariyle getiremezler. Mümkün değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Yine Ali Bey, paylaşmıştık zaten Alpay'ı, kaybettik bir kez daha. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onu program başında şarkısını da çaldık hatta. Üzerine de konuştuk. Türk pop camiasının, müzik camiasının da bir kez daha sevenlerinin başı sağ olsun. Onu da bir belirtelim. Hakan Bey yazmış, çok acımasız bir taraftar kitlemiz var. Sanki evimizde herhangi bir Anadolu kulübüyle oynadık. Bu takım Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1, Racing'i 7-2, Sevilla'yı 3-1 yendi diye yazmış Barcelona
1: tabii,
0: için.
1: Racing'i, Sevilla'yı mağlup etmeleri önemli. Yani o kadar farklı mağlup etmeleri zaten bir gösterge. Gerilerden gelip kazanmaları da önemli. Bunların hepsini hem değerlendirdik hem de yorumladık.
0: Yine biz dün orta sahada kaybettik maçı bence. Torreira ve Lemina hiç etki etmedi. Leao ve Yunus'un daha sonra Sané'nin etkisizliği yenildiği en büyük etken bence. İzmir'den Recep Bey yazmış. Eren Bey, Cancelo'ya verilmeyen penaltı da var. O ne olacak diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Abdülkerim, evet yavaş olabilir ama gördük ki o olmadığında hem Galatasaray hem milli takım 3-4 gol yiyor ve topu ileriye sağlıklı çıkaramıyor. Oyuncunun eksikliği çok hissedildi. Çıkamadık ve rakip sahaya hiç yerleşemedik diye yazmış dinleyicimiz.
1: Arsenal buna izin vermedi yalnız. Çıkamamanın sebebi bir oyuncuya ya da birkaç oyuncuya maalesef bağlı değil. Rakibin buna izin vermemesi önemli.
0: Yine bir başka dinleyicimiz, ikinci gol için neden sayılmayan gol diyor. Gol offside'dı. Sanki Galatasaray'ın hakkı yenmiş gibi konuşuyorsunuz diye. Yani hiç gol sayılmadı ve offside'dan dolayı sayılmadı. Nedeni de bu. Yani onu da söyledik. Yani doğru cümleleri kullanıyoruz. İsmail Bey, neden böyle algıladınız anlamadım. Ama yani sayılmayan bir gol. Evet, offside nedeniyle sayılmayan bir gol. Bunu da net olarak söyleyelim. Yani gol değil, geçerliliği sayılmadı. Yani offside'dan evet. Dolayı. Daha nasıl konuşalım ki, nasıl söyleyelim ki anlamadım. Neyse. Bir dinleyicimiz, ben bir yorum yapsam yazıyorum. Benim yorumumu 2 dakika sonra Ercan abi benim yorumumu söylüyor. Sanki aklın yolu bir demek ki diye Şeymus Bey yazmış.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Dün Brüş takımında hat-trick yapan forvetleri 3-4 yıl Hanover'ın B takımında oynuyormuş. Takımlarımız Hanover'in. Takımlarımız scout işine daha çok önem vermeli diye yazmış.
1: Ya veriliyor önem. Ondan sonra ne oluyor? Ortaya diyorlar ki bu oyuncuyu mu aldınız? Değil mi?
0: Yani işte... Çok enteresan Ercan abi, işte scout olarak bir oyuncuyu getiriyorsunuz, 3 maç sabredilmiyor mesela.
1: Evet.
0: Anında bu kim, niye bunu getirdiniz, bunun ismi bile yok, böyle oyuncu mu olur, Türkiye'de altyapılarda çok daha, 3. ligde çok daha iyi oyuncu var. Hatta bunu da milli takımla bağlayayım işte Ercan abi, 3. ligde çok iyi forvet var.
1: Evet.
0: Yani bizde durum bu yani, acınacak hali.
1: Bu mu yani maalesef. Olay bu mu? Değil mi?
0: Gülüyoruz maalesef işte ağlanacak halimize gülüyoruz artık. Aston Villa deplasmanı çok zor geçecek gibi görünüyor. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar dileriz diye yazmış dinleyicimiz. Yine bu akşamki maçta Fenerbahçe'mize başarılar dileriz ama çok zor bir deplasman olacak gibi. Ercan abi sizi çok sevdiğini de iletmiş dinleyicimiz, sağ olsunlar. Altyapıdan oyuncu olmazsa, yetişmezse bu iş çok zor. Bizim futbolumuz yerlerde. Sarıyer'den Sedat Bey yazmış. Çok teşekkürler yine. Ercan abi, dün Inter Bayern alır dediniz ama alamadı. Fenerbahçe maçına doğru. Gelirseniz, haftalardır izliyorum. Fenerbahçe hiç takım oyunu oynamıyor. İyi de futbol oynamıyor. Bu şekilde Aston Villa'dan puan alması çok zor diye yazmış dinleyicimiz.
1: Şampiyonlar Ligi'nde Ahmet hiçbir Bey. Şey kolay değil, biliyoruz. Evet, gerçekten önemli bir yorum burada.
0: Yarın Vlahovic'in olmayacak olması, bu arada Vlahovic yok yarın Beşiktaş'ta, kadroda olmayacak.
1: Evet, midede problem olmuş. Geçmiş olsun diyelim.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

0: İsmail Hoca Rize maçındaki iyi oyununa aldanıp İrfan Can Kahveci'yi 11'de oynatırsa hata yapar diye yazmış Satılmış Bey. Fenerbahçe kazanmak istiyorsa hücum oynamalı. Rakibin üstüne gitmeli diye yazmış.
1: Rakibin üstüne gitmek çözüm olabilir mi? Bu biraz zor. Olmayabilir.
0: Volkan Bey yazmış. Ben Galatasaray'da Icardi'nin, Fenerbahçe'de Talisca'nın ahının alındığını düşünüyorum. İkisini de kolay kolay düzelebileceğini düşünmüyorum. Gönül ister ki Avrupa'da tarih yazalım ama bu gidişte biraz zor. Hafta içi Beşiktaş'ın yedek kadroyla çıkacağını söylüyorlardı. İnşallah böyle bir hata yapılmaz diye Volkan Bey yazmış.
1: Bir aramız... iki önemli maç var. Trabzonspor maçı var. Hannover'den sonra. Ben iki maça da aynı kadronun çıkacağına kesin inanmıyorum.
0: Rotasyon yapılacak gibi gözüküyor.
1: Bazı oyuncuları oturtur gibime geliyor. Hannover maçında.
0: Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarış arası da vereceğiz bu arada. Onu da takip ediyoruz. Yarış severleri de haber verelim. Atlar yağmurdan dolayı içeri alınmıştı. Tekrar dışarı çıkartılıyor galiba anladığım kadarıyla. Bir yarış olacak gibi gözüküyor. Olduğu takdirde Yücel abi bana işareti verecek. Yarış severlere de bu bilgiyi de aktarmış olalım. Şimdi yine mesajlara da baktım. Galatasaray'la alakalı. Beşiktaş'ı ne zaman konuşacaksınız diye. Yarın bol bol zaten Fenerbahçe sonrası Beşiktaş ve Trabzon spor konuşulur. Cuma günü de zaten Beşiktaş konuşulur. Ağırlıklı olarak çünkü Avrupa Kupası mesaisinden dolayı ama biz yine de Beşiktaş'a biraz konuşalım Ercan abi. Bu son bölümde de Beşiktaş'a ve zamanımız kalırsa biraz da Trabzonspor'u da konuşuruz. Bu akşam saat 20'de Vincenzo Italiano basın toplantısı var. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım ki biraz önce bilgiyi de vermiştik. Vlahović kadroda olmayacak.
1: Evet, midesinde yaşadığı bir problem var. Kadroya alınmamış.
0: Ve bunu da paylaşmış olalım. Hoffenheim'la oynayacak Beşiktaş.
1: Ozan'ın takımı.
0: Alman takım. Alman disipline sahip bir takım. Sonuçta Alman takımları öyle yaban atılacak takımlar değil. Ama Beşiktaş bu sezon biraz daha farklı bir Beşiktaş.
1: Rotasyon olacak mı ama?
0: Ben olacağını düşünüyorum Ercan abi.
1: Çünkü şimdi Trabzonspor'la oynayacak. Çok zor bir maç Trabzon maçı. Hoffenheim tamam Avrupa Kupası ilk maçında kazandı. Bazı oyuncuların kulübede oturacağı kanaatindeyim.
0: Bir yarış arasına hemen gidelim. Yarış sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Yarış arası verdik. Beşiktaş'la alakalı işte Vlahović olmayacak. Onu da söyledik. Rotasyon dedik. Eğer rotasyon olursa Hoffenheim zor bir karşılaşma bu arada. Onu da
1: zor tabii. Kolay. Her türlü maç zor.
0: Her türlü maç zor. Bir de rotasyon olunca akıllarda hep şu oluyor. İşte alttan gelen oyuncular, oynamamış oyuncular kendilerini gösterecekler ama öyle olmuyor işte. Bir düzen.
1: Olmuyor.
0: Yani bir 11 ya da 14 diyelim oyuncunun oynadığı işte değişiklikler, hadi 5 değişiklik 16 oyuncu var. Bir de 24 kişilik kadrolar, 28 kişilik kadroların rotasyonu var. Öyle olunca işte yeni gelenler de maç kondisyonuna, maç ritmine alışık olmadıkları için sıkıntı yaşıyorlar, problem yaşıyorlar ki bunu çok sıklıkla görüyoruz takımlarımızda. Hele Türk takımlarında çok da fazla görüyoruz. O yüzden de ben rotasyon deyince artık korkmaya başladım Ercan abi.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Bir tüylerim diken diken olmaya başladı.
1: Hepimiz buna alışmak zorundayız ama. Kulüpler de, kulüpleri tutan taraftarlar da alışmak zorunda. Götüremezsin aynı 11'le 3 maçı arka arkaya. Mümkün değil. Zaman çok kısıtlı. Oyuncular yıpranıyorlar. Bu yüzden çok zor bence.
0: İsviçre'den dinleyicimiz İsmail Bey yazmış. Vlahović çok büyük kayıp bizim için. Ben hoca olsam forvetsiz oynarım. O hamle için yedek kullanırım diye yazmış. Gizli 9 kimi oynatabilir?
1: Oynatır. Ya şu anda o oynatır. O kolay kolay vazgeçmez. Sanmıyorum. Gizli 9'a gizli 8'lere girmiyor İtalya.
0: Ben Trossard'ın oynamayacağını düşünüyorum bu karşılaşmada madem rotasyon olur. İlhan'la başlayabilir ya, diye düşünüyorum.
1: Başlar. Devam etmeyebilir.
0: Çerni sakat bu arada. Yani Çerni'nin yerine de İlhan oynayabilir.
1: Tabii. Raşitsa sakat.
0: Raşitsa sakat.
1: Sakatlar var.
0: Yani ciddi sakat var Beşiktaş'ta haliyle. Sıkıntılı bir durum olabilir. Oh bence o yüzden oynayabilir. Onun yerine oynayacak adam olmadığı için. Bir başka dinleyicimiz
1: var. Miret de oynar.
0: Miret de oynayacak bence.
1: Bence de.
0: Son maçta Nübel'in gözüne top gelince aklıma Fabri geldi. Sizce

0: Nübel oynar mı diye yazmış dinleyicimiz.
1: Sakatlığıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Bir tek Vlahovic açıklandı.
0: Alman maçında oynar.
1: Oynar Nübel.
0: Bir de yani oynarız. Alman takımı maçında tabii, oynar diye düşünüyorum. Yani hatta o maçta da özel olarak oynatılır diye tahmin ediyorum. Nübel bu arada enteresan gözlükleri vardı. En son bir röportaj gördüm. Bayağı değişik bir gözlüğü var.
1: Evet.
0: İstanbul'la alakalı konuşuyor. İşte,
1: bayağı İstanbul'u seviyor yalnız.
0: Tabii çay tiryakisi oldum diye.
1: Çay artık hayatımın bir parçası oldu diyor. Evet.
0: Her sabah diyor deniz kenarında diyor çay içiyorum diyor. O da güzel.
1: O artık bir ritüelim oldu diyor.
0: Güzel.
1: Trafikle de ilgili dersimi aldım diyor. Okullar açılmadan önce diyor çok rahat araba sürüyordum. Bayağı kullanıyordum ama okullar açıldıktan sonra İstanbul'un trafik gerçeğini bana söylemişlerdi. Onunla tanıştım diyor.
0: Hepimiz biliyoruz işte. O da geldi, o da aramızda. O da artık trafiğin ne olduğunu anlıyor. Hele şimdi yağmurla beraber yani hele yolların durumunu işte bazı dinleyicilerimiz sağ olsunlar radyo trafik yerine bize de gönderiyorlar. Kardeş radyomuz bizim trafik biliyorsunuz. Bize de gönderiyorlar o bilgileri. Geliyor görüyorum. Bir eski radyo trafik yayıncısı olarak da açıkçası böyle havalarda Allah kolaylık versin diyorum araba kullananlara. Gerçekten evet. Öyle çok tehlike arz eden bir durumda söz konusu o su. Su sıçratmak çok ciddi problem yaratabiliyor. Çok dikkatli araç kullanalım lütfen. İsmail Bey bir mesaj göndermişti. Gönüller bir İsmail Bey biraz işte yazmıştı. Sanıyorum maksadını aşan bir yorum yaptım diye de yazmış. Öncelikle sizlerden özür diliyorum. Ben sizlerin adil konuşmanızı çok seviyorum da demiştim diye yazmış. Sayılmayan gol diye o mesajla alakalı iletmiş. Gönüller bir İsmail Bey'e çok teşekkürler. Ben kırılmıyorum böyle durumlara ama işte böyle bir haksızlık durumu varsa da dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ya da anlamadığımı belirtmeye çalışıyorum diyelim. Poku var, Miretti. Oh Poku Miretti, Ottara, İran, Endide oynar bu yarın akşam. Bir de Akbadu diye yazmış Ozan Bey bu arada.
1: Evet. Ya bana da öyle geliyor.
0: İstanbul'da yağmur trafiği felç etti. Radyoda siz olunca çok iyi sarıyor. Ercan abiye ve size selamlar. Fenerbahçe'mize başarılar dilerim demiş Deniz Bey. Bu arada Vedat da geldi. Yoldakilere değil, sokaktakilere, araçtakilere değil, sokaktakilere Allah yardım etsin diye de yazmış. Çok teşekkürler bu arada. Yine gönderdiğiniz mesaj için Vedat'a da çok teşekkürler. O da yeni geldi. Yoldan zorla geldi bu arada. Onu da aktaralım. Maalesef öyle bir durum söz konusu. Paylaşmış olalım. Hoffenheim Beşiktaş maçı sizce çok çekişmeli geçebilir mi? Hoffenheim deplasmanında çok zor bir deplasman. Bence selamlar, sevgiler. Bu arada Vedat geldi.
1: Bayağı ıslanmışsın Vedat.
0: Vedat üstünü de çıkarmış bayağı. Ayakkabılar çıkmış, her yer ıslanmış. Maalesef böyle bir durum var İstanbul'da. Çok ciddi bir yağmur sorunu var. Allah kolaylık versin hepimize bir kez daha.
1: Bu sene böyle oldu.
0: Yani pazara kadar da aralıklı böyle yağmur yağacak. Onu evet. Da belirtelim. Scott ekibi transferi en iyi örnek Sıdıkı Şerif'tir ve bu örnek gene sizin dediğiniz gibi 3 maç tahammül edilemeyip apar topar gönderilmiş bir transfer. İşte bu yüzden biz genç oyuncu transfer edemeyiz, etsek de oynatamayız. Özay Bey yazmış. Şimdi Sıdıkı Şerif bu pazartesi günü Coventry Newcastle'la oynadı, kazandılar. Bu arada Coventry ilk defa 3 evet. puanı elde etti ve bir penaltı yaptırdı, bir gol attı, kaçırdığı 2 tane de bence %100'lük pozisyon var. Bu arada onu da belirtelim. Ama o yaşında o pozisyonlara girmesi, o golü atması, attığı gol de güzel bir goldü.
1: Ya İngiltere'de haftanın konuşulan oyuncularından biri oldu. Onu söyleyeyim.
0: Penaltı yaptırdı, düşmemesi ve ayakta kalması ki biz de bunu övüyorduk. Evet biz de yarım dönem gördük, izledik ve gönderdik. Bizde genç oyuncuları oynatma konusunda ciddi problemimiz var. Çünkü şöyle bir cümle geliyor. Niye genç oynatıyorsunuz bize? Hazır adam lazım, bize tecrübeli evet. adam lazım. Gençlerle bu olmaz çünkü sabredemiyoruz. Ve devamlı bir de...
1: Sabredemeyince de bu tarz oyuncuları kaybediyorsun Ahmet. Yani işin aslı bu.
0: Bir de devamlı artık skor endeksli bir anlayışa büründüğümüz için sadece skor. Skor gelsin de ne olursa olsun. Ya bu yanlış işte bir gelecek inşa etmek istiyorsanız, futbolda bir geleceğiniz olmasını istiyorsanız, işte bir dünkü karşılaşmadaki Barcelona'ya rakip olabilme iyi istiyorsanız bunun için gelecek için sabretmeniz gerekiyor. Ama bizde evet. öyle bir durum yok.
1: Evet. Maalesef yok.
0: Bir dinleyicimiz Osman Bey doğrudur bu arada. Yani Müslüman oyuncular Müslüman teknik direktörlerle namaz kılabilirler yani. Öyle bir mesaj göndermiş Osman Bey. Neden olmasın yani? Olabilir. Normaldir bunlar. Yine bir başka dinleyicimiz Sane bu İtalyano Beşiktaş'ın da nasıl olur diye yazmış.
1: Bilemem.
0: Leroy Sane Beşiktaş. Bunu daha önce de bir dinleyicimiz yazmıştı.
1: Sane oynadıktan sonra çok kaliteli bir oyuncu ama şu andaki durumu, yani yüzü pek mutlu değil. Değil mi?
0: Oynamadığı için bence.
1: Olabilir. Ama Beşiktaş'ta nasıl olur vallahi bilemem.
0: İlhan Fakılı, scoutlar çalışmış, gencecik çocuğu getirmiş ve takır takır oynuyor diye işte. Buna en iyi örnek İlhan Fakılı diye yazmış bir dinleyicimiz. İsim göremedim. Göremedim ismi. Diyelim ve artık Vedat da artık yerine oturdu. Bir ayakkabıları falan çıkardı, üstünü çıkardı. Yağmurdan kendisini bir korumaya çalıştı.
1: Vallahi Vedat bir geldi, yüzmüş sanki değil mi?
0: Yüzerek gelmiş gibi.
1: Yüzerek gelmiş gibi.
0: Geçmiş olsun. Bakalım biz nasıl gideceğiz Ercan abi, o da ayrı bir konu. Bakacağız diyelim. Beşiktaş'ta Arsenal'den gelen oyuncu ve Vlahović müzmin sakat. Daha önce de yazmıştım. Taner Bey yazmış. Ben Vlahović'in sakat olduğunu düşünmüyorum. Mideyle alakalı bir sıkıntı var.
1: Evet evet, açıkladı kulüp onu.
0: Mide bahane diye yazmış Taner Bey bu arada. Yani
1: ya bir ne diyorlar ona, mide gribi diyorlar. Öyle bir açıklama yapılmış. Bu yüzden
0: oynaması
1: de
0: çok zor,
1: oynaması
0: işte
1: imkansız.
0: Son olarak son bir dinleyicimiz Sarıyer'den Sedat Bey, Fenerbahçe yenilir. Süratli ve çabuk oynasalar tahminim en kötü berabere biter diye de söylemiş. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı Ercan abi?
1: Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Vedat'a tekrar geçmiş olsun bu arada.
0: Vedat'a da geçmiş olsun. Bu arada Fenerbahçe'ye de bir kez daha bu akşam başarılar.
1: Başarılar dileyelim bütün kulüplerimize.
0: Bütün kulüplerimize de başarılar. Yarın ben olmayacağım cuma günü de. Ercan abiye Mehmet Sevinç eşlik edecek. Perşembe ve cuma günleri bir aksilik olmazsa, pazartesi yine bir problem olmazsa tekrar bu frekansa görüşmek üzere. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ama spor gündemine geçmeden özellikle İstanbul'daki yağıştan bahsetmeden de geçmek olmaz. Dün sabah itibariyle başladı sağanak yağış ve İstanbul'un birçok bölgesini çok kötü şekilde etkiledi. Yollar kapandı. Adeta sel felaketi yaşadı belli başlı bölgeler. Maalesef bir vatandaşımız, bir genç kardeşimiz elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umarım can kaybı sayısı artmaz. Önlemler tabii alınmaya çalışılıyor. Ama gerçekten yağmurda hiç bu kadar yağdığını ben de İstanbul'a hatırlamıyorum. Dışarıda olanlara da yine kolaylıklar dileyelim. Bugün gerçi okullar tatil. Birçok iş yeri evden çalışmaya döndü bizim şirkette dahil olmak üzere. Biz buradayız yayını yapmak için. Stüdyodayız ama bugün trafikte biraz daha sakin olacaktır. Umarız yakın zamanda normale döneriz diyelim ve geçelim gündeme. Bugünün sporda ana gündemi Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi olacak Şampiyonlar Ligi'nde. İkinci hafta maçları dün itibariyle bitti ve Fenerbahçe Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle dönüyor. Tarihi bir skor oldu olumsuz anlamda Fenerbahçe adına. İlk yarıda Aston Villa Manzambi Nicholas Jackson 2 golüyle 3-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları oldu ilk yarıda ama onları değerlendiremedikten sonra da ki 1-0'da 0-0'da pozisyonlar buldu. Ama sonrasında da Aston Villa'nın golleri üst üste geldi. İkinci yarıda İsmail Yüksel'in yaptırdığı penaltıyla birlikte oyun tekrar Aston Villa'ya döndü. Üst üste goller Ross Barkley ve sonunda da Tammy Abraham'ın boş kaleye attığı golle Aston Villa rahat bir galibiyet aldı karşılaşmada. Fenerbahçe'de tabii yapılan bireysel hatalar dün dikkatleri çekti. Yenen gollerden sonra takımın çok düşmesi ki bu milli takımımızda da Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Bunlar dikkat çekti. İsmail Yüksek özellikle kaptırdığı top, yaptırdığı penaltı, hatalar, Vedat Muriç aynı şekilde bayağı sıkıntılı bir gündü Fenerbahçe açısından. Bu kötü performansta bir Oğuz Aydın sivrildi olumlu anlamda. O da sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tercih edildi ve hani takım 6-0 kaybederken iyi performans gösteren nadir isimlerden birisi oldu. Marco Asensio'nun bu maçta oynayabileceği düşünülüyordu. Fakat maç öncesi bir açıklama yaptı Fenerbahçe ve Asensio'nun kadroda olmayacağı duyuruldu, tedbir amaçlı. Sonra sosyal medyaya bir görüntü düştü Oğuz Çetin'de. Asensio'nun takım otobüsüne binmeden önceki. Acaba başka problemler mi var? Klasik insanlar tabii bir şeyler arıyorlar Asensio konusunda da. Çünkü normal şekilde antrenmanda yer alıyor Asensio bir gün önce ama maç günü böyle bir açıklama geliyor. Lukaku ve Kante ile ilgili de açıklamalar geldi ama iki oyuncu da kadroda olacak dendi. Kante oyuna dahil edilmedi fakat Lukaku 69'da Vedat Muriç yerine oyuna dahil oldu. Orada da ilginç işler oluyor. Maçı Fenerbahçe'de yaşananları derinlemesine konuşacağız. Dün Şampiyonlar Ligi'nde acayip gollü bir akşam oldu. Fenerbahçe maçında 6 gol oldu ama mesela LASK Liverpool maçında tam 9 gol izledi futbol severler. Liverpool LASK'ı deplasmanda 6-3 mağlup etmeyi başardı. Bradley Barcola yeni transfer yaptı, hat-trick'le o da maça damgayı vurmayı başardı. Roma Real Madrid maçında 7 gol oldu. Real Madrid dakikalar 82'yi gösterdiğinde 3-1 gerideydi fakat olağanüstü bir geri dönüş. 83'te Espi, 85'te Endrick Arda'nın asistinde golü attı. 90'da da yine Arda'nın asistinde Rudiger golü attı ve Real Madrid deplasmanda 4-3 kazanmayı
başardı. Arda Güler de 59'da oyuna girdi ve 2 asistiyle geri dönüşün baş mimarlarından birisi oldu. 6 gollü bir diğer maçta Paris Saint-Germain Manchester City deplasmanda 4-2 mağlup etti. 32 dakikada 3-0 yaptı Paris Saint-Germain ilk bölümde. Sonra City geri gelmeye çalıştı Haaland'la 3-1 ama Akliuş'la 4-1, Haaland'la 75'te 4-2. Sonda Paris Saint-Germain bir de penaltı atışından yararlanamadı ama önemli değil, 4-2 kazanmayı başardılar. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini ikinci haftada aldı. Ajax karşısında Stamford Bridge'de 3-1 kazandı Shakhtar. İlk yarıda 1-0 geriye düştü. İlk yarıda 1-1'i buldu ve 80 ve 86'da 2 golle 3-1'lik skorla Shakhtar kazanmayı başardı. Arda Turan'ın da sevinci görülmeye değerdi diyebiliriz. Günün bir diğer dikkat çeken maçı Bodo Glimt Borussia Dortmund mücadelesiydi. Bodo Glimt 1-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Dortmund dün gol atamayan 3 takımdan birisi oldu. Diğeri Fenerbahçe, bir diğeri de Slovan Bratislava. Kendi evinde Stuttgart'a 3-0'lık skorla kaybetti. Stuttgart'ta Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Rakipleri görece zayıftı tabii. Viking'i ve Slovan Bratislava'yı yendiler. Şimdi onların da fikstürü biraz daha sertleşecek. Ama 2'de 2 ile başlamaları onlar açısından tabii olumlu bir tablo. Ve bahsetmediğimiz iki maç kaldı herhalde. Real Betis 3, Porto 2. 5 gollü bir maç. Betis bu sezon evinde ligde 4'te 4 yapmıştı. Bu hafta da Barcelona'yı konuk edecekler. O maç öncesi Porto'yu da mağlup etmeyi başardılar. Ve Feyenoord'da Como önünde 3-2'lik bir galibiyet aldı. Tablo dün akşam için bu şekilde. Puan tablosunda da iki maç sonunda Paris Saint-Germain'in liderliği var. Ama onlarla aynı averajda Barcelona ve Aston Villa da var. Paris Saint-Germain bir gol daha fazla attığı için şu anda liderlik koltuğunda. Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid ve Real Betis iki maçta iki galibiyet alan takımlar oldular. Şu ana kadar puan alamayan 8 takım bulunuyor. Galatasaray bunlardan birisi ve eksi 5 averajı da şu anda 36 takım arasında 35. temsilcimiz Slovan Bratislava son basamakta yer alıyor. Inter'in hala puanı yok. Porto'nun puanı yok. Napoli'nin, Lille'in puanı yok. İki karşılaşma sonundaki bu haftada Lille'le Galatasaray oynayacak gelecek hafta. 3. hafta maçlarında en az bir takımın orada ilk puanlarını alacağını söyleyebiliriz. Evet, durum bu. Birinci ligdeki maç sonuçlarını da hızlıca söyleyeyim. Dün tabii Ümraniyespor Boluspor maçı yarıda kalmak durumunda oldu. Boluspor 1-0 öndeyken maç tamamlanamadı. Batman Petrolspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Kayserispor Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi ve liderliğini de korudu. 10 maçta 8 galibiyet oldu Kayserispor ve Keçiören gücüyle Iğdır'da 0-0 berabere kaldılar. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahaya çıkacak. Beşiktaş saat 22'de Hoffenheim deplasmanında, Trabzonspor'da 19.45'te Finlandiya ekibi Coop Skopje'nin konuğu olacak. Birinci ligde de 3 maç var Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde. Sayısını söyleyemeyeceğim kadar çok mücadelede bugün futbol severleri bekliyor. Son olarak da maçların özetinde basketbolu söyleyeyim. Dün Euroleague'de iki temsilcimiz parkedeydi ama 2'de 0 yaptık. Beşiktaş Hapoel Tel Aviv deplasmanında Sofya'da 182 kaybetti. Anadolu Efes de kendi evinde Bayern Münih'e 101.

93'lük skorla mağlup oldu. Eurocup'ta da dün maçlar vardı. Orada da Tofaş'ın galip geldiğini görüyorum. Türk Telekom kaybetmiş. Tablo bu şekilde. Evet, benim özetim böyle. Şimdi şarkı ve reklam aramızı vereceğiz. Aradan sonra da Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşmaya başlayacağız.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
4: Aynıyım.
5: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
4: Renew.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Rede. Radyo Spor.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
0: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşacağız ama herhalde Ali abi senle de önce İstanbul'daki durumu, yaşananları konuşmak lazım. Ben girişte kısa bahsettim ama çok felaket bir gün oldu İstanbullular için özellikle. Bugün de Kocaeli için bir uyarı gördüm.
1: Evet, doğuya doğru hafif gidiyor.
0: Oraya da.
1: Öncelikle günaydın. Herkese iyi günler. İstanbullulara geçmiş olsun. Hatta işte İstanbul ve çevresindekilere geçmiş olsun. Ama tabii İstanbul mega bir kent olduğu için şehrin işleyen düzeninde en ufak bir aksaklık çok büyük krizlere yol açıyor. Bunu İstanbullular yakından biliyor. İşte daha geçen günlerde köprüde yapılan bir çalışma yüzünden herhangi bir şerit kapanmasa dahi İstanbul gene krize girmişti. Dün ve bugün yağışlar sebebiyle tabii ona göre çok daha zor şartlar. Ne yazık ki sen de girişte bahsettin. Bir de can kaybı yaşadık. Çok üzücü tabii, gencecik bir çocuk. Çok dramatik bir olay. Ben de çok üzüldüm. Herkes çok üzüldü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz ama tabii ateş bir de düştüğü yere yakıyor. Onları da düşünmek, empati yapmak lazım. Çok felaket, çok üzücü bir durum. Bunun yanında tabii herkesin bildiği, herkesin gördüğü ama ne yazık ki çok da fazla elinden bir şey gelmediği şehrin yapılaşmasıyla alakalı, betonlaşmasıyla alakalı sorunlar var. O sorunların getirdiği işte tabii ki yağmur çok fazla yağdı, kabul. Ancak bu kadarı da olmaması gerekiyor İstanbul gibi bir şehirde. İşte dere yatağına yapılan yapılaşmalar, dediğim gibi her tarafın beton olması, neredeyse hiç yeşil alan olmaması, bırakılmamaya çalışılması, bunlar İstanbul'u çok zor, tahammül etmesi, yaşanması zor bir şehir haline getiriyor. İnsanlar artık ne yazık ki işine gidip gelirken 1,5-2 saatleri normal karşılamaya başladı. Ama günün 24 saat olduğunu düşünürsen 4 saatini sadece işe gidip gelmekle harcayan insanlar bunun çok büyük ekonomik ve tabii ki mental zararları var. Fakat biraz aslında ne yazık ki diyeyim, ülkedeki futbol iklimi gibi gerçek sorunlar değil. Suni gündemler genelde konuşuluyor, değerlendiriliyor. Ve neticede böyle günler, böyle dönemler yaşadıktan sonra da birkaç gün sonra unutuyor ve herkes normal hayatına dönüyor. Bunun bir başka örneği de deprem, biliyorsun. Hı-hı. Ülkeyle alakalı olarak deprem oluyor. Ahlar vahlar, işte çok üzülüyüz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır. Ondan sonra işte dikkat etmek lazım. Tabii şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diye bir iki gün konuşuluyor deprem gündemi ülkede. Ondan sonra herkes normal hayatına dönüyor. Çünkü verilen ve verilmeyen penaltılar bu ülkede daha önemli, daha geçer akçe. Bu da öyle ne yazık ki. Şimdi bir iki gün gene konuşuruz bunu. İstanbul yapılaşması, şöyle deriz, böyle deriz ama bir adım atar mıyız iyileşmeye, gelişmeye dair, hiç zannetmiyorum. O yüzden ne yazık ki bu tarz sorunlara bizim gibi yaklaşan toplumlar bunları sürekli olarak yaşamakla karşı karşıya. Yani bu da kaçırılmaz. Eğer problemle alakalı olarak bir çözüme gitmezseniz o problemin öyle ya da böyle önünüze çıkması kaçınılmaz. Bu daha büyük ölçekte olur, daha küçük ölçekte olur ama o problemi sürekli olarak yaşarsınız şehir olarak, toplum olarak, ülke olarak ve ne yazık ki İstanbullular olarak ya da işte çevre şehirlerde de çok farklı bir durum yok. Yani bugün Kastamonu'da ya da Giresun'da ya da Rize'de yapılaşma olarak İstanbul'dan daha iyi diyebiliyor musun? Hayır. Orada da aşırı yağış olduğu zaman görüyorsun yolların, derelerin halini, insanların düştüğü durumu. Ama işte bir adım atıyor muyuz? Atmıyoruz. Dediğim gibi yani bu çok üzücü. Bunları tekrar tekrar tekrar yaşamamız, her başımıza gelen kötü durumla alakalı olarak bir süre sonra aynı haberler, aynı ne yazık ki sonuçları görmemiz beni çok üzüyor bir ülkenin vatandaşı olarak. bir şeyleri gelişmek istiyorsak çözerek ilerlemek zorundayız. Bir şeyleri çözemediğimiz noktada, çözmek istemediğimiz noktada, üzerine yattığımız noktada, sesimizi çıkarmadığımız noktada biz de vatandaş olarak işte bunları ne yazık ki böyle yaşıyoruz. Çok ağır kayıplar oluyor. Hani mal kaybı bir tarafa ama işte can da kaybediyoruz. Canlar da kaybediyoruz. Ve işte sadece insan üzülüyor yani. Ne diyeyim? Çok üzücü. Yani bunları yaşamak zorunda değiliz. Böyle olmak zorunda değil. Ama bir şey de değişmiyor yani.
0: Evet, yani geleceğe dair hani şu ana kadar yapılanları tersi çevirmek de çok kolay değil gibi yapılaşma konusunda. Hani o izinler artık verilmiş, bir şekilde yapılmış. Onları toptan kaldırmak tabii ki olması gereken belki ama olur mu dersen bu kadar izin verildikten sonra geriye dönüş pek olmuyor gibi. Yani bundan sonra ne yapılabilir gibi geliyor bana. Bu kadar yapılaşma, nüfus artıyor.
1: Bundan sonra da zaten...

0: yerde, Mecidiyeköy'de herkes bilir, bir tane işte şey vardı. Mecidiyeköy'ün içinde kalan bir alışveriş merkezi vardı. Onun bir tane fabrika binası vardı. Daha doğrusu fabrikanın işletme tarafı vardı. İdari tarafı vardı. Şimdi orası yıkıldı. Oraya yapılan konutları görsen, dudağın uçuklar. Yepyeni konutlar yapılıyor. Akıl almaz rakamlar talep ediliyor.
1: Yüksek mi böyle bir şehir mi?
0: Yüksek, büyük, her taraf, bir de çok fazla yani. Hani şimdi oradaki yapının yerine, o büyük alana yapılan konut düşündüğün zaman, orada binlerce kişi demek. Binlerce kişi demek, yüzlerce araba demek. Oranın girdisi çıktısı zaten aynı yol. Orası zaten biliyorsun kilit bir yol.
1: Evet.
0: Hani oradan Mecidiyeköy merkeze gidemiyordun zaten. Şimdi hiç gidemeyeceksin. Peki neden yapılıyor? Neden izin veriliyor? Ya da neden o büyüklükte bir yapıya izin veriliyor? Senin her gün geçtiğin yer. Köprüye giderken Zincirlikuyu'da bir kafanı kaldır bakalım soluna sağına, neler yapıldı oraya son dönemde. Biraz daha aşağı git Beşiktaş'a doğru, bir bak bakalım neler yapıldı ya. Zaten hani dediğim gibi yükünü almış yerler bunlar İstanbul'da. Yani İstanbul'un merkezinin merkezinin merkezi artık. Şimdi bunlara izin verdiğimiz sürece, bunlara izin verildiği sürece bundan sonra orası daha mı iyi olur mesela? Yani oraya o bina dikildi diye orası daha mı güzel oldu?
1: Yok.
0: Daha mı gelişti? Hayır. Daha kriz haline geldi.
1: Birileri daha çok para kazandı
0: Tamam, ama
1: satışlardan.
0: işte birileri daha çok para kazanacak diye 20 milyon insan bunu çekiyor yani. Bunu yaşıyor ve ne yazık ki, ne yazık ki yani insanlar da bir garip. Ya orada yatırım yaptığın ev ya da oturmak istediğin evde bir düşünürsün değil mi? Ben buraya nasıl geleceğim, nasıl gideceğim? Buranın yolu ne diye. Ya ben üniversitedeydim, orası problemliydi. Tamam mı? Yıllar geçtikçe daha da problem haline geldi. Ya sadece yola çıkabilmek için, hani Mecidiyeköy merkeze, ondan sonra da köprü yoluna bağlanabilmek için yaklaşık 500 metrelik mesafeyi 45 dakikada giden insanlar var. 50 dakikada giden insanlar var. Yazık değil mi? Yani mental sağlığınıza, orada arabayla yaktığınız, geçirdiğiniz zamana, hepsine yazık değil mi? Ama onu da anlayamıyorum yani. İnsanlar ona rağmen gidip oradan mesela
1: Alıyorlar.
0: ev alıyorlar, ev kiralıyorlar, ev oturuyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki ya nasıl oluyor böyle? Öyle oluyor işte. Yani bir sürü birbirini bağlayan durum var. Ama neticede işte ben dönüyorum, dolaşıyorum. Benim söylediğim söz, üzülüyorum oluyor. Başka bir şey olmuyor, ne yapayım?
1: Ben de kendi evimin oradan örnek vereyim. Ben karşıdayım, Anadolu yakasında Göztepe, Merdivenköy tarafında. Mesela etrafımızdaki her bina yıkılıp yenisi yapılıyor kentsel dönüşüm sebebiyle. Yıkılan binanın katsayısı 5-6 ise yeni yapılanın 12-13, hepsinin istisnasız.
0: Tabii.
1: Yani daire sayısı artıyor. Benim şu an oturduğum da eskiden çok daha düşük katlı ve daha az daire varken yeniden yapıldıktan sonra daire sayısı belki 2 katına çıkmış. Yani yaşayan sayısı da
2: 2 katına
1: 2
2: çıkıyor.
1: katına çıkıyor. Yerler aynı, apartmanların yerleri aynı. Ama eski oranla oradaki yaşayan kişi sayısı, işte onların kullandıkları araba sayısı, trafiğin artma şeyi 2 katına çıkıyor. Çıkmaya da devam ediyor sürekli. Öyle ben 6 katlı tekrar yeniden yapılan bir bina görmüyorum etrafımda. Hepsi 10 kat, 12 kat yapılıyorlar. Yıkılanlarsa dediğim gibi daha
0: Evet.
1: az kattı. Burada demek ki bir sınırlama yok. Rahat rahat izinleri alıyorlar ve yapıyorlar. Bir diğer konu da İstanbul'la alakalı. Her şey İstanbul'a yığıldı iş konusunda.
0: Tabii.
1: Anadolu'da insanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. Bunun yani en temel bizim değiştirmemiz gereken şey herhalde İstanbul'un nüfusunu azaltmak. Anadolu'da daha fazla iş imkanı sunmak insanlara ki şu an herkes çözümü, çareyi İstanbul'a gelip hani burada bir iş tuttururum, burada para burada dönüyor diye düşünüyor. İş olmayan da burada bulurum diye geliyor. Ama bunu herhalde engellemek lazım. En temelde benim aklıma gelen bu. Nüfusun burada azalmasını bu şekilde ancak herhalde sağlayabilirsin. Yani insanların buraya gelmesinin cazibesi olmaması lazım. İşte trafiği kötü, bilmem ne, Anadolu'da da iyi para kazanabilmesi lazım. Oradaki iş kollarını herhalde arttırmak lazım.
0: Öyle, ama bugün karar versen,

0: bugün uygulamaya başlasan onun meyvelerini vermesi için yıllar geçmesi gerekiyor. Yani o da bence biraz geç kalınmış bir şey oldu. Hmm. Ama bugün başlanması gerekiyor mu? %100
1: haklısın. Şu an ama öyle bir şey de yok tabii, zaten.
0: Bugün başlanması gerekiyor normalde de. Öyle işte.
1: Evet, böyle bir başlangıç gündeme dair birkaç mesaj okuyalım. Erdem Ümüküpoğlu, o taraflarda senin bahsettiğin AVM'ye yakın yerde oturuyormuş. Her gittiğimde sorun oluyor diye bir mesaj göndermiş. Maça geleceğiz. Bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kahraman Bey'den maçla alakalı bir yorum gelmiş. Maça gir maça diye yazan bir dinleyicimiz olmuş. Gireceğiz. Maça da gireceğiz.
0: Bir daha yazamayacak. Kendisi.
1: Acelemiz yok. Tamam. Bloklandı. Geçmiş olsun. Mehmet Ünlü, verilen izinler problem değil, zihniyet hiç değişmiyor demiş. Herkes bencil, herkes ben böyle istiyorum, böyle olmalı diye bir hayat yaşıyor. O istediğin olması için de başkasının hakkına girmiş girmemiş hiç umurunda değil diye bir mesaj göndermiş. Durmuş Deniz, öncelikle herkese geçmiş olsun demiş o da. Teşekkür ediyoruz. Ve maçla alakalı bir yorumu var. Onu da reklamdan sonra okuyayım. Fenerbahçe ile ilgili yorumlar var. Bir araya gidelim. Yorumları gördüm. Aradan sonra da maçı konuşmaya başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
10: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
11: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
12: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
13: Borusan Next.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
3: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.34 saatlerimiz Aston Villa Fenerbahçe maçına geçiş yapalım. Dün Fenerbahçe 6-0'lık bir mağlubiyet aldı Aston Villa deplasmanında. Beklentiler farklıydı. Farklı olanlar vardı. Puanlar, galibiyet, Aston Villa'nın sezona iyi başlayamaması Premier Lig'e, ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç kazanmışlardı ama ligde pek istediklerini yapamıyor görüntüsündeydi Aston Villa. Fenerbahçe'leri biraz umutlandırdı. Ligde Fenerbahçe 3 maçtır kalesinde gol görmüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'ya karşı iyi bir mücadele ortaya koymuştu. Ve hani bu şartlarda kafa kafaya bir oyun oynamayı bekleyen Fenerbahçe taraftarı vardı. Aslında ilk yarıda zaman zaman Fenerbahçe'de pozisyonlar buldu. Yine bilmiyorum Galatasaray maçındaki gibi kırılman olarak değerlendirilebilir mi, ama pek öyle de değerlendirilemeyebilir de. Vedat Muriç'in kaçırdığı pozisyon 1-0'da. Karşı karşıya pozisyon. Gol olsa acaba farklı bir şey olur muydu? Fenerbahçe Oğuz'a da hazırladığı birçok pozisyon var ilk yarıda. Onlar da bitirici noktada istediklerini yapamadı. İlk yarıda skor 3-0'dı. Fakat ikicilere bakıldığında Fenerbahçe'nin karşılaşmada üstünlüğü vardı. Gerçi oyunun hissiyatı pek öyle de değildi. Bizim takımlarda nedense böyle birkaç gol yendiği zaman takım darma duman oluyor. Yani maç sanki 2-0'da bitti gibi. Yani 31'de Jackson'ın o ilk golü geldi. Kaptırılan top sonrasında. Fenerbahçe'de sanki o bölümden sonra kontak kapattı gibi maçın geri kalan bölümünde. Ben açıkçası çok konsantrede izleyemedim karşılaşmayı. Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu durum.
1: 3'ten sonra mı?
0: 2'den sonra bile hatta. 2'den 3, yani 2 ile 3 arası zaten 8 dakika. İkinci yarıda da penaltıyla birlikte. Yani maçın sonuna kadar tabii izledim de biraz konsantrasyonum dağıldı bu gündemle birlikte. Gündeme biraz baktım. Ama maçı da tabii ki izledim bir taraftan. Ama hani saha içinde özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe adına söylenebilecek pek iyi bir şey yok. Nasıl açıklamak lazım Ali abi? Yani fizik güç mü? Mesela Galatasaray için öyle dendi bir taraftan. İlk yarıda bütün gücünü harcadı. İkinci yarıya bir şey kalmadı. Fenerbahçe'de sence böyle bir sıkıntı mı oldu? Mental olarak mı Fenerbahçe çöktü? Karşılaşmada 2-0, 3-0'ı görünce mi çöktü? Başka bir problem mi var? Taktiksel mi bir problem var? Oyuncu tercihleri mi? İşte bireysel hatalar geldi. İsmail Yüksek'ten, Vedat'tan, Genduzi'den. Nedir yani dünkü mağlubiyeti sence açıklayan şey?
1: Bireysel hata neden olur? Bireysel hata oyuncu yeteri kadar hazır değilse, yeteri kadar konsantre değilse çok daha kolay olur. Takım halinde sürekli olarak bireysel hata yapıyorsanız da takım olarak konsantre değil ve takım olarak hazır değilsiniz demektir. Şimdi dün Fenerbahçe'nin yediği golleri tek tek değerlendirirsen Fenerbahçe şanssızdı diyen biri çok da yanlış bir şey söylemez. İşte ilk golde Gündüz'ü bir hata yapıyor. Evet. Fakat yaptığı hatadan sonra Manzambi'nin vuruşunda top belki Ederson'un kucağına gidecek. Ama Skriniar'a çarpınca Ederson kontrpiyede kalıyor ve gol oluyor. Şimdi bunu Fenerbahçe şanssızdı diye söylediğin zaman yanlış bir şey söylemiyorsun. Ama çok eksik kalıyor. Tüm 90 dakika izlediğin zaman. Çünkü 6 gol şanssızlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde Sigma Olomouc karşılaşmasından sonra aldığı en farklı yenilgi. Ki o maçı da ben hatırlıyorum. O maçı izlemiştim ben. Fenerbahçe'nin 7-1 kaybettiği o karşılaşmayı da izlemiştim. 92 yılıymış. Ondan işte ne oluyor?
0: 34.
1: Düşün. 34 yıl sonra böyle bir karşılaşmaya daha şahit oldum. Fenerbahçeliler için çok üzücü bir akşam. Çok sıkıntılı bir akşam. Fakat Fenerbahçe takım olarak hazır değil Aston Villa karşılaşmasına. Dün biz burada seninle karşılaşmayla alakalı yorumları yaparken hani evet Aston Villa'da bir kabuk değişimi oldu. Çok önemli oyuncular gitti. Takım yenilendi ama gelen oyuncular kaliteli oyuncular. Sezona kötü başladılar fakat bir kıpırdanma içerisindeler. Neticede Premier Lig takımı ve bir deplasman karşılaşması diye hani elimizden geldiğince bu maçın Fenerbahçe adına çok zorlu geçeceğini anlatmaya çalıştık. Ki dün mesela ayrılan oyuncular içerisinde Tielemans'ı unutmuşuz. Hani bu takımdan Tielemans gitti Manchester United'a. Ben dün sayıyorum. Sabah mesela Emiliano Martinez'i unuttum. Ayrılan oyuncularda. Onu hat-trick'te hatırlattım. Öğlen Tielemans da aklıma gelmedi. Öğleden sonra iddiaya yazı yazarken dur dedim bir kontrol edeyim. Kimler gitmişti bu takımdan? Bir de Tielemans'ı gördüm. Ayrılan oyuncular içerisinde. Yani kalecin gidiyor. Tielemans gibi bir oyuncu gidiyor. Stoperin gidiyor. Stoperin İngiltere milli takım stoperi. 10 numaran gidiyor. İngiltere milli takımının 10 numara rotasyonunda olan bir oyuncu. Oli Watkins gidiyor. Santrofor'un. O da şeyde İngiltere milli takımının havuzunda olan bir oyuncu. Yani Aston Villa Fenerbahçe'nin geçen sene oynadığı Aston Villa'dan şu an daha kuvvetli bir Aston Villa diyemezsin. Oyun gücü daha iyi bir Aston Villa diyemezsin. Kabuk değiştiren bir takım. Çok önemli oyuncularını gönderen bir takım. Ama yerine de tabii ki aldığı oyuncular çok kaliteli oyuncular. Manzambi kaliteli. Yani Nicholas Jackson yani sevmem beğenmem ama işte dün gördünüz. O vuruşları, o golleri atabiliyor. Belki daha fazlasını bile atabilirdi dünkü karşılaşmada. Fakat Aston Villa böyle direkt ritim bulmuş. Böyle gümbür gümbür. Yani Barcelona değil. Paris Saint-Germain değil Aston Villa. Şimdi 6 gol açıklayamazsın Mert. Nasıl açıklayacaksın Fenerbahçe taraftarına? Fenerbahçe tarihinin en farklı Avrupa kupalarındaki ikinci mağlubiyeti. Peki kadro kim? Bak o zaman ben çocuktum. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu ağırlıklı olarak yerli oyunculardan oluşuyordu. 2-3 tane yabancı vardı kadrolarda. Avrupa futboluyla aramızda her zaman o zamanlar bir fark vardı. Daha hani Türk futbolunun devrimi başlamamıştı. Çok gerideydik o zamanlar Avrupa yarışında, Avrupa kupalarında ki hani zaten mağlup olduğun takım da Sigma Olomouc yani öyle de düşünebilirsiniz. O zamanki aradaki farkı. Anca işte takımlar belki bir tur geçiyordu, geçemiyordu. İşte bir Galatasaray'ın yarı finali vardı. O kadar bir şeyimiz yoktu Türk futbolu olarak. Ama şimdi ya sen Kanteli, Şikrinyarlı, Akeli, Semedolu, Genduzili, Greenwood'lu bu kadroyla çıktın Aston Villa deplasmanına. Şöyle de değil. Yani Aston Villa Fenerbahçe'yi ters ayakta yakaladı. Ne oldu? İşte kaleci sakattı. İki tane cezalı vardı savunmada. Savunmanın önemli oyuncuları cezalıydı. Onun sakatlığı vardı. Şu şöyleydi, bu böyleydi, o hastaydı. Öyle bir durum da yok yani Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de dün ne konuşuldu? Ne konuştuk seninle? İşte rotasyon nasıl olabilir? İşte Kerem çok iyi değil. Zaten Oğuz'un oynaması gerekir. Belki merkezde bir değişiklik yapabilir İsmail Kartal. İşte ne yapabilir? Hani Kante, Genduzzi'den birini oynatmayabilir. Belki ikisini oynatıp yanına İsmail ekler. Hani Asensio oynatmaz Aston Villa deplasmanında diye. Zaten öyle de oldu. Fenerbahçe'nin kalecisi bir numaralı kalecisi mi? Bir numaralı kalecisi. Sağ beki, sol beki stoperleriyle ilgili bir şey söylüyor musun? Yok. Sağ ön, sağ ön. Sol ön zaten hani Kerem'in oynamasını isteyen Fenerbahçeli yoktu. Oğuz'un oynaması normal. Ki Allah'tan Oğuz oynamış. Bir de Oğuz oynamasa Fenerbahçe hiçbir şey yapamayacaktı maç boyunca. Santrafor'un bir numaralı santrafor'un. Değişiklik nerede Mert? Bir on numara pozisyonunda. Değil
0: orta
1: mi?
0: Sahada işte.
1: Bir de orta sahada. İki değişiklik. Sen ne dedin? Zaten abi iki değişiklik yapıyorlar. Yani gayet normal. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu üst üste maçları kaldırabilir mi diye biz konuşurken sen dedin ki abi iki değişiklik yapıyorlar zaten normal. Tabii ki normal. Ama 6-0 nasıl açıklayacaksın? Nasıl açıklarsın? Bunu işte Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Fenerbahçe atamadı. Atsa başka olurdu. Ya geç. Fenerbahçe şanssızdı. Geç. Bak bunlar doğru ama açıklamaz 6-0'ı. 6-0'ı ne açıklar? Yanındaki oyuncuya veremediğin pas açıklar. 6-0 ne açıklar? Sen 1x'de oynuyorsun. Rakip sanki 4x'de hareket ediyor gibi. Sen topu ayağına aldın, böyle bakarken topu senden kaptılar. Sen top kaybına üzülürken 2 saniyede rakip kale oyuncular senin kalene geldi. Bunlarla açıklamak gerekiyor. Yani oyun konsantrasyonu çok zayıf Fenerbahçe'de. Takım kimyası yok Fenerbahçe'de. Ve takım birlikteliği de yok. Artı teknik direktör de yok. Kusura bakmasan ama İsmail Kartal 3-0'da kim oyuncu değiştirmez? Ben böyle bir şey görmedim uzun süredir. Sen 3-0 mağlup olacaksın ilk yarıda. İkinci yarıya aynı 11'le kim çıkar Mert? Normal mi?
0: Değil.
1: Hani içeride ne konuşuldu? Ne söylendi de oyunculara? Aynı kadro. Hadi siz 3-0 ilk yarıyı kaybettiniz. İkinci yarıda daha iyisini yaparsınız mı dendi.
0: Galiba şey dedi İsmail Kartal. Sen okuduğumu bilmiyorum ama Kante'yi almak istedik. Fakat Kante %100'ünü veremeyeceği için girmek istemedi mi? O tarz ya, bir şey söylemiş.
1: Bunları geçelim Mert. Bunlar işin bahanesi. Anlatabildim mi? O zaman Bartu'yu al. Yani 70'te yaptın değişiklikleri, 45'te yap o zaman. Yani Kante giremiyorsa başka kimse mi yok? Hani bu bir, yani bu kadar kötü bir açıklama da olamaz bu arada. Hani girdi mesela İsmail Kartal soyunma odasına. Ben ne yapmam lazım? Kante'yi almam lazım. Kante %100'ünü ver, giremez hocam. Tamam o zaman değişiklik yapmayayım mı yani? Bu mu? Fenerbahçe'nin teknik direktörünün cevabı. Oyuncular, teknik direktör, belli ki bir şey var bana sorarsan. Bir iletişimsizlik, bir kopuş var orada. Çünkü takım halinde Fenerbahçe narkozlanmış gibiydi. Oyuncular. Yani Oğuz dışında herkes Fenerbahçe'de böyle bir uykulu, bir şey halinde, uyur gezer halinde bir takım Fenerbahçe. İsmail Kartal diyor ki takım tepki verdi. Yani neye tepki verdi Fenerbahçe? Allah aşkına. Yani neye verdi? Bir iki tane pozisyona girdiğini söylüyorsa o tepki değil Fenerbahçe'nin verdiği. Çünkü aynı hatalar devam etti bireysel olarak. Maç boyunca yani. İsmail Yüksek belki hayatının en kötü maçını oynamıştır. Milli takım artı Fenerbahçe dahil. Neden o kadar sahada yani mesela? Bartu daha mı kötü olabilir? Mesela 45'te alacağım bir Bartu İsmail Yüksek'ten daha mı kötü olabilir? İsmail Yüksek açısından yani İsmail Yüksek'i devam ettirmek de oyuncuya çok büyük şey. Nasıl söyleyeyim? Ceza aslında. Yani o hale düşüyorsun işte ikinci yarıda. İsmail Yüksek zaten dağılmıştı. Daha da dağıldı gitti. Bütün bunları düşününce yani Fenerbahçe açısından tarihi hezimetin yanında öyle şöyle böyle diye açıklayabileceğim bir karşılaşma değil. Yani Fenerbahçe'ye taraftarlar yıkılmıştır. Yani dün ben işte benim yeğen Fenerbahçeli, ona şey dedim yani. Galatasaray kötü bir şey yapıyor. Siz daha kötüsünü yapmayı beceriyorsunuz dedim yani Fenerbahçe olarak.
0: Geçen sene de ligde yani puan yani, kayıpları. Hani
1: bir şey oluyor yani Galatasaray kötü bir şey yapıyor. İşte dediğin gibi ligde puan kaybediyor. Fenerbahçe dur bir dakika, Galatasaray kaybetti mi ben daha iyisini kaybederim. Galatasaray 4 mu gol yedi ben dur bir dakika arttırayım diye böyle bir şeyi var Fenerbahçe'nin. Garip bir durumu var. Ama tabii genel olarak da dün de bunu konuştuk. Türk futbolu adına da çok üzücü. Yani bu kadroların bu performansları, veremedikleri performanslar, giremedikleri maçlar, rekabet edemedikleri maçlar çok üzücü. Yenilirsin, herkes yeniliyor. Bak Dortmund da yenildi. Dortmund mükemmel başlamıştı Bundesliga'ya. Lider Dortmund. Ondan sonra milli araya girdik. 2-0 öne geçtiği bir maçı işte son dakikalarda 2-2'ye getirdi. Tek puan kaybı oydu. Bak Bodo deplasmanına gitti, kaybetti. Olabilir, kaybedersin ama kaybetmek var, kaybetmek var. Kaybedersin bazı karşılaşmalarda. Dersin ki telafisi var. Olabilir. İşte çok da kötü oynamadık. Biraz şanssızdık. Biraz beceriksizdik. Rakip çok iyiydi. Bunlar kabul edilebilir. Bunlar insanlar anladığı şeyler. Ama sen böyle bir kadro kuracaksın. Kurduğun kadro performans verebiliyor mu? Roma maçında verdi. Şimdi Roma maçındaki performansla Aston Villa maçındaki performans arasında işte bu kadar uçurum olmaması gerekiyor. diyorum. Kaybetti. Kaybedebilirsin Aston Villa. Ya dün biz burada konuştuk yani. Sen ne yazdın bilmiyorum iddiaya. Ben direkt 1 yazdım.
0: Aston Villa galiba.
1: Ha, direkt 1 yazdım
0: ben
1: yani.
0: Ben Aston Villa 1.5 gol üstü dedim de.
1: Anladın mı?
0: Çok iyimser şey kalmış yani.
1: Hani direkt 1 yazdım işte. Sen Aston Villa en az 2 gol atar diye düşünüyorsun.
0: Çok
1: anladın mı? Yani. Bunlar normal, garip değil. Yani Fenerbahçe'nin bir Premier Lig takımına deplasmanda mağlup olması bir sürpriz değil. Ama bu şekilde mağlup olmazsın. Bu kadroyla bu şekilde mağlup olmazsın. Bu kadroyu teknik direktör bu şekilde yönetmez. Bak tekrar söylüyorum, bakalım hani kaç tane maç vardır? İlk yarı 3-0. İlk yarı 3-0. Devre arasında bir teknik adam müdahalesi yok. Azdır diye tahmin ediyorum. Vardır gene o şekilde maçlar.
0: Ama mesela ilk değişikliğin 69'a kadar sarktığı da yoktur belki.
1: Ama
0: ilk değişiklik 69 Fenerbahçe için.
1: Ama vardı, %5'tir belki, %4'tür belki. Olsa da futbolda.
0: Peki birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Dinleyicilerden de çok mesaj geldi. Hakan Dinç, Fenerbahçe Rize maçında da çok kötü oynamıştı. Top kaybı aynı şekilde o maçta da yaptı. Rize'nin son vuruşları Aston Villa gibi olsa o da o maçta da altı yiyecekti bu skorun. Rize maçından geleceği belliydi diye bir mesaj göndermiş. Ufuk Elveren İstanbul'dan yazıyor. İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe eline geçen fırsatı kaçırdı bence. Yeni bir hoca ile 3 haftalık milli ara gayet iyi değerlendirebilirdi. İsmail Kartal'ın Dzeko ve Tadic desteğiyle 99 puan topladığını da bir kez daha görmüş olduk dedi. Sabah sen bir istifa var mı diye sordun mesela dünkü mağlubiyetin üzerine ki ben de o şeyle baktım var mı diye sabah ilk Twitter'a girdiğimde. İnsanlarda da böyle bir şey beklenti oluştu. Yani sadece tabii ki dünkü maç değil. Sezon başından bu yana zaten İsmail Kartal üzerinde çok büyük bir soru işareti vardı. Bu maçla birlikte de artık yani adamın da mesela basın toplantısında söylediği bir kelime bile bayağı bir olay oldu dün. Bir ifade kullandı. Deminecek demiş İsmail Kartal. Az önce söylediğim yani demin söyledim. Deminecek demiş mesela. İnsanlar gördüm sabah. Onun üzerinden bile hani İsmail Kartal'a vuruyorlar. Şu an hem sağ içi dokunuşları hem Asensio konusunu yönetme tarzıyla dün mesela insanlar Asensio'nun da o Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya da pek inanmadıklarını görüyorum. Fenerbahçe işte darbe aldı diyor Asensio. Yapılan değerlendirme sonucunda rehabilitasyon sonrası maç sürenin kademe olarak artırmasını öngören programa dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verildi. Kante ve Lukaku da maç kadrosuna dahil edildiler mesela. Bu
1: Asensio götürüldü mü?
0: Götürüldü ismi. İngiltere'de görüntüsü çıktı. Takım otobüsüne binerken takım Oğuz Çetin'le hararetli bir konuşma yapıyor.
1: O zaman niye? O zaman niye götürüyorsun? Yani darbeyi nerede aldı?
0: İşte ne maçı?
1: Birmingham'da mı?
0: Yok. Rize maçında.
1: Yani bak.
0: Son karşılaşmada.
1: Birmingham'da almadı herhalde. Antrenmanda da almadı. Yani sen oyuncuyu götürüyorsun, kadroyu almıyorsun. Ondan sonra da böyle bir açıklama. Kim inanır? Ya kim inanır Mert? Bak ben ilk başlarda açıkçası hani İsmail Kartal'la Asensio arasında bir sorun olabileceğini düşünmüyordum. Burada da seninle konuştuk. Hatta sen abi bir şey olabilir diye yaklaştın olaya. Ben dedim ki ya çok erken daha bir şey olmaz herhalde. Sonuçta Asensio bu yani. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir oyuncu. Artı işte Talişka'nın durumu yabancı kuralı sebebiyle belirsizdi. Gidecek mi kalacak mı? Ben ona da inanmadım. Talişka'yı gönderebileceklerine. Bak onu da gönderdiler. Ondan sonra Asensio daha farklı bir şekilde böyle pamuklara sarılması gereken tabii bir oyuncu. Hani şimdi Talişka olsa hadi dersin Talişka var yani o pozisyonda. Gönderdin. Asensio, bir Asensio kaldı elinde. Ki Asensio takım oyununu Talişka'ya göre daha yukarı çekebilen bir profil. Şimdi o zaman sen oyuncuya işkence yapıyorsun kendi oyuncuna. Rize maçında darbe aldı. Durumu kritik. Oynatmayabilirim. O zaman bırak İstanbul'da. Herkesin aklına bu geliyor.
0: Ama zaten böyle olmadığı da.
1: O zaman.
0: Düşünülüyor yani. Zaten.
1: Tabii canım yani.
0: Son antrenmanda normal takımla çalışmış. Herhangi bir şey yok. Mesela Lukaku'da şey okuduk. Salonda çalıştı diye.
1: Evet.
0: Son antrenmanda. Mesela Asensio'da öyle bir şey okumadı. Fotoğraflarda var. Bir gün önce Asensio normal şekilde. Orada da yine komplo teorisi ama mantıklı. Yedekte olduğunu öğrenince problem çıkardı gibi bir şey söylenmiş.
1: Olabilir. Öyle olmuş olabilir. Bak dün anlatmaya çalıştım Mert biraz bunu. Ne zaman gideceğiz araya? Var mı bir iki dakikamız?
0: Var herhalde.
1: Yani Asensio'yu böyle yedek falan tutarak işin içine sokamazsınız. Yani Asensio sahada olacak. Asensio 11 başlayacak. O sorumluluğu hissedecek. Eğer kötüyse Asensio'yu çıkartacaksınız. Başka bir yolu yok bunun. Dur bir dakika, ben bu maçta seni oynatmayayım. Hani biraz şey gibi oluyor. Ben dedim ya. Acaba Barcelona maçında Osimhen falan, hani böyle aklıma bir şey geldi. Hı hı. Sen ah ha falan yaptın böyle. Şimdi Fenerbahçe için Asensio da o yani. İhtiyacı var Fenerbahçe'nin Asensio'ya. Eğer sen Asensio'yu böyle kenarda tutayım. Aston Villa maçında, Şampiyonlar Ligi maçında dur oyuna girmesin, sakatlığı var, aman falan filan diye yaparsan oyuncu problem çıkartır. Asensio o tarz bir oyuncu değil. Sahada olması lazım. Yani Asensio Real Madrid yapmış, Paris Saint Germain yapmış, İspanya milli takımı yapmış. Hala geçen sene sakatlanmasa İspanya milli takımına gidebilir miyim diye düşünen, o yönde de konuşturan bir oyuncu. Hani bunu sadece Asensio düşünmüyor. Asensio iyiken Asensio bir aday. Dur sen burada oynama. Yedek başlayacaksın. Olmaz. Olmaz. Ondan sonra da işte zaten bir de oyuncu hani bu yaşanan sürecin ardından büyük ihtimalle belli bir şeye de geldi. Hani sinir seviyesine de geldi. İsmail Kartal'a karşı. İşte bardağı taşıran bir şey lazım. Bir karar lazım. O karar da bu karar olmuş. Belli ki.
0: Bir ara vakti, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Marş gücü.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Tabii Asensio konusuna girdik.
1: Çok kısa bir araya gireyim, bir parantez açayım mı? Şimdi radyo trafikten sevgili Cezayir Doğan 13 dakika önce bir tweet atmış. Dün bugün İstanbul için olağanüstü günler. O yüzden ben de bir güncelleme geçeyim. Kemerburgaz'a ulaşım yokmuş İstanbul'da. Kemerburgaz İstanbul Caddesi, Selanik Bulvar, Pirinççi Yolu, Cendere Yolu, Bahçeköy, Kemerburgaz arası Orman Yolu iki yönlü trafiğe kapalıymış. Onu bir İstanbullulara duyuralım. Sarıyer Tüneli kapalıymış. Sarıyer Tüneli olumsuz hava koşulları nedeniyle iki yönde de trafiğe kapalı.
0: Bizim aşağı tarafta
1: evet, Sarıyer Tüneli. Su birikintisi nedeniyle risk devam ediyormuş. Aynı zamanda Zincirlikuyu alt geçide giden yollarda kapalıymış. Yani Zincirlikuyu'dan Beşiktaş tarafından Levent'e doğru gidiyorsunuz. Oradan tekrar Beşiktaş tarafına dönen o tünelde evet, yine su birikinti sebebiyle kapalı. O güncellemeyi de yapalım Radyo Spor dinleyicilerine. Çünkü arada İstanbul'daki durumu da söylemek lazım. Kapa parantezi deyip tekrar sana dönelim.
0: Peki Asensio konusunda ya İsmail Kartal haklıysa sakatlık durumuyla alakalı, Asensio tam randımanlı oynayamayacaksa bir daha ve istenen seviyede değilse.
1: Bir daha.
0: Şu anda evet, yani o sakatlık bayağı ciddiyse. İsmail Kartal da bu haliyle oynaması takım oyununa zarar verir diye düşünüyorsa ne demek lazım? Burada da herhalde yönetime Talişka'yı gönderip Asensio'yu tutmak yani kararı yazar.
1: Tabii.
0: Talişka'yla öyle bir problem yoktu.
1: Öyle bir durum varsa daha da büyük bir kriz olması gerekir Fenerbahçe'de. Yani elinizde hem Talişka hem Asensio var. Asensio'nun böyle bir problemi var sakatlıkla alakalı olarak. Siz adamı tuttunuz, sakat adamı tuttunuz. Bir daha verim veremeyecek. Hani senin söylediklerin üzerinden söylüyorum. Adamı tuttunuz. Gol makinesi olan bir adamı sattınız.
0: Yani Talişko şu an kalsaydı sakatlığı olmadığı müddetçe direkt oynayacak bir oyuncuydu. Yani.
1: Ya Fenerbahçe Şampiyonlar yine kim soktu Allah aşkına?
0: Tabii Talişka vardı o zaman. Muriç de sakattı.
1: Bütün Yok golleri Talişka attı Mert. Evet. Elemelerde evet, bütün golleri Talişka attı neredeyse. Sana kazandıran golleri. Tamam, bir karar verdi Fenerbahçe. Ama o karar verildikten sonra diğer tarafta olan oyuncuyla alakalı olarak, yani burada sorun senin söylediğin gibi sakatlık da olabilir. Oyuncu profilini beğenmemek de olabilir bak.
0: Mesela onu anlamıyorum ama yani Asensio'yu nasıl beğenmeyebilir ki bir teknik direktör?
1: İşte orada da hatırla şey dediler. Hep böyle Szymański tarzı bir baskı yapabilecek, orada o işleri yapabilecek bir oyuncu ister İsmail Kartal dediler. Bu doğru ya da yanlış bilmiyorum ama Asensio konusu direkt böyle İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin bırakabileceği bir konu değil. Yani Fenerbahçe'deki yöneticiler, futbol takımıyla ilgilenen Oğuz Çetin doğal olarak Asensio'nun Fenerbahçe kadrosunda olması gerektiğini teknik direktöre, Asensio'nun bu teknik direktörle çalışması ve verimli olması gerektiğini oyuncuya anlatıp bu problemi çözmeleri gerekir. Yani Fenerbahçe'de artık başka bir opsiyon yok o bölge için. En azından Ocak ayına kadar yok. Ve Fenerbahçe'nin elinde de çok değerli bir oyuncu var. Az önce anlatmaya çalıştık. Yani durduk yere hani burada Asensio güzellemesi yapmıyoruz. Asensio'nun neler yapabileceğini gördük. Ama Asensio işte yok hazır değil, ondan sonra benim sistemime uymuyor tarzı bir durum yüzünden oynatılmıyorsa o zaman çok büyük hata oluyor Fenerbahçe'de ve bunu dediğim gibi İsmail Kartal'ın hani kararına bırakmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Nasıl Talişka kararını bırakmadı Fenerbahçe İsmail Kartal'a ya da işte başka oyuncuların kadroda kalıp gitmesini, beraber bir karar verildi. Burada da yani kulübün ve futbol takımının daha iyi olması için Asensio ihtiyaç olduğunu herkesin anlayıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum, hiçbir yıldızı, bu seviyede hiçbir yıldızı dur sen bu maçta oynuyorsun, bu maçta ben seni yedekten alacağım, bu maçta kadroya almadım tarzı bir yaklaşımla motive edemezsiniz, takıma dahil edemezsiniz. Yani bu adamların oynaması lazım, sahada oynaması lazım. Eğer senin dediğin gibi hani böyle sakatlıkla alakalı çok ekstra bir durum yoksa, ki zannetmiyorum ben de öyle olduğunu.
0: Zannetmiyor musun?
1: Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Çünkü öyle olsa oyuncu bu kadar problem çıkarmaz. Yani oynayabilecek hissediyor demek ki kendini. O performansı verebileceğini hissediyor ki o kavgayı da veriyor oyuncu.
0: Ben neden bunun olabileceğini düşünüyorum. Sürekli 60'da 65'de oyundan alınan bir Marco Asensio var sezon başından bu yana. Hı hı. 90 dakikayı tamamladığı maç var mı acaba bu sezon mesela Asensio'nun?
1: Neredeyse yok. Bakalım. Ama
0: yanılmıyorsam benim yok.
1: Bakalım.
0: Hep erken alınan, hani 80'e bile kaldığı maç ilk 11 çıktığında herhalde yoktur diye düşünüyorum. Bunları gördüğüm için ve geçen sezon da işte sakatlıktan dolayı maçlar kaçırdı son bölümde. Ben işin sakatlık kısmının da olabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani herkes İsmail Kartal'a yükleniyor bu konuda. Olabilir, o da, onu da es geçmiyorum ama bir de işin bu tarafı da olabilir diye düşünmek lazım bence tam. Çünkü ne olduğunu da kestiremiyoruz. Biz de dışarıdan bakıp bir yorum çıkarmaya çalışıyoruz burada. Ama hepsi şey tabii ki yorum oluyor. Bilgi değil. Gördüklerimizden yorumlar çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Gornik maçlarında 21 dakika, 45 dakika. Sturm Graz 69 dakika, 63 dakika. Lyon birinde 17 dakika, diğerinde sakat. Süper Lig'de Gençler Birliği 60, Konyaspor 68. Sonraki 3 maç sakat. Eyüp maçı kadroda fakat oynamadı. Çaykur Rize maçı 59 dakika.
0: 69'dan öte dakikası yok bir maçta.
1: Yok.
0: Yani burada da bir problem yok mu? İsmail Kartal mesela haksızlık mı yapıyor erken çıkarak mesela? Bunu da öyle mi yorumlamak lazım?
1: Yok.
0: Hani 90 dakika, 80 dakika oynayacakken Asensio'ya takık, o yüzden 70'in üzerinde oynatmıyor diyebiliriz.
1: Yok, çok öyle düşünme. Çok öyle düşünme. Neden öyle düşünme? Bence şimdi sakatlıktan çıktı. Yavaş yavaş, normalde böyle olması lazım zaten. Ama mesela Sturm Graz maçlarında Fenerbahçe'de Talisca var mı? Yani kenarda Talisca varken Asensio'yu 70'te çıkarsan çok garip değil. Bunu hep konuşuyoruz seninle.
0: Ama Talisca santrfor abi bu maçlarda.
1: Kenardan gelecek oyuncu ki mesela, dur o şeye de bakayım. Kim almış yerine? Onlara da bakayım.
0: O maçlarda Talisca'nın santrfor oynaması lazım.
1: O da doğru. Onu atladım ben. Doğru,
0: 10 numarada. Hani bu bölgede de başka alternatif işte İrfan Can kalıyor. Vedat Muriş sakattı tahminimce. Evet.
1: Fred, İrfan Can.
0: Ha, Fred vardı bir de, doğru.
1: Var.
0: Fred'i oynatıyordu 10 numarada.
1: Hı-hı. Evet, yani olabilir. Anlıyorum senin söylediğini. Fakat bu bana çok böyle anormal gelmiyor açıkçası. Hani Asensio sakatlıktan yeni çıktığı için işte karşılaşmada fizik gücü belki istenilen seviyede kalmayacak son 20 dakika 25 dakika. Eğer kenarda bir alternatif varsa girebilir. Ama işte orada da sürekli oynayıp dakikasını artması lazım. Hani bir noktadan sonra hani 70 dakika oynattın. Atıyorum 80'de çıkması lazım çıkacaksa. 85'de çıkması lazım çıkacaksa. Normalde öyle olması lazım. Asensio için. Arada tabii ki işte gene sakatlık durumuyla alakalı olarak çok risk etmediğin karşılaşma olabilir. Mesela Eyüp maçında ne düşündük? Hani Fenerbahçe Asensio'ya risk etmedi bu karşılaşmada. Normalde tam oynayabileceği maç, çünkü Fenerbahçe ilk yarıdan koparmış maçı. Olmuş artık 5-0, 6-0. Mesela girebilir mi? Tabii ki girebilir. Bir ritim bulması açısından, bir kendine gelmesi açısından. Orada alma dedik. Orada risk etmedi. Şimdi Rize maçını oynatıyorsun bu karşılaşmada. Gene yok ama senin anlattığın çerçevede benim düşüncem 11'de olmadığını görünce bir problem çıktı.
0: Şu an ben de öyle düşünüyorum. Orada hemfikiriz. Ama işte 11'de olmaması da belki Asensio'nun kabul etmesi gereken bir şey. Onu kabul etmiyor belki o şu anda. Sakatlığının o kadar kötü olmadığını düşünüyor olabilir. İsmail Kartal da verilere bakıp ya sen o kadar hazır değilsin, böyle bir deplasmanda seninle oynarsam sıkıntı yaşarım diye de düşünüyor olabilir. Hani bu tempo sonuçta farklı. Ligde Rize'ye karşı, Alanya'ya karşı oynamakla Aston Villa'ya karşı oynamak aynı şey değil.
1: Değil, doğru.
0: O yüzden belki de öyle bir
1: ama oynattıklarının da o zaman daha iyi performans vermesi gerekir. Heh. Senin seçtiğin oyuncuların da.
0: Güzel bir noktaya bağladın. Galatasaray'da da şu an mesela Sané benzer bir durumda değil mi? Sané'de sakatlık da yok. Hı. Mesela Asensio'da hani sakatlık alakalı bir şey diyoruz. Sané'de o da yok. Ama mesela Okan Buruk üzerinde çok büyük bir baskı var mı Sané'yi oynatmadı, verim alamıyor diye? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum şu anda. Katılır mısın?
1: Büyük bir baskı var mı? Yok çünkü
0: şu an taraftar da Sané'ye sırtını döndü.
1: Evet, Sané'den beklenti o kadar düştü ki Galatasaray'da hani bu adamı zaten 11'e koymasa da olur teknik direktör diye bakılıyor. Ama mesela bak bu daha iyi. Çünkü ne anlama geliyor? Yani Sané yeteri kadar şans buldu. Artık bu adamdan olmuyor. Biz ne yapalım? Yani teknik direktör ne yapsın? Hani teknik direktör ne yapsın derken teknik direktör tabii önceden performans almak zorunda da hani bu Sané'yi de 11'e koymaz ama teknik direktör diye düşünülüyor. Ondan sonra hani Sané'nin performansını yükseltmedi eleştirileri geliyor ama ilk anda Sané'yi gören herkes diyor ki haklı Okan Buruk, yani bu adam 11'de oynamaz. Yunus daha iyi oynar o pozisyonda.
0: Barış daha iyi oynar.
1: Barış daha iyi oynar. E zaten son Barcelona maçında da oyuna girdikten sonra gördük yani. Hani bir tek anladığım kadarıyla Sané'ye bir ah oh yükseldi. Kötü skora rağmen evet. O karşılaşmada. Başka kimseye Galatasaray taraftarı bir tepki göstermedi. Maç boyunca hataları oldu mu? Oldu tabii. Ama bir tek Sané şeyi gördü. Ama Fenerbahçe'de hani mesela şu an yoktur Fenerbahçe'de bence o hissiyatta olan bir taraftar. Ya Asensio da hazır değil. İsmail Kartal haklı oynatmıyor.
0: Yok.
1: Yok öyle bir yok. Taraftar yani.
0: Yok.
1: Ya da varsa çok, bile çok azdır.
0: Çok azdır.
1: İsmail Kartal'ın oğlu falandır. Yani öyle düşünenler eğer varsa. Şimdi zaten teknik adamlık böyle bir olay. Ne yazık ki. Sen bir şey planlıyorsun, bir şey düşünüyorsun. Belki haklısın. Belki haklısın. Fakat yaptığın seçimler sonrasında ortaya çıkan takım performans vermeyi bırak, felaket bir görüntü ortaya koyup kulüp tarihinin en ağır yenilgisini aldıktan sonra bunu açıklayamazsın. Yani Asensio niye yok konusunu açıklayamazsın, anlatamazsın insanlara. İnsanlar anlamaz. Sen haklı da olsan, belki İsmail Kartal haklı dediğin gibi belki. Ama yok, nasıl anlatacak şimdi? Çünkü seçtiği takım, sahaya çıkardığı takım. Şimdi Rize'de oynamadı Fenerbahçe. Burada geldik söyledik. Yani maçın gidişatıyla skor birbirinden bağımsız. Fenerbahçe için acayip iyi bir skor. Rize'de gelen 3-0'lık galibiyet. Ama oyun yok. Dün ne konuştuk hat-trick'te? Şimdi o şekilde oynayan bir Fenerbahçe Rize'de bir anda Aston Villa deplasmanında işte şey yapar mı? Performansını yükseltebilir mi? İşte geçen seneki Okan Buruk Galatasaray örneğini verdik. Ligde kötü gözükürken Şampiyonlar Ligi'nde o sıçramayı yapmıştı Galatasaray. Olur mu olmaz mı diye konuşuyorduk. Aynı çizgi Fenerbahçe'nin neredeyse. Hatta işte bireysel olarak performanslar daha da geriye gidince dinleyicinin yazdığı gibi. Yani Rize'de zorladı Fenerbahçe'yi, atamadı. Aston Villa'nın her vurduğu gol oldu. Teknik direktör, bir takım yaptın, bir takım seçtin. İki tane 90 dakika oynadı Fenerbahçe milli ara sonrası. İkisi de birbirinden kötü. Nasıl geçti Fenerbahçe'nin milli arası? Pek iyi geçmedi belli. Fenerbahçe'nin kaliteyle alakalı bir sorunu var mı? Bence yok. Ama kaliteden performans almakla, takım olmakla alakalı ciddi sorunları olduğu da açık. Biri de yazmış. Yani belli ki İsmail Kartal'ın söylediklerini takım almıyor. O bağ kopmuş gibi gözüküyor. Yani bu kadar olmaması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Yani yenilirsin. Fenerbahçe yenilebilir. Ama Fenerbahçe yenilirken bu şekilde de birbirinden dağılmış, kopuk, tepki gösteremeyen, Oğuz dışında performans vermeyen bir takım. Bu da anormal bir şey. Hani Galatasaray'ı konuşuyorduk. Dün işte Uğurcan dışında nasıl bir oyuncu söyleyebiliriz iyi oynayan diye, bulamıyoruz. Bugün Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Oğuz dışında bir performans veren oyuncu var mı diye düşünüyorsun. Yok. Bugün inşallah Beşiktaş da aynısı olmaz. Yani bu felaket. Bizim harcadığımız paralarla, yaptığımız takımlarla aldığımız
0: Trabzon'da
1: sonuçlar.
0: Çok eksik bu arada bugün.
1: Trabzon'da var. Doğru. Yani inşallah öyle bir durum olmaz. Ama arada seninle konuştuk. Ben artık bir değişim bekliyorum Fenerbahçe'de.
0: Yani gidişat onu gösteriyor. Yönetim bırakmayacağına evet. Göre, yönetim devam edeceğine göre, oyuncular da değişemeyeceğine göre. Bir kadro dışı kararı çıkması çok sürpriz olur.
1: Yok.
0: Olmayacağına göre tek adres, tek direktör değişimi yani başka bir şey. Ben de beklemiyorum ki daha bu görünen Asensio konusu. Mesela Lukaku'yla süreç nasıl yönetiliyor?
1: Lukaku da patlamaya hazır bomba. Heh. Onu bir süredir konuşuruz. Yani o da bir yerde isyan bayrağını çekecek.
0: Mesela Greenwood takımın şu anda en büyük yıldızı diyebilir miyiz?
1: Kesin.
0: Mason Greenwood. İngiltere'de Aston Villa deplasmanında kaçıncı dakikada oyundan çıktı? 70'te çıktı. Çıkması anormal miydi? Hiç değildi.
1: Yok, ortada yok ki.
0: Ortada yok. Lay lay lon. Mason Greenwood mesela. O da sıkıntılı Fenerbahçe için şu anda onun performansı. Tabii canım. Bu İsmail Kartal kaynaklı mı yoksa kadro mühendisliğinde mi bir problem var? İnsanlar tabii şu an en kolayı İsmail Kartal üzerinde okumak. Haklılar. Bir şey demiyorum. Ama bu mühendislik de transfer tercihleri, gelenler, gidenler, gönderilenler de bence Fenerbahçe'de sıkıntılı. Kabul. Bunlar da İsmail Kartal'dan bağımsız.
1: Tamam, kabul. Ama gene de böyle olmaz Mert.
0: Yok, İsmail Kartal'da da problem var. Çok
1: hani bu net. Kadar takımın
0: hiç ona itirazım yok.
1: Kadro mühendisliği derken Fenerbahçe için Mason Greenwood gibi bir hücum silahın varsa, Mason Greenwood oynadığı noktada onun yarattığı zaafları çözebilecek bir yapı üzerine, bir sistem üzerine, bir strateji üzerine değerlendirmeler yapabilirsin. Fakat mesela Mason Greenwood'u eğer sıradan bir oyuncu haline getirirsen zaten o zaman en kötüsü ortaya çıkıyor işte. Şimdi Mason Greenwood dün Fenerbahçe'de ya da ondan önceki karşılaşmalarda performans olarak çok böyle ara ara şeyler yaptı, çıkışlar yaptı. Ama genel çizgisi, ya da kestirmeden sorayım, çok uzattım. Ya Mason Greenwood'a şu ana kadar Fenerbahçe'de kaç puan verirsin 10 üzerinden?
0: Çok vermem.
1: Çok, kimse vermez. Ya kimse Mason Greenwood'a 8 puan vermez. 7 puan da vermez. Yani 5 verirsin, 5,5 verirsin şu anki Mason Greenwood'a. Şimdi Mason Greenwood sana 10 üzerinden 5-5,5'luk performans veriyorsa eyvah demen lazım. Yani bütün kulübün ayağa kalkması lazım. Çünkü sen çok anormal bir hücum silahı aldın. Ya yani Mason Greenwood sıradan ondan sonra ya tamam Mason Greenwood da iyi oyuncu falan deyip geçiştirebileceğin bir isim değil. Yani Beşiktaşlar kızmasın ama Mason Greenwood bir çerni değil. Yani Mason Greenwood sana gözü kapalı 20 gole ulaşacak bir adam. Ve kanat forvet olmasına rağmen bu sayıya ulaşacak bir adam. Mason Greenwood. Bunu hani Marsilya'da yaptı, 2 sezonda yaptı, Hetafe'de yaptı. Hani United'da yapıyordu. Başına zaten o olaylar gelmese buraya zor getirebileceğim bir adam. Zor Premier Lig'den çıkartabileceğim bir adam Mason Greenwood. Ama yok, ortada yok. Şimdi ortada yoksa ya burada teknik direktörün sorumluluğu var, kulübün sorumluluğu var. Neden performans böyle? Onun dışında peki hangi oyuncunun performansı yüksek? Kerem artık yedek kalsa Fenerbahçelerin mutlu olduğu bir şey. Oyuncu haline geldi. Asensio zaten adam büyük bir şey. Kriz. Ondan sonra ya da bir başka kestirmeden söyleyeyim. Ya dün Gündüz'ü bile kötüydü. Hani kötü olması normalde Fenerbahçe'de imkansız olan oyunculardan bir tanesi. Bak güzel, şimdi hoşuma gitti bu söylediğim. Öyle düşünüyorum çünkü gerçekten de. Dün Gündüz'ü bile kötüydü. Eğer Gündüz'ü de kötüyse bak Greenwood'la söylediklerimi unutun. Bu daha güzel bu söylediğim. Yani, Gündüz'ü kötüyse çok çok kork yani orta şeydeki durumdan. Fenerbahçe'deki durumdan. Çünkü Gündüz'ü geldiğinden beri kötü maçı yok. Neredeyse. Hani az önce Greenwood'la alakalı söyledim ya. 5-5,5. Ya yani Gündüz'e 8 verirsin Fenerbahçe'de ortalamasını. 8,5 verirsin. Adamın kötü maçı yoktu Fenerbahçe'de. Dün o bile kötüyse o zaman bazı şeylerin değişmesi gerektiği bence ortada.
0: Ben de Gündüz'ü konusunda seninle hemfikirim. Yalnız takip ettiğim Fenerbahçe muhabirlerinden Volkan Demir o da bir süreden beri dün de yazdı. Bu takımın ana probleminin Gündüz'ü olduğunu düşünüyor. Onun performansının göz boyadığını düşünüyor. Şey örneği vermiş hatta. Tabii tek maç üzerinden bakınca Roma maçında yoktu ya Gündüz'ü. Kante, İsmail, Bartolu düzende Fenerbahçe'deydi. Dün Gündüz'ü geldi tekrar. İşte düzen bozuldu. İsmail de Genduzi'den kaynaklı belki diyor, tek başına İsmail'den kaynaklı değil ama Genduzi ile birlikte oynadığı için bu kadar problem yaşıyor. Ne zaman anlaşılacak Genduzi'nin bu şeyi demiş. Ben çok katılmıyorum, ben sana daha yakınım ama böyle bir görüş de var mesela Genduzi ile ilgili.
1: Yani
0: çok...
1: mesela İsmail Genduzi ile oynadığı için mi ayağında topu fazla tutup top kaybı yaptı? Genduzi olduğu için mi mesela İsmail ceza sahası içerisinde kayarak müdahale yaptı ve penaltı oldu? Genduzi olduğu için mi bunlar oldu sahada? Yani İsmail'in bireysel performansını Genduzi sahadayken bu şekilde, hele dünkü İsmail'i değerlendiremezsiniz. Eğer İsmail Genduzi merkeziyle alakalı olarak İsmail ve Genduzi beraber oynadığında Fenerbahçe şu şu şu problemleri yaşıyor derseniz ayrı bir değerlendirme ve daha gerçekçi bir değerlendirme olur. Ama İsmail bireysel hataları yaparken Genduzi sahada olduğu için yapıyor derseniz, o zaman ben tabii bunu çok tartışmaya gerek duymam. Beraber takım halinde merkezde Genduzi ve İsmail'li merkezin artıları ve eksileri ne oluyor? Kante'ye göre ya da başka bir oyuncuya göre Fenerbahçe'de. Bu tartışılabilir. Buna çok fazla itiraz etmem. Fikirdir, görüştür. Dersin ki İsmail ve Genduzi olduğu zaman şöyle Fenerbahçe'ye bir zaaf yaratıyor. O yüzden de Genduzi olmadığında İsmail Yüksek'in performansı artıyor. Bu tamam. Bu tartışılabilir. Ama bireysel hatayı, yani Genduzi sahadayken İsmail nasıl bireysel hata yapsın? O yüzden mi yaptı yani? O tartışmaya kapalı bence.
0: Bir araya gidelim Ali abi dilersen. 8-21 aradan sonra yine Fenerbahçe'den devam edeceğiz gibi gözüküyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
6: Ne yapıyorsun böyle?
5: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.

0: Opel Combo 750 bin TL'ye varan 0 faiz ve takas desteği avantajlarıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.24 saatlerimiz. Şimdi aklıma bir şey geldi Asensio konusuyla alakalı olarak. Bu tabii kulübün, takımın iyiliğine mi olur bu yöntem bilmiyorum ama Asensio'yu 90 dakika sahada tutmak, birkaç maç yapabiliyorsa eğer sakatlanmadan İsmail Kartal'ın. Sonrasında oyuncunun tabii istenen bir şey değil ama gerçekten bir problemi varsa sakatlanacak yine Asensio. Bu şekilde mi acaba taraftara bir şey göstermek lazım? Şu an çünkü böyle yaparak da Asensio hep kıymete biniyor. Çünkü Sané de dedi ki hep o şansı verdi Okan Buruk. Verdi. Artık şu anda kimse Sané oynasın diye bir beklenti içinde değil. Asensio'da ise tam olarak göremediği için taraftar hala bir var bir yok, bir var bir yok. Hala bir Asensio. Mesela dünkü maçta da oynatsaydı ilk 11'de. Dediğim gibi bu isteyeceğim bir şey değil ama hani çözüm olarak aklıma da bu geliyor. Bakın hani koydum 11'e, oynatmaya da çalıştım. Bu adam sakatlanıyor, performans veremiyor işte. Bakın üst üste oynayamıyor. Herhalde bu geliyor aklıma, İsmail Kartal devam edecekse Fenerbahçe teknik direktörlüğüne. Bu sorunun çözümü bana bundan başka bir şey gelmiyor. Çünkü belli ki şu anda Asensio'yu sözlü olarak ikna edemiyor İsmail Kartal oynamamaya.
1: Evet.

0: istediği şansı oyuncuya vermek ve o performansı beklemek.
1: Veriyorsa ne hala?
0: Olmadı, tabii.
1: Bu arada veriyorsa sen de kazanırsın.
0: Noktada, aynen. Bir problem yaşamazsınız. Fakat ben zannetmiyorum yani bu şekilde Fenerbahçe'nin gidebileceğini. Zaten bir Roma maçı sonrası yaşananlar da vardı. Fenerbahçe bir krize girmişti. Ondan sonra yok olmaz. İşte geri döndürüldü İsmail Kartal. Bir sürü olaylar. Ama şu an bu işin yürümediği belli olduğu için ben Fenerbahçe'de o kararın alacağını düşünüyorum. İşte belki herkes okumuştur. Dün sosyal medyada da yazıldı. Tabii gene skorun ağırlığıyla yazılan şeyler ama bir anlamda bazı tespitler de doğru. Hani o noktada zaten İsmail Kartal'la artık yolların ayrıldıktan sonra çok geri döndürmeye gerek yoktu diye insanlar yazmış. Ben de katılıyorum. O zaman da zaten konuşmuştuk. Çok yeni bir önümüzde Fatih Tekke örneği vardı. Trabzonspor'la alakalı olarak. Orada da hani Fatih Tekke istifadan döndürüldükten sonra pek dikiş tutmamıştı. Bakalım yani İsmail Kartal Asensio ile alakalı olarak böyle bir savaşa giriyorsa oyuncuyla sakatlık ya da başka sebep. O savaşı kazanmak zorunda. O savaşı kazanmak da takımın iyi performans vermesinden geçiyor. Çünkü sen takımda şu an alternatifi olmayan yüksek kalitede bir oyuncuyu oynatmayacağım diye çıktığın anda geri kalan kadronun hem bunu kabul etmesi lazım. Bunun adaletli bir görüş olduğunu anlaması lazım. Ama anladıktan sonra da teknik direktörün yanında olup o performansı vermesi lazım takım olarak. Fakat bu zor bir savaş. Yani bu savaşa girdiğinde eğer takım da performans vermiyorsa, sonuçları alamıyorsan o zaman ömrün çok kısalıyor. Çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Yani bir tarafta takımın en iyi oyuncularından biri var. Sen onunla savaş halindesin. Diğer tarafta performans vermeyen bir takım var. O zaman insanlar da ki ne yapalım şimdi? Öyle bir kredi de yok ne yazık ki İsmail Kartal'da. Öyle olduğu noktada da ömrün çok kısalıyor.
1: Filmi biraz daha geri sarayım. Yine çok belki klişe olacak ama konuşacaklarım. Zaten İsmail Kartal bu yönetimin ilk adayı değildi.
0: Evet.
1: Ayrıca kocamandı. O gelecekti. Herkes onun açıklanmasını beklerken böyle bir gün bir uyandık. Ayrıca kocaman olmuyor dendi. İsmail Kartal'la görüşüldü ve anlaşıldı, söylendi. Bu olabilir. Hı. Tamam, buna hiçbir itirazım yok. Bazen anlaşmazlık olur. Fakat sonrasındaki transfer sürecinde yaşananlar da enteresan. Mesela Aziz Yıldırım nerede konuştu en son? Olağan Genel Kurulu'da mı, Fenerbahçe'de? Hı. Malcolm diye bir oyuncu bulmuşlar dedi. Bir ay boyunca almak için uğraştılar dedi. Kendi ekibine herhalde söylüyor yani burada, değil mi? İsmail Kartal, Cihan Kamer, Oğuz Çetin. Ben Greenwood'u alıyoruz dedim ve aldık diyor. Mesela burada da şunu çıkarım yapabilir misin? İsmail Kartal Malcolm'u istiyordu. Greenwood'u pek tercih etmiyordu. Ben bu çıkarımı yapabilirim.
0: Greenwood İsmail Kartal'dan sonra mı geldi? Var mıydı?
1: Yok, sonra gelmiş olması lazım.
0: Sonra mı geldi?
1: Tabii sonra gelmiş olması lazım. Değilse de düzelteyim söylediğim şeyi. Ben öyle bildiğim için
0: İsmail söylüyorum. İsmail Kartal baya geç geldi ya.
1: Şu yüzden Şimanski dedik ya, biraz daha böyle savunma yönü de olan hücum oyuncuları bekliyor. Malcolm gerçi Greenwood'dan ne kadar çok iyi savunmacı onu da bilmiyorum ama Talişka'yı ne kadar tuttuğunu biliyoruz. Fred'i ne kadar tuttuğunu biliyoruz. İki oyuncu da gitti. Tutamadın.
0: Ama bu da yine...
1: Hani burada yönetimi eleştireyim yine. Ben işi daha çok yönetim üzerinden okuyorum.
0: Tamam, yönetimi eleştirebilirsin. Haklısın da, yönetim eleştirilebilir. Fakat yani teknik direktör de adı üzerinde teknik direktör. Yani bu konularda ikna edecek. Biraz direnç ortaya koyması lazım.
1: Aziz Yıldırım'a karşı...
0: Her şeye de evet dersen, biliyorsun hayatta en kötü şey her şeye evet demek.
1: Ya bence olay şurada bitti abi. İsmail Kartal istifa ettiğinde dönmemesi lazım. Yine az önce söyledik ama yani Aziz Yıldırım'ı ikna edebilmek o kadar kolay bir şey değil. Hele
0: ya
1: ki
0: o zaman
1: İsmail Kartal
0: teknik
1: için.
0: Direktörle çalışmasın.
1: İşte zaten evet.
0: Hani eğer bu böyleyse, o noktadaysa şimdi o kadar da değil. Yani Aziz Yıldırım defoları bence çok olan bir yönetici. Ama hani tamamen de böyle bütün her şey benim dediğim şey olarak söylüyorum bunu.

0: teknik kararlar olarak değildir. O kadar da değildir yani. Belki diğer başkanlardan daha fazladır. Daha fazla işin içindedir. Karışıyordur, ediyordur. Öyle olduğu zaten biliniyor. Ama her şeye de hayır dememiştir İsmail Kartal'ın söylediği diye düşünmek istiyorum. İsmail Kartal'ın da bir yerde konuşarak, anlatarak Aziz Yıldırım'ı ikna edebileceğini düşünüyorum teknik konularda. Hani 4 tane konu konuşsunlar. Üçünde Aziz Yıldırım'ın dediği olsun da bir tanesinde de İsmail Kartal'ın dediği olur. Olmalı diye düşünüyorum. O kadar da değil diye düşünüyorum.
1: Ben valla transferlere falan baktım hiç öyle bir hava sezmiyorum yani.
0: 4'te 0 mı diyorsun?
1: Ben 4'te 0 olmuştur diye düşünüyorum. Bu şartlarda da zaten bu benim dediğim gibi ise eğer zaten o birliktelikten de çok uzun soluklu bir şey çıkmaz. Zaten çıkmadı.
0: Evet.
1: O birliktelik koptu. Orada da İsmail Kartal'ın işte geri dönmemesi gerekiyordu. Yani madem memnun değilsin ben öyle varsayıyorum transferlerden oyuncu yönetim vesaire bırak. Yani zorlamanın da bir anlamı yok. Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceğini düşünüyorsan bu şartlarda Fenerbahçe'nin için bırakmak gerekiyor. Bıraktı da ama sonra da geri döndü. Artık bu saatten sonra istifa da edebilir mi mesela şu anda? Gönderilir herhalde İsmail Kartal.
0: Yeah. Yeah, gönderilir.
1: Mesela istifayı biz ne zaman öğrendik? Roma maçından hemen sonra basın toplantısı. Mesela daha dün basın toplantısı oldu. Alanya maçı dedi. Alanya maçını kazanarak bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz dedi. Mesela bu da bayağı tartışıldı bu açıklaması. Bir mi tutuyorsun sen? Aston Villa maçıyla dendi. O yüzden şu an istifalık bir durum yok gibi. Ancak yönetim görevden alacak da başka bir isim gelecek. Ama şu an öyle bir aksiyon da yok.
0: Ben olabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de. Yani bugün yarın belki böyle bir karar çıkabilir. Çıkarsa çok şaşırtıcı olmaz. Ha, Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı istifadan döndürürken işte daha önceki teknik adamlarla yolların nasıl ayrıldığı, teknik adamlara çalışması üzerine bir şeyler söylemişti. Fakat bunu da hani sporda, hayatta sıklıkla görüyoruz. Yani bunlar olabiliyor. Bundan önce Aziz Yıldırım'ın teknik adamlarla sezon sonuna kadar çalışmış olması, bu sezonda aynı şeyi yapması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Orada mesela onları söylemişti ama işte siz beni bilmiyor musunuz? Ben sadece bir tane bir teknik direktör demişti. Biz gönderdik, onun dışında hepsiyle beraber sezonu tamamladık. Tamam, olabilir. O zaman şartlar öyleydi. Şimdi böyle. O zaman 20 sene önceydi, 25 sene önceydi. Şu an şartlar değişti, takım değişti. Takımın performansı değişti. Dolayısıyla o karar verilebilir. Yani o kadar da yüksek perdeden de konuşmaya gerek yoktu. Aziz Yıldırım için de öyle. Başka yöneticiler için de öyle. Yani bir teknik direktörü göndermek dünyanın sonu değil. Teknik direktör için de değil, kulüp için de değil. Ama ilişkiyi bu kadar zorlamak o zaman daha büyük yaralar açtığını düşünüyorum ben genel olarak. Çünkü bir güven problemi ortaya çıkıyor. Yani teknik direktör ortada bir şey yok. Neden bir şey yok diyorum mesela. Archie Brown'un İsmail Kartal istifa etti dedikten sonraki yüz ifadesini hatırlayın. Yani oyuncu şoka giriyor. İyi bir Roma maçı oynanmış. Oyuncu sahada yaptıklarından memnundur. Takım sahada verdiklerinden memnundur. Ondan sonra maç sonu basın toplantısı işte konuşuyor birilerine. Röportaj veriyor. Diyorlar ki İsmail Kartal istifa etti. Ne oldu diyor? İstifa etti. Ne
1: anlamıyor.
0: Oldu? Anlamıyor yani.
1: İstifayı anlamadı yani.
0: İstifa etti.
1: Hiç düşünmüyor çünkü. Ha,
0: aklında yok çünkü oyuncunun. Şimdi bir anda takım içine düşen bombayı düşün. Herkes birbiriyle konuşuyor. Sonra başkan çıkıyor. Ya ne istifası diyor ya. Bir yere gidemez diyor ben buradayken. Teknik direktörünü bence bir anda kademe kademe düşürüyor yani. Değersizleştiriyor. O açıklama bile, yaptığı açıklama bile Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörün değerini bir anda düşürüyor yani. Ben buradayken istifa edemez ne demek mesela yani. Yani ben bunu duysam inadına istifa ederdim İsmail Kartal yerine. Anlatabildim mi? Hani sen diyorsun ben artık Radyo Spor'da çalışmıyorum, istifa ediyorum. Ben diyorum ki hemen nereye gidiyor ya? Gidemez diyorum yani. Ya sinir olmaz mısın?
1: Sinir olurum.
0: Sinir olursun tabii
1: dediğin
0: yani.
1: Dediğin gibi inadına.
0: Hani şey normalde ben seni ikna edecek, belki ikna edeceğim ben seni. Belki konuşacağız seninle. Hani sen sinirli bir karar aldın, sinirli bir anında karar aldın. Belki ben çıkıp böyle desem, mikrofonda söylüyorsun bir de yani. Ya Mert nereye gidiyor kardeşim ya? Ben buradaki hemen hiçbir yere gidemez. Dediğim noktada sen hayatta dönmezsin yani. Çünkü yani insan doğası. Değersiz hale getiriyorum çünkü ben seni. Senin kararını tamamen değersizleştiriyorum. senin fikrini değersizleştiriyorum. Bir yere gidemezsin diyorum yani. Sen kimsin? O kararı ben veririm diyorum senin yerine. E bu şimdi etkiler, oyuncuyu da etkiler, takımı da etkiler. Kusura bakmayın, bu işler böyle. Ondan sonra işte İsmail Kartal ikna edilecek diyorsun. İsmail Kartal'a ulaşılamıyor falan. Hani her şey böyle bir dram, bir dizi. Yani ne gerek var? Anlatabildim mi? Eğer şeyse, ne derler, İsmail Kartal'ın istifa edemeyeceğini, istifa etmemesi gerektiğini düşünüyorsa Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la birebir görüşür. Ondan sonra biraz bir, o gece yatar herkes. Hani derler ya, önemli bir karar bir şey söylemeden önce bir uyu, sabah kalk, hala aynı hissiyatta mısın, aynı şeyi mi düşünüyorsun? Ondan sonra der ki, hani hocamız şey yaptı, ne derler, biraz siniri bozuktu, böyle bir karar verdi, konuştuk, şu an bir problem yok dersin, konu geçer. Yok Oğuz Çetin gitti, bulamadı, İsmail Kartal telefonlarına cevap vermiyor çünkü cuma namazındaymış falan. Yani bir dakika ya, bu kadar büyük olaylar olmaması lazım. Sürekli böyle bir Fenerbahçe'de her şey bir büyük bir olay, her şey böyle daha basit çözülebilecekken, daha basit ilerleyecekken hep böyle bir drama. Ondan sonra da olmuyor yani, işler bu noktaya gelip tıkanıyor. O yüzden de yani çok zor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor çok zor, çok büyük kulüpler. Yönetilmesi gerçekten öyle uzaktan bakıldığı gibi değil. Onun farkındayım. Ama bazı şeylerin de, bazı basit işlerin de olamadığını bence hep beraber görüyoruz kulüplerde. Artı işte ilgi de bu kadar fazla olunca, alaka da bu kadar fazla olunca, bu kadar fazla zaman ayırılınca da bütün bu tartışmalar bitmiyor Fenerbahçe özelinde. Fakat Fenerbahçe'nin bana sorarsan şeyi de geliyor artık. Hani derler ya, sezonun kırılma anları vardır. Yani o maçlar da yavaş yavaş oynanıyor. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Galatasaray maçı kritik. Fenerbahçe Galatasaray'a kaybederse o zaman zor bir daha geri dönüş. Toparlamak çok kolay değil. Hani bazı kararların da iş işten geçmeden verilmesi lazım. O noktada o kararların da alınması lazım. Çünkü İsmail Kartal'ı olası bir Galatasaray mağlubiyetinden sonra göndermek daha kötü. Yani anlatabildim mi?
1: Zaten belliydi kaybedeceğimiz.
0: Evet, oraya doğru giderken artık, hani uçuruma doğru giderken sana o kararı vermiyorsun. En kritik maçta. Neden en kritik maç? Rakibinden aldığın, alamadığın 3 puan. Çok belirleyici oluyor. O kayıptan sonra yaparsan İsmail Kartal kararını, o zaman da bugün nasıl konuşuyorsak insanlar diyecek ki zaten belli değil miydi Aston Villa maçından sonra, yani o kararı niye vermedin?
1: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
7: Bursan Next.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Turbo marş gücü.

0: 8.42 saatlerimiz, bayağıdır dinleyici mesajı okumadık. Bu bölüme dinleyici mesajıyla başlamak istiyorum. Vedat Bey demiş ki, Ali Bey, bu anlattıklarınız kulüplerimizde profesyonellik olmadığını gösteriyor. En büyük sorularımızdan biri bu demiş. Erdem Yazgan, o da Fenerbahçe iyi takım kurduğunda nedense hoca yetersiz kalıyor diye bir mesaj göndermiş. Orkun Bey, ben buradayken hiçbir yere gitmeyin lütfen, sizleri seviyoruz demiş. Tuncay Yapıcı, bu takımın olacağı da yok, yapacağı da yok. Bütün Fenerbahçe'den artık bunu kabul etmesi ve Fenerbahçe'yi her yıl ilk 5'e oynayan bir Anadolu takımı olarak etiketlemesi belki de en azından psikolojik olarak biraz rahat hissettirir demiş. Evet, psikolojik olarak rahat hissettir ama bunu yapmak da bir o kadar zor. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk hedefleyen bir camia. Tutup da sen geçen sezon Fatih Tekke'nin söylediği gibi ilk 4 hedefi biz var dersen Fenerbahçe taraftarı da, hani bu kadar harcanan paraları gördüğünde tabii ki güler. Ama siz bireysel olarak bunu yapabilirsiniz. Kendi iyiliğiniz için, eğer çok etkiliyorsa Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçlar, siz kendi kendinize bunu yapabilirsiniz. Beklentinizi düşürebilirsiniz. Bizim de söylemeye çalıştığımız şey bu. Yani futbol önemli ama önemsiz şeylerin en önemlisi. Yani o kadar da önemli değil. Sizin günlük yaşamınızdaki mutluluğu, mutsuzluğu belirleyecek kadar hayatınızda önemli bir yeri olmaması gerek diye düşünüyorum. O yüzden siz bireysel olarak bu güncellemeyi bence beklenti olarak yapabilirsiniz. Savaş Bey, Ali abi demiş, bu zamanın şartlarında hiç büyük konuşmamak lazım demiş. Katılıyorum ama burada mesela Aziz Yıldırım böyle büyük konuşarak belki futbolculara da bir mesaj veriyor, vermek istiyor olabilir. Hani bakın, hocayı beğenmiyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz ama ben tutacağım, yani hocayı tutacağım, ona göre kendinize çeki düzen verin diyebilir. Bu zaman zaman yöneticiler tarafından yapılan bir şey, hocayı güçlü kılmak adına. Ama işte istifa açıklamasındaki söylemleriyle de hocayı bir o kadar güçsüz kıldı. Orada da Ali abiye katılıyorum. Yani böyle bir ifade bir hoca için futbolculara gözüde de değeri düşürebilir. Bir de sonra bir de geri geldi İsmail Kartal. O yüzden çok anlaşılabilir. Bora Gültek, Genduzi yaklaşık 5 maçtır düşük performans veriyor ama Kante eksiklerini kapatıyordu. Bugün maalesef Genduzi'nin alternatifi yok demiş. Aynı şey Greenwood için de geçerli demiş. Kayseri'den dinleyicimiz, Kayseri Spor'da bir parantez açsanız yorumunuzu bekliyorum demiş. Vallahi hani Kayseri Spor maçlarını takip etmiyorum ama dünkü galibiyetle birlikte, ki 4-0 net bir skorla gelen galibiyet, Kayseri Spor tekrar Süper Lig'e dönme yolunda önemli bir adım daha attı. Şu anda liderlik koltuğunda oturuyor, 10 maç sonunda 25 puan. Atilla Gerin de son dönemin en gözde teknik direktörlerinden biri oldu. Geçen yıl Eyüp'le yaptıkları, bu yıl Kayseri Spor'la yaptıkları gerçekten takdire şayan. Bunu sürdürebilirse daha farklı kapılar da açılacaktır kendisine. Bakalım, ben de takip ediyorum uzaktan da olsa. Kahraman Bey ne demiş? Oyuncu sakatsa bunun iletişimini yapar doğru şekilde. İngiltere hiç götürmezsin demiş. Zaten kimseye geçmedi oyuncuyla ilgili sakatlık kısmı. Yani Fenerbahçe'nin dün maç günü yaptığı açıklama gerçekten çok enteresan. Yani tekrar okumak istiyorum o açıklamayı. Kamuoyunu bilgilendirme diye paylaşıldı. Maç günü saat kaçta? 19.34, bu kadar geç mi yapıldı ya bu açıklama? Maç 22'de. Ben mi yanlış bakıyorum dedim. Dün 14 Ekim, dün 7.34 PM diyor. 19.34. Maça 2,5 saat kala mı yapıldı bu açıklama?
1: Demek öyle oldu.
0: Uf, bu daha da kötü yani.
1: Ben bakmamıştım çünkü saatini.
0: Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesine reaksiyon. Mesela reaksiyon ne? Reaksiyon tespit edilmiş. Ben hiçbir sağlık açıklamasını, benim cahilliğim olabilir tabii ki. Ama reaksiyon tespit edildiği ifadesini ben ilk defa bu açıklamada okuduğumu düşünüyorum. Sen de herhalde.
2: Ben de duymamıştım.
0: Duymadık. Yani. Dinleyicilerimizden de duyan vardıysa da söylerse, aramızda doktorlar muhakkak vardır. Reaksiyon tespit edilmesi ne anlama geliyor? Yapılan değerlendirmeler sonucunda Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak arttırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına, Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir deniyor. Mesela hani madem maç kadrosuna alınacak, mesela bu isimleri açıklamada geçirmenin mantığı ne? Böyle bir açıklama yapıyorsan kadroya da almazsın hani sakat.
1: Açıklamanın zaten hiçbir mantığı
0: hiçbir
1: yok.
0: Hiçbir şey yok işte. Yani elle tutulur bir tarafı
1: kademeli
0: yok.
1: Kademeli olarak maç süresinin arttırılmasına diyor. Rize maçında oynadı. Demek ki bu maçta da oynaması lazım. Biraz daha fazla oynaması lazım.
0: Evet.
1: Normalde kademeli olarak arttıracaksınız. Şimdi kademeyi siz düşürüyorsunuz, arttırmıyorsunuz. Orada kaç dakika oynadı? 45 dakika mı? Burada sıfır oluyor o zaman. Söylediğinizin de kendi içinde çelişkisi var. Dolayısıyla bu sadece hani ortada kavga yok, gürültü yok. Bu sağlıkla ilgili bir karar. Oyuncuyu gözeterek verdiğimiz bir kararın anlatılmaya çalışması iletişim olarak. Ama tabii ki insanlara pek geçmedi. İnsanlar da pek inanmadı doğal olarak. Onu sen de ben de dahiliz.
0: Mesela Lukaku maçta süre aldı. Kante süre almadı. Asensio zaten kadroda yok. O Oğuz Çetin olan ekrana yansıyan görüntüde Oğuz Çetin'in böyle dizini gösterdiği gözüküyor. Dizini kaldırıyor, dizini gösteriyor. Asensio'nun da işte diz bölgesinde darbe aldığı söylenmiş. Açıklamayı mı anlatıyor artık ya da böyle bir açıklama yapacağız mı diyor seninle alakalı diz bölgen herhalde fikir yürütürsek. Böyle bir şey ama ilginç işler var Fenerbahçe'de gerçekten. Bakalım bugün herhalde takım dönecek. Döndükten sonra kısa süre sonra Alliance Spor maçı var Fenerbahçe'nin. Antrenmanlar yapılacak. Nasıl bir şey olacak? Sen istifa ya da görevden alma bekliyorsun. Şu aşamada ben de bir taraftan gözüm televizyondan her an bir son dakika gelebilir diye ben de düşünüyorum. Şu an Montella konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Beklenti yani şey olarak taraftar. Şimdi o da gitti ya. Fenerbahçe'de yazılmış bir isim. Vincenzo Montella. Bakalım o İsmail Kartal giderse yeni hocayı bayağı konuşuruz. Mesut Bey, İsmail Kartal'ın ne CV'si var? Fenerbahçe'den başka ele tutulur takım çalıştırmamış. Herhangi bir başarısı yok. 300 milyon euro yakın takım kurup başına koyuyorsun. Akıl işi değil demiş. Aziz Yıldırım'a da hani kendi şirketlerinde böyle yapıyor mu diye sormuş. Şu aşamadan sonra Aziz Yıldırım'ın antrenmanları bizzat yerinde izlemesi kaçınılmaz oldu demiş Adana'dan Lütfi Bey.
1: Aziz Silin bekliyor yani.
0: Mesela bu sezon acaba kaç kere oldu bu? Çok görmedik herhalde Aziz Yıldırım'ı. Çoktan
1: böyle haberi çıkar mıydı diyorsun?
0: Bir kere oldu galiba da daha sık olurdu. Eski Aziz Yıldırım olsa sanki bu Samandıra'ya gidip maç şeyleri, antrenmanları takip etme. Buğra Bey, Türk futbolunun gerçek yüzü Avrupa maçlarında çok daha fazla belli oluyor. Üzücü ama gerçek bu demiş. Bugün de iki maçımız daha var. İkisi de deplasmanda bir de. O da korkutmuyor değil beni. Trabzon görece tabii en kolay rakiple oynuyor şu anda, evet. Finlandiya ama işte suni içim olması. Dün o konuşuldu. İşte eksikler, Savic yok savunmada. Orta sahada eksikler var. Fabinho'nun bugün oynaması beklenmiyor. İşte Cabral, Vivu zaten cezalılar. Ya bugün Yunus Emre'den bir muhtemel gördüm mesela Trabzonspor için. O muhtemel çıkarsa hani işi kolay olmaz gibi geliyor. Hani suni için ve deplasman olduğunda düşünürsek. Şimdi bulursam hemen onu söyleyeceğim. O kadar fazla şey not almışım ki. Şöyleydi. Kalede Onana, sol bekte Cenk mesela. Mustafa da sakat çünkü. Cabral cezalı. Pina sağ bekte. Kim sol bekte Cenk.
1: Çok pardon. Mustafa sakat derken yani bu maç için mi sakat? Hafta sonu için de mi sakat mesela?
0: Yani bu belki bir rotasyonda olabilir. Üstü kapalı.
1: Hafif bir sakatlığı mı var? Yani nedir durumu? Yani çünkü sakat dediğin zaman hafta sonu Beşiktaş maçı da var.
0: Yani ben şöyle yorumladım. Dinlendiriliyorlar. Beşiktaş maçına saklanıyorlar gibi. Bu benim yorumum ama Yunus Emre Mustafa Eskelaç ve Savic'in sakatlığı var. Bu nedenle Kups maçını oynamaları beklenmiyor demiş dün attığı tweette. Ama öyle bir sakatlık açıklaması da gelmedi bildiğim.
1: Sol bek Cenk, stoperler.
0: Stoperler Mendy ve Samet.
1: Mendy ve Samet.
0: Sağ bekle
1: maç öncesi tanışacaklar.
0: Aynen maç öncesi.
1: Merhaba ben Samet, merhaba ben Mendy durumu olacak. Şaka bir tarafa evet ilk kez beraber oynayacaklar.
0: Mendy'nin de ilk resmi maç olacak. Dik şeyinde yok çünkü. Orta saha üçlüsü Melih, Buçuari, Ozan.
1: Sağ bek.
0: Pina.
1: Pina oynuyor.
0: Melih, Buçuari, Ozan. Buçuari de lig listesinde yok.
1: Melih zaten Melih kesin oynar.
0: Ligde cezalı. Ozan diğer oyuncu. Ön taraf yine fena değil. Saviola, Aral ve Onuachu gözüküyor burada muhtemelde. Franculino da yok. Salah da yok bu arada. Böyle bir kadro çıkacak. Beklenti bu Trabzonspor'da. Yani yine yenebilecek bir kadro tabii ki. Rakibe göre çok daha güçlü de. İşte ilk maçı Mendy'nin. Buçuari, Melih, Ozan orta sahası ne kadar renkli.
1: Yani dinleyicimiz ne demiş? İşte Türk futbolunun gerçek hali Avrupa maçlarında ortaya çıkıyor diye. Avrupa maçlarında bir de bizim güzel bir tarafımız var. Mesela güçlü takımlarla oynarken tabii rakipler de çok güçlü olduğu için herkes biraz daha temkinli yaklaşıyor. İşte rakip çok güçlüydü, çok organizeler, kaliteleri de çok yüksek. O yüzden biraz da anlayabiliyoruz tarzı konuşuluyor mağlubiyetler. Sonra mesela Bodo gibi bir takım çıkıyor. O da bize dersini veriyor. O zaman iş dönüyor sistem tartışmalarına. İşte onlar bu yabancıları nasıl buluyorlar? Biz niye bulamıyoruz tartışmalarına? Dikkat edersen sürekli bir yerlerden dert çıkarmamız gerektiğine dair yorumlar yapılıyor ama takımlarda o dersler alınıyor mu? Türk futbolu adına bunlar gerçekten hani ya biz bu adamlara yenildik ama bu yenilgiden de şunu çıkarmamız lazım tarzı bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum kulüplerde. O da işte biraz sabah konuştuğumuz ülkenin durumuyla paralel gibi. Yani benzer şeyleri sürekli yaşayıp ondan sonra aynı şeyleri konuşup tekrar hayatımıza bakıyoruz. Biraz kulüpler de bence öyle ilerliyor. Evet. Çok farklı değiller. Yani hani işte güçlü takıma yenildiği zaman söylenecekler belli. Daha böyle mütevazi ama organize bir takıma yenildiği zaman söylenecekler belli. Hep aynı şeyler, aynı yorumlar, aynı gazete başlıkları, neredeyse aynı dinleyici yorumları, anladın mı? Aynı yorumcu yorumları. Böyle aynı şeylerle aynı çorbayı içmekten asla vazgeçmiyoruz. Neticede şimdi senin söylediğin 11, evet uyumsuz bir 11. Ama ben gene dün söylediğimi tekrar edeyim. Ya bir de rakibe bakalım. Mesela rakibin toplam değerine, oyuncu kalitesine oraya bakalım. Yani bu kadro o rakibi de yenemeyecekse o zaman bunu işte ilk kez Mendy oynuyorduyla falan çok açıklayamıyorsun. Çünkü rakip büyük ihtimalle 3 ile 5 milyon arası toplam değere sahip bir takımdır. Bak hiç bakmadım bile. Şimdi bakacağım, söylerim. Odur ama yani Finlandiya Ligi'nde 10 milyon euroluk takım yok zaten. Hani ya 3 milyon eurodur ya 5 milyon eurodur. Takımın toplam değeri
0: 7.3.
1: Bayağı iyiymiş. 7.3'müş. En iyi şey mi? En iyisi kaç?
0: En iyisine de bakalım. Ligin en iyisi onlar.
1: Onlar.
0: 7.3. Evet. Helsinki 6.25, Inter Turku 5.48.
1: Evet. Yani işte
0: ligin toplam değeri 45.95.
1: Evet.
0: 12 takım var.
1: Her şey tabii ki kağıt üzerindeki değer değil. Biz de Vincenzo Montella değiliz. O şekilde anlatmaya çalışmıyoruz ama özellikle belli seviyelerde bunlar çok önemli. Şimdi takımın toplam değerinin mesela 200 milyon euro olmasıyla rakip takımın sizin takımınızın değerinin 200 milyon euro olmasıyla rakip takımın toplam değerinin 300 milyon euro arasında olmasında 100 milyon euro gibi çok büyük bir fark var. Ama kalite olarak çok büyük uçurum demek değil. Fakat toplam maliyeti işte 3-5 milyon euroya kurulan takımlarla 100 milyon euroluk bir takımı karşılaştırdığın zaman, 150 milyon euroluk bir takımı karşılaştırdığın

0: yaşadığın zaman, o zaman işte o kağıt üzerindeki değer gerçek hale geliyor. Biraz daha real bir şekil alıyor. O yüzden de hani Trabzonspor bu kadroyla çıksa da bugün kazanması gerekiyor.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan dönüşte de artık Fenerbahçe defterini kapatalım. Beşiktaş Trabzonspor'a devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
8: Opel Corsa Ekim ayına özel 1 milyon 335 bin TL'den başlayan fiyatlarla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine Hoffenheim karşısında devam ediyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Hoffenheim Beşiktaş maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
10: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
11: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
12: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.59 saatlerimiz, Fenerbahçe ağırlıklı konuştuk şu ana kadar ama bugün diğer temsilcilerimizin de maçları var. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkacak bugün saat 22'de. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın konu olacak. Beşiktaş ligde en son Kocaeli Spor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle güçlü bir başlangıç yapmıştı siyah beyazlı ekip ama deplasmanlarda zaman zaman sıkıntı yaşayabildiğini gördük bu sezon. Allianz Spor, Ahmet maçları akıllara geliyor. Yine eleme turlarında Kaan Özalgiris deplasmanı ki turu almıştı Beşiktaş ama o maçı da kaybettiğini söylemek lazım. Hradec Kralove mücadelesi 1-0 kazandı ama 10 kişi kalınmıştı. 0-0 gitti uzun süre mücadele. Bakalım bugün Beşiktaş deplasmanda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Rakip Hoffenheim lige bu sezon istediği gibi başlayamadı. Hatta felaket başladı diyebiliriz. 5 maç sonunda sadece bir galibiyeti var. 4 mağlubiyeti var Hoffenheim'ın. Kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanan bir ekip. Son hafta kendi evinde Hamburg'dan 3 gol yedi. Ondan önce Paderborn'dan 3 gol yedi. Tek galibiyeti Stuttgart'ta bile gol yedi kalesinde. Dortmund'dan 3. Yine Köln'den 3 gol yediğini görüyorum. İlk Avrupa Ligi maçında Yunan ekibi Ofi deplasmanında 2-0'la yine kaybeden taraf oldu. Hoffenheim ki o maç baskılı oynadıkları bir maçtı ama gol atamadılar. 2 gol gördüler. Onlar için de mesaj maçı olacak bugün. İşleri tersi çevirme açısından. Onların reaksiyonu da merak ediliyor. Beşiktaş'ta Vlahovic'in eksikliği dün sürpriz oldu açıkçası. Kadroda olacağı söyleniyordu. İyileşebileceği düşünülüyordu. Bir sıkıntı yaşadı oyuncu. Mide bağırsak kaynaklı. Ama bakıldı ki durum çok iyi değil.

0: götürülmedi. Onun yokluğunda da Yang Yuo herhalde ileride oynayacak. Başka Semih alternatiflerden biri ama oha fırsat gelecektir. Chani'nin olmaması yine ön tarafta bir eksiklik rotasyonda. İşte Rashica yok. Yine de eğer bir rotasyon yapmayacaksa teknik direktör Italiano iyi bir kadro sahaya çıkıyor Beşiktaş'ta. Ama hafta sonu düşünerek sonuçta orada da Trabzonspor mücadelesi var. Trabzon bir rotasyon yapacak gibi gözüküyor. Hani Salah'ı da dinlendirip Franculino, ne bileyim Mustafa Savic de yok. Beşiktaş'ta belki birkaç dokunuş yapabilir. Ama sen herhalde yine birkaç da sığındı kalması gerektiğinden bahsedeceksin.
1: Zaten oluyor. Çerni 1, Vlahovic 2. Geçen maç Olaytan oynamadı. Olaytan olduğu zaman 3 değişiklik olmuş oluyor. Belki stoperlerde bir değişiklik yapar.
0: Evet, Agbadu'yu.
1: Agbadu'yu belki oynatır. Yeter.
0: Ümit'i gerçi oynatacağım demişti. Hastaydı demişti. Evet. Ümit kadroda. Ümit'i belki görebiliriz.
1: O da olabilir. Yeter. Yani şimdi Beşiktaş o meşhur Şampiyonlar Ligi sezonu 2019'dan sonra 13 deplasmanın 10'unu kaybetmiş Avrupa kupalarında.
0: Eleme aşaması sonrası değil mi o lig ve grup dönemi?
1: 13 maç, 10 mağlubiyet. Bu çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir rakam. Zaten o yıllar Avrupa'da kabus gibi geçti Beşiktaş için. Ben hep anlattım. Yani Konferans Ligi'ne giremeyen, Konferans Ligi'nde girse de gruptan çıkamayan bir takım haline gelmişti Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş'ın Avrupa'daki her maçta mümkün olan en iyi 11'lerle çıkıp en yüksek konsantrasyonla oynaması lazım. Oyunculara da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın düştüğü durumun hatırlatılması lazım bu hafta. Yani bu maçlar öyle lay lay lom oynanabilecek, konsantrasyonu düşük tutulabilecek karşılaşmalar değil. Hemen çok ağır şekilde cezayı kesiyor rakipler. Beşiktaş'ın da o yüzden çok dikkatli olması gereken bir maç. Çünkü yorgunluğu mu tercih edersin? Takımın biraz yorgun olmasını mı tercih edersin? Ağır bir mağlubiyetin getirdiği yarayı mı tercih edersin? Ya bence çok basit bir soru. Cevabı da çok basit. Yani oynuyorsun maçı, işte çok ağır bir yenilgi aldıktan sonra ortaya çıkan tablo herkesin malumu. O yüzden yorul. De ki ya yorulduğumuz için bir sonraki karşılaşmada yeteri performansı veremedik de. O yüzden de bugün en iyi 11'le, en iyi mantaliteyle oynamak lazım. Artı ilk maçta Marsilya'yı mağlup ettiği için Beşiktaş eğer burada kazanabilirse kendine bir avantaj sağlayacak ve büyük bir avantaj sağlayacak Avrupa'da yoluna devam edebilmek için. Artı fikstür de çok zorlu. Yani Beşiktaş biraz böyle rakibin nasıl söyleyeyim sıkıntılı olduğu, problemli olduğu her anda o açığı değerlendirmesi gerekiyor. Öyle bir takım Beşiktaş fikstürü itibariyle. Çünkü bu maçı kaybettin. İçeride Premier Lig takımı Palace'la oynuyorsun. Sonra Celtic deplasmanına gidiyorsun. Yani bir anda işler tamamen tersine dönebilir senin Avrupa Ligi maceranda. Hoffenheim da senin dediğin gibi yani sezon iyi başlamadı. Özellikle savunmada büyük problemler yaşıyorlar. Son 6 maçın 5'inde en az 2 gol yediler. Bu ne demek? Hoffenheim'in üzerine gittiğin zaman pozisyon da bulursun, gol de atarsın demek. Eğer fiziki olarak maçın içinde kalıp savunmada da işte bireysel hataya çok izin vermezsen bu maçtan puanla dönebilirsin demek. Beşiktaş'ın da puanla dönmesi lazım. Beşiktaş'ın buralarda rekabetçi olması gerekiyor. Ve puanları da toplaması gerekiyor. Bunu sadece bu sezon özelinde söylemiyorum. Bütün sezonlarda bizim takımlarımız Avrupa kupalarında yani öyle kenara ayıracakları bir maç yok. Öyle bir lig, öyle bir ülke değiliz. Öyle takım puanlarımız yok. Ben çok önemsiyorum biliyorsun. Bu tarz karşılaşmaları. Yani yarın öbür gün Beşiktaş Hapoel Berşeva ile oynadığı zaman da aynı şeyleri söyleyeceğim. İyi bir kadro çıkıp yani o maçta göz açtırmayacaksın rakibine. Senden puan alabilirim hissiyatını yaşamayacak rakibin o tarz mücadelelerde. Buna ihtiyaç var. Ama tekrar söylüyorum, yani Beşiktaş Avrupa'da yoluna devam edebilmek için 2'de 2 ile başlayıp 6 puan alırsa gerisi gelir. Gerisi daha rahat gelir. O çok söylenen işte rotasyon yapmalı. Yani gerçekten işini bitirip rotasyon yapabilirsin. Dersin ki ben ilk 24'e girdim artık. Rotasyon yapıyorum bu maçta. Kimse bir şey demez. O hale getirmek lazım. O hal için mücadele etmek lazım. İkinci maçta değil rotasyon. Sen rotasyonu 7. 8. maçta yapabilecek bir planlama yap. Kulüp olarak, takım olarak. Bakalım yani. Ben çok merak ediyorum. Bunlar iyi testler çünkü. Beşiktaş yepyeni bir takım. Henüz az önce sen de söyledin, güzel de söyledin. Beşiktaş'ın iç saha performansıyla deplasman performansı çok birbirine yaklaşmıyor. Onun yaklaşması lazım. Şampiyonluk için buna ihtiyaç var. Rekabet için buna ihtiyaç var. Zirvede olabilmek için deplasman performanslarını görmezden gelemezsin. Yani onu bir kenara koyamazsın. O yüzden bu maçlar iyi de test maçları Beşiktaş adına. Fenerbahçe deplasmanında Beşiktaş bu testi çok iyi geçmişti. Ama mesela bir Marsilya maçı kazanıldı diye Ahmet karşısında Beşiktaş maçın çok büyük bölümünü çöpe attı. Hakem kararları demeyin. Ben sadece oynadığı oyunu söylüyorum. Yani oyun olarak da Beşiktaş istediği seviyeye çıkamamıştı. Şimdi Trabzonspor'la biz hafta sonu oynayacağız. Dur 5 kişiyi oynatmayayım. Trabzon maçı daha önemli. Trabzon maçı önemli ama daha önemli değil. Her zaman için ilk karşılaşma. Trabzon için de aynı şey geçerli. Yani Trabzonspor tabii rakibin gücü itibariyle daha geniş bir rotasyon yapabilir. Ama Trabzonspor için de eğer ki sen bugün galip gelemezsen yara açılır. Yani o yarayı kapatmakla uğraşmaya gerek yok. Maçını kazan, önüne bak. Bir sonraki karşılaşmaya bak. Ona hedef al. Üst üste maçlar oynanacak. Gelecek hafta da işte bir tane daha maç oynayacaksın hemen. Hı hı. Şimdi oynayacaksın. Bitmiyor ki. Pat diye Palace gelecek önüne. Trabzonspor'da Freiburg galiba değil mi? İkinci karşılaşma. Trabzonspor'un Freiburg diye hatırlıyorum ben.
0: Bakayım.
1: Mesela Freiburg maçına da rahat çıkmak için Trabzonspor'un bu maçı kazanması lazım.
0: Önce Hartz, sonra Freiburg.
1: Önce Hartz mı?
0: Evet.
1: Hartz içeride ama değil mi?
0: İkisi de içeride.
1: Tamam. Yani.
0: Üç ki, maçın ikisi içeride.
1: O da milyar öncesi oynanacak. Ya da şöyle güncelleyeyim Trabzonspor için. Bu karşılaşma artı Hartz maçı 6 puan. Freiburg maçına rahat çık işte. Hı hı.
0: Sonra da CSK Sofia, Jablonec.
1: Tamam, onları zaten Trabzonspor kazanır. İşte aynı, onları kazanır. Ama önce işte Freiburg maçına rahat çıkacağın şeyi kendine getir. Pozisyonu kendine getir. Yani Freiburg maçı kaybedildiği zaman eyvah deme. Freiburg maçını tabii ki kazanmayı hedefleyecek Trabzonspor. Kazanırsa zaten ilk 8'e girer. 3'te 3 yaptıktan sonra. Ama o maçta 6 puanla git ki Freiburg maçı kaybedildiği zaman tamam CSK yener. Yine 9 puanla yolumuza devam ederiz. İlk 8 şansımız devam eder diye düşün. Bilmiyorum, ben mi çok önemsiyorum Avrupa kupalarını? Abdullah Avcı beni bu hale getirdi.
0: Avrupa oradan travmam var.
1: Avrupa kupalarını önemsemeyerek bende bir travma yarattı Abdullah Avcı. O yüzden bakalım. Ben iki takımdan da bugün biraz rakiplerinin başına gelenlerden de ders almalarını bekleyerek daha konsantre performanslar bekliyorum açıkçası.
0: Valla büyük fırsat var Galatasaray Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlardan sonra. Bugün kazanabilirse iki takım da iyi bir hava yakalar. Hafta sonu bir de maç gerçi pazartesi mi? Hafta sonu diyoruz da. Pazartesi de bir taraf kazanabilirse o takım için acayip bir hava demek olacak. Dün Aral Şimşir'in bir açıklaması dikkatimi çekti. Senin de çekmiştir diye düşünüyorum. Haftada 3 maça çıkmak belki de bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi diyor. Mesela böyle söyleyen bir oyuncu var mıydı son dönemde 3 maça çıkmakla ilgili?
1: Yoktu.
0: Belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi diyor Aral Şimşir. Yok değil mi böyle bir açıklama?
1: Yok tabii, Aral genç. Oynadığı maç sayısı çok yüksek değil. Bir şey yorgunluğu yok. Ne derler, mental ve fiziksel olarak çok yorgunluğu yok. Bence Aral'ın bunu söylemesindeki temel faktör antrenman yerine maç yapmak. Hı hı. Sonuçta keyifli olan, zevkli olan ne?
0: Maç yapmak.
1: Maç yapmak. Ben öyle düşündüğünü şu an tahmin ediyorum ama Aral'a bu soruyu bir de hani Allah izin verir de 32-33 yaşına kadar oynarsa

0: zaman da sormak lazım. Hani gerçekten haftada 3 maç yapmak istiyor mu?
1: O zaman haftada 3 maça çıkmak belki de genç bir futbolcunun başına gelecek en güzel şeyler.
0: Tabii yani sonuçta düşün. Bu işi neden yapıyorlar? Hem yetenekleri olduğu için hem sevdikleri için yapıyorlar. Onu unutmayalım. Kendinizi düşünün. Ya dün bak şöyle bir şey oldu. Şimdi şirketteyiz. İşte ben bir şeyler çalışıyorum. Şirkette de akşam dün İstanbul'daki havada halı saha maçı almışlar.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Biliyorum ben.
0: Grupta yazışıyorlar.
1: Ben de grupta varım bu arada.
0: Oynarız değil mi? Beyler oynuyoruz değil mi? Falan. Ben duydum. Ben o grupta yokum. Akıllıyım çünkü. O grupta yokum. Dedim ki saçmalamayın yani. Bu havada falan oynayamazsınız. Boşu boşuna şey yapmayın. Birbirinizi gaza getirmeyin. Yok oynarız. İşte ne olacak falan. Biz şeyde de oynadık. Daha kötülerin. Karda oynadık biz. Ya bak karda oynamak başka bir şey. Fırtınada oynamak başka bir şey. Tamam yağmurda oynamak başka bir şey. Sarıyer uçuyor dün. Devrilmeyen ağaç kalmadı. Hala oynarız falan diyorlar. Oynadıkları yer de buraya yakın yani. Çok uzakta bir yer değil. Sonra halı sahayı aradılar. Halı sahada bunları gazladı. Siz zaten oynamıştınız bu havada diye. Tamam mı?
1: Parasına bakıyor tabii.
0: Hala bunlar şey zannediyorlar. Oynayacaklarını zannediyorlar. Ben dedim ki bir kere daha. Daha erken saat öyle. Çok da geç değil yani. Daha maça da var. Maçı da 7-8 almışlar. 7-8 almışlar maçı. Bu konuştuğumuz saat işte 4.30-5 falan yani. Birbirlerini gaza getiriyorlar. Neden gaza getiriyorlar? Çünkü oynamak istiyorlar. Keyifli çünkü futbol oynamak. Herkes için çok keyifli. Yani sen hatırla üniversite dönemini, lise dönemini, çocukluk dönemini hatırla. Yani bütün gün maç yapıyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk. Futbol o kadar keyifli, o kadar güzel bir oyun. Oyuncu da doğal olarak oynamak istiyor. Yani antrenman yapmak istemiyor, oynamak istiyor. Ama şimdi oynamak istiyor işte bir 10 sene sonra. Kariyerinde 300-400 tane maç olduğunda. Tabii haftada 3 tane maç. Fiziksel ve mental olarak oyuncuyu zorlayabilir. Bir de işin tabii o yani maçlara konsantrasyon, oyun o kadar zor ki aslında. Sen her maça da aynı şekilde yani fizik olarak güçlü olsan da mental olarak aynı seviyede olmayabiliyorsun. O da belli bir süre çok bıkkınlık yaratıyor. Çünkü sürekli üst seviyede olman lazım. Odağın hep şey olması lazım, net olması lazım. Hayat öyle değil. Kimse için öyle değil. Herkes her gün iş yerinde en iyi performansını ortaya koyuyor. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Belki ayın 30 gününün siz 7'sinde çok verimli çalışıyorsunuz. 17'sinde sıradan çalışıyorsunuz. Kalan 10 günde de işte patron görmezse çok iyidir diye kaçak dövüşüyorsunuz. Bu böyle. Sporda da böyle. Çok farklı değil. Sen şimdi maç sayısı arttıkça, üst üste geldikçe ya nasıl aynı konsantrasyonda kalacaksın? Bak fizik olarak hiçbir şey söylemedim. Fizikle alakalı değil. Konsantrasyon seviyesi bile performansı etkiliyor oyuncularda. O yüzden Aral'ın şu an böyle düşünmesi tabii çok güzel. Harika. Ama biraz daha zaman vermek lazım gibi Aral'a. O diğer isimler boşuna şikayet etmiyordu yani. Maç sayısıyla alakalı
1: artması, olarak. Artması, sürekli oynanması. Peki 9-15 bir aramız var. Aradan sonra buradayız yine.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 80.760 dolar. Son dönemin en düşük seviyesinde Bitcoin fiyatı, düne kıyasla 2600 kadar dolar geri çekildi. TL olarak da 4 milyon altında şu anda fiyat. 3.995.679'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9-18 saatlerimiz. Fırat Okyay demiş ki Bodø'nün golünü bilip bir kornerden tahmini yatan Ali Erim'i tebrik ediyorum. Bu tarz tahminlerin devamını bekliyorum demiş. Yakından takip ediyor senin.
1: Evet, sağ olsunlar. Belki sen de fark ediyorsundur. İddia.com'un sitesi ve uygulaması çok takip ediliyor. Senle doğru karar vermişiz. iddia.com konusunda.
0: Sayende benim açımdan yani.
1: Sen de çok başarılısın. Senin tahminlerin de çok güzel. Ben onu yakından anlıyorum. Biz de elimizden geldiği kadar zaten Mert'le emek veriyoruz. İyi şeyler, yüksek oranlar yazmaya çalışıyoruz. Dün Bodø tahmini dışında
0: sen iyiydin değil mi?
1: Evet, 7'de 6 yaptım ben Şampiyonlar Ligi'nde ama en beğendiğim tahminim, sana da arada söyledim, City Paris Saint Germain maçında yeni bir şey çıkarmışlar. İşte seçenek. Orada da şöyle bir seçenek vardı. Haaland ve Dembele gol atar. Yani zaten kim gol atacak? Ahmet'le Mehmet işte yani. Dembele ile Haaland. Oranı da 4.5'un üzerindeydi. Ondan sonra
0: çok iyi.
1: Hani kalkıp da şimdi o maça şey yazmanın bir anlamı yok yani. Hani işte ne bileyim 2.5 gol üstü, o şu bu tarzı 3.5 gol üstü çok bir anlamı yok. Bu sene ben iddiada biraz da şeyi değiştirdim. Tarzımı değiştirdim. Eskiden ben foto maçta işte Habertürk'te tutturda yazarken daha böyle garanti olsun diye hep şey verirdim. Tahminleri verirdim. Öyle bir yaklaşımım vardı. Şimdi bakıyorum ve acımıyorum oranlara. Öyle, o da hoşuma gidiyor.
0: Sen şut veriyorsun, kurtarış veriyorsun.
1: Evet, biraz daha farklı şeyler yazmaya çalışıyorum. O da güzel oluyor, hoşuma gidiyor yani. Dediğim gibi insanlar da takip ediyor. Hoş, güzel oluyor yani. Genco da orada. Onu okumayın ama. Paranız cebinizde kalsın.
0: Dün o ne yaptı? Baktık mı hiç?
1: Bilmiyorum, yapmıştır bir şeyler yani.
0: Ben dün 4'te 2'de kaldım. Ben 4 maç yazdım. City maçında ben de 2-20 dakika gol olur dedim. 2'nin üzerinde oran vardı.
1: O da çok güzel bir tahmin.
0: 2 gol olmuş hatta. Tek golden bile fazla gol çıkmış. Onun haricinde
1: yalnız
0: ama...
1: Yalnız bu şeyi de söyleyeyim. Gol ve korner kombineleri bayağı zor oluyor. Çok kolay değil. Genelde goller geliyor, kornerlerde şey kalıyor. Bir önceki gün Villarreal-Napoli maçında 3 gol 9 korner demiştim. Mesela 3 gol 8 kornerde kaldı. Ki ilk yarıda 6 korner mi ne olmuştu? 5 korner ya da 6 korner olmuştu. Oraya dikkat edin eğer iddia oyuncusuysanız. Onların oranları güzel oluyor. Ama korner sayıları genelde gol tutsa da kornerlerde benim gittiğim genelde orada yandığım hep kornerden yanıyor.
0: Dün Genco abi Betis Porto'yu bilmiş. Maç sonucu 1 demiş.
1: Güzel.
0: Ben 2-3 gol dedim. Betis'e güveniyordum ama Porto'yu da karşıma almak istemedim. Sonuçta onlar da bu sezon lige çok iyi başladılar.
1: Acaba Betis Barcelona maçında ne yapacak? Mesela o maç izlenir değil mi?
0: Kesin.
1: Güzel maç olur yani.
0: İzlenir.
1: Hafta sonunda.
0: Aynen. Betis iç sahada ligde 4'te 4. Burada da 1'de 1. 5'te 5 yaptılar. Fire vermediler yani. Bodø Glimt'i bilememiş mesela. Güzel bir tahmin aslında. Gerçi düşük oran ama 2.5 gol üstü ve var demiş Genco abi. 1-0 bitti. Yani tutması gereken bir maç.
1: Ne yapmış?
0: Fenerbahçe maçında.
1: Ne demiş?
0: Genco abiye keşke şey 100 birimlik şeyi sorsaydık. 0-2 önermiş. 0-2 çifte şans önermiş.
1: Çifte şans önermiş.
0: Evet.
1: Genco Boran kapatılsın.
0: 6-0 maç.
1: Ha?
0: Fenerbahçe yenilmez demiş. 6-0 bitmiş. 1.96 oran. Genco abi böyle şeyler yapmazdı ya bu kadar da.
1: Birim daha neden, neden Fenerbahçe yenilmez dedi. Şeyde yarın sen yoksun.
0: Hı hı.
1: Sabah biz Genco'yla beraber olacağız. Aykut Aydın da yok yarın.
0: Yine nerede?
1: Vallahi bir yerde.
0: Afyonkarahisar.
1: Öyle bir şey olması lazım. Yine tam bilmiyorum da. Aykut olmayacak. Genco'yla beraber olacağız. Sorarım. Bir şey düşünmüştür tabii. Bir
0: yani
1: bakmıştır Aston Villa'ya, Fenerbahçe'ye. Bir şey düşünmüştür ama dün de biliyorsun çok mesaj geldi. Yani Fenerbahçe kazanır.
0: Fenerbahçe
1: kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe puan alabilir diyen çok kişi vardı. Normal bunlar. Çok garip değil.
0: Liverpool maçın handikaplı galibiyet demiş. Güzel 6-3 ile geldi. Feyenoord Koma'da Koma demiş galibiyet ama Feyenoord orada.
1: Feyenoord'u o biraz küçümsüyordu. Geçen gün seninle konuştuk. Evet. Hollanda takımları iyi değil demişti. Büyük ihtimalle Feyenoord'u izlemedi. Ama Feyenoord iyi. Ajax iyi.
0: Roma Real Madrid'de de Real Madrid galibiyeti demiş. O da ucuz yırtmış. Sonda 3-1'den 4-3'e döndü karşılaşma. Orada da Arda Güler oyuna girdikten sonra,
1: evet ya, çok büyük fark yaratmış.
0: İkinci golün öncesindeki orta yapan da o. Yani asistan asisti gibi düşünebiliriz. Zaten 3 ve 4'te direkt asisti yapan
1: oyuncu. Mourinho için de, hani Roma'yı çok seviyor Mourinho biliyorsun.
0: Evet.
1: Hani Roma'dan ayrıldığına, belki en çok ayrıldığına üzüldüğü takım Roma. Şehir olarak da çok dramatik bir, gene tam Mourinho şeyi olmuş, hikayesi olmuş. Hani maçı kaybediyor gibi gözüküyor Real Madrid. Sonra Arda giriyor. Asistleriyle beraber maçı Real Madrid'e ve Mourinho'yu kazandırıyor. Yani Mourinho bayağı bir böyle bir şey yapmıştır. Yükselmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Yükselmiştir de adama sormuşlar. Bu oyuncularla maça başlasaydınız daha iyi olmaz mıydı gibi. İşte Arda vesaire. Onlarla başlasaydım 5-0 kaybederdim demiş. Bu düzende bir fayda sağladılar demiş. Hani sonradan girerek.
1: Onlarla başlasaydım 5-0 kaybederdik.
0: Yani Mourinho da çok enteresan çıkışlar yapıyor. Dün bir de maç öncesi Gasperini'nin bir açıklamasını not almışım.
1: Ne demiş hocam?
0: O da Mourinho'yla dün karşı karşıya geldi. Mourinho'dan bir şey öğrenecek olsaydım, olağanüstü oyuncuları transfer etme yeteneği ve çalıştığı kulüpleri oyuncular için devasa paralar harcamaya ikna edebilmesi olurdu.
1: Oo, ağır çakmış.
0: Çok fena. Laf attı.
1: Ayıp etmiş biraz yani. Bir insana küfretmeden nasıl hakaret edersin? Bu şekilde hakaret edersin.
0: Gasperin de içindekileri
1: dökmüş
0: bu
1: vallahi.
0: Şekilde dökmüş. Sonunda kötü oldu tabii dün. 3-1'den 4-3 Roma kaybetti. Real Madrid'de bu hafta sonu
1: Villarreal.
0: Villarreal'le karşı karşıya. Yo, Villarreal'le yeni oynamadı mı ya?
1: Ha, Villarreal'le oynadı, pardon.
0: 1-0 bitti o karşılaşma.
1: Doğru ya, oynadılar onlar.
0: Real Madrid'de klasik öncesi son maç olacak. Bu Sevilla mücadelesi.
1: Sevilla, pardon.
0: Bu hafta Sevilla mücadelesi. Sonra da gelecek hafta
1: Real Madrid Sevilla çok değil de Betis Barcelona güzel bir maç. Çekici bir maç. Betis acaba ne kadar zorlayabilir Barcelona'yı? Ben şu an kafamda pek Barcelona'yı zorlayamıyorum biliyorsun. Takım olarak. Hı hı. Merak ediyorum. İzleyeceğim yani o maçı.
0: Betis bu sezon hatırla Real Madrid'de kendi evinde oynadı. Kazandı Betis ama çok da pozisyon verdi. Penaltıda mı kaçmıştı sonunda? Tabii Mbappe penaltı kaçırdı. Doğru. Neler kaçırdı Real Madrid. Çok pozisyon vermişti. Barcelona da bu Real Madrid'den daha iyi sonuçta. Yine bir standart bir galibiyet görebilir. Standart bir galibiyet görebiliriz.
1: Zaten ben işte şunu sanıyorum. Betis yensin, El Clasico'yu kazansın.
0: Bitti.
1: Tamam, bitti.
0: Bitti. 10 geri dönüş maç olmaz artık. 30 orada. Puan oluyor zaten.
1: 9 puan fark oluyor. Değil mi?
0: Tabii Real Madrid şu an 6.
1: Real kazansa daha iyi. Sevilla'yı yense daha iyi. 6. El Clasico'yu kaybederse 9 puan fark olacak. Dönemezsin 9 puandan yani.
0: Bu arada orası da bize çok yakın. Dün maça saatler kala Vinicius Junior'un ligde gördüğü kırmızı kartın cezası açıklandı. 4 maç ceza aldı. El Clasico'da yok Vinicius Junior.

0: İspanya, Türkiye.
1: Artı
0: Bayağı
1: mesela
0: benziyor.
1: Barcelona ve Real Madrid kadar hakem konusunu ön plana çıkaran başka bir büyük ligde yok. Tabii Fransa Ligi'nde rekabet yok. Bundesliga'nın zaten özü o değil. İngiltere'de de zaten bu konu çok konuşulmaz.
0: İtalya olabilir en yakın yine Akdeniz
1: İtalya'da da
0: ülkesine.
1: olmuyor son dönemde. Belki Inter dominasyonu yüzünden olabilir. İtalya zaten biliyorsun kaos orası da.
0: Yani operasyonlar orada.
1: Bu hakem konusunda bu ikisi arasında böyle bir süre gelen bir şey var. Yani sen kullanıyorsun, ben kullanıyorum. Bizi mi örnek alıyorlar o konuda? Bize çok yakınlar çünkü.
0: Ya
1: İşte
0: da
1: Real
0: işte
1: Madrid şöyle yapıyor. Barcelona yıllardan beri bunu yapıyor. Yok hayır siz böyle yapıyorsunuz. Onlar böyle yapıyor.
0: bu arada Portekiz de böyle.
1: Portekiz de mi öyle?
0: Portekiz de böyle. Portekiz'de de neler oldu 2-3 sene önce? Benfica başkanının hakemlerle ilgili falan bir sürü şey Portekiz'de de var. Akdeniz ortak noktası herhalde.
1: Akdeniz.
0: Yani
1: Yunanistan'ı
0: 4
1: da belki işin içine
0: tabii
1: ekleyebilirsin tabii.
0: Yunanistan'da öyle. Akdeniz ülkelerine has bir durum olsa gerek. Diğer yerlerde çünkü o kadar
1: Doğru.
0: görmüyoruz. Peki
1: Tabii Portekiz'den başladın, İspanya gittin, İtalya geldin.
0: İtalya o şerit neredeyse
1: Yunanistan, Türkiye aynen.
0: o şeridin ortak özelliği bu. Peki dinleyici mesajlarını biraz okuyalım. Herkes de kuponlarını göndermiş bu arada bize maçlarla alakalı. Serhat Özkorucu da çözmüş. Genco abinin verdiği kuponun tersini oynamaya çalışıyorum demiş. Abi eskiden İndan'ı Messi diyorduk. Şimdi ne diyeceğiz? Messi de emekli oldu.
1: Bilmiyorum ya. İddianın Messi de komikti zaten. Fotomaç günlerinden kalma hikayeler.
0: İddianı yamalı.
1: 15 senelik hikayeler. Belki 15 seneyi de geçmiştir.
0: Hı.
1: Komikti. Şimdi bir şey demeye gerek yok ya.
0: Kendi adı soyadı yetiyor. Kimse kafasına bir şey takmasın demiş İstanbul'dan Mahsun. Yarın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 3 gol atar. Biz final oynar diye tartışırız demiş. Onun için kimse bu yenilgiyi kafasına takmasın diye
1: Biraz
0: mesaj
1: şeyle tabii
0: göndermiş.
1: hani ironi yapmış
0: Tabii.
1: bizdeki duygusal dalgalanma ile alakalı olarak öyle
0: Öyle.
1: öyleyiz öyle yükseliyoruz her türlü olumlu ya da olumsuz sonra diyorum işte normale dönüyoruz sabah zaten verdiğim örnek de ülke gündemiyle alakalı olarak öyle yani bir konuyla alakalı bir anda yükseliyoruz bir iki gün tartışma oluyor sonra pat üçüncü gün sanki öyle bir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Belki senin dediğin gibi biraz da bu topraklarla alakalı bir durum.
0: Her toprağın, her
1: Var öyle tabii.
0: memleketin farklı dinamikleri var. Bugün İskandinav ülkelerinin bakış açısı, yaşamları bambaşka değil mi? Onların hayata bakışı bizden çok uzak yani. Çok farklı karakterlerde insanlarız. O coğrafyanın, o coğrafyanın yaşadıklarının, burası bir de gözde bir coğrafya sonuçta. Bizim bulunduğumuz yer, İstanbul özellikle. Onun belli başlı sıkıntıları da oluyor. Neyse uzun konu. Ben nereden Beşiktaş-Trabzonspor konuştuk.
1: Evet.
0: Trabzonspor aslında pek de konuşamadık. Bayağı eksik var dedik. Muhtemelini verdik bugün. Erken bir saatte olacak. 19.45'te karşılaşma. Finlandiya deplasmanı olduğu için biraz da erken bir saatte oynayacak Trabzonspor. Bakalım yani onlar da eksik kadroyla hani Salah'ın da oynaması beklenmiyor. Franculino beklenmiyor. Çok farklı bir anlamda beş benzemez bir takım. Göreceğiz bu akşam Trabzonspor'dan. Rice herhalde bu iki maçın verdiği özgüvenle iki galibiyetin Galatasaray ve Samsunspor maçlarının verdiği özgüvenle bu rotasyonu yapabilecek şeyi kendinde görüyor olabilir rakibi de düşündüğünde. Bu maçta olası bir kötü sonuç tabii hiçbir şeyin sonu değil Trabzonspor açısından. Daha önünde 5 maç var. Ve asıl kritik karşılaşma tabii lig için Beşiktaş mücadelesi olacak. Kendi evinde. Bu arada deplasman yasağı da kaldırıldı artık. 6 sene
1: Taraftar ne olacak?
0: sonunda Beşiktaş taraftarı da olacak. Onu da söyleyeyim. O maç tabii daha hayati. Tabii Trabzonsporluların gönlünü ister ki bu maçı da kazanalım. O maçı da kazanalım.
1: Tabii. Yani
0: 4'te 4'te Rice'da.
1: bu maç bence böyle Trabzonspor'un kenara koyacağı bir maç değil. Kazanabileceği bir maç.
0: Hı.
1: Kazanması da gereken bir karşılaşma. Şimdi 12 takım var Finlandiya Ligi'nde. Bir ne olduğuna bakayım dedim. 22 maçlık bir normal sezon var. O 22 maçlık normal sezonu KUPS, Trabzonspor'un rakibi lider olarak tamamlamış. Ama 22 maçı mesela onun da puan kaybetmişler. 22 maçta 12 galibiyetle

0: liderlik gelmiş. Ondan sonra şampiyonluk grubu başlamış. Orada da 5 maç oynanmış. Bu 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişler son dönemde. Ve liderlikten şu an 3.'lüğe kadar düşmüşler. Normal sezonu lider tamamlıyorlar. Şu an şampiyonluk grubu oynanıyor, playoff oynanıyor ve düşmüşler 3.'lüğe. Son 2 karşılaşmada mağlubiyet var. Mücadelelerde toplamda da 27 maçta 13 galibiyette kalmışlar. Yani %50'nin de altına düşmüş. Finlandiya standartlarında Kups'un galibiyet oranı. Az önce sen söyledin, ligin dedin, bütün takımların toplam değeri 45 milyon euro civarında. Trabzonspor'un oluşturduğu kadroda yani bu şey, rakibin mütevaziliği düşünüldüğünde az önce saydığın kadroyla da beraber, yani burada Trabzonspor'da kimsenin aman Beşiktaş maçı var dememesi gerekir. Bu çıkıp normal böyle güzel güzel futbolunu oynayıp skor alıp ondan sonra işte kusura bakmayın ama bize nasıl yaptılar? Yani dün şeyi gördünüz, Aston Villa 3-0'a getirdikten sonra ikinci yarıda neredeyse hiçbir şey yapmıyordu yani. İsmail'in penaltısına kadar. Hani İsmail penaltı yapmasa Aston Villa zaten 3-0'da tamam bırakalım diyecekti neredeyse mücadeleyi. O şekilde yapmak lazım açıkçası. Yani bizim başımıza geldi ama biz de zaman zaman bunu başka takımlara yapabiliriz. İşte Barcelona 60'ta farkı buldu. Barcelona ondan sonra 60. dakikadan sonra neden kendini yorsun ki? Mesela Barcelona Betis maçı için hırpalandı mı?
1: Zannetmiyorum.
0: Hayır, hırpalanmadı bence, cevabı net. Yani Trabzon'da bu karşılaşmada yedekleriyle çıksa dahi, Astarıyla çıksa dahi maçı 3-0'a, 2-0'a getirdiğin noktada artık ondan sonrası rölanti. Bir şey yapmana gerek yok. Öyle de düşünmek lazım maçları bence. Gene bak çok gaza geldim bu karşılaşmalarla alakalı olarak. Ama ben böyle düşündüğüm için o şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Trabzonspor kazanmalı bence. Pek ilamacım yok.
1: Peki dünkü maçlara kısaca dönecek olursak, sen özeti izledin mi Paris Saint Germain
0: City maçının? Yok, daha bakmadım özetlere.
1: Şimdi sen konuşurken bir taraftan da gözüm orada. Paris Saint Germain'de yine çok güzel goller gelmiş. İlk 3 gol. Hazırlanış açısından, bitiriş açısından, son vuruşlar.
0: Bu da iyiymiş. Nasıl çok bir hata yapmış böyle.
1: Donnarumma değil mi?
0: Evet.
1: Mesela yediği ilk golde Due'den Donnarumma'nın normalde tutmasını beklediğim bir pozisyon. Onda da yedi. Burada da bayağı büyük bir hata. Çelemedi topu Akliuş'un. Mesela burada skor 3-1. 4-1'e geliyor.
0: Tabii.
1: Belki kurtarsa, tabii. 3-1 kalsa skor, City geri dönecek. Ama yediği golle birlikte 4-1 oluyor ve geri dönüş tabii zorlaşıyor City adına. Guardiola maçtaydı Etihad Stadyumunda. O da eski takımını takip etti. Biraz da bu son dönemdeki o ceza ihtimali soruşturmanın tamamlanması birlikte evet, bir destek amaçlı tribündeki yerini aldı ama kendi takımı 4-2 kaybetti Paris Saint Germain'e. Haaland yine gollerini attı.
0: Liverpool City maçında da büyük tepki vardı Liverpool taraftarlarından City'ye.
1: Büyük ihtimal sezon boyu bunu yaşayacak City. Ya her olabilir. Takımda.
0: Bayağı büyük tepki vardı. Şeyler hazırlamışlar, afişler hazırlamışlar. Maç öncesinde izledim ben de karşılaşmayı. Bayağı bir protesto edildiler. City tribünlerinde de böyle şişme muzlar vardı. Ondan sonra o ne alaka dedim.
1: Ne alakaymış?
0: Hiçbir alakası yokmuş. Spiker arkadaşımız anlattı. Bundan yıllar önce iki tane Manchester City taraftarı barda konuşurken işte şişme bir muz getirir misin, getirmez misin tribüne diye iddiaya giriyorlar. Sonra bir tanesi o şişme sarı muzu tribüne sokuyor. O kadar. Olay bu dedi. Yani hani şey bekliyor insan.
1: Irkçılık.
0: Hani yok, ırkçılık. Kocaman. Hani hiç ırkçılık deyince, olarak düşünmemiştim bunu da.
1: Muz bizde oldu ya ırkçılık, ha. O yüzden.
0: Nedir, hikayesi nedir diye insan düşünüyor. Böyle saçma sapan bir şey çıktı işte.
1: Ne yapıyorlar? Tutuyor, duruyor mu öyle?
0: Öyle bari? Duruyor, tutuyorlar böyle. Hani şimdi bir de Liverpool maçında neden hani gönderme neye? Bir şey oldu diye insan mutlaka bir hikayesi olması lazım. Hiçbir hikayesi yok dedi. Merak etmişsinizdir dedi. Hiçbir şey yok dedi. Oldu, bitti konu.
1: Ya bu da bir hikaye de işte yani hiç anlamsız bir hikaye olmuş.
0: Yani bir esprisi yok yani. Yok, biz seninle iddia ediyoruz. Getiririm diyor. Getiriyor. Olay bitiyor yani. O günden sonra devam etmiş.
1: Dün bu arada Fenerbahçe taraftarından bahsetmedik ama Aston Villa deplasmanında da iyi bir Fenerbahçe taraftarı vardı.
0: Çok dün iyi bir Fenerbahçe taraftarı
1: maça
0: vardı.
1: Dair hani yazık oldu. Oğuz'u konuştuk, övdük de taraftarı es geçtik. Taraftar deyince aklıma o geldi. Fenerbahçe taraftarın performansına da dediğin gibi yazık oldu, coşkulu. Bayağı da Emery de galiba maç sonu bahsetmiş taraftarın performansından. Onlar da işte emek verdiler ama sahada bir galibiyet ve iyi bir oyun göremediler. Peki son aramıza gidelim. 9.37 saatlerimiz sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Rol model bir ayrıcalık. Yeni Ford Tourneo Kurye'nin yanında işini büyüten paketi dahil edin. 1 milyon TL'ye kadar 9 ay 0 faiz fırsatını, akaryakıt indirimi ve ilk bakım paketi gibi avantajları kaçırmayın. Detaylar Ford yetkili satıcıları ve Ford.com.tr'de.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.39 saatlerimiz, programın son bölümüne geçiş yaptık. Fenerbahçe bugün uzun uzadıya konuştuk, Aston Villa mağlubiyeti. Artık bugün Avrupa maçları bitecek bu haftalık ve hafta sonunda da lig karşılaşmaları olacak. Lige tekrar konsantre olacağız. Şu ana kadar bu hafta 2'de 0 yaptık. Bugün iki temsilcimizin maçı var. Deplasmanda olacaklar ama öyle yenemeyeceğimiz takımlar değil. Özellikle Trabzonspor zaten maçın favorisi. İddiadaki oranlara gerçi ben henüz bakmadım ama onlara da bir bakayım. İddiada bir fikir veriyor. Trabzonspor'un galibiyetine bugün 1.39'luk bir oran çıkmış. Beşiktaş maçında da Beşiktaş'a 3.18'lik bir galibiyet oranı verilmiş. Hoffenheim'a 1.86. Hoffenheim bir adım önde gözüküyor karşılaşmada. Ama bu sezon ligdeki durumlarını düşündüğümüzde yenilmeyecek bir takım değil. Beşiktaş'ın performansını da düşündüğümüzde.
1: Ya da yenemiyorsan yenilme.
0: Yani. Bu maçta gollere yönelmek mantıklı olabilir sanki.
1: Olur.
0: İki takımın da. Ama oran tabii düşük karşılık. Gol var. 1.38 verilmiş. Ama bir şeyler çıkartırız gün içerisinde. Sen daha yazmadın tabii.
1: Yok, ben de yazmadım. Bugün yazacağım.
0: Ben de öğlen gibi yazar. Sonra yolumuza bakarız. Bugün iki seansta da maç olduğu için başka bir maçta takip
1: edemeyeceğiz.
0: Ben yarın olmayacağım. Gelecek hafta da olmayacağım. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Almanya'ya seyahat. Stuttgart'a gideceğim. Dinleyicimiz var mıdır acaba Stuttgart'ta?
1: Tabii ki vardır.
0: Stuttgart'tan var mıdır?
1: Stuttgart mavi beyaz.
0: Radyospor renkte.
1: Aynen.
0: Stuttgart İki mavi gün gerçi beyaz. Stuttgart'ta olacağım. Sonra başka bir bölgeye geçiyoruz.
1: Stuttgart'ta meşhur araba müzelerini gezecek misin?
0: Ya iki müze var evet orada.
1: Mutlaka gez.
0: Birini en azından gezmeyi planlıyoruz.
1: Gez. Birini diğerinden ayırma.
0: Ya işte tek başıma gitmiyorum ya.
1: Ya bırak şeyi otelde. Alp'le şeyi ben gidiyorum, işim vardı. Karar vereceğim de. Şu arada, marka mı bu marka mı? Erkekler için biliyorsun en zor sorulardan bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla o kararı vermen için ikisinin de müzesini gezmen lazım.
0: İşte ikisi çok iddialı oluyor.
1: Çok mu iddialı oluyor?
0: Bizim için en azından. Hı. Vakit olarak da çok öyle vaktimiz olmayacak. Bir de Alp'i de tek başına Gizem'de bırakmam herhalde.
1: Ya da Gizem'i kandır. Gel de karar verelim de ona göre alırız da ileride.
0: Bir sonraki.
1: Senin de mutlaka bu karar sürecinde olman lazım de. Onu da işin içine kat.
0: Evet, onu işine katmam daha mantıklı, daha hayırlı oluyor benim için. Onunla tartışınca çok bir şey olmuyor.

0: çünkü.
1: Stuttgart'ta ne var? Ekstra?
0: Ekstra bir şey yok. Öyle klasik. Belediye katedral. Binası işte. Katedrale gideceğiz mi onu da bilmiyorum. Şeyimizde var mı listemizde de. İşte araba müzeleri var dediğin gibi. Valla o işlere gizem bakıyor bizde. O notları çıkarmayı seviyor. Ben yemek yerleri araştırıyorum genelde. Nerede yeriz diye. Onları araştırdım, buldum. Ama Stuttgart'ta dinleyen varsa, önerecek bir şeyler olan varsa beklerim tabii ki yani. Instagram'dan da yazabilirsiniz. WhatsApp hattına da yazabilirsiniz.
1: Evet, güzel.
0: Sana haftaya kolaylıklar diyorum. Genco abiyle eğer sağlık kalabilirse.
1: Genco da Asensio gibi. Bir var bir yok. Evet. Ondan sonra Lemina gibi. 3 maç üstü oynayamıyor. Bakalım haftaya göreceğiz.
0: Yani cuma günü 1 ve haftaya 5 gün 6 gün. 6 sabah evet. Programının 6'da 6'da gelirse.
1: 6'da 6 gelmesi düşük ihtimal Genco'nun ya.
0: Sen ona göre hazırlığını yapıyorsundur. B planı herhalde.
1: Yani artık dediğin gibi. Şey gibi hani neydi Beşiktaş'taki sol bek?
0: Hangisi?
1: Umut Meraş. Hani 11'de başladığı zaman sakatlanacağını biliyorsun ya. Hı hı. Kesin çıkacak yani oyundan bir yerde bir noktada. Genco da öyle. Bir yerde bir noktada beni yalnız bırakacağına eminim. Ha şey olmasa, sabah olmasa öğlen bırakır.
0: Evet.
1: Anladın mı?
0: Bir de insanlara biz alıştık artık hani bir şekilde seninle sabah öğlen temposuna ama arada yapanlara çok koyuyor. Sabah öğlen yapmak yani. Onu hele 5 güne yaymak dağılıp gidiyor insanlar. Burada kimler kimler?
1: Telefonsu diyorsun.
0: Telefonsu. Biz valla 2019'dan beri devam ediyoruz bir şekilde.
1: Evet.
0: Düşe kalka. Sen dedin ya az önce işte her insan işte ayın 30 günü aynı performansı veremiyor diye sabah reklam arasında anlattım. Bizim Alp sabaha karşı bir uyandı. Uyumak bilmedi. Bir saat onu uyutmaya çalıştık. Ben ayakta, Gizem ayakta. Hı. Maçı zaten izlemişim, geç yatmışım. Performansım bugün mesela eskisi gibi olmayabilir. O yüzden
1: çok zor yani işler. Ya, tabii. Çok kolay bir iş değil.
0: Yapmaya çalışıyorum tabii ki. Çaktırmamaya çalışıyorum ama kolay değil yani insani durum. Herkesin böyle başına gelen şeyler oluyordur.
1: Aslında senle benim temel zorluğumuz hani bence programlar değil. Ben mesela programlarda çok rahat hissediyorum kendimi. Seninle beraber de çok güvende hissediyorum.
0: Aynen benim için de.
1: O yüzden abi. Hani programlar benim için problem değil ama bence en büyük zorluk bu aradaki 8 saat. O daha bence yıpratıcı. Orada kaçabileceğin çok fazla bir şey yok, alan yok.
0: İşte ben de orada hep şey, öyle düşünüyordum. Sonra onu da kendi lehime nasıl çeviririmi düşününce ben kendimce bir yol buldum işte. Onu da anlatıyorum sık sık.
1: Yok yok.
0: Senin, 8 saatlik derken senin, aradaki 4 saati tabii. Kastediyorsan.
1: Sonuçta sen burada geldiğin zaman sabah buraya adımını attıktan sonra senin buradan 8 saatten erken çıkma ihtimalin yok.
0: Yok.
1: Bunu yapan başka biri de yok.
0: Evet.
1: Zaten. Anladın mı? Bu zorluk sürekli olması. Hani bunu avantajına tabii ki çevirebilirsin ama bunun bir yorgunluk tarafı var. Benim anlatmak istediğim o aslında. Hı hı. Çünkü o çok uzun bir şey, süre. Dolayısıyla onun bir zaman sonrasında bir yorgunluk oluyor. O yüzden de işte zaten telef oluyorlar. Anladın mı? 3 gün yapıyor yani sabah, öğlen falan tam bitti ondan sonra yani.
0: Vallahi çok zor bir şey. Bakalım Genco abi ne kadar dayanabilecek. O da en son maça gidecekti salı günü.
1: Gidememiş, hasta
0: gidememiş.
1: Olmuş.
0: O gün öğlen geldi ıpıslak. Hasta olmuş. Bakalım şu an iyi mi peki, biliyor musun? Bir haber aldım. Yarın sabah çıkarabilecek mi?
1: Bilmiyorum. Fikrim yok.
0: Aykut abi de yok. Ben de yokum. Bakalım. Belki yolda beni bağlarsın. Ben havalimanına doğru gidiyorum.
1: Galatasaray'ın Barcelona'yı yenme ihtimali Genco abinin 6'da 6 yapma ihtimalinden daha yüksek demiş.
0: Çok güzel. Bir dinleyicimiz de o müzelerle ilgili bir tanesini her zaman gezebilirsin. Diğerine bilet almak zor demiş. Allah Allah.
1: Ama diğeri şey, o bahsettiğimiz iki marka değil. Spor şeyi, otomobil markasından bahsediyor.
0: Başka ne var? Bu ikisi yok mu? Sen gördün mü hangi markalar olduğunu?
1: Ben biliyorum da yanlış bir şey söylemeyeyim, ben de bir bakayım.
0: 9.46'da yazan dinleyicimiz.
1: Tamam,
0: Duran.
1: Dur bir dakika. Okay.
0: Ben de bu ikisini biliyorum çünkü. Ama sen başka bir şey mi biliyorsun? İngiltere'den Erkan Bey, o da Alp'i al bebek arabasıyla dolaş, Gizem de Felek'ten gün çalıp alışveriş yapsın, onun da hakkı demiş. Ben o hakkı Gizem'e başka günlerde vereceğim. O iş için zaten görüşmeler yaparken başka bir yere geçeceğiz Almanya için de. Orada ben bakacağım.
1: Diyor, tamam.
0: Demek ki

0: biri şey ne derler? Hani böyle rahat rahat geziliyor. Diğeri
1: rezervasyona. Bakalım, o kadar araştırmamıştım ama zaten ben cumartesi pazarım var orada. Bir de cumadan sonra benim bu saatten sonra kolay değil o zaman zaten oraya bir şey bulmam.
0: Ya bulursun yani.
1: Bakalım.
0: Bir bak bakalım.
1: Gelsen Kirşen bölgesine beklerim. Yaman kardeşim burada demiş. Neyimiz? Teşekkürler. Mehmet Ünlü kuzeye gelmiyor musun demiş. Alp'e biz bakarız, rahat rahat gezersiniz demiş.
0: Mehmet Ünlü'yü bir ziyaret edeceğiz ya. Hamburg, bir İzmir'e gideceğiz. Kuzeyde kalıyor. Göztepe Stadı'nda maç izlemeye. Bir de Mehmet Ünlü'yü ziyarete gideceğiz. Bunlar uzun vadeli planlarımız. Ne zaman olur bilmiyorum ama inşallah olacak.
1: Ama İzmir Göztepe dediğin de yani kaç sene oldu?
0: Olsun.
1: Üzerinden kaç sene geçti. Mert Elema bir tavsiye demiş Ömer Okantan. Ali abi dinleme, Gizem Hanım nasıl derse oraları gez. Güzel bir tatil için tecrübeyle sabittir demiş.
0: Evet.
1: Yine reklam arasında anlattım. Yunanistan gezimizde yaşadıklarımı böyle ucundan olduğu kadarıyla.
0: Sevgili
1: katılıyorum.
0: Erkek milletinin bu kabul etmiş hali anlıyorum. Savaşı kaybetmişiz.
1: Ya abi.
0: Cins olarak artık savaş var mıydı yok muydu bilmiyorum ama.
1: Vardı. Ama kazanılabilecek bir savaş değil.
0: Evet.
1: İstedikleri oluyor.
0: Evet.
1: O yüzden istedikleri olduğu için ısrar etmenin de itiraz etmenin de bir mantığı yok. Boşa enerji kaybı. O yüzden baştan kabul ediyorsun.
0: Ya sen çok akıllı olduğun için bu noktaya erken geldin.
1: İşte,
0: anladın mı? Ya çok akıllı olduğu için bu noktaya erken geldin ya da çok erken vazgeçtin.
1: İkisi olabilir.
0: Bence arası yok bunun. İki şeyi var yani. Ya baktın hani herkes aynı hissiyatta, herkes aynı durumda. Uğraşmanın bir anlamı yok.
1: Öyle ama şimdi aksi mesaj geliyor mu sence?
0: Gelmiyor işte. O yüzden diyorum yani.
1: Herkes
0: kaybetmişiz yani savaşı şey olarak. Cins olarak kaybetmişiz.
1: Yani.
0: O yüzden de bir şey diyemiyorum. Haklısınız. Doğru. Dinleyici de haklı. Sen de haklısın.
1: Ben de yine yapabildiklerimi yapıyorum tabii. O hiç benim istediklerim olmuyor değil. Hatta Gizem'e sorsan daha çok benim isteklerim olmuştu. Onun isteklerim
0: olmamıştı.
1: Sen
0: mesela şey yapabiliyorsun değil mi? Hani cam kenarına ben oturayım. O kadar yani mesela hani gidilecek yer, gezilecek yerler, yenilecek yemekler hepsi şeyde. Sen mesela işte ben de şu cam kenarında oturayım falan. O kadar
1: o da yok.
0: Yani.
1: Bizde o da yok. Bizde cam kenarında Gizem otur.
0: Ha.
1: Çünkü o da biraz korkuyor.
0: Daha düşük seviye bir şey bulamadım da aklıma o geldi.
1: O korkuyor uçakta. Ben de korkuyorum gerçi de. O cam kenarında oturmak daha güven veriyor ona dışarı baktığında. O yüzden o oturuyor. Mesela onda da
0: kaybetmişiz.
1: O da yok.
0: Yerimizi de kaybetmişiz.
1: Bizde o da yok maalesef.
0: Hayırlısı.
1: Peki 9.50 saatlerimiz artık programın son bölümündeyiz. Maçları konuştuk. Dün oynanan maçları konuştuk. Bugün temsilcilerimiz maçları ayrıca tabii çok sayıda maç var. Euroleague'de maçlar var. Basketbol açısından da bugün maçların olduğunu söylemek lazım. Bugün Fenerbahçe Tarfin'de saat 20.45'te Partizan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe sezonuna iyi başladı. Panathinaikos mağlubiyeti var. Ama iç sahada 4-4 yaptı. Bugün de 5. iç saha maçında Partizan'da oynayacak. Bir galibiyet gelmesi muhtemel. Partizan'da fena değil gerçi bu sezon ama Fenerbahçe'nin favori olacağı bir mücadele olacak.
0: Radyo Spor'dan
1: veriyor muyuz?
0: Maçı vereceğiz ama tabii şey olarak vereceğiz. 6. adam anlatımıyla vereceğiz.
1: Yorumlu
0: olacak. Burak Alaca ve Alperen Erdoğan ikisi beraber maçı izleyip detayları aktaracaklar. Onlar da çok güzel yapıyorlar bu işi. Daha yeni başlamalarına rağmen zaten birbirlerini tanıyorlar arkadaşlar. İkisi de basketbolu çok iyi biliyor. Uyumlu. Haftada bir Euroleague maçını Radyo Spor'da bu şekilde veriyoruz. O gün de bugün. Bugün o maçı, Partizan maçını o şekilde vereceğiz.
1: Metehan Civek daha dün demiş ben senin her istediğini yapıyorum dedi. Ne istedim de yaptı bilmiyorum demiş. Böyle oluyor evet. Bizde de aynı durum var. Katılıyorum kendisine. Hep aynı şeyler geliyor bak dinleyicilerimizden.
0: Evet.
1: Bizim evde de demokrasi var demiş mesela dinleyicimiz. Son sözü eşim söylüyor demiş.
0: Gayet demokrat.
1: Çok güzel. Mehmet Ünlü happy wife happy life demiş büyüklerimiz. Yani mutlu eş mutlu yaşam.
0: Aynen.
1: Türkçe meali. Bohum'dan bir dinleyicimiz Dortmund Bohum benden sordur demiş ama işim oralara düşmüyor. Alp Bey o da demiş ki ne işin var Almanya'da gel İsviçre'ye mis gibi gez. Valla Alp Bey'in kaldığı yer değil mi? Oradaki fotoğraflar çok iyi.
0: Çok güzel. İsviçre zaten çok güzel. Fakat İsviçre ile alakalı olarak

0: güzel olmayan şey fiyatları.
1: Hmm.
0: Yani şöyle bir işte ara ara ben de senin kadar şey olmasam da feedime böyle seyahat şeyleri düşüyor. Tek tük de olsa düşüyor. Düştüğü zaman bakıyorum böyle mesela bir artık influencer mı dersin? Ne denir bilmiyorum onlara da böyle gezen hani şeyler var ya geziyor ülke ülke geziyor. İzlenimler aktarıyor. Influencer olmuyor galiba
1: Gezgin
0: o.
1: mi?
0: Gezgin oluyor. Gezgin daha doğru kelime. İyi söyledin. Bir maliyetini çıkarmış günlük İsviçre'nin. Yani benim tanıdığım tek kişi var. İki kişi var. Biri Mertelen, biri Saatli Saran.
1: Bunları
0: O şeyi
1: karşılıyor.
0: karşılayabilecek. Yani İsviçre'de bir günlük masrafları karşılayabilecek. Onun dışında tanımıyorum. Üçüncü bir kişi yok yani. Bak Barış Arthur'un o kadar Bitcoin'i var o yapamaz. Yani bir Mertelen yapar, bir Saatli Saran yapar. Baya masraflı, baya pahalı bir ülke olarak gözüküyor. Hani tabii şimdi biz böyle söyledik. Alp Bey gelin bizde kalın der.
1: Hı.
0: Biliyorum. Teşekkür de ederiz kendisine. O ayrı bir şey ama yani İsviçre artı bir de Norveç, İsveç,
1: Danimarka.
0: Danimarka oralar dediğim gibi bize göre değil.
1: Aynen.
0: Bana göre değil. Pardon, özür dilerim.
1: biz de bu arada baktık biliyorsun Danimarka'ya da vizeden istediğimiz şeyi alamayınca gidemedik. Yoksa Danimarka'ya gidecektik önce.
0: Hiç şaşırmadık buna.
1: Evet. Tahmin ediyorum. Fatih Bey de bence de demiş futbol konuşmayı bırakmalı işte böyle sorunlarımızla dertleşmeliyiz demiş.
0: Ama bu yani mesela dertleşerek çözebileceğimiz bir şey değil. Yani hepiniz aynı noktaya gelmişsiniz. Anlatabildim mi? Yani bir şey burada ilerleyemiyoruz yani.
1: rahatlayabiliriz o zaman
0: Hani şey
1: yani.
0: var ya nasıl yedik, güzel yedik, iyi yedik, hep beraber yedik diye bir karikatür var ya onun gibi. Nasıl kaybettik, iyi kaybettik. Nasıl bir şey söyleyemiyoruz, böyle söyleyemiyoruz. Nasıl onun dediği oluyor, öyle oluyor. Hiç tartışmaya gerek yok, bir şey yok. Yani güzel bir eğitim almışız bu konuda
1: Almışız
0: hep
1: ama
0: beraber.
1: bu mesela dertleşmek de bence iyi gelen bir şey. Yani sorun çözmüyorsa
0: Yalnız
1: bile
0: hissetmiyorsun
1: yalnız
0: kendini.
1: hissetmiyorsun.
0: Yalnız hissetmiyorsun
1: Mesela bunu
0: kendini.
1: kadınlar gerçekten çok yapıyor. Gizem de şimdi mesela yolda, AVM'de çocuklularla sohbet ediyor ve hep benzer dertleri dinliyor. Rahatlıyor mesela.
0: Tek
1: Erkeklerin
0: başıma
1: de
0: değilim hissiyatı.
1: tabii tek ben bu problemlerle boğuşmuyorumu görmek iyi. Erkeklerde mesela ya da benden kaynaklı bir problem bilmiyorum. Erkeklerin öyle dertleştiğini ben çok görmüyorum.
0: Evet,
1: Kadınlar genelde
0: çünkü
1: yapıyor.
0: erkekler için dertleşmek zayıflık
1: Değil mi?
0: göstergesi oluyor. Onu da tabii şeye vermek istemiyor erkekler. Öyle bir derdimiz var. O malum yani. Aslında bu ciddi bir mental şeye de yol açıyormuş
1: Dertlerini
0: bizlerde.
1: paylaşmamak mı böyle şey?
0: Tabii konuşmamak, anlatmamak, sonuçta ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorsun. Sadece onu kendinle yaşarsan daha zorlanıyorsun. Hani başkasıyla paylaştığın anda çözülecek anlamında değil ama seni kafa olarak biraz daha rahatlatıyor. Onu da yapmak istemiyor insanlar. Yapamıyorlar. Biraz o bence şeyle de alakalı, yetişme tarzıyla da alakalı,
1: Öyle.
0: kültürle de alakalı.
1: Ben de öyleyim biliyorsun. Çok
0: Evet.
1: paylaşmayı
0: Öyle
1: seven biri
0: olduğu
1: değilim.
0: noktada yani biz bayağı geri kalmış bir ırk olarak ortaya çıkıyoruz yani.
1: Valla zor. Geçen şeyi düşündüm. Biz yine Gizem'le mesela paylaşıyordum ben en kötü. Şimdi o da Alp'le ilgilendiği için bana
0: Sen
1: vakti
0: Alp'e
1: kalmadı.
0: yüklen sen.
1: Alp'e
0: Babacım
1: anlatacağım.
0: diye başla sen, Alp'i çek kenara. Babacım bak da böyle böyle diye
1: Valla şu an
0: başla.
1: bir o kaldı evet
0: Aynen.
1: anlatabileceğim.
0: Alp'e anlat durumu. Alp anlar.
1: Gizem'den hayır yok o konuda.
0: Beşikten yetiştir yani adamı.
1: Peki bitirdik 9:55 saatteyiz.
0: Evet.
1: Bitiriş böyle oldu. Ben işte bir hafta kadar burada olmayacağım. Gerçi öğlen bir aksilik olmazsa Etlik'te varım. Ama yarın sabah Spon'da yokum. Sana Genco abiyle
0: Çok teşekkür ederim.
1: başarılar
0: Çok teşekkür ederim.
1: diliyorum. Bakalım benim yokluğumda böyle bomba bir gündem olacak mı? Benim başıma hiç geldi mi öyle? Kaçırdığım çok bir gündem hatırlamıyorum. Genelde senin olmadığın dönemlerde
0: Gelmiştir ya.
1: oluyor.
0: Çok uzun süre olduğu için hatırlamıyor olabiliriz. Şimdi sen de çok uzun süredir radyodasın.
1: Ama ben böyle Ekim'de bir hafta gittiğimi hatırlamıyorum. Böyle sezon içi. Genelde
0: Normalde 2 hafta gidiyorsun senin Ekim'de. Tek hafta ben de hatırlamıyorum
1: Ekim'de
0: Ekim'de
1: yok.
0: gittiğini. Normalde 2 hafta gittiğin için
1: Ekim'de izin kullanmam normalde.
0: hatırlayamadım.
1: İlk defa olacak.
0: Olmuştur belki de tam hatırlayamadım ben de bir
1: Bakalım. İnşallah
0: şeyleri.
1: tabii öyle bir şey olmaz da.
0: Amin.
1: Hani olursa da aklıma o geldi. Peki. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Trabzonspor Konferans Ligi'nde Kupyon karşısına çıkıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 19.45'teki Kupyon Trabzonspor maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Konferans Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
1: Bilyoner. Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi. Merhaba abi.
3: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
5: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
5: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hocayı istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri düşünen için 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Bugün tabii temsilcimiz Beşiktaş ve temsilcimiz Trabzonspor'un maçları var. Şimdiden iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Dün akşama döneceğim tabii ki. Fenerbahçe'ye döneceğim ama inşallah yarın yayınımızı şöyle güzel açarız. Çünkü son iki maça baktığımız zaman hem Galatasaray açısından hem de Fenerbahçe açısından istenmeyen skorlar elde edildi. Şöyle Fenerbahçe maçına yavaş yavaş girelim. Fenerbahçe 1992'de deplasmandaki o maçta ben de vardım. Olomouc, Sigma Olomouc maçı 7-1 bitmişti o maç.

0: mağlup olmuştu. Hatta maç öncesinde olaylar oldu. Polisle gazeteci arasında tartışmalar yaşandı. Bir tane Nermin Kartal gazeteci arkadaşı. NTV'deydi o zaman Nermin. Nermin hatta emniyet tarafından içeri alındı. Başkan devreye girdi falan filan, böyle olaylı bir maçtı Sigma Olomouc maçı. O maçı 7-1 Fenerbahçe kaybetmişti. Tam 34 yıl sonra, 34 yıl sonra Avrupa Kupalar tarihindeki en farklı yenilgiyi dün akşam Fenerbahçe 6-0'la aldığını söyleyelim. Gelmeden şöyle Premier Lig'e falan filan da baktım. Yani Aston Villa'nın durumuna bir baktım. Aston Villa 6 maçta 6 gol atmış ligde. Dün sadece bir maçta Fenerbahçe'ye 6 gol attı. Bunları tek tek söyleyeceğiz. Yenilen 6 golün 4'ü Fenerbahçeli futbolcuların asistleriyle gerçekleşti. İşte Vedat'ın yanlış verdiği geri pas olsun. Oğuz'un, İsmail'in kaybettiği toplar olsun. Bartu'ya çarpan, Şıkrın yere çarpan, Semedo'nun bıraktığı, arkasından rakibin attığı gollere baktığımız zaman, yani Fenerbahçe dün akşam rakibi analiz etmediğini de görüyoruz. Yani iyi hazırlanmadığını görüyoruz. Guendouzi, Semedo ve İsmail'in ilk yarıdaki performansına baktığımız zaman, Greenwood'a da dahil olmak üzere, oyuncu değişikliğini saat dakika 70'te yapmasını da anlamış değilim Sayın İsmail Kartal'ın. Onu söyleyelim. Vedat'ın yakalamış olduğu pozisyonları değerlendiremediğini görüyoruz. Lukaku oyuna giriyor. Lukaku'dan da çok fazla katkı kalınlamadığını görüyoruz. 16. sırada ya. Premier Lig'de 16. sırada Aston Villa ve biz bir maçta 6 gol yiyoruz. Adamlar 6 maçta 6 gol atıyorlar. Allah'tan İsmail Kartal ne dedi Sayın İsmail Kartal? Sayın hocamız dedi ki Alanya maçını kazanırız dedi. Bu maçı unuturuz dedi. Unutturuz dedi. Ama tarihe geçti maç hocam. İşte önemli olan nokta bu. Tarihe geçti. Şimdi bugün gazetelere baktığımız zaman, gazetelerde şöyle başlıklara baktığımız zaman, Şampiyonlar Ligi'nde kabus gecesi. Fenerbahçe Aston Villa Villa deplasmanında dağıldı. Fener'in utancı felaketi. Bozgun, Fenerbahçe'ye Villa hezimeti, boyumuzun ölçüsünü aldık, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı tarzı başlıkların yer aldığını söyleyeyim. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında, demin de söylemiş olduğum, Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 kaybetti. 2 hafta sonrasında Fenerbahçe'nin şu anda 1 puan olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe gelecek hafta Slavia Prag konuk edecek. Aston Villa ise Viking'i ağırlayacakmış. Tabii maçtan sonra şimdi çok enteresan bazı açıklamalar var İsmail Hoca'nın. Şimdi mesajlara bakacağım zaten. Dedi ki 62. dakikaya kadar dedi. Bakın bu çok enteresan bir şey. 62. dakikaya kadar dedi. Takım iyi bir reaksiyon verdi dedi İsmail Kartal. O dakikaya kadar her şey yolundaydı dedi. Düşündüm şimdi 62. dakikada ne oldu falan filan dedim. 62. dakikada zaten maç 3-0'dı arkadaş. Alalım dinleyicileri alalım. Aldık mı şu anda? Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
1: Ben Bursa'dan Uğur.
0: Uğur hoş geldin. Ne diyorsun?
1: Abi ne diyorum? Bence dün akşamki yenilginin asıl mimarı sahibi İsmail'in büyük hataları oldu.
0: İsmail, yani futbolcu İsmail mi, İsmail Kart? İki tane İsmail var şimdi bak. Hangi İsmail'den bahsediyorsun? İsmail
1: abi %51 İsmail, futbolcu olan İsmail. Yani tabii teknik adam elindeki kadroyu çıkardı. Yani sakat bu kokuyla başlayacak değildi bana kalsa. Ben Beşiktaş diyeyim ama iyi bir futbol sever olduğunu düşünüyorum. İzledim maçı. Yani bütün kaptırılan topların başında İsmail Yüksek var. Ya bir kardeşim sen fırsat geçmiş Kante'nin yokluğunda kendini göstersene. Bir seviye atla, bir kendini bir kanıtla yani. Sen Avrupa'da bir göster kendini. Çok kötüydü, ben hiç beğenmedim yani. Çok kötüydü. Bir de Türkiye Ligi ile Avrupa'nın seviyesini hep Avrupa'ya gittiğimizde biz de bütün takımlarımızda görüyoruz. Yani kendimizi kandırmayı bırakalım artık. Hakemlerin olaylarıyla uğraşmaktan, federasyon olaylarıyla uğraşmaktan kendimizi bir türlü geliştiremedik. Türk futbolu geriye gidip sayıp duruyor yani. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah ben Beşiktaş'a bu akşam başarılar diliyorum. Bu akşam Vlahovic'in yokluğunda Trossard ve Orkun'dan devreye girmesini bekliyorum açıkçası. Forvetimiz çok zayıf kalacak çünkü oh bitiriciliği zayıf. İnşallah Trossard burada daha çok devreye girer. Maçı koparır diye düşünüyorum ve istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ ol. Evet, temsilcimiz Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyaz ekip sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Černý forma giyemeyecek. Maçı TRT1'den TRT1'den takip edecek. Tabi'den de takip edecek. Saat 22'de başlayacak. Temsilcimiz Trabzonspor'da bu akşam Finlandiya ekibi Kups'la karşı karşıya gelecek. Maç da saat 19.45'te başlayacak. TRT1 ve Tabi'den de canlı olarak yayınlanacağını söyleyelim. Takip edebilirsiniz diyelim. Tabi birazdan muhtemel 11'leri de vereceğimi söyleyeyim. Mesajlar yağıyor şu anda. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Hoş geldiniz.
2: Ben Sultan Gazi'nin Ünal. Dün yağmurlu. Sizin o taraf daha çok yağmurluydu. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Kariyer bölgesi çok yağmurluydu.
0: Evet çünkü. Ya çok kötüydü bu taraflar, doğru.
2: Evet ya, hatta o araçları falan görünce.
0: Yani ya çok üzüldüm ya, ben de aynı şey. Çok yani üzüldüm.
2: İnsanlara geçmiş olsun diyorum.
0: Herkese geçmiş olsun.
2: Maçlara gelince ben biliyorsunuz Galatasaraylıyım. Ama Avrupa'da hep Türk takımlarını tutuyoruz yani. Tutacağız. Yenilsin yenilmesi önemli değil ama biz 7 gol yedik Galatasaray. Fenerbahçe'de 7 gol yedi. Aslında siz dün çok güzel bir şey dediniz ama 35-40 sene gerideyiz dediniz de ben yani... Biz kendi yani...
0: Ben sonra 45-50'ye falan çıktım galiba, değil mi? Çıkmadım
2: şey,
0: mı?
2: Yani hı. Allah herkes uzun ömrü ölsün ama biz ölene kadar bir şey göremeyiz. Yani bu fark kapanmaz.
0: Aynen, kapanmaz.
2: Daha açılır. Bak. Açılır, kapanmaz. Yani biraz önce arkadaş Beşiktaşlıyım dedi ama bana göre İsmail Kartal'da suç.
0: Ben de aynı sonuç edeyim.
2: Çünkü ama ben şeye geleceğim. Roma maçından sonraki o yaptığın hareketle gömmeyeceğim deyip acaba bir tepki mi oldu? Ben onu düşündüm. İlk aklıma geldi.
0: Bir sıkıntı olduğunu ben de düşünüyorum. Ya şimdi tabii dinleyiciler bana belki kızabilir ama ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani Asensio olayında sıkıntı var. Kante'de sıkıntı var. Yani futbolcularla hoca arasında bir sıkıntılar var. Ya yardımcı hoca ya şöyle kayıt. 1,5 milyon dolar alıyor. Hoca 1 milyon dolar alıyor.
2: Ya şimdi
0: yani yardımcın senden fazla para alıyor. Ya, düşünsene Ünal abi, sen şimdi bir yerde şefsin.
2: Evet.
0: Sen 3 lira alıyorsun. Senin yanındaki işte sağa sola gönderdiğin adam 5 lira alıyor.
2: O kimse beni takmaz. Benim sözüm dinlemez kimse.
0: Ya. En yani, büyük sıkıntı burada. Bir de futbol aklı dene Oğuz Çetin var orada. Al, o da farklı yani, bir olay.
2: Futbol aklı mı acaba sizce?
0: Ha işte. Ya maalesef. Ya maalesef.
2: Bak, Fenerbahçe Avrupa'da ya ligde biz her zaman yeneriz biz rakibiz ama Avrupa'da başarılı olalım diyoruz ama bak bir Galatasaray'a giriyorsun 45'ten sonra yok. Zaten ilk 45 dakikada işi bitirirlerdi de bir atmosferden etkilendiler ama ikinci yarı gördük. Hatamız yok, cezalarının içinden girmedik. Bak koskoca Galatasaray diyoruz. Koskoca Fenerbahçe'nin yaptığı hataları görürüz. Ama Roma, ben ilk aklıma şu geldi. 6-0 bitti maç. Roma maçında 1-1 biten maçın ardından istifa edersen futbolcu tepki alır. Bana öyle gelir. Kusura bakmasın Fenerbahçeli arkadaşlar ama siz de Fenerbahçelisiniz ama benim aklıma ilk önce İsmail Kartal'ı yollamak istiyor futbolcu. Öyle geldi aklıma. Ama İsmail Kartal da bana göre dün akşam istifasını herkes bekledi.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. 2018'de 8 seçimi kaybetmiş. 8 yıl kulübe hiçbir katkısı olmamış. Yıkıcı eleştirilerden öteye gitmemiş. 30 yaş üstü transfer yapmayın deyip ilk 4 transferinde 3'ü 30 üstü transfer yapan, bir ay seçim süresince Aykut Hoca ile planlama yapıp daha sonra da Aykut Hoca'ya müdahale yapamayacağını anlayıp bir günde İsmail Hoca'ya dönen Sayın Aziz Yıldırım'ın bütün başarısız ligin sorumlusudur demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Bir iki mesaj okuyayım, çok mesaj var çünkü. 63 tane mesaj var arkadaşlar şu anda okumaya bekleyen. Dakika daha 10-11. 11 dakika. Aygün Bey günaydın, Ankara'dan Cengiz Tekin. Fenerbahçe tarihinin en kötü Avrupa skorlarına ikincisi. Bu felaket sonuç lige de çok kötü yansıyacaktır. Takım özgüveni yerle bir oldu. Hoca 3-0'a kadar oyuna müdahale etmiyor. Takımda adaleti sağlayamamış. Dün Oğuz hariç bütün oyuncular kötüydüler diyor. Hoca ile oyuncular arasında büyük bir sorun var gibi gözüküyor diyor. Ben de aynı düşüncedeyim sevgili Cengiz Çetin. Biraz kısa okudum. Çok uzun yazmışsınız. Aygün abi günaydın yayınlar. Bizim bu Avrupa'daki halimiz ne olacak böyle? Gelen geçen 4-5 atıyor. Trabzonspor'un Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Kolay gelsin demiş İbrahim Keskin'e. Teşekkürler. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.13'ü gösteriyor. Bu mesajı okuduk. Günaydın Aygün abi. Türk futbolu bitmiştir. UEFA'ya başvuruda bulunalım. Türk takımlarını almasınlar Avrupa kupalarına. Aykut Kocaman istemeyenler utanır mı acaba demiş. Kemal 1907'ye sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Günaydın.
1: Abi günaydın Aygün abi. Ankara'dan Emre.
0: Emre nasılsın, iyi misin?
1: Abi işin gücün rast gelsin. Seni
0: cümlemizin,
1: cümlemizin. Dinliyoruz her gün. Muazzam bir program yapıyorsun.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Allah işini rast getirsin seni. Seni çok seviyoruz. Bunu bil.
0: Sağ ol, Allah razı olsun dostum benim.
1: Abi
0: seni.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben çok uzun süredir bağlanamıyorum da. O sürekli bağlanan Behram Mehram var. Nasıl bağlanıyorlar abi? Biz böyle 6 ayda bir düşürüyoruz.
0: Vallahi ben de bilmiyorum yani, kanka ya. Yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Bu bir sistem varmış. O bir sistem diyorlar. Ne sistemi ben de çözemedim. Yemin ediyorum.
1: Neyse.
0: 3-4 kişi hep aynı anda bağlanın. Doğru söylüyorsun.
1: Zamanım çok dar. Abi bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'li Galatasaray hoca yönünden bence tercihlerini hatalı yaptılar sezon başında. Beşiktaş biraz iyi bir seçim yaptı gibi gözüküyor. Ama sana katılıyoruz. Maalesef futbol olarak 50 yıl geriden geliyoruz. Yapacak da bir şey yok. Hakkımız hayırlısı olsun abi. Kendine iyi bak, olur mu?
0: Sağ ol, teşekkürler. Sen de kendine çok iyi bak. Aygün abi, yayınlar diliyorum. Bursa'dan Mesut Öztürk. Fenerbahçe tarihe çok kötü bir bu skor kara leke olarak geçecektir diyor. Yaşandı dün gece diyor. Takım her geçen maç daha da kötü oynuyor. Her oyuncu daha da geriye gidiyor. Bu tablo bu takımı kuran bu hocayı seçenlerin eseridir demiş. Mesut Öztürk'e teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Süleyman. Süleyman Görkem, nasılsınız?
0: Buyurun abi. Süleyman Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dün akşamdan sonra pek iyi değilim ama.
0: Maalesef. Ülke olarak biz de iyi değiliz. Maalesef. Evet. Spor çok kötü bir skordu.
2: Evet, evet Aygün abicim. Yani çok basit goller yiyoruz. Çok basit top kaptırıyoruz. Ben anlamıyorum yani, bu kadar profesyonel futbolcular, bu kadar büyük paralar alan futbolcular ayağının altından topu nasıl kaçırır veya tutması gereken insanı nasıl kaçırır, inanın hiç aklım almıyor. Ve akşam 2-0'dan sonra zaten kapattım, hani en son çocuğum geldi, o bile Fenerbahçeli, artık baba 3 oldu dedi yani, çocuk başka odadan gelip haber verdi. Hani bizi üzmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. Olumlu hiçbir hareketleri yok yani. Ne takımın, ne yönetimin, ne teknik heyetin. Yaptıkları olumlu hiçbir şey yok.
0: Doğru söylüyorsun. Maalesef doğru. Doğru. Ekleyeceğim yani, bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Aynen abi.
0: Üzgün olduğumuz zaten biliyoruz. Hepimiz üzgünüz zaten. Maalesef.
2: Aynen abi. Ben seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Diliyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi şimdi ne olacak demiş. Skoru vermiş o da. 6-0 demiş maalesef. Günaydın abi. Gole doyduk demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş. Hasan Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Aygün abi neydi o şarkı ya demiş. Hakikaten biz de anlayamadık şarkının ne olduğunu. Oğuz kardeşim, vallahi biz de anlayamadık şarkının ne olduğunu. Bir anda çıktı. Dinleyici mi var Vedat? Dinleyici alıncaya kadar ben şu mesajları biraz kısaltayım. Günaydın. Alalım ise alalım peki. Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kimle görüşüyoruz?
1: Ben İzmir'den Zeynel.
0: Buyurun Zeynel Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Fenerbahçe taraftarı olduğumu az çok da biliyorsunuzdur.
0: Evet, biliyorum efendim. Buyurun.
1: Şimdi bundan bir buçuk ay önce, belki de iki ay fazla oldu, bir aradığımda ilk, bu ikinci aradığımda o günden sonra şunu demiştim. Yol yakınken Sayın Başkan'ın bu yanlıştan dönmesi gerekiyor.
0: Neymiş o?
1: İsmail Kartal'la devam etmeme kararı.
0: Hayır, açılım yapmanız anlamında söyledim.
1: Evet. Ha. Yani bundan başka yolu yok. Bundan başka çaresi yok. Yöneten bir teknik heyet ve teknik direktör değil. Şimdi başkan ne dedi? Ben burada kaldığım sürece İsmail Kartal devam edecek. Hı hı. Bu da şu demektir. Başkan 20 senelik unvanını kaybetmek üzeredir. İsmail Kartal da herhalde bir daha bu kulübün kafesinden giremeyecektir yani.
0: Hı hı.
1: Yani bunu zorla dayatmayla bu şekilde, yani bu, ya bu Fenerbahçeliler ne yapsınlar da sizi mutlu etsinler yani, ne yapsınlar yani?
0: Anladım.
1: Bir buçuk seneden beri top oynamayan bir Mert Hakan Çaykur Rizespor maçında taraftarların karşısına çıkıyor. Ya biz bu şekilde mi yönetileceğiz kardeşim ya? Sonra diyeceğiz ki yapıdır şudur budur falan. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Yapı her kurumda vardır. Ama sen ne yapacaksın? Sen önce başında olduğu o kurumu, çevresinde taraftarı, yandaşı kimlerse, artık biz Fenerbahçe tarafı. Sen önce bir Fenerbahçe'yi ya. Ya
0: ses gidip
1: böyle bu takım olmaz, yürümez ya.
0: Doğru.
1: Bartu Elmas'a, bilmem İsmail Yüksek'te, İsmail Kartal'la. Ya ne oldu arkadaş, ne oldu ya? Ya Grimut'a ne oldu? Herkes yükleniyor, Kerem'e yükleniyor. Bana göre çocuk 90 dakika koşup mücadele eden tek oyuncuydu ya. Çaykur Rizespor maçında gördüm, söylüyorum yani. Ama yani şimdi yani takım olarak biz ne yapıyoruz? İsmail Kartal ve yönetimi profesyonelle kurulu bir ekip değildir. Gözünü seveyim ya, 30 sene, abi şunu da söyleyeyim de bitireyim. 30 senenin içerisinde 3 tane başkanımız var. Aziz Yıldırım, Ali Koç, Sabahattin Saran. Tamamını toplasa bir Okan Buruk'un şampiyonluğu kadar şampiyonlukları yok ya. Böyle şey mi olur ya? Gözünü seveyim ya.
0: Peki. Çok teşekkürler. Çok dinleyici var çünkü. Ekleyeceğin son bir şey var mı? Ha, gitti mi dinleyici? Pardon. Tamam, kopmuş çünkü. Günaydın Aygün abicim. Hepimizin sorduğu soru, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Görünen köy kılavuz istemez. Daha önce de söylediğim gibi bu İsmail Kartal bizi ne şampiyon yapabilir ne de ileriye taşıyabilir. Çünkü kendisi o vizyon yok. Yeter artık, bıktım artık bu kulübün futbol akılsızlığından demiş İzmir'den Musti kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Günaydın İzmir'den Olgun ben. 3-0 gerideyken 65'te oyuncu değiştiren biri Fenerbahçe'nin hocası falan olamaz. Bırak bizi, hoca olamaz demiş. Kim demiş hemen bakalım. Olgun Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Buçukta kapatacağız dinleyici kısmını. Yani bir 10 dakikamız daha var. Arka arkaya alabiliriz. Günaydın. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Yılmaz Aygün abi. Tanıdığın.
0: Yılmaz, hoş geldin.
2: Bir ara gelmiştim yanına.
0: Biliyorum. Nasılsın Yılmaz? Hoş geldin tekrar.
2: Sağ ol. Teşekkür ederim Aygün abi. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Dinliyorum seni Yılmaz kardeşim.
2: Pek iyi değiliz ama bu Avrupa Kupası maçlarından
0: maalesef
2: dolayı.
0: Maalesef Yılmaz, maalesef.
2: Bugün de Beşiktaş'ımızın maçı var. İnşallah Beşiktaş ve Trabzonspor bugün yüzümüzü güldürür.
0: İnşallah. Temennimiz o yönde.
2: İsteğimiz birkaç
0: önde.
2: Konuya değinecektim Aygün abi.
0: Buyurun.
2: Barcelona'nın oynadığı futbolu gördük. Emin olun çocukların hepsi 23-25 yaşında. Birçoğunu belki da Türkiye'de tanımıyordur kimse.
0: Birçoğu belki de bizdeki futbolcular ödenen paraları bile alamıyorlardır.
2: Hı-hı. Ya Aygün abi şöyle bir şey söyleyeyim. Barcelona kadrosunun teknik ekibini olduğu gibi Türkiye Ligi'ne getirin. Biz de herhangi bir takımın formasını giydiririz. Emin olun 6 ay sonra bizim gibi olurlar.
0: Aynen, bunlar nereden getirdiler deriz.
2: Bizim gibi olurlar. Aynen, ya aynen. Şöyle bir şey örnek veriyorum. Bir ara Sergen'in bir anekdot konuşması vardı. Lens'le ilgili çalışmıyormuş galiba, karşısına almış. Hani niye çalışmıyorsun? Ben de Türk oyunculara uydum demiş. Yani bizde bir şey sıkıntısı var. Ahlak mı diyeyim? Yani ne diyeyim bilmiyorum ama şöyle bir şey Aygün abi. Mesela benim yeğenim altyapıda oynuyor. Ya 11-12 yaşındalar. Giriyoruz Aygün abi. Örnek veriyorum. Normalde orada o çocukları yetiştirmeleri lazım değil mi? Eğitmeleri lazım. İşte bugün Barcelona kadrosunu görüyoruz. Alttan alıyorlar, yetiştiriyorlar, getiriyorlar. Hı-hı. Ya orada çocukları böyle yarış atı gibi kullanıyorlar. Altlarda. Ya öyle şeylere şahit oluyoruz ki Aygün abi. gerçekten Türk futbolunun bu halde olmasının en büyük sebebi o. Liyakati hoca yok veya bir asgari ücret parasına hocalar çalışıyor. Ve hocalar da orada ya ben takımımı şampiyon yapayım, başarılı olsun da yetiştirmek önemli değil diyorlar. Bizim en büyük problemimiz altyapılarda. Ha, bunu nasıl aşarız? O da çok büyük sıkıntı.
0: Peki.
2: Çok büyük sıkıntı.
0: Doğru.
2: Bu şekilde devam ederiz ama Aygün abi.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Sağ ol, görüşmek üzere. Sağ olasın. Günaydın Aygün'e. Adana'dan Yılmaz ben. Allah'tan artık futbol izlemiyorum. Bütün yayıncı TV'lerimi iptal ettim. İyi ki yaptım. Basket izliyorum 2 aydır abi. Sen Türkiye'de futbol olduğuna inanıyor musun? Abi seviyorsun demiş. Ah aldıktan sonra vah demek. Talişka'dan bir ah alıp şu an onu aramak Erkan ben demiş. Erkan Bey teşekkürler. Ya hakikaten demin ona baktım. Yani kimleri gönderdik abi? Ha, Talişka'ya gönderdik. Sıdaki Şerif gitti. Fred iki tane en sonları diyorum. Şu Semedo'yu tutmak için de Talişka'ya gönderdiler. Talişka'ya gönderdi Semedo'yu tutmak için. Semedo'yu gördük değil mi? Oynadığı futbolda görüyoruz. Günaydın. Alo.
3: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Güneşli bir Konya sabahından Bekir.
0: Oo, Bekir Bey hoş geldiniz. Konya sıcak mı şimdi, şu anda ya? Güneş mi var? Her yerde yağmur var.
3: Parçalı bulutlu dünyayı oldu bugün güneşli. Ben buyurun. Önce Behram Bey'in nasıl bağlandığını soran arkadaşa sizden izinsiz bir cevap vereyim. Bizim BBA formülümüz var.
0: BBA
3: Behram mı? Bekir Aygün. Ben her aradığımda yaklaşık 5 dakika içinde bağlanıp görüşebiliyorum. Derdimi de rahatça anlatıyorum fazla işgal etmeden.
0: Estağfurullah. Buyurun efendim.
3: Dünkü görüntüler için şunu söylemek istiyorum. Teknik direktörümüz ve bazı oyuncularımız sanki hatır için emaneten bir iş yapmaya gelmiş gibi, asıl işleri bu değil gibi, motivasyonsuz, dinamizmi yok. Dün sadece Oğuz ve kaleci dışında bu maçın dönebileceğini, goller atabileceğimizi düşünen oyuncu olmadı. Yani böyle sanki ya biz bunu yapamayacağız. Bir an önce maç bitse de bırakıp gitsek gibi bir hava hissettim ben.
0: Evet doğru.
3: Ama bu yani kulübede de böyleydi. Şöyle baktığımız zaman ya kardeşim şunu alsana İsmail Hoca. Bu çocuk burada durur mu diyeceğimiz bir yedeğimiz de yoktu. Dolayısıyla genel bir motivasyon sorunu var. Bunu böyle maç değil de lig maçı içinde, kupa maçı içinde, önümüzdeki maçlar içinde önceden görünüyor, şimdiden görünüyor. Zaten maça çıkmadan da böyle düşünüyordum. Arkadaşların yayına katılan herkesin görüşlerine katılıyorum. Herkes doğruyu görmüş. Nedense teknik yönetimimiz göremiyor Aygün Bey. Teşekkür
0: maalesef
3: ederim.
0: Göremiyor. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bekir Bey. Peki sağ olun, kendinize bakın. Evet, değişik bir sistem. BBA. Ankara'dan ben Murat Koçit. Aygün Bey, bizim futbolumuzu çok abartıyoruz ama Avrupa'da takımlarımızın ne olduğu belli. Bu kadar paradan harcayalım, bu kadar futbolcuların gelmesine gerek yok. Türkiye Ligi'nde oynayalım. Avrupa bizim için 3 gömlek hatta 5 gömlek büyük gelir demiş. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
4: Ben İsmail, İstanbul'dan arıyorum.
0: İsmail Bey hoş geldiniz. Buyurun İsmail Bey, hoş geldiniz.
4: Ben sizinle konuştuğumda bir ay önce falan demiştim bu İsmail Kartallı olmaz diye. Bizim gördüğümüzü bir taraftar olarak başkanımızın görmemesi, teknik heyetin görmemeleri yani takım kadrosunun oluşturulmasında yapılan yanlışlardan dolayı Fenerbahçe ite kaka gidiyor işte, iki ileri bir geri. Bize maçında da biz iyi top oynamadık aslında.
0: Evet abi 3-0 ama.
4: Kalecimiz yani çok iyiydi. Aynen. Yani kalecimiz çok iyiydi o maçta.
0: Bir de yani Rize'de gerekti. Rize'de yani çok gol pozisyonları çok çömert çağıracağız yani.
4: Akın akın geldi yani aynen. Artık ben dedim bu maç dedim kesinlikle Fener galip gelemez dedim yani. Şimdiden ama o şansa biraz galip geldik. Ondan sonra gittik Avrupa'da. Hala biz İsmail Yüksek'in bu top kaptırmalarından Bertu Elmas'a onun yerini almaktan. Yani bu takımda Türk futbolcularının, yerli futbolcuların hiçbir fonksiyonu yok bizim yani şu anda. Biz hala İrfan Can'dan medet umuyoruz. İsmail Yüksek'ten, Mert Müldür'den falan, bunlarla Fenerbahçe'nin futbolcuları değil yani, bizim eskiden biliyorsunuz yani

0: çocuk Kızılyıldız'da Şampiyonlar Ligi oynamadı mı? Kemada dökülüyor. Bir çocuğa niye şans vermiyorsun? Yani ne görüyorsun takım dökülüyor yani. Bu Greenwood desen hiç koşmuyor.
1: Evet. Yani, Greenwood yani, çok kötü.
0: Umursamaz oynuyor. Yani ben Fenerbahçe'yi bu kadar kötü görmedim. Ve de benim demek istediğim şu, İsmail Kartal'ın yardımcıları çok yetersiz abi. Yani gitsinler bir belediye otobüsüne binseler yetersiz Bahçe'ye diye bağırır yani. Hani bu Zeki Murat Göle'den ne umuyorlar? Madem bu kadar iyi bu adam, bu kadar kalmış Fenerbahçe'de, o zaman
1: bir tane teklif olmaz mı bir adama ya diyecek demen yani gerekir.
0: Takımı o zaman ona verin. Niye İsmail Kartal getiriyorsunuz? Bu kadar başarılı peki. Adam. 4 tane başkan gitti. 20 tane teknik direktör gitti. En iyi teknik direktörlerle çalıştı. Bu adam başarılıysa o zaman takımı verin. Yani başarısız da gönder yani. Bu nedir ya?
1: Peki.
0: Yani yedek kadroya bakıyorum. Hiçbir yani teknik heyette hiçbir şey göremiyorum ben yani. Bir başarı göremiyorum yani. Hep yetersiz yani bunlar. Peki. Bunları başkanımız göremiyor mu? İsmail Kartallar bir an önce...
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Son bir dinleyici alacağız. Ondan sonra programın bu kısmını kapatacağız. İkinci bölüme geçeceğimizi söyleyelim. Mesajlar 87'ye çıktı arkadaşlar. Çok özür dilerim. Daha hala şu anda ben hangisini okuyorum biliyor musun? 10.06'da atılanları okuyorum. Yani o anlamda çok çok özür dilerim. Son dinleyicimiz günaydın.
2: Günaydın Onur ben.
1: Onur hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk. Vallahi mesaj attım. Baktım ki mesajlar çok uzun sürüyor okumayacak. Dedim arayayım o zaman.
1: Vallahi Onur 87 şu anda yemin ediyorum sana.
2: Aynen doğrudur. Abi ben fanatik Fenerliyim. Sürekli arıyorum biliyorsun.
1: Biliyorum Onur kardeşim.
2: Şimdi birincisi ben evet skor ağır 6-0. Bekliyorduk açıkçası ama bu kadarını beklemiyorduk. Ama bu da bireysel hatadan yani bir futbolcu orta sahadaki defansif kesici olan oyuncu 3 tane bariz hata yaparsa İngiliz takımına karşı bu golleri yemek gayet normal. Ama ben özellikle şunu söyleyeyim.
1: Ya ben sana söyleyeyim bu Aston Villa bizim ligde falan altlarda oynar ben sana söyleyeyim.
2: Evet alt.
1: O kadar gözünüze büyütme Premier Lig takımı diyorsun ama yani.
2: Premier Lig takımı bizim oyunculara sahip takım.
1: Yani.
2: Ve becerikli oyunculara sahip şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ben Fenerbahçeli yazarlara ve Fenerbahçe'yi bazı futbol sahaları yani en ufak bir şeyde direkt olarak hocaya gönderiyor. Ben açık söyleyeyim bak şu an not alın bir yere. Ben tekrar arayacağım çünkü bir 7-8 ay sonra. Fenerbahçe bu sene kesinlikle şampiyon olacak. Şu an rakibi yok Fenerbahçe'nin. Bu açık söylüyorum. Türkiye Ligi'nde rakibi yok. Açık ve net. Fenerbahçe 8-10 puan farklı şampiyonluk bu sene yakalayacak. Alacak peki. Yani bunu. Bu futbolcularla bu oyun şeyiyle. Ha şunu da söyleyeceğim. Bu takım gruptan da çıkacak. Ya dün akşamki maç 1-0 bitmiş açıkçası benim gözümde 6-0 bitmiş. Sadece 3 puan alamadık. Zaten ben 3 puanı yazmamıştım Aston Villa maçında. İngiltere'de. Bu takım gruptan çıkacak. Kimse böyle kalkıp da yüklenmesin takımı boş boşuna. Şahsi bireysel hatadan 3 tane ekstradan gol yedik. Bu da takım moralini bozdu. Kimse ben de beklemedim. İsmail Yüksek'in bu kadar kötü oynayacağını ben tahmin etmiyordum. Ama bu takım gruptan çıkacak. O yüzden tüm Fenerbahçeli taraftarlara sesleniyorum. Kimse boş boşuna yüklenmesin. Zaten 2 hafta sonra Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenecek. Yani morallerin hepsi yükselecek. Bu takım gruptan çıkacak. Peki. Hiç yüklenmeye gerek yok.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyeyim. WhatsApp'tan gelen mesajları okuyacağız. Çok kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
3: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Reklam.
3: Ters Köşe devam ediyor.

Ben İsmail Gaziantep'ten selamlar abi demiş. Beşiktaş'ım güzel güzel Beşiktaş'ıma yürekten başarılar diliyorum. Fenerbahçe bizi üzdü. İnşallah Beşiktaş'ımız kazanır demiş abi. İnşallah hem Beşiktaş'ımız hem de Trabzonspor'umuz kazanır. İki takımımız bizi üzdü. Yani iki maçta 10 gol yedik. 1 gol attık. Galatasaray 4-1, Fenerbahçe 6-0 mağlup oldu. İnşallah bu akşam hem Beşiktaş'ımız hem de Trabzonspor

0: istediğimiz skorları elde eder. Evet, şu an hattımızda Fenerbahçeler Derneği, yani FEDER'in başkanı, sevgili güzel insan. Günaydın. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Günaydın Sayın Başkan Kenan Güler. Nasılsınız? İyi misiniz Sayın Başkan?
1: Teşekkür ederim. Günaydın Aydın Bey. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Her vallahi, şey yolundadır. Tabii ki iyi olmak mümkün değil dün akşamki skordan sonra Sayın Başkan. Evet. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe neden kaybetti? Onu sormak istiyorum Sayın Kenan Güler. Buyurun efendim.
1: Öncelikle size ve Radyo Spor ailesine beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ayrıca sel felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun.
0: Teşekkürler.
1: Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Maalesef dün akşam biz hem Fenerbahçe'nin, bir önceki akşam da aslında Galatasaray'ın, Hatta ülkemizin de defosunu gördük. Hem sel felaketi hem de işte oynadığımız maçlar sonucunda. Bence sıkıntı şu, açık konuşmak gerekirse bu skor Fenerbahçe camiasına yakışmadı. 6-0'lık bir mağlubiyetin üzerine hiçbir gerekçe örtmez. Rakibin gücü, şanssızlık, Avrupa futbolunun seviyesi gibi söylemlerin arkasına da sığınamayız. Fenerbahçe'nin adı, forması ve hedefleri var. Bu formayı giyen herkesin de bu sorumluluğu taşıma görevi ve sorumluluğu var. Teknik ekibinde. Yani kaybetmek futbolun içinde var ama kaybetmenin de bir şekli olmalı. Fenerbahçe mağlup olabilir. Olacak tabii ki. Ancak bu kadar ağır bir skorla, bu kadar büyük bir soru işaretleri bırakarak mağlup olması kabul edilemez. Bireysel hata diyoruz. Bireysel hata var. Genelde neden olur? Onu hepimiz biliyoruz. Takım ya çok iyi çalışmıyordur veya çok büyük konsantre eksikliği vardır. Biz 3-4 gol yiyoruz. Yani çok detaya da girmek istemiyorum. Futbolu yorumlamak benim haddim ve işim değil aslında. Fakat hepimiz de biliyoruz bireysel hatalar konsantrasyon eksikliğinden ve çok çok iyi çalışmamanın neticesinden kaynaklanır. Fenerbahçe'de ciddi bir sıkıntı gözlemliyoruz. Bu nasıl aşılır? Bunlar için hangi önlemler alınacak? Bu da bizim yönetimimizin alacağı kararları.
0: Nasıl bir karar bekliyorsunuz Sayın Başkan? Yani ben, yönetimin alacak karardan kastınız, yani şu anda baktığım zaman sosyal medyada İsmail Kartal, aslında dün akşam baktığımızda herkes İsmail Kartal'ın istifa edeceği yönünde bir açıklama bekliyorlardı. Ama İsmail Hoca dedi ki Alanya maçını kazanırız inşallah, bu skoru unutturuz herkese dedi. Bu skoru unutturmak mümkün mü? 34 yıl sonra Fenerbahçe ilk kez bir Avrupa Kupası'nda 6 gol yedi. Yani 1992 senesinde ben Sigma Olomouc maçındaydım. O maç 7-1 bitti. Fenerbahçe tarihine kara leke olarak girmişti. Kimse kusura bakmasın. Bu 6-0'da Alanyaspor galibiyeti unutturmaz Fenerbahçelilere. Neler söylersiniz?
1: Şimdi bu skoru unutturmak mümkün değil bir kere. Yani biz Sigma Olomouc'u unutuyor muyuz? Veya Galatasaray'ı 6-0 yendik. Biz unutturuyor muyuz? 6-0'ı sürekli gündeme getiriyoruz. Değil mi? Yani bu skoru da unutmak pek mümkün değil. İsmail Kartal istifa etmeli mi veya istifası istenmeli mi, bu konu yetkili kurulların ve kulübün kendi değerlendirmesi gereken bir konu. Yani benim bir isim üzerinden tartışma yürütmek haddime değil, fakat Fenerbahçe'nin bu tabloyu yaşadığı bu tabloyu nasıl düzelteceğini konuşmak gerekir. Yani bir takım önlemler almak gerekir. Biz Fenerbahçeliler Derneği olarak tabii ki kulübün yanındayız. Ancak kulübün yanında olmak yanlışları görmezden gelmek demek değildir. Eleştirimizi de beklentimizi de açıkça ortaya koymalıyız biz. Fenerbahçeliler Derneği olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü sadece kazandığı maçlarla ölçmüyoruz biz. Hatta Fenerbahçeliler böyle ölçmüyor. Yani böyle ağır mağlubiyetlerden sonra nasıl ayağa kalkacağımızla ölçülür bu büyüklük. Şimdi önemli olan bu geceden doğru dersleri çıkarıp bunun karşılığını almaktır. Bu nasıl yapılacak, bu yönetimin bileceği bir iştir. Yani biz İsmail Kartal istifa etsin veya görevden alınsın gibi bir söylemde bulunamayız. Dernek olarak da bireysel olarak da ben bunu doğru bulmuyorum. Fakat ortada çok büyük eksiklikler olduğu, yanlışlıklar olduğu aşikar. Bunların nasıl düzeltileceği konusunda biz adımlar bekliyoruz.
0: Beklediğiniz adımlar ne peki? Adımlar bekliyoruz dediniz ya Sayın Başkan. Adım anlamında beklentiniz ne?
1: Yani şöyle, Fenerbahçe taraftarı bu formayı hakkını veren bir takım görmek ister. Hı hı. Her zaman bu böyledir. Fenerbahçe mağlup olacak tabii ki. Fakat burada herkesin sorması gereken soru şu. Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe'yi yönetenlerin, Fenerbahçe'nin teknik ekibin, futbolcuların, biz Fenerbahçe'nin özellikle teknik ekipte futbolcular şunu soracak. Biz bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan bir mücadeleyi ortaya koyduk mu, koymadık mı? Cevap hayırsa bunun gereği de yapılmadı. Yani çünkü herkesin beklediği artık bir takım reaksiyonlar var, bu ortaya konulmadı. Hepimiz mutsuzuz ve hepimizde bir endişe var. Bu endişelerin de ortadan kalkması için bir takım adımlar atılmalı. Bu artık nasıl olur?
0: Tabii bu yönetim vereceği bir karar.
1: Bunu hissettirecek adımların atılması gerekiyor.
0: O zaman bu konudaki son sorumu sorayım. Sonra dernekle ilgili soracağım da. İsmail Kartal'ın geri dönüşünün kabul edilmesini, şimdi çoğu sosyal medya biraz keşke kabul edilmeseydi tarzı yorumlar çok fazla. Yorumcular da bunu aynısını yapıyor. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Veya İsmail Kartal'la ne olursa olsun Ocak ayına kadar, yani devre arasına kadar gidilmesi mi, veya sezon sonuna kadar gidilmesi mi, veya destek olunması mı yönünde görüşünüz var? Merak ediyorum bu konuyu.
1: Ben İsmail Kartal'ın bireysel olarak, yani bu dernek olarak fikrimiz değil tabii ki, bireysel olarak ben de açıkça size dile getireyim. Ben İsmail Kartal'ın istifasının o dönemde kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Fakat içerideki dinamikleri tabii bilemiyorum. Hmm. Oradaki başkanımız bir karar aldı ve devam etmesini istedi ve diledi. İsmail Kartal da, Sayın İsmail Kartal devam etti. Şimdi hangi gerekçeyle bu kararlar alındı, biz içeriye hakim olmadığımız için bilemiyoruz ve saygı duyuyoruz. Fakat şimdiki neticede gördüğümüz, yani hem bir önceki Rize maçı, aslında Rize maçı bu maçın yansımasıydı. Fenerbahçe'nin çok da iyi gitmediğini, iyi oynamadığını ve bir problem olduğunu düşünüyoruz. Yani hissediyoruz, fakat hakim olmadığımız konularda yorum yapmıyoruz. Ama dün akşam çok net ortaya çıktı ki içeride, Fenerbahçe takımı içerisinde bir takım sıkıntılar var. Bu iyi yönetildi, yani takımın, İsmail Kartal'ın takım üzerindeki etkisiyle de doğru orantılı olabilir. Çok hakim olmadığım için hani çok detaya giremiyorum.
0: Fakat yok, ben de sizi sıkıştırmak istemiyorum Sayın Başkan, zaten tabii ki onu da söyleyeyim. Ben de tabii ki şimdi gelen WhatsApp mesajları var, Twitter var, onları da size sorarak yorumlatmaya çalışıyorum. Sakın yanlış anlamayın, ben sizi sıkıştırmak için... Buyurun.
1: Ama benim kendi bireysel fikrim İsmail Kartal'ın istifasının o gün kabul
0: edilmesi yönündeydi.
1: Daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: En eski dernek diye biliyorum FEDER, ben öyle biliyorum. 40'ı geçti mi Sayın Başkan?
1: Doğru, en eski, Türkiye'nin ilk taraftarı.
0: Öncelikli olarak geçen gün kuruluş yıl dönümümüz vardı. Hem beni hem de sevgili Haldun Erkal'a da sevgilerimizi iletmek istiyorum. Gecenize de geldim. Çok teşekkürler tekrar. Çok da güzel geçti bir gece. Sayın Aziz Yıldırım da katıldı. Neler söylersiniz Sayın Başkan dernekle alakalı? Bir de çok fazla dernek var Sayın Başkan. Yani ben 5 kişi, 10 kişinin toplanıp dernek kurduğunu görmeye başladım artık Fenerbahçe'de. Bu derneklerin biraz da zarar vermeye başladığını görüyorum. Çünkü seçim dönemleri hakikaten hoş olmayan bazı istekler oluyor. O anlamda neler söylersiniz? Sevgili Başkan, söz sizde, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şimdi siz de geldiniz. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımız, Divan Kurulu Başkanımız, yöneticilerimiz, Şekip Bey, Sayın Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz ve misafirlerimiz de çok güzel. Unutulmaz bir gece yaşadık. FEDER'in, Fenerbahçeliler Derneği'nin 40. yılını geride bırakırken hem büyük mutluluk hem de önemli bir sorumluluk hissettik. Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleştirdiğimiz 40. yıl gecesi bizim için büyük bir anlam taşıyordu. Çünkü biz yalnızca bir 40. yıl kutlamadık. Aynı zamanda çok anlamlı bir gece yaşadık. Yani aslında bizim için asıl önem 40 yıllık geçmişimizin camiamızda karşılık bulmasıydı. Farklı dönemlerden Fenerbahçelilerin aynı ortamda buluşması ve ortak değerlerimizi birlikte yaşaması bizim için mutluluk vericiydi. Bu organizasyonun arkasında emek veren çok sayıda insan vardı. Ben bu emeği çok önemsiyorum. Başarı için hiçbir zaman tek kişinin başarısı değildir. Başarı, iyi bir ekip çalışması vardı. Tüm arkadaşlara, tüm emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Eder, Türkiye'nin ilk taraftar derneği. Fenerbahçe camiasının da önemli derneklerinden biri. Şimdi biraz önce siz bahsettiniz. Yaklaşık 180, hatta belki sayısı 190'ı da bulmuş olabilir. 190 diye biliyorum, tam emin değilim.
0: Ya 200'e yakın bir dernek var, öyle söyleyeyim.
1: 200'e yakın dernek var. Bunun yaklaşık 40 tanesi yurt dışında, geri kalanlar Türkiye'de. Şimdi başkanımız da buna aslında dikkat çekiyor. Çok fazla dernek var. Sayın Aziz Yıldırım da bununla ilgili bir takım projeler veya işte birleştirme, artık ne düşünüyorlar bilemiyorum yönetim olarak, ama herkes rahatsız bu konudan. Fakat bence Fenerbahçe'de 180 derneğin sayısından daha çok ne kadar fayda ürettiklerine bakmak gerekir. Derneklerin azaltılması veya daha güçlü, daha aktif, kulübe daha fazla katkı sağlayan bir yapının ortaya çıkmasını sağlayacaksa anlamlı. Hı hı hı. Bunun için de bence birleştirme yöntemi ortaya konulmalı. Hmm, Aktiflik, yani aynı bölgede veya benzer amaçlarla çalışan dernekler belki bir araya getirilebilir. Çünkü söylediğiniz gibi bazı işte 10 kişi de var. Fakat ben çok iyi bildiğim dernekler var. İnanılmaz kulübe faydası.
0: Çok sağlayan dernekler var, doğru.
1: Çok çok iyi dernekler var. Belki aktiflik veya fayda ölçümü yapılabilir. Üye sayısı, faaliyetler, kulübe katkı, sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilebilir. Hı hı. Burada işte aktif fayda ölçümüne göre bir ayrım yapılabilir. Veya dernekler bence şunu da yapabilir. Sadece taraftar buluşmaları değil, kulübe kaynak sağlayan.
0: Doğru.
1: Gençleri kazandıran. Fenerbahçe kültürünü geliştiren yapılar haline getirilebilir. Ve en önemlisi, biz dijital çağdayız. Bu 180 dernek aslında sadece Fenerbahçe için var. Yani biz hepimiz Fenerbahçe'ye fayda sağlamak üzere çalışma üreten dernekleriz. Ve bunlarda inanılmaz bir insan gücü var. Aslında biz Fenerbahçe olarak gücümüzün farkında olsak çok daha büyük şeyler yapabiliriz.
0: Doğru, doğru. Peki.
1: Belki bunu bir dijital birleştirmeyle, ortak projelerle, bölgesel projelerle bir araya getirip derneklerin aslında tek bir çatı altında.
0: Tek bir ses altında olması gerek. Tek çatı, tek bir ses.
1: Aynı yöne hareket eden, yöne sürek çeken dernekler haline getirilebilir. Bu da büyük bir güç katar. Yani 180'i belki küçültmek yerine gücü öyle bir büyütebiliriz ki bu da farklı bir çıkış yolu olabilir.
0: Peki. Sayın Başkan, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Kenan Güler Başkan?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yayını aldınız.
0: Her zaman başkan.
1: Şafir ettiniz.
0: Her zaman.
1: Size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan da ülkece başımız sağ olsun.
0: Tekrar felaketinden
1: dolayı herkese geçmiş olsun.
0: Ben de size başarılar diyorum Sayın Başkan. Görüşmek üzere.
1: Fenerbahçeliler üzülmesin. Fenerbahçe ayağa kalkmasını bilir bu durumdan.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendinize bakın.
1: İyi
0: görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar Ergün Bey. Çok teşekkür ederim.
0: Saygılar, sağ olun. Evet, hattımızda Feder Başkanı Sayın Kenan Güler vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valla şu an mesajlar 100'ü geçti arkadaşlar. Manisa'dan selamlar. Bu hafta Manisa'dan Alanya maçına gideceğim. İsmail Kartal istifa demeye gideceğim demiş dinleyicimiz Osman Bey. Tekrar. Ama şimdi şunu söyleyeyim, yani Alanya maçını yenersek şeyi unutuyoruz arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Aston Villa maçını. Onu söyleyeyim. Bizim için önemli olan şu anda Alanya maçı. Alanya maçını kazanıyoruz. 6-0'ı unutuyoruz. Öyle dedi İsmail Hoca, ben demiyorum. Yani tekrar söylüyorum, sayın hocamızın söylediği cümle üzerinden gidiyorum. Cümle üzerinden gidiyorum. Şimdi birazdan sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacak ama çok fazla mesaj var. Biraz dinleyici almayalım. Şu mesajları biraz eriteyim Vedat. Bir 3-5 dakika mesaj eriteyim. Aygün Bey, bir de Fenerbahçe'nin Netherlands'tan yediği 6 gol var. Barcelona'nın Galatasaray'ı yenmesi, normalde Fenerbahçe'nin 6 gol yemesini anlamıyorum. 18 yıl beklemiş Fenerbahçe Aston Villa'ya 6 gol yemek, bizim buralarda ne işimiz var? Transferlerde verilen paralar yazık demiş dinleyicimiz Ali Sarı. Günaydın Aygün Bey, ben Nihat Çetin. Bir daha geri dönmemek üzere istifa eden bir hoca kim olursa olsun Fenerbahçe'nin peşine düşmemeliydi demiş. Nordschalen aslında da okuyamadım ben. Nordschalen maçı. Sigmodog maçı vardı. 7-1'lik maç. O maç da çok enteresandı ya. Aygün abi, yayınlar İstanbul'dan Onur. Beşiktaş taraftarım. Beşiktaş inşallah bugün kazanır. Trabzon'la birlikte, ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri yürüyerek takımlarınızı yenmesi beni üzdü demiş dinleyicimiz. Onur'a teşekkür edelim. Dakika 62, 3 gol yemek, 28 dakikada 3 gol yemeye göre daha başarılı, doğru söylüyor demiş. Hani 62 dakikaya kadar falan filan muhabbeti vardı ya hocanın söylemiş olduğu, o cümle üzerinden, basın toplantısındaki cümle üzerinden dinleyicimiz yorum yapmış. O cümleyi de bulmaya çalışıyorum da bir yandan. Devam edeyim, enteresan bir cümleydi çünkü. 62'ye kadar her şey normal gidiyor dedi ya. 62 dakikaya kadar her şey normal gidiyor dedi. Dakikada 3-0 mağlupsun. Ve oyuncu değişikliği 70'te yapıldı. Yani inanır gibi değil İsmail Hocam. Ondan sonra da Fenerbahçe taraftarı beni yerden yere vuruyor sosyal medyada gerçekleri söyleyince. Bazı arkadaşlar tabii ki. Aygün abi günaydın, ben İzmir'den Murat. İsmail Kartal bizi hem Avrupa'da hem de Türkiye'de maalesef rezil etti diyor. Bence yolu yakınken ayrılmalı. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Mersin'den Cüneyt. Günaydın abi, Avrupa'da maçlarında Avrupa'ya da bir el at demiş Cüneyt kardeşimiz. Atacağız. Hepsini el atacağız. Merak etme. Futbolcu İsmail Hoca hata yaparken teknik direktör İsmail ne yaptı? Bunu düşünmek lazım. Biz ekran başındakiler gibi diyor. Maçı izledi diyor dinleyicimiz. Tek sorumlu teknik direktör İsmail Kartal'dır diyor. İyi yayınlar. Kayseri'den Cem. Cem Bey'e teşekkür ederiz. Yağmurlu İzmir gününden günaydın. Bu futbol mantığıyla abi takım fark etmeksizin kendi yıldızlarımızı bulup çıkarmadan diğer takımların ilgi göstermedi ama bizim Türk takımlarımızın üzerine atladı. Futbolculardan uzak durup Arda Turan gibi kendi yıldızını yaratan bir takım yaratmamız gerekiyor demiş dinleyicimiz. Abi okuyunca Çamza kardeş hızlı yazmışsın da yemin ediyorum tercüman tutmak lazım. Aygün Bey günaydın. Ben Galatasaray taraftan. Fenerbahçe'nin bu hali gelmesinin iki sebebi var. Birinci İsmail Kartal'ın, ikinci Oğuz Çetin'dir. Sizin bu Oğuz Çetin nerede çok merak ediyorum. Valla ben de merak ediyorum. Futbol aklı Oğuz Çetin. Fenerbahçe'nin futbol aklı Oğuz Çetin arkadaşlar. Günaydın. Çok doluyum. Ömrüm hayatıma bu kadar günah girmedim. Yazıklar olsun. İki İsmail'i de gönderin demiş. Sonu 0-1 ile biten dinleyicimiz Mustafa Bey. Eritiyorum şu anda mesajları arkadaşlar reklama kadar. Son 1-2 tane okuyup sonra araya gideceğim. Bir Avrupa maçı seyredip akşam rahatça yatamayacak mıyız? Milli takımımız kötü, kulüplerimiz ondan da kötü. Önder Bey Ankara'dan sevgiler. İsmail Hoca bu açıklamaları zorla mı yapıyor acaba? Hedef maç Alanya mı şimdi demiş dinleyicimiz. Hemen sonu 72 ile biten dinleyicimiz Yekta Tekin'e de teşekkür edelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Fatih, günaydın. Nasılsın, iyi misin?
6: Günaydın, çok teşekkür ederim. Yani çok iyi değiliz hepimiz. Hem bu doğal afetlerden dolayı maalesef canımız çok sıkkın. Çok üzüldüm yani, hakikaten çok üzüldüm. Diğer taraftan Fenerbahçe de çok kötü bir skorla deplasmandan döndü. Ona da çok üzüldüm. Yani çok güzel bir sabaha uyanmadım işin açıkçası. Ama inşallah bundan sonra toparlayacağız.
0: İki maçta 10 gol yedik. Yani şöyle sana söyleyeyim. Galatasaray'ın yemiş olduğu 4-1'lik skor. Fenerbahçe'nin yemiş olduğu 6-0'lık skor. İki maç. Yani ülke futbol açısından 10'a 1 gidiyoruz. İnşallah bu akşam temsilcimiz hem Beşiktaş hem de Trabzonspor bizim yüzümüzü güldürür diyelim. Ne diyeyim sevgili Fatih? Hı?
6: İnşallah, ama burada yediğimiz 10 gol aslında azıcık da olsa bize ders olsa birçok şey değişebilir. Fakat biz benzer tabloları defalarca yaşıyoruz. Avrupa defteri kapandıktan sonra her şeyi unutuyoruz. Bir sonraki yıl yine bir Avrupa macerası başladığında yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Arada bir sürpriz olan sonuçlar olduğunda vay be biz neymişiz falan diyoruz ama bu tablonun bize bir şeyleri anlatması lazım. Şimdi Barcelona karşılaşması sonrasında arkadaşlarla konuşurken, yani Barcelona nasıl bu kadar iyi oynuyor, nasıl topu bu kadar iyi çeviriyor diye arkadaşlar sorduğunda ben şeyi anlatmıştım. Aykut Hoca döneminde Aykut Kocaman yardımcılarını, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaparken yardımcılarını bazı kulüplere, önce A takımlara sonra da onların altyapılarına inceleme yapmak için göndermişti. Hmm. Alper Aşçı da onlardan biriydi. Turgay Altay onlardan biriydi. Onlar da geldiğinde Barcelona'yı anlatmışlardı. Ben böyle büyük bir hayranlıkla onları dinlemiştim. Hazırlanan raporu da okumuştum. Hmm. Orada 10 yaş, 11 yaş grubundaki çocuklara nasıl antrenman yaptırdığını anlatmıştı. Yani bu çocuklar oraya adım attıkları andan itibaren bir dizi eğitimden geçiyorlar. Bakın bu çok önemli bir detay. Nasıl yemek yersin? Odaya girdiğinde arkadaşlarına nasıl davranırsın? Hocalarınla diyaloğun nasıl olur? Hayatı nasıl paylaşırsın? Sonra diyor rapor, topu nasıl paylaşırsın? Hmm. Sahayı nasıl paylaşırsın? Sonra bunu öğretiyor. Bu bir bütün. Fakat bizim altyapılarda mesela büyük takımlarımızdan bir tanesinin altyapı koordinatörü antrenörlerden birine kafa attı. Tekme tokat dövdü antrenörü çocukların gözünün önünde.
0: Doğru, doğru.
6: Ve maalesef bu çok normal karşılandı. Yani olur böyle şeyler, ne olacak? Biz ya olur mu ya, adam Fatih dövmeyi öğretiyoruz. Çünkü çocuk söyleneni almaz, gördüğünü alır. Farabi der ya, çocuklarla uğraşmayın. Siz kendinize bakın. Doğru. Çünkü siz kendinizi düzelttiğinizde çocuklarınız da düzelecekler. Yani çocuğa söylediğiniz şeyler uçar gider. Çocuk bakar. Gördüğünü kaydeder. Biz çocuklarımıza ne öğretiyoruz? An itibariyle altyapılarda adam nasıl dövülür? Nasıl küfredilir?
0: Dudağı nasıl patlatılır? Nasıl hastaneye gönderilir? Bunları maalesef, nasıl? Maalesef,
6: bunun
0: maalesef.
6: Bunun sonunda
0: maalesef
6: ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ve Galeano der ki, çok sevdiğim yazarlardan biridir. Güney Amerika felsefesinin en öncülerinden bir tanesidir ve Gölgede ve Güneşte Futbol kitabında der ki, kötülerin kaybetmediği bir ülkede çocuklara dürüstlüğü ve ahlakı öğretemez.
0: Mümkün değil.
6: Kötülerin kaybetmediği bir ülkede biz çocuklarımıza ahlakı öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ondan sonra ya biz bu Barcelona'nın ayağından niye topu alamıyoruz? Niye Aston Villa bize 6 atıyor da hiçbir şey yapamıyoruz? İlk yarı bittiğinde sadece 2 kere faul yapmış Fenerbahçe. Faul bile yapamamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar uzak nasıl oynanır? Barcelona'ya karşı o kadar uzak oynarsan ne olduğunu gördük. Aston Villa'ya karşı oynarsan da ne olduğunu gördük. Mbappé diye bir çocuk vardı dün. Paris Saint Germain'den aldılar. Daha 19 yaşında. Yanına yaklaştırmadı. Yani nasıl yaptı bunu? Topu paylaştı çünkü. Alanı paylaştı. Doğru hamleyi doğru zamanda yaptı. Doğru koşuları yaptı. Ona Paris Saint Germain'in altyapısında onları öğrettiler. Paris Saint-Germain'in de şimdi La Masia gibi kurulan Luis Enrique'nin öncülüğünde ve tabii ki orada Campos bu işin en başında. Onlarla birlikte yaptıkları FC Club diye, özür dilerim, PSG Club diye yeni bir altyapıları var. Onlar da La Masia gibi üretecekler. Zaten altyapıdan gelmeye başladı yavaş yavaş. Dolayısıyla oradan çıkan çocuklar illa Paris Saint-Germain'de olmak zorunda değil. Aston Villa'da da o öğretileri gösteriyorlar. Bizim çocuklar ne gösteriyor? Bizim çocuklar bol bol hata yapıyor. Sonra teknik direktör diyor ki bu seviyede bu kadar hata yaparsanız bunun cezasını keserler. Ya bunu hepimiz biliyoruz. Bu hata nasıl yapılmayacak? Biz çocuğumuza niye bunu öğretemiyoruz? Anlı şanlı o kadar büyük paralarla aldığımız, kariyerlerine büyük yatırım yaptığımız futbolcular neredeler? Öğrendiklerini niye yapamıyorlar? Sane eli belinde niye dolaşıyor? Leao ne işe yarıyor? Fenerbahçe'de Gendouzi ne iş yapar? Ne bileyim işte Greenwood neredeydi dün akşam? Hani uçak gelince karşıladık ya hep beraber, evet. Uçağın yolunu falan takip ettik.
0: Uçuşuna kadar takip ettik. Sonralarla
6: karşıladık, böyle çok sevindik falan. Neredeydiler dün akşam? Havaalanında falan, imza töreninde caka satarken hepsi süperdi. Oralardalardı, gördük hepsini biz. 200 milyon euroluk Osimhen neredeydi? Adamlar futbol dersi
0: verdi. 6 kez Osimhen offside'e kaldı. Fenerbahçe de aynı şekilde yani. Beklentiden altı. Futbolcular da beklediklerini hiçbirini veremediler ya.
6: Konu zaten şey abi, doğru söylüyorsun. Fenerbahçe Galatasaray meselesi değil. Konu şu mantalite meselesi. Biz birileri gelecek, süper kahramanlar, pelerini takacak, 10 kişiyi çalımlayacak, topu tavana asacak, gol atacak, biz de şampiyon olacağız falan zannediyoruz.
0: Öyle zannediyoruz maalesef.
6: Ondan sonra kendi aramızda bir de böyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kavgası var mı? Oh, tadından yenmez. Ama futbol bu değil işte. Futbol onların oynadığı. İki günde bize 10 golü çaktılar ve bir ders verdiler. Dediler ki futbol o sizin zannettiğiniz o kendi aranızda makarasını yaptığınız şey değil. Futbol bu. Ciddi bir iş. Ama o ciddi işi yaparken çok da eğleniyorlardı. Yani burada bizim temelde mantalite sorunumuz olduğunu bir kez daha suratımıza çarptılar. Buradaki ben niye bunları bu kadar uzun anlatıyorum? Git kardeşim kulüp başkanlarını anlat. Teknik direktör İsmail Kartal'ı, Okan Buruk'u anlat. Altyapının başında kim varsa onu anlat diyebilirsin. Sorun şu. Bizim dinleyicilerimiz bu radyoyu dinliyorlarsa futbolu seviyorlar, sporu seviyorlar demektir. Tamam, şimdi konu burada zaten. O ülkelerde yani İngiltere'de ve İspanya'da, Almanya'da, İtalya'da futbol severler kaliteli futbol istiyorlar. Kalite görmek istiyorlar. Ve bunun için baskı yapıyorlar kulüplere. Bunun için Arteta'ya 6 yıl sabrediyorlar. 2 günde göndermiyorlar. Diyorlar ki bu adam bir şey inşa etsin. Dokunmayın bu adama. Yani 2 günde hemen Arteta istifa demediler. Arteta Arsenal'ın başına gelmeden önce sadece yardımcı antrenördü. Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısıydı. Kimse şey demedi. Ya Arsenal gibi bir kulübün başına daha önce hiç A takım çalıştırmamış bir adam gelir mi kardeşim demedi. Bir mantalite var. Bir felsefe var. Bir proje var. Şimdi bizi dinleyenler muhtemelen diyorlar ki kendi aralarında. Ya Türkiye kardeşim burası. Kim dayanır 6 yıl falan diyorlar. İşte ben de onu değiştirelim diyorum. Bunu değiştirecek olan da kulüp başkanları değil. Çünkü kulüp başkanları, yöneticiler koltuklarının derdindeler. Herkes koltuğu korumanın derdinde. Ben burada daha fazla nasıl kalırım? Orada onun daha fazla kalmasını sağlayan şey kulübün kongre üyelerinin, yani futbol severlerin, spor severlerin onlara nasıl baktığı. Eğer futbol sever derse ki bu ülkede, kardeşim ben kalite istiyorum. Otur oturduğun yerde, proje yapacaksan uzun süre kal. Eğer günlük bizi borç batağına sokuyorsan seni istemiyoruz derse bir şeyler düzelir. O zaman o koltuğa talip olanlar der ki ha, bu insanlar proje istiyor. Bu insanlar altyapıdan çocuk yetiştirmemi istiyor. Bu insanlar mantaliteyi değiştirmemi istiyor. Yoksa ben bu koltukta kalamam der. Ona göre kadrolar kurar, ona göre yatırım yapar, ona göre gelir hesap verir. Şu anda bizim bütün kulüp başkanları için söylüyorum. Bakın Serdal Başkan, Beşiktaş Başkanı geldi. Bir borç batağına geldi. 30 tane yani şeyin taraftarın tabiriyle söylüyorum. Çöp olan bir takıma geldi.
0: Göndermeye çalışıyor.
6: Allah'ım ben ne yapacağım dedi. Bunları göndermeye çalışıyor bir taraftan. Dikili taş arazisiyle ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor falan. Ama bu yıl şampiyon olamazsa tartışılacak. istifa edecek. Dur daha adam geldi bir proje falan. İşte biz onu demeye çalışıyorum. Yani hepimizde aynı şey var.
0: Araya gireyim mi sevgili Fatih'im, kusura bakma. Şimdi istifa cümlesinden sana şunu sormak istiyorum. Yani dün sosyal medyada da vardı. Dün akşam herkesin beklentisi İsmail Kartal'ın istifasıydı. Yani sosyal medyaya baktığın zaman televizyondaki yorumculara bakıyor. Abdullah Ercan çıktı işte bazı kanallarda, daha eski futbolcular çıktı kanallarda, hepsi beklenti buydu. Fakat İsmail Hoca onun yerine şunu söyledi. 62. dakikaya kadar takım iyi bir reaksiyon verdi. O dakika kadar her şey yolundaydı dedi. O dakikada skor 3-0'dı sevgili Fatih Demirkol.
6: Şimdi benim kulağıma gelen, bunu çekitme şansım olmadı. Kulağıma gelenleri söylüyorum. Daha bugün maçın ertesi günü gece yoldalardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da check ettikten sonra...
0: Bugün 5 gibi inecek ama... takım. Bugün 5 gibi inecek.
6: Evet yani dolayısıyla yani yarın öbür gün falan daha net bilgi alabilirim. Fakat soyunma odasında da teknik taktik bir konuşma da olmadığı yönünde.
0: Evet.
6: Şimdi bu...
0: Şikrin'in açıklamasına bakarsan bazı mesajlar veriyor aslında Şikrin yerden.
6: Veriyor. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın istifası dün akşam 6-7 için değil bence. İstifa talebi. Yani şöyle, İsmail Kartal istifa etsin kardeşim, bu iş olmuyordan ziyade bu akşamın işi değil. Rize maçında da takım kazanmasına rağmen çok teknik kötüydü. Taktik anlamda umut vermedi.
0: Doğru.
6: Efendim İsmail Kartal bir gitti geldi hala toparlayamadı. Bu görüntü işi bozuyor. O yüzden İsmail Kartal istifa etsin diyor bence insanlar. Ama sadece dün akşama bakıp 6-7 o zaman istifa etsin diyorlarsa hata yapıyorlar. Olmaz. Burada İsmail Hoca'nın genel görüntüsüyle ilgili bir eleştiri varsa buna katılabilirim. Yani sezon başından beridir işte istediklerini yapamadı falan filan üstünden bir eleştiriyle İsmail Hoca olmuyor. Bir an önce toparlanması lazım takımın. Takıma bir şok lazım. Bir teknik direktör değişikliğine gidelim. Tamam, buna bir şey diyebilirim. Fakat sadece dün akşamki 6-0 üstünden bu değerlendirilemez bence. Birincisi bu. İkincisi şu. Burada da Fenerbahçe camiasının bir kısa mesafe koşucusu değil, bir maratoncu araması gerektiğini düşünüyorum. Yani uzun mesafede bize bir proje koysun ortaya. Bu hoca gelsin, abi biz ağzımızı açmayacağız. Yönetimler değişsin, yönetime baskı yapacağız. Bu adam kalacak. Kimdir o bilmiyorum. Bir Hansi Flick daha bulunsun mesela, lafın geçişi söylüyorum. Türk yabancı ben bilmem. Onu Fenerbahçe camiası bilir. Desinler ki ya kardeşim bu adam büyük adam. Bu adamın daha önce yaptıkları var. Bu adam bize bir proje geliştirsin. Biz bunun arkasında duralım. Bir Arteta'mız olsun bizim. En sonunda bizi Şampiyonlar Ligi finaline taşısın. İşte ligde şampiyonluklar kazansın. Üst üste uçan bir takım, uzay takımı yapsın ama az bir sabredelim derse bu iş olur. Yoksa ne olur şu olur. Milli takımda yaptığımız gibi. Eyvah Montella gitti. Kim olsun kim olsun. Aa Arda'nın yıldızı parlak. Hadi Arda olsun o zaman falan. Böyle günlük, anlık... Yani hiçbir geleceğe dair proje üretmeden o an kamuoyunun nabzını düşürecek, ateşi söndürecek bir çözüme gidilirse Fenerbahçe'de de İsmail Kartal bugün gider, yerine adil biri bulunur. X bir yıldızı parlak, boştaki bir teknik direktör bulunur. 3 gün sonra onun da istifası istenir. Benim burada takıldığım nokta, baştan beri anlatmaya çalıştığım olaya bakışımızın değişmesi lazım.
0: Dün akşam kulüp açıklama yaptı sevgili Fatih Demirkol. Bu sakatlıklarla ilgili falan açıklamalar yaptı. İşte Kante dedi, Asensio dedi, işte dedi almadık dedi. Asensio, ben hala Asensio ile ilgili kafamda bir soru işareti var. Ben yani beni biraz daha ikna etmeleri gerekiyor. Kante ile Asensio'nun sakatlığı aynıysa niye Kante kulübede, Asensio kadro dışı?
6: Ya burada futbolcudan futbolcuya her şey değişir. Hani
0: bir de bir görüntü var, görmüşsündür. Oğuz Çetin'le bir Asensio'na bir konuşmaları var. FB TV'de yayınladı. Dün sosyal medyada fotoğraf da çok fazla ön plana çıktı.
6: Ya sakatlık özelinde şunu söyleyebilirim. Doktor arkadaşlarımın bana hep söylediği bir şey vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Sakatlık yoktur, sakat vardır. Yani Kante ile Asensio aynı bölgeden hasar görmüş olabilirler ama Asensio'nun kas grubunun tepkisiyle Kante'ninki farklıdır falan. Böyle bakmak lazım oraya. Ama burada ben temelde mental olarak bazı şeylerin bozuk olduğunu, baştan beridir bu sürtüşmelerin Fenerbahçe'ye yarar getirmeyeceğini düşünüyorum zaten. Yani buradaki konu şu. Sen de şu anda birlikte yayın yapıyorsun arkadaşlarımızla. Yani her baktığında içinin açıldığı, mutlu olduğun bir arkadaşınla yayın yapmak var. Onunla yayına başlamak var. Onunla birlikte yayını sürdürürken performansının artması var. Bir de bir şekilde husumet beslediğin birinin karşında duruyor olması. Her baktığında sinirin bozuluyor. Her baktığında işini yapamıyorsun falan durumu var. Bu hayatın bir gerçeği bu. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ailede bile böyledir. Şimdi eğer bu iç çekişme Samandıra'da çözülemediyse, bugün sakatlıktan patlar, yarın ters baktığından olur, öbür gün beni niye oynatmadın, niye çok oynattın, niye aldın, niye almadığından bir yerden bir şey patlar zaten. Bir insanın içinde kavga varsa o her yerde herkesle kavga eder zaten. Dolayısıyla ben Fenerbahçeli futbolcuların, İsmail Hoca'nın içlerinde kavga olduğunu düşünüyorum şu anda.
0: Ben de aynı şeydeyim.
6: Sükûne eremediler. O yüzden dikkat et, bazı insanlar çok huysuzdur. Trafikte önüne gelenle kavga eder, iş yerine gider, arıza çıkarır falan. Adamın içinde kavga var. Seninle ilgili bir mevzu değil o. Adam kendi içinde bir problem yaşıyor. Büyük problem, bulaşacak yer arıyordur. Şimdi İsmail Hoca'nın da, futbol takımının da, tayfasının da içindeki bu kavgayı bir bitirmek lazım. O nasıl olacak bilmiyorum. O da Oğuz Hoca'nın işi. Orada çünkü.
0: Sen Oğuz Çetin'in çok fazla devreye girdiğine inanıyor musun?
6: Ya şu ana kadarki görüntü hiç inanamıyorum. Aynen. Yani çünkü Oğuz Hoca'nın hiçbir noktada çıkıp bize tatmin edici, ikna edici bir done sunduğunu görmedim. Arada bir çıkıp İsmail Hoca işte çağdaş futbol oynatıyor, öyle kendini geliştirdi ki inanamazsınız, böyle kendini geliştirdi falan gibi bir şeyler söylüyor. Onun dışında başka bir şey görmedim. Bir aksiyonun içinde görmedim. Bir futbolcu bir hikayesini anlatmadı bana. Hani şimdi mesela geriye dönüp baktığımızda Zinedine Zidane 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluk kazanmış ama kadrodaki oyuncuların her biri Zidane'ın o gün ona nasıl dokunduğunu anlatır. Efendim Materazzi, biz Inter gibi çok sıradan bir kadroyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk ama Mourinho benim çocuğum hastaneye yattığında benim başımdaydı. Geldi yanımda sabaha kadar çocuğumu bekledi. Ben onun için ölürüm diye anlatıyor. Biz böyle bir hikaye de duymadık. Bir futbolcu dönüp de ya Oğuz Hoca da geldi kardeşim, elini omzuma attı, dedi ki bak aslanım dedi gibi bir şey de duymadık. Hani hiç buralarda yok Oğuz Hoca. Şu ana kadar duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz Oğuz Hoca yok. Etki ediyor mu? Etki etmesi için önce bir Samandıra'da olması lazım bence.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'a sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Erkan Şapak demiş ki Fatih Bey'in Arteta örneği mükemmel ama oraya Arteta'yı getiren CEO'yu da başkanı da bilmiyoruz. Arka planda kalıp baskıya uğramayacak başkan olacak ki projeye destek verebilecek. Başkanlar yönetim kurulu kararıyla değil, seçimle gelince o kadar baskı her zaman oluyor. İngiltere'den Erkan demiş. Ne diyorsun sevgili Fatih?
6: Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey anlattı. Bu doğru. Söyledikleri çok doğru. Başkanlık sisteminde bu var. Fakat mesela bir Almanya örneği var. Bayern Münih sahipli bir kulüp değil. Bayern Münih de çok güzel işler yapıyor. Onların da mantalitesiyle ilgili, Dortmund'un mantalitesiyle ilgili hikaye, olaya bakış. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa sahiplik meselesini ayrıca bir tartışırız. Yani bu kulüplerin dernek statüsüyle hareket ediyor olmasının avantajları, dezavantajları var. Eğer sahiplik olsa, bir kişi buna karar verir ve sonuna kadar arkasında durur, tamam. Ama şeyi unutmayın, Erkan Bey'e de onu söylemek lazım. Evet, sahipli bu kulüpler ama öyle büyük tribün baskısı, taraftar baskısıyla karar değişikliklerine gittiler ki Manchester United'ın yaşadıklarını biliyoruz. Hı hı. Yani oradaki ya da işte Fiorentina'nın o da sahipli kulüp yaşadıklarını biliyoruz. Öyle bu kulüp benim istediğimi yaparım da denemiyor. Taraftar öyle bir baskı yapıyor ki o baskının karşısında sahipler de dayanamıyor. Orada eğer Arsenal taraftarı bu mantalitede olmasaydı sahibi de bunu yapamazdı. Daha önce de hatırlayın 21 yıl bazen böyle beynim duruyor. Arsene Wenger takımın başında kaldı. Şampiyonluk kazandı ama çok uzun süre şampiyonluklar kazanamadı. Kötü sonuçlar da aldı. Yine de Arsene Wenger takımın başındaydı. Şimdi de FIFA Uluslararası Futbol Direktörü, Gelişim Direktörü. Öyle bir saygınlıkla orada. 5 tane Şampiyonlar Ligi kazandığı için orada değil. Futbola bir felsefe kazandırdığı, futbol adına yaptıklarıyla ilgili ona bütün dünya saygı duyuyor. Bu bakışı ama Arsenal kazandırdı. Arsenal bir Fransızı buldu, güvendi, oraya koydu. 21 yıl takımın başından ayırmadı. Taraftarın bakışı da buydu. Taraftar öyle olmasaydı Arsenal böyle olmaz demeye çalışıyorum ben.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Fenerbahçe'nin futbol aklı kim olmalı demiş. Fatih Bey'e sorar mısınız demiş. Sonu 40'la biten Ercan Bey. Ne diyorsun? Yani Fenerbahçe'nin şu an sence bir futbol aklı var mı? Ben bir de onu da sana sorayım. Yani bir futbol aklı gözüküyor ama bilmiyorum ne diyeceksin. Alo. Fatih gitti mi hattan?
6: Ben.
0: Ha burada mısın Fatih?
6: Duyuyor musun?
0: Ha duyuyoruz duyuyoruz. Duyuyoruz.
6: Tamam. Ben Aziz Başkan'la, Aziz Yıldırım'la 15 yıl çalıştım. Gördüğümü söylüyorum. Aziz Başkan'ın olduğu yerde her şey Aziz Başkan'dır.
0: Necati Mete ile geçenlerde konuşuyorum. Dedim devam edecek misin falan filan. Abi dedi yani şu an dedi kendime geldim dedi. Devam etmesi dedi. Yani çok büyük stres yaşanıyor orada çünkü Aziz Bey'le. Onu da söylemek lazım. Çalışan personel anlamında söylüyorum arkadaşlar. Söz sende tekrar sevgili Fatih Demirkol.
6: Ama bu arada sadece Aziz Başkan için bunu söylemek de yanlış. Çünkü Türkiye'deki birçok kulübün başkanı...
0: Ama Aziz Bey biraz daha stresli Fatih ya.
6: Aziz Başkan'ın yaptığını yapmaya çalışan, onu taklit etmeyen çalışan başkanlar da var. Tek adam, ben ne dersem o olur, ben her şeyi bilirim diyen de çok fazla başkan ve yönetici var. Dolayısıyla futbol aklı dediğiniz şeyin olması için bir kere futbol aklına ihtiyacınız olmalı. Yani Paris Saint Germain, Lille takımının CEO'sunu, sportif direktörünü daha doğrusu, CEO'su değil, sportif direktörünü dünyanın parasını verip takımın başına getirdi. Luis Enrique'nin üstüne onu getirdi. Hatta Luis Enrique'yi o buldu, getirdi. Paris Saint Germain gibi artık paraya para demeyen, topraktan fışkıranı harcıyorlar ya. Yani öyle bir kulüp dediler ki Campos, sen bizim en beğendiğimiz, en takdir ettiğimiz adamsın. Al kulübün anahtarını, sana hiç karışmıyoruz. Sen ne istiyorsan yap dediler. Adam zaten Paris Saint Germain Paris'te şampiyon ama son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir uzay takımı yarattı. Daha önce de Lille şampiyon yapmıştı. O bizim Burakların olduğu kadroyla. Hı hı. Yani Campos diye bir adama ihtiyaç duymuş Paris Saint Germain. Demişler ki ya böyle bir adama ihtiyaç var. Adama da karışmamışlar. Karıştığın anda gider zaten o. Şimdi Begrichstein zamanın Barcelona'sını yarattı. Begrichstein hiçbir zaman ben teknik direktör olacağım demedi. Dedi der ki ona, ya Begrichstein sen çok büyük adamsın. Gel şuraya bir La Masia ile organize Barcelona yarat dediler. Adam yaptı. O zaman da Pep Guardiola'nın bir altyapı teknik direktörüyken sadece Barcelona'nın altyapısını çalıştırmış bir teknik direktörken A takımın başına geçirecek cesareti gösterdi. Kimse de demedi ki ya kardeşim burası da Barcelona ne yapıyorsun sen?
0: Ne yapıyorsun demedi.
6: Bu adam daha önce altyapı çalıştırmış, hiç A takım çalıştırmamış. Ne yapıyorsun demedi. Leverkusen Xabi Alonso'yu takımın başına getirirken tereddüt etmedi, eli titremedi. Adam sadece Real Sociedad'ın altyapısını çalıştırmıştı. Şimdi sizin bir sportif direktör, futbol aklı her neyse ne işte o isimler bize çok şey ünlü ya. Hı-hı, hani hı-hı. İsmine ne dersen de. Benim böyle bir adama ihtiyacım var demen lazım. Ya ben bunu hep şey diye anlatırım. Abi sen bir restorana gidiyorsun. Herhangi bir restoran. Gittiğin zaman garson gelir yanına. Hoş geldiniz. Ne alırsın?
0: Ne vereyim abime der genellikle.
6: Ne vereyim abi? Tamam abi öyle olsun. Ne vereyim abi? Orada senin bir şey söylemen lazım. Yani dolayısıyla kulüp başkanlarına da, kulüp yönetimlerine ve tabii ki taraftarlara. İnsanlar şunu soruyor. Ne vereyim abime?
0: Hı hı.
6: Şimdi burada bizim kararlı olmamız lazım. Yani sen garsona dersen ki ya benim canım tatlı çekti ama önden bir çorba alayım ya karnım da çok aç falan dersen adamın kafası karışır. Sen tatlı mı istiyorsun? Karnın mı aç? Balık mı istiyorsun? Kuyu kebap

0: babamı ne istiyorsun abi? Sen net bir şey söyle bana. Biz kafası çok karışık bir milletiz. Biz ne istiyoruz? Söyleyeyim sana. Biz müthiş bir takım hemen kurulsun.
1: Hemen şampiyon olsun. Şampiyonlar Ligi'ne katılsın. Çok başarı elde etsin. Doğru mu?
0: Dünya yıldızları olsun. Aynen. Bu arada altyapıdan yetişen yıldızlar olsun. O altyapıdan gelen çocuklar ilk maçında harikalar yaratsın. Hepsi Arda Güler olsun. Efendim teknik direktör uçsun kaçsın. Biz hepsini birden kazanalım. Sakın maç kaybetmeyelim. Sakın 1-0'la kazanmayalım. Aman geri pas vermeyelim. Hep hücum, hep hücum. Hepsini kazanalım. Hiç sekmesin. Bütün derbilerde 5 atalım falan. Bunun altındaki hiçbir şeyi biz kabul etmiyoruz. Şimdi garsonun kafa karışıyor. Diyor ki tamam da ne vereyim abime diyor yani. Şimdi biz bu kadar kafası karışık bir millet olarak dün akşam ve ondan önceki akşam ayırmıyorum Fenerbahçe Galatasaray aynıyız aynı. Aynı evin çocukları bunlar.
1: Doğru.
0: Biz karşımıza çıkan bu işi doğru dürüst yapan rakiplerimizden futbol dersi aldık. 10 yedik. Ucuz kurtulduk bu arada. Daha farklı olabilirdi.
1: Çok daha onun farklı olabilirdi. Doğru.
0: Çok farklı olabilirdi. Ucuz kurtulduk. Ve biz hala futbol oynadığımızı, spordan futboldan bahsettiğimizi falan zannediyoruz. Ama dünyayı şöyle bir kafanı azıcık kaldır. Ya öyle çok detaylı bilmen gerekmiyor. Azıcık kafanı kaldırıp dünyaya baktığında adamlar bu işi hiç böyle yapmıyorlar. Biz, kusura bakmasın kimse, Orta Doğu'dan bir adım önde duruyorduk. Şu anda sanıyorum bizi Orta Doğu falan gibi görüyorlar. Yani parayı veririm, gelsin yıldızlar, çıksınlar abi oynasınlar ben de seyredeyim. Kazanırsa böyle gökleri çıkarırım, ödüllere boğarım, işte onu şey manyağı yaparım, ne diyorlardı ona,
1: şöhret manyağı yaparım.
0: Ama bir maç kaybederse yerin dibine sokarım, çöp olur, futbol hayatını bitiririm. Burada istediği kadar da eğlenir, antrenman yapmasa da olur. Bak seneye geldiğinde fit falandı, biraz böyle oynadı falan, şimdi yürüyecek hali yok.
1: Aynen ya.
0: Bak işte Leao'ya. Koşamıyor. Efendim bak sen Greenwood'a.
1: Gündüz'de de büyük düşüş var. Greenwood'da da aynı şekilde. Hepsi aynı şekilde.
0: Yürüyecek halleri yok.
1: Aynen.
0: Yani niye yok? Bu tesadüf mü? Yani dinleyicilerimize sormak istiyorum. Sizce bu tesadüf olabilir mi? Yani bu oyuncuların hepsi için söylüyorum. Galatasaray'da Sara geldiğinde acayipti. Efendim Greenwood geldiğinde.
1: Bakıyorlar Fatih. Burada bakıyorlar. Ulan diyorlar ki yani antrenmanlara bakıyor. Doğru mu Fatih? İdmanlara
0: abi,
1: bakıyor.
0: Ya. Eğlenelim ya. Garanti paramız da onlar 15'ler havada uçuşu. Eğlenelim ya. Yani ne antrenmanı? Antrenman ne? Bireysel çalışma ne? Burada ben antrenman yapacağım da ne olacak? Ya gelmişim yolun sonuna. Ben parama bakarım. Garanti sözleşmemi yapmış mıyım kardeşim?
1: Şahane bir sözleşme yapmış hem de. Öyle böyle
0: yok,
1: değil.
0: Hiç oynamasam alacağım o parayı.
1: Aynen.
0: Doğru mu?
1: Aynen. Yani
0: şimdi Avrupa'da oynasam rüyamda göremeyeceğim bir para. Bunun vergisi de yok. Şimdi Avrupa'da %40, %50 vergisi var bu işin. Yani 10 milyon euro kazanıyor dediğin adam aslında 6 milyon euro falan kazanıyor.
1: Tabii.
0: 10 milyon kazanmıyor. 4 milyonu vergi çünkü.
1: Biz de adama 14 milyon vermiş oluyoruz. Vergisini ödüyoruz
0: direkt,
1: çünkü direkt.
0: Bunu kasap arkadaşım vardı. Onun ifadesiyle söylüyorum. Kemiksiz et.
1: Kemiksiz etler doğru.
0: Tamam böyle löp et.
1: 10-14
0: milyon veriyorsun. Oh mis. Akşam her akşam bir parti var.
1: Evet.
0: Gez, toz, eğlen, İstanbul'un geceleri çok renkliymiş, öyle anlatıyorlar. Şimdi kim antrenman yapacak abi, sabah kalkacak da yağmur çamur. Yani şimdi
1: kapıda kulübün şoförü seni bekliyor arabasıyla.
0: Tabii ama Barcelona'lı çocuklar saç tıraşlarının bile Hansi Flick'e sormak zorundalar. Zamanında geliyor. Bazıları ertesi gün liseye sabahın köründe derse gidiyor. Lise öğrencisi çünkü.
1: Arda'ya şey mi demişlerdi ilk gittiği zaman? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kimle kalacaksın? Nerede kalacaksın? Yanında kim olacak falan filan sormuş. Hatta o annemle kalacağım falan, annemi getiriyorum falan gibi bir şeyler söylemiş. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Tabii. Evet evet doğru. Şey diyorlar. Hani senin arkadaş çevren kim olacak? Hı-hı. Sosyal çevren kim olacak? Bu bizi ilgilendirir.
1: Aynen.
0: Bu konuyla alakalı benim de en böyle etkilendiğim örneklerden bir tanesi David Beckham'ı Real Madrid transfer ediyor. Real Madrid David Beckham'ı transfer ediyor. Yani bundan büyük şöhret transferi
1: olamaz.
0: Var mı dünyada?
1: Yok.
0: Biz hani böyle havaalanlarında falan karşılıyoruz. Çok komik durumlarda düşüyoruz da. Neyse. Perez imza töreninde diyor ki bizi saha dışında ve saha içinde çok iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Bak. İlk cümleyi saha dışı diye bir koyuyor orada. Diyor ki adımlarına dikkat et.
1: Akıllı ol diyor. Akıllı ol demek istiyor aklı sıra. Akıllı ol diyor.
0: Evet.
1: Ol diyor.
0: Şimdi bizde şöyle oluyor o iş. Ya sen yeter ki gel de.
1: Nasıl
0: olursa. Ne istiyorsan yap ya. Biz de ayarlayacağız.
1: Yazık günah ya.
0: Çok çok acı.
1: Aygün abi 30 küsür yıldır bu ligde Türk hocalar şampiyon oluyor. Yabancı hoca bu ligde neden iş yapamıyor demiş. Sana sormamı istemiş Burak Gündoğdu Bey. Ne diyorsun?
0: Şimdi yabancı hocanın.
1: Daum oldu. Zico oldu. Pereira oldu. Yani baktığın zaman.
0: Tabii. Yani burada genellikle hepsi için söylemiyorum. Genellikle belli bir öğretiden geliyorlar ve belli bir kulüp yapısı görmek istiyorlar. Bir ciddiyet, bir disiplin, bir organizasyon. Yani organizasyon çok önemli. Onu görmek istiyorlar. Göremeyince başlıyorlar sahanın içinden çok dışıyla uğraşmaya. Ve doğal olarak işte basına dert anlatmaya çalışıyorlar. Taraftara dert anlatmaya çalışıyorlar. Onlara sürekli telkinlerde bulunuyor. Mourinho geldi. Mourinho'ya mesela sürekli olarak şu söylendi. Türkiye'de futbolun adaleti yok. Sen şimdi bunu dünyaya anlat, tamam mı?
1: Evet ya,
0: bu hakemler gelişim. Şöyle, hakemler böyle. Sen bunu anlat. Adam o kadar gaza geldi ki hakemleri küfretmeye başladı. Onu hatta yani. Bir yabancı maçtan sonra soyunma odasında Türk hakemin yüzüne küfrederek yabancı hakeme Türk hakemlerini şikayet ediyor.
1: Doğru.
0: Yani iş o kadar zıvanadan çıkmıştı çünkü odağını kaybetti. Yani saha, biz nasıl oynayacağız, nasıl oynatacağız, bu takıma neler yaparım, onları kaybetti. O sadece hakemleri ve Türkiye'deki adaletsiz ortamı anlatmayla alakalı kendini orada görevli gördü ve bunu yaptığında çok değerli olduğunu düşündü. Tamam, bu da olabilir ama ana konu o değildi. Ana konu futbol oynat abi bana. Gelen futbolcuya da aynı şeyi yapıyoruz. Yani o havalar civalar oradan geliyor işte. Dolayısıyla biz organizasyon olarak, mantalite olarak, kulüp yapısı olarak Avrupa'da onların alıştığı, gördüğü, bildiği sistemin çok dışında olduğumuz için genellikle Arap ülkelerine giden, Arabistan'a, Katar'a giden teknik direktörlerin, futbolcuların yaşadığı şeyleri Türkiye'de gelenler yaşıyor. O yüzden başarılı olamıyor. O yüzden sıkıntılar yaşıyorlar.
1: İsmail Kartal futbolcuyken de antrenör olarak da futbolu çok iyi bilen biri değildi demiş dinleyicimiz ki ben katılmıyorum ona ya. Taner Ültaner'a diyor. Ne diyorsun?
0: Taner Bey o zaman dördüncü defa niye Fenerbahçe'ye teknik direktör oldu?
1: Fenerbahçe özür dilerim sözünü kestim de bu soruyla beraber bir cevap verir misin? Fenerbahçe Tedesco'nun arkasında duracaktı diyor dinleyicimiz Muharrem Bey. Göndermeyip duracaktı diyor. Katılıyor musun?
0: Yani şimdi o da aslında dediği çok doğru dinleyicimiz. Yani Tedesco gelsin ve bu bir projenin parçası olsun, efendim uzun vadeli çalışsın diyorsan arkasında duracaksın. 2-3 tane futbolcuya sorup ya nasıl gidiyor? Ya yok çok çok kötü bu hoca. Biz bu kalırsa kalan maçları da kaybederiz falan dedi diye, 2 tane futbolcu bunu söyledi diye teknik direktör gönderilmez. O dönemki yönetimin çok büyük hatasıydı o. Artı seçim geliyordu. Siz niye böyle bir karar veriyorsunuz? Gelen yönetim karar versin bir tarafıyla. Diğer taraftan hani futbolcuya soralım, tamam sorduğunuz futbolcular da gitti. Ne olacak şimdi? Ya böyle olmuyor bu işler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Az önce Campos örneğinde, Begristein örneğinde verdiğim şey bu. Siz yönetim olarak şunu kafanıza koyduğunuzda bu işi çözersiniz. Yani Türk futbolunun asıl sorunu bu. Arkadaş, futbol bir iş. Çok ciddi bir iş. Bunun için ben bilen bir adam getireceğim. Cruyff'u getireceğim. Hiçbir şeye karışmayacağım. Al kardeşim anahtarı. Ben senin ihtiyacın olan parayı vereceğim. Senin ihtiyacın olan altyapı sistemini kuracağım. Orada ne gerekiyorsa yapacağım. Ne lazım abi? Hani ne vereyim abi?
1: Ne vereyim abi?
0: Bana bir scout ekibi kur. Bu 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş grubunu tarasın. Ülkeyi tarasın. Bilmem tamam. Kuracağım. Başka ne lazım? Teknoloji lazım. İşte Alter G'ler lazım. Şeyler, dronlar lazım. Şöyle tamam. Ben onu halledeceğim. Halı gibi kim olmasını sağlayacağım. Falan filan. Benim işim bu olmalı. O oynamasın, şu oynasın. Sen niye onu oynatıyorsun? Ne biçim antrenman yapıyorsunuz da girdiğin anda herkes dağılıyor.
1: İsmail'in Kartal'ın söylemleri futbolcuya geçmiyor diyor dinleyicimiz. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyor diyor Serkan Bey. Yani iletişim Serkan anlamında Bey, problem var diyor İsmail Kartal'ın.
0: Bunu biliyor
1: o. Konuşuyoruz zaten yani.
0: Yani çok çok sevdiğim bir cümle. Aristo'nun cümlesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa da lütfen dinleyicilerimiz düzeltsinler. Diyor ki bir şeyi bilmek orada var olduğunu görmek değildir. Bir şeyi bilmek nedenini bilmektir. diyor. Hı hı. Yani ben bir şey biliyorum dediğim zaman bunun ne

0: Yani bugün mü geçmedi, dün iyi miydi bu iş? Onu çok netleştiremiyorum kafamda.
1: Bir kritik 180 dakika, son olarak sorum o olsun sevgili Fatih Demirkol. Bir kritik 180 dakika İsmail Kartal'ın kaderini belirleyecek mi? Hem Alanya'ya hem arkasından Galatasaray maçı, ne diyorsun?
0: Bence bu da yanlış. Hı. Şimdi varsayalım Alanya'yı, oldu ya Rize maçında mesela. Rize'nin net kaçan 5 pozisyonu
1: evet
0: var.
1: Evet ya, çok.
0: Rize'nin hücum oyuncularının o gün günlerinde olduklarını, daha becerikli olduklarını düşün. Fenerbahçe Rize'ye 3 gol attı ama belki de maç 5-3 bitecekti. O zaman yani maçın skoruna, tabelaya baktığımızda biz bazı şeyleri atlıyoruz. O zaman şunu mu diyecektik? İsmail Hoca bugün istifa etmeli. İsmail Hoca'nın ya da Ahmet'in, Mehmet'in, Aygün Özipek'in teknik direktör olarak kalmasına maçın sonucuna göre karar veremeyiz, vermemeliyiz. Çünkü o gün futbolcunun ayağına bakıyorsun demektir. Yani Rizeli futbolcu daha iyi bursa dün mü gönderecektik biz İsmail Hoca'yı? 3-0 kazandı adam. Yani tabela mıdır konu, yoksa diğer bütün detaylar mıdır? Yani sadece bir şeye bakıp bunu yapamayız. İki tane maç, 180 dakika. İsmail Hoca kazandı, kral, tamam. Diyelim ki derbiyi kazandı. Bence kazanabilir. Kazandı o zaman, tamam, İsmail Hoca ile 3 yıllık daha sözleşme mi imzalayacağız?
1: Yok.
0: Demeye çalıştığım şey bu. Yok, yani anladım. Skora bakmamak lazım. Doğru, biz doğru. Devam eden süreçte hedeflere götürme ve biz ne istiyoruz? Gene dönüp dolaşıp garson örneğine geliyorum. Ne istiyoruz abi? Ya şu siparişi bir verelim. Bu siparişe eğer İsmail Hoca uymuyorsa evet bugün gönderelim. Ama siparişimiz nedir bizim? Ne istiyoruz İsmail Hoca'dan?
1: Ona
0: buna bir karar verelim.
1: Doğru, doğru. Fatih, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın ve çok da değerli bilgiler paylaştığın ve destek verdiğin için çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bugün hem Beşiktaş'ımıza hem de Trabzonspor'umuza Avrupa Kupa maçlarında başarılar diliyoruz. Bugünün de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
6: Nerede?
7: Açıl.
8: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
5: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
8: Devir?

0: herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını yorumlayacağız. İzmir ve Ankara yarışlarını konuşacağız ama İstanbul'da tabii ki büyük bir afet vardı. Çok şiddetli yağmur vardı. Bu bizim yarın yapılacak olan İstanbul pistini mutlaka etkileyecek. Hatta bugün dün akşamdan beri başlayan yağmur özellikle Bursa pistini de etkileyecek. Bursa'da tüm yarışlar yarın çimdeydi. Hani onların da koşulacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Yarın bu yağmur devam edeceği için hava durumuna göre Bursa tarafında daha da şiddetli yağmur olacağı için yarınki Bursa yarışları büyük bir ihtimalle ertelenecektir diye düşünüyorum. Evet, bugün başta İzmir'i Metin Avacı'yla, Metin abiyle beraber konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasılsın abi?

0: keyifler nasıl? Sizde yağmur var mı?
1: Çok. Gayet güzel yağdı. Dün yağdı, bugün gece yağdı. Şu an hava kapalı. Hala yağış olabiliyor yani. Pistler evet. Ya, ıslak.
0: İzmir'de pistler o zaman ıslak olacak diyebiliriz ve hemen 8 koşulu İzmir yarışlarını yorumlamaya başlayalım. Birinci koşu şartlı 3 abi. Dişiler, 2 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Ne diyorsun bu koşuya?
1: Geçen yarışta Banko demiştik 2 numaralı Şafiye'ye. Bugün aynı şeyi tekrarlıyorum. 2 numaralı Şafiye bu grubu geçer. Durumu çok iyi. Rahat kazanmasını bekliyorum. Ben Banko olarak önereceğim. Birinci altı için bir Banko'm daha olduğu için burada yıkmak isteyenler için rakip olarak 3 numaralı Silax. Islak sahi çok koşacak. Orijini var. 1 numaralı Somebody Loves You ve 5 numaralı The Black diyeceğim. 2 Banko'm 3-1-5 rakip yazmak isteyenlere.
0: Evet, 2 numaralı Şafiye. Geçen günde bu Blues Great Cat yavrusunu Mertcan Çelik'le banka vermiştik, kazandırmıştık. Bugün de kazanır dedi Metin Avacı. Alternatif tek verdi ama yazarsanız 3-1-5 yılına rakip olarak değerlendirebilirsiniz geniş kuponlara. İkinci koşuya geldiğimizde abi nasıl bir sıralama yaptın? Kimleri tutuyorsun bu şartlı 4 koşuda?
1: Kırmalı Aytekin Bey, Yiğitcan Gökçe ile gayet istikrarlı koşuyor. İlk kez yarış kazandı son 5 koşunda. Diğer rakipler sert gruplarda yine tabela dibinde bitirdi yarışlar. Burada grup çok uygun. Üç numaralı Kırklar da yine formda safkan. Biraz arası olsa da hazırlıkları iyi. Ve 5 numaralı Ulu Yaşar. Geçen koşunda bize önerilmişti son dakika. Üçüncü olmuştu. Bugün de evet. Koşabilir. Ben buraya 2-3-5 geçeceğim.
0: 2-3-5 Aytekin Bey, Kırklar Dağı ve Ulu Yaşar'la 3 safkanla geçtiğimiz bir yarış oldu. 3 safkanı rakiplerinden ayırdık, ön plana çıkardık. 3. koşuya geldik, şartlı 3 yarış, 3 yaş şaraplar, 1400 metrelere kundolar. 2. altıgayının başlangıç ayağı birazcık tehlikeli ayak. Çok at yazılması gereken bir ayak gibi duruyor abi. Sen kimleri değerlendirdin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben burada idman durumunu beğendiğim 2 safkanı ön plana çıkaracağım. 4 numaralı Köser Acattin müthiş işler yapıyor. 1.09.5.1.225 rahat işler yapıyor. İşlerini yansıtırsa kazanır. 1 numaralı Boz Fezan ilk yarışını kazanmıştı. Çok iyi hazırlıklarla buraya geldi. Bu safkanda yine iddialı olur düşüncesindeyim. 11 numaralı Macera Perest. 2 numaralı Yangın Yeri. Yarış dereceleri olarak ön plana çıkan isimler. 4-1-11-2 biraz daha ön planda olsa da. 9 numara Rüzgar Tınas, 8 numara Kaderi Güzel, en az bu safkanlar kadar koşuda şanslı gördüğün isimler.
0: 4-1-11-2 öncelik dediğimiz 4 isim oldu. Köster Recep, Boz Felhan, Macera Perest ve Yangın Yeri öncelikli 4 isim yazdık ama. Geldik 5. koşuya, şartlı 4 yarışa, 1900 metrede mesafede koşulacak. 10 safkanın katılacağı bu yarışta Metin Abacı kimleri tutuyor?
1: Burada bankomuz hem birinci altılı hem ikinci altılı yan yana için güvenebileceğimiz bir isim olarak görüyorum. 1 numaralı Brave Arrest. Son koşuna baktığımızda kısa vade 7 yarış koştu. Çünkü güçlü rakipleri geride bıraktı. Kazanan atay yakın ikinci bitirdi. O rakipleri geçtikten sonra buradaki rakipler yani Şampiyonlar Ligi'nde bir yerde Konferans Ligi'ndeki rakipler gibi düşünelim. Öyle bir rakiplerle karşılaşacak. Bence çok zorlanmadan kolay bir birincilik elde edecekler. 1 numaralı Brave Arrest Banko.
0: Muhammed Mirbilgin'in bindiği Maiden koşuda 2 yaş İngilizlerin bu yarışında Brave Arrest Bankosu geldi Metin Avacı'dan. Artık bu Kluger yavrusu Maiden'dan çıkar dedi. 2 altılı içinde banko olarak önerdi. 5. koşu abi yine sendeyiz. 10 safkan var, uzun mesafe 1900 metre. Kimleri yazdın?
1: Gerçekten zor bir yarış. Denk güçte bu mesafeyi 2.02'lerde koşabilecek çok safkan var. Aradan gelip yeni form tutmaya başlayan safkanlar var. 8 numaralı Nardo Şahat, 3 numaralı Angel of Gold, 1 numaralı Drowsy, bende biraz daha ön planda ama 4 numaralı Distant Runner, 7 numaralı Falcon of Mutaflar, 9 numaralı Ağustos Ahmet'te ihmale gelmeyecek isimler. Ayrımsız 8-3-1-4-7-9-6 safkanızı değerlendirelim.
0: 8-3-1-4-7-9 Metin Abacı burayı kalabalık tuttu, zorlu yarışta çok at yazdı. 8 numaralı Norton Short'la başladı. Yani ne kadar AGF'de ilk sırada olsa da Drowsy ile beraber öncelikle tutulsa da çok zor bir yarış olarak görüyorum ben de. Ve geldik İsmail Hakkı Argüden'i anacağımız koşuya. Kısa vade 8 koşu. Burada da safkanlar bu önemli koşuda birincilik mücadelesinde olacaklar ama Dance of Wind AGF'de Mustafa Çiçek'le bayağı bir önde çıktı abi. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Ben 8 numaralı Tolper'i başa alacağım. Tolper'den daha iyi bir yarış bekliyorum. Ama Dance of Pink tabii ki rakibi. Daha öncesinde 7 numaralı Sisu diyeceğim. Muhammed Birbirgin'le çok iyi uyum sağladı. 4 yarışta 1 birincilik, 3 kez ikincilik hep etkili koşuyor. 8-7-4 mutlaka yazılmalı diyorum. Burada da sürpriz isim aramak isteyenler için 5 numara Legendary Majesty ve 9 numara Witwit'i önerebilirim.
0: Ama 8-7-4 dedi yazdın abi. 8-7-4, 8 Tolter neyse %35 ama Sisu %3'lerde abi şu anda. Gelirse bayağı bir kupon kırar. Yani AGF'yi yani altılı ikramiyesinde 10 katına kadar çıkarabilir Sisu. Muhammed Bilgin'le bugün ciddi bence, sürpriz durumunda.
1: Bence ilk üçten birisi olur diye düşünüyorum. Şu anki AGF'lere bakmasam.
0: Baktık sürpriz abi. Yükselteceğiz abi biz onu. Ondan gelirsin de yükselteceğiz.
1: Hatta en azından şöyle ilk iki için çok cazip olur değil mi?
0: Evet tabii çok güzel olur. Yani oransal olarak bakmadım şu anda ama ilk iki oranı Sisu'nun cazip olur. 8-7-4 dedik 3 saf kanla. Geçtik geldik 7. koşuya. Handikap 15'te 1600 metrede 12 saf kanın katılacağı yaşta şanslar eşit gibi duruyor. Metin Avacı burayı nasıl sıraladı? Kimler tutuyor?
1: Burada da ben 8 numaralı Karanimo ile başlayacağım. Bu safkan uzun bir ara sonra İzmir'e geldi. Sanıyorum ilk yarışıydı o İzmir'e uzun bir ara dedim ama ilk yarışıydı. 2000'de bir ikincilik elde etti ama 61 kiloydu. Biraz ağır kilodan etkilendi. Demirler kazanmıştı yarışı. Bu kez bu yarışa daha hazır girecek. Orada 5 kilo civarında bir ağırlığı vardı geçildiği safkana göre. Bugün 1 kilo daha avantajı da var hatta. Revanş almasını bekliyorum. Karanimo benim kazanmasını beklediğim bir isim. Demirnal ve Özgün Sultan rakip olarak önerdiğim isimler ki Özgün Sultan da son yarışında iyi grupta ilk sıradan önermiştik ki iyi koştu üçüncü oldu. 8-7-4 şeklinde bir sıralama oluşturabiliriz burada. Yine takibinde bir 9 numara Kıvırcık Mehmet vardı ama bence burada bu biraz sert ben şablonuma yazmadım onu bugün.
0: 8-7-4 dedik handikap 15'te 3 safkan Karanimo, Demirnal ve Özgün Sultan'la geçtik. Geldik kapanışa abi İzmir'de. Meydan bir koşuyla 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metredeki yarışıyla günü kapayacağız. Fremez ve Flor de Rosa 3 ve 10 numara safkanlar Ecuri. Agent Power da şu anda %52 AGF'de. Üzerinde bugün ilk defa Mustafa Çiçek var. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Evet şöyle atların isimlerini jokeyleri falan kapatıp sadece totallara baktığımız zaman 3-2-3 diğer safkanlara göre bayağı bir son 3 yarışında iyi koşmuş. Direkt bu AGF oranına hak edeceği görülüyor. Ben de Agent Power'ın bu tecrübesiyle bugün kazanmaya yakın görüyorum. Alternatif banko olarak önerdim. Ama burada çekindiğim bir isim var. Hatta bu sabah da duyum da aldım bu safkanla ilgili. İyi oldu. Ben de zaten ciddi bir şekilde rakip olarak görüyordum. 1 numaralı Agent Power'a. 6 numaralı Mukki. Ya tek yazmıyorsak en azından 1-6'yı bir tek gibi düşünebiliriz bir ikili. Hatta ikili de olanabilir burada. Geçen yarışında 40 metre startta kalmıştı. Daha sonra gelip arayı kapattı. Hemen o yarışın son 800'ünlerini inceledim. Kazanan atla neredeyse aynı sene son 800'ü koştu Mukki. Ya yani sonlarda güçlü geldi. Bugün startta kalması gerçekten iyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Indian Creek ve 3 numaralı Flames de rakipler olabilir. Diğer rakipler olabilir.
0: Evet 1 numaralı Safkan. Öncelikli yazacağım isim. Alternatif tekimiz olabilir ama at yazıyorsak 3 isim daha var. Özellikle Mukki starttan çıkarsa çok şanslı. Sonra 4 numaralı Indian Creek ve 3 numaralı Frames. 1-6-4-3 de buradaki sıralaması Metin Avacı'nın geniş kuponlar için. Abim çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Herkese bol şans diliyorum.
0: Evet teşekkür ediyoruz abim. Evet İzmir'i Metin Avacı'dan aldık ki İzmir'de de yağmur varmış. Birçok yerde olduğu gibi İzmir'de de şu anda hava yağmurlu. Bakalım yarışta neler olacak. Ankara'ya başlayacağız. Ankara'da da 10 koşu var. 10 koşuyu yetiştirmeye çalışacağız ki zorlu koşular var, tehlikeli koşular var ama elimizden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım süremizin yettiği kadar. Bugün burada Ankara'da birinci koşuda uzun mesafeli biçim yarışıyla başlayacağız. İlk tercih 1 numaralı Born to Trust olacak. 2200 metre yarışta galibiyetli boyun farkıyla kaçırdı. Mücadelesini sonlara kadar sürdürdü ve uzun mesafe tecrübesi var. Önemli. Bugün kilosu artsa da bu uygun grupta söz sahibi bence. Sonra 5 numaralı Perul yazdım son iki çizgi. seçim yarışında ikinci tamamladı. Özellikle son koşusunda Ormello'nun arkasında elde ettiği sonuç değerli. 1-5 kuponlar da mutlaka olsun. Uygun kilosu şansını arttırıyor Stavka'nın. 7 numaralı Eiko son yarışında daha güçlü rakipler arasında 3. olmuştu. 52 kiloluk stretiyle mutlaka yine değerlendirmeli. Geniş kupona da 6 numaralı Angel Rising yazdım. Ankara 1. koşuyor. Bu handikap 16 koşuyor. Bu safkanlara geçmeye çalışacağım. Yarışın gidişatı her ne kadar Bond Trust'ı zorlayacak olsa da kalitesiyle şanslı. 1-5 öncelik sonra 7 ve 6. İkinci koşu yine zorlu bir koşu, maiden bir koşu. Balcı Dede gerlengeç ekürü, düz koşu, hızlı kral ekürü. Yarışı koşturduğumuzda Kurtel Ekürsü'nün gerlengeci o hayatının ilk yarışındaki performansıyla ön plana çıkan isim olarak görünüyor ki ilk yarışında sentetik pistte 3. olmuştu. Bugün kumda daha iyi bir yarış koşabilir. Kazananla o gün için büyük bir fark yoktu. O gördüğü yarıştan sonra Safkan kendini çok geliştirdi. Bence ilk sırada kuponlarda olmalı. Küçük kuponda bu Safkan tek diye düşünebilir ama rakip arayanlara 7 numaralı hızlı kral diyeceğim. Son iki yarışındaki üçüncülüklerle istikrarlı bir aday, istikrarlı bir rakip olacak. Gerlengeç'in en ciddi rakibi olacak 7 numaralı hızlı kral. O ikisi de ekürü. Bu iki Safkan'ı yazınca 4 Safkan yazmış oluyoruz. Dilerseniz 6 tek veya 6 yeri şeklinde geçebilirsiniz koşuyu. Bir de sürpriz arayanlar varsa onlar için bir isim var. O da hafif kilosu ve kısa mesafe tecrübesiyle 9 numaralı Al Zeyno. Enes Atlamaz'da da iyi uyum içinde. Enes Atlamaz en azından Safkan'ı tanıyor diyelim. Bugüne kadar kazanamadılar. İlk 3'e de giremediler ama tabelalar yaptılar. Bu Safkan da kuponlara yazılabilir. 6-7 öncelik. Daha sonra 9 numaralı Al Zeyno diyeceğim. 3. koşuya geldiğimizde şartlı 4 yarışta 6 numaralı Jean Okra ile başlayacağım ki son yarışın Çim'de koştu. Öncesinde de Adana'da uzun mesafede sentetik yarışta 3. olmuştu. Grubun yüksek handikap puanlı ismi bugün uygun kiloyla koşuyor. Jean Okra 6 numaralı Stavkan. Ankara kumundaki performansı Ankara kumuna başarılı performansını taşıması halinde Safkan bugün çok şanslı olacak, kazanmaya çok yakın. 8 numaralı Adanalı kız uzun mesafeli sentetik yarışında 2. kalmıştı. Toparlandı, hafif kilosuyla en ciddi rakip olacak. Mr. Nalçakan da yazmadan olmaz ki son sentetik yarışında çok iyi. 2 yarış önce Ankara'da aynı pist mesafede elde ettiği farklı galibiyette bu yarış için değerlendirmesi gerektiğini gösteren bir emare. 6-8-1 3. koşudaki 3 Safkan'ım. 4. koşuya geldiğimizde şartlı 4 bir yarış görüyoruz. Yana Guin'de La Ciento Bibi ekürü. 4 Safkan var. Biri de ekürü olunca 3 Safkan kalıyor. Şimdi Fedai Kahraman'ın süper aurası çok favori. Gökhan Kocakay'la koştuğu son yarışını kazanmıştı. İlk yarışını Ankara'da çok aradan önce yani 6. ayda Burhan Kılıç'la koşup 2. kalmıştı. Sonra Maiden'den Gökhan Kocakay'la dişlere ait bir yarışta Ankara'da çıkmıştı Safkan. Bugün de kazanmaya çok yakın olduğunu söyleyebiliriz ki Safkan'ın yapmış olduğu o performansı bugün Safkan'ın birinciliğe doğru yaklaştırmış ama Kinzal gibi grup yarışında beklentileri karşılamayan ama ondan önce Ankara Çim'inde kazandığı yarışlar ve kısa vade koşudaki ikinciliğiyle bu grupta da çok iddialı olacağını göstermiş bir rakibi var. Hani 4-2 ayrımsız yazalım iki Safkan'ı. Dileyen bir at dışarıda bırakmam derse 3 numaralı Lesanto BB eklesin ama 4 mi 2 mi tamamen yarışın gidişatına göre Fedai Kahraman veya Kemal Kurtekürsün'ün bir Safkan'ı doğru taktikle koşan, bugün doğru taktiği yapan kazanacak gibi görünüyor. 5. koşu handikap 17, 2. altının başlangıç ayağındaysa öncelik Karsavuranlı'da olacak. Karsavuranlı 2. altının başlangıç ayağında ilk sıraya yazdık. Son yarışını 2000 metrede ağır kiloyla koştu. Bugün hem mesafe kısaldı hem de kilosu belirgin bir şekilde hafifledi. 2 yarış önce 1500 metre kumdaki ikinciliği de bugünkü koşullar için yeterli. Güzel bir referans. Bugün 4 numaralı Kars'ta vuranlı kazanabilir. Küçük kuponda Safkan'ı tek bırakmayı tercih ettim. Ama geniş kuponda rakipleri de var. Rakiplerini de yazacağım. Rakiplerini de kuponda değerlendireceğim. Özellikle 8 numaralı Fennan yazacağım ve 10 numaralı Gazneli yazacağım. 4 numaralı Kar Sovranlı'nın rakibi olarak 8 numaralı Fennan, 4 numaralı ve 10 numaralı Gazneli kuponumda olacak. 3 numaralı Teyyar son iki yarışını kazandı. İyi bir form yakaladı. Diğeriniz varsa yazacağınız 4. isim olsun. 4 Kar Sovranlı başta, daha sonra 8 Fennan, 10 Gazneli, 3 Teyyar şeklinde bir sıralama yaptım buraya. 6. koşu, ilk altılıyı bitireceğimiz koşudayız ve burada da Maiden'da çıkacak ismi arıyoruz ki 3 yaş şaraplar 1300 çimde koşacaklar. 12 safkan var. Bugüne kadar yaptıkları performanslarla birinciliği tadamamış ama bugün için birinciliğe çok yaklaşmış bir isim var. O da 3 numaralı Alabinit. 3 numaralı Alabinit 2 tane kum yarış koştu. 5. 6. oldu. Beklentiler henüz sonuçlara yansımadı ama bugün cime çıkıyor. Takısız koşacak ve bu değişikliklerle daha rahat aksiyon bulacak. Daha rahat yarış içinde gidecek ve bugün kazanmaya çok yakın olacak diye düşünüyorum. 3 numaralı Alabinit. 3 numaralı Alabinit benim ilk atım. Yine Maiden yarışta güçlü rakiplerin yanında tuttuğum isim. İkinci tuttuğum isim 1 numaralı Urfa Bey'i. Son yarışında üst gruba çıktı. Bugün yine Maiden'a dönüyor ki Çin performansıyla etkili olabilir. Alabint'in en ciddi rakibi olacak 1 numaralı Urfa Bey'i. Can Sefiri uzun aradan geliyor ancak ilk Çin yarışında çok yakın ara 3. olmuştu. Hazırlığını yarışa yansıtabilirse sürprizi yapabilecek isimdir. 3-1-11 benim ufak kuponlarda değerlendireceğim 3 isim. Daha sonra 10 numaralı Güzel Elam, 4 numaralı Günsür'ün oğlu yazılabilir. 3-1-11 öncelik, sonra 10 ve 4 şeklinde 5 safkanla geçtiğimiz bir koşu, ilk altılıyı bitirdiğimiz koşu olacak. 7. koşu günün yine zorlu koşularından biri. Şartlı 3 kazanca göre kilolar belirlendi. 60 ile 55 kilo arasında, 54 kilo arasında 5-6 kiloluk bantta çok isim var. 11 safkan var ve 11 safkan içinde öncelik 2 numaralı Toygarlı'da. Toygarlı her ne kadar kilosu 60 olsa da Vedat Abiş faktörüyle bugün yarışa koşacak ki son yarışlarında grup seviyelerinde sert rakiplerle karşılaştı. Bugün daha uygun bir gruba dönüyor. Sonuçlar, hani yaptığı sonuçlar, sert gruplarda koştuğu koşular pek parlak olmasa da safkanın bugün çok daha iyi koşmasını bekliyorum. İlk şansı bu safkana veriyorum ki yine kendisi gibi ağır bir malı Göktuğ Baba son yarışında etkisiz kalsa da bu pistle mesafedeki önceki ikinciliğiyle ciddi rakip olacak isim. 3 numaralı Adanalı Demir son sentetik yarışını kazanarak moral buldu. Aynı performansı bugün taşıması halindeki %5 AGF'de şu anda çok ciddi bir sürprize adım gösterebilir bizlere. Kuponlarda olması kuponları yüksek ikramiyeyi taşıyabilir. 2-1-3 bugün benim yazacağım ilk 3 isim. Sonra 11 numaralı Zeytingül'ü. Aradan geliyor ancak son yarışını 1200 metrede kumda kazanmıştı. Uygun kilosuyla dikkat edilmeli. 6 numaralı Torunsa'da galibiyetinin ardından son yarışında burun farkıyla ikinci kaldı. Form açısından yeterli. Bu grubu geçebilecek güce sahip 6 numaralı Torun Sadağı da yazılabilir. 2-1-3 öncelik, sonra 11 ve 6 şeklinde yazdık. 8. koşu. 8. koşuda 2 numaralı Naziko. İlk sıraya koyduğum isim, son Ankara kum yarışında galibiyeti ve yarım boy farkla kaçırdı. Neredeyse kazanıyordu 2 numaralı Naziko. O gün 2000 metrede şartlı 4 yarışta 2 hafta önce ikinci kalmıştı. Bugün kazanabilir. O gün kaçırdığı birinciliği bugün elde edebilir. En ciddi rakibi 1 numaralı Mürekkep Yürek olacak. O da son Ankara Çim yarışında 6 boy farkla kolay kazandı. Bu performansını korursa yine birinciliğin güçlü adayı olur 1 numaralı Mürekkep Yürek. Burç Çigin'den bahsedeceğim. Çim'deki geçmiş galibiyetleri rakiplerine göre uygun kilosuyla koşacak olması bugün değerlendirilecek bir isim olarak ön plana çıkıyor. 2 Naziko başta, 1 Mürekkep Yürek ve 4 Burç Çigin de rakipleri olacak. Kapanışa geldik. 9. koşuya geldik. 9. koşu, son iki koşuda 1 numaralı Dark Veyron ve 6 numaralı Black the Glory değerlendireceğim 9. koşu bu iki saftan öncelikle yazılacak. Dark Veyron 61 kilo yaptıracağım kılıç var üzerinde. Black to Glory'de ve de tabii işte koşacak. İkisi de iki jockey'de Ertuğrul Apranti, Vedat en başarılı jockeylerden, en formlu jockeylerden biri. İkisi de bu safkanlara birer kez bindiler. İkisi de kazanmayı başardı. Bir numaralı Dark Veyron ve altı numaralı Back to Glory. İkisi de kuponlara öncelikle yazılsın. Daha sonra bir sürpriz isim var ki o da bugün ben kupona sığdıramadım ama aklınızın bir köşesinde olsun. Bu Mücahit Bayırlı Sercan Bey, 8 numaralı safkan. Bu safkan da seri kazandığı yarışlardan, Antalya'da kazandığı yarışlardan sonra 5 ay ara verdi, bir yarış gördü. Şimdi yine Antalya'ya hazırlanıyor. Antalya'ya gittiğinde çok ters bir yarış koşabilir 8 numaralı Sercan Bey. Ve geldik kapanışa, Maiden'a. Maiden'da 3 yaş taraflar 1300 kimde koşacaklar. Ve burada da ilk tercihim 12 numaralı Seyran Hanım olacak. İlk iki çim yarışında ikincilik, üçüncülük elde etti. Son yarış sprintine başlayacağı sırada yarışçı sıkıntı nedeniyle aksiyon bozuldu. Buna rağmen üçüncü kaldı. Safkan bugün 52 kiloyla çok önemli bir avantaja sahip. 12 numaralı Seyran Hanım Serhat Çelik'le kazanabilir. Kapanışı Ankara'da yapabilir. Serçe kızı 9 numaralı Safkan son yarışında beklentileri karşılayamadı ama ondan önceki kısa mesafeli çim üçüncülüğünde yine etkiliydi. Bugün de devreye girebilir. 1 numaralı Ateş İzi son 2 yarışında ikincilik, üçüncülük elde etti. Formunu ilerletti. Ağır kilosuna rağmen ciddi rakip olacak. 2 numaralı Büyük Destan son 2 yarışında tabeladan düşmedi. Takısız koşacağı bu yarışta daha rahat bir performans sergileyebilir. Etman 3 numara yine son kum koşusunda etkisizdi ama Hüsnü Ecan'la birlikte kuponlara yazılacak isim olsun. 12, 9, 1, 2, 3 ve 10 kapanışta Ankara'da yazacağımız 6 isim şans bulacak, 6 isim olacak. Bugün Ankara birbirine eşit safkanların koşacağı sürprize açık bir yarış olarak gözüküyor, yarış günü olarak gözüküyor. Evet, Slalom Düzü'nün sunduğu foto finişteydik. Bugün hem İzmir'i hem Ankara'yı sizler için yorumladık. Herkese, tüm yarışsever dostlara bol şanslar diliyorum ki hava durumu pist şartlarını etkileyecek ve yarışlarda buna göre sürpriz bitebilir. Her şey hazırlıklı olun diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
3: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
2: Şampiyonla Son Düzlük'te.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
8: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
8: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
8: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
11: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
12: Evet.
11: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
8: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
14: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
15: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
16: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
17: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver olacak. Emre Tanrıver ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ardından Teknik Direktör Hasan Fırat ve Teknik Direktör Yücel İldiz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. İstanbul'da özellikle de Sarıyer Kağıthane bölgesinde dün yaşanan yoğun yağış sebebiyle sel felaketi yaşandı. Dikkatli olmak gerekiyor. Ben de Ayazağmaslak civarında oturuyorum. Dün Saran Grup'ta kaldım. İş yerinden eve gidemedim çünkü inanılmaz derecede ekrana da videolardan da izlemişsinizdir. Çok kötü ve zor durumdaydı Maslak, Kağıthane, Ayazağ civarı. Lütfen evinizden çıkmayın, dikkat edin. O bölgede şu anda elektrik yok. Telefon bağlantısında da şebeke sorunları devam ediyor. Bunu da paylaşmış olalım. Geçmiş olsun diyelim. Yani burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bu hafta boyunca devamlı uyarılar yapıldı. Devamlı uyarılar yapılmasına rağmen, bu sel felaketi ile ilgili devamlı uyarılar yapılmasına rağmen ne yazık ki özen gösterilmedi. Bence bu da tamamıyla yanlış bir durum. Yani burada tamamıyla plansız bir durum var. Bunun altını çizmek istiyorum. Birazdan hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver olacak. Emre Tanrıver ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde maçları var sevgili dinleyenler. Her iki temsilcimiz de Avrupa arenasında maçlara çıkıyor. Dün Fenerbahçe İngiltere'de Aston Villa'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı lacivertli temsilcimiz 6-0'lık skorla kaybetti. İngiltere'de büyük bir yıkım vardı. Aston Villa lige istediği seviyede başlayamamıştı. Ancak dünkü maçta 6 gollü bir galibiyet aldılar. Bunun da altını çizmiş olalım. Aston Villa lige istediği gibi başlayamadı diyoruz ama İngiltere Premier Lig'in seviyesini biliyoruz. Unai Emery çok önemli bir teknik direktör Emery. Özellikle de Aston Villa ile birlikte çok önemli başarılara imza attı. Dün de Fenerbahçe 6-0'lık skorla mağlup oldu sevgili dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğumuz maçlarda, temsilcilerimiz sahaya çıktıkları maçlarda Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Şu ana kadar istediğimiz gibi gitmedi işler. İki maçta da puanla tanışamadık. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe iki maçta da bu hafta sonunda puan alamadılar. Şampiyonlar Ligi arenasında Fenerbahçe iki maçta bir puan aldı. Galatasaray iki maçta puanla tanışamadı. Fenerbahçe Roma ile birlikte deplasmanda Aston Villa ile oynamıştı. Galatasaray ise Sporting Lisbon ile deplasmanda karşılaştı. Ardından rakip iç sahada Barcelona'ydı. Bugün Trabzonspor'un ve Trabzonspor'la birlikte Beşiktaş'ın önemli maçları var. Trabzonspor sevgili dinleyenler, saat 19.45'te Kupion'la karşılaşacak deplasmanda. Beşiktaş'ın rakibi ise deplasmanda saat 22'de başlayacak bu mücadele. Deplasmanda Hoffenheim'in konuğu olacak. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'a, temsilcilerimize başarılar diliyorum. Birincilikte heyecan devam ediyor. Birincilikte önemli maçlar var bugün. Saat 17'de Mardin Spor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Saat 20'de iki maç var. Manisa FK Esenler Erok Spor. Yine aynı saatte Muğla Spor, Bursa Spor maçı var sevgili dinleyenler. Dün de önemli maçlar vardı birincilikte. Batman Petrol Spor sahasında 4-2'lik skorla İstanbul Spor'u mağlup etti. Ümraniye Spor Bolu Spor maçı Bolu Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuç devam ederken maç durduruldu, ertelendi yağan yağış sebebiyle. Antalya Spor sahasında Kayseri Spor'a 4-0 mağlup oldu. Keçiören Gücü ve Iğdır FK maçında kazanan çıkmadı, gol sesi çıkmadı sevgili dinleyenler. Birincilikte teknik direktör değişiklikleri devam ediyor. Birincilikte bilindiği üzere Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bülent Hoca'ya da bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim. Manisa FK'da hoca değişikliği var. Yeni teknik direktörün Abdullah Durak olması bekleniyor. Kontrol ettiğimde Ümraniye Spor'da da teknik direktör değişikliği yaşanacak gibi. Pendik Spor'da zaten Umut Eskiköy'le yollar ayrıldı sevgili dinleyenler. Umut Eskiköy'le karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bunu da belirtmiş olalım. Saatlerimiz 12.10. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
4: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenlerim. Birazdan Emre Tanrıver bizlerle birlikte

olacak. Emre Tanrıver'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Emre Tanrıver'le birlikte gündemdeki gelişmeleri, özellikle de bugün özelinde Beşiktaş karşılaşmasını konuşacağız. Ben mesaj atayım Emre'ye. Hemen mesaj yoluyla ulaşalım. Tekrardan arayabilirsin. Mesaj gönderdim, kendisiyle iletişime geçtim. Birazdan tekrar arayalım. Bu arada dünkü Ümraniyespor maçının da iptal edildiğini, ertelendiğini söyleyelim. Yoğun yağış sebebiyle karşılaşma ertelendi. Bunun dışında baktığım zaman Ali Beyköz Stadyumu sular altında kaldı. Ali Beyköz Stadyumunda da sıkıntılı bir durum vardı. Sular altında kaldı. Birçok yerde sıkıntı var. Bunu paylaşmış olalım. Birçok yerde sıkıntı var. Dün karşılaşma kontrol ettiğimde sevgili dinleyenler, karşılaşma 60. dakika civarında durduruldu. Tekrardan bağlantı sağlarız. Batıkan o zaman Hasan Fırat ve Yücel İldiz'i arayabiliriz. Tekrardan bağlantı sağlarız.

0: Sarıyer'in yeni teknik direktörü de Umut Eskiköy oldu. Bunun da altını çizmiş olalım. Hasan Fırat hattımızda bu bölümde konuklarımız arasında. Hasan hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Salim, hoş bulduk, nasılsın?
0: İyiyim hocam, sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor
1: İyiyim,
0: çalışmalar?
1: teşekkür ederim. Biraz hastayım, sesim şey
0: Yok
1: çıkabilir
0: yok,
1: ama.
0: estağfurullah hocam, olur mu öyle şey?
1: Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin. Bu arada herkese büyük geçmiş olsun.
0: Evet hocam.
1: Gerçekten çok zor bir geceyi, günü atlattık. Bildiğim kadarıyla sen de ondan çok etkilendin. Büyük geçmiş olsun
0: Evet,
1: tekrar.
0: yani
1: Allah
0: benim
1: tekrarını yaşatmasın.
0: yaşadığım yerde ciddi sıkıntı var. Bunu söyleyelim, bayağı bir sıkıntı var. Yaşadığım yerde, özellikle de Ayaz Ağa civarında büyük sıkıntı var. Şu anda onlar giderilmeye çalışılıyor.
1: Büyük geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, birincilikte heyecan devam ediyor. Bunu da söyleyelim.
1: Evet. Dün maçı
0: Birincilikte
1: izlerken iptal oldu ya şey. Maç düşün yani o kadar yağış oldu yani 15 dakikada iptal etti maçı yağış.
0: evet. Dün maçta mıydınız hocam siz?
1: Yok ben televizyondan izledim. Yağış uyarısı gelince gitmedim maçı.
0: Evet.
1: Şeydi zaten devre başladı. Başlar başlamaz bir 5 dakika kırmızı kart oldu. O da yağıştan biraz kaynaklı. Ondan sonra ertelendi zaten maç.
0: Evet. Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Dünkü maç iptal oldu. Bolu Spor 1-0 öndeydi. Ümraniye
1: Evet.
0: Spor cephesinde de mesela hoca değişikliği kararı haberlerde ben takip ettim, önüme düştü. Maç devam ederken böyle olması da beni şaşırttı aslında.
1: Beni de çok şaşırttı. Tayfun Hoca da hani çok hani başarılı işler yapıyor. Benim de takım arkadaşım aynı zamanda hani oynattığı oyunu da çok yakından takip eden, beğenen biriyim. Çok şaşırdım ama yani ne oldu, ne gelişti, maç sırasında neler oldu onu çok bilmiyorum. İlk defa da böyle bir şeye şahit oldum. Eğer haber doğruysa tabii bilmiyorum resmi olarak şeyini takip etmedim ama
0: Evet.
1: hani onu sen daha iyi biliyorsundur. Ama yani şey biraz tabii Boluspor'un toparlanmış halini de gözden kaçırmamak lazım. Bolu takımı daha derli topluydu. İyi maç oluyordu yani.
0: Evet, böyle bir durum söz konusu.
1: Söz
0: Peki,
1: konusu.
0: hocam, bugün de önemli maçlar var. İsterseniz bugünkü maçları da konuşalım. Dünkü maçlarla
1: Olur.
0: alakalı neler söylersiniz? Zaten
1: Ya ben dün Kayseri yani Kayseri takımı
0: Kayserispor
1: gerçekten
0: maçı sürpriz bir
1: Salim
0: sonuçtu.
1: yani ya aslında hani evet şimdi Antalya takımını da ben çok beğeniyorum kadro kalitesi olarak. Osman Hoca yeni geldi belki daha hani o şeye takıma çok hakim değil ama Kayseri takımı gerçekten ön tarafıyla PTT yani birinci ligin Trendyol birinci ligin çok üstünde bir kadro. Yani Seferi olsun, Hasani olsun hani dün çok etkili şey oynamadı galiba hani Seferi falan acayip etkili oynuyor. Benhur şeyde oynadığında çok etkili oynuyor. Hani bilmiyorum Kayseri takımı çok durdurulacak gibi bir takım değil yani şey için PTT Ligi için. O açıdan
0: Evet.
1: hani şeyi çok beğeniyorum yani Kayseri takımını çok beğeniyorum. Antalyaspor'un kadrosunu beğeniyorum ama bir yani biraz İşte bir sorunlar var herhalde. Hani çözerlerse yine ligin o yarışına katılırlar diye düşünüyorum. Diğer tarafta işte Keçiören'le Iğdır berabere kaldı. Iğdır takımı da hani geçmiş yıllardan sanki böyle ders almış gibi iyi bir kadro yapılanmasına girmişler. Hani gençlerle tecrübelilerin iyi bir karması yapılmış durumda. Onlar da iyi bir oyun oynuyorlar. Hani bugünkü maçlar özelinde de konuşabiliriz. Sen sor istersen hani maç maç
0: Evet.
1: onun üzerine konuşalım.
0: Hocam, ifade ettiğiniz gibi yani beni şaşırtan olay Antalyaspor Kayserispor maçında 3 sonuca gebe bir maçtı ama Kayserispor domine ederek kazandı. Bunu söyleyelim. Keçiören Gücü Iğdır FK maçında Keçiören'in bulduğu net fırsatlar var ama beraberlikle sonuçlandı. Bugün de aslında çok önemli maçlar var hocam. Kontrol ettiğimizde
1: Evet, Mardin
0: Mardin Karagümrük maçı var saat
1: Karagümrük
0: 17'de.
1: maçı var. Ya ben ligin başından beri hani PTT maçlarını mümkün olduğunca hani yerinde de izlemeye çalışıyorum. Yani çok beğendiğim takımlardan biri Mardin'di. Hani Ahmet Hoca ile giriş yaptılar. Şimdi galiba Bulgar bir yabancı hoca geldi. Mardin takımı iyi takım. Yani takım şekliyle olsun, takım savunması ve oyuna dair hani yorumlarıyla olsun, bir oyuncu kaliteleriyle olsun Mardin takımını çok beğeniyorum. Karagümrük takımı da hani oyuncu kalitesi var ama hani biraz daha ligin devamında form tutacak bir takım havası var. Ama tabii hani oralara ne kadar kayıpla gelir bilmiyorum ama hani Karagümrük takımı da bu yarışın içerisinde olur. Bugünkü maç bence izleyenler için çok güzel referans bir maç da olabilir. Hani bu takımların geleceğiyle ilgili ve o maç kaçırılmasın derim.
0: Yani Mardin Spor da geçtiğimiz hafta kazandı. Bursa Spor deplasmanda mağlup oldu. Mardin Spor Adana da şunu söyleyelim. Mardin Spor Adana da belirleyici olacak bir maç hocam aslında.
1: Tabii. Yani şöyle üst üste şimdi hani bir maçı oynadıktan sonra böyle bir yani Bursa maçı onlar için gerçekten böyle bir final havasında şey iyi bir maç olarak şey oldu ama önemli olan işte bu ligde bu tür iyi maçların arkasını doldurabilmek ve hani hocaların hani bence işte dün Galatasaray Fenerbahçe açısından da bunu konuşabiliriz. Yani işte rotasyona gidildiğinde veya işte o kadronun içerisinde oyuncu değişikliğinin yani maçı atıyorum bu maçı kaybedeyim de ne olursa olsun dersiniz ama o maçın yıkımı çok başka olur. Şimdi işte Bursa'yı yenersin, gelirsin içeride Karagümrük'e yenilirsin o maçın da yıkımı çok başka olur. Yani bu tür önündeki her maçı kazanmak için ve çok değerli olarak bakman lazım ama işte hocalar bu tür maçlardan çok çekinirler. Neden çekinirler? Ya ben geçen hafta birçok şeyimi, depomu tükettim. Dikkatimi, motivasyonumu. Ben acaba tekrar bunu yapabilecek miyim? Tekrar yenileyebilecek miyim? Bu da karakterli ve hani karakterden kastım da oyun karakteri ve oyunsal spor şeyinden bahsediyorum. Onu ortaya koymasıyla çok alakalı. Ya Mardin
0: Evet.
1: için bence bir test maçı. Yani ligin bundan sonrasını nasıl götüreceğiyle ilgili referans bir maç olacaktır. Hani dinleyenlere ben bu maçı mutlaka izlemelerini öneririm yani.
0: Evet. Peki hocam orada da teknik direktör değişikliği yaşandı Mardin Spor'da bunu söyleyelim. Petev geldi. Daha önce Ludogorets'ten tanıyoruz kendisini Ahmet Hoca'nın ardından. İlk maçında da Bursa Spor'u ifade ettiğiniz gibi 1-0 2-1'lik skorla kazandı. Deplasmanında Bursa Spor'u da deplasmanda yenmek çok zordur hocam.
1: Tabii canım, tabii canım. O
0: Yani
1: atmosferde, o galibiyet.
0: o galibiyet, o atmosferde yani çok zordur. Futbol, Bursa futbol şehri. Hatta şunu söyleyebilirim hocam. Bilmem katılır mısınız? Anadolu kulüplerine baktığımız zaman Bursa Spor bu noktada ayrışıyor. Çünkü 5. şampiyonluğu yaşamıştı 2009-2010 sezonunda. Süper Lig'den zor deplasman taraftar baskısından dolayı Ahmet Spor deplasmanı. 1. Lig'de ise Bursa Spor deplasmanı hocam.
1: Tabii ki tabii ki. Ya şimdi şampiyonluğu Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğu olan bir takımdan bahsediyorsun. Hani
0: Evet.
1: şampiyonluk yarışında bulunmuş yani bir futbol şehrinden bahsediyorsun. Tabii böyle bir futbol şehrinden hani alınan deplasman galibiyeti de işte bir o kadar anlamlı oluyor. Ama işte benim söylemek istediğim hani Mardin takımının bu galibiyetini anlamlı kılabilmesi için bugün galibiyet alması lazım. Karagümrük maçını kazanması lazım ki bir eşik atlasın. O açıdan çok önemli bir maç.
0: Evet. Peki
1: Yoksa
0: hemen bugünkü maçlara da göz attık. Bugün de önemli maçlar var ifade ettiğimiz gibi.
1: şimdi Muğla
0: Temsilci
1: mesela kaç haftadır kaybetmiyor.
0: Muğla
1: Bursa
0: Spor'da.
1: evet Yalçın Hoca ile kaybetmiyor. Şimdi
0: Evet.
1: Bursa bir işte şeyden çıkmış durumda. Hani bu maç mesela sonuç olarak çok belki maç hani biraz oyunsal olarak sıkışabilir ama hani heyecan ve şey olarak sonucu çok merak edilen bir maç.
0: Evet.
1: Acaba hani Muğla yenil, hani bu yenilmeme serisini devam ettirecek mi? Bursa bir şeye mi girecek? Hani bir puan kaybetme döngüsüne mi girecek, yoksa ben tekrar buradayım diyebilecek mi? Hani
0: bu arada Muğla'nın tek mağlubiyeti var hocam. İlk hafta Sarıyer'e mağlup
1: oldular. Tabii ilk hafta Sarıyer maçı. O da işte yani o maçı da canlı izledim. Hani daha oyuncuların biraz şeyine denk geldi. Acemilik şeyine denk geldi. Bir şey, kötü bir penaltı golü yediler. Maçın aslında 0-0'ı fena oynamıyorlardı. Ama hani penaltı golünden sonra tabii Sarıyer oyunun üstünlüğünü almıştı, ama ondan sonra gerçekten çok önemli bir reaksiyon gösterdiler. Yani kadro kalitesi baktığınızda öyle hani çok üst seviyelerde değil, ama dediğim gibi çok önemli bir şey yaptılar, ya iş yaptılar.
0: Hocam bugün Avrupa sahnesinde de maçlarımız var. Beşiktaş, evet. Hoffenheim deplasmanında, Trabzonspor Kupyon deplasmanında, iki takımımıza da başarılar diliyorum. Evet, ne dersiniz hocam? Diliyorum. Bu arada siz her Beşiktaş maçını izlediniz. Stadyumda takip
1: ya
0: ettiniz.
1: Evet, yani tabii evimiz şeye yakın olduğu için ve hani sağ olsunlar hani teveccüh gösterip davet de ediyorlar. O maçlara gidiyorum. Beşiktaş maçlarına genellikle, hani Beşiktaş takımı da hani bu anlamda en iyi bildiğim takımlardan biri. Ama tabii Beşiktaş takımını hani bazı olmazsa olmaz isimleri var. Şimdi kadro şeyi olarak Beşiktaş maçlarını çok tahmin edemeyebilirsiniz. Yani eğer ki o oyuncular sahada değilse. Yani Beşiktaş şey kadrosuyla, eğer ideal kadrosuyla sahadaysa, o zaman gerçekten çok çok önemli bir takım olmuş durumda Beşiktaş. Özellikle son, mesela son dönemde Miretti'yi de çok beğendim. Bence hani son yıllarda ülkeye gelmiş klas isimlerden, biraz zamana ihtiyacı var. Hani Türk, hani nasıl söyleyeyim, bizim Türk liginin çok sevdiği bir oyuncu değil, ama yani çok klas bir oyuncu. Eğer ki o ritmini yakalarsa falan, izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Son maçta çok beğendim. Eğer hani Miretti'yi de kadro şeyinde yapılanmasında olduğunu düşünürsek, Beşiktaş gerçekten çok iyi bir takım olur. Beşiktaş'tan ben hani Salih olmadığında Beşiktaş biraz zorlanıyor orada.

0: Thomas Reis'in 4-1-4-1 beklemesi, Salah için de işte yabancı forvet için de gerçekten şey, yani önemli geçiş fırsatları sunuyor. Yani Trabzon'u ben bu akşam için iyi bir skor ve şeyi bekliyorum ama Beşiktaş'ın da kadrosunu görmek gerektiğine inanıyorum.
1: Evet. Hocam bu arada atlamadan geçmeyelim. Ülkemizi Shakhtar Donetsk'te temsil eden Arda Hoca da Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 4 puan kazandı.
0: Evet.
1: Dün de AYK'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiler.
0: Geriden gelip 1-0'dan gelip 3-1 kazandılar. Gerçekten
1: evet,
0: çok önemli.
1: Arda Hoca da hocam çok büyük işlere imza atıyor. Çünkü nasıl diyelim, Ukrayna'nın bulunduğu siyasi durumdan dolayı, savaş durumundan dolayı yani eşit şartlarda maçlarını oynayamıyor.
0: Evet, çok
1: ve buna rağmen de
0: yapıyorlar.
1: Çok güzel işlere imza atıyor hocam.
0: Tebrik etmek lazım. Doğru söylüyorsun. Yani takım olarak, teknik ekip olarak, kulüp yapısı olarak gerçekten çok önemli işler yapıyorlar. Ve ki çok zor şartlar altında. Şimdi tabii onları da yani bu tekrarlı fikstür biraz zorlayacaktır. Hani çok iyi başladılar. Umarım devamını getirirler. Ellerindeki kadro malzemesini tamamını kullanıp bu süreci geçirirler. Ben başarılar diliyorum bütün ekibe. Çoğu da arkadaşım. Çok selamlar, sevgiler de gönderiyorum.
1: Evet, hocam hatta sizin eski ekip arkadaşınız Murat Hoca da orada. Murat.
0: Evet, Murat Hoca da orada.
1: Murat Hoca da orada. Murat Özkütükçü. Bu sezon sizin ekipten Arda Hoca'nın ekibine transfer olmuştu.
0: Evet.
1: Arda Hoca ve ekibi çok güzel işlere imza atıyor hocam.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun.
0: Sana da tekrar büyük geçmiş olsun.
1: Sağ olun hocam.
0: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Bana da birçok arkadaşım mesaj attı. Buradan da duyurayım. Şu anda iyiyim. Zaten dün gitmedim eve. Gidilecek bir durumda değildi. Şu an anlık görüntüler geliyor. Hala Ayaz'la Amas'la Kağıthane civarında elektrikler yok. Telefon şebekesi yok. Bundan dolayı biraz sıkıntılı durum. İnşallah en kısa zamanda bu felaketi de atlatırız.
0: İnşallah.
1: Vefat edenler var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Başsağlığı diliyorum. Evet. Yakınlarına
1: çok, çok dikkat
0: da
1: etmek gerekiyor hocam.
0: Doğru söylüyorsun. Büyük geçmiş olsun.
1: Büyük
0: kardeşim.
1: Geçmiş
0: İyi
1: olsun
0: yayınlar
1: hocam.
0: Diliyorum.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Fırat'tı. Gelen mesajlar var. Birkaç tane mesaj var. O mesajları okuyup reklam arasına gideceğim. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Salim abim. İstanbul'umuza büyük geçmiş olsun. Rabbim bizi korusun, affetsin. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine hepsine selam olsun. Batıkan kardeşime de selam olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağınıza taş değmesin. Allah'a emanet olun. Bizim futbolumuz nasıl gelişecek? Dün de, ondan önceki gün de temsilcilerimiz farklı mağlup oldu demiş, eleştirisini dile getirmiş. Salim Bey, hayırlı yayınlar. Kayseri Spor'un Süper Lig'e çıkma şansı nedir? Şu an bence ilk iki için en güçlü adaylardan birisi. Süper Lig'e yükselme şansını çok güçlü buluyorum. Manav abi, hayırlı yayınlar. İstanbul Kartal'dan Aydın. Ben Beşiktaş taraftarıyım abi. Muğla Bursa maçı ne olur demiş. Muğla terslik yapar mı diye sormuş. Muğla mağlup olmayan bir takım. Ligin ilk haftasında Sarıyer'e mağlup oldular. Ardından 6 beraberlik 2 galibiyet aldılar. Mağlup olmama alışkanlıkları var. Muğla Spor'un zaten bu sezon hedefi ligde kalmaktı. Bunu da net bir şekilde vurgulamıştı. Ligde kalmak, playoff'u zorlamaktı. Bu aşamada da Başkan Menaf Bey ve Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bence Muğla Spor tarihinde ilk kez birincilikte maliyet fayda anlamında iyi işlere imza atıyorlar. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Emre Tanrıver ve Yücel İldiz bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre, öncelikle hoş geldin. Büyük geçmiş olsun sana da.
1: Hoş bulduk Salim abi.
0: Seninle ben aynı aramızda iki sokak var. Evet. Aynı yerde oturuyoruz. Sen de dün gidemedin.
1: Evet.
0: İş yerinde konakladın.
1: Aynen.
0: Şu anda da haberler geliyor. Çok kötü durumda. Yani.
1: Herhalde bu gece de gidemeyeceğiz gibi Salim Manav.
0: Yani benim gitmem lazım, eşyalarımı almam lazım. Onun için çok zor otobüslerin çalışmadığını o bölgeye söyleyelim. Çünkü videolar geliyor. Az önce sen de benimle WhatsApp'tan paylaştın. Durumlar bu şekilde diye. Geçmiş Aynen. olsun yani.
1: Evet,
0: yani buradaki sıkıntı olsun. Şu Emre, dile getirmem lazım. Çünkü biz yayıncılar olarak bunları dile getirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çok ciddi uyarılar yapılmasına rağmen yani... Belki o gün iş yerleri tatil edilebilirdi o bölge içerisinde. Önlemler alınabilirdi. Evet. Yani bununla ilgili birçok uyarı yapıldı.
1: Yani aslında özellikle özel sektördeki hani patronların, yöneticilerin bu konuda daha duyarlı olması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ki bizim oturduğumuz bölge Ayaza, Maslak, genelde beyaz yakalıların, plaza çalışanlarının olduğu bir bölge zaten.
0: Evet.
1: Orada aslında... Daha dikkatli olunsaydı bu artık doğal afet demek istiyorum. Doğal afet öncesinde daha az hasar atlatılabilirdi belki ama.
0: Net bir şekilde vefat, öyle yani.
1: Evet, vefat edenler de var.
0: Vefat edenler var. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet evet. olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Dünkü tablo gerçekten çok zordu. Yani elektriklerin de olmadığını, telefon şebekesinin olmadığını ifade edelim. Bu arada... Benim bulunduğum binada elektrik gelmiş az önce. Apartman grubuna yazdılar.
1: Hı hı.
0: Yani ciddi sıkıntılar var. Allah yardımcımız olsun.
1: Umarım en kısa sürede her şey yoluna girer.
0: Evet, özellikle de o Ayaza Meydan dediğimiz, dere içi dediğimiz bölgede ciddi sıkıntılar evet. var. O bölgeyi insanlar kullanmasın. Kağıthane bölgesinde ciddi sıkıntılar var. Hatta yayın öncesinde sevgili kardeşim Batıkan'la da konuştum. Batıkan'la dün eve giderken Eyüp Sultan civarında oturuyor. Büyük zorluklar yaşamış.
1: Yani Eyüp burada ifade yol yarılmış gibi. Gördüm video. Yol yarılmış resmen.
0: Yol yani. Yarılmış yani ciddi sıkıntılar var. Bir de insanlar şöyle yorumlar da yapabiliyor. İşte yüzme bilen kişiler nasıl kurtulamadı şeklinde. Arkadaşlar akıntılı suda yüzmek evet. çok çok zordur. Sebebini söyleyeyim. Bu yanlış bir davranış. Kimse bunu yapmasın. Ben Adanalı olduğum için... Bizim oturduğumuz mahallede zaman zaman gelen arkadaşlarım vardır Adana'ya davet ettiğimde görürler. Oturduğumuz yerde bulunduğumuz semtte sulama kanalı vardır. 99'da 2000'li yıllarda ben çocukken sulama kanallarında yüzmeyi öğrenmiştim. O dönem çok fazla yasak değildi. Günümüzdeki gibi çok fazla yasak değildi. Polis abiler gelir bizi uyarırdı. Akıntılı suda yüzmek çok çok zor ve ne yazık ki uzun yıllardır Adana'da sulama kanallarında her yıl boğulan çocuklar olur, vefat eden arkadaşlar olur. Yani o akıntılı suda yüzmek, akıntılı suda o suya teslim olmadan gidebilmek çok çok zordur. Yani siz ne kadar yüzme bilirseniz bilin orada sürüklüyor. Bugün gördüm mesela çok çok kötü bir durum. Hatta iş yerinde bulunduğumuz yerde Hacı Osman Bayırı'nda dün yollar kapalıydı. Sebebi de sağdan soldan ağaçların devrilmesiydi. Hatta burada iş yerindeki bir arkadaşımızın arabasına da ağaç devrildi. Yani olabiliyor. Arabalarınızı güvenli yerlere park edin. Kapalı otoparklarında su aldığını söyleyelim. Buradan bu mesajları da vermiş olalım. Çünkü bir yayıncıdan çok yayıncılık öncesinde bir vatandaş olarak görevimiz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Allah yardımcımız olsun. Dikkat etmek gerekiyor. Dün işte yani o tatil edilseydi, o uyarılar dikkate alınsaydı özel sektörlerde böyle bir problem olmazdı.
1: Evet.
0: Dükkanı dün kapatsalardı daha iyi olurdu.
1: Maalesef doğru.
0: Mesela sabah saatlerinde arkadaşımla konuştum. Evine nasıl girdin dedim. Birinci kata kadar merdiven uzattılar. Birinci kattan merdivenle çıktık. Şu an aşağı inemiyoruz diyor.
1: Eve gitmek ayrı bir dert. Evden çıkmak ayrı bir dert gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bulunduğu yere hapsolmuş durumda birçok insan.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle Emre. Sen de yani gitmemelisin bugün.
1: Evet evet ben de
0: duruma göre yani durum tespiti yapmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ben gitmedim. Hatta dün
1: sen
0: şöyle
1: de bence oldu. Yani boş ver kıyafet meyafet. Gerekirse bir iki gün daha öyle geç salim manav yani sonuçta.
0: Evet.
1: Aynı bölgedeysen de zaten. Sıkıntılı durumlar oluşmasın yani daha fazla.
0: Evet. Yani dikkat etmek gerekiyor. Allah yardımcımız olsun.
1: Abi, bütün İstanbul
0: yani ben inşallah. Gördüm görüntüleri yani
1: çok kötü.
0: Çok doğal afet dediğimiz bir olay ama önlem almak gerekiyor.
1: Evet.
0: Her zaman güzel bir söz vardır Emre. Futbolu konuşacağız ama tedbir al, takdiri Allah'a bırak.
1: Aynen öyle.
0: Yani tedbirimizi almak gerekiyor.
1: Tedbiri bizden, takdiri Allah'tan.
0: Evet. Ama bizde sirenler işten geçtikten sonra çalıyor.
1: Maalesef.
0: Bugün önemli bir maç Emre. Sen Beşiktaş'ın hem iç saha hem de deplasman maçlarını yakından takip ediyorsun. Hı. Yorumun nedir bugünkü maçla alakalı?
1: Evet, Beşiktaş Kocaelispor galibiyetiyle ligde moral buldu. Milli aradan önce Ahmet Sportif faaliyetlere kaybetmişti. Kocaelispor maçı çok zor bir maçtı ve kıran kırana geçti. Buna rağmen Beşiktaş ligin belki de en iyi savunma yapan takımlarından birine karşı o hücum coşkusundan, ofansif planından vazgeçmeden, bir şey kaybetmeden kazanmasını bildi. Fakat savunmada bazı sıkıntılar var Beşiktaş'ta. İşte Ahmet Sportif faaliyetler maçında da bunu yaşadı. Kocaelispor maçında da bunu yaşadı. Tabii ki İtalyano'nun oyununun zaten en büyük riski geride bırakılan boşluklar ama bu son iki maça kadar bu kadar pozisyon vermiyordu Beşiktaş. Son iki maçta gerçekten normalden çok fazla pozisyon verdi. Bu Beşiktaş için bir alarm, bunu belirtelim. Fakat şimdi Hoffenheim deplasmanı. Hoffenheim bir kere lige çok kötü başladı Bundesliga'ya. 5 maçta sadece bir galibiyetleri var. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta da Yunanistan'ın sıradan bir takımı olan Ofi'ye kaybettiler. Dolayısıyla şu anda Beşiktaş bu maçta bence favori konumunda. Hem form durumu, hem kendi form durumuna bakarak söylüyorum bunu, hem de Hoffenheim'in form durumuna bakarak söylüyorum. Önemli eksikler de var. Vlahovic kadroda yok mesela, sakatlığı rahatsızlığı sebebiyle. Ardından Çerni Kocaelispor maçında sakatlandı. O da sakatlığı sebebiyle Hoffenheim deplasmanında forma giyemeyecek. Fakat Beşiktaş'ın oyunu Salim Manav, ya öyle bir iki oyuncunun yokluğuyla çok bozulacak bir oyun değil. Bu oyuncular işte Çerni belki performansı bazen çok eleştiri konusu oluyor ama istatistiksel olarak takımın en iyilerinden biri. İşte Vlahovic dünya yıldızı zaten, çok fazla detay vermeye gerek yok, herkes biliyor Vlahovic'i. Bu iki oyuncunun yokluğunda bile ben Beşiktaş'ın oyununun çok olumsuz olarak etkileneceğini düşünmüyorum. Mutlaka orada Vlahovic'in yerine Oh da oynayınca, işte Çerni'nin yerine İlhan Fakıhlı ya da Poku şans bulduğunda Beşiktaş'ın oyun gücü bence yine aynı şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Ve bu durumdan çok fazla olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Mevcut form durumlarını da göz önünde bulundurunca Beşiktaş bence fazlasıyla favori ve mutlaka kazanması gereken bir maça çıkıyor. Ben kazanacağını da ümit ediyorum açıkçası. Yani hem mantığım hem de kalbim Beşiktaş'ın kazanacağını söylüyor bugün.
0: Evet, yani çünkü Beşiktaş'la ilgili hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş'ın oyun gücü güçlü. Teknik direktörü Vincenzo Italiano'dan dolayı.
1: Kesinlikle. Beşiktaş'ın zaten rakiplerine göre de en büyük avantajı bu aslında. Şimdi Galatasaray'da örneğin Osimhen'in yokluğunda oyunun ne kadar geriye gittiğini görüyoruz. Fenerbahçe'de de belki ilk 11 özelindeki oyuncular çok üst düzey oyuncular ama orada da bir yaş ortalaması problemi var. Orada da dar bir rotasyonu var İsmail Kartal'ın. Yani ilk 11'den 1-2 oyuncu eksildiği zaman oyun çok fazla düşebiliyor. Örneğin işte Asensio'nun yokluğunda zaten Fenerbahçe'nin ofansif üretkenliği çok düşüktü. Dün de Asensio yoktu. Fenerbahçe ilk yarıda belki birkaç pozisyon üretti ama değerlendiremeyince oyundan düştü. Yani tarihi bir fark yedi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ben bu durumları düşeceğini zannetmiyorum bu oyun gücüyle. Çünkü oyuncuya değil, oyuna bağlı bir sistem var Beşiktaş'ta. Bu nedenle öyle 1-2 oyuncunun yokluğuyla oyun çok geri plana, geriye gitmez. Tabii ki belki sezon içinde farklı aksaklıklar olur. Hani 4-5 oyuncusundan faydalanamadığı dönemler olur. O günlerde belki oyunda çok bariz bir düşüş görülebilir ama şu anki mevcut durumda Vlahovic'in ve Çerni'nin yokluğunun ben Beşiktaş'ı oyun gücü olarak çok fazla geriye iteceğini düşünmüyorum. Skor ne olur? Bilemiyorum. Tabii ki tahminim Beşiktaş'ın kazanması yönünde. Hem tahminim bu yönde ama böyle bir hani galibiyet çıkmasa bile ben Beşiktaş'ın ekstra kötü bir oyun oynayacağını düşünmüyorum Hoffenheim karşısında. Rakip de zaten açıkçası çok fazla umut vaat etmiyor bana Hoffenheim. Yani lige kötü başladı, Avrupa'ya kötü başladı. Şu anda çok kötü durumda gerçekten. Bundesliga'da küme düşme hattındalar zaten. Bütün veriler şu anda Beşiktaş'ı işaret ediyor kazanması için.
0: Evet. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Milli takımda da bir hoca değişikliği oldu. Vincenzo Montella'ya veda edildi. Bunun altını çizmiş olalım. Yeni teknik direktör kim olacak? Şenol Güneş önerisi de geldi.
1: Ya açıkçası belki birçok kişi Arda Turan için erken, daha erken diyordu ama ben Arda Turan'ı yakıştırıyordum milli takım teknik direktörlük koltuğuna. Fakat kendisi de hani Shakhtar'ı bırakmayacağı yönünde açıklama yaptı. Daha doğrusu milli takım kapısını şu an için henüz açmadığı minvalinde bir açıklama yaptı Arda Turan'da. Benim gönlümdeki tek aday açıkçası Arda Turan'dı. Fakat Arda Turan'ın şimdi olmayacağını düşünürsek ben açıkçası daha önce mini takımda görev yapmış isimlere artık gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Artık bazı isimlerin miladı doldu Salim Arabi. Yani Şenol Güneş tamam artık yeter yani. İşte Fatih Terim de aynı şekilde bence. Biraz artık yeni isimlere burada görev verilmesi gerekiyor. Şu Fatih Tekke belki olabilir ama onun da Trabzonspor'dan ayrılış şekli benim aklımı bulandırıyor. Çünkü Trabzonspor'da o baskıyı kaldıramayacağı, yani kendine güvenmediği için Trabzonspor'u bıraktı Fatih Tekke. Milli takımda da büyük bir baskı ortamı olacak. Sonuçta bir tek kulüp taraftarına değil, tüm Türk taraftarlara hitap etmek zorundasınız yani. Dolayısıyla bütün ülke futbolunun yükü belki sırtınızda olacak. Çok daha büyük bir baskı altında olacaksınız. Trabzonspor'daki baskıyı kaldıramayan Fatih Tekke milli takımdaki baskıyı kaldırabilir mi? Bence yapamayacaktır yani. Keşke Trabzonspor'dan daha iyi bir şekilde ayrılsaydı da insanlar gönül rahatlığıyla işte Fatih Tekke milli takımın başına geçmeli diyebilseydi. Fakat bunu da net bir şekilde söyleyemiyoruz. Yani bilmiyorum şu Şenol Güneş ve Fatih Tekke dışında ya da Fatih Terim dışında milli takıma kim gelir, kim başarılı olabilir? Yerli teknik direktörler arasında da öyle çok yakıştırdığım isimler yok açıkçası. Aykut Kocaman ismi geçiyor fakat 5 yıldır takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman. Bu 5 yıldır kendini hazır tutabildi mi? İşte ekibiyle birlikte neler yaptı? Güncel antrenman metotlarını ne kadar takip etti? Bunlar çok önemli kriterler teknik direktörler için. Boşta kaldıklarında neler yapıyorlar? Bunlar çok önemli. Aykut Kocaman bu 5 yılda mesela neler yaptı? Ben bilmiyorum. Hani kendisinin belki de kendini bir şekilde kamuoyuna açıklaması lazım, ifade etmesi lazım. İnsanların en azından Aykut Kocaman'ı dinleyince işte Aykut Hoca 5 yıldır takım çalıştırmıyor ama bir şey kaybetmemiş, kendini geliştirmeye devam etmiş şeklinde yorumlar yapabilmesi lazımdı. Fakat medyadan da zaten biraz uzak kaldı Aykut Kocaman bu süreçte. Dolayısıyla ne yaptığını, bu 5 yılda kendisini nasıl hazır tuttuğunu bilmiyoruz. Böyle bir durumda ben milli takım koltuğunu yine Aykut Kocaman gibi 5 yıldır takım çalıştırmayan bir isme emanet etmezdim açıkçası. İşte Abdullah Avcı ismi geçiyor. Onun da Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldığını biliyoruz. Biraz kendisi seçici davrandı belki. Aslında teklifler geliyor Abdullah Avcı'ya ama kendisi biraz seçici davrandığı için açıkçası takım çalıştırmadı şu ana kadar. Milli takım tekrar emanet edildiğinde neler yapabilir bilemiyorum. Çünkü Trabzonspor'daki ikinci dönemi kötüydü, kabul edelim. Milli takımdaki dönemi de Abdullah Avcı'nın kötüydü. Memnun edemedi kimseyi. Dolayısıyla zaten ülke futbolunda da büyük bir kaos varken, federasyonun devam edip etmeyeceği meçhulken, her ne kadar devam edeceklerini açıklasalar da istifalar devam ettiği takdirde olağanüstü kongreye gidilebilir federasyonda da. Yani her şey şu anda Arap saçına dönmüş durumda Türk futbolunda. Böyle bir durumda, böyle bir ortamda milli takıma hoca bulmak da zor, milli takımda hoca olmak da çok zor. O yüzden Arda Turan'ın da aslında gelmeme isteğini bu sebeple anlayışla karşılıyorum. Ama bir adayım da yok açıkçası Salim Arabi, öyle söyleyeyim. Arda Turan dışında bir adayım yoktu benim milli takıma. Ve önüme çıkan isimler, böyle duyduğum isimlere bakınca da milli takım koltuğuna yakıştıramıyorum açıkçası. Bu nedenle biraz hani artık İbrahim Hacı Osmanoğlu nasıl karar verecek, kime gidecek bilmiyorum. Belki bir şu an federasyon bünyesinde görev alan Samet Aybaba bile belki düşünülebilir yani yoklukta. Hani olmalı demiyorum ama mecbur kalınabilir diyebilirim.
0: Yani ben burada fikrim şu. Milli takımlar için gelecek ismin İspanya milli takımında olduğu gibi, Barcelona'da olduğu gibi, başarılı olan milli takımlarda olduğu gibi genç oyuncularla birlikte, o jenerasyonla birlikte büyümesi.
1: İşte bizde de sıkıntı şu. Şimdi De La Fuente mesela, İspanya teknik direktörü, alt yaşlardan itibaren kademe kademe yükseldi.
0: Evet.
1: Bizim alt yaş gruplarında böyle bir seçeneğimiz yok çünkü sürekli değişiyor yani. Şu anda Egemen Korkmaz mesela U21'in başında galiba. Ama kısa süredir o da takımın başında. Sürekli yani neredeyse her senede, iki senede bir orada da bir değişiklik oluyor. Yani bas kademedeki hocalar üst kademeye çıkamadan değişiyorlar. Dolayısıyla tecrübe kazanamadan, kendilerini geliştiremeden yerlerine başka biri geliyor. Onların da yerine daha sonra başka biri geliyor. Sürekli bir sirkülasyon içinde bizim alt yaş kademedeki futbol gruplarımızda. Bu sebeple keşke dediğin gibi olsa, ama alt yaşlarda da bir istikrar olmadığı için bunu üst tarafı amili takıma taşıyamıyoruz maalesef.
0: Evet. Emre, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrardan geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Herkese geçmiş olsun tüm İstanbul'a. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
3: Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Yücel İldiz olacak. Yücel Hoca ile birlikte 1. Ligi konuşacağız. Kendisi 1. Lig maçlarını yakından takip ediyor. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Yücel İldiz olacak. Bunu paylaşmış olalım. Selamünaleyküm, bir Karslı olarak Bal Ligi'nde Karsspor'a başarılar dilerim. Yalnız federasyonu protesto ediyorum. Profesyonel takımların şehirleri çok demiş Navruz Bey. Teşekkür ederim Navruz Bey'e de mesajı için. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Yücel İldiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Salim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler de iyiyiz hocam. Biliyorsunuz İstanbul'da bir sel felaketi
1: İstanbul,
0: var.
1: Evet. Tüm İstanbul'a ve Anadolu'ya yurdumuza geçmiş olsun diyorum. Sizler de zor durumda dediğim kadarıyla.
0: Evet hocam. Çok sağ olun hocam. Dün zaten bilindiği üzere Ümraniye Spor Bolu Spor maçı da iptal edildi, ertelendi. Yağış sebebiyle, bunu da paylaşmış olalım. Oynanırken mücadele yağış sebebiyle ertelendi. Bugün de çok önemli maçlar var hocam. Birinci ligin seyrini nasıl görüyorsunuz? Düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir hocam?
1: Birinci lig her zamanki sürprizlerine devam ediyor.
0: Evet.
1: Sevgili Salim. Tamam, yukarılar yavaş yavaş belirginleşiyor ama bir bakıyorsunuz inanılmaz derecede kendi sahasında beklenmedik mağlubiyetten alan takım gidiyor. En zorlu rakibi deplasmana yenebiliyor. Böyle ilginç neticeler var. Bu nedenle yani hakikaten öngörüsü olmayan bir lig derler ya. Birincilik yani her zamanki cazibesini koruyor, onu söyleyeyim yani. Bir de çok iddialı takım olması. Kimisi hayal kırıklığına uğruyor. Kimisi gerçekten yani şu anda farkındaysan istikrarlı giden takım sayısı çok az. Yani istikrar derken belli istikrar yakalayanlar var ama hala sürpriz neticeler çıkabiliyor.
0: Hocam bugün de çok önemli bir maç var. Hatta dinleyenlerimiz o maçı soruyorlar. Muğla Spor, Bursa Spor maçı.
1: Evet. Şimdi tabii ki hangisinden başlayalım dersek, bu ev sahibinden başlayacak olursak Muğla tabii ki ligin yeni takımı olmasına rağmen gerçekten zaman zaman çok iyi neticeleri aldı. Hatta iddialı olacak diye düşünüyoruz. Zaman yani genel olarak da beraberlikler de alabiliyor ama zorlu bir ekip olduğu kesin yani. Sevgili Yalçın Koşukavak'la beraber ligin yani kafa göz yaran takımlarından bir tanesi. Bu maç içinde gerçekten çok iyi hazırlandılar diye duydum. Mutlaka kazanmak istiyorlar. Ancak karşılarında da ligi bugüne kadar domine eden Bursa Spor vardı. Son haftalara kadar, ancak onlar da beklemedik sürpriz bir mağlubiyet aldılar. Son dakika golüyle biliyorsunuz sahalarında. Bu nedenle hakikaten haftanın maçı denebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Her iki takım içerisinde zor bir müsabaka. Ha, kim kazanır dersen yani ben beraberlik ağırlıklı genelde Bursa Spor diyorum ama futbol bu yani, bir şey diyemem. Evet. Ama çok zorlu bir maç olacağı kesin.
0: Hocam peki
1: yani burada tabii ki ev sahibinin de galibiyet oranını çok da düşürmek istemiyorum yani. 3 ihtimalle diyorum ama yani kuvvet dengelerine baktığımızda Bursa Spor'un son maçını falan sayması, ki genellikle pozitif oynuyorlar ama futbolda her şey olabiliyor. Bu nedenle onlar da mutlaka onu telafi etmek isteyeceklerdir. Bu anlamda çok renkli bir müsabaka olacağı kesin yani.
0: Hocam Manisa FK'da hoca değişimi oldu. Esenler Erok Spor'u konuk ediyor. Mardin Spor'da Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bunu da paylaşmış olalım.
1: Şimdi aslında Manisa FK'a geçen hafta da Kayseri'de de çok iyi mücadele etti. Açık söylemek daha eksik kalmanın arasında zorlu bir müsabaka oldu. Ama yani Manisa FK'nın maçlarına baktığımız zaman kötü mücadele ediyor mu? Etmiyor ama skorlara çok yansıdı mı? Şu anda bu içinde bulundukları puana baktığınız zaman çok da fazla yansımamış görünüyor. Teki mantığına değişikliği de yaptılar. Rakipleri Esenler'e yok dediniz değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Esenler Erok geçen seneki temposundan bu arada çok uzakta, biliyorsunuz geçen sene final oynayan bir takım neredeyse bu sene şu ana kadar aşağılarda gidiyor. Yani bence Antonio değişikle beraber bu pozitif bir etki olursa ev sahibi takım daha avantajlı gibi duruyor. Ama Esenler Rab'da Aram bir şey yapar mı? Yapar, onu söyleyeyim. Ama yine de ben ev sahibini biraz daha galibiyete yakın görüyorum açıkçası.
0: Peki hocam, Mardin Spor bugün Bursa Spor galibiyetinin ardından sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Teknik direktör Petev ikinci maçına çıkacak. Neler söylersiniz?
1: Mardin Spor biliyorsunuz yani bir tür iyi gitmiyordu. Şeyler oldu falan. Antrenör değişikliği yaptı. Çok inanılmaz sürpriz bir galibiyete imza attı Bursa'da ve rakip Karagümrük. Şimdi Karagümrük de ligin bana göre yine de iyi takımlardan bir tanesi. Geldiği yere geri dönmek isteyen bir Karagümrük ama bu sene o kadar çetin ceviz takımlar var ki Karagümrük de ne olduğunu şaşırdı. Şu anda orta sıralarda kaldılar. Ama ben bana göre orta sıralardan tekrar yukarıya çıkacak takımlardan bir tanesini Karagümrük olarak görüyorum ben. Yani üst sıralar için. Bu nedenle bu maç iki tarafa açısından çok zorlu bir müsabaka. Tabii ki Mardin artık moralli geldiği deplasmandan 2-2 yapmak isteyecektir. Yani bence bu maç biraz gollü beraberlik olur gibi geliyor bana ama gene de yani Karagümrük hakikaten çok zorlu bir takım. Üç ihtimalli bir müsabaka olur gibi düşünüyorum ama yani biraz önce sen söyledin çok zevkli müsabaka dedin şey maçı için Bursa maçı, Muğla Bursa maçı. Aynı şekilde Mardin Karagümrük maçı da bence sonucu çok merakla beklenen bir müsabaka olacak diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun İstanbul'a. Dikkat etmek gerekiyor. Sağ bütün olun, şehirlerimizde sel felaketi uyarısı var. Aynen, yağmur yağan öyle. Şehirlerimizde. Adana civarında da öyle. Geçmiş her olsun hocam.
1: Öyle. Her taraf öyle. Bu ara tabii ki Kayseri Spor İstikrarlı Gidişat'ın liderliğinde unutmamak lazım.
0: Evet.
1: Sıradır da arkasından geliyor. Onu da söylemiş olalım. Tekrar ülkemize geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun inşallah. Hocam.
1: Kimsenin başına bir iş gelmeden bu sefer felaketten kurtuluruz.
0: Amin hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun.
1: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz teknik direktör Yücel İldiz'di. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Bugün Perşembe. Perşembe günleri 13-14 arasında sevgili Burak Alaca kardeşim 6. Adam programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 10 koşu var 5. koşuyla. Günün 2. altılı yayını başlayacak. Yağışlar nedeniyle çim pist, 4.8 kum ıslak. Handikap 17 bir yarışla başlayacak. 4 kilo Araplar 1500 kumda start alacaklar. Hafif kilosuyla 8 numaralı Fennan son yarışlarda çok iyi tatminkar. 4 numaralı Karsa Vuranlı. Üst üste 2 yarış kazanan 3 numaralı Teyar ve 5 numaralı Sapanca Ası. 8-4-3-5 şeklinde bir sıralama önereceğim. İkinci akta Maiden yarış bölünen Maiden 1300 çimde 3 yaş Arapların start alacağı bu yarışta sahanın ağırlığını da dikkate alarak 3 numaralı Alabinit'in kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum. 3. ayakta 1200 kumda 3 yaş Arapların şartlı 3 yarışı 2 numaralı Toygarlı, 1 numaralı Göktuğ Baba, 4 numaralı Kızım Arya. Bu üçlüyü ayırt edemedim ancak 3 numaralı Adanalı Demir, 6 numaralı Torun Sada yine geniş oyunlarda olması gereken isimler. 4. ayakta 4 kuru dişi Arapların kısa vade 6 yarışı 2200 kimde çimde koşulacak. Bir numaralı Mürekkep Yürek. Mesafe biraz dezavantaj olsa da formda Safkan. İlk sıradan yazılmalı 4 numaralı Burçin bana göre en ciddi rakibi. 1-4 dışında 7 numaralı Yener Sultan ve 2 numaralı Naziko'da ağır pistiği iyi koşabilen bu Safkanlarla geniş oyunlara eklenebilir. 5. ayakta 3 yukarı İngilizlerin Handikap 17 yarışı 1200 kumda koşulacak zorlu bir yarış, süratli isimler bir arada. Formda isimler 6 numaralı Bike to Gallery, 1 numaralı Dark Veyron, 2 numaralı Kızılcam Ambi'yi. Bu üçlü mutlaka kuponlarda olmalı. 5 numaralı Andromeda Star ve 4 numaralı Sacred Man de sürpriz isimler olarak kuponlara eklenebilir. Son ayakta bölünen Maiden, 3'ü aşağı atlayan 1300'ünde son yarışları. 2 numaralı Büyük Destan, 1 numaralı Ateş İzi, 12 numaralı Seyran Hanım ve 10 numaralı Hüsnü Can. Birinciliğe yakın gördüğüm 4 safkan 2-1-12-10. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte saatler 13-14 aralığında hep birlikte biraz futbol gündemine bir virgül koyup basketbol gündemini masaya yatıracağız ama öncelikle bütün İstanbul'a çok geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım. Gerçekten uzun yıllardır görmediğimiz tarzda bir artık doğal afet niteliği taşıyan bir yağış hakim son 48 saatte, 20'de ya da 36 saatte İstanbul'da. Gerçekten kayıplarımız da var. Okullar tatil edildi. İş yerlerinin birçoğunda evden çalışma, uzaktan çalışma sistemine geçildi. Bir sürü maddi anlamda hasar var. Dün Kağıthane tarafında bir AVM'nin otoparkının görüntüsünü gördüm. Hakikaten onlarca arabanın kaskoluk olduğunu gördük. Yıkılan ağaçlar var, su basan bir sürü yer var. Herkese çok geçmiş olsun dileklerimizi ileteyim, ümit ediyorum. Bu yağışın kalanını, sürecin kalanını minimum hasarla bir şekilde atlatmayı başarırsınız. Bugün saat 16'dan sonra yine tekrardan yoğun bir yağış olması bekleniyor. Ümit ediyorum minimum hasarla kalan bu süreci atlatırız. Dediğim gibi burada can ve mal kaybına uğrayan herkese çok geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan iletelim. Ümit ediyorum kimsenin canına zeval gelmez bundan sonraki süreçte. Dediğim gibi eğer dışarıda işiniz yoksa da şayet, bugün biz görev için buradayız ama dışarıda işi olmayanlar saat 16'dan sonra başlayacak yağış için evde olursa mümkün mertebe çok iyi olur. Yani dediğim gibi kendi güvenliğiniz için, bir sıkıntı yaşamamak için evde olmanızı rica edeyim hepinizden. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Euroleague'e gireceğiz. Gündemimiz de yoğun bu arada. Hayli yani maçlar oynanıyor. Bir transfer gelişmemiz var. Bir tane daha da gelecek gibi gözüküyor. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajların hepsini burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Maçları konuşacağız, transferleri konuşacağız önümüzdeki bir saatte. Yine duyurumuzu yapalım. Akşam 8.45'te Fenerbahçe Tarifi'nin evinde Partizan'ı konuk edeceği karşılaşmada sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte, her hafta olduğu gibi Euroleague'de son 2 haftadır yaptığımız gibi karşılaşmayı burada canlı olarak yorumlayacağız. Dakika skoru ve performansları yine sizlere anlık olarak aktaracağız. Bekliyoruz akşam 8.45'te. Zannediyorum bugün birçoğunuz evinde Radyo Spor'u takip ediyor. Mesajlarınızı da bekliyorum hazır evdeyken. Yine bir duyuru daha. Beşiktaş'ın yeni transferleri ve gündemiyle alakalı basketbolla yaptığım videoyu saat 19'da Burak Alaca YouTube kanalına yükleyeceğim. Oradan da takip edebilir, abone olabilirsiniz. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız da ayrıca beni çok mutlu edersiniz. Yaklaşık bir aydır iş yoğunluğundan ötürü video çekemiyordum. Bugün sabah kaydımı aldım. Yine kurgusunu yapıp akşam yayına vereceğim. Orada da desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Ve başlayalım. Mesajlarımız geliyor. Sevgili Ümit Alaca, Ümit amca yazmış buradan. İyi yayınlar Mustin'in yakışıklı abisi, güzel insan diye. Çok teşekkür ediyorum buradan Ümit abiye. Bütün aileye de selamlar başta. İşte İknur abla, Görkem abi ve İlayda abla olmak üzere hepinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Evde kalın diyelim. Buradan Ümit amcaya da selamlarımı, sevgilerimi tekrar yollayayım. Programı onun mesajıyla açmak da güzel, keyifli oldu. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca kardeşim. Abim, düzeltiyorum. Abi demenize gerek yok ya, ismi hitap edebiliriz. Tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Batıkan kardeşime selam olsun. İstanbul'umuza geçmiş olsun. Rabbim bizi korusun. Rabbim işini gücünü rast getirsin ayrıca. Dün Fenerbahçe'yi gördüm. 6 gol, Aston Villa bile denir mi ya? Onu geçtim, Galatasaray Barcelona'dan 4 gol yiyor. Biz ne zaman bir sisteme geçeceğiz Burak abi? İyi ki varsın demiş. Ya Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 günümüz haydi tatsız geçti, evet maalesef. Dün izlerken Beşiktaş maçı bitmişti. Hapoel Beşiktaş maçı. Efes Bayern maçıyla dönüşümlü. Televizyondan Fenerbahçe bilgisayardan Efes maçı çıktı. İzlerken çok zorlandım gerçekten. Zor. Hakikaten zor. Güzel insan, Ankara'dan selamlar. İstanbul'a geçmiş olsun. Tuncay Bey yazmış. NBA tarihine bakınca Boston Celtics 18, Lakers 17 şampiyonluk ile adeta iki kutuplu rekabet gibi gözüküyor. Bu iki takımı en yakın Golden State Warriors 7 şampiyonluk ile takip ediyor. Sence bu iki takım diğerleriyle aradaki bu kadar fark olma sebebi nedir? Sence demiş. 60'larda çok ciddi bir Celtic hegemonyası var. Şöyle söyleyeyim, 80'lerden sonra 3 toplam 5 Celtic şampiyonu var. Sadece geride kalan neredeyse 45-46 yılda 60'lar 70'lerde bu Bill Russell'lı, Bob Cousy'li, işte Jeff Hornacek'li Celtic kadrosunun çok ciddi bir dominasyonu var. 80'lerde 5 şampiyonluk alan bir Lakers var. 2000'lerde Kobe Shaq'la yine 5 şampiyonluk alan bir Lakers var. İşte Jerry West'le birlikte bir şampiyonluk daha koyabiliyoruz. Ne yapıyor? 11. LeBron'la yakın zamanda alınan var, 12. Yani genel itibariyle 80'ler ve 2000-2010 arası dominant bir Lakers var. Ya bu dönemlerde takımların jenerasyonlarla yakaladığı birden fazla kez başarılarla örüntülü. Mesela Golden State Warriors'ın bu Curry döneminde aldığı 4 şampiyonluk gibi 3 dönem düşünün mesela. Bunu 3 defa 4 defa tekrarlasalar zaten benzeri bir tablo ortaya çıkıyor. Celtics ve Lakers köklü organizasyonlar. O yüzden böyle sonuçlar görmemiz normal. Taner Kaya yazmış abi, profil fotoğrafımı değiştirdim. Nasıl olmuş, seviyorum seni demiş. Messi'nin Barcelona döneminden 2015'ten bir görüntüsü var. Arjantin milli takım formalı Messi vardı Taner'in profil fotoğrafında. Bir naçizane tavsiye bence hangisi konulur biliyor musun? Bu 91 gol attı 2012 takvim yılından bir görsel konulur. Ama bu da güzel. Sevgiler buradan Taner'e. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Öncelikle herkese geçmişler olsun. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Çevreye bilinçsiz yatılan çöpler yağmur sularıyla taşınarak mazgalları ve drenaj kanallarını tıkamakta. Bu durum şehirlerde doğrudan sel ve su taşkınlarına sebep oluyor. Çevrenizi kirletmeyin, kirletmeyin, kirletmeyin demiş. Hakikaten öyle yani, bu çok fazla tıkanan mazgal ve şeyi gördük, taşan işte su kaynağı gördük. Burada şehrin altyapısı belki bunu kaldıracak düzeyde olsa bile işte çevre kirliliğinden ötürü vesaire ekstra bir yük biniyor altyapılara. O yüzden dediğim gibi biraz daha hassas olmamız lazım artık. Tabii hep bizde şöyle bir şey var. Bu arada Ayhan Bey'in mesajı da çok kıymetli. Bıçak kemiğe dayandığında bazı şeylere uyanıyoruz. Yine bakın, bıçak kemiğe dayandı. Kanalizasyonlar taştı. Rögar kapakları taştı. Drenaj kanalları tıkanıyor. Yani yine bıçak kemiğe dayanınca mevzuya uyandık. Ama inşallah bundan sonrası için bir ders olur. Daha temkinli davranır. Çünkü artık kışın daha sert geçmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz işte bu İran'daki meselelerden sonra orada meteoroloji üzerinde bazı şeylerin beşeri faktörlerle etkilendiği söyleniyordu. Yağışların kışın daha sert geçeceği söyleniyordu. Bunu görüyoruz şu anda. Belli ki bir müdahil olma durumu varmış ve şu anda bu ortadan kalktı gibi gözüküyor. Kış daha sert geçebilir. O yüzden çevreye, doğaya biraz daha dikkat edelim. Biraz daha sokakları temiz tutmaya özen gösterelim. Aksi takdirde maalesef böyle tatsız sonuçlar görüyoruz. Görmek de istemiyoruz. Yani neden diye soracak olursanız, bakın bir sürü cana zarar geldi, bir sürü insanların mülküne zarar geldi. Bunlar hoş şeyler değil. Yani basit küçük detaylarla, hep diyoruz ya, işte sokağa çöp attın ne oldu? Bunu yapan milyonlarca insan olduğunu düşünün İstanbul'da. Zaten 30 milyon bir nüfus var şehirde. Bunu yapan milyonlarca insan olduğunu düşünün. Günün sonunda damlaya damlaya göl oluyor işte. Yani bunu iyi bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biraz daha hassas davranmamız lazım. Onu söyleyebiliriz. Bu arada Mehmet Bey'e de düzeltiyorum, Ayhan Bey'e de güzel mesajı için teşekkür ediyorum. Bence bu farkındalığa hepimizin kavuşması lazım. Ya burada acı bir ders aldık. İnşallah bu farkındalığı kazanırız. İlerleyen dönemde benzeri tablolar, benzeri senaryolar görmek durumunda kalmayız. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Mesajlarımız geliyor. Maçları ve Beşiktaş'ın Donnie Walker transferini konuşacağız. Ama öncesinde bir reklam. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız geliyor. Dediğim gibi tekrar bir ricada bulunmuş olalım. Bugün saat 4'ten sonra İstanbul'da yaşayanlar için başlayacak tekrardan sağanak yağış öncesi dışarıda işi olmayanların günü evinde geçirmesini sizlerden rica edelim. Daha fazla kötü haber almamak için ya da sizler de müşkül durumda kalmayın diye böyle bir ricada bulunmuş olalım hepinize. Hep şey oluyor. Bana bir şey olmaz zihniyeti bize çok zarar veriyor. Allah korusun tabii ki kimseye bir şey olmasın ama nereden ne geleceğini kestirmek de çok zor. O yüzden temkini elden bırakmamak lazım. Ya mesela benim bulunduğum yerde Anadolu yakasında dün mesela böyle çok işte yoğun yağışlar, işte ne bileyim sular altında kalan sokaklar falan yoktu. En azından benim bulunduğum bölgede, hani Beykoz'da falan olmuş ama yine çıkarken hep bir kafamızda tereddüt var diye yedek kıyafet aldık burada kalma ihtimaline karşı vesaire vesaire. Temkini elden bırakmak iyi bir şey değil. Ondan sonra iş işten geçince müdahale etmek zor oluyor. Çünkü o yüzden dikkat edelim. Anadolu Efes'teki kötü gidişin sebebi koç mu yoksa kadro kalitesi mi? Pablo Laso ne zaman ayrılır? Hamburg'dan selamlar. Benim bu sene üzerinde mesela tepe takımlardan, tepe demeyeyim de taraftar kitlesi yüksek olan takımlardan tahminim şuydu. İlk Pozzecco Galatasaray'da yollanır ki dinleyenler bilir. Sıranın da Pablo Laso'ya geleceğini düşünüyorum bir noktada. Bence iyi bir iş çıkartmıyor. Kesinlikle iyi bir iş çıkartmıyor. Bir noktada da yollanması gerektiğini düşünüyorum Pablo Laso'nun. Anadolu Efes'e geldiği günden bu yana takıma herhangi bir katma değer yarattığını görmedik kendisinin. Bundan sonrası için de yaratacağını düşünmüyorum. Bence Pablo Laso'yla yolların ayrılması gerekiyor. Ben başarısız bir Anadolu Efes kariyeri olduğunu düşünüyorum Pablo Laso'nun. Yani kadro mühendisliği, eksikler, Mike James'in sakatlığı, şimdiye kadarki 5 maçlık kötü gidişatta bunlar da faktör ama şimdi o elementlerin hepsini tek tek ele aldığımızda burada Laso'ya fatura kesmemek de doğru olmaz. Laso'nun da burada eksikleri olduğunu düşünüyorum ve bir müdahale edilmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi burada tek suçlu muhakkak Laso değil ama bir yerde Laso'nun da müdahaleye uğraması gerekiyor bana sorarsanız. Temel sebeplerden biri de o. Bakalım. Oğuzhan Bey yazmış. İyi yayınlar, sana Twitter'dan yazdım. Görmemişim, affınıza sığınıyorum eğer yazdıysanız. Furkan gibi defans sıfır, zaten orada da sıkıntımız var. Panik transferi, elde kim varsa onu aldılar 2 numaraya. Ve 5 numara ne olacak? Sissoko çözer mi? Dün sevgili Murat Özen'in bir haberi vardı. Sissoko transferi konusunda. Düzeltiyorum, 5 transferi konusunda Sissoko'nun durumunu beklediği takım öğrenildi. Yine işte hafta başı gireceği sağlık kontrolünden sonra Sokko'nun orada net bir karar ve aksiyon alınacak. Onun haricinde Lonnie Walker Beşiktaş'ta dün mesela çektiğim bir Reels videosunda şey söylemiştim. Bu gibi rakiplere karşı kalite ve derinlik eksikliği çok fazla dikkat çekiyor. Şunu söyleyebilirim. Lonnie Walker'ın eksikleri var. Hücumda kolektif basketbola çok yedirebileceğiniz bir oyuncu değil. Kendi oynamayı seven bir oyuncu. Savunmada çok full fokus bir oyuncu değil, bir atletik yapısı, savunma yapabilecek bir yapı, fiziki yapıya sahip olmasına rağmen. Ama artı noktası da şu, bireysel kalite anlamında Beşiktaş'a maç çözecek oyuncu, yıldız statüsünde Euroleague için bir oyuncu eksikliği vardı Beşiktaş'ta. Eksiklerini görüyorum, işte Noel var, ne gerek var diyoruz, Noel de henüz olabilir belki ilerleyen dönemde ama tam olmuş değil. Bence burada Beşiktaş'ın seviye arttıracak hamlelerinden biri olur. Eksik noktalarını tekrardan gördüğümü söyleyeyim, yanlış anlaşılması. Bence burada seviye arttıracak hamlelerden biri olacak Lonnie Walker ismi. Onu da dediğim gibi değerlendirdiğim bir video var uzun uzun. Bu akşam 7'de YouTube'da olacak. Takip etmenizi, izlemenizi önereyim. 5 numara içinde Sissoko'nun durumu bekleniyor. İyi dönerse ben şöyle yapardım. Sissoko'nun yerine bir 5 numara almazdım. Ya 3-4'e ya da kısa rotasyona. De Julius ayrılacaksa 1 numaraya, o 5 numaraya ayırdım bütçeyi, ayırır. İyi bir 1 numara alırdım ya da 4 numara alırdım. Öyle devam ederdim yoluma. Yani daha elzem bence. Sokon'un döndüğü denklemde 5'e nazaran bu pozisyona gelecek transferler. Hakan Bey yazmış. Cebinize koymayacağınız hiçbir şeyi doğaya ve çevreye atmayın. İyi yayınlar demiş. Çok güzel. Cebine koymayacağın hiçbir şeyi doğaya da atma. Çok güzel bir yorum. Buradan bunu bir slogan, bir düstur olarak da paylaşabiliriz. Kesinlikle katılıyorum kendisine. Kendi cebine koymayı, erineceğin, tiksineceğin, rahatsız olacağın şeyleri doğaya da atmaman gerekiyor. Selamlar 6. adam. Galatasaray basketbolda ilgili olarak tespitinde haklı çıktın. İtalyan koç ile yollar ayrıldı. Eski oyuncusu yeni koç oldu. Hem koç ile hem de yeni transfer konusunda yorum alabilir miyim? Seni de tebrik ederim. Koç hakkında tezin doğru çıktı. Ben burada ne denir ona? Pozeko'nun kötü bir koç olduğunu düşünüyordum. Hep söylüyorum. Onun haricinde kötü bir koç derken iyi bir motivasyon konuşmacısı, oyunculara enerji veriyor falan filan ama Avrupa basketbolunda coaching böyle bir şey değil. Oyuncuları pohpohlamak, kendini hissettirmek gerekmiyor. Daha fazlası lazım. Bu anlamda eksik bence. Burada yollar ayrıldı. Beklediğim gibi de oldu. Yine Galatasaray takım başına geçen sene Monaco'da Spanulis'in yerine geçen Manuşar Markoşvili'yi getirecek gibi gözüküyor. Artık anlaşma sağlandı deniyor. Eski bir Galatasaray oyuncusu Markoşvili geçen sene Spanulis'in yerini aldığı Monaco'da Fransa Ligi'ni şampiyonlukla tamamlamıştı. Bu önemli bir şey. Öte yandan işte bakıyorsun geçen sene Monaco'da bir sürü de problem vardı. Yani finansal sıkıntılar, oyunculardan oynamak istemeyenler gibi gibi. Buna rağmen işte final serisinde mesela Mike James, orada şu an Efes'te oynayan Strazel'in yerine girip sahada süre almıştı onun formasıyla falan. Böyle bir direniş hikayesi de vardı içinde bulunduğu durumlara karşı Monaco'nun. Her neyse Monaco bir şekilde Fransa Ligi'nde Markoşvili ile şampiyon olmuştu. Manuşar Markoşvili ile. İyi de bir görüntüsü vardı orada Euroleague içinde. Bence doğru bir hamle. KJ Simpson konusunda da Avrupa deneyimi hiç olmayan bir oyuncu. NBA'de Charlotte formasıyla çıktı 36 maçta. Çok fena bir görüntüsü yoktu ama bu referans mıdır? Avrupa basketbol kıta dışı bir oyuncu. Her zaman soru işareti barındırır buraya adapte olması. Özelinde söylüyorum. Vedat Bey yazmış bu arada mesajı. Zamanla göreceğiz. Burada kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama direkt gelip tak çalıştır hemen katkı verecek bir oyuncu mudur? Ben isminizi okudum bu arada. İsmim Vedat yazmayı unutmuşum demişsiniz. Tak çalıştır bir oyuncu mudur? Bence soru işareti barındırıyor. Hani burada Marcus Howard ismi çok konuşuluyordu. Howard'ın şeyi söylediği söylentiler arasındaydı. İşte ben Euroleague'de olmayan bir takımda oynamak istemiyorum diye. Rusya'ya gitti Zenit'e mesela. Çok kısa bir oyuncu Howard. Savunma anlamında da bence zaafları var ama orada işte Jerome Robinson'la falan orayı belki götürebilirdin. Keşke Marcus Howard olsaydı, bilmiyorum. KJ Simpson belki iyi bir oyuncu olabilir. Göreceğiz. Bunu da en azından net bir isim değil. Onu söyleyebilirim. Selamlar Ankara'dan Cihan. Bu iki gecede sadece gerçeklerimizle yüzleşme gecesi oldu bizler için. Bu takımları gözümüzde dünyanın en iyi takımları olarak konumlandırıyoruz ama maalesef dünyanın cevabı bu şekilde oluyor. Futbol için söylüyor. Hocalarımız vasat kabul ediyorum fakat takımların kadrosu zaten yeterli değil. Hocaların yapabileceği herhangi bir değişiklik zaten söz konusu değil. Kimi kimin yerini aldığı zaman bu skorlar elde edilmeyecek. Bence kendimizi dev aynasında görmekten vazgeçmeliyiz demiş Cihan Bey. Yani çok hadi bu detaylara kadro derinliğine falan girmeyeyim. Futbol konusuna çok yoğunlaşmış olmayalım bu programda ama biz biraz her şeyi burada gözümüzde fazla büyütüyoruz mesajına katılırım. Katılırım yani işte gördük Aston Villa mesela Premier Lig'de bu sene sadece bir galibiyetleri var Tottenham deplasmanında. Son maçta Brentford'la 3-3 berabere kaldıran çok iyi bir sezon başlangıcı yapan bir Aston Villa yoktu. Ama tablo bu. Barcelona konusunda bir şey demiyorum. Barcelona şu an Avrupa'nın en formda takımı. Ya orada Galatasaray'ın offside'den verilmeyen golü verilse acaba ne olurdu diye dönerdi Barcelona belki yine ama en azından bir direniş gördük orada. İşte Javier Bardem'in Filistin'le alakalı bir sözü vardı. Existence is resistance. Direniş var olmaktır diyor. Orada bir direniş gördük. Dün Fenerbahçe maçı bu anlamda beni biraz üzdü. Onu söyleyebilirim. Selam Burak abim, İzmir'den Gürsel. Euroleague'de Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde durumu nasıl olur? Nasıl sıralama nasıl olur demiş. Şimdi öncelikle APOEL maçı hedef bir maç değildi. Ondan da bahsedelim işte. 182 kaybedildi. Yani bir Final Four adayı karşısında bu kadar sakatlık ve eksikle birlikte Beşiktaş net bir kazanma adayı değildi o maç için. O yüzden kabul edilebilir buluyorum ortaya çıkan sonucu ama İşte Cuma günü oynanacak Bayern Münih maçı net bir hedef maç. Onu kazanmak gerekiyor. Bayern Münih'in Efes'i yendiğine de aldanmayalım. Bence onlar da dağınık bir takım. İşte gününde olursa Dwayne Washington, Obst, belki Marjon Bouchamp gibi oyuncular biraz tehdit yaratabilir ama yenilemeyecek bir takım değil. Hedef maç Bayern maçı Beşiktaş için bu hafta. Bayern'i yenmek gerekiyor. Onun haricinde Çok fazla da eksik var işte. Jeffrey sakat, Sissoko sakat, transfer bekleniyor. Burada Sissoko'ya da 5 numaranın durumu. Lonnie Walker'ın adaptasyonu, gelecek transferler beklenerek Beşiktaş'ın daha net bir yorum yapmak mümkün. İşlerin iyi gittiği senaryoda iyi bir play-in takımı olabilir Beşiktaş. Burada gelecek diğer transferin de Lonnie Walker gibi takıma profil arttıracak bir tarzda olması gerekiyor. Lonnie Walker'ın eksiklerinin çok farkındayım dediğim gibi ama tekrar söylüyorum. EuroLeague standartlarında üst düzey bir oyuncu. Gelecek bir diğer oyuncunun da profil arttıracak tarzda bir isim olması gerekiyor. Diyelim bekliyoruz. Onları da gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapılabilir. Şu an bunun haricinde çok net bir şey söylemek kolay değil. Onu bu şekilde geçebiliriz bu soruyu da. Abi ben Galatasaray taraftarıyım. 2 gündür resmen çile çektik. Biz maçları bizi izledikleri için. Yani bu transferlere yüksek meblağlı oyuncularla hiç alakası yok. Ne olur sistem hocası getirsinler ve biz taraftarlar olarak bir 5-6 sene şu çenemizi kapalı tutalım. Yani bu baskette bizim yüzümüz ne zaman gülecek? Bu kadar ikinci plan atmak doğru değil. Galatasaray gibi bir spor kulübü her sene hüsran, her sene hüsran. Markoşvili iyi bir hamle ama bütçe vesaire işte kadro planlaması yine çok üzerine düşüldüğünü düşünmüyorum. Ya Galatasaray gibi futbolda oyunculara 10-15 bazılarına 20 milyon maaş verebilen bir takımın basketbola da en az bir 20 milyon bütçe ayırması lazım bence. Ya futbol tarafında da ya da basketbol tarafında da işte Beşiktaş'ın Duşan'la yaptığı gibi sistem hocasına gidip biraz zaman tanımak faydalı olabilir. Orada İtalya milli takımında sükse yaptı diye işte ne bileyim dikkat çekici bir profil diye hal ve tavırlarıyla bence Pozzecco ismine gidildi. Tamamen teknik taktik boyutu göz ardı edilip. Olmadı mesela. Olmasını beklemiyordum. Geçen seneden beri ısrarla söylüyorum. Bence iyi bir hoca değil Gianmarco Pozzecco. Burada o projeyi başlatacak doğru koçu bulamadı. Sarı kırmızılar bir türlü. Selamlar Bilgehan, ben İstanbul'dan. Takım epey geride. Dün tribündeydim. İlk çeyrek Efes'in alamayacağı belli oldu. Koç da çok etki etmiyor maalesef demiş Bilgehan Bey. Selamlar, sevgiler kendisine. Yani orada Mike James gibi sürükleyici bir oyuncunun varlığı fark ettirebilirdi bu sezon ama o da olmayınca işlerin rengi değişti biraz hesap kitap anlamında. Totalde şunu söyleyebilirim ama tekrardan söylüyorum bu sene. Pozzecco'nun ardından gidecek hoca İstanbul takımlarında bence Lasso olur net bir şekilde. Onu da çok Anadolu Efes'e geldiği günden bu yana son bir yıldır bir katkı verdiğini görmedik açıkça söyleyelim. Ali Bey yazmış Bursa'dan. Selamlar sevgili Burak. Sezon başı itibariyle Jalgiris'in iki sayılık atışları hariç tüm istatistikleri Fenerbahçe'den iyiydi. Buna rağmen iyi bir oyun ve iyi bir skorla kazanmayı bildik. Beşiktaş konuşmayacağım. İsrail takımlarının Euroleague'den atılmasını istiyorum. Çok gereksiz takımlar ama. Çok gereksizler. Sağlıcakla kardeşim demiş. Buradan selamlar Ali Bey'e. Fenerbahçe Jalgiris karşısında iyi bir kıymetli bir galibiyet aldı. İyi bir takım Jalgiris işte. Edwards çok iyi oynadı. O gün özelinde Sterling Brown biraz geri plandaydı. Tubelis ve Valenciunas bir şekilde çok iyi değildi. Fenerbahçe durdurmayı başardı onları. Ya şunu söyleyeyim. Nigel Williams-Goss geldikten sonra biraz daha tavanı yüksek bir takım olacaktır Jalgiris ama hali hazırda da çok önemli bir takım. Fenerbahçe bence kıymetli bir takımı yenerek o Panathinaikos maçının moral bozukluğunu üstünden attı. Farklı da yendiler. Çok önemli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin de hani kolektif anlamda, takım gelişimi anlamında önemli bir adım attığı bir maç olabilir. Bu anlamda Jalgiris galibiyetinden ötürü Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu akşam 20.45'te de bir Jalgiris düzeltiyorum. Partizan maçı var Fenerbahçe'nin. Radyo Spor'da sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte yayında olacağız. Burada da maçı televizyondan izleseniz bile canlı sohbete katılmak için mesajlarınızı bekliyorum. Saat 20.45'ten sonra. Hepinizi bekliyorum burada. Talebin biraz daha artmasını bekliyorum.

görmediğimiz için biraz yadırgadık. Altyapı olarak da biraz sıkıntı yaşıyoruz şu an. İstanbul üzerinde söyleyeyim. Kocaeli'de de benzeri bir durum var mı yok mu onun yorumunu Bülent Bey'e ya da Kocaeli'de yaşayan başka dinleyicilerimize sorayım. Ciddi bir altyapı sıkıntısı yaşıyoruz. Ümit ediyorum dediğim gibi daha fazla cana ve mala zeval gelmeden bu süreç biter ama daha birkaç gün daha böyle olması bekleniyor. Yarın okullar şimdiden tatil edildi. Sabah geldi. O mesajda zannediyorum bu gece de bayağı sert geçecek. Bakalım. Ümit ediyorum dediğim gibi. Herkesin evinde olduğu, kimsenin zarar görmediği bir gece olur. Temennisinde bulunayım. İzmir'den Metehan Burak Alaca, sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum. Sanırım 25 yaşındasınız. Sanki 35-40 yaşında biri gibi diksiyonunuz, konuşma akıcılığınız ve Türkçeniz, bilgi birikiminiz var. Bu yaşta bu yetkinlikler müthişsiniz. Önünüz çok açık diye düşünüyorum. Hatta spor haberciliğinde bir numara olursunuz diye de düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Gerçekten abartmıyorum diye de eklemiş. Ya teşekkür ederim öncelikle. Böyle mesajlar görmek bana hep kendimi iyi hissettiriyor. Yani şeyden ötürü bir şekilde işimizi iyi yaptığımızı görmüş oluyoruz. Yani burada bana erken yaşta fırsat verilmesi de biraz kendimi geliştirmem açısından bir faydalı oldu. Burada müteşekkir olmak lazım yöneticilerime. İşte 21-22 yaşında ilk yayınımı yapmaya başladım. Başta çok iyi değildi bence. Zamanında sabredildi. Ben de bir şekilde üstüne koymayı başardım. İnşallah dediğiniz gibi günün sonunda spor medyasında kabul görecek bir noktada olurum. Bugünümüze şükürler olsun tabii ama herkes her zaman daha fazlasını ister. Ümit ediyorum hepimiz için, sizler için de hayattaki beklentilerimize ulaşırız. Çok yorulmadan, tökezlemeden, düşüp kalkmadan bir şekilde ulaşırız. Huzur içinde ulaşırız. Bunlar önemli. Ümit ediyorum hepimiz için güzel şeyler olur. İzmir'den Metan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İzmir'i de çok seven biri olduğum için de bu mesaj ekstra bana kendimi iyi hissettirdi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galatasaray Barcelona maçı ile ilgili bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe maçı teknik direktör yabancı olsaydı adım gibi eminim maç böyle bitmezdi. Bence teknik direktör yabancı olsaydı maç sonunda görevden alınırdı. Ben bu son cümle benim yorumum. Bence yabancı olsaydı maç sonunda görevden alınırdı. Merhaba, bence Beşiktaş'ta eksik nokta fırsat bulunduğunda ve ihtiyaç olduğunda dış atış kullanma cesareti olan bir oyun kurucu olmaması. Melih Kayfa'yı yine Beşiktaş'ta görmeyi çok isterdim. Bizim oyun kurucular bomboş kalsa bile dış şut atmaktan eriniyorlar maalesef demiş. Burada Wilbek'in hariç genelinde böyle bir sıkıntı var. Şimdi şeyi merak ediyorum. Elektriklerimiz var değil mi? Okey. Jalen Novell'le Lonnie Walker'ın birlikte nasıl bir şekilde bir potada eritileceğini merak ediyorum. Novel'den de vazgeçmemek lazım. O da büyük potansiyel. Yani iki iyi skorer. Biri potansiyel, biri net. Walker'ı daha önce gördük çünkü burada. İki iyi skorere sahip oldu. Beşiktaş bakalım bundan sonraki hamleler ne olacak? Savunma tarafındaki zaaflar, bu Lonnie Walker hamlesi o zaafları gidermeye yönelik bir hamle değil. Savunma tarafındaki zaaflar nasıl giderilecek hepsini göreceğiz. Bakalım. Burak abim, bir sorum daha olacak size. Şu an Avrupa'nın en iyi koçu kim ya da sizin favori koçunuz kim? İzmir'den Gürsel. Bence Saranaseski'ye 300 şu an. En iyi koçlardan biri Pedro Martinez. Onlardan biri Bart Sokas şu an aktif form olarak en iyi koç diyebiliriz. Son şampiyon. Ligde de iyi gidiyorlar. Obradovic biraz eski günlerine döndü gibi duruyor. Yani birden fazla iyi koç var şu anda. En iyisi hangisi derseniz, hem son şampiyon olduğu için hem senelerde final, Final Four takımı oralarda tutuyor. Hem belli bir oyun yapısı var, bir oyun mekaniği var. Hani ne oynayacağını biliyorsun. Bart Sokas derim, Olympiakos koçu şu an güncel durum itibariyle. Buradan Gürsel Bey'e selamlar. Favori olarak da Pedro Martinez derim. Oynattığı tempolu basketbolu seviyorum Valencia'da bilhassa. Şu an Real Madrid'de çok çok iyi gözükmüyor olsa da dediğim gibi oynattığı tempolu oyunu seviyorum. İzlerken keyif alıyorum. Geçen maç yoktum, bu akşam seninleyiz. Bu arada Instagram'dan DM'den storylerine yorum atıyorum. Görmüyorsun sanırım, takip edilmediğim için demiş Ali Bey. Yok, görmedim ama hemen bakayım mesela. Bugün hava kasvetli diye mesela yayın duyurusunda bir şarkı attım. Söyleyelim hemen. Vedat Okyar'ın yazdığı Sezen Aksu'nun yorumuyla Keskin Bıçak. Fel Fena. Ali Bey'in mesajını şimdi gördüm. Dün attığım yazın ardına. İsrail takımlarının Euroleague'de işi yok demiş. Ha, burada çok pardon, ben genelde istek kutusuna bakmadığım için gözden kaçabiliyor. Birincil klasörüne taşıdım bu arada. Teşekkür ediyorum belirttiğiniz için de. Messi ile alakalı da bir story atmıştım geçen hafta. Milli takım bıraktı. Gün gitme kal bu şehirde. Yine Sezen Aksu'dan Hakan Peker'in, belki sen bilmezsin kardeşim, 90'larda hit bir şarkısı, bir efsaneydi. Bir efsane.

0: daha gitti diye Ali Bey yazmış. Biliriz bir efsaneydi, efsaneydi. Hakan Peker'den. Güzel. Onu da koyabiliriz ilerleyen bir dönemde Messi ile ilgili bir gelişme olursa. Buradan Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Birinci kutusuna da aldım bu arada. Onu da söyleyeyim. Devam edelim, devam edelim. Baya bir mesaj geliyor. Bakın hepiniz evdeyken yazıyorsunuz. Perşembe, cuma günleri bazen bir tık noksanlık görüyoruz mesajlarda. 30 geç reklamımızdan sonra da dinleyici hattını açabiliriz arzu ederseniz. Şartlarda eğer bir sıkıntı yoksa şayet. Biraz da sohbet ederiz. Yine maçlardan konuşuruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Efes'in maçlarından. Günaydın. İyi yayınlar. Ben en baştan beri söylediğimin arkasındayım. İsmail Kartal'ın hocalığını beğenmiyorum. Şampiyonlar Ligi için, Avrupa Ligi için yeterli değil. Kendi geliştirmemiş, taktik bilgisi zayıf demiş bir dinleyicimiz. Lucifer 0770 adlı dinleyicimiz. İzmir'den sevgiler ve selamlar Burak kardeşim. Basketbol ve sinema konusunda yorumlarını dinledikçe sahip olmadığım bir erkek kardeşim gibi hissediyorum seni. YouTube'dan takipteyim. Perasovic'in Baskonya'ya gittiğini görünce Efes adına üzüldüm. Bence düşünülebilirdi. Ben de senin gibi kafada Lasso'yu gönderdim demiş Cenk Bey. Teşekkür ediyorum öncelikle güzel mesajınız için. Sıcak bir mesaj olmuş. Perasovic Metin Diyad'ın Gençler Birliği, Perasovic Baskonya. Dördüncü dönemi artık. Her fırsatta geliyor takımın başına. Yani Efes için kim olur? Ben Cenk Akpınar'ı burada mesela eski Ergin Ataman'ın yardımcılarından deneyebilirim. Zamanında Yakup Hoca denenmemişti mesela. Bilmiyorum, bakıp görmek lazım. Tekrardan Mijatović bile olabilir. İstemiyor çok baş antrenör olmayı ama neden olmasın? Hırvat milli takımında yapıyor. Sinema konusuna gelince de şu sıralar şey yaptım. Hadi biraz da aktüel atayım. Kendime bir korku filmi listesi yaptım. Böyle kült, yakın kült dediğim hani çok PR yapılmış, ne bileyim Exorcist gibi, Conjuring gibi değil ama bilindik ve iyi korku filmlerinden öyle bir arayış içerisindeyim. İşte Insidious'ları ekledim. Hokum diye yeni bir film çıkmış, biraz daha indie kafada. Onu ekledim. Böyle bir kendim seriye başlayacağım. İzlemek bağlamında söylüyorum bunu. Kafamda bir şeyler var. Dediğim gibi orada Hokum ve Insidious'un iki filmi şu an önümde. Yine Black Phone diye bir film var galiba Ethan Hawke'ın. Düzeltiyorum. Black Phone değil, Ethan Hawke'ın bir filmi vardı. Neydi? Sinister. Bir de onu ekledim. Böyle bir listem var. Sinister, Hokum ve Insidious filmi iki tane. Sizlere de önermiş olayım. İyi yorumlar alıyorum. Bakalım izledikten sonra tekrar konuşuruz. Kısa bir reklam aramız varmış. Dilerseniz araya gidelim. Ardından eğer hatlarımızda bir sıkıntı yoksa hava muhalefetlerine ötürü dinleyici hattımızı belki açarız. Bir deneriz en azından ama kısa bir araya gidelim öncesinde, sonrasında dönelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şerh düşerek duyurumuzu yapalım. Aramak isteyenler evinizdeyken hazır birçoğunuz 0212 363 04 34 0212 363 04 34. Şerh düşeceğimiz konu da şu: hava muhalefetlerinin ötürü telefon hattınız kesilirse vesaire, hani bir bilginiz olsun, önceden bir dipnot düşeyim. Zaten bağlantıları da orada bitiririz hani, tekrardan zorlamamak için. Bu arada Gitme Kal bu şehirde Nazan Öncel şarkısı Kayseri'den Cem iyi yayınlar. Evet, Nazan Öncel'in şarkısıdır. Ben ne demiştim? Keskin Bıçak'tan bahsediyordum, Sezen Aksu'dan. Şarkıyı da mı Sezen Aksu'ya yedirdik? Nazan Öncel'in Gitme. Gitme Kal bu şehirde çok iyi şarkıdır. Düzeltme gelmiş orada, sürçülisan ettiysek teşekkür ediyorum buradan yorumunuz için. Devam edelim. Merhaba Burak Bey. Saras Silva'yı çok düşünmüyor galiba. Yerine kimi önerirsiniz İstanbul'dan Mehmet'e? Çok düşünmüyor gibi gözüküyor. Silva undersized bir oyuncu ve hani bu düzeyde çok fark yaratmıyor gibi duruyor. Yerine kimi düşünürsünüz sorusu da zor. Avrupa'da uzun yok yani, piyasaya kıran girdi. Kimse bulamıyor. Arasan da bulamıyorsun. O yüzden şunu söyleyebilirim, hani bir öneri de bulunacak olsam, hakları da Fenerbahçe'de olduğu için artık bu senelerdir oldu olacak söylentilerini bir nihayete erdirip Ömer Faruk Yurtseven şekilde getirilse güzel olur. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum, ne dersiniz, ama Ömer Faruk Yurtseven bir şekilde getirirse güzel olur diye düşünüyorum. Evet, dinleyici hattımızı hatırlatıyorum tekrardan: 0212 363 04 34 0212 363 04 34 ne oldu? Radyo Spor dinleyici hattımıza mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyoruz. Burada eğer hatlarda kesilme vesaire bir sıkıntı olmazsa sohbetimizi sürdürelim. Devam edelim mesajlarımızla. Merhaba Burak kardeşim, hoş geldin. Sürekli kanalları kurcalıyordum. Gerek kalmadı frekans aramaya. Burak varsa buraya demirlerim demiş Önder Bey Ankara'dan. Teşekkür ediyorum. Bir mukavele burada. Sizlerin varlığı da benim için büyük keyif. Hani sohbet ediyoruz, bana da büyük keyif oluyor. Şeyden ötürü söylüyorum yani. Tek başına burada çıkar bir saat konuşuruz, maçları izledik, gündemi biliyoruz. Onun haricinde yine farklı yerlerde program yapıyoruz. YouTube yapıyorsun, Reels çekiyorsun falan. Yani burada zamanı doldururuz ama sıkıcı. Yani neden sıkıcı diyorum? Tabii ki çok yoğun bir gündem olduğunda burada gündemin içine düşebiliriz ama hazır sizler de dinliyorken bir temas halinde olmak, bir sohbet halinde olmak bence daha keyifli. O yüzden seviyorum bu dinleyici hattını. Mesaj atan, katılım sağlayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Programa büyük keyif katıyorsunuz. Şahsım adına söyleyeyim, bana da, günüme de büyük keyif katıyorsunuz. Mutlu oluyorum. Teşekkür ederim tekrardan mesaj atan herkes için. İyi yayınlar Konya'dan Bekir. Konya gibi büyük bir sanayi ve spor şehrinin basketbolda temsil edilmemesini yadırgıyorum. Eskiden amatör sporlara ve basketbola daha çok ilgi vardı. Sizce bu gerilemenin sebebi nedir? Konya'nın bir takımı var galiba TBL'de. Takımı lağvettiler mi ki bilmiyorum, şu an yok dediniz diye tekrardan bir kontrol edeceğim şimdi ama. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bildiğim kadarıyla var, üst düzeyde olmaması eğer mevzu bahisse problem tabii. Şimdi bir kontrol edelim, Konya Spor'un takımı duruyor mu? Duruyor olması lazım. Bakalım. Evet, duruyor ama ligin sonunda TBL'de. 5 maç sonunda 4 mağlubiyetle. Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Geçen sene playoff da yapmışlardı. Ne, Konya gibi büyük bir sanayi şehrinin büyük bir ekonomi. Bu arada yabancı oyuncular da 2 tane var. Onun haricinde çok iyi bir sezon başlangıcı yapmamış Konya. Yatırım yapılması gerekiyor bence de. Orada size katılıyorum. Büyük nüfusu olan, spora ilgisi olan bir şehir. Futbol tarafında atmosferi, tribünleri çoğu zaman görüyoruz. Bu biraz hayal kırıklığı bence de. Bu kadar yatırımsız bırakılıyor olması Konya basketbolunun. İzmir'den iyi yayınlar. Ayhan ben. Koloko için Baskonya iddiaları var. Beşiktaş için çok iyi bir reklam olmaz mı? Devreye girsek demiş Beşiktaş basketbol adına. Beşiktaş girse alabilir bu arada Cristiano Coloco'yu ki bu arada farklı Real Madrid gibi takımların da ilgilendiği söyleniyor. Baskonya resmi teklifini yapmış. Cristiano Coloco ince yapılı bir uzun. Yani burada Chris Boucher mesela yine bu tarz gidilebilecek uzunlardan. Tecrübesiyle biraz daha oyun zekasıyla fark yaratabilir 33 yaşında ama işte NBA'den uzun almak da hep sıkıntı ya. Çünkü o oyuncular NBA'deki o tempo basketboluna alışmış ya. Avrupa'da yarı sahada hem savunma konsantrasyonunda sıkıntı yaşayabiliyorlar hem yerleşik hücumda çok verimli olamıyorlar o aradıkları alanı bulamadıkları için. Yani keşke Avrupa'dan bir uzun olsa. Ne bileyim Ömer Faik Gürtel'in Fenerbahçe için dedim eğer buyout konusunda anlaşılabiliyorsa keşke Beşiktaş için olsa ya da Efes için. Bu NBA'den gelen uzunlarda bu sıkıntı var. O yüzden Coloco'nun da bunu yaşayacağını düşünüyorum. İyi bir oyuncu bu arada. Ona da bir sözüm yok. Çok uzun kulaçlı. Çember önünde gerçekten tehdit yaratabilir. Ama dediğim gibi burada bir tercih yapacak olsam biraz daha tecrübesi ve yaşından ötürü herhalde Chris Boucher'i orada seçerdim. Ama dediğim gibi yani önceliğim keşke. İmkanlar çok da mümkün değil biliyorum. Çok fazla seçenek yok. Keşke NBA değil de Avrupa'dan bir uzun gelebiliyor olsa derdim. Düşüncem bu olurdu. Buduşnos'ta çok beğendiğim

bir oyuncu vardı. Alimpiyev için de milli takımda çok süre verdiği bir oyuncuydu. Tanaşkoviç Partizan'a gitti mesela. O da olsa bence etkili olabilirdi. Tanaşkoviç ismini de mesela geçen sene çok yazmıştım. Böyle Avrupalı isimler bence daha net olabilirdi. Ama şimdiye kadar ortaya çıkan isimler işte biraz da NBA pazarına yönelildiğini gösteriyor. Mesela NBA'de çok kıymetli bir oyuncu var. Geçenlerde YouTube'da yaptığım bir yayına yazmışlardı. Olacağını zannetmiyorum. Pelicans'ta oynuyor çünkü iyi de oyuncu. Karlo Matković izlemenizi tavsiye ederim. Avrupa'ya gelirse hallaç pamuğuna çevirebilir burayı. Onu söyleyebilirim Matković ismi için ama olacağını çok zannetmiyorum. Dediğim gibi Pelicans'ta ciddi süre alan bir oyuncu olduğu için. Ya bakalım uzun konusunda Fenerbahçe Silva'dan çıkıp bir hamle yapacak mı? Beşiktaş'tan bir hamle bekliyoruz. Hamle beklemesek de Anadolu Efes'te bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum uzun rotasyonuna. Bakalım yani ilerleyen günlerde bu köprünün altından daha çok sular akar. En azından bunu net bir biçimde söyleyebiliriz. WhatsApp ve dinleyici hattımızı hatırlatıyorum tekrardan 0212 363 04 34 dinleyici hattımızı arayıp ulaşmak isteyenler için 0212 363 04 34 diyelim. WhatsApp hattımız da 0538 052 14 87 ne olur. Radyospor WhatsApp hattı. Mesajlarınızı oradan iletebilirsiniz. Bir ricada bulunayım burada. Olmayanlar varsa akşam tekrardan yaklaşık bir aylık bir boşluğun ardından YouTube kanalıma video atacağım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak yazdığınızda zaten en üstte çıkıyor. Yaklaşık 1400 küsür abonesi var. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Orada da mesajlarınızı, desteklerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi desteklerinizi esirgemeyin. Burada radyodaki dinleyicilerimizin desteğiyle zaten belli bir seviyeye getirdik geride kalan birkaç ayda. Daha fazlasını da eğer mümkünse sizlerden bekliyorum. Abone olmayı unutmayın diyelim. Biraz maçlardan bahsedelim. Fenerbahçe Jalgiris Kaunas 99-80'lik net bir skorla yenmişti. Etkili performanslar gördük. Burada Will Clyburn geldiğinden beri en etkili maçını oynadı. Fena bir yüzdeyle de atmadı. Shavon Shields Panathinaikos maçında savunmanın iyilerindendi. Bu maçta hücumda da önemli katkı vermeyi başardı. Dikkat çekti. Yine Braxton Key her maç olduğu gibi Fenerbahçe'de o dinamo rolünü üstlendi. Çok verimli oynadı. Çok verimli pozisyonlara girdi. Topu çok verimli kullandı. Savunmada çok önemli katkı verdi. Hakikaten çok önemli oyuncu Braxton Key. Onun haricinde Melli'nin önemli bir performansını gördük. Shane Larkin Euroleague arenasına döndü. 15 dakika sahada kaldı 5 sayıyla. Karşılaşmayı tamamladı Fenerbahçe adına. 5 sayı 3 asistle. Fenerbahçe için verimli bir maçtı. İyi bir rakibi yendi Fenerbahçe. İleride Final Four adaylarından biri olabileceğini söylüyorduk Jalgiris Kaunas'ın. Normal sezonu iyi geçerlerse. Burada ileride averaj da sezonun sonunda Jalgiris karşısında önemli olabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin aldığı bu 19 sayılık averaj da ekstra kıymetli. Onu da söylemek lazım. Dün oynanan maçlarda Beşiktaş Hapoel Tel Aviv karşısında. İlk yarıda gerçekten rakibine diş geçirmeye çalıştı. 43-39'luk bir ilk yarı skoru vardı. Hep maçın içindeydi Beşiktaş. Üçüncü çeyrekte hem rotasyon darlığından ötürü Beşiktaş'ın gardı ciddi biçimde düştü. Yani burada savunma anlamında, direnç anlamında Beşiktaş çok ciddi anlamda güç kaybetti. Hapoel'de de bireysel yıldızlar çok fazla ön plana çıktı. Orada dün mesela Reels videosunda da söylemiştim. Maçı kıracak oyuncu, maçı kıracak yıldız eksikliği Beşiktaş'ta çok hissediliyor diye. Orada Antonio Blackney 3. çeyrekte çıktı ve maçı kopardı. Sonrasında Elijah Bryant'ın Mitz için önemli performansları vardı. Yine yeni transferlerden Amir Kafi dün ilk maçına çıktı. İyi bir görüntü verdi. Ya burada dediğim gibi Beşiktaş'ın o maç kıracak panik anın, düzeltiyorum, kriz anında camı kırın butonları vardır ya yangın anında falan. O camı kırıp içeriden çıkaracak oyuncuyu bulamadı işte. Noel olmadı o. Bekleniyordu. Hala adaptasyonu tam İyi bir noktada değil. Wilbekin zaman zaman yapıyordu ama bunu sürekli beklemek çok kolay değil 33 yaşındaki bir oyuncudan. Ki Wilbekin kariyeri boyunca da böyleydi. Bazı maçlarda çok iyi, bazı maçlarda çok kötü olabiliyordu. O yüzden mesela bu çok eleştirdiğimiz Lonnie Walker, benim bazı açılardan eleştirdiğim Lonnie Walker transferi Beşiktaş'ta o boşluğu doldurabilir. Bunun haricinde de dediğim gibi işte yapılacak Sissoko eklemesi dönerse işte ya da yapılacak transferleri bekleyip göreceğiz. Beşiktaş iyi bir mücadele etti ama soluğu yetmedi. Kalite farkı biraz ortaya çıktı diyebiliriz. Hapoel maçı için
Dediğim gibi günün sonunda çok üzülecek bir maç değil. Şu yüzden bir Final Four takımı olmasını bekliyoruz. En azından o kalibrede bir takım.

0: Hapoel. Böyle bir takıma kaybetmek de karalar bağlanacak bir mağlubiyet olmaz. O yüzden tolere edilebilir işte. Cuma günü oynanacak Bayern Münih maçı ama net bir hedef maçtır. Orada kaybetmemen lazım mesela. Yarın bir gün play-in potasına girdiğinde rakiplerinden biri olabilir Bayern Münih. Orada en azından evinde oynanan maçların hepsini bir şekilde kazanıp çıkman lazım oradan. Onu söyleyebilirim. İsim hafızanıza hayranım kardeşim. 2 yıldır site komşum yöneticimiz. Ben Bergüzer sanıyordum. Adını gruba mesaj attım. Buyurun efendim, Züleyha ben dedi. Ben de otomatik yazılmış, özür dilerim dedim. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bergüzer de çok klavyenin otomatik düzeltmesiyle yapılacak bir şey değilmiş Ali Bey. O yemezler gibi. En azından çabanızı takdir ettim. İsim hafızası yani zaten oldum olası benim hafızam hep iyiydi. Şimdi şey oldu. Hani isim hafızası olsun, 10 yıl önce izlediğim bir maç olsun aklımın bir kenarında ama 2 gün dün mesela ne yaptım evde olmasam hatırlamıyorum. Öyle bir durumdaydım. Genel bir B12 eksikliği var herhalde. Bu arada hazır evde geçirdiğim günlerden bahsetmişken anneme de bir teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir sağlık sorunu yaşamıştım burada, bahsettim. Yine onu tam atamamışım. Yine bronşlarımda ciddi bir problem vardı. Son 2-3 gündür gerçekten evde sürekli başımdaydı. Hiç bir saniye hiçbir şey eksik etmedi. Sürekli koşturdu. Çok da yoruldu bu arada. Buradan anneme tekrardan bir teşekkür ediyorum. Allah o olmasa halimiz, işimiz yaş. Hep söylüyorum zaten annem olmasaydı muhtemelen sokaklara düşmüştüm şimdiye kadar diye. Hakikaten öyle, şu son 3 gündür biraz toparladım. Hani bugün 4 saat yayınım var, onu yapabilecek kıvama da geldim. Dediğim gibi olmasaydı annem muhtemelen şu an ya hala hastanedeydim ya da evde yatağın altından çıkamıyordum gibi. Şu an iyiyiz. Dediğim gibi buradan çok teşekkür edeyim sizin huzurunuzda. O kadar uğraştı benimle. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Her zaman sadece hastalık konusunda da değil, sağlıkta da öyle. Olmazsa olmazdır benim hayatımda en azından. Çok da koşturdu. Teşekkür ediyorum. Artık ben birkaç gün yokum. Musti ile biraz dinlenmeye çalışsın diyelim. Bittik vallahi demiş Ali Bey. İsim karıştırma hadisesi üzerine yani. Olabilir ama siz deyip ben mesela böyle durumlarda şey yaparım. Mesela çok eskiden bir okul arkadaşım yazar WhatsApp'tan, telefon numarası çıkıyor ya isim olmadığında. İsim yoksa şey derim mesela, kanka deyip geçerim ya da siz derim. Genelde bu gibi durumlarda siz derim. İsim girmemeye çalışırım. Yani o bir yerde karşıma çıkar, çıkmazsa da hani çok normalde diyaloğa girmediğim biri ise belli ki irdelemem. Ama dediğim gibi sizinki biraz yanlış anlama olduğu için siz Bergüzar olduğuna ikna olmuşsunuz tabii. Orada farklı bir durum var. Annem ne demek başımla beraber. Bir de mesaj eklemiş, orası bende kalsın sağ olsun. Biraz nükteye kaçmış yani, öyle tahmin ediyorum. Ali Bey yazmış, cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. Hakikaten öyle, ben söylüyorum yani, ben 25 yaşına geldim işte, dönüp bakıyorum. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce insanlar evlenip çoluğa çocuğa karışıyormuş mesela benim yaşımda. Ama dönüp baktığımda şu an annem olmasa çok idare edemem gibi hayatı. Her anlamda söylüyorum bunu. Sadece sağlık saat değil. Şuna da artık eminim. Hani belki sürekli dip dibe olunur olunmaz, onlar değişkenlik gösterebilecek şeyler. Hayatın hepimizi götürdüğü noktalar var. Ama 35 yaşında da bir telefon uzağında olması, başın sıkıştığında varlığını biliyor olmak ya da ne bileyim 35-40 yaşında da bir şekilde varlığını biliyor olmak çok önemli. Onu artık öngörebiliyorum. Bir şekilde olması lazım hep. Allah eksik etmesin hiçbirimizden. Diyelim. Merhaba, geçmiş olsun. Bursa Spor basketbolu değerlendirir misiniz? Galatasaray'ı yendik. Devamı nasıl olur? Çok kıymetli bir yapı var. Çok kıymetli bir genel menajer var orada, Emre Ekin. Başkan çok özel işler yapıyor Bursa şehri ve Bursa basketbolu için. Büyük bence Sezer Sezgin, buradan selamlar. Şapka çıkarılması gerekiyor. Grimao geçen seneyi başarılı bitirdi takımı tutarak. Bu sene de iyi olabilir. Özel de oyuncular aldılar. Mesela Javonte Liberty Freeman Manisa'da oynarken benim şey beklediğim bir oyuncuydu. Hani Euroleague yapacak, NBA'ye gitti. Şu an iddia ediyorum mesela. Hani Beşiktaş için diyoruz ya kısa savunmacı lazım diye. Javonte Liberty Freeman mesela Euroleague'de Beşiktaş'ta o düzeyde çok rahat oynar. İyi oyuncular aldı Bursa Spor. Brandon Taylor da bunlardan biri mesela. Bence ligde kalacaktır. İnşallah playoff için rekabetçi de olur. Şehir takımlarını hep destekliyoruz. Çok geçmiş olsun Burak kardeşim. Annen de seninle gurur duyuyordur. Ben de annemin ellerinden öperim demiş Önder Bey Ankara'dan. Yani gurur duyuyordur, duymuyordur tabii ki onun takdiridir ama bugün bir şeyler yapabiliyorsak onun sayesinde yani. Hiçbir zaman ne hiçbir konuda cesaretimi kırdı, ne desteğini esirgedi. O yüzden hani gurur duyuyorsa tabii benim için mutluluk ama dediğim gibi bugün buralarda bir şey yapabiliyorsak Ben ne yaptıysam bir o kadar da ailemin katkısı vardır işte. Annem, babam, yine kardeşimi dahil edebilirim. Çünkü şey vardı. 7 yaşında şimdi, o doğana kadar hani rahat takılabilirdim hayatım boyunca. Keyfi takılabilir, Charles Bukowski kafasında takılabilirdim. Bilen bilir işte, şey yapar hani. Keyfi işlerde çalışır, karın tokluğuna çalışır. Bir en azından kaygı taşımıyordu. Şimdi tabii onunla da çok yaş farkım olduğu için hani şu an için değil ama bundan 10 sene sonrası, 15 sene sonrası için bir kaygı var. İstemsizce bunu çok dışa vurmuyor olsam da. Yani dediğim gibi ben ne yaptıysam en azından bir o kadar da ailemin katkısı vardır. Bugün bir şeyler yapabiliyorsam. İyi yayınlar İzmir'den Süleyman Ulu, Eskişehir Spor taraftarıyım. Anne candır, gerisi heyecandır, teşekkürler demiş. Doğru. Doğru. %100 katılırım. Evet, bakıyorum süremiz var mı diye sevgili Batıkan abiye. Bayağı da bir mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün katılım hakikaten çok canlı ve keyifliydi. Güzel de sohbet oldu. Sağ olun, var olun. Yarın yine buradayız. Bu arada bir ricam. Tekrar ediyorum. Akşam 8.45'te sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte Fenerbahçe Partizan maçını canlı olarak yorumlamak ve dakika istatistik paylaşmak için yayında olacağız burada. Maçı televizyondan izleseniz dahi sohbete dahil olmak için bir kenarda mesajlarınızı bekliyorum. Radyonuz bir kenarda açık olsun. Burada yani çünkü şey, interaktif bir şekilde sohbet edeceğiz. Maç sohbeti gibi düşünün. Chat odası gibi. Buradan okuyacağım. Mesaj kutusu önümde olacak diyelim. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

Herkese merhaba, Radyo Sporometri'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.03, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Perşembe, bugün Avrupa Kupalarında iki temsilcimiz Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarını oynayacaklar. Konferans Ligi lig aşaması bugün start alacak. Trabzonspor ilk maçında 19.45'te Kups Kuipon deplasmanında olacak Finlandiya'da. Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde ikinci maçında saat 22'de Almanya'da Hoffenheim'in rakibi olacak. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını oynadı. Aston Villa karşısında çok ağır bir mağlubiyet aldı Sarı Lacivertler. 6-0 bitti karşılaşma. Tabii ki o mücadeleden de konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde dün haftayı tamamladık. Gollü bir geceydi Şampiyonlar Ligi. Ve diğer gelişmelerle yine programda sizlerle değerlendirmelerimizi yapacağız. Haftanın hakemleri de belli oldu. 8. hafta oynanacak Süper Lig'de yarın. Çorum, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla hafta başlayacak. Mücadele saat 20'de Davut Dakul Çelik karşılaşmanın hakemi olmuş. Cumartesi günü 13.30'da Erzurumspor Eyüp karşılaşması var. Erdem Mertoğlu yönetecek. Saat 16'da Gençler Birliği Galatasaray'ı ağırlayacak. Reşat Onur, Coşkun Ses

0: karşılaşmanın hakemi. Cumartesi günü yine saat 16'da Ahmet Sportif Faaliyetler Konya Spor, Ozan Ergün. Ozan Ergün de ligde üst üste karşılaşmalarda görev almaya başladı. Ve cumartesi günü saat 19'da Fenerbahçe Alanya Spor mücadelesinde Çağdaş Altay düdük çalacak. Pazar gününe geçtiğimizde 13.30'da Kasımpaşa Samsun Spor mücadelesi var. Fatih Tokail deyip sana boş gözlerle bakıyorum.
1: Erdem Mertoğlu'nu tanıyor muydun ki bakmadın
0: Erdem
1: mesela?
0: Erdem Mertoğlu'nu galiba bir iki kere duydum.
1: Ondan mı bakmadın?
0: Fatih Tokail'i hiç duyduğumu hatırlamıyorum.
1: Yani Tokail'den dolayı daha yani bilinen bir hakem o da aslında da. Senin Fatih, dikkatini çekmemiş.
0: Dur bir bakayım. Yani Fatih bende Tokail. Bir şey de canlanmadı yani.
1: Tipini görsen belki bakayım. Simasını.
0: Fatih Tokail.
1: Dördüncü hakem olarak tabii genelde görmüşsündür. Orta hakem olarak değil ama.
0: Ha evet gördüm tamam.
1: Görmüşsündür.
0: Fatih Hoca'yı evet.
1: Neviş aslında münasır bir aynen, yüzü tamam. Var. Onu hatırlarsın.
0: Pazar günü 16 Kocaeli Spor Göztepe Alper Akarsu. 19 Başakşehir Gaziantep Alparslan Şen.
1: Hiç Alparslan Şen. Alparslan Şen'i hiç duymadım ben de. Alparslan Dedeş vardı eski yardımcı hakem.
0: Ve pazartesi günü haftanın maçı Trabzonspor Beşiktaş. Cihan Aydın karşılaşmayı yönetecek. Oğuzhan Çakır yok. Mehmet Aslan yok.
1: Mehmet Türkmen.
0: Mehmet Türkmen yok.
1: Mehmet Türkmen var.
0: Nerede var?
1: Trabzon Beşiktaş'ta dördüncü hakem.
0: Tamam, orta hakem olarak söylüyorum.
1: Ama o da bir mesaj olabilir.
0: Atilla Karaoğlan yok. Halil Umut Meler yok. Geçen haftaya göre böyle bir tercih yapmış. Anthony Taylor Türk hakemleri tanıdıkça başka hakemlere yöneliyor. Bizim de bilmediğimiz, kendi de tanımadığı hakemlere mi yöneliyor? Maçları
1: mevcutlardan
0: izledikçe,
1: daha ne kadar kötü olabilir ki?
0: Maçları izledikçe böyle bir tercih mi yapıyor bilmiyorum ama şaka bir tarafa biliyorsunuz MHK zaten alt üst olmuş bir kurum. Şu an Anthony Taylor atamaları yapıyor. Onun da bu haftaki tercihleri böyle olmuş. Hep beraber göreceğiz performanslar, hakem performansları nasıl olacak. Ali Şansalan da yok tabii. Onu da söylemek lazım. Şöyle bir alt lige bakalım. Alt ligde bu bahsettiğimiz hakemlerden bir tanesi maç almış mı? Yok. Onlar bu hafta komple dinleniyorlar. Öyle gözüküyor. Pardon çok affedersiniz. Şimdi ben başka yere baktım.
1: Hafta içindeki fikstüre baktım.
0: Hafta içine baktım. Turgut Doman görev almış. Muhammed Ali Metoğlu görev almış. Karagümrük Keçiören'de. O kadar. Evet. İstanbul'daki yoğun yağış ve fırtına sebebiyle hakem tercihlerinde Anthony Taylor'ın bir yere bağlamaya çalışıyorum. Bir sebebi olması lazım. Şu an anlayamıyoruz. Ama tablo bu. Bir şey söylemek ister misin?
1: Bilmiyorum bir şey söylemek ister miyim bilmiyorum. Yani Anthony Taylor'ın geldiği ülkedeki hakemlik müessesesiyle Türkiye'deki arasında dağlar kadar fark var. Onların havuzu bizim kadar geniş değil. Doğru. Onlar öyle hata yapsa da böyle çok uzun süreler dinlendirilmiyorlar. O yüzden onun için de farklı bir deneyim yani. O da şu an ısınma aşamasındadır. Bu atamalar konusunda. Buraya uymaya çalışıyor anladığım kadarıyla yani buranın düzenine. Yoksa kendi böyle iki hafta üst üste bu kadar farklı atamalar yapmazdı İngiltere'de bu görevde olsaydı ama bizim şartlarımız böyle.
0: Bu dar kadro, geniş kadro işini hakemlikte mutlaka seninle konuşmuşuzdur ama sen genel olarak hangisine daha sıcak bakıyorsun?
1: Ben bilmiyorum hangisine sıcak bakıyorum ya.
0: Mevcut yani, tabii ülkenin şartlarını da değerlendirmek lazım.
1: Ülkenin şartlarını değerlendirdiğimde geniş kadro mantıklı da geliyor. Çünkü bir hafta hata yapanı 2-3 hafta dinlendir, başkalarına şans ver. O mantıklı geliyor. Ama Yusuf Namoğlu döneminde hatırlar mısın bilmiyorum. O da çok dar kadro kullanmayı seven bir MHK başkanıydı. Orada da hata yapan bir hakeme ertesi hafta maç verdiğinde nasıl verirsin? Hata yapanın hiçbir işte cezası olmayacak falan deniyordu. O yüzden Türkiye'deki iklimde dar kadrodan ziyade geniş kadro mantıklı gözüküyor.
0: 18 takımımız var. Her hafta 9 maç oynanıyor. Mesela 9 karşılaşma için 15 hakem. Nasıl?
1: Ya olsa olur. Geçmişte 12 hakemle falan bile üst seviyede o Yusuf Namoğlu dönemi çok daha az olması lazım. İdare edildi yani.
0: Hani biraz şey de oluyor aslında. Hani hata yapanın da dinlenme şeyi de olabiliyor.
1: Tabii.
0: Mesela 15 hakem olduğu zaman.
1: 6'sını bir sonraki hafta
0: yüksek bir oran.
1: Evet.
0: %65'e denk geliyor neredeyse.
1: Peki İngiltere bize göre deneyime daha çok önem veren bir yer olarak mesela bu saydığımız ve tanımadığımız hakemlere Anthony Taylor'ın görev vermesini nasıl değerlendireceğiz? Mesela bizim eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu konuda çok eleştiriliyordu. Hazır olmayan isimleri Süper Lig'de maç yönettirdiği için. Taylor da Ferhat Gündoğdu'dan çok farklı değil yani şu an yaptığı atamalar diğer maçlarda. Hadi büyük takımların maçı Reşat Onur Coşkun Ses Galatasaray maçında mesela. Hı hı. İddialı değil mi?
0: Kesinlikle iddialı. Bilmiyorum. Hani inan bir şey söyleyemiyorum. O yüzden zaten öyle espri yaptım. Hani İstanbul'daki yağış sebebiyle dedim. O dedim, bu dedim. Bir mantığını ben anlayamıyorum ama normalde hani deneme yapıyor da dememek gerekir herhalde Anthony Taylor'a. Bir de Mert'i göreyim, bir de Ali'yi göreyim diye düşünüyor olabilir mi?
1: Yani olabilir gözüküyor şu
0: ama
1: anda.
0: Ama niye Süper Lig'de görüyor onları mesela? Yani alt ligde de maç verip orayı da takip edebilir. Eğer öyle bir niyeti varsa hakemlerle alakalı olarak. Zaten tabii ki daha ikinci haftada tüm hakemlere hakim olup doğru ve tam anlamıyla hakkaniyetli atamalar yapmasını beklemek de haksızlık. Adam dün geldi, bugün MHK bombasını kucağında buldu. Fakat şu an için bir anlamlandırmam yok bu tercihlerle alakalı olarak. İşte Ozan Ergün İzbek diyebiliyorum. Yani o döndü. Onun dışında.
1: Geçen hafta Mehmet Türkmen maç yönetti mi? Hatırlıyor musun abi?
0: Bakalım.
1: Orada da biliyorsun geçmiş MHK'ye yakın isimlerden birisiydi. Gerçi Oğuzhan Çakır yönetmişti geçen hafta maç. Benim tezim o açıdan tutmayabilir. Bu hafta da dördüncü hakemlik vermişler ya Mehmet Türkmen'e de. Trabzonspor Beşiktaş maçında. Onun da adı çünkü bu soruşturmada şey kısmında adliye ile alakalı bazı konularda çıkmıştı.
0: En son Süper Lig'de 5. hafta yönetmiş. Gaziantep Fenerbahçe maçını.
1: Biz 8. haftaya mı?
0: Evet.
1: Girdik. 5. hafta.
0: Yani milli ara öncesi 14 Eylül'de yönetmiş.
1: Dönüşünde yok mesela. O da enteresan değil mi? Evet. FIFA hakemlerimizden biri.
0: Evet. Şimdi birkaç mesaj okuyalım. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra da tabii ki hem bugünkü hem de dünkü karşılaşmaları sokacağız. Anthony Taylor hakemleri İngilizce sınavına sokmuş. Sınavı geçen hakemleri bu hafta atamış diyor dinleyicimiz. Mehmet Ünlü.
1: Bir mantığa bürümeye çalışıyoruz hepimiz.
0: Abi Trabzon Beşiktaş maçı var. Niye Yasin Kol yönetmiyor? Demiş Kemal. Sizce Anthony Taylor kaç hafta sonra istifaya davet edilir ya da bizim şartlara uyum sağlar denmiş. Artık gördüğün gibi insanlar biraz daha espriye vurmuşlar durumu. Hani beklenti bu yönde. İstanbul'un hava durumuna göre tercihlerini yapmaya başladı demiş bir başka dinleyici Ahmet Tarin. Bir dahaki hafta ceza olarak Şampiyonlar Ligi müziği çalmayın bence abi demiş.
1: Oo.
0: İzmir'den Kenan Polat.
1: Oo. Düşünüyor musun? Ben yokum gerçekten. Şey gelecek hafta mı?
0: Ya fena değil. Fena değil. Fikir fena değil.
1: Protesto.
0: Protesto ediyoruz yani. Bu Şampiyonlar Ligi performansınızı protesto ederek o hepimizi çok mutlu eden, heyecanlandıran müziği çalmayacağız mesela. Gelecek hafta salı ve çarşamba günleri. Bu da Fenerbahçe ve Galatasaray çok umrundaydı.
1: Şimdi biz tamam burada, biz çeki düzen verelim kendimize.
0: Böyle bir şey yaptık. Eyvah diyecekler. Radyo Spor'da Şampiyonlar Ligi müziğiyle girmediler bugün hat-trick'e. Ona göre bir performans sergileyelim. Orada biraz şey yapıyoruz.
1: Ama buradan dalga dalga yayılan bir protesto şeyi çıkar mı? Çıkmaz mı? Bakın hat-trick'te böyle yaptılar.
0: Net bir şey söyleyeyim. Galatasaray bence çok şey değil. Öyle çok üzgün. Çok karalar bağlamış durumda değil.
1: Maçın içinde gördük onu.
0: Hem maçın içinde gördük hem de genel olarak. Yani ne olacak işte Barcelona tam 3 ya da 4 olacaktı. Böyle bir o modda Galatasaray taraftarı. Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii. Fenerbahçe çok ağır bir yenilgi aldı. O yüzden de belki Fenerbahçe yaparız onu. Ama onu da yaparsak o zaman yerlerinde
1: oynar. Galatasaray yapmadın, Fenerbahçe yaptın.
0: Olmaz. Neyse biz çalalım. Biz de ne yazık ki işte Türkiye'de böyle çalmak durumunda kalıyorsun. Evet, kimse unuttum sanmasın, bugün Perşembe. Mert'in enerji seviyesini de soracağız ama enerji seviyesi yüksektir. Çünkü Mert'in bu son programı tatil öncesinde. Bakayım şöyle bir

0: 87 falan var. Oo, tabii canım, rahat ya. Rahat 87 var. Dün... Bavul hazır mı? Ya da bavul hazırlığıyla alakalı senin bir şeyin var mı? Dahlin var mı?
1: Dahlim kendi eşyalarımı kendim hazırlayabiliyorum.
0: Tamam. Ha sen yok şey olarak yani hani yok, ben bazıları öyle çünkü. Hani sizin bu teslimiyetçi şeyinizde.
1: Bavulu da mı bırakıyorlar?
0: Tabii her şeyi bırakıyorlar yani. Hani biliyorsun artık ne giyeceğinden ne içeceğine kadar o kadar teslim olmuş. Bütün kapitülasyonları vermiş.
1: Ha bak şey var. Bavulu fiziki olarak ben hazırlıyorum ama ne giyeceğime karışılıyor.
0: Ah.
1: Ne giyeceğime karışılıyor. Ah. Yani biz çok kavga ettik o konuda.
0: Kanuni Sultan Süleyman bile Fransa'ya bu kadar kapitülasyon vermedi sizin verdiğiniz kadar.
1: Biz valla veriyoruz. Ama bir taraftan bazı avantajları da var yani. Kadınların dokunuşlarını, kıyafet
0: tamam,
1: konusunda.
0: Kadınların dokunuşlarını onu, tabii ki avantajları var ama.
1: Ben çünkü o konuda çok düz bir adamdım. Olsun. Biraz renklendirdi beni.
0: Olsun.
1: Ama mesela eşofman giymemi çok sevmiyor, tercih etmiyor. Yani bir pantolon daha böyle şık olmamı istiyor. Ben diyorum bir tatile gidiyoruz. Yani tatilde rahatlık mı önemli, şıklık mı? Niye şıklık önemli? Instagram'a
0: o
1: fotoğraf koyulacak.
0: Ortada anlaşıyorsunuz ve sen pantolon
1: pantolonla
0: giyiyorsun.
1: Evet, orta noktada.
0: Orta noktada buluşup, buluşuyorsunuz ve sen pantolon giyiyorsun.
1: O yüzden kendim hazırlayacağım ama daha hazırlamadım. Hmm. Bavula daha başlamadım.
0: Zaten de çok stresli bir durum yok.
1: Benim için yok.
0: Yok.
1: Ama yapılacaklar çok var ya. Alp olunca bir de onun eşyaları devreye girince. İş yükü fazla da.
0: Kaç inşallah, %87 değil mi yani?
1: Şu an dün dedim ya hiç burada uyuklamadım bayağıdır diye. Bugün ilk defa.
0: Şimdi bugüne mi geldi?
1: Uyukladım. Dün işte maç geçti. Gece işte Alp uyandı vesaire. Onunla uğraştık. Biraz yorulmuşum. O iyi geldi galiba. Şu an gerçek enerjim iyi. Güzel. Ama öğlen kötüydüm.
0: Evet 14-16 ilk aramız. Aradan sonra maçlarla buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-19 saatlerimiz. Bakalım sizlerden gelen mesajlarda ne var? Muharrem Özdemir. Fenerbahçe taraftarı olarak akşamki skora şaşırmadım ve hiç demoralize olmadım. Zaten takım bir şey oynamıyordu. Bu sonuç kaçınılmazdı. Önümüzdeki maçlara bakacağız demiş. Ve Fenerbahçe yönetimine göz kırpmış. Tam bir yönetici açıklaması olmuş. Vallahi şimdi skora bence herkes şaşırdı. Bence orada bir durumu netleştirelim. Evet, Fenerbahçe kaybedebilir mi? Tabii ki kaybedebilir.

0: Fenerbahçe kaybetse şaşırmayacak çok fazla Fenerbahçe taraftarı var mıydı? Kesin var. Ama 6-0 bence tabii ki şaşırılacak skor. Zaten Fenerbahçe tarihine geçen bir skor. Öyle hani demoralize olmayabilirsiniz ama şaşırmadım demek bence biraz uç bir şey olur. Nokta olur. Evde her zaman son sözü Mert Bey söyler. O da tamam karıcığım olur. Genel olarak biz evliler böyleyiz diyerek.
1: Böyle.
0: Bir kez daha yenilmişliğin ve vazgeçmişliğin sesi soluğu olmuş dinleyicimiz.
1: Kim dinleyicimiz? İsmi var mı?
0: Kahraman Bey, Anthony Taylor hocanın 2 hafta içerisinde istifası istenir demiş. 2 tane derbi oynanacak. Bu maçların birinde, 2 tane derbinin bir tanesinde 4 büyüklerden birinin canı mutlaka yanar diye
1: yanar.
0: Söylemiş. Beşiktaş müziği bekliyoruz demiş İlhan Bey. Ama biliyorsunuz Avrupa Ligi müziği çalmıyoruz. Şampiyonlar Ligi müziği çalıyoruz sadece. Şampiyonlar Ligi günlerinde. Avrupa Ligi müziğinin daha iyi olmasını umut ediyoruz.
1: Bu arada sen bir sürü hakem saydın ya az önce maç yönetmeyen. Gelecek haftada derbi var. Belki derbiye derbi öncesi yıpranmamaları için. Evet, Halim Utmeler, Atilla Karaoğlan en atanabilecek isimler sonuçta. 1 ve 2 numaramız şu an aslında bizim. Hakem olarak FIFA kokartı olarak. O yüzden onları dinlendirmiş olabilir. Mesela o bir mantık içeriyor.
0: Doğru, bu olabilir. Ben düşünmemiştim bunu. Mert Bey'e tavsiyem çocuk büyüyene kadar gidebildiği kadar gitsin tatile. Okul çağında tatiller geldiği zaman demiş Türk Hava Yolları ya da işte şeyler bizim firmalar Türk Hava Yolları demeyelim fiyatları arttırıyorlar demiş.
1: Hmm.
0: Şapkanı unutmaman gerektiğine dair sana bir hatırlatma yapılmış.
1: Ama şu an kış döneminde gidiyorum neredeyse. Şey var sosyal medyada bu ara. Senin önüne düşmüyordur tabii böyle içerikler ama çocuklu ailelerin paylaşımları oluyor. Çocukla ilk tatilimizdi ve bundan sonraki tatilini eşiyle yapacak diyorlar anne babalar.
0: Oo, bu kadar mı ya?
1: Çocuk, evet.
0: Eyvah eyvah ya.
1: Bugün yine bir tane
0: düştü. O kadar mı zor ya?
1: İşte biz ilk defa deneyimleyeceğiz. Şey olarak uçakla olanı. Biz normal deneyimledik. Antalya'ya gittik. Bize bir şey olmadı öyle. Gayet rahat geçti de.
0: Sen Antalya'ya arabayla gitmiştin ama.
1: Evet arabayla gittim.
0: Uçağa binmemişti yani.
1: İşte uçakla nasıl olacak bilmiyorum. 3 saatte yolculuk var uçakta.
0: Az da değil. Süre. İnşallah o basınçtan çok etkilenmez.
1: Onun o bazı şeyleri var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Uçağa binmemek.
1: Gibi mesela çok mantıklı.
0: Net bir çözüm. Yani neymiş onun bazı şeyleri?
1: Emmesi. Ha. Mesela o kulaklarını rahatlatıyormuş herhalde.
0: Öyle mi?
1: Öyleymiş. İnişte ve kalkışta. Uyursa da çok etkilenmiyormuş. Öyle.
0: İnşallah okudum. Uyur.
1: Yani denk gelir.
0: Benim son yolculuklarımdan bir tanesinde ufak bir bebek vardı. Bütün yol boyunca ağladı.
1: Yapma be.
0: Vallahi bütün yol boyunca ağladı. Ve hani böyle artık ağlayamayacak kadar şey, enerjileri bitiyor ya.
1: Hı hı.
0: Hani artık böyle anlıyorsun yani. Hani bir yerde gözyaşı ondan sonra geçiyor o falan filan. Bitti yani. Hani bütün sıvının vücudunda sıvı kalmadı. Ona rağmen sesi kalmadı. Artık nasıl etkilendiyse oradan bütün yol boyunca şey yapamadılar. Ne derler? Susturamadılar, uyutamadılar. Olmadı yani. Çok üzülmüştük ona. Çünkü hani önce böyle rahatsız ediyor.
1: Tabii yani insan bir rahatsız
0: bebek sesi. Sesi. Ondan sonra insan üzülüyor. Tabii. Susmuyor diye. Ondan sonra zaten bir şey etki etmiyor. Doğal bir ses haline geldiği için uçakta.
1: Alışıyorsun değil mi?
0: Alışıyorsun tabii çünkü. Yani şöyle söyleyeyim sana. 1,5 saat falandı. Hiç şey yapmadı.
1: Durmadı.
0: Yani uçak kalktı ağladı. İniyordu ağlıyordu hala yani.
1: Bakalım bizim nasıl bir maceramız olacak merakla
0: İnşallah
1: bekliyoruz. Bir şey
0: olmaz.
1: Aynen. İnşallah.
0: Şimdi bakalım şöyle bir maçlarla alakalı olarak mesajlara. Ankara'dan Özgür Bey demiş ki dün sabah biri Aygün Bey'in programında sizi eleştirdi. Oysa program çok güzel. Futbolun içindeki kaostan çıkıyoruz sayenizde demiş. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Beşiktaş kazanırsa yarın La Chante Mi Cantare ile açılışı yapar mıyız demiş. Tayfını yaparız. Neden yapmayalım?
1: Zaten
0: yarın Batıkan sen mi olacaksın sabah? Batıkan unutmayalım bunu. Eğer Beşiktaş kazanırsa Onunla açıyoruz. Şarkının adı ne aslında?
1: Neşate mi Cantare değil mi?
0: Direkt işte. Öyle mi? Adı o öyle mu şarkının? Tamam, onunla açarız.
1: Italiano. Italiano geçen değil mi işte o? Hı-hı. O şarkı. Neşate mi Cantare olması lazım.
0: Abi Şampiyonlar Ligi müziğinin flüt versiyonu var. Bence bir sonraki maçı onu çalın demiş.
1: Anladın mı o şeyi, melodiyi? Ben o da komik bir şey.
0: Biliyorum onu. Güzel güzel. Bayağı iyi.
1: Olabilir bak o güzel.
0: Onlar şey yapıyorlar ama.
1: Evet onu yapıyorlar.
0: Kullanıyorlar sürekli o. Flütün öyle bir özelliği var böyle. Bir anda şey yapıyor. Karikatüze ediyor bütün olayı. Hakemleri sayarken çok korktum. Benim de ismimi söyleyeceksiniz diye demiş. Tanımadığı için hakemleri. Dinleyicimiz Aziz.
1: Valla araya yedirebilirdik böyle birisini.
0: Değil mi? Kim nereden anlayacak?
1: Değil mi? Batıkan Kantarcı.
0: Nereden yani?
1: Nereden bilecek?
0: Ali abi keşke özel jetinle gitseydin demiş. Öyle olsaydı. Ronaldo öyle muyuz biz? Elle. Biz Ronaldo muyuz? Kulak ağrısını geçirmek için uçuşlarda sakız çiğnemek en kolay çözüm demiş.
1: Yetişkinler için.
0: Levent Bey. Aynen. Bebekler için de emmesi demiş.
1: Aynen biz de aynen onu öyle araştırmıştık. Şey. Sakız sen hiç çiğnediğini görmedim ben senin.
0: Çok seyrek çiğnerim.
1: Değil mi? Hiç
0: ama aklımda olsun göre. Uçakta benim de bazen yapıyor şey musun? Oluyor. Yani ben de hani burnunu tutuyorsun, burun deliklerini kapatıyorsun, ağzını kapatıyorsun, üflüyorsun o kulaklarını açıyor.
1: Onu yapıyorum ben.
0: Onu yapıyorum ben de. O bayağı etkili oluyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki beynin açılmış gibi oluyor onda.
1: Sakız.
0: O tabii uçağın şeyle de alakalı. Bazı uçaklar, yeni uçaklar daha az kabin basıncı yaşatıyor. Eski uçaklarda basınç kaybı olduğu için daha çok etkileniyorsun. Eğer şeyin varsa hafif böyle bir nezle gibi bir durum varsa o çok daha kötü yapıyor. Benim de başıma geldi bir kere öyleyken bindim uçağa da binmez olaydım demiştim. Hadi çok uzun kadar. Uçuştu. O felaket zor geçmişti. Öyle şeyler oluyor. Peki dönelim. Dünkü maça dönelim. Dünkü maça nasıl döneceğimi düşündüm. O yüzden bir durdum. Şöyle soru sorayım sana. Sorun ya da sorunlar neredeydi tam olarak? Ne gördün yani Fenerbahçe'yi izlerken ortaya çıkan skorun temel sebepleri neydi?
1: Fenerbahçe izlerken aslında ilk bölümde Aston Villa kalesine rahat gidebildiğini gördüm. İşin hücum kısmında Fenerbahçe pek zorlanıyor gibi değildi. Orta sahayı rahat rahat geçtiği sekanslar gördüm. Hoşuma da gitti. Hani maç daha kafa kafaya gidecek gibi düşündüm. Fakat işte gol geldi 1-0 oldu. Golden sonra da Fenerbahçe'nin atakları oldu. Orada da bir sıkıntı yok. Bizim takımlar genelde ilk golden sonra demoralize oldu. Fenerbahçe bir süre demoralize olmadı. Kafa kafaya götürüyor gibiydi. Ama sonrasında o hataların üst üste gelmesiyle birlikte işte Vedat Muriç'in hatası, İsmail'in hatası. Yani dün problem herhalde bireysel hatalardaydı daha fazla. Yani oyun olarak ilk bölümde öyle çok büyük sıkıntı gözükmüyordu bence. Yani Aston Villa'da öyle çok gümbür gümbür oynamıyordu. Çektikleri şutlar, işte ilk gol, mesela 5. golleri çarparak giren toplar normalde gol olmayacak toplar.
0: Aslında bence maçın genelinde öyle gümbür gümbür oynamadılar. Değil mi?
1: Yani evet çok vites yükselmediler.
0: Yani anormal bir şey görmedik. Hı-hı. Mesela Barcelona'dan acayip etkilendik.
1: Tabii pasları vesaire.
0: Barcelona'yla ilgili yarım saat burada konuştuk, övdük. Hı-hı. Ama mesela bugünkü programda ben Aston Villa övgüsü yapmadım. Hı-hı. Çünkü çok öyle bir hani övgü yapılacak bir oyun oynadıklarını da düşünmüyorum. Hı-hı. Açıkçası.
1: Ne yaptılar? Fenerbahçe'nin ayağından topları aldılar.
0: Yok iyi oynadılar da hani böyle çok etkileyici bir oyun görmedik.
1: Yok.
0: Yani topla organizasyon
1: çok,
0: olarak.
1: Evet, topla çok etkili bir oyun görmedik. Yani.
0: Hataları müthiş değerlendirdiler.
1: Aynen, hataya zorladılar. Fenerbahçe hataya müsait bir oyun oynadı ki şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın işte daha çok topla oynayayım düşüncesi zarar veriyor. Bu takımın oyuncu profili buna çok uygun değil deniyor. Mesela İsmail hata yapmaya çok müsait bir oyuncu. Topu ayağından aslında bir önce çıkarması gereken isimlerden biri ama o da dünkü maçta işte gösterdi o konuda sıkıntı yaşayabileceğini. Bu ısrarın da kötü etkilediği söyleniyor ki katılabilirim Fenerbahçe'de. İşte bireysel hatalar, oyun anlayışı. İkinci yarıda da 3-0 gidiyordu ama yine bir bireysel hata. Manzambi'ye mi yaptı İsmail orada penaltı herhalde? Manzambi'ye yaptırdı.

0: mı efor harcadı da Aston Villa'ya karşı ilk yarıda ikinci yarı pili bitti mesela, öyle bir şey olmadı. Ben daha çok o yüzden mental, biraz da tabii o teknik taktik topu kullanma konusunda sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de 6-0 olması tabii çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hani bunları sayarım. Ben dün iddiaya 1.5 gol üstü yazdım Aston Villa. Hadi 2 atar 3 atar diye düşündüm. Hani 4-5-6 çok iddialıydı. 6'ya kadar gitti iş Aston Villa'nın. Kötü bir güne denk geldi yani Fenerbahçe için. Bilmiyorum yani, ben böyle okuyorum.
1: Evet, biliyorsunuz zaman zaman burada konuştuk, dile getirdik. Neyi dile getirdik? Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde yeni formatta bırakın tek puanı, tek gol bile sizin bundan sonraki tura gidip gitmeyeceğinizi belirleyebiliyor. Bunu gördük 2 sezondur. Şimdi 3. sezona girdik. Dolayısıyla evet, hani maç kaybedebilirsiniz. Kötü gününüzde olabilirsiniz ama bir yerde de o kötü gidişatı durdurmak gerekiyor maç içerisinde. İşte Mert'in söylediği gibi hani takımlar ya çok iyi oluyorlar bizde maçlarda ya çok kötü oluyorlar. Böyle hani rölantide bir maç oynamak, düşük tempoyla maç kazanmak pek ne yazık ki görmüyoruz. Hı-hı. Pek onu beceremiyoruz böyle. Ya şey var, en iyimiz var. Hani motive olmuşuz, parçalamışız böyle, fizik olarak da çok istekli gözükmüşüz. Tutturmuşuz o gün. Ya da diğeri işte 1-2 golle beraber tamamen dağılıp giden, bir daha kendi oyununu oynayamayan takımlar. Çoğu karşılaşmada bu senaryoyu görüyoruz. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin 6 gol birden yemesi yarın öbür gün avaraş hesaplarında da Aston Villa maçını bence hatırlatacak. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum.
0: Aynen. Şimdi yani ilk 24
1: tabii
0: için.
1: İlk 24 için Aston Villa maçı gündeme gelecek. Artı mesela bizim takımlarda rakipleri böyle yakaladıkları zaman istedikleri farkı da bulamıyorlar. Hani biz böyle tamamen istediğimiz seviyede dağıtamıyoruz, hı hı, rakipleri. Dün Aston Villa yani çok bence rahat bir maç çıkardı.
0: Mesela evet, dediğin gibi bizim böyle farklı kazandığımız güç dengesinin de biraz yakın, tabii, olduğu hangi maç var acaba?
1: Öyle çok maç yok.
0: Yani geçen sezon Fenerbahçe maçlarına baktım. Bir Bran deplasmanı 3-0'dı.
1: İşte ama bu sene Marsilya'yı 4-1 yendi Beşiktaş.
0: Ha, Beşiktaş'ınki evet.
1: 3 fark. 17. Hani zaten 2-3 fark zaten şey demek oluyor yani. Çok kötü gününde yakalamışsın rakibini. Sen de iyi oynamışsın bayağı. 3 fark çok önemli çünkü Avrupa, hı, kupalarında. Ama hani işte bizim mesela bu tarz yıldızlarla dolu kadroların bu kadar çözülmemesi gerekiyor. Anlatmak istediğim o temelinde. Hani zaten 2 farklı 3 farklı yenildiğin zaman çok kötü bir gün geçirdiğin ortada bariz. Hı hı. 5'i 6'sı ne? Niye tarihe geçen bir mağlubiyete doğru gidiyor? Geçen seneki Juventus maçını örnek vermiş dinleyicimiz. 5-2. Güzel maç. Ama mesela işte revanşta da hatırlayın yani. Evet. Ne kadar sıkıntılı bir geçti. 5-2'nin revanşı ne kadar sıkıntılı geçmişti. Hepimiz adına. Evet. Şöyle bir bakalım. Mesajlarda neler göndermişsiniz. Bir dinleyicimiz Aston Villa aynı İtalya gibi oynadı demiş. Golünü attı, topu verdi. Hadi siz oynayın dedi. Sonra yine goller attı demiş.
0: İtalya evet, daha iyi paslaşmalar yaptı ama Aston Villa'ya göre. Organizasyon daha iyiydi.
1: İngiltere'den Erkan, acaba oyuncularda hocaya güven ve inanç bitmiş midir? Bu skor ve oyun sonuç olabilir mi demiş. Bunun sonucu olabilir mi demiş.
0: Vallahi olabilir. Ben itiraz etmem. Mesela Alper Yemeniciler kulübün uzun süre içinde olmuş bir isim. Şu anda da ET Spor'da yorumculuk yapıyor. O da yayınlarında buna vurgu yapıyor. Mesela antrenman metotları ya da antrenmanlarla ilgili, yani taktikle, teknikle ilgili oyuncuların memnun olmadığını de getiriyor. Sen bir önceki dönem için bunu söylemiştin. Tadiç Dzekoğlu dönem için söylemiştin. Bu dönem de aynı şeyi konuşuldu Fenerbahçe'de. O da işin içinde olan biri herhalde. Bir yerden duyum bir kaynağı vardır yani oradan. O yüzden bu dediği olabilir dinleyicimizin.
1: İzmir'den Osman Bey, dün Kante olsaydı inanın yenerdik Villa'yı demiş. Bu maç iki İsmail'e yazar diye eklemiş. İsmail Kartal'dan bahsediyor. İsmail Yüksek de yine maçın kötülerinden biriydi. Tatil öncesi

0: Mert'in enerji seviyesinin %98 olduğunu düşünüyorum demiş. Mert yokken Gencum eşlik edecek. Ona göre vaziyet alalım demiş Mustafa Dürüst.
1: Ona göre
0: Yani
1: vaziyet alalım.
0: sığınaklara. Çok sık söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bu ülkede doğru dürüst antrenman yapılmıyor. Avrupa takımlarının seviye olarak çok altında yapılıyor çalışmalar. Çalışmak sadece fizik olarak iyi duruma gelmek değil. Oyun organizasyon olarak da üst seviyeye çıkmaktır demiş Mustafa Dürüst yaptığı tespitte. Turgut Bey dün akşamki problem takım olamamak demiş. Ortada bir takım yok demiş. Diğer oyuncular uzaydın yarısı kadar mücadele etseydi böyle olmazdı diye bir tespiti var. Bir başka dinleyicimiz Fatih Bey, bana kalırsa Fenerbahçe'ye skor üzerinden popülist bir yargılama yapılıyor. Genel anlamda istatistiklere baktığımızda da abartıldığı kadar bir fark olmadığı görülüyor. Bu arada Beşiktaşlıyım. Bu bir fanatik yorumu değil demiş. 6-0 karşısında skor üzerinden yorum mu yapılıyor, Fenerbahçe'ye haksızlık mı yapılıyor?
1: Valla bunu ben de düşündüm sabah. İstatistiklere de ben de baktım tabii ki herkes gibi. Şut sayıları öyle çok farklı değil. Rakip ceza sahasında topla buluşma çok farklı değil Fenerbahçe'nin de. 20'nin üzeri olması lazım. Aston Villa'nın öyle 30 üzeri değil. 20'lerde iki takımın da. XG ilk yarı Fenerbahçe'nin daha iyi. 3-0 geride kapattığı ilk yarıda. İkinci yarı Aston'un tüm çok daha iyi. Ama totalde yine öyle çok büyük bir 6-0 açıklayacak bir XG farkı da yok. İki takım arasında. Ama yani izlediğimiz oyun yani Fenerbahçe'nin pozisyonlarına rağmen iki takım arasında bence çok fark olduğunu gösteriyordu. Yani Fenerbahçe çok daha dağılmış gözüküyordu. Bireysel olarak evet pozisyonlar var ama hani Oğuz harici öne çıkarabileceğin bir performans göremiyorsun. Hani ne Vedat ne işte İrfan ne Greenwood hani felaket bir maç oynadı. Ne merkez oyuncuları. O yüzden yani ben en sonunda çok daha hakkaniyetsiz değile çıktım bu yoruma.
0: İzmir'den Emrah Bey, tek sebep İsmail Yüksek demiş. 3 hatalı pas ve penaltı sayesinde 4 oldu. Zaten yine yenilirdik ama bu kadar fark olmazdı demiş. Kahraman Bey, bu akşamki maça Beşiktaşlı olan oğlum da gidecek. Başarılar diliyorum demiş.
1: Almanya'da zaten yaşıyor değil mi?
0: Maçın oynanacağı şehir, daha doğrusu bir köy demiş. Sinsheim galiba. Tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama.
1: Az önce Aspor'da canlı yayın vardı oradan gördün mü?
0: Yok.
1: Şeyden.
0: Ha, gördüm ama çok dikkat etmedim
1: Dikkat
0: arkaya. Furkan dinleyicimiz, birisi Aston Villa'yı vurduğunuz gol olsun demiş. Duası da kabul olmuş. Maçı böyle açıklıyor. Bu basınç farklarıyla alakalı birçok mesaj gelmiş.
1: var mı şey başka öneri?
0: Ne demiş Hakan Bey, anlamadım. Önce Trabzon, önce Beşiktaş yorumlayayım, bir şeyler söylemiş ama geçelim onu. Hop. Futbolu hiç sevmememe rağmen sırf muhabbetiniz için sizi dinliyorum demiş bir dinleyicimiz. Turgay Yıldırım.
1: Vay be.
0: Nereden duymuş acaba? Hani futbolu sevmeyen biri neden Radyo Spor dinlesin?
1: Denk geldiyse diyeceğim de.
0: Biri mi ölmüş acaba? Burada iki tane tip var, konuşuyorlar. Dinleme demiş. Kendi kendine keşfetmiş olamaz diye
1: Ya da
0: düşünüyorum.
1: futbolu seviyordu bir ara, dinliyordu. Sonra futbolu sevmemeye başladı ama dinlemeye devam etti. Daha mantıklı geliyor.
0: Ya da gizli fanatik.
1: Bastırıyor fanatikliğini.
0: Sevmiyorum aslında ama deyip takip ediyor. Peki 14.39. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra biraz bugünkü maçlara bakalım. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarına.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Su. Su sızdırdı.
5: Yine mi sabahladın?
4: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
6: Ah be abicim.
7: Bonus Mebran'a geçsen. Uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics. Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.41 yaptık saatleri. Trabzonspor bugün Avrupa'da defteri açıyor. Konferans Ligi'nin ilk karşılaşması Kups Kuyupon'la karşı karşıya gelecek. Finlandiya temsilcisi normal sezonu lider olarak tamamlamışlardı. 22 maç sonunda. Sonra playoff başladı. Şampiyonluk playoff'u başladı. Orada 5 karşılaşma oynandı Finlandiya'da. Bir maç kazandı Trabzonspor'un rakibi. Öyle olunca lig sıralamasında bir anda üçüncülüğe kadar gerildiler. Son dönem formları çok yüksek değil. Mütevazi olan Finlandiya Ligi'nde mütevazi bir kadroya sahipler ama o kadroları Finlandiya Ligi'nin en değerli kadrosu gözüküyor kağıt üzerinde. Bu değerde yaklaşık 7,5 milyon euro civarında. Diğer yanda Trabzonspor tabii Thomas Reis'le beraber 2'de 2 yaptı. 4-0, 3-0'lık 2 flash galibiyet. Pazartesi günü Beşiktaş maçı da Trabzonspor için son derece önemli. Ben kazanırlarsa tamamen artık havaya girip şampiyonluk yolunda o şeye başlayacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Bayağı motive edici bir galibiyet olur Beşiktaş galibiyeti. Bununla birlikte Trabzonspor'da bugün anlıyoruz ki ciddi büyük bir rotasyon olacak. Hani mesela Salah'ın oynaması beklenmiyor. Kups Kuyupon'un hocası Salah'a özel önlem almayı düşünüyoruz demiş ama hani pek ihtiyaç olmazsa
1: Yani.
0: gibi Salah girmeyecek. Anladığımız o. Diğer tarafta Trabzonspor'da savunmada da yine değişiklikler bekleniyor. Özellikle savunma merkezi, orta saha merkezi, işte savunma merkezinde Mendy, orta saha merkezinde Bouchouari gibi lig kadrosunda yer almayan yabancıları bugün Trabzonspor'da 11'de görebiliriz. Ben Trabzonspor'un o 11 ile de kazanacağını düşünüyorum Mert. Galip geleceğini düşünüyorum. Ben bir Onuachu severim. Bugün Trabzonspor'da Onuachu'nun 11 oynaması bekleniyor. Eğer oynarsa ben gol atar dedim. Golü de kafayla atar dedim.
1: Onu aç kafayla gol
0: Evet.
1: atar.
0: Eğer Onuachu'dan gol bekliyorsam kafayla gol atması daha yüksek ihtimal dedim. Ama bunu hani iddiacılar için parantez içinde söyledim. İşin kestirmesi ben Trabzonspor'un galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Böyle bir rakip karşısında.
1: Ama
0: Başlaması gerektiğini de düşünüyorum.
1: ben de galibiyeti düşünüyorum ama ben de iddiaya karşı gol var yazmayı tercih ettim bugün.
0: Uyumsuzluk yüzünden mi?
1: Evet. Yani savunma dörtlüsü Cenk, Samet, Mendy, Pina. Çok değişik bir dörtlü. Önlerinde işte Bouchouari. Mesela bu oyuncuları nasıl motive edeceksin? Lig kadrosunda olmayan Mendy ve Bouchouari'yi bu maç için ne kadar motive edebilirsin? Kolay bir şey değil yani ligde oynamayıp sadece Avrupa kupalarında ya da Türkiye kupasında oynayacak olmak. Zor bir şey olsa gerek. Mendy'nin zaten maç ritmi diye bir şey yok. Bouchouari'nin vardı ama artık o da geçti. Mesela sen Salah söyledin. Fabinho da bugün ilk 11'de beklenmiyor. Muçi de bugün ilk 11'de beklenmiyor. Francolino beklenmiyor ama hadi onun muadili Onuachu olduğu için çok büyük bir problem değil. Ama Muçi ve Fabinho'nun olmaması da bir dezavantaj. Savunmayı zaten söyledim. Hani o yüzden bir gol bulursa Finlandiya ekibi ben şaşırmayacağım. Trabzonspor'un da gol bulacağını düşünüyorum. Yani umarım böyle 2-1, 3-1, 4-1 gibi bir skor Trabzonspor galibiyeti olur. Senin iddian da gelir, benimki de gelir. Trabzonspor'da kazanmış olur. Sen ne düşünüyorsun mesela Mendy bu maça ne kadar motive olacak? Bir de kendi bölgesinde de oynamıyor aynı zamanda oyuncu. Hani bir orta saha Mendy. Stoper beklenen kadroda en azından öyle. Ki başka bir alternatif de yok zaten. Ya gençlerden Yiğitan ve Mustafa Kuzey gözüküyor sanıyorum savunmada. Ya da Mendy oynayacak yani.

0: sayısı olarak da başka bir çare gözükmüyor şu anda.
1: Yani Mendy'nin mesela Trabzonspor'da kadroda olmayacağını bilmesine rağmen bir takımla anlaşamaması oyuncu açısından çok acı bir durum. Şimdi Ocak ayına kadar oynayamayacak ama Ocak ayına kadar da 5 maç olması lazım zannedersem.
0: Anladım. Son maç ocağın.
1: Ocağı sarkıyor galiba. 5 maç olması lazım. Ya 4 ya 5 maç var konferans liginde. Bence bir fırsat oyuncu için. Kendini hazırlamak için. Hani motivasyon belki Trabzonspor özelinde Trabzonspor çok yükselmeyecektir. Ama bireysel anlamda oyuncu hani Ocak ayında takım bulabilmesi için bir de Avrupa sahnesi öyle ya da böyle. İyi oyunlar daha kolay fark ediliyor. Ben öyle düşünüyorum. Bireysel olarak düşündüğünde Mendy'nin elindeki tek dal bu. Buna tutunması
0: kendini
1: lazım.
0: Göstermesi için.
1: Tabii buna tutunması lazım. Yani eğer bu maçlarda kötü performans gösterirsen ki büyük ihtimalle çoğu karşılaşmada oynayabilir. Belki işte Freiburg maçında tercih edilmez. Diğer karşılaşmalar rakipler düşünüldüğünde uygun gözüküyor. Trabzonspor'un ligdeki durumu da eğer iyi giderse rotasyonlu bir şekilde devam edecektir teknik direktör. İşte bu noktada düşün sen Ocak ayında transfer olacaksın. Çok güzel. Ben dedim ki sana peki Mendy kardeş sen en son hangi maçta oynadın? Şu maçlarda oynadın. Bir bakalım o maçlara sen ne yapmışsın? Baktın kötü bir performans gördün. Oyuncu zaten boşta. Peki istemezsin. Yani oyuncu bireysel olarak iyi oynamak zorunda bence.
0: O öyle. Sen ideali söylüyorsun ama gerçekler peki sezon başından beri maçı yok adamın. Mendy'nin. Resmi maçı yok. İlk defa bir resmi maça çıkacak.
1: İşte o da onun 15 sınavı, Ekim. O da onun sınavı ve zorlu olacak. Ama rakibin seviyesini de düşündüğün zaman burayı da kotarması lazım.
0: Bir de ben iddia yazımda bahsettim. Bir de Sonny için konusu. Bizim takımlar için her zaman bir dezavantaj oluyor. Bugün Sonny için'de oynanacak karşılaşma. O da Trabzonspor'u zorlayabilir. Sonuçta rakip daha alışkın bu tarz zeminlere.
1: Konferansta maçlar sarkmıyor demiş dinleyicimiz. Hepsi şeyde bitiyor.
0: 2026'da mı bitiyormuş?
1: 6 maç olduğu için olabilir tabii. Hemen onu kontrol edeyim ben. Şey yaparım şimdi söylerim hemen size ne olduğunu.
0: Şampiyonlar Ligi'nde çünkü Ocak ayında 2 maç sarkıyor.
1: Ben de onu düşünerek söyledim ama dinleyicimiz haklı tabii. 6 maç olduğu için bakalım hemen grup aşaması ne zaman bitiyor. 6. hafta. Aynen. 17 Aralık'ta bitiyor. Daha iyi Mendy için.
0: Daha fazla maç.
1: Tabii 6 maçı var. Düşün. Şeye kadar önünde. Aralık ayına kadar. Aralık'ın ortasına kadar. Ekim'in ortasındayız. Aralık'ın ortasına kadar.
0: Maç ritmini bulur da işte 6 maç.
1: Oynarsa 6 maç 6 maçtır. Hiç oynamamak da iyidir.
0: Yani bireysel olarak öyle de işte takıma yarar mı Mendy'nin performansı? Motive olabilir mi? Senin dediğin ideal senaryo da oyuncu o motivasyonda mı bunu bilmiyoruz. Şu anda bu çare o motivasyonda mı bilmiyoruz. Boş vermiş mi, moralim bozuk. Sonuçta hani bu çare herhalde böyle bir şey olacağını öngörmüyordu. Mendy belki öngörmüştür. Tahmin ediyordur sonuçta. Geçen yıl da yoktu. Aynen. Ama bu çare herhalde düşünmemiştir bile. Böyle bir şeyi.
1: Büyük
0: böyle
1: ihtimalle.
0: Bir tablo,
1: büyük ihtimalle.
0: Öyle.
1: Evet bakalım Trabzonspor'da performans nasıl olacak hep beraber göreceğiz. 19.45 karşılaşma TRT'den takip edilebilir. Trabzonspor bu karşılaşmayı oynadıktan sonra pazartesi günü derbiye çıkacak dedik. Ondan sonra Trabzonspor'un rakibi Hearts olacak. Geçen sene İskoçya'da şampiyonluğu son maçın son bölümünde kaybeden Hearts. Tabii geçen seneyle pek alakaları yok. Ardından da milli ara öncesi Trabzonspor'un en zor maçı Freiburg maçı ki Freiburg'da Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Bayağı iyi işler yapıyorlar. Bakalım o karşılaşmaya kadar ben Trabzonspor'un 2'de 2 yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet dönelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta ilk maçta Marsilya'yı iyi bir oyunla, iyi bir skorla 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın fikstürü çok zor. Biz sonraki hafta Palace'la oynayacak. Sonra Celtic deplasmanı var. Beşiktaş açısından kolay değil bir taraftan da lig mücadeleleri. Vlahovic yok, Černý yok. Beşiktaş'ta mecbur zaten iki rotasyon olacak. Son mücadelede Olaytan forma giymemişti. Büyük ihtimalle o da oynayacak.

0: Orkun tam olarak hazır değilim diyordu. Başlar ama maçı tamamlar mı bilmiyoruz. Belki savunma tandeminde stoperde bir değişikliğe gidebilir İtalyano. Ama Beşiktaş açısından önemli bir karşılaşma. Diğer tarafta Hoffenheim bu sezon oynadığı karşılaşmalarda sadece amatör ligden AO'ya karşısında kupada gol yememiş. Onun dışında 6 maçı var resmi olarak Hoffenheim'ın. Rakipler maç başına 2,5 gol atmış, hı hı, Hoffenheim'a. Yani savunma anlamında ciddi sıkıntısı olan bir takım. Zaten böyle durumlarda formül belli. Yani sen savunma olarak büyük hatalar yapmadığın sürece rakibin üzerine gittiğinde pozisyon ve gol buluyorsun. Ama Beşiktaş'ın savunması iyi mi sorusu da bir güzel bir soru. Bence bu akşam gollü olur.
1: Ben 3,5 gol üstü yazdım.
0: 3,5 gol üstü mü yazdın, evet.
1: Sen?
0: Ben Beşiktaş 1,5 gol üstü yazdım. Deplasman 1,5 gol üstü yazdım.
1: Ben de hani böyle 2-2 falan gibi bir skor düşünmüştüm. Benzer ilerlemişiz. Beşiktaş'la ilgili ve İtalyano ile ilgili hoşuma giden nokta takımdaki hani maç ritmi yüksek oyuncu sayısının fazla olması. Hani bir 11 kafasında tabii ki ideal olarak var ama 12'si, 13'ü, 14'ü, 15'i de var İtalyano'nun. Özellikle belli mevkilerde mesela stoperde 3 oyuncu gitti şu ana kadar. Emirhan, Jalo ve Agbadu. Hepsi birbirine yakındır diye düşünüyorum dakikaları. Orta sahada rotasyon biraz zayıftı ama şimdi Miretti'ye de güvendiğini anlıyoruz. O da maç ritmini bulacak. Olaytan, Orkun ve Salih'e eklenecek gibi gözüküyor. Çerni, Trossard zaten 1 ve 2 numara ama İlhan Fakılı da sezon başından bu yana bayağı bir maç oynadı. Şu an hani Çerni'nin yokluğunda Beşiktaş taraftar veya teknik heyet ne yapacağız diye düşünmüyordur. İlhan sonuçta maç ritmi olan, formda da bir oyuncu. Vlahović yok, Oh var ama Oh da sezona başladı sonuçta. Onun da bence belli bir maç ritmi var. Bugün Trossard'da oynayacağını düşünürsek hani o eksiklere rağmen Beşiktaş ya da yapacağı olası rotasyon ama bugün Orkun olmadı diyelim. Miretti de yavaş yavaş ısınıyor. Olaytan zaten bir önceki maç dinlendi. Salih var. Sadece sağ bekte galiba en sıkıntılı rotasyonu şu anda Beşiktaş'ın. Yani orada Murillo'yu pek dinlendiremiyor. Taylan'a sanıyorum çok güvenmediği için. Uattara'ya kısmen güveniyor. Rıdvan'la maç içi değişiklikler de yapıyor ama en sıkıntılı sanıyorum şu an sağ bek konusu, Murillo konusu İtalyano için. Ama onun haricindeki bölgeler dediğim gibi bence formda oyuncu sayısının yüksek olması bir avantaj. Bu rotasyonu seven bir hoca için de zaten olması gereken bir şey. Oyuncuların tümünü hazır tutmak. Bence bunu iyi de yaptı İtalyano. O yüzden bugün hani Orkun'un dinlenmesi için belki bir maç olabilir. Orkun eğer tam randımanla oynayamayacaksa, dinlenmesi daha iyi bir fikirse, onun yerine işte bir önceki maç dinlenen Olaytan çok rahatlıkla forma giyer. Orkun biraz dinlenmiş olur. Trabzon maçında tercih edilebilir. Belki bu maç bilmiyorum ilk 11'de olmaz ama Poku'nun biraz kendini bulması için, ki ona da herhalde bir yerde fırsat gelecek. Poku'ya da önemli bir yatırım yapıldı.
0: Poku hangi maçta çok kötü oynamıştı ya?
1: İşte ilk 11 başladığı
0: Ahmet maçı.
1: Ahmet
0: deplasmanı. Felaket oynamıştı.
1: İşte evet. Orada olmadı ama o da bir yerde herhalde devreye girecek. Yani ondan da beklenti yüksek. İyi de atlet bir oyuncu. Onların sayısını arttırabilirse işte bu tarz maçlarda da o birkaç dokunuşu daha gönül rahatlığıyla yapabilir İtalyano. Bugün de bakalım nasıl bir kadro çıkaracak. Ben de merak ediyorum.
0: Evet. Andreas Beck, Beşiktaşlı futbol severler hatırlar. Alman sağ bek. Beşiktaş'ta ve Hoffenheim'da oynamıştı. Ki hani Hoffenheim'da onun yetiştiği kulüp. Daha sonra Beşiktaş'a gelmişti. Sports QR onunla bir röportaj yapmış. Orada da şöyle söylüyor Hoffenheim'la alakalı olarak. Hani zor bir dönemdeler ama kalite eksikliği yaşadığını düşünmüyorum demiş Hoffenheim'ın. Geçen yıl harika oynuyorlardı. Bu biraz istikrar ve özgüvenle alakalı bir mesele. Ama ne olursa olsun kendi evinde Hoffenheim'i asla bir kenara atamam demiş. Açık bir maç olacağını söyleyebilirim. Geçişler karar verecek. Ama Beşiktaş tek farklı bir galibiyet alabilir diye de bitirmiş yorumlarını. Aynı şey Alman basını Hoffenheim tek farklı galibiyetle ayrılabilir diye de yenilemiş. O da bizim gibi tahminler yapıyor. Şaka bir tarafa Andreas Beck diyor ki yani bu takımda Hoffenheim'de şu an kötü gidiş var. Ama bir kalite problemi yok. Biraz özgüvenle alakalı sıkıntı yaşıyorlar. Çok gol yiyorlar çünkü gerçekten. O yüzden de dikkat etmek lazım. Ama iç sahada olmalarını da unutmamak gerekiyor. Diyor ki Beşiktaş'ın da biliyorsunuz İtalyano döneminde iç saha ve dış saha performansı henüz birbirine çok yaklaşmadı. İç sahada Beşiktaş çok zor mağlup edilir bir takım gibi gözüküyor ama deplasmanda pek oyunları göremiyoruz. O da Beşiktaş açısından bugün bir sınav olacak. Onu söyleyelim bakalım, hep beraber göreceğiz. Evet, bugün iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Beşiktaş 22'de oynayacak. Trabzonspor 19.45'te oynayacak. Bir aksilik olmazsa yarın sabah biz Genco Boran'la birlikte bu karşılaşmaları değerlendireceğiz, konuşacağız. Euroleague'de çift maç haftası devam ediyor. Onu sizlerle paylaşalım. Bugün de 20.45'te Fenerbahçe Partizan'ı ağırlayacak. 6. hafta karşılaşması oldu artık. Fenerbahçe'nin bu 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Partizan da ilk 3 maçını kazanarak başlamıştı. Son 2 maçını kaybetti. Onlar da tekrar bir çıkış arayacaklar. Mücadeleyi 20.45'te Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Burak Alaca ve Alperen Erdoğan yorumlarıyla karşılaşmayı sizlere aktaracak. Mert Elen ve ailesine tatilde başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi tatiller diliyoruz. Güle güle gidin, güle güle gelin diyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Az sonra da spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Abi.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
7: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
8: Merhaba.
7: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
8: Merhabalar, merhabalar abi.
7: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
7: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
9: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
2: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
9: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
10: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
2: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı başlıyor.

0: Herkese iyi günler. Spor Gazı'na başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Bugün 15 Ekim 2026. Günlerden Perşembe, Salı ve Çarşamba günü malum Şampiyonlar Ligi günüydü. Bugün de UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahne alacaklar. Ben Mehmet Semiç, bu yayında sizlerle birlikteyim. Mercan abi biraz rahatsız. Bu nedenle Mercan abi stüdyomuzda yok ama ilerleyen dakikalarda kendisini tabii ki yayınımıza bağlayabiliriz. Sesi de pek iyi gelmiyordu. Ben de çok fazla kendisini şahsen yormak istemedim. Sizlerle beraber bu yayını beraber götürebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bağlantılarımız da olacak. Ercan abi isterse de ilerleyen dakikalarda kendisine tabii ki bağlanabiliriz. Dün Fenerbahçe Aston Villa deplasmanındaydı. Çok da güzel bir mücadele olmadı açıkçası bizim açımızdan. 6-0'lık bir Aston Villa galibiyeti. Çok fazla eleştiri var Fenerbahçe'ye. Özellikle iki İsmail çok eleştiriliyor. İsmail Kartal ve İsmail Yüksek. Dün İsmail Yüksek'in kaptırdığı toplar gerçekten pahalıya mal oldu. Bir de penaltı yaptırdı. İsmail Yüksek gerçekten iyi bir gününde değildi. Normalde benim beğendiğim oyunculardan biri. Ama dün kariyerinin belki de en kötü maçlarından birini oynadığını düşünüyorum. Olağanüstü kötü bir performans sergiledi ve en az 3 golde direkt olarak hatası olduğunu söyleyebiliriz İsmail Yüksek'in. Bunları değerlendireceğiz. Sizlerin de katılımıyla WhatsApp hattımız devrede. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere tabii ki her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında istediğini alamadı ki iddialı konuşmuştu İsmail Kartal. Demişti ki biz buraya kazanmaya geldik. Roma maçı ilk maçtı. Güzel futbol. Bence galibiyeti kaçıran taraftı Fenerbahçe. Ama o gün o 3 puan gelmemişti. O maçtaki belki güzel oyun, o maçta ortaya koyulan performans belki de İsmail Hoca'yı biraz yanılttı mı bilmiyorum. Çok iddialı bir demeç verdi. Kazanmaya geldik. İngiltere deplasmanı, rakip kim olursa olsun çok zor bir deplasman. Aston Villa gibi bir takıma karşı bu cesareti gösterdi. Kazanmaya geldik dedi İsmail Kartal ama sahada Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyacak maalesef ki oyun, performans yoktu. Bunları da sizlerle beraber değerlendireceğiz. İsmail Hoca maç sonunda da tabii ki değerlendirmelerde bulundu. Şimdi sevgili Batıkan'dan da rica ederim. İsmail Hoca ne demiş maç sonunda? Hep beraber dinleyelim.
1: Geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bir skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyoruz. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu. Demincek'te söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz. Orada isim vermeyelim değişiklik kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten oraya Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişiklik yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata

0: olunca mecburen yaptık. Değişikliği. Yani maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef bir fark oldu.
1: Aslında İsmail Kartal, biz oynamak istedik. İstediğimizi de hücum anlamında yerine getirdik. Pozisyonlar bulduk. Ama rakip çok basit hataları değerlendirdi. Ve golleri çok rahat bir şekilde attığım ifadesini kullandı. Genel hatlarıyla böyleydi İsmail Kartal'ın açıklamaları. Ve şu da dikkatimi çekti. Çok oyunun üstünde ve maçın üstünde hoca durmak istemedi ya da durmadı. Yani sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Yani sanki hep hafta sonunu işaret etti. Bir sonraki maçı işaret etti. Çok fazla hani maç analizine kendi ilk açıklamasında da girmek istemedi. Olur böyle şeyler tarzında bir yaklaşımı vardı sanki İsmail Hoca'nın. Kendince haklı olabilir hafta sonu. Çünkü lig heyecanında yine puan kaybına tahammülü olmayan bir maça çıkacak Fenerbahçe. Bunu belki de bir an önce unutturmak istiyor oyuncularına. Çok fazla hani bu maç şöyle oldu, böyle oldu, bu yüzden yenildik, bunları yapmamalıydık, işte şu oyuncu işte şu bölgede şu hatayı yaptı ya da oyun sistemimizde şöyle hatalar vardı gibi detaylı analize girmek yerine bu maçı bir an önce kapatalım. Hiç yaşanmamış kabul edelim. Biz bir sonraki lig maçımıza odaklanalım tarzı dikkatimi çekti açıkçası benim. Sizin de çekti mi bilmiyorum. Ama İsmail Hoca evet, yani cesur bir oyun oynatmak istedi. Bireysel hataları tabii ki bilemez bir teknik direktör. Dediğim gibi 4.5 rating almış İsmail Yüksek. Olağanüstü kötü bir ratingi var. Yani bütün ihaleyi de ona yıkmak tabii ki doğru değil ama iki tane gole sebebi olan hata ve bir tane de penaltı var. 3 tane gole sebep olan hatası var. İsmail Yüksek'in 4.5 benim son dönemde gördüğüm en düşük rating. Bu da İsmail'in kötü bir günü diyelim. Şimdi sizlerden gelen mesajlar da var. Evet, yani mesela bir dinleyicimiz de İsmail Hoca bu geceyi bir an önce unutmak istiyor yazmış. Ama unutarak bir yere varamayız demiş dinleyicimiz. Bence unutmak yerine gerçekten neden böyle olduğunu irdelemek lazım. İşte onu ben çok göremedim hocada. Bu benim dikkatimi çekti. Yani hoca evet kaybettik, bireysel hatalar oldu, hafta sonu maç var dedi. Çok üstünde durmadı. Doğrusu bu mu bilmiyorum. Belki doğrusu budur. Ama genel bir teknikliğini, genellikle yani bir maçın analizini yapar teknik direktörler. İsmail Kartal yapmak yerine hafta sonuna hemen konsantrasyonu taşımak istedi. Bu da onun yaklaşımı. Kuvvetsiz oyuncu hata yapar, yoksa bu oyuncuların hepsi yetenekli oyuncular. Eğer kuvvet yoksa bu da İsmail Hoca yazar. Ya kuvvetle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin, ama yani o gün neden bu kadar kötüydü mesela İsmail? Pek anlam veremedim. Normalde belli bir standardı vardır İsmail Yüksek'in. Ya, o hatalar olmasa Fenerbahçe daha uzun süre maçın içinde kalabilirdi. Moralman bu kadar çökmeyebilirdi. Moralman da çöktü sarı lacivertliler. Yani maç koptu çünkü bu hataların ardından. Aston Villa da tabii rahat oynayan bir takım. Buraları çok iyi bilen bir takım. Bu seviyede çok fazla tecrübesi olan bir takım. Bu yüzden rahat bir şekilde farka gitti. Onlar da kendilerini zorlamadılar. Fenerbahçe'de mümkün olduğunca özellikle Oğuz Aydın kanadından bayağı etkili ataklarda geliştirdi. Şanssızlık, golü bulamadım. Şimdi bir dinleyicimiz de demiş ki 12 sene şampiyon olamamış bir takımı İsmail Hoca'nın şampiyon yapacağına yönetim inanıyorsa vah Fenerbahçe taraftarına. İsmail Hoca'nın oynattığı oyunu çok beğenen bir kesim var. Ben de beğeniyorum açıkçası, yani hücum futbolu. Çok rahat pozisyona giren, bitiricisi varsa önde rahat bitirebilen, farklı maçlar kazanabilen bir oyun oynatıyor İsmail Kartal. Ama Avrupa seviyesinde işte bu oyun çok da bizi ileri taşımıyor. Yani Okan Buruk da bunu tercih ediyor ama bizi ileri taşımıyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara koyuyorum. Bence başarılıydı Galatasaray ama bu sene 2 maç 0 puan, 36 takım içinde 35. bir Galatasaray var. Fenerbahçe'ye baktığımızda da iyi oyun, galibiyet getirmedi Roma karşısında. Aston Villa karşısında da kötü oyun, kötü bir skor vardı. Sanki lig oyunuyla Avrupa oyununu biraz farklı analiz etmek gerekir gibi geliyor bana. En azından skorlar bana bunu söyletiyor. Bilmiyorum, sizler de aynı görüşte misiniz? Çünkü Avrupa'da herkes en az sizin seviyenizde, hele hele Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız her takım en az sizin seviyenizde bir takım. Ya yani onlara karşı biraz daha derli toplu, biraz daha güvenlikli, biraz daha belki de muhafazakar bir oyunu sergilemek daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim bu yönde. İkinci golden sonra İsmail Kartal Hoca değişiklikleri yapmalıydı demiş bir dinleyicimiz Seattle'dan. Teşekkür ediyoruz kendisine de, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ama ikinci gol erken geldi. Yani belki de oyuncularının toparlanabileceğini düşündü. İlk yarıda genelde teknik direktörler oyuncu değiştirmeyi pek sevmiyorlar. Ya bu oyuncuyu kaybetmek anlamına gelebilir. Ya bazen yapıyorlar tabii ki bu tarz değişiklikleri. Hocanın burada bu boşluğu görüp değerlendirmesi gerekirdi. Değerlendirmedi, oyuncularına güvendi. Ben size güveniyorum, toparlarsınız dedi ama güvendiği dağlara kar yağdı. İsmail Kartal'ın o güvendiği oyuncular maalesef hocanın bu güvenini pek de iyi yönde kullanamadılar diyebiliriz. Yani benim en beğendiğim isimlerden biri kesinlikle Oğuz Aydın'dı dünkü mücadelede. Sol kanattan ya bir topu da direğe vurup dışarı gitti. Suzuki'nin kurtardığı bir pozisyon var yine. Güzel bir oyun sergiledi Oğuz Aydın. Önde Vedat Muriç yine beklentilerin altında kaldı. Orta sahada dediğim gibi İsmail Yüksek beklentilerin bir hayli altında kaldı. Bunun neticesinde de Fenerbahçe farklı bir skorla mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz toplam 10 gol yedi iki günde. Bunu oturup bir değerlendirmek lazım teknik direktörlerin, oyuncuların. Biz futbol severlerin, Türk futbolunu değerlendirenlerin bir oturup değerlendirmeleri gerekecek bence, bana kalırsa. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra sevgilim İrfan 25 telefon attığımızda olacak eğer müsaitse. Biraz da ondan ben bu mücadelenin bir değerlendirmesini rica edeceğim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var. Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon attığımızda gazeteci arkadaşımız, Fenerbahçe'yi yakından takip eden sevgilim İrfan 25 var. İrfan merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Sevgili İrfan, yani dünkü mücadelenin analizini istemeyeceğim senden öncelikle. Şunu merak ettim. Sen bir Fenerbahçelisin, iyi de bir Fenerbahçelisin. Hangi duygularla bu maçı izledin onu merak ediyorum.
4: Valla analize gerek yok abi zaten maçı. Analiz yapmaya hiç gerek yok. Evet. Yani şimdi ortada.

0: Yani ben arkadaşlarla maçı izlerken şunu sordum. 63. ve 64. dakikadaydı. Dedim ki Fenerbahçe kaç tane faul yapmış bir bakabilir misin dedim arkadaşıma.
1: Evet.
0: Ve 64. dakikada sadece 3 faul yapmış Fenerbahçe. Yani o dakikaya kadar 3 tane faul yapmış.
1: Hı hı.
0: Zaten Premier Lig gibi Premier Lig ekibine karşı mücadele ediyorsan, sertlik yoksa, ikili mücadelelerde girmiyorsan ve orada savaşmıyorsan, mücadele etmiyorsan o maçı kazanma ihtimalin zaten yok.
1: Maçı da 6 faulle bitirdi Fenerbahçe.
0: Evet, 63 ama ben sordum 64-65. Dakikada 3 faul vardı. Sonraki 3 faul da işte kalan dakikalar içerisinde olmuş.
1: İşte her golü bir faul ortalaması.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, o 3 dakikadaki faulde de yanılmıyorsam 2 tanesi arkadan forma çekmeden verilen fauldür. Yani burada bir sertlik, evet. Yani futbol kuralları içerisinde sert oynamadı Fener. Mücadele etmedi. Savaşmadı. Yani baktığın zaman Oğuz Aydın dışında Fenerbahçe'de belki bir İrfan Can Kahveci ekleyebiliriz. Onun dışında savaşan, mücadele eden, tam konsantrasyonla sahada yer alan futbolcu yoktu. Gendouzi sahada geziyordu adeta. Tamam, İsmail Yüksel'in çok fazla hatasından bahsediyoruz, bireysel toplayanından bahsediyoruz ama diğer taraftan Gendouzi'yi de kimse göz ardı etmesin. Yani Gendouzi de kaçak dövüştü diyebilirim onu da.
1: Evet.
0: Yani ikili mücadelenin hiçbir tanesinde yoktu. Orada mücadele etmedi. Yani sadece koştu. Ama nereye koşuyoruz?
1: Gendouzi de kötüydü.
0: Yani ben de iyi olan oyuncu yoktu Fenerbahçe'de. Yani bak.
1: Bir Oğuz'u söyledim ben.
0: Yani Oğuz
1: bir de İrfan.
0: Evet, Oğuz ya da İrfan, yani bunun haricinde iyi olan futbolcuyu söyleyemeyiz. Artı sadece bireysel hatalarla da bu sonucu kabullenmek doğru değil. Burada Fenerbahçe bu maça çok iyi çalışmamış. Rakibi iyi analiz etmemiş. Sadece bireysel hatalardan işte biz top kaybettik. Ondan dolayı bu sonuç oldu demek de yanlış. Dolayısıyla topyekun Fenerbahçe'nin oyuncusundan teknik heyetine kadar bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Teknik heyet takımı çok iyi çalıştırmamış. Bunu görüyoruz. Fenerbahçe'de milli aradan sonra oynadığı maçlara bakıyorsunuz. Rize maçında da Fenerbahçe kötü oynadı. Yani Rize maçında
1: skor biraz aldatıcıydı gibi hissettim ben o maçta. Bak sen söyledin.
0: Evet,
1: İnsanlar skora aldandı bence.
0: Şöyle söyleyeyim. Maçı izlemeyen bir kişi Fenerbahçe çok rahat kazandı diyebilirdi Rize.
1: Evet. Ben de Fenerbahçe'yi beğenmemiştim.
0: Maçı izleyen bir kişi de 80. dakikada da artık yani böyle heyecanlı bir şekilde aman kalemize gol göreceğiz heyecanıyla maçı izlemişti. O maçta zaten aslında belli şeylerin sinyali verilmişti. Ama şimdi Aston Villa karşısında ben Fenerbahçe'li futbolculardan daha farklı bir performans bekliyordum. Çünkü Şampiyonlar Ligi bir vitrin maçı. Hem kendileri için bir vitrin maçı. Dolayısıyla orada daha sert mücadele, daha konsantrasyonla oynamalarını bekliyordum ama Fenerbahçe'li futbolcular adeta sahada yüzler. Mesela İsmail'in ben top kaptırmasını anlayabilirim. Derim ki futbol bu, futbol hatalar oyunu oynuyordu. Ama İsmail topu kaptırıyor. Pozisyonu ikinci gol yanılmıyorsa, yani kaptırdı ikinci toptaydı. Yani yere düşüyor, kaptırıyor topu ama ondan sonra ayağa kalkıp ağır ritmide koşuyor. Yani orada kalkıp topu kaptırdıktan sonra yerde hemen kalkıp oraya hızlı bir koşu yapsa, rakibini engellese belki pozisyonu engelleyecek. Orada çok rahat ağır çekimli koşu yapıyor. Yani bu da futbolcuların aslında ne kadar bazı futbolcuların ne kadar sorumsuz olduğunu ortaya koyuyor.
1: Peki yani niye böyle oldu sence? Ya bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe çok güçsüzdü. Şimdi 6 faul, Aston Villa 12 faul yapmış mesela.
0: Ya
1: toptan çok uzak bir Fenerbahçe gördük dün.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ikili mücadelede hiçbir tanesi de yoktu Fenerbahçe.
1: Şimdi bak, evet,
0: Oğuz da çok fazla top kaybeden, diğer listesine baktığın zaman Oğuz da ilk sırada. Ama Oğuz'un kaybettiği toplarda Oğuz en azından kaybedip sonra rakibini bozmaya çalışıp işte ikili mücadeleye girip orada tekrar o kaybettiği topu kazanmaya çalışıyor. Yani Fenerbahçe'de diğer futbolcularda bu yoktu en azından. Şimdi burada düşünmesi gereken aslında şu var. Şeklin yanına açıklaması her şeyi özetliyor. Açın Şeklin yanına açıklaması, maç sonrası açıklamasını okuyor. Şeklin bu açıklamayı daha önce ne zaman yapmıştı? Bir Beşiktaş derbisi sonrası yapmıştı. Burada ikinci defa yapıyor.
1: Evet.
0: Oyuncu, takımın teknik ve taktik anlayışını eleştiriyor oyuncu. Aslında sorunu tam olarak ortaya koyan bir açıklama bu. Burada yani Samandar'da belli ki bazı anlamda sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Fenerbahçe iyi çalışıyor mu? Çalışmıyor. Yani iyi çalışıyor mu? İyi antrenman yaptı mı? Bunlar

0: soru işaretlerini oluşturuyor. Milli takımlara giden, milli takımlara gitmeyen oyuncular, milli takımda 3 haftalık ara var. Performansı boyunca artması gerekirken hem dinlenme hem şey var. Performansı daha da geriye gitmiş olur.
1: Diyor ki mesela Skriniar, ya bu benim dikkatimi çekti. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. Sanki bir birliktelik yokmuş gibi bir şey algılıyorum ben buradan.
0: Yani açıklama zaten her şeyi açıklıyor. Yani bu ne Recep Şut, sahiçesinde bazı futbolcular arasında da yani Fenerbahçe'de zaten mesela sadece bir oyuncuya yüklenip bu mağlubiyeti bir oyuncuya bağlayamazsınız.
1: Sadece bir oyuncu olarak kötüydü Fenerbahçe.
0: Tabii ya, sadece bir oyuncunun yaptığı hatadan dolayı bu kaynaklanmıyor. Ya bir de şu cümlesi önemli bence Şirkinyar'ın. Bir tane sahaya yansıyan tablo tek kelimeyle utanç vericidir diyor. Bunu evet. Kabul ediyor.
1: Evet.
0: Ve biz bu seviyede böyle umursamaz oynayamayız. Bu kadar kolay basit top kayıpları yapamayız. Takım olarak standartlarımızı ve seviyemizi acilen yukarı çekmek zorundayız diyor.
1: Evet.
0: Yani burada oyuncu aslında net bir şekilde Fenerbahçe bunu özetleyen bir açıklama yapıyor. Fenerbahçe standartların çok altında oynuyor. Çok altında mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin bugüne kadar 14 resmi var. 15 resmi maç oldu herhalde. Şimdi bu resmi maçlardan Fenerbahçe'nin çok ama çok rakibi üzerinde üstünlük kurduk. Belki 3-4 maç söyleyebilirsiniz. Fazla maç sayamıyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Şimdi Roma karşısında etkili oynayan, iyi performans sergileyen, galibiyeti kaçıran bir Fenerbahçe var. Ki doğru. Orta sahada önemli eksikler vardı o zaman. Gendozi yoktu işte. Kim vardı? İsmail, Bartu, İrfan vardı herhalde ortasında. Kante var mıydı? Hatırlamıyorum ama Bartu oynamıştı. Mesela hocanın 46'da ilk yarıda ilk yarıyı 3-0 geride kapatıyorsun. Herkesin bir beklenti var değil mi? İkinci yarıda bir değişiklik yapması gerekiyor Fenerbahçe. Ama 65 yani 70. dakikaya kadar Fenerbahçe yine değişiklik yapmadı. Yani 70. dakikada değişiklik yapmıyor. Ben televizyondan maçı izliyorum. Yani hoca da kenardan maçı izliyor. Bir de oyuncu zaten mental o İsmail kaptırdığı topun ardından golle sonuçlanmasıyla beraber zaten oyundan tamamen düştü. Onu ikinci yarıda oyuna tutmak, oyuncuyu tamamen kaybetmek, ısrar etmek, oyuncuyu tamamen kaybetmek anlamına geliyor. Penaltıyı yaptırdı. İsmail tamamen bitti. İsmail bu saatten sonra yani Alanya Spor maçında İsmail'den nasıl yararlanacak? Yani bir şeyde Nene'yi hoca çok fazla düşünmüyor. Nene'ye hiç şans vermiyor. Ama maç 4-0 olduktan sonra Nene'yi oyuna sürüyorsun.
1: Niye peki Nene o kadar mı kötü sence?
0: Yani şimdi biz antrenmanları izleyemiyoruz. Antrenmanda performansının yetersiz onu bilmiyoruz. Çünkü hı-hı, antrenmanlar kapalı biliyorsunuz abi. Yani ben basın mensupları eskisi kadar tam bir açık antrenman izleyemiyor. Ama diğer taraftan biz Nene'yi maçlarda da izleyemiyoruz. Son 11 dakika 15 dakika oyuna giriyor. Hı-hı. Dolayısıyla onunla ilgili net bir söylemde bulunamayız. Ama şimdi adam milli takıma gidiyor, 2 tane gol atıyor. Orada bir performans, iyi performansla ilgili.
1: Ya oyuna girdikten sonra da ben hani bir umursamaz Nene hissetmiyorum. Koşuyor, mücadele ediyor, pres yapıyor. O yüzden sordum sana yani o kadar mı kötü hocanın gözünde?
0: Nene'den daha kötü olan oyuncular var.
1: Var.
0: Yani dolayısıyla şimdi bir oyuncu üzerinden gitmek istemiyorum ama şimdi bazı oyuncular da yani performansı yetersizse oyuncuyu kenara alırsın. Mesela dün Gendouzi kötüydü. Artı Greenwood kötüydü. Yani Greenwood hiçbir şey yapmadı. Bütün atatlar sol kanattan Oğuz Aydın'ın bölgesinden geldi. Greenwood da çok fazla şeydi. Yani teknik heyetten şunu bekleyebilirsin. Bir değişiklik yapmasını. Yani oyun anlamında bir değişiklik yapmasını. Belki sistemi değiştirmesini bekleyebilirsin. Hemen oyuna müdahale etmesini bekleyebilirsin. Ya da oyun böyle kötü giderken kenara oyuncularını çağırırsın, oyuncularını uyarırsın. Yani biz bunların hiçbir tanesini görmedik ben. Ben görmedim açık söyleyeyim ya. Ben görmedim hocada bunu.
1: Ya Greenwood dedin, dün mesela Oğuz bir top çıkardı. Tam Greenwood'luk pozisyon. Ceza yayının orada bomboş önü. Mesela çok cılız vurdu. İsteksiz bir görüntüsü vardı. Onda da bir problem hissettim ben dünkü mücadelede.
0: Daha da herkes isteksizdi. Yani Oğuz Aydın dışında, İrfan Can Kahveci dışında. İşte hani belki Şiklin yarı bunu ekliyoruz. Yani onun dışında oyuncuların çoğu isteksiz gibiydi zaten. Yani Fenerbahçe tam konsantrasyonla sahada yer almadığını gördük Fenerbahçe. Yani bir vurdum duymazlık, bir sorumsuzluk gibi vardı Fenerbahçe'li futbolcularda. Yani skor bu skor kabullenemez. Yani bu unutulacak bir skor değil Fenerbahçe adına.
1: Ya çok enteresandır sevgili İrfan. Şimdi geçen sene bir röportajı vardı İsmail Kartal'ın. Daha doğrusu geçen seneki Galatasaray Liverpool maçından sonra, deplasmandaki maçtan sonra bir röportaj vermişti. Aklındadır. kaos yarattı diyor Liverpool diyor. Galatasaray diyor tuzağa düşürdü diyor. Sert oynadı, birebir oynadı diyor. Hemen gittiler, bastılar diyor. Fiziksel mücadeleye girdiler. Mesela orada analizi yapmış. Ama gel gör ki dünkü maçta ben bu analizin üstünden sert oynayan bir Fenerbahçe bekledim. 6 faulle maçı bitiren, rakibinden 4-5 metre uzakta rakibi karşılayan bir Fenerbahçe gördüm. Yani burada hoca da kendisiyle çelişti gibi geldi bana.
0: İşte çok iyi hazırlanmamış Fenerbahçe. Rakibini çok iyi analiz etmemiş. Yani orta sahayı çok rahat geçtiler. Çok yumuşak oynadı Fenerbahçe.
1: Çok yumuşaktı, evet.
0: İşte Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maça çıkıyorsanız biraz sertlik dozajının yüksek olması gerekiyor. Ama futbol kurallarında.
1: Tabii tabii.
0: Yüksek olması gerekiyor. Rakibin 13-14 faulle bitirmiş. Sen 6 faulle bitirmişsin. Bu 6 faulün 2-3 tanesi de işte son dakikalarda formadan çekmelerle yapılan fauldür. Yani diğer öyle hani futbol kuralları. Bir sertlik olsa belki bu kadar rahat oyuncular rakip orta sahaya geçemeyebilirdi.
1: Yani doğru.
0: Bakıyorsun 2-3 futbolcu. O kadar rahat çalım attılar. Ceza sahası çevresinde çok rahat topla buluştular. Çok rahat pozisyona girdiler. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'de aslında pozisyonlar buldu. Bakıyorsun Fenerbahçe'nin gol beklenti oranı Fenerbahçe daha yüksek. Topla buluşma oranı daha yüksek. Ama skor 6-0. Yani sen girdiğin pozisyonları değerlendiremedin. Rakip ise girdiği her pozisyonda golünü attı. Bunu söyleyebilirim. Ama burada Fenerbahçe iyi oynadı diyemeyiz. Fenerbahçe'nin her anlamda, takım anlamında ve teknik yetenin oyuncu müdahaleleri ve şeyinde kötü günündeydi ve gerçekten Fenerbahçe adına skor anlamında utanç verici bir skorla sahadan ayrıldı, onu söylüyoruz.
1: Şimdi dinleyicilerimiz İsmail Kartal Hoca'ya da bayağı eleştirilerde bulunuyor.
0: O taraftarın ne derse haklı, isyan etmekte sonuna kadar haklı. Çünkü taraftarın beklentisi o gün en azından oradan sağdan beraberlikle, en kötü ihtimal beraberlikle ayrılmak. Aston Villa, yani gördük Fenerbahçe çok birkaç tane pozisyona girdi. Oğuz Aydın'da girdiği pozisyonlar var. Direkten dönen topu, Vedat'ın kaçırdığı, karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var. Adında Oğuz'un çıkardığı, Dinamut'un vurduğu pozisyon var. Son anda rakibin çıkardığı pozisyon Fenerbahçe pozisyonuna girdi, girebiliyor. Ama arka planda savunma anlamında, takım savunma anlamında önemli eksikler yaşadığını gördük. Özellikle orta sahada sıkıntı yaşadığını gördük. Burada hocanın orta sahada, yani bir Kante'nin yokluğu nedeniyle Fenerbahçe'nin bu oyunu aldığını söylemek çok doğru değil. Daha dediğim gibi Roma maçında Bartu'yu da oynadı. Yani Bartu'yu değerlendirebilirsin. Bartu'yu mesela değerlendirebilirsin. Bartu iyi oynadıktan sonra, o maçtan sonra çok fazla forma şansı bulamadı Fenerbahçe.
1: Kante'nin durumu ne?
0: Kante'nin ağrıları var. Çok ciddi, yani bir sakatlığı yok. Alanyaspor maçında Kante oynar. Ama şöyle söyleyeyim. Yani 3 haftalık bir mini yaranın ağrından, yani oyuncunun herhangi bir çok şey olan bir maçta sakatlık yaşaması o da düşündürücü. Yani. Bunu tabii teknik yetkin antrenman noktasında bir gözden geçirmesi gerekiyor. Ya yani bu ağrılar, işte kasık ağrıları, diz ağrılar, Fenerbahçe'nin aslında çok geride kalan çok kısa bir maç olmasına rağmen bu çok fazla kasık adere ağrıları veya sakatları yaşıyor Fenerbahçe.
1: Asensio
0: konusunda şimdi 3 şey var, yani burada şimdi Asensio bir, şimdi burada biz de aslında çok net bilmiyoruz Asensio ile ilgili süreci. Yani Asensio son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Kampa gitti. İngiltere'ye gitti. Birmingham'a gitti. Takımla birlikte gitti. Ve maç günü böyle bir açıklama yapıldı. Şimdi maç günü böyle bir açıklama yapılınca sakatlığı ilgili.
1: Uçakta mı mesela bir şey oldu, sakatlandı?
0: Yani maç günü böyle açıklama yapınca insanlar ister istemez spekülasyon yapıyorlar. Yani bununla ilgili kafalarda soru işaretleri var. Madem bu 3 oyuncuyla böyle bir sakatlık vardı, bununla ilgili maçtan bir gün önce açıklama yapılabilirdi ve bu önüne geçerdi. Bütün tartışmanın önüne geçilebilirdi. Mesela Kante'nin bir sakatlı olduğunu maçtan bir gün önce biliyorduk. Bağlantılarımızda da radyoya işte veya diğer şeylerde, yayınlarımızda da hep Kante'nin yerine maç günü belli olacağını, İsmail'in oynayabileceğini söylemiştik zaten. Lukaku zaten son antrenmana çıkmamıştı. Ama eğer böyle bir şey durum söz konusu, bununla ilgili bilgilendirmeyi çok önceden yapılması gerekir. Yani bilgilendirme maçtan hemen önce yapılınca tabii işte

0: arasında bir sorun var. Hoca İsmail Hoca Asensio'ya da pek uyum sağlayamadı diyebiliriz. Ya da Asensio gitmek istiyor. 3-4 tane soru bunların kafaladı, bu soruyu artırabilir.
1: Evet.
0: Bu sorunun hepsini de son yaşananlardan sonra hepsini de bir doğruluk payı olarak değerlendirebilirsin. Yani.
1: Ama net bir cevabımız yok değil mi sevgili İrfan?
0: Net cevabı aslında sezon başından beri yaşanan süreç belli zaten. Yani bir Asensio sorunu Fenerbahçe'de yaşanıyor şu anda. Ama bu sorunun da giderilmesi de burada teknik yönetim, yani tabii yönetim de bu konuda gerekli hamleleri yapacaktır diye düşünüyorum. Olmadı sevgili devre arasında o zaman Asensio'yla bu şekilde devam edeceksin. Asensio'yla devre arasında
1: yollar ayrılır. Sevgili İrfan çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: İkincilikte 6 numaralı Alçin Sultan ilerliyor bu safkanın 1,5 boy gerisinde. Üçüncü sırada 9 numaralı Pusat Bey'i kendine yer buldu. Daha sonra 3 numaralı Teyar dış kulvarda takipte, hemen içinde 2 numaralı Günçe Kız. Bu safkanların 3-4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Karsa Vuranlı ilerliyor. Daha sonra 4-5 boy kadar geride 7 numaralı Erkurt ve dışında 1 numaralı Cihan'a bedel var. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Sapanca Ası grubun son sırası 10 numaralı Gazneli. Bu şekilde son 800'e girdi atlar. Koşunun liderliğini sürdürüyor. 6 numaralı Alçin Sultan fark 1 boy. 8 numaralı Fennan ikinciliğe düştü. Daha sonra iç kulvarda 2 numaralı Günçe Kız üçüncülükte. Ortalarında 3 numaralı Teyar. Onun dışında 9 numaralı Pusat Bey'i. Daha sonra 4 numaralı Karsa Vuranlı ve 7 numaralı Erkurt sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Alçin Sultan düzeyde önde çıkıyor. Fark 1,5 boy. Orta kulvardan 8 numaralı Fennan'ın içeriden 2 numaralı Günçe Kız'ın orta 3 numaralı Teyran atakları var. En dıştan da 9 numaralı Pusat Bey'in gayretleriyle son 200'e yaklaşılıyor. Farklar azaldı. 4 safkan başa baş mücadele içerisinde. Dış kulvarda 8 numaralı Fennan. Ortada 6 numaralı Alçin Sultan. Bariyer dibinde 3 numaralı Teyran çabaları var. Son 200 geçildi. 3 numaralı Teyar. 1 boy farklı önde. 6 numaralı Alçin Sultan ikincilikte. 8 numaralı Fennan 3. sırada takipte. 3 numaralı Teyar. 1 boy farklı liderliğini son metrelerde sürdürüyor ve 3 numaralı Teyar koşuyu kazanıyor. İkincilik için 8 numaralı Fennan ve 6 numaralı Alçin Sultan fotoyu birlikte geçtiler. Ve 5 numaralı Sapanca Ası 4. 7 numaralı Erkurt'ta koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Teyar değişen jokeyi Serkan Yıldız'la kazandı 5. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de mesajlar geliyor, çok sağ olun. Şimdi İsmail Hoca'nın kafası sanki maçta değildi diyen bir dinleyicimiz var. Milli arada başka bir hoca gelebilirdi diyen dinleyicilerimiz var. Bazı mesajları birleştiriyorum. Çok mesaj geldi, sağ olun. Ama Fenerbahçe yönetimi, özellikle Aziz Yıldırım, ben burada olduğum müddetçe İsmail Kartal da burada olacak dedi. Net konuştu. Yani herhangi bir ayrılık gündemde yok. Çok güveniyor Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a.

0: Dolayısıyla bu yönetim olduğu sürece İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak devam edecek. Bunu net bir şekilde ifade etti Sayın Başkan. O yüzden şimdilik böyle bir ayrılık gündemde yok Sarı Lacivert'te, camiada. Evet, bir dinleyicimiz farklı yaklaşmış. Hoca oyunculara şefkatli davranıyor, babacan davranıyor. Böyle olunca da disiplin ve sorumluluk ortadan kalkıyor demiş. Kimseyi üzmek, incitmek istemiyor demiş. Evet, bu da problemlerden belki biri olabilir Fenerbahçe için. Fenerbahçe'ye tekrar döneceğiz. Bir de Galatasaray diyelim. Galatasaray'da malum Barcelona karşısında istediği sonucu alamadı. 4-1'lik bir mağlubiyet öne geçmesine rağmen. Acaba Galatasaray cephesi nasıl değerlendiriyor bu maçı? Ve şu anda 36 takım arasında 35. sırada Galatasaray. Sevgili Alper Mert gazeteci arkadaşımız. Alper Mert bizimle birlikte. Alper merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Alper, teşekkür ederim. 0 puan, 2 maç 0 puan. İşler evet. İyi görünmüyor Galatasaray için. Zaten çok zor bir kura çektiğini söylemiştik. Barcelona dolu dizgin zaten mağlubiyet her takım için olağan sonuç olurdu. İçeride dışarıda her takımı, yani Bayern Münih dahil, City, PSG dahil şu anda herkesi yenebilecek seviyede bir takım. Problem evet. Değil aslında o yenilgi ama oyun çok sanki Okan Buruk oyunundan uzak gibi geldi bana. Ne diyorsun? Yani, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani şöyle, rakip Barcelona olabilir ama bizim de alıştığımız bir Galatasaray var Avrupa'da. Avrupa Fatihi.
0: İşte onu diyorum. Başlığı
1: altında ülke futbolunda tarih yazmış, yapılmayanları yapmış bir Galatasaray var. Bu Galatasaray tarihinde yenilmez denen Arsenal'i finalde yendi, UEFA Kupası aldı. Yenilmez denilen Yıldızlar Topluluğu Real Madrid'i yendi, Süper Kupayı aldı. Ya bunların hepsini Galatasaray forması, arması, camiası yaptı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yerel ligdeki, Süper Lig'deki kazanılan maçlarla kahramanlık hikayesi yazmamızı bekleyenler var. Ama bizim beklentimiz de Galatasaray'ın tarihinden gelen hasaletine yakışan, hedefine yakışan, başarmış olduğu zaferlere yakışan, kazanmış olduğu zaferlere yakışan mücadeleyi ortaya koyması, kazanamasa bile en azından. Şimdi Barcelona Barcelona ise Galatasaray'da Galatasaray. Ben diyorlar ki Barcelona işte yenmesi normal. Hayır, yok öyle bir normal. Ne zaman normal oldu bu? Galatasaray'ın Barcelona'ya yenilmesini ne zamandan beri normal karşılıyoruz? Ben onu anlamadım. Niye normal olsun ya?
0: Bu sezonun biz performansından dolayı.
1: Yani biz geçmişe mi dönüyoruz? Milli takımda da aynı, Galatasaray'da da aynı, Fenerbahçe'de de aynı. Yani
0: onurlu mağlubiyetler.
1: Evet, yani orta sahayı geçince alkışlamaya mı başlayacağız? Okan Buruk maçtan sonra açıklama yapıyor. Maçtan daha çok, maçın skorundan daha çok üzüldük. Bazı dakikalarda Şampiyonlar Ligi'ne yakışır mücadele ortaya koyduk. Bazı dakikalarda, yani 58-61 arasında iyi oynayınca iş düzeliyor mu? 65-68 arasında iki iyi pas yapınca tamam mı? Galatasaray'ın temsili mi bu?
0: Veya Bayern maçında bir devre.
1: Ya yok, olmaz yani, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Galatasaray'ında dün Fenerbahçe'de oyna bakıyorum, rezalet. Yani harcadıkları para ortada, borçları ortada. Ortaya koydukları tablo rezalet. Şampiyonlar Ligi seviyesinde değilsen o parayı da harcamalarına izin verme. Ben olsam, devlette yetkili olsam, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de Trabzonspor alayının o paraları harcamasına izin vermem ben. Ben bu kadar para harcatacağım, destek olacağım devlet olarak. Milletin parasından kesip onlara gittiler, borçlarını TL'ye çevirip ödediler ya Bankalar Birliği'nde. Daha iyi sözde yol alacaklardı. Geldiğimiz noktada daha rezil olduk. Ve mevcut borcu yapanlar, bu başarısızlığı ortaya çıkartan bütün başkanlar ve yöneticiler hakkında da soruşturma başladı. Çünkü niye? Kamyonla paraya 31 milyarları konuşuyoruz, 34 milyarları konuşuyoruz bir tane kulübün borcu. Evet, yani normal şeyler değil bunlar. Ya bu kulüpler iflasın eşiğinde değil, iflas etmiş durumda mali anlamda ve idari anlamda. Saha içinde de rezil bir sonuç var. Biz size niye bu kadar izin veriyoruz ki? Barcelona'ya beğendiğimiz, yere göğe sığdıramadığımız, Barcelona'nın şu an kadrosunda 12 tane altyapıdan çocuk var. 12 tane. Ya bunlar uzaylı mı ya? Bunlar altyapıda, bunları uzaylılar mı yetiyor? Mart'tan hoca mı getirmişler?
0: Sabah Mart'ta video önüme düştü ya, altyapıdaki görüntüleri.
1: Yani İnanılmaz. Şimdi orada oluyor da burada niye olmuyor? Benim çocuklarım, bizim vatanımızın çocukları, evlatları yeteneksiz mi ya? Kabiliyetsiz mi? Demek ki başka yerde sorun var. Yani Hansa Flick şey mi, uzaylı mı abi, bu da etten kemikten insan. Bunların altyapından çıkarttığı futbolcular da etten kemikten insan. Benim çocuklarım inan Allah onlardan daha yetenek. yemin ediyorum daha yetenekli. Niye benim çocuklarımdan olmuyor? Demek ki benim bir sisteme ihtiyacım var. Benim işte, transferle şov yapan yöneticiye ihtiyacım yok. Milletin parasıyla şov yapan başkana ihtiyacım yok. Federasyon başkanlığı koltuğuna mafyatik söylemlerle oturan hiçbir proje üretememiş. İlkokul mezun adamlara ihtiyacım yok. Benim liyakatle yönetilmeye ihtiyacım var. Geldiğim noktada ben Galatasaray'ın futbolunu neyini konuşacağım ya yeşil sahada? Ortada bir futbol mu var onu konuşacağım. Adamlar bizi patmanya yaptı sahada. Koskoca Galatasaray'dan bahsediyor. Pas yaparak bizi yorup galip geldiler ya. Bana hala Okan Buruk'u savunanlar var, Dursun Özdeki savunanlar var. Ortada çok ciddi bir rezalet var ülke futbolu adına. Dün Aston Villa ya ligde 6 tane gol atmış. Şimdiye kadar Fenerbahçe'ye 6 tane gol atıyor. Ya hala İsmail Kartal utanmadan basın toplantısında neler söylüyor ya. Ya bir insan da artık ya, ama yani
0: bu sene gol problemi vardı Aston Villa'nın.
1: Ya olacak iş değil. Ligde bu zamana kadar 6 gol atmış adam bir maçta 6 gol atıyor. Kime atıyor? Fenerbahçe'ye atıyor. Ya Fenerbahçe'ye. Harcadığı paraya bak, her şeye geçtim. Büyüklüklerini bir tarafa koyuyor. Ona kızıyorum zaten. Harcadığı paraya bak ya. Ya sonuçta aldığımız tablo, önümüze çıkan tablo bu. Yazık günah değil mi ya? Taraftar gitsin formayı alsın. Cebindeki son parasıyla kombinesini alsın. Kombineye zam yaparken çok rahatlar. Formalara zam yaparken çok rahatlar. Ürünlere zam yaparken çok rahatlar. Milyonları babalarının parası gibi dağıtırken çok rahatlar. Dursun Özbek %64 faizle dünyanın en yüksek faiziyle kulübe borç almış. Kendi şirketini alır mı? Hayatta almaz. Masadan kalkar. Siz benimle dalga geçiyorsunuz da. Niye Galatasaray'ın şirketi değersiz mi? Kendi şirketleri değerlidir. Şimdi geldiğimiz noktada bu kadar kötü yönetilen kulüplerin Barcelona'yı yenmesi, Aston Villa'yı yenmesi zaten imkansız. Bak iddia ediyor. Üç büyük kulüp karma yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göremezdi. Ya bu kadar kötü yönetilebilirler artık. Ya artık yeter yani. Sosyal medyada reyting kovalayan işte medya mensupları, YouTuber'lar, taraftar hesapları, yöneticilere sponsorluk için, onun için, bunun için yanaşacağım diye milleti pembe yalanlarla oyalıyorlar. Gerçekleri kimse konuşmuyor. Olay gariban taraftarı oluyor. Ve adam zaten cebindeki son parayı vermiş. Bu adama biraz da mutluluk yaşatsanız ya. Bu mudur yani bizim hedefi? Yani sen şimdi Galatasaray Çaykur Rize'yi yersin. İşte Fenerbahçe Kayseri'yi yersin. Başakşehir'i yersin. Neyse. Biz bundan mutlu mu olacağız? Kamyonla para harcayacağız. Rize'yi yendik diye sokağa çıkıp tur atalım o zaman. 4 sene Galatasaray şampiyon olacak. Bu kadar para harcadın olmayaydın bir de ya. Fenerbahçe onunla olamıyor ayrıca. Ha. Fenerbahçe'nin başarısızlığı da yakında üniversitede ders olacak. Şimdi ikisini birbirinden ayırıp yorumlamaya gerek yok. İkisi de rezil şekilde yönetiliyor yıllardır. İkisi de çok kötü futbol oynuyor. İkisinin de acil olarak devlet eliyle bütün borç limitini, belli bir limitin üstüne çıkmış bütün kulüplere transfer yasağı gelmesi lazım. En azından kaybederse altyapıdan çıkan çocuklarla oynasınlar. Onlar kaybetsin. En azından o çocuklardan belki 5 tanesini kazanırız da ülke futboluna değer katarız. Kendi evlatlarımızı da dünya futbolunun belki de değerleri arasına getirdik.
0: Şimdi
1: benim artık beklentim bu yani.
0: Selim Bey diyor ki Alper Bey'in ağzına sağlık. İçimin yağları eridi o konuştukça diyor.
1: Sağ olsun. Allah razı olsun. Selim Bey de selamlar olsun. Konuşmuyoruz kardeşim, Mehmet kardeşim, konuşmuyoruz. Çünkü herkesin kafasının arkasında bir kendine göre muhasebesi var, kendine göre önceliği var. Gazetecinin önceliği her zaman vatanı ve milletidir.
0: Aynen.
1: Sokaktaki vatandaş için konuşacağız biz. Bizi öyle yetiştirdiler, biz böyle terbiye edildik ve bunun üstüne de yemin ettik. Doktorlar nasıl yemin ediyorsa biz de mesleğe başlarken kendi kendimize haddimizce bir yemin ettik. Şimdi vatandaşın beklentisi ortada. Biz bu vatandaş beklentisini bırakıp Fenerbahçe Galatasaray kavgası yapıyoruz. Hakem diyoruz, federasyon diyoruz. Gidiyoruz Avrupa'ya. Elin adamı geliyor bana ligi. Ya Premier Lig'in orta sıra takımı bile değil. Ya küme düşmenin biraz üstündeki Aston Villa. Benim büyük camiama Fenerbahçe'ye gidip 6 tane gol atıyor. Ve bundan benim rencide olmadan eleştirmemem gerektiği falan düşünülüyor. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray da aynı şekilde. Barcelona büyükse Galatasaray da büyük kardeşim. Bu nasıl bir bakış açısı? Ve yorulduk artık, biliyor musun? Yani ciddi yorulduk. Yani insanlar futboldan eskiden mutlu olurdu, keyif alırdı. Bir tane eğlencesi vardı. Onu da ellerinden aldık yani.
0: Maalesef. Ya şunu soracağım sana. İlk sorum şu. Sahne defteri kapanıyor mu yavaş yavaş?
1: Ya şimdi olmadı yani, şöyle olmadı. Yani sahne olmadı. Sahnenin olmaması.
0: Olmadı mı? Oldurulamadı mı?
1: Oldurulamadı. Yani Okan Buruk sahneyi oynatacak düzeni kuramadı. Kadro kurulamadı ama yıllıkta 12 milyon euro para alıyor. Ya Okan Buruk'tan vazgeçeceksiniz ya sahneden vazgeçeceksiniz. Bu da bir yönetim kararıdır. Bu da yönetimin başarısızlığıdır.
0: Ama sahne çok fazla istedim. Oyuncu öğütmedi mi ya Galatasaray? Zahalar, Ziyeşler, Tefeler, şunlar, paraları, bunlar.
1: Bak Galatasaray 4 senede transfere harcadığı para şu an Florya'dan gelmesi muhtemel.

0: öngörülen rakamın üstünde bir para. Galatasaray 4 sene şampiyon olduğu için o kadar rahat davranıyor ki Dursun Özbek. E ne olacak abi? 10 tane kulüp üyesi var Galatasaray'ın. Aktif 12 bin tane kulüp üyesi var. Hafta sonu genel kurul yapıldı. Mali genel kurul. 1200 tane, 1025 tane özür dilerim üye gitti. 200 tanesi de İbra oylamasına kaldı. Bu kadar sahipsiz kalmış. Sadece Galatasaray kulübü üyeliğini sosyal hayatında, iş hayatında kartvizit olarak kullanmak için Galatasaray adasında kalamış tesislerinde, diğer tesislerde yemek yiyebilmek için üye olan adamlarla Galatasaray kulübü ya çok bataklığın içine gider. Ya sen bir Galatasaray için senede iki defa iki saatini ayıramıyorsan genel kurula gidip yönetimi eleştirecekler eleştir, öleceksin ama git sahip çık. E bunları yapmıyorsan Galatasaray kulübüne niye oluyorsun arkadaş sen? Üyelik senin kendi şahsi PR'ın için yapılan bir çalışma değil ki. Sen Galatasaray'a fayda sağlayacağının sözünü vererek Galatasaray'a üye oluyorsun. E neredesiniz abi? 12 bin tane üyeden 1000 tanesi gitmiş. 200 tanesi de İbrahim oylamasına kalmış. Ama sosyal medyada tweet atmaya gelince işte sosyal tesislerde yemek yerken masalarda hikayeler anlatmaya gelince hep çok büyük beylik laflarla konuşuyor. İcraatları görelim. 200 kişinin üstüne kalmış Galatasaray'ın sorumluluğu. Dursun Özbek de kimseyi takmıyor zaten. Eleştiriyi takıyormuş gibi yapıyor. Kafasına göre takılmaya devam ediyor.
1: Ama camia o zaman bir rakip çıkarsaydı, bir muhalefet etseydi.
0: Tabii ki kesinlikle öyle. İşte çıkartmazsan 200 kişiyle genel kurulu yaparsın. Koskoca Galatasaray camiası Dursun Özbek'in ağzının içinden çıkacak lafa bakıyor. Ondan sonra da böyle kalırsın işte. Yerel şampiyonluk 4 sene üst üste şampiyon olmuş, çok büyük başarı. Borç 10 katına çıkmış. E tamam, zaten öyle olunca böyle oluyor yani. O zaman şampiyon oluyorsun. E Şampiyonlar Ligi'nde yoksun bak. Yoksun. Yani tamam futbol olarak kötüyüz falan ama bizi Galatasaray'da Tane ve diğer senin söylediğin oynayamayan oyunculara verilen paralar Galatasaray'ın borç yükünü çok çok fazlasıyla arttırdı. Ve bunu ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin ne de diğer takımların yapma lüksü yok. Biz ülke futbolunda bu kadar büyük paralar kazanmıyoruz. Bakın Laklan yayın ihalesine doğru gidiyoruz. Kafamızda bir 500 milyon dolar belirlemişiz. Daha henüz bu parayı verecek adam da ortada yok. Bizim ülke futbolumuz maalesef bu durumda.
1: O parayı da verecek kurum çıkarsa da devlet eliyle çıkacak.
0: Ya devlet desteklemeden 500 milyon doları şu rezil futbola kimse vermez. MHK başkanı tutuklanmış cezaevinde. En çok derbi yöneten hakemin tutuklanmış cezaevinde. Federasyonun yarısı istifa etmiş gitmiş, geri kalanı inatla siyasi mesajlarla federasyon koltuğunda oturmaya devam ediyor.
1: Koltukla beraber kapının önüne koysak?
0: Yani yine gitmezler. Yine gitmezler. Yine gitmezler maalesef. Çünkü
1: Koltuk sende kalsın diyelim. Koltuğu da al.
0: Ya koltuğu alır, o kapının kilidini de değiştirir, anahtarı vermez. Biz anahtar alırız ondan sonra. Çilingirle açarız kapıyı. Çünkü bizde liyakatli atamalar yapılmıyor. Çünkü bizde liyakatli seçimler yapılmıyor. Yani hayatı boyunca bir daha öyle bir koltuk göremeyecek adam, öyle koltuklardan da kaldıramazsınız. İşte bunun sonunda da mali yapılar da böyle olur, futbol da böyle olur. İşte o zaman hata yapma lüksünüz de yok. Sen Sana'ya kafana göre 12 milyon euro veremezsin. Okan Buruk'un kaç tane bek transferi oldu şu an Galatasaray'a? En az 15 tane bek getirdik değil mi? Fenerbahçe en az 30 tane stoper aldı değil mi? Hala paralarını ödüyor.
1: Evet.
0: Geldiğimiz noktada bizim böyle bir lüksümüz var mı, yok? Sana 12 milyon euro ya. Sana 12 milyon euro.
1: Ama hiçbir takımda yedek kalmıyordu. Burada kalmaya başladı. Ne City'de yedek kaldı.
0: Ya abi İlkay'ın ölüsü oynar. Sana'nın ölüsü oynar. Allah aşkına.
1: Süper aynen katılıyorum. Sorun başka. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıramadılar falan ama. Ya Süper Lig'inde herhalde altında oyunculardan bahsetmiyoruz.
1: İmkansız yani tabii.
0: Hep mi bu futbolcular suçlu?
1: Oradayım ben de. Seninle aynı fikirdeyim.
0: Yani biraz da futbolcunun gözünden, hocanın yeterli mi değil mi noktasında bakmak lazım. Bakamıyorlar. Niye bakamıyorlar?
1: Şampiyon.
0: Yani hem şampiyon hem de sosyal medyada böyle sosyal medyayı doğru kullanan yöneticiler, başkanlar, onları işte desteklesin diye oluşan hesaplar, işte Okan Buruk için de aynısı, işte Fenerbahçe cephesinde de aynı, Beşiktaş'ta da aynı. Hemen böyle doğruyu konuşan insanları linçliyorlar. Onlar da korkuyor. Şimdi benim tek farkım var. Benim sosyal medya umurumda değil. Ben gerçekler üstüne konuşuyorum. Sosyal medyadaki 3-5 tane uyanık cebine para atıp beni linç ettirecek mi diye ben susmam. Hayatım boyunca da susmadım. Çünkü niye? Kendimle çelişirim. Dürüst olacağız. Okan Buruk Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir teknik direktör değil. Bunu bir kabul edelim önce. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir teknik direktör getirirseniz belki de bu kadar para bile harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar alırsınız. İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir teknik direktör. Soruyorum ya. Okan ya dinleyiciler cevap versin. Onlar yorumlasın, bize eşlik etsinler. Rica ediyorum.
1: Değil gibi görünüyor.
0: Ya yani İsmail Kartal, Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir teknik direktör diyebilir misin? Ya üzülüyorum bunu söylerken. Ben Fatih Terim'in başarılarını yaşadım. Şenol Güneş'in başarılarını yaşadım gazeteci olarak. Hep de gurur duydum.
1: Ama şimdi şöyle de deniyor. Diyorlar ki Fatih Terim de başarısızdı Şampiyonlar Ligi'nde. Oradan elenip UEFA'yı aldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi zor.
0: Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi ile bugünkü Şampiyonlar Ligi arasında çok büyük fark var. Onu da söylemek lazım ama. Fatih Terim'in UEFA Kupası kazandığı seneki kadrolara ve oynadığı rakiplere bakarsanız şu an Şampiyonlar Ligi'nde bile öyle kadrolar bulamıyorsun. Eski UEFA'nın organizasyonlarıyla şimdikinin kalitesi çok aynı değil. Ne zaman aynı? Çeyrek final sonrası, anladın mı? Çeyrek final sonrası o seviye. Eskiden daha grupta başlıyordu o çeyrek final sonrası zorluğu yaşamaya. Hı-hı. Evet. Şimdi Lucescu Süper Kupayı kazandı. Hem de Real Madrid diyelim, hatırlarsınız.
1: Doğru.
0: Yani yıpranmış bir Galatasaray'dı. Yani ana kadrosu dağılmış bir Galatasaray. Evet, Lucescu Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Allah rahmet eylesin, bir teknik direktör.
1: Ama Lucescu'yla biz sen ben antrenman yapsak bizi de oynatır. Lucescu öyleydi rahmetli. Toprağı bol olsun.
0: Bir rakip analizi yapıyordu. Rakibin sol bekinin işte orta sahasının sola dönerken eksiği olduğunu bile futbolcusuna anlatıyordu. Şimdi oyuncularına ders verildi rakip analizi yaparken. Evet. Bunları bizzat gördüm ve
1: çok
0: yaşadım.
1: Çok büyük bir teknik direktördü tabii.
0: Evet, büyük bir futbol kültürüne sahipti. Futbol anlayışına sahipti. Bir de çok çalışkan bir adamdı. Evet. Şimdi Süper Lig'inde yetersiz olmasını sevdim. Hiç kimse kırılmayacağım mesela.
1: Ama bak, Türkiye'de Lucescu'nun da kıymetini biz bilmedik, bilemedik. Kasap
0: bilemeyiz çünkü dedik, adam işte para harcatma derdinde değildi. Sol kanat, sol bekte Victoria, sağ tarafta Perez, önde Florkin. Santrafor'dan adını Lucescu diye. Bu dört tanesinin adını daha sonra hiç duydunuz.
1: Ama teknik direktörlük budur. Elindeki malzemeye yani, göre şef yemek yapar.
0: Tabii ki işine gelmez. Çünkü menajerlerin işine gelmedi. Adam para harcatmadı. Para harcatacaksın ki Türkiye'de büyük teknik direktör olacaksın. Büyük başkan, büyük yönetici olacaksın. Taraftarın verdiği parayı şöyle kamyonla rahat rahat harca. Nasıl olsa kimse sana sormuyor ki, ceket alıyorsun gidiyorsun. O zaman büyük teknik direktör oluyorsun. O zaman büyük başkan yönetici oluyorsun. Sanki babalarının paralarını harcıyorlar, bana şov yapıyorlar havalimanlarında. Kim veriyor parayı? Sen veriyorsun parayı. Taraftar veriyor, gariban veriyor ya.
1: Bir başka enteresan konu, yabancılar da İspanyollar da gündeme getirdi. Sana soracağım, sen kimseden çekinmezsin. Bu ıslık sesleri hoparlörlerden mi geliyor Rams Park'ta?
0: Şimdi ben kulüpte biliyorsun görev yaptım, resmi olarak görev yaptım. 3-4 sene ben Galatasaray kulübünde.
1: Evet.
0: Çalıştım. Ben UEFA ile toplantılara girmiş bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunu bir aydınlatalım. UEFA'nın düzeninde UEFA stada 24 saat önceden gelir ve stadın patronu olur. İlk önce sponsor reklamlarını kapatıp kendi sponsor reklamları dışında hiçbir sponsorun orada görünmesine izin vermezler. Müşterileri çağırırsınız, o alanları, reklam alanlarını kapatırsınız. Kameranın duracağı açıda kahve içilecek işte standdan bütün odaların güvenliğinden ve organizasyonundan UEFA sorumlu olmak ister ve sorumludur. Size evet. Nefes aldırmaz. Galatasaray kulübü olarak biz ya da Fenerbahçe kulübü olarak onların profesyonelleri UEFA'nın izni olmadan hiçbir şey yapamayız. Yani yapılacak anonstan tutun, anonsçunun kim olduğundan, hangi dakika ne konuşulacak, çalınılacak şarkıya kadar her şeyi UEFA'dan izinle yapıyoruz. Böyle bir ortamda anons odası dediğimiz, anonsçu arkadaşımızın olduğu, şimdi Cemil Orhan var, ona da selam olsun. O da aslında iyi bir radyocudur da Cemil. Galatasaray'ın anonsçusu. Cemil'in olduğu odaya ya da Cemil'in kafasına göre bir şey yapacağına imkan verme şansı yok UEFA'nın. UEFA'nın adamı zaten sürekli orada. Siz bunu isteseniz de yapamazsınız. Bu çok büyük bir yalan. Şimdi yayında niye geldi diyor. O sırada çünkü orada özet görüntüleri vardı. Maç bitmişti. Özet görüntülerinin sesiydi o oraya gelen. Şimdi ülke futbolunun sorunu bu mu ya? Yani İspanyollar için sıkıntı. Çünkü Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir performans sergiliyor. Daha içine o enerji bitmiyor ki herhalde futbolcular aynı performansı sergileyemiyor. Ama Galatasaray taraftarı şimdi sağ içindeki performansı görünce herhalde Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkmış olması İspanyolları rahatsız etmiş. Benim anladığım. Ya böyle futbola böyle taraftar olmaz diye herhalde şaşırmış olacaklar ki itiraz ediyorlar. UEFA'dan habersiz UEFA'nın organizasyonunda hiçbir şey yapamaz. Öyle bir şansınız.
1: Evet.
0: Ya UEFA'dan hatırlıyorum. Herkesin biliyorsun akreditasyon kartında numarası vardır. UEFA'nın verdiği akreditasyon kartında. O numara nereye sana izin veriyorsa oraya girersin. ya Galatasaray'da bir yönetici ismini vermeyeceğim. Yanlışlıkla ya da TFF'den alıştığı özgüvenle olmaması gereken bir yerdeydi. Makasla kesip stat dışına aldı yöneticiyi. Galatasaray yöneticisi diyorsun, bana ne? Oraya giremez. Onun orada da öyle bir numara yazmıyor dedi akreditasyon kartında.
1: Evet.
0: UEFA'nın kuralları bu kadar katı ve netti. Onun için yani yok hoparlörden ses veriyormuş falan. Bunlar ya UEFA'da yapılacak işler değil bunlar yani. Olmaz.
1: Sevgili Alper, bir dinleyicimiz diyor ki federasyon başkanı olacak adam diyor senin için.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Onların takdiridir. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ama biz bize verecek her görevin hakkını verebileceksek zaten kabul eden insandırız. Sen
1: eyvallah.
0: De öyle, ben de öyle. Bize bir şey söylediklerinde bir aynaya bakarız. Ya biz bu kalıpta bir adam mıyız? Bizim kalıbımız bu işi kaldırır mı diye bakarız. Ondan sonra kabul edelim. Bir gün o kalıba ulaşırsak inşallah ona da talip oluruz. Allah'tan ısrar
1: İnşallah. Ederim. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkürler. Allah ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
1: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
3: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
4: Evet.
3: Biz de deriniz.
1: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
6: Hemen ne diyoruz? 11 numaralı Can Sefir'e yerini alma hazırlığında kulvarına yakın 11 numaralı Can Sefir'e de starttaki yerini alıyor. Sırada 10 numaralı Güzel Elan var. Uğur Temur'la 10 numaralı kulvardan koşuya başlayacak. Yerini aldı Butay. Hemen ardından 9 numaralı Küçük Şövalye. Kulvarına giren bir diğer tay oldu. Geri planda 2 numaralı Aktunalı. Aktunalı 5 numaralı Hicaz. Ve 1 numaralı Urfa Bey'i var. Bir numaralı Urfa Bey'i kulvarına yaklaştırıldı.

1 numaralı Urfa Bey'i de starttaki yerini aldı. 2 numaralı Aktunalı ve 5 numaralı Hicaz, box dışındaki son 2 tay. Tay box içinde hazır durumda. Bu iki tayın yerini almasını bekliyoruz.

0: henüz kulvarına yöneltilmedi. Wicked.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, bazı atlar zaman zaman böyle huysuzluklar yapabiliyorlar. Starting box'a girmeyen atlar var bu nedenle. Bir süre onları bekleyeceğiz. Bu sırada da sizlerden gelen mesajlara baktım ben de. Çok güzel mesajlar da geliyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, bazı spekülasyonlar sosyal medyada oluyor demiş dinleyicimiz Antalya'dan Utku Bey. Bunlar çok fazla gündeme geliyor. İnsanlar da bunlara inanıyor demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine mesajınız için. Şimdi Okan Hoca ve İsmail Hoca hakkındaki Alper Mert'in düşüncelerine İzmir'den Recep Bey destek vermiş. O da katıldığını belirtmiş. Teşekkürler, İzmir'e de selamlar.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
0: Kulvarından değerli yarışseverler, bu arada 3 numaralı Alabin çıktıktan sonra da jokeyini düşürdü Vedat Abiş'e ve Safkan'ın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Koşunun liderliğini 2 Safkan paylaşıyor iç kulvarda. 6 numaralı Karagöz dışında da 7 numaralı Kara Serhan var. Şimdi 6 numaralı Karagöz liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. 7 numaralı Kara Serhan ikincilikte. Daha sonra 1,5 boy geride 3. sırada 9 numaralı Küçük Şov Vali ilerliyor. Hemen yanında 11 numaralı Can Sefire var. 1,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Hicaz. Hemen dışında 10 numaralı Güzel Alam şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. Koşunun lideri 6 numaralı Karagöz. Fark 1 boy kadar. 7 numaralı Kara Serhan ikincilikte. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda. 9 numaralı Küçük Şövalye 3. sırada ilerlerken dışına 11 numaralı Can Sefire sokuldu. Daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Hicaz dışlarında da 10 numaralı Güzel Elam sırasıyla Taylar virajı döndü. 6 numaralı Karagöz düzlüğü önünde çıktı. Onun hemen yanından 7 numaralı Kara Serhan'ın bariyer dibinden 9 numaralı Küçük Şövalye'nin dışarıdan 11 numaralı Can Sefire ve en dış kulvardan da 10 numaralı Güzel Elam'ın ataklarıyla son 200 metreye girildi. 7 numaralı Kara Serhan önde. İç kulvarda 12 numaralı Uçan Deray. En dışta 10 numaralı Güzel Elam var. İç kulvarda 12 numaralı Uçan Deray. Dışında 10 numaralı Güzel Elam. 10 numaralı Güzel Elam ve 12 numaralı Uçan Deray fotoyu birlikte geçiyorlar. 7 numaralı Kara Serhan koşunun üçüncüsü olurken dördüncülük için 11 numaralı Can Sefire ve 1 numaralı Urfa Bey de yine fotoyu yakın ara geçtiler. 10 numaralı Güzel Elan mı yoksa 12 numaralı Uçan Deray mı koşuyu kazandı? Foto finish resminde göreceğiz kazananı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Galatasaray 5 transfer yaptı, hiçbir 11 seviyesinde değil. Şimdi ya Leao bir yıldız transferi mesela, o hani taraftar için sanki yapılmış bir transfer.

0: gibi geliyor bana. Çünkü asker oyuncuları yıldızlardan daha çok seviyor gibi. Yani Şalai gibi, Barış gibi, Torreira gibi oyuncuları sanki Okan Buruk daha çok seviyor. Çünkü Sané geçen sene geldi mesela. Sané ile o iletişim bir türlü olmadı. Şimdi Leao benzer bir profil. Yine yıldız, uluslararası bir yıldız. Ama ne kadar katkı verir? Soru işareti. Ben hep bu soru işaretini burada belirttim. Kafamda soru işaretleri var dedim. Çünkü Milan'da oynadığı maçların çoğunu anlattığım için hani Leao çok fazla öyle yoğun pres yapan, çok koşan, mücadele eden, ikili temasa maç boyunca 8-10 kere giren bir oyuncu değil. Topla oynamayı seven bir oyuncu. Hani ceza sahasına çok da giren bir isim de değil. Sané de öyle değil. Mesela transferlerin yanlışlıklarını buradan da analiz edebiliriz. Galatasaray'ın Osimhen dışında gol becerisi olan oyuncusu yok gibi görünüyor. İşte Leao az girer ceza sahasına. Genelde hazırlayıcıdır. Sané az girer ceza sahasına. Genelde hazırlayıcı oyuncudur. İşte kanatlarınız gol atmazsa 10 numaranız yok. Hani Batrakov geldi. Soru işareti. Batrakov bence iyi oyuncu. Daha da iyi olacak. Batrakov belki en iyi transferi Galatasaray'ın bu sene. Şimdi hani Batrakov da gol atamazsa bütün yükü Osimhen'in alması bekleniyor Galatasaray takımında. Yani 70 gole ihtiyacınız var en az tüm kulvarlarda. En az diyorum. Yani 70 hani 60'ını 50'sini Osimhen mi atacak? Sizin diğer oyuncularınızın da gol atması lazım. Böyle bir takım profili yok Galatasaray'da. En büyük handikaplardan biri bu. Bana kalırsa yanlış bir kadro yapılanması oluştu şu anda. Ama bunun çözümü de Okan Buruk da çözebilir mi, çözemez mi? Sezon içinde göreceğiz. Şu anda ligde lider Galatasaray ama Şampiyonlar Ligi'nde İşleri iyi gitmiyor. Ligde de oynadığı ilk zorlu mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ya bu sene biraz problemli geçecek gibi. Ama kadro problemli. Benim açımdan en azından problemli görünüyor. Yani nedenlerini de söyledim. Çok fazla ikili mücadeleye girmeyen bir kanat daha alındı. Ceza sahasına girmeyen bir kanat daha alındı. Barış sağ beke çekildi ki çok iyi oynuyor sağ bekte. Gerçekten. Ya ben kanat forvet yerine sağ bek oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi oynuyor. Müthiş mücadele ediyor. Ceza sahasına gol isteği de olduğu için ceza sahasına da giriyor sık sık. Bence onun ana mevkisi yani uluslararası bir isim olacaksa da sağ bek pozisyonda olabilir. Bunun dışında da golleri kim atacak? Yani Galatasaray'da böyle bir problem de var. Gol problemlerini nasıl çözecek Galatasaray? Sané'yi kazanması lazım, kazanamıyor. Leao hala kafalarda soru işareti. Yani bu sene Galatasaray'ı kurtaracak oyuncu bana kalırsa kurtarırsa Batrakov kurtarabilir. Atacağı ve attıracağı gollerle ki Barcelona maçında attı. Osimhen'in golünde ortayı yapmıştı köşe vuruşunda. Yani Batrakov'un göstereceği performans Galatasaray için sezonu değiştirecek performans diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim ve iyi bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum Batrakov'un. Daha da iyi olacak sanki. Batrakov. Şimdi yetenekli oyuncular büyük takımlarla sadece yetenekli oyuncular olmuyor demiş dinleyicimiz. Barcelona maçından sonra herkes kadrosuna baktı ama altyapıdan yetişmiş oyuncuları var Barcelona'nın. Kendisi oyuncuları büyütüyor demiş. Doğru. Barcelona'lı oyuncular bizdeki oyuncular kadar maaş almıyor demiş dinleyicimiz. Maaşlarını bilemiyorum ama biz gerçekten iyi maaş veriyoruz oyunculara. Bu da doğru bir tespit. Bir bakış açımızda sanki özellikle teknik direktörlerimizin futbola bakış açısında bazı değişikliklere ihtiyaç var gibi geliyor bana. Özellikle yerli teknik direktörler konusunda bunu söyleyebilirim.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
3: Dünya Katılım var.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
3: Dünya Katılım var.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
7: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
6: Radyo.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Telefon hattımızda sevgili Ercan Taner var. Ercan abi geçmiş olsun.
3: Evet sağ ol. Biz de bir soğuk algınlığını maalesef yaşamaktayız.
2: Ercan abi evet bu havalara dikkat etmek lazım. Tekrar evet, geçmiş olsun.
3: Evet. Ses. Kusura bakma bugün seni yalnız bıraktık.
2: Estağfurullah. Önemli olan senin sağlığın.
3: Sağ ol.
2: Beşiktaş valla Hoffenheim deplasmanında yani iki tane ağır yenilgiden sonra bugün bir güzel bir galibiyet istiyorum Ercan abi.
3: Ya ben
2: moralim çok bozuk.
3: Benim de bozuk. Gerçekten bir de farklı mağlubiyetler.
2: Kötü.
3: Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un inşallah bu akşam iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağını umut ederek bekliyorum.
2: Şimdi Almanya deplasmanı ki Hoffenheim de ligde bayağı kötü. Ya son evet. Maçlarını da kaybettiler. Sadece 3 puanları var. Avrupa'da da ilk maçlarını kaybettiler. Ligde de 5 maç 4 mağlubiyet. Şimdi ne diyorsun ya? Ben şanslı görüyorum Beşiktaş'ı.
3: Ya şimdi tabii Beşiktaş'ta Çerni yok. Vlahovic yok. Bunlar önemli. Orkun'un son durumu ne? O önemli. Büyük bir ihtimalle santraforda o oynayacak.
2: Evet.
3: Toku bu akşam şans bulabilir bence sağ kanatta. Salih Orkun olayı tam üçlüsünü göreceğiz mi onu merak ediyorum. Ya da Miret kim oynayacak? Solda Trossard'ı tahmin ediyorum yine.
2: Poku olabilir mi? Poku diyenler var.
3: Olarak... Efendim?
2: Poku diyenler var sağ kanat için.
3: Evet ben de Poku'yu söyledim zaten. Poku'yla başlayabilir. Savunmadığı ortayı merak ediyorum. Bu sefer Agbadu'lu Emin Hanlı mı başlayacak? Herhalde öyle olacak.
2: Öyle bir görüntü öyle var evet.
3: Solda da büyük bir ihtimalle Rıdvan'la oynar gibi geliyor.
2: Evet Rıdvan Emirhan Agbadu Murillo dörtlüsünü bekliyorum ben.
3: Doğru.
2: Önlerinde Salih.
3: Orkun Olayitan orta saha. Kanatlar Poku Trossard. Santrafor o.
2: Yani aynen. Aynı kanat.
3: En ideali 11 gibi geldi bana.
2: Bana da öyle geliyor. Bence de şu an için en ideal 11 böyle. Tabii Orkun'u söyledin. Orkun'un varlığı çok önemli.
3: Orkun'un varlığı önemli. Tabii ayak parmağındaki o çatlağın biraz dinlenmesi gerekiyor onun. Arka arkaya yüklenmemek lazım. Acaba bu akşam da Miret de olabilir mi orta alanda? Orkun dinlenebilir mi? Ben de bunu merakla bekliyorum.
2: Ya böyle bir maçta sanki dinlendirmez hoca. Sorar tabii Orkun'a oynayabilecek durumda mısın? Oynayabilirim derse sanki oynatır diye düşünüyorum. Çünkü olabilir. Kazanırsa bayağı yol alacak Beşiktaş ki kazanacağı profilde bir rakiple oynuyor.
3: Bahsettiğim gibi Bundesliga'ya iyi başlayamamış ve pek de iyi oynayamayan bir kadrosu var. O Hoffenheim'in şu ana kadar ama Bundesliga'yı da bu tarz maçta

0: arasında çok fark var. Mesela Aston Villa da Premier Lig'e çok kötü başladı. Ama Avrupa'da kazanıyor. Dün de ne yaptığını hep beraber gördük. Öyle değil mi?
1: Evet, evet. Yani Aston Villa'da ya bu, gol sıkıntısı çeken bir takımdı.
0: Bu maçlar çok farklı. Yani Premier Lig'de istediğini yapamayan, işte Hoffenheim'dan bahsediyoruz. Bundesliga'da istediğini yapamayan bir görüntüsü var.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ama ne olursa olsun yani Beşiktaş'ın temposu ben Hoffenheim'i mağlup edecek seviyede görüyorum.
0: En azından ortada bir maç olacak. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet, Hoffenheim'in lig performansına baktığımızda, Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ın önde bir görüntüsü var ama ne olursa olsun sonuçta hani bir deplasman Ercan abi. Beşiktaş'ın da en çok eleştirilen konularından biri Vincenzo Italiano'nun deplasman performansı.
0: Maalesef evet. İstediği oyunu sergileyemiyor deplasmanlarda.
1: Fark da, yani oyun farkı da büyük diyenler var. Ben var. Geçmiş teknik direktörlük seninle yayınımızda bakmıştım. Hani geçmiş teknik direktörlük deneyimlerini Bologna'ya bakmıştım. 1.68 civarında bir puan ortalaması vardı. Fena bir ortalama değildi. Deplasmanlarına baktım. Orada da hani dönemsel evet bir iki maç deplasmanda kötü gidiyor ama yani hoca deplasmanlarda kötü diyebileceğimiz bir grafiği yok sanki. Kariyer olarak.
0: Ben bu deplasman olayının düzeleceğine inananlardım. Onu söyleyeyim.
1: Yani Fenerbahçe'yi deplasmanda böyle yendi mesela.
0: Tabii her deplasman böyle gidecek diye bir kural yok. Bunun da düzelebileceğini tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: Belki bu düzelmenin ilk uzun süre sonra sinyali bu Avrupa deplasmanı da alabilir. Çünkü Danimarka takımını elediğinde de tamam pozisyon verdi Danimarka'da deplasmanda ama buna rağmen istediği sonucu almayı başardı biliyorsun.
1: Hı hı. Bugün biz 11'de gösterdik Poku'yu. Sen de öyle, ben de öyle. Yani ne bekleyebiliriz Poku'dan? Çünkü
0: ya Poku AZ'deki
1: evet.
0: O bizim seyrettiğimiz Poku formunda değil.
1: İşte oyunda niye böyle oldu?
0: Spor maçında onu gördük. Bunu bir takıma alışma olarak da değerlendirebiliriz. Fakat bu akşam Poku oynarsa onunla ilgili önemli kararı da herhalde verebiliriz. Belirgin hale gelebilir. Poku'nun performansı, bundan sonra neler yapabileceği. Bu akşam Poku içinde, Beşiktaş içinde o bölgede önemli. Umarım faydalı bir görüntü sergiler.
1: Ben muhabir arkadaşlarımızla da konuştum. Beşiktaş tarafını takip eden arkadaşlarımız. Yani yollar ayrılırsa şaşırmayız diyenler bile var yani. O derece ileri görüş, yani ileri seviyede bir görüş evet. Belirtenler de var. Bana biraz yani erken geldi.
0: Konuşanlar var. Tabii oyuncuyu sadece bir kere görebildik doğru dürüst. Yani bir Avrupa maçında gol attı ama lig maçında bir kere görebildik. O da performans olarak istenileni veremedi. Ama hemen böyle iki maçta yollar ayrılabilir. Belki antrenman performanslarını arkadaşlarımız araştırmışlardır. Onunla ilgili de problem olabilir.
1: İçeriden mi bilgi aldılar?
0: Evet, antrenmanlarda da beklenen mücadeleyi, performansı gösteremiyorsa, arkadaşlar da o haberleri aldılarsa böyle yorum ve değerlendirmeler yapmış olabilirler. Ama önemli olan tabii maç performansı Mehmet. Onu unutmayalım.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bazı oyuncular vardır antrenmanda çok görünmez ama maçta bambaşka oynar.
0: Evet. Kesinlikle öyle.
1: Ya bunu diğer sporlarda da biliyoruz. Basketbolda, voleybolda da biliyoruz. Maç performansı ayrıdır. Hatta turnuva performansı. Turnuva oyuncusu dediğimiz oyuncular vardır.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Poku'yu göreceğiz. Yani değerlendireceğiz. Dinleyicimiz sormuş Černý ve Vlahović neden oynamıyor, sakatlar mı diye.
0: Černý sakat, evet. Adele sakatlığı var. Vlahović'te de dün teknik direktör de açıkladı, Italiano. Bağırsaklarda yaşanan bir problem var.
1: Evet.
0: Bu yüzden yani derken bir işte mide gribi diyorlar. Onun açıklamasına baktım kulüple ilgili. Mideyi üşütmüş. O anlama geliyor. O yüzden de bu maçta oynayamaz. Zaten o halde mide problemi yaşayan biliyorsun insanların istirahat etmesi lazım.
1: Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
0: Hemen çıkarıp maça sen oynarsın bir şey yok demekle olmuyor.

0: bir performans da gösteremez. O tarz bir rahatsızlık yaşayan oyuncu.
1: Hı hı hı. Almanya'da oynamak Türkiye'de oynamaktan daha iyi diyor dinleyicimiz. Çünkü İstanbul'da hava felaket demiş.
0: Maalesef öyle. İstanbul bugün de açıklandı. 84 yıldır böyle yağış almamış.
1: İnanılmaz.
0: Arka arkaya haklı dinleyicimiz. Almanya'da böyle bir problemin olacağını zannetmiyorum. İki gün içinde bir haber okudum. Barajlardaki doluluk oranı %7 artmış.
1: İki günde yani Ercan abi.
0: Bu iki günde. Yani dün işte bugüne baktığımızda %7 muazzam bir rakam, onu söyleyeyim.
1: İki gün için inanılmaz.
0: Yağış yok.
1: Sabah ben de baktım %45'i geçmişiz İstanbul'da.
0: Evet, doluluk oranı olarak. Geçmişiz. İşte kurak geçiyor mu acaba sonbahar derken?
1: Yok.
0: Bir anda o kuraklığı unuttuk.
1: Geçen sene de bayağı yağış aldı İstanbul, bu sene de yani özellikle iki günde müthiş bir yağış oldu.
0: Dünkü olay normal değildi. Ben böyle bir şey hiç hatırlamıyorum İstanbul'da.
1: Dünkü olay normal değildi. Problem yaşayan dinleyicilerimiz varsa geçmiş olsun diyelim gerçekten. Bayağı problem yaşayan insanlar oldu. Ya, yollarda
0: ben bile,
1: kalanlar.
0: Şirketten çıkıp şöyle söyleyeyim. Araçla beraber eve ulaşmamız 2 saati buldu.
1: Ercan abi, yani, senin ev 10 dakika mesafede.
0: Ben de. Bayağı yakın bir mesafedeyim. Hacı Osman bitmişti zaten biz çıktığımızda.
1: Yani gerçekten inanılmaz bir hava muhalefeti vardı dün. Yolda kalanlar yani inanılır gibi değildi. Çok ciddi maddi hasar yaşayanlar da oldu. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
0: Evet, evet.
1: Yağış iyidir ama yani zamana yayılan yağış her zaman daha iyidir.
0: Aynen öyle. Bir anda böyle bir baskı halinde olunca, baskın diyelim hatta. Zaten
1: baskın oldu, evet.
0: Çok hoş olmayan, maalesef hayatını kaybeden vatandaşlar da var tabii.
1: Evet.
0: Çok yazık oldu bence.
1: Çok çok üzücü, çok üzücü. Şimdi dinleyicilerimiz, az önce Alper'le de konuştuk. Bilmiyorum dinleyebildin mi ama Alper diyor ki yani bu kadar para harcayıp 2 maçta 10 gol yemememiz lazım diyor. Şimdi dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Biz diyor işte 85 milyonuz, Almanya'da 3 milyon var. Gurbetçilerimizde 90 milyonuz. Niye biz diyor 3-5 tane böyle doğru düzgün futbolcu çıkaramıyoruz. Uluslararası yıldız çıkaramıyoruz.
0: İşte ya bunu defalarca konuştuk.
1: Evet.
0: Yok, çıkaramıyoruz. Yani altyapıdan bu maalesef gelmiyor. Çıkmıyor.
1: Olmuyor.
0: Bu kadar da masraf yapılıyor. Bütün dinleyicilerimiz tabii, Alper de atlıyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Milyonlarca euroluk yatırımlar yapılıyor her sene ve bu yatırımlar, transferler her sene yoğun oluyor. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi gerçeğiyle karşılaşınca 2 günde 2 takımımız şöyle söyleyeyim, nakavt oldu resmen.
1: Hı hı.
0: Galatasaray İstanbul'da hadi dünya devi diyelim ama Premier Lig ile bizim lig arasındaki farkı da dün gördük. Sadece bir galibiyeti olan ve istediği sonuçları alamayan bir Aston Villa, sezon başlangıcı itibariyle söylüyorum. Dün çıktı 6 tane attı. Enteresan değil mi?
1: Evet.
0: Bir anda tek galibiyetiyle istediği sonuçları alamayan bir Aston Villa'nın böyle bir performans göstermesi. O zaman Fenerbahçe'nin, örnek olarak söyleyeyim, işte Eyüpspor'u 8-0 yendi değil mi?
1: Doğru.
0: Ne oldu? Demek ki bizim ligdeki takımların ve güç farkının da Avrupa kupalarına pozitif olarak yansımadığını da görüyoruz. Çok fark var demek ki ligde. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler olarak değerlendirdiğimiz.
1: Ercan abi, şimdi bir veri vereceğim dinleyicilerimiz için, ben bunu hazırlamıştım. Son 3 yılda Galatasaray'ın bonservis için harcadığı para 300 milyon euro. Son 3 yılda Barcelona'nın bonservisleri için harcadığı para 278 milyon euro.
0: Evet.
1: Ve oynanan maçta iç sahada 4-1'lik bir mağlubiyet var.
0: Mağlubiyet maalesef. Şimdi bazı dinleyicilerimiz şunu da söyleyebilir. Ya Norveç takımı da çıkıyor, Dortmund'u yeniyor. İşte Bayern'le 3-3 berabere kalıyor. Şimdi orada 2 tane husus var. Bir, hava şartları. İki, zeminler suni çim. O suni çimde oynamanın zorluğunu Avrupa takımları da biz de zaten biliyoruz. Üçüncüsü, Norveç takımlarının son yıllarda altyapıya yaptığı ciddi yatırım ve bunun sonucunda kendi evinde kolay kolay kaybetmeyen Norveç takımları görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Bunun ana sebepleri bu. Suni çimde oynamak zor. Bir de yatırım yapmışsın. Bir de sonuna kadar gayet iyi mücadele edebiliyorsun. Fizik olarak eşitsin, yakınsın. Şimdi biz fizik olarak da altta kalıyoruz. Bazı oyuncular bende hayal kırıklığı yarattı. Aynı şekilde Galatasaray maçında da öyle. Yani fizik olarak bir anda altta kaldıklarını gördüm. Yani en iyi fiziğe sahip dediğimiz Barış o fiziği gösterebildi mi Barcelona karşısında?
1: Evet, Gordon zor anlar yaşattı.
0: Evet. Düne dönelim. Gendouzi kayboldu gitti. Yabancılardan bahsediyorum. Gendouzi kayboldu gitti. İsmail tanınmayacak kadar kötü bir akşam yaşattı.
1: Hiç tanıyamadım ben gerçekten. Bence yani Vinicius'u değil sanki İsmail'i klonlamışlar Ercan abi. Bu İsmail değildi dünkü izlediğimiz kişi.
0: Son derece fonsuz bir akşam yaşadı. Sonra tabii dün akşam bir de şu dikkatimi çekti. O değişikliklerin hemen bir an önce yapılması gerekiyordu. Devreye 3-0 mağlup giriyorsun. En azından takımdan 3 oyuncunun taze kan olarak oyuna dahil edilmesi lazım. Bir de oyun sisteminizi biraz daha savunma ağırlıklı hale döndürmeniz gerekiyor gibime geldi maçı izlerken. Artık hücumu, gol atmayı biraz daha ikinci plana almanız lazım. Çünkü farka doğru gidebilecek o hissi ben aldım maçı izlerken. Aston Villa her hatada gol pozisyonu meydana getirmeye başladı ilk yarı.
1: Ama Fenerbahçe temassız oynadı Ercan abi. 6 faul ile maç bitmiş. 6 faul.
0: Tabii. Temasa zaten fazla dikkat edersen izin vermiyorlar. 3 pasta 4 pasta gol pozisyonuna giriyorlar. Yani orta alanda top tutmayan, eveleyip gevelemeyen bir Aston Villa takımını görüyorduk. Evet.
1: Direkt oynayan.
0: Evet. Evet. Onları görüyorduk hep beraber.
1: Yani çok da kendini zorlamadan, tabii rakip de bu kadar yumuşak kalınca, istediği zaman gol pozisyonuna giren bir Aston Villa vardı. Bireysel hatalar çok fazla. İki tane mesela Gendouzi'nin asisti var bir golde. İlk goldü ya da ikinci goldü. Sonra İsmail'in iki tane kaptırdığı top var. Bir penaltısı var.
0: Maalesef.
1: Bireysel hata, hani hoca da bunun altına çizdi. Biz taktiği veriyoruz ama bireysel hataları bizim bilmemiz mümkün değil dedi İsmail Kartal.
0: Ya şimdi İsmail'in zaten ilk yarıda morali bozulmuş durumda. Keşke orada bir karar alsaydı. İsmail de biraz moral olarak kendine gelebilirdi. Ya sen oyundan çıkıp o değişiklik yapılabilirdi. Çünkü hakikaten Boris'le de düşüş var. Santrafor mevkiinde. Milli takımlar dönüşü.
1: Evet.
0: Lukaku oyuna girdi. O saatten sonra oyuna girse ne olur? Girmese ne olur? Hücum bile yapamıyorsun maalesef. Öyle değil mi?
1: Kante'nin yokluğu çok hissedildi gibi geldi bana.
0: Kante'nin de sakatlık riski. Bu, hı-hı, hayır şunu anlayamadım. Yani Kante sakatlık riski. Asensio yine sakatlık riski. Bu oyuncuları aldığınızda Eyüpspor maçı için almıyorsun bu oyuncuları. Avrupa kupaları için alıyorsun.
1: Tabii. Bir dinleyicimiz onu yazmış zaten. Lukaku, Asensio, Kante oynamayacaksa niye alındı diye Avrupa'da.
0: Ya o lig maçlarında da oynayacaklar elbette ama bu oyuncuların transfer edilmesinin ana sebeplerinden biri Avrupa'da bir şeyler yapabilme, maç kazanabilme. O amaçlarla bu oyuncular transfer edildi. Hı-hı. Yoksa lig için ayrı bir yatırım yapabilirsin. Daha almazsın. Elinden geleni yaparsın. Yine bu sonuca belki yakın sonuçta da bitmeyebilir. En azından hücum yapmazsın. Biraz daha savunma ağırlıklı oynarsın. Kapanırsın. Yani bunları değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde işte görüyorsun. İyi oynadığını zannediyorsun. Devre 0 bitiyor. Çünkü iyi oynamıyorsun. Öyle zannediyorsun sadece.
1: Evet. Evet. Ercan abi seni tutmayalım. Sen hastasın zaten.
0: Sağ ol Mehmet.
1: Çok ağzına şey, sağlık.
0: Sesten dinleyiciler fazla rahatsız olmamıştır.
1: Yok, gayet iyi, güzel geldi Ercan abi. Hiçbir sıkıntı yok. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum.
0: Umarım yarın görüşürüz.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Umran Oto Ekspertiz. MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

0: Start görevlilerinin uğraşları sürüyor zeytin gülünün yerini alması için.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, birkaç mesaj okumak istiyorum. Sizlerden güzel yorumlar da geldi. Bir dinleyicimizin mesajı dikkatimi çekmişti. Onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü dinleyicimiz şöyle bir mesaj yazmıştı. Biz neden başarısız oluyoruz? Kısa sürede sonuca ulaşmaya çalışan bir kültüre sahibiz. Bulamadım mesajı ama çok mesaj var. Böyle bir yorum gelmişti ki ben de buna katılıyorum. Yani işte en kısa sürede para kazanalım, en kısa sürede bir iş kuralım, en kısa sürede işte bir sonuca ulaşalım mantığı var bizde. Hayatı hızlı yaşadığımız için mi bilmiyorum ama çok sabırlı bir toplum değiliz. Bulunduğumuz coğrafyadan mı kaynaklı, genel dediğim gibi hayat burada çok hızlı akıyor, o yüzden mi her şeyi biz de hızlı yapmak istiyoruz? Ama altyapılar, ne bileyim, yavaş yavaş bir sistem inşa etmek zaman işi. Biz bu zamanı vermiyoruz kendimize. O zamanı vermediğimiz için de işte hemen hızlıca bir şeyler elde edelim, hızlıca yapalım, hızlı gidelim, hızlı kazanalım. İşte hızlı yiyelim. İşte Avrupa'ya gittiğinizde İspanya, İtalya'ya yavaş yavaş insanlar keyif alarak yemek yer. Bir Türk yemek yediğinde 30 saniyede karnını doyurur kısa bir süre zarfında. Ama insanlar mesela keyif alarak yiyorlar, sohbet ediyorlar. Biz her şeyi hızlı yapıyoruz burada. Belki problemlerimizden biri de budur. Dinleyicimiz kusura bakmasın. Bulamadım mesajını ama buna benzer bir yorum yazmıştı. Bence çok doğru. Çok çok doğru bir yorum. Ben de buna katılıyorum. Yani çabuk para kazanalım. Bozkurt Bey yazmış. Evet evet. Şimdi tekrar yazınca sağ olsun. Genetiğimizle ilgili demiş. Biz kısa yollardan başarıya ulaşmak, kısa yoldan zengin olmak derdinde olan bir toplumuz. Orta ve uzun vadeli planlarımız yok. Günlük başarıları seviyoruz. Bu futbolda da aynen böyle. Pahalı, fahiş futbolcu transferiyle hemen şampiyon olmak derdindeyiz. Hiçbir takım taraftarı 3 yıl gibi bir plana razı gelmiyor. Sonuç itibariyle biz böyle gelmiş, böyle gideriz. Çok doğru bir yorum. Teşekkür ediyorum. Bozkurt Bey, altına imzamı atıyorum. Katılıyorum da. Genel hatlarıyla birçok konuda biz böyleyiz gerçekten. Bir sabır kültürü, belki de

0: en uzak olduğumuz kültür. Çok sabredemiyoruz. Yani yürüyen merdivenden bile yanınızdan hemen geçmeye çalışıyor insanlar. Orada bile bir sabırsızlık var. Ekmek alacaksınız, biri hemen ben bir tane alayım gideyim diye parayı uzatıyor. Ya diyor ben hemen alacağım gideceğim, bozuk param var diyor, beklemek istemiyor. Hiçbir yerde beklemek istemiyoruz. Metro kuyruğunda beklemeyiz, metrobüste beklemeyiz, araya girmeye çalışırız. Yani niye böyle? İşte böyle olunca da başarısızlık beraberinde geliyor. Katılıyorum. Bozkurt Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, dinleyicilerimiz de katılıyorlar bu yoruma. Gerçekten güzel bir yorum geldi Bozkurt Bey'den. Avrupa takımları oyunu basit oynuyor. Biz kişisel başarı kovalıyoruz. Bu nedenle başarılı olamıyoruz demiş dinleyicimiz. Kişisel başarıdan ziyade sanki hani bireysel olarak kendimizi gösterme, ön plana çıkarma demek istemiş diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu mesaj için de. Singo nerede? Singo iyileşmeye çalışıyor. Singo'nun sakatlığı var. Bu hafta sonu belki oynayabilir, bilemiyorum. Fenerbahçe eleştirisi gelmiş bir dinleyicimizden. İsmail Hoca'nın gelmemesi gerekirdi demiş. Ne zaman altyapılarda torpil işi biter, onun yeğeni, bunun kuzeni diye düzgün top oynamayan insanları A takıma seçip hiçbir tanıdığı olmadığı için çok iyi top oynamasına rağmen hak ettiği konumlara gelemeyen bir dünya futbolcu var. Şimdi bu sadece altyapılarda değil, ülkenin genel problemi. Ülkede bir tanıdığınız yoksa bir yerlere gelemiyorsunuz zaten. Yani network'ünüz ya da işte torpiliniz, network de diyebiliriz, torpil de diyebiliriz, dayı da diyebiliriz. Böyle bir tanıdığınız yoksa, size arka çıkan biri yoksa, istediğiniz kadar kat be kat işinizde iyi olun, siz bir yerlere gelemiyorsunuz zaten. İşte onun tanıdığı, bunun telefonuyla bir yerlere giren insanlar sizin hep önünüzde oluyor. O yüzden hani çocuklarınız için bence siz kendi network'ünüzü geliştirin. Çocuğunuzun çok çok başarılı olması okulunda çok önemli bir şey değil. İstediği kadar iyi olsun. Ama sizin network'ünüz iyi değilse, çocuğunuzu iyi bir işe sokamayacaksanız o iyi okullarda çok para etmiyor bu ülkede.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Demir 3. sırada koşarken 2 boy geride, 4.lükte 2 numaralı Toygal ilerliyor. Bu safkanın hemen dışından 10 numaralı Tigris Rüzgarı önlere gelmeye çalışıyor. Daha sonra 9 numaralı Özbek Prensesi, içinde 1 numaralı Göktuğ Baba, gerilerinde 6 numaralı Torun Sada ve grubun son sırasında 8 numaralı Kök Burşun koşuyor. Bu sırayla son 600 metreye girildi. 4 numaralı Kızılarya 1 boy farklı önde, 7 numaralı Devran Bey ikincilikte, daha sonra 3 numaralı Adanalı Demir ve 2 numaralı Toygarlı şeklinde viraj dönüldü ve son düzlüğe çıktı Taylar. 4 numaralı Kızılarya düzlüğe de önde çıktı. Dışarıdan 7 numaralı Devran Bey'in en dış kulvardan 2 numaralı Toygarlı'nın, onun içinden de yine önlere gelmeye çalışan 3 numaralı Adanalı Demir'in gayretleri var. 4 numaralı Kızılarya önde. Fark 1 boy kadar. 7 numaralı Devran Bey farkı azaltmaya çalışıyor. Dışarıdan da 2 numaralı Toygarlı geliyor. 4 numaralı Kızılarya önde. Dışarıdan 2 numaralı Toygarlı. Ortadan 7 numaralı Devran Bey geliyorlar. 2 numaralı Toygarlı geliyor. 4 numaralı Kızılarya'yı son anda geride bırakıyor. 2 numaralı Toygarlı koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Kızılarya ikinci. 7 numaralı Devran Bey üçüncü. 1 numaralı Göktuğ Baba dördüncü. 6 numaralı Torun Sada da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Toygarlı Vedat Abiş'le kazandı 7. koşuyu.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Mehmet abi Trabzonspor konuşuldu mu? Çok merak ediyorum. Almanya'dan Stuttgart'tan selamlar Yaşar Aydın demiş. Tabii ki konuşacağız şimdi Trabzonspor'u, hatta Helsinki'ye bağlanıyoruz. Karşımızda Nurgül Günaydın var. Nurgül merhaba.
6: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
0: Şimdi Helsinki'de hava nasıl?
6: Helsinki'de hava şu anda kapalı. Biz 3 gündür, 3. günümüz burada. Geldiğimiz günden beri güneşi görmedik sanıyorum.
0: Normal.
6: Şu anda.
0: Normal.
6: Kış mı yaşanıyor? Yani hava kapalı, oldukça soğuk. Özellikle geldiğimiz gün çok soğuktu. Salı günü gerçekten çok soğuktu. Bugün biraz daha böyle şey geldi. Belki de biz alıştık herhalde buranın iklimine. Biraz daha ılıman geldi ama tabii oldukça soğuk bir hava var.
0: Ekim ortasında tabii güneşi aramayacaksın Helsinki'de.
6: Yok, güneşi de çok aramıyoruz ama hani böyle mavi gökyüzünü de göremedik. Sadece uçakta gelirken böyle yukarıdan.
0: Gezebildin mi? Çok güzel yerler var Helsinki'de.
6: Evet, bugün biraz evvel geldik zaten. Şimdi otelimizde şeye çok yakın, stada çok yakın. O yüzden bir saat dinlenelim dedik arkadaşlarla. Sabah çıktık, kahvaltı sonrası biraz gezdik burada Tampere'de. Ama tabii yarın da dönüş İstanbul'a buradan olacağı için akşam uçağımız yarın da biraz Helsinki'de gezmeyi planlıyoruz.
0: Tamam, orada da kapalı gıda pazarı var. Old Market, belki gidersiniz.
6: Evet, olabilir.
0: Şimdi Trabzon'u konuşalım. Trabzonspor'da moraller yerinde diye düşünüyorum.
6: Evet, tabii ki moraller yerinde. Niye? Son haftalarda biliyorsunuz Thomas Reis'le birlikte Trabzonspor gerçekten iyi bir ivme yakaladı. Gol yemeden 2 haftayı 6 puanla kapattı ve tabii şimdi de ilk Avrupa sınavını verecek. Önemli bir maç Trabzonspor için. Çünkü Konferans Ligi'nde hedefi olan bir Trabzonspor var. Burada da gruptan çıkıp gidebileceği yere kadar gitmeyi hedefliyor. Ben Trabzonspor'un bugün hiçbir sorun, yani önemli bir şey olmadıktan sonra sanıyorum sahadan galip ayrılacak taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadroya baktığımız zaman, işte dünkü iki hocanın da basın toplantısındaki açıklamalarına baktığımız zaman bu fikir bizde oluştu. Ama tabii yani sahada 90 dakika neler olup biteceğini de birazdan göreceğiz.
0: Sahaya gidebildin mi, stadyumun zeminini görebildin mi?
6: Evet. Dün zaten maç öncesi basın toplantılarında önce saat 1 gibi sanırım, evet, Koks Teknik Direktörü'nün basın toplantısı vardı. Orayı takip ettik. Sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in akşamdı. Akşam çok geç geldiği için biraz Trabzonspor, daha doğrusu pasaport kuyruğunda çok vakit kaybettikleri için toplantı saati de biraz sarktı. Tabii biz de orada basına açık 15 dakikalık bölümünde antrenmanın orada hem zemini görme şansımız da oldu. Hani baktığınız zaman yukarıdan toplantı odasına baktığınız zaman sağ zemin güzel, küçük butik stat diyorlar ya, hani o tarz bir stat ama
0: evet, küçük bir stat.
6: Tabii sentetik, evet, ama tabii sentetik çim olması tabii belki bir dezavantaj olarak görülebilir. Zaten günlerde de bu konuşuluyor. Nedir işte Trabzonspor'da özellikle Salah'ın bu maçta forma giyinip giyinmeyeceği. Çünkü biliyorsunuz Mısır milli takımından ikinci maçta hocası riske etmemek adına dinlendirildiğini söyleyerek milli takımdan ikinci maçına yer almamıştı Salah. Bugün olacak mı? Dün Finlandiyalı bir meslektaşımız sordu Thomas Reis'e bu soruyu. Tabii o da hani bu konuda çok hani şey vermedi, ipucu vermedi. Hatta şunu söyledi, bunu yarın göreceksiniz. Tabii ki bunu söylemeyeceğim dedi. Biz de açıkçası arkadaşlarla konuştuğumuz zaman gazeteci arkadaşlarla hani 11'de olacağına çok ihtimal vermedik. Belki skor tabelasındaki duruma göre olumsuz bir olası bir olumsuzlukta belki ikinci yarıda hani öyle bir şey olabilir ama ben 11'de olacağını da çok düşünmüyorum Salah'ın. Baktığımız zaman yani böyle bir beklenti çok yüksek değil Salah'ın 11'de olması yönünde.
0: Şimdi tabii özellikle kendi evlerinde oynarken bu tarz takımlar gerçekten de rakiplerini çok zorlayabiliyorlar. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun, işte Bayern'i gördük. Oraya gitti. İşte Dortmund'u gördük. Kuzey'e gittiklerinde nasıl zorlandıklarını. O yüzden ben sana zemini sormuştum. Hava çok zorlamaz diye düşünüyorum yağış yoksa. Ama zeminden kaynaklı bazı problemler yaşayabileceği kanaatindeyim. Yine de ne olursa olsun Kups'un maçlarına baktığımda genelde kısır maçlar oluyor.

0: oluyor. Yani çok gol atan bir takım değil, çok gol yiyen bir takım da değil ama Trabzonspor'a baktığımda son maçlarda çok rahat gol atan bir Trabzonspor var mesela.
1: Yani şöyle tabii Avrupa kupalarında özellikle sizin de söylediğiniz gibi Kuzey Avrupa takımlarının kendi sahalarına kadar dirençli olabildiklerini biliyoruz aslında. Yani sizin az önce saydığınız takımlar bile zaman zaman bu tür deplasmanlarda beklemedikleri sıkıntılarla, zorluklarla karşılaşabildiler. Yani bu
0: evet,
1: normal. Evet, yani tabii bunda benim de yayının başında ifade ettiğim gibi en önemli etken belki de hava koşulları. İşte ikincisi de söylediğiniz gibi sentetik zemin. Trabzonspor tabii doğal çimde oynamaya alışkın bir takım. Tabii sentetik zeminde ben bununla ilgili günlerde konuşulduğu için biraz nedir ne değildir diye nedir zorlukları diye biraz araştırdım. Sanıyorum topun hızı, işte sekmesi, işte oyuncuların yere basış şekli bile farklılık gösterebiliyormuş sentetik zeminde. O yüzden özellikle bana göre bugün maçın ilk dakikaları çok önemli olacak. Yani çünkü orada zemine uyum sağlamak çok önemli oyuncular açısından. Belki dün 15 dakikalık antrenman hani bunu görmeleri için yeterli oldu mu? Tabii ki yeterli değil ama yine de hani 90 dakika oynayacakları bir zemin için ilk dakikalar çok önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii hava şartlarından çok zeminin Trabzonspor'u daha çok zorlar mı derseniz de bana göre hava şartlarından daha fazla zemin zorlayacaktır. Çünkü hani bir Sivas gibi Konya'da ben çok karşılaştım çünkü bu tarz soğuk havalarla, hatta siz hiç unutulmayan bir Umut Bulut vakası vardır Sivas'ta, bilirsiniz kulakları
0: evet.
1: Soğuktan şişmişti Umut Bulut'un. Türkiye'de de var böyle soğuk iklim. Hatta Erzurum'u vereyim ben. Erzurum'a da gitmiştik. İnanılmaz yani, sadece gözümüz her tarafımız kapalı. Bir tek parmaklarımızı eldiven takıp makineyle fotoğraf çekmeye çalışıyorduk. O yüzden dediğim gibi hava şartlarından çok zemin etkileyecektir Trabzonspor'u. Yani zaten hareket ettikçe vücutlar da o soğuk havaya alışabilecek duruma geliyor. Ama işte o zemin dediğim gibi neler olacak bugün göreceğiz. Trabzonspor'da siz de biliyorsunuz teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. Tabii kendi oyununu da sahaya yansıtırsa topa da sahip olması çok önemli burada. Ben çok bilmiyorum açıkçası. Rakibi hani diyoruz ya, çok geniş alan bırakmaması lazım Trabzonspor'un. Eğer bunları yapabilirse bana göre bugün dediğim gibi sahadan galibiyetle ayrılacak olan Trabzonspor olur. Böyle bir şey var, gözlem var işte şu anda.
0: Şeyi soracağım. Yani tabii yeni teknik direktör her zaman bir hava getirir ama Thomas Reis'in getirdiği hava bambaşka oldu sanki Trabzonspor'a. Takım 180 derece değişti. Yani Fatih Tekke döneminde çok kırılgan, saha içinde bir anda oyundan düşen, işte gol yediğinde toparlamakta güçlük çeken bir ekip varken Rice'la ilk yarılarda skoru alan, ikinci yarılarda arkasına yaslanan bir takım görmeye başladık. Yani hoca elinde sihirli değnek mi vardı? Ne yaptı? Nasıl oldu böyle bu değişim?
1: Evet, çok doğru söylediniz. Yani aslında Fatih Tekke ile alakalı daha önce de çok çok konuştuk. Fatih Tekke de belki psikolojik ya da mental olarak gerçekten çok farklı bir psikolojiye bürünmüştü son dönemlerde özellikle.
0: Mutsuz ama, görünüyordu hoca bir kere.
1: Evet, yani kısıtlı kadrosu vardı, şikayetçiydi. Eline neredeyse 4-4'lük kadro verildi, yine böyle bir sanki mutsuzdu. Hep öyle bir izlenim verdi. Yani hem taraftar nezdinde hem basın camiasındaki arkadaşların da ortak görüşü bu yönde. Tabii hani yeni teknik direktör olunca onun gelişi takıma bir heyecan, bir motivasyon getiriyor. Thomas Reis'a bu mu var diyecek olursanız, bana göre Trabzonspor'daki bu ortaya çıkan değişimin sadece bu motivasyon olduğunu ben düşünmüyorum. Az önce ifade ettiğimiz gibi işte Fatih Tekke Trabzonspor'da zaman zaman, çok az belki de, zaman zaman iyi futbol oynattı. İşte ama işte maç içerisinde çok kırılgan, senin de ifade ettiğin gibi bir şeyle anlar yaşanıyordu. Kendisi de bunu dile getiriyordu bazı basın toplantılarında.
0: Evet.
1: Mesela Trabzonspor gol yediği zaman reaksiyon vermekte çok zorlanıyordu. Yani özellikle rakip defansları açmakta çok zorlanıyordu. Hep şey, şu örneği veriyorduk. Hani Bakasetas olsa da bu maçı çözse, Çilingir lakaplı oyuncusuydu biliyorsunuz Trabzonspor.
0: Aynen.
1: İşte oyunun kontrolünü bir anda kaybedebilen bir Trabzonspor izliyorduk sahada. Çünkü o golü yedikten sonraki reaksiyon verememesi oyunun da kontrolünü kaybetmesine sebep oluyordu. Yani bu benim kendi düşüncem tabii. Ama Thomas Reis'e baktığımız zaman gerçekten daha farklı bir Trabzonspor izliyoruz sanki. Özellikle maçtan ilk yarısında

0: işte az önce söylediğiniz gibi işte oyunun ağırlığını koyuyor, rakibine baskı yapıyor. İşte hemen golü bulmak istiyor. Golü bulduktan sonra da hani o skor avantajını daha da güçlendirmek için daha da çok baskı yapan bir takım kimliğine bürünüyor. Bana göre çok farklı bir takım görüntüsü ortaya çıkardı Thomas Reis. Yani burada oyuncuların bana göre, yani bunun en önemli etkeni belki de Thomas Reis'in takıma, oyunculara en önemli katkısı nedir diyecek olursanız, özgüvenlerini yeniden kazandı oyuncular. Öyle bir izlenim var yani şu anda. Hı hı. Yani hani işte az önce bahsettiğimiz o reaksiyon veremeyen Trabzonspor'dan şu anda sahada tam tersi bana göre ne yapmak istediğini iyi bilen, daha iyi bilen, hatta hücumda daha cesur oynayan, savunmada daha böyle ne diyoruz ona, savunmada daha disiplinli olmaya çalışan bir Trabzonspor var. Yani benim gözlemim.
1: İşte benim merak ettiğim, devam edecek mi bu, yoksa hani o ilk günlerin heyecanı mı?
0: Değil. İşte değil. Yani şu anda ben öyle bir dediğim gibi iki maçtaki benim edindiğim izlenimler bunlar. Yani bir de şu da var. Yani Thomas Reis'in özellikle hücum oyuncularına inanılmaz özgürlük de tanıdı. Yani bunu oyuncuların röportajlarında kendilerine sorduğumuzda onlar da doğruladı. Bizim sahada gördüğümüzü, özellikle Mixon alanındaki o röportajlarda sorduğumuz zaman kendileri de ifade etti. İşte Salah gibi dünya yıldızı, bireysel yeteneği çok yüksek bir oyuncunun belki doğru alanlarda bana göre şu anda daha çok topla buluştuğunu ve takımın hücum gücüne daha fazla katkı sağladığını gözlemliyoruz. Mesela ben son Folcarelli'nin dönüşü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Samsun Spor maçında uzun aradan sonra forma giyindi. Maç sonu röportajda işte basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ona da sordum ben orada. Çok tabii teknik açıdan, fiziksel açıdan daha yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini, daha özgür oyun anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Az evvel ifade ettiğim gibi. Çok farklı bir motivasyonla, belki oyuncuların da özgüvenin yerine gelmesiyle böyle bir kimliğe büründü Trabzonspor.
1: Hiç Fatih Tekke'den bir haber alabiliyor musunuz? Çünkü milli takım teknik direktörlüğü için de adı geçen isimlerden biri, hatta şu anda favori pozisyonuna geldi deniyor Fatih Tekke.
0: Yani evet, biz de basından aslında okuduk onu. Hatta dediğiniz gibi orada işte 4-5 tane teknik direktörün ismi sıralandığında en başa Fatih Tekke'nin fotoğrafının koyulduğunu ben de gördüm. Yani
1: diğer isimleri de söyleyeyim: Arda Turan, Abdullah Avcı, evet, Aykut Kocaman, evet, Şenol Güneş.
0: Evet, evet. Yani milli takımla ilgili dediğim gibi ben de sosyal medyada özellikle gördüm ama henüz şu anda bir spesifik gelişme yok onunla ilgili. Kulislerde de çok önde gösterilen bir isim ama Trabzon'da da dediğim gibi yaşamadığı için belki burada da çok fazla hani onunla ilgili çok net bilgi alabileceğimiz bir kaynak da yok aslında. Kendisiyle görüştünüz mü derseniz de görüşmedik açıkçası. Teknik kendi ekibinde yer alan bir iki isim Trabzon'da yaşıyor. Onlarla da henüz bir karşılaşma ya da görüşme şansımız olmadı. En azından onların bu konuyla ilgili bilgisi var mı sorabilirdik. Ama yani belki önümüzdeki günlerde bu konu daha da netleşecek ama tabii federasyonda da biliyorsunuz çok oldukça yoğun bir süreç yaşanıyor. Evet. Orada da ne olur ne biter açıkçası ben de kestiremiyorum.
1: Ya bir sonraki milli araya da bir ay kaldı. Bu işin de bir an önce çözülmesi lazım.
0: Kesinlikle. Çok şeyin netleşmesi lazım. Yani bana göre hani böyle bir her şeyin tam net olarak o fotoğrafın ortaya koyulması gerekiyor. Çok şeyin o bir aydan, kesinlikle, o bir aylık süreçte netleşmesi gerekiyor bence de.
1: Trabzonspor orta sahasını seninle konuşmuştuk daha önce. Oraya yani bir hareket gelmesi lazım, bir beyin gelmesi lazım diyordun. O beyin geldi sanki, Fabinho diye düşünüyorum. Evet. Ama ya bir iki cümle almak istiyorum. Fabinho inanılmaz fark yarattı bence.
0: Kesinlikle Fabinho ile alakalı yani ne söylesek aslında belki şu anda tam olarak dile getiremeyiz. Oradaki orta sahadaki değişime hem tecrübe geldi hem hareketlilik geldi ve
1: akıl hani geldi her şeyden önce.
0: Şimdi onu söyleyecektim. Hep en önemlisi de oyun aklı diyorduk ya, oyun aklına ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Bu açıdan çok önemliydi Fabinho'nun transferi. Bence en önemlisi de buydu. Çünkü yani Fabinho baktığımız zaman sadece hani

0: Orta sahayı zaten hani geçtiğimiz yerinde de sizle konuşmuştuk. Bana göre bir takımın beyni orta sahadır diye. Hani orta saha şu anda sadece bir top kazanan bölge değil. Yani oyunun her anlamda yönlendirdiği bir yer yani orta saha. Bir de takımın temposunun belirlendiği yer değil mi doğrusu? Şimdi ben yorumda da çok konuşuyoruz onu. Sohbet ederim yani böyle biraz futbol bilgisi de güzeldir. Kendim 8 yaşından beri böyle çocuk. Bundan şimdi hep onunla konuşuruz. Takımın temposunun en çok belirlendiği yer orta sahadır. Fabinho'nun da şimdi baktığımız zaman en önemli özelliği nedir? Pozisyon bilgisi çok kuvvetli, çok iyi. Oyun görüşü çok iyi. Yani baskı altında da bana göre çok doğru kararlar verebiliyor. Kesin, o anlar var kesin. Ya o anlarda.
1: Anların oyuncusu.
0: Evet,
1: Fabinho. Kesinlikle. Sevgili Nurgül çok teşekkür edelim. Seni de tutmayalım daha fazla. Ağzına sağlık. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Trabzonspor Konferans Ligi'nde Kupyon karşısına çıkıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 19.45'teki Kupyon Trabzonspor maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Konferans Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendirin kardeşi Bilyoner.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Avacı. Bu akşam İzmir yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 8 koşu var, 3. koşu ile günün 2. altılı yayına başlayacak. 3 yarış haftanın 1400 kumda şartlı 3 yarışıyla başlayacak. Formda isimler, özellikle idman durumunu çok beğendiğim 4 numaralı Köser Recep ve 1 numaralı Boz Felhan'ın yanı sıra 11 numaralı Macera Perest ve 2 numaralı Yangın Yeri birinciliğin adayları. 4-1-11-2. 9 numaralı Rüzgar Tınas, 8 numaralı Kaderi Güzel, en az bu 4'lü kadar şansı gördüğüm diğer 2 isim. 2. ayakta 2 yarışlı İngilizlerin 1400 kumda maiden yarışı. Son ikinciliğinde kısa vadeli 7 yarışta çok güçlü rakipleri geride bırakan 1 numaralı Brave Ares maiden yarışta vasat rakiplerine geçmekte. Fazla zorlanmayacaktır günün bankosu. 3. ayakta 3 çıkar İngilizlerin şart 4 yarışı 1900 kumda koşulacak. Denk güçte kalite isimler bir arada. Sırasıyla 8 numaralı Northern Short, 3 numaralı Angel of Gold, 1 numaralı Drowsy, 4 numaralı Distant Runner, 7 numaralı Falcon of Mutaflar ve 9 numaralı Ağustos Ahmet. 8-3-1-4-7 9 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. 4. ayakta 3 yarışı İngilizce'de kısa vade 8. İsmail Hakkı Argüden koşusu 1400 kumda koşulacak. Yine zorlu bir yarış. Son derece formda isimler bir arada. 8 numara Tolper, 7 numaralı Sisu, 4 numaralı Dance of Wind. Bu üçlü rakiplerinden biraz daha ön planda. 8-7-4 küçük orta ölçekli kuponlara yeterli olur. 5 numaralı Legendary Majesty ve 9 numaralı Witwit de bu koşunun sürpriz isimleri. 5. ayakta 1600 kumda 4 karar atlanan Handicap 15 yarışı. Yamak 2 bir yarış. 8 numaralı Karanima'dan bu yarışta çok iyi bir koşu bekliyorum. 7 numaralı Demirlal ve 4 numaralı Özgün Sultan bence rakiplere olacaktır. 8-7-4 5. ayaktaki sıralama. Son ayakta 2 yarışı Akdeniz'den Berlin Maiden son bölümünde 1400 kumda start alacak Safkanlar.

Agent Powers 3 yarışında da safkan tabeladan düşmedi. Daha hazır gireceği rakiplerine göre bu yarışın kazanmaya yakın bir ismi Alternatif Banco yazılabilir. Yanına yazılacaksa öncelikli olarak Altın Balon Muk yazılmalı. Çünkü bu safkanın ilk yarışında 40 metre kadar starta kalmıştı. Sonrasında etkili ataklarla gelip aradaki farkı bayağı bir kapatmıştı. Bugün starta kalmasa etkili bir yarış gelebilir ama Muk'ye dikkat diyorum. 4 numara Indian Creek ve 3 numara Framers de yine son yarışlarındaki tabelalarıyla yeni şanlara yazılabilecek isimler. Yarınki yarışların yorumlarına buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Maralı Mürekkep Yürek de starttaki yerini aldı. 9 kısrak koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Değerli yarış severler, koşuya geç başlayan Safkan var. Yaklaşık 4-5 boy kadar geriye düştü. Çıkıştan sonra 4 numaralı Burçigin. 8 numaralı Kuzguni Yeşil ilk metrelerle birlikte liderliği aldı. 2 boyda fark yaptı. İkincilikte 3 numaralı Ateş İzi ilerliyor. Bu Safkan'ın 4 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Naziko üçüncülükte. Sağrısında 6 numaralı Oyazade 1,5 boy kadar geride dış kulvarda. 7 numaralı Yener Sultan içinde 5 numaralı Seçil Kız. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Mürekkep Yürek. Onun hemen dışında 4 numaralı Burçigin var. Bu sırayla safkanlar 1600 metre startlarını geride bıraktı. 8 numaralı Kuzguni Yeşil 3 boy farkla koşunun lideri. 3 numaralı Ateş İzi ikincilikte. Bu iki kısrağın yaklaşık 8-10 boy kadar gerisinde kaldı. 2 numaralı Naziko dıştan şimdi 7 numaralı Yener Sultan doldurdu. Geldi 2 boy kadar geride. 6 numaralı Oyazade bariyer dibinde ortada 5 numaralı Seçil Kız. Onun hemen dışında 9 numaralı Ataklık Kız koşuyor. Daha sonra 2 boy kadar geride 1 numaralı Mürekkep Yürek. 2 boy geride de 4 numaralı Burçigin var. 1000 metre startına doğru ilerliyor kısraklar. 8 numaralı Kuzguni Yeşil yarışın 4-5 boy farkla lideri. İkincilikte 3 numaralı Ateş İzi var. 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Naziko dışlarında. 7 numaralı Yener Sultan daha sonra dış kulvarda 5 numaralı Seçil Kız içinde 6 numaralı Oyazade. 2 boy kadar geride 1 numaralı Mürekkep Yürek. Daha sonra 3 boy geride 4 numaralı Burçigin ve onun dışında da 9 numaralı Ataklı Kız var. Bu sırayla son 800'e girildi. 8 numaralı Kuzguni Yeşil 4-5 boy farklı koşunun lideri. 3 numaralı Ateşim 2. sırada ilerliyor. 3 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Naziko dışında 7 numaralı Yener Sultan. Daha sonra 6 numaralı Oyazade şeklinde viraj dönülmek üzere. 8 numaralı Kuzguni Yeşil virajı da 5-6 boy farklı önde dönmek üzere. 3 numaralı Ateşim onu yakın takipte koşunun başından beri. Daha sonra iç kulvarda 2 numaralı Naziko şeklinde son düzeye çıkıldı. 8 numaralı Kuzgun'u yeşil virajı da önde döndü. Bariyer dibinden 2 numaralı Naziko'nun ortadan 3 numaralı Ateşim'in onun yanından 7 numaralı Yener Sultan'ın en dış kulvardan 5 numaralı Seçil Kız bariyer dibinden de 1 numaralı Mürekkep Yüreğin atakları var. Dışarıdan da şimdi 4 numaralı Burçigin sprinte başladı. Farklar azalıyor. 8 numaralı Kuzgun'u yeşil öndeydi. Şimdi bariyer dibinde 1 numaralı Burçigin ortada 5 numaralı Seçil Kız geliyor. Bariyer dibinde 1 numaralı Mürekkep Yürek. 5 numaralı Seçil Kız önde. 5 numaralı Seçil Kız koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Mürekkep Yürek 2. 7 numaralı Yener Sultan 3. oldu. 4.lük için 8 numaralı Kuzguni Yeşil ve 4 numaralı Burçigin fotoyu yakın ara geçtiler. Değerli yarışseverler, 5 numaralı Seçil Kız kazandı koşuyu. Mehmet Akyavuz da start aldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursa

0: At yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Radyo Spor.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Helsinki'de Kups Trabzonspor mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. Tammelan Stadyumunda oynanacak mücadele. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Bugün Trabzonspor'dan ve Beşiktaş'tan galibiyet bekliyoruz. Çok moralimiz bozuk. Arka arkaya iki Şampiyonlar Ligi mücadelesini kaybetti temsilcilerimiz, hem de bir hayli kötü skorlarla kaybettiler. Dolayısıyla bugün biraz morale ihtiyacımız var. Öncelikle Trabzonspor'dan ve sonrasında saat 22'de Almanya deplasmanında Beşiktaş'tan gelecek galibiyetler. Umut ediyorum ki moralimizi biraz olsun düzeltir. Gerçekten bu galibiyetlere ihtiyacımız var. Ülke puanı olarak da moral olarak da ihtiyacımız var. Kesinlikle bunları söyleyebiliriz. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir haftayı geride bıraktı zira. Şimdi dinleyicilerimizden mesajlar da var. Greenwood eleştirisi var Nihat Bey'den. Teknik direktör olsaydınız dün akşamki Greenwood'u bu kadar süre oynatır mıydınız? Dün Greenwood'u ben inanılmaz isteksiz gördüm. Nedenini de anlayamadım. Ya maçın içinde yok gibiydi Greenwood. Bunu sevgili İrfan 25'te de konuştuk yayınımızın başında. Niye böyle oldu bilmiyorum. Tabii ki gününde mi değildi, yani kafası mı bir şeye takılmıştı, ama maçın içinde değildi. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Greenwood benim anlam veremediğim derecede kötü bir futbol oynadı. Böyle bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Greenwood'un. Ama bu kadar süre sahada kalır mıydı? Yani kalmaması daha doğru olabilirdi. Sanki yani dünkü mücadelede Fenerbahçe'de ben çok eleştirilse de yani Oğuz'u ilk, İrfan'ı ikinci sıraya koyarım dünkü mücadelede. Fenerbahçe'nin hani en iyi diyebileceğim iki oyuncusu Oğuz Aydın ve İrfan Can'dı. Diğer oyuncular bir hayli kötüydüler. Yani 9 oyuncu değiştirme hakkım olsa hepsini herhalde değiştirirdim. Ama öyle bir hakkımız tabii ki yok. Evet, az önce mesajını okuduğunuz Bozkurt Bey'in mesajıydı. Nusret Bey de demiş ki dinleyicimiz çok haklı. Arsenal kaç yıl Arteta'ya sabretti, sonuç ortada demiş. Kesinlikle, yani biz pek sabır gösteren bir toplum değiliz. Bunu Bozkurt Bey dile getirmişti. Birçok örnek de vermişti. Hepsi de doğru örneklerdi. Altına imzamızı da atmıştık burada. Bizim işte genetiğimizle ilgili demek ki, ya da bulunduğumuz coğrafya, bilmiyorum, biraz daha yumuşatalım. Transfer yapmayı da bilmiyoruz demiş Cengiz Çetin Bey Ankara'dan. Boşta bulduğumuz oyuncuyu santrafora alıyoruz. Halbuki hocanız kim? Oyun sisteminiz ne? Onun oynatacağı oyuna uygun oyuncuları bir araya getirelim demiyoruz. Bu da doğru bir yorum. Biz İşte bir tane yıldız var ortada markette. İşte o markette menajerler de size öneriyor bu oyuncuyu. İşte diyorlar ki, örnek veriyorum, işte bu sene markette kim vardı? Leao vardı, Lukaku vardı. Bu oyuncuları menajerler diyorlar ki, bu markette bu oyuncu alabilirsiniz. İşte isim de oyuncular, geçmişleri çok parlak. Siz de bize uygun mu değil mi diye bakmadan iyi oyuncu deyip alıyorsunuz, ama her iyi oyuncu altına çiziyorum, her takımda olmuyor. Mesela tarihin en büyük teknik direktörü belki Sir Alex Ferguson, Pogba'dan futbolcu olmaz dedi. Bedava gitti Manchester United'dan Pogba, bedava. Ama sonra 100 milyona transfer yaptı. Ya ona uymadı. Alex Ferguson'ın oyununa uymadı. Manchester United'da olmadı Pogba. Ama bu Pogba'nın kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Pogba iyi oyuncuydu ama Alex Ferguson onu kullanamadı. Onun sistemine uygun değildi, oyununa uygun değildi, onun futbola bakışına uygun değildi. Bu Alex Ferguson'ı da kötü teknik direktör yapmaz. Şimdi aynı şeyi Türkiye'deki teknik direktörler ve oyuncular için de kullanabiliriz. İşte Sané City'de yedek kalmadı. Bayern'de yedek kalmadı. 11 oyuncusuydu. Galatasaray'da yedek kalıyor mesela. Şimdi bu Sané'nin problemi mi? Sané kötü oyuncu mu? Değil. Okan Buruk kötü teknik direktör mü? Değil. Bence transfer yanlış. Yani Okan Buruk Raşitsa'nın update'i, upgrade'i ya da işte daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadeleye giren, savaşan, pres yapan oyuncuları seviyor. Şimdi Sané böyle oyuncu değil. Leao da değil. Bence Leao da Okan Buruk oyununa uygun oyuncu değil ama alındı. Niye marketteydi? Niye işte taraftar Yıldız ister dendi? Leao transferi yapıldı. Büyük de maliyet, büyük de borç altına girildi. Bence yanlış. Tabii ilerleyen haftalar beni yanlış çıkarır, yalancı çıkarır. Sen yanlış transfer dedin ama muazzam işte 15 gol 15 asistle sezonu bitirdi. Umarım öyle olur. Tabii ki Türkiye'nin paraları boşa gitmesin. İnşallah öyle olur. Biz haksız çıkalım. Ama bana göre yanlış transfer. Leao da Galatasaray'ın sistemine uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Leao'nun. İşte olmadı Sané. Yedek kalmaya başladı. İşte Lukaku geldi. Çok oynayamıyor. Sakatlığı var deniyor. Asensio ile İsmail Kartal'ın problemi var deniyor. Çok oyuncu geldi Türkiye'ye. Çok yıldız isimler geldi. Havalimanlarında karşılandı. Binlerce kişi tarafından. İşte omuzları alındı. Çok şey beklendi ama sessiz sedasız ayrıldılar. İşte Zaha'lar, Ziyech'ler, Galatasaray için örnek verelim. Diğer takımlarda da var bunlar. İşte Fenerbahçe Van Persie'yi getirdi. Çok büyük oyuncu. Olmadı Fenerbahçe'de. Bekleneni veremedi. Oluyor bunlar. Biraz isme fazla takılmamak lazım. Oyun sisteminden gitmek lazım. Oyun sisteminize uygun oyuncular almanız lazım. Tabii taraftar işte beğenmeyebilir. Taraftar tepki verebilir. Bundan da korkmadan bu transferleri yapmak lazım. Yani sonuçta taraftar kulübü yönetmiyor. Siz yöneticisiniz, seçilmişsiniz. Size insanlar güvenmiş, camia güvenmiş, aday göstermiş ve devamını da seçmiş. O zaman siz diyeceksiniz ki ben eğer burada koltukta oturuyorsam kararı taraftar değil ben vereceğim demeniz lazım. Veya bir futbol aklıyla anlaşmanız lazım. Bir sportif direktörle anlaşmanız lazım. Yani yöneticiler bilmeyebilirler futbolu veya işte voleybolu, basketbolu bilmeyebilirler. Çok yatırım yapar, sporu seviyordur. Kendi ilinde kalıcı bir eser bırakmak istiyordur. Bir takım kurar, parasını verir. Bir yatırımcıdır ama çok mesela anlamıyordur spordan, futboldan, voleyboldan, basketboldan. O zaman neye ihtiyaç duyar? Bir sportif direktöre ihtiyaç duyar. O sportif direktör takımı çekip çevirir. Türkiye'de bu kavram da pek oturmuş değil. Bu kavram da pek oturmuş olmadığı için de işte transferler, taraftarı hoş tutalım, yıldız oyuncu alalım, kadro değerimizi artıralım, Avrupa'da ses getirelim mantığıyla yapıldığı için çok fazla da gereksiz paraların harcandığını düşünüyorum. Şahsen Türkiye transfer piyasasında toplama takım kuruyoruz demiş dinleyicimiz. Gerçekten öyle. Bir dinleyicimiz de sabırsızız. Gerçekten her şey en kısa sürede bizim olsun istiyoruz. Ama acele işe şeytan karışır bunu da unutuyoruz demiş. Bozkurt Bey'i de kutlamış mesajı için. Günün mesajı Bozkurt Bey'den geldi. Eskişehir Spor taraftarıyım. Avrupa'dan formu düşmüş yaşı yüksek topçuları aldığımız için bu kadar kötüyüz. Ya bazen o oyunculardan da verim alabilirsiniz ama doğru isimse yani yaşı belli bir noktaya gelmiş olabilir ama size ciddi katkı sağlar. Yaşa çok takılmamak lazım. Yeter ki size uyumlu bir oyuncu olsun. Sizin sisteminize uyumlu bir oyuncu olsun. 32, 33, 34 buralarda da gelip çok başarılı olan isimler var ülkemizde. İz bırakıp ayrılmış isimler var. Ama tabii genç bulursanız çok daha iyi. Uzun yıllar faydalanırsınız. Üstüne bir de satıp para kazanabilirsiniz. Bu ayrı bir konu ama sadece yaşlı diye belli bir yaşın üstünde diye de herkese burun kıvırmamak lazım. Doğru oyuncu yaşı ne olursa olsun doğru oyuncudur. Onu bulmak lazım diye düşünüyorum. Ama bu tarz yorumlarda bir hayli fazla yani dinleyicimizin yorumuna benzer yorumlarda bir hayli fazla. Mesela bir başka dinleyicimiz Tuncay Bey demiş ki en yüksek paraya en yaşlı

0: futbolcuları alıyoruz. Tam tersini yapsak elde edeceğimiz sonucun aynısını elde ediyoruz demiş. O haklı, tabii ki haklı. Burada da bir haklılık payı var. Bir araya gidelim. Sonrasında buradayız.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayın özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Opel Frontera GS hibrit motoru, maceracı enerjisi ve 1 milyon 895 bin TL'den başlayan Ekim ayı özel fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine Hoffenheim karşısında devam ediyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Hoffenheim Beşiktaş maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
3: Bilyoner. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Birlikteliğimiz devam ediyor, artık son bölümdeyiz. Dinleyicimiz demiş ki en doğru yöntem hocanın kurmak istediği, oynatmak istediği oyun planına göre seçilmiş atletik genç oyuncuları transfer edebilmektir diyor. Yıldız oyuncu elbette ki gerekli, ancak yıldız oyuncu da diğer oyunculara kadar performans göstermeli. Anlatmak istediğimiz aslında bu. Yıldız diye eli belinde dolaşmamalı, yıldız oyuncu da performans sergilemeli. Dinleyicimiz de bunun altını çizmiş. İşte ya, bazı oyuncuları mental olarak da yönetmek gerekiyor. Yani bazen bu tarz oyuncular hani ekstra ilgi de isteyebiliyor mental olarak. Yani sen aslansın, sen kaplansın, yaparsın, moral vermek gerekiyor. Bu tarz konuşmalar da bazı oyuncular ister, motivasyon ister. Hani bazıları profesyoneldir, işini yapar. Ben zaten para alıyorum, en iyisini yapmak zorundayım der. İşte terinin son damlasına kadar formasını ıslatır. Bu tarz şeylere ihtiyaç duymaz ama bazı oyuncular bunlardan hoşlanır. İşte taraftar ilgisi, taraftar tribüne çağıracak, ona sevgisini gösterecek. İşte ne bileyim, yönetici ona ilgisini gösterecek, sevgisini gösterecek, güvenini gösterecek. Ama bazıları bunu istemez veya buna ihtiyaç duymaz. Farklı oyuncu karakterleri de var. Onlara göre de davranmak gerekebilir bazen. İş yerlerinde de böyle. Tabii moral önemli. İyi iş yapan çalışanınıza moral vermek her zaman onu daha fazla motive eder. Yaptıklarının görülmesini ister bir çalışan. İyi çalışıyorsa

0: Sonra herkes gibi muamele gördüğünde de ya herkes ya ben o kadar iş yapıyorum kimse farkında değil deyip o da kendini geri plana atmaya başlayabilir. Bu da olabilir. İzmir'den selamlar demiş Gökay Bey. Niyaga ve Batrakov gibi futbolculara ve bunları oynatacak teknik direktöre ihtiyacı var. Şimdi Niyaga'nın ben çok az süre aldığını düşünüyorum, katılıyorum. Batrakov'un iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Niyaga'nın iyi olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama fiziksel dezavantajı var. Ha diyeceksiniz ki fiziksel dezavantajı varsa niye transfer edildi? Onu da Galatasaray yönetimine bu transferi yapanlara sormak lazım. Evet çok ufak tefek bir oyuncu. Fizik olarak çok küçük bir oyuncu. Günümüzde artık daha fizikli oyuncular özellikle orta sahada oynuyorlar. Kabul. Ama yine de çok kötü bir oyuncu değil. Yani Türkiye'de hiç oynayamayacak seviyede bir oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynatmayabilirsiniz ama ben az süre aldığını düşünüyorum. Niyaga'nın da Batrakov'un iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve oynaması yani ilk 11'in artık bir parçası olması gerektiği kanaatindeyim Galatasaray'da. Takımlarımızda komutan çok asker yok demiş Gökay Bey. Hocanın da biraz artık kendisini eleştirmesi lazım. İrfan Hoca'nın da gerçekleri görüp Okan Hoca'ya söylemesi lazım. Dost acı söyler hocam bak demesi lazım. Bizim B planımız yok demesi lazım. Bu oyuncuların bir kalitesi var. Gerekirse bu oyuncuları kazanmak için oyun sistemimizi değiştirmemiz lazım demesi lazım. Ya da Galatasaray yönetiminin müdahale etmesi lazım. Okan Buruk'a farklı bir yabancı bir bence özellikle yardımcı getirmesi lazım diye düşünüyorum. Yapmazlarsa bence kendileri kaybederler. Şöyle bir örnek vereyim. Niko Kovac'ın yardımcısıydı değil mi Hansi Flick? Niko Kovac La Bayern Münih çok kötü sonuçlar almıştı. Kasım ayında yollar ayrılmıştı. İşte deniyordu ki şu oyuncu kötü, bu oyuncu yetersiz, bu oyuncu fizik olarak iyi değil, bu oyuncunun kafası başka yerde. Kasım'da daha sezonun başı. Kasım'da Kovac gitti. Aynı oyuncularla Hansi Flick aldı Bayern'i. Bu kötü denilen oyuncuların hepsi yıldız oldu. Hepsi yıldız oldu. Açın bakın o döneme. Hepsini yıldız yaptı. Çünkü farklı bir dokunuş, farklı bir bakış, farklı bir sistem. Şimdi Okan Buruk için de evet hocam teşekkür ederiz diyebilirsiniz belki bir noktada. Daha ileri gitmiyor bu takım. Belli bir yere geldik, tıkandık. Yani ilişki tıkandı. İleri gitmiyor. Bir farklı bir bakış açısı getirmek gerekebilir. Eğer dediğim takviyeler yapılmazsa, hocanın yanına birileri konmazsa, İrfan Hoca gerekli doğruları acı söyler şeklinde söylemezse ya da yanındaki diğer yardımcılar ya da İlkay yılların tecrübesi hocam biz yanlış yapıyoruz. Hocam böyle oynamamalıyız demezse ki İlkay dememesi lazım bir futbolcu olarak ama hani tecrübesinden yola çıkarak söylüyorum. Galatasaray yönetimi buraya müdahale etmezse ben Galatasaray'da problemler olacağı kanaatindeyim bu dakikadan sonra. Çünkü daha önce de bu örneği verdim. 4 yıllık bir birliktelik, 5. yıl bazı ilişkiler artık zayıflıyor. Bazı noktadan sonra hoca bazı şeyleri göremeyebiliyor. Oyunculara da bir doygunluk olabiliyor. Oyuncular profesyonellikten belirli seviyelerde uzaklaşabiliyorlar. O yüzden değişiklik gerekebilir. Şu anda hala lider olan bir takımdan bahsediyoruz. Son 4 yılın şampiyonundan bahsediyoruz ama gerekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir dinleyicimiz hala da mesajı yazıyor. Bir şeyi biliyorsan yapar, bilmiyorsan da birine danışırsın demiş Orçin Bey İzmir'den. Teşekkürler mesajı için. Hem bilmeyip hem biliyor zannederek ilerlemek sonun başlangıcıdır. Fenerbahçeli olarak Barcelona'yı, ülke olarak da İspanya'yı örnek alsak yetecek, fazlasına gerek yok. Hani Barcelona uçuk bir örnek diyebilirsiniz. Yıllardır işte La Masia'nın çıkardığı oyuncular belli, az önce Alper söyledi. Yani takımdaki 12 oyuncu altyapıdan dedi. Ya olağanüstü bir takım. İspanya milli takımının 8 oyuncusu, ilk 11'inin 8 oyuncusu Barcelona'lı. Yani oturmuş bir sistem var orada. Biz de hani sabırsız bir toplumuz dedik ya. Sabrımız yok. Hemen her şey olsun. Çabuk zengin olalım. Hemen 2-3 senede terfi alalım. Parayı kısa vadede kazanalım. Noktasında olduğumuz için başarı hemen gelsin. Noktasında olduğumuz için bizim hani La Masia farklı bir örnek, uçuk bir örnek ama başka takımları örnek alabiliriz altyapı için. İşte Braga olalım. İşte Benfica olalım. Bu tarz örnekler daha hani gerçekçi olabilir bizim için diye düşünüyorum. Lukaku konusunda size katılıyorum. Leao gibi bir transfer oldu. Bakıyorum. Şerifi yazmak istemiş galiba. Şerifi şu an Premier Lig'de gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Yani genç oyuncu, koşuyordu. Bir şeyler olabilirdi oradan. Ondan demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. İlkay neden oynamıyor? İşte oradaki problemlerin çözülmesi lazım. Yani İlkay Galatasaray'da Süper Lig'de oynayamayacak seviyede bir oyuncu değil bence. Ama İlkay sizin sisteminize uygun olmayabilir dediğim gibi. Evet. Bir dinleyicimizden de patronuna mesaj var. Keşke bana aslansın kaplansın dese, bana diyor fazla para verse. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Evet ya, çok mesaj geldi. Çok sağ olun sevgili dinleyiciler. Okuyamadıklarım da oldu. Dinleyicilerimiz hakkını helal etsin. Yarın yine buradayız ama. Yarın da devam ederiz. Bazı mesajları saklıyorum. Bir gün sonra o konuyu açıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağlıkla, esenlikle kalın. İyi akşamlar, hoşça kalın.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
7: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine Hoffenheim karşısında devam ediyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Hoffenheim Beşiktaş maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
12: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Ve yerini aldı General Sherman. 9

0: Aman Bey 5. ligde. Bir boy geride 4 numaralı Secret Man, daha sonra 5 numaralı Andromeda Star, 1,5 boy geride 7 numaralı One Page, dışında 9 numaralı Kuzey Efes'i ve grubun son sırasında 6 numaralı Back to Glory ilerliyor. Koşunun lideri 10 numaralı General Sherman, fark 1,5 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Mia Star, içte 8 numaralı Sercan Bey, dışlarında da 1 numaralı Dark Veyron şeklinde viraj dönüldü ve son düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı General Sherman düzlüğe önde çıktı bariyer dibinden. 5 numaralı Seçil, 5 numaralı Andromeda Star, dışarıdan 3 numaralı Mia Star, en dış kulvardan 1 numaralı Dark Veyron'un gayretleri var. Bariyer dibine sokulan 2 numaralı Kızılcahaman Bey'i dışındaki 10 numaralı General Sherman'ı yakaladı. En dış kulvardan da 1 numaralı Dark Veyron geliyor. 1 numaralı Dark Veyron bariyer dibindeki 2 numaralı Kızılcahaman Bey'i yakaladı dıştan. Da 6 numaralı Back to Glory gelmeye çalışsa da 1 numaralı Dark Veyron koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Back to Glory 2. 2 numaralı Kızılcahaman Bey'i 3. 7 numaralı One Page 4. 9 numaralı Kuzey Efes'i de koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Dark Veyron Serkan Yıldız'la kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
4: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
3: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
4: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
3: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
5: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
3: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
6: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
7: Hoş değiliz.
6: Evet. Biz de deriniz.
3: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesne Saatleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Nesne Saatleri'ne ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım ve günün bültenini, gelişmeleri konuşacağız. Şampiyonlar Ligi haftasını artık geride bıraktık. UEFA Avrupa Ligi'ne bakacağız ve Euroleague'de de yoğun çift maç haftası programı elbette devam ediyor. Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin Partizan'ı kendi evinde ağırlayacak. O maçı da değerlendireceğiz. Ama önce Avrupa Ligi ve Konferans Ligi diyeceğiz. Bunları konuşmak için de Nesin Editörü ve Nesin TV sunucusu sevgili Mertcan Bulca bizlerle. Mertcan hoş geldin.
10: Merhaba sevgili Özer, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
9: Tabii yani yoğun bir maç bülteni var. Oraya geçmek istiyorum ama çok ufak bir sanki Fenerbahçe-Aston Villa maçında konuşmamız lazım. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bilmiyorum, bir yorumun var mı?
10: Evet, yani bu kadar ağır bir ezimet beklenmiyordu. Çünkü Aston Villa'nın geçtiğimiz yıldaki iskeletinin büyük oranda kaybolması, geçen yıl olduğu gibi yine sancılı bir sezon başlangıcı ve şu ana kadarki bölüme kadarki performansının çok istediği gibi olmaması ve Fenerbahçe'nin Roma maçındaki bildiğin üzere bir aşina net bir oyunu vardı. Buradan evet, alıştırdığı ritmiyle İngiltere'de bir şeyler yapabildiğiniz beklentisi oluşmuştu ister istemez herkesin ama ya maçın başından itibaren çok kötü oynamasak da o kadar bu seviye için saçma hatalar yaptık ki rakip hiçbirini boş geçmedi tabiri caizse. Hepsini değerlendirerek sonuçlandırdı ve günün sonunda böyle bir hezimet çıktı ortaya. Gerçek şu, Fenerbahçe 1975'ten sonra

0: Şampiyonlar Ligi'ndeki en ağır yenilgisini aldı. O gün Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan bir turnuvaydı. Benfica 7-0 kaybetmişti. Bu kez 2026 yılında Aston Villa 6-0 kaybetti. Yani gerçekten çok kötü bir yenilgi. Yani biliyorsun bu formatta gol averajı bile bu kadar değerliyken yani mağlubiyeti geçtim. Bir de -6'lık bir durumla karşı karşıya kalmamız belki de olası bir senaryoda sezon yani normal sezon bittiği zaman lig aşamasında bizi kötü bir noktada bırakabilir. Böyle de bir sıkıntı var. Yani ne denebilir bilmiyorum. Çünkü bu kadar iyi bir şekilde oynadığımız bir maçta çok sayıda fırsat yakaladık. Yani hani bir İngiltere deplasmanında rakip kim olursa olsun bu kadar pozisyona girip yani bir tanesini gol yapamazsanız kırılma anlarının hiçbirinde bunu sonuçlandıramazsanız rakipler sizi cezalandırır. Yani günün sonunda böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve ağır bir ezimet yaşadık. Açıkçası yani bu senaryoyu muhtemelen kimse tahmin etmiyordu. Yani çünkü Aston Villa tarafı da dikkat etmişsindir. Emery'nin açıklaması zaten bu yöndeydi. Yani böyle bir sonucu biz de beklemiyorduk. Hatta oyunun gösterdiği sonuç da bu değildi dedi. Aslında Fenerbahçe'nin bir anlamda hakkını vermişti ama günün sonunda böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık ve temsilcilerimiz adına gerçekten çok kötü bir iki gün oldu. Bunu söyleyebiliriz. Umarız bugün Avrupa Ligi konferansta biraz daha moral bulabiliriz.
1: Kesinlikle yani bu iki gün tabii kötü geçti. Bugünkü maçlara bakacağız seninle. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ı konuşacağız. Moral buradan moral devşirebilir miyiz? Onları değerlendireceğiz. Beni hani Roma maçıyla ilgili sadece şunu demek istiyorum. Aslında Aston Villa'da Roma'da hani pres oyunuyla tanınan takımlar. Fenerbahçe Roma'ya karşı bu kadar geride oyun kurmaya çalışmamışken bu maçta bu kadar geride oyun kurmaya çalışıp ilk yarıda hani saç baş yoldursan top kayıplarıyla o golleri yemesi büyük bir şanssızlık oldu. Dediğin gibi yani sadece -3 puan değil -6'lık bir averaj da yeni formatta biraz can sıkıcı. Artık buradan nasıl devam edecek temsilcimiz göreceğiz diyelim. Buradan istersen Avrupa maçlarına geçelim. Evet. Tabii önce temsilcilerimiz diyelim. Trabzonspor bugün saat 19.45'te Kupyon ile karşı karşıya gelecek. Deplasmana gidiyor temsilcimiz ve yine akşam 10'da bu akşam saat 10'da da Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında Almanya'da olacak. Önce istersen Avrupa Ligi kısmından başlayalım. Beşiktaş'tan başlayalım. Hoffenheim deplasmanında Beşiktaş milli ara dönüşü. Kocaelispor karşısında da fena olmayan bir ritim göstermeyi başarmıştı Beşiktaş. Hoffenheim tabii gerçekten çok hızlı kanat oyuncularına da sahip bir takım. Tehlikeli de bir takım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun sen bugün?
0: Ya şöyle, Hoffenheim aslında sezona beklenenden daha kötü başladı. Bu istatistiklere evet. Yansımış durumda. Yani 7 resmi maç, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet. Devam eden mağlubiyet serisi var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Ligi'nin açılışında onlar adına çok beklenmedik. Yunanistan'daki of yenilgisi oldu. Yani sadece mağlubiyet de değil, bayağı da kötü oynamışlardı. Ya bu abi geçen sonki performansını hatırlarsak ben hocanın ilk sezonuna biraz benzetiyorum. Orada da çok kötü başlayıp son bölümde toparlamıştı. Geçen yılı harika geçirmişlerdi ki bu sene de bana göre transferde fena işler yapmadılar. Sonuçta Sturm Graz'dan gelen spor direktör Şafel'le beraber bu işi yürütüyorlardı senelerdir. Birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili ve kadroyu da hep bu noktada şekillendiriyorlardı ama bu sene yani bir şeyler şu ana kadar senin de gördüğün gibi ters gitmiş durumda. Sanki biraz yani. Sakatlık durumu da evet etkilemiş gibi. Ligde dediğin gibi peş peşe yenilgiler takımı biraz sarsmış gibi gözüküyor ama sen de biliyorsun ki Hoffenheim kolay teknik direktör harcayan bir takım değil. Genellikle sahipliği bir modelde olduğu için de hocalarına sahip çıkmayı bilen bir modelde. Haliyle de şu ana kadar hani bir antrenör değişikliğine dair herhangi bir haber okumadım ben basında. O yüzden bugünkü maç onlar adına da aslında bir dönüm noktası taşıyor. Beşiktaş tarafına gelirsek dediklerine katılıyorum. Milli aradan dönüş de fena olmadı ama Kocaeli maçını sen de izledin. Bence beklenenden daha fazla pozisyon verdi Beşiktaş. Yani oyun öylesine kırılma anlarında Kocaeli Spor'un kaçırdığı fırsatları var ki yine buna birçok kamuoyunu tartıştı. Penaltı pozisyonu dahil olmak üzere ki Vlahovic'in de aynı şekilde penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Yani hakem kararlarında tartışmalı oldu ama bir o kadar da iki kalede gidip gelen bir oyun vardı. Belki buna sen de hak verirsin. İtalyano'nun çok baskılı oyununun etkisi de var. Yani bu oyun gerçekten evet. 90 dakika boyunca domine edebileceğiniz tarzda bir oyun modeli değil. Beşiktaş zaten buna alışık değil. Yeni kurulmuş bir takım. Ve Süper Lig ne olursa olsun bazen fiziksel anlamda kırıcı olabilen bir lig. Haliyle de bence hocanın biraz bu noktada daha böyle kontrol ele alması gerekiyor sanki 60'tan sonraki bölümler için. Bu biraz sıkıntı yaratıyor diye düşünüyorum ben. Ya bu maç temsilcimizde de bildiğin gibi eksikler var. Belli ölçüde rotasyonu da yapacağız. Bununla ilgili dün de zaten
1: bilgi aldık hocadan. Ben de bunu merak ediyorum Mertcan aslında. Hani ne kadar rotasyon göreceğiz? Bu rotasyonda bizi neler bekliyor? Vlahovic sol antrenmanı kaçırdı. Bir mide problemi var. Orkun halen %100 iyileşti mi sorusuna ben evet diyemiyorum kendi adıma. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun. Miretti Kocaelispor maçında hani Orkun'un yanında başlamıştı. Ben bugün Olaytan'ı bekliyorum açıkçası biraz daha.
0: Evet, bugün bence de Olaytan başlama ihtimali çok yüksek. Zaten şu ana kadar asist noktasında da yanlış bilmiyorsam 4 ya da 5 asist var. Hatta 6 da olabilir, evet. Yani merkezde dediğin gibi bunun sezon başında da konuşmuştuk. En çok gelişme gösteren oyunculardan birisi olarak. Ben sol tarafta Kattara'nın başlamasını da bekliyorum mesela bu maçta. Muhtemelen Poku'yu da görürüz.
1: Bence kıymetli düşüncesini. Çünkü atletizmi yüksek bir takım.
0: Yani, aynen öyle. Yani bir de üçlü oynuyorlar bildiğin gibi.
1: Altara'ya ihtiyaç var, evet.
0: Kesinlikle, yani kanat bekli rolleri oynamayı seven bir takım olduğu için bu anlamda Attaramat muhtemelen daha mantıklı. Diğer tarafta da ben Poku'yu da bekliyorum. Yani oradan da gelme oyuncular olduğu için hücum tarafında üçlü oynamalarını beklediğimiz için muhtemelen bu tarz ikili bir oyun oynayacağız gibi geliyor. Ve muhtemelen bilmiyorum, hafta sonu belki senin dikkatini çekmiştir. Hocanın oha çok süre vermemesi benim biraz garibime gitmişti doğrusu. Bugün belki de onu başlatıp daha uzun süre sahada tutabiliriz düşüncesindeyim. Çünkü biliyorsun Pires oyunda daha iyi bir oyuncu ve Hoffenheim'in savunma hattı biraz, yani nasıl diyeyim, aksak bir savunma hattı. Yani toplu oynama becerisi zayıf, çıkışlarda çok hata yapabiliyorlar. Bu açıdan muhtemelen yine Pires oyunu düşüneceğiz ve ben hocanın ohla başlayacağını da tahmin ediyorum. Yani burada sanki abi rotasyon biraz böyle 5-6 kişiyle olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü hafta sonunda çok kilit bir maç var. Hocanın aklının bir köşesinde mutlaka o maçta bulunacaktır. O yüzden ben burada da Beşiktaş'tan da 5-6 kişilik rotasyon beklediğim için, Hoffenheim'in de oyun tarzını biliyoruz senelerdir. Yani sanki bu karşılaşma bahis noktasında biraz böyle karşılıklı gollerle beraber 2.5 gol üstü açık duruyor.
1: Bence de çok güzel. Yani aynı şekilde ben de bu maç üzerinde gollerin üstün olabileceğini düşünüyorum. Hoffenheim'in de hani üçlü oynaması biraz sanki savunmadaki yetersizliklerden dolayı da çıka gelmiş bir durum gibi bu sene özelinde. O yüzden kesinlikle söylediğin gibi benzer bir yaklaşımı ben de bekliyorum. Yani üçlü savunma karşısında yine goller yüksek olabilir. Altara, Olaytan, biraz daha bu baskı oyununu yüksek tutmak adına da yapılabilecek tercihler olabilir. Yani takımın atletik kapasitesini arttırarak rakibin geride oyun kurma problemlerinden yararlanmaya çalışabilir Beşiktaş. Ben galibiyet anlamında da Beşiktaş'ın çok büyük bir ekside olduğunu düşünmüyorum. Ama taraftarsa golleri desteklemek benim için de daha mantıklı derim, açık konuşmak gerekirse. Bir handikaptan Beşiktaş'ta ben bu anlamda 1.61 oranı var. Güzel bir oran olarak görüyorum diyeyim. Bu maç için ekleyeceğim bir şey yoksa istiyorsan buradan Trabzonspor'a geçelim.
0: Tabii ki geçelim abi.
1: Trabzonspor'da yani sezona aslında tabii çok büyük beklentilerle başladıktan sonra çok sorun yaşadı. Üzerine Fatih Tekke'nin istifası oldu. İstifa döndü. Fatih Tekke sonra görevinden tekrar ayrıldı. Thomas Reis geldi. Üst üste iyi sonuçlarla geldi. Galatasaray maçında çok görkemli bir galibiyet. Milli ara dönüşü Samsunspor maçında ne olursa olsun çok değerli bir galibiyet. Ve şimdi de Kupyon deplasmanındalar. Tabii onlar da hafta sonu Beşiktaş derbisini biraz düşünüyor olabilirler. Rotasyon bekler misin? Bu maçtan ne beklersin?
0: Abi şimdi şöyle bir şey var. Kupyon adına da aslında biliyorsun Finlandiya'da sezonun son bölümüne girildiği için şampiyonluk grubunda Inter Turku'ya karşı kritik bir yenilgi almışlardı geçen hafta. Yani onlar adına da aslında devam eden bir şampiyonluk yarışı sürdüğü için aslında yani bir anlamda Trabzonspor kadar kıymetli bir noktadalar ligde. Ve önem verecekleri maç sayısı var. Bunların hepsine ben okeyim. Diğer taraftan yani Kupyon'a şöyle de saygı duymak istiyorum. Biliyorsun geçen yıl da bu aşamada biz onları görmüştük. Tarihi elde etmişlerdi başarı noktasında. Yani 2006'da batma noktasından bu noktaya gelmeleri büyük bir hikaye. Çünkü kulübün sahibi güncel Finlandiya Futbol Federasyonu Başkanı aynı zamanda Ari Lahti. Yani 2019'daki o 43 yıl sonraki gelen şampiyonluk serüveninin ardından geçen 7 yılda da yine sürekli derece yapan bir takım olduğu için yani bir alışkanlık, bir ezber yarattılar. Ha, bugün onlar adına bir handikap ne olur diye soracak olursan ki evlerini kullanamıyorlar bildiğin gibi. Geçici olarak Tampere dönüyorlar ama şöyle bir detay var. Bence maç Trabzonspor için daha zor geçecek çünkü Trabzonspor suni içimde oynayacak. Ve ben abi biraz geçmişe baktım. Bilmiyorum senin ezberinde var mıdır ama ben Trabzonspor'un yakın tarihte bir suni içimde resmi maç oynadığını hatırlamıyorum. Yani buna yok, nasıl reaksiyon vereceğimizi bilmiyorum. Yani şöyle bir geçmişe kadar gittim bayağı ama ya çıkmadı hiç bende. Belki bir ilk de olabilir bu yüzyılda. Hani emin konuşmayayım. O yüzden bunun da nasıl etkileyeceğini çok merak ediyorum takımı. Çünkü biliyorsun Bayern Münih'in işte Viking deplasmanında yaşadığı sorun. Dün Dortmund'un Bodo karşısında yaşadığı problemler. Yani bu genel olarak bir problem olabiliyor. Ne kadar iyi takım olursanız olun. Diğer tarafta dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Rice sadece sonuçları değil bence mental olarak da düzeltti takımı. Yani hak verirsin ki sen de Fatih Tekke'nin açıklamaları, yaklaşımı biraz oyuncu grubu arasında sanki bağlantıyı tamamen koparmıştı. Ben bunu hissetmiştim. Yani bu ayrılık belki de hayırlı oldu gibi gözüküyor. Rice gelir gelmez dizginleri ele aldı. Net rolleri sundu. Ve herkes şu anda oynadığı oyundan keyif alıyor noktasına benim düşüncem. Ya tabii burada temsilcimiz favori. Buna hiçbir itirazım yok ama gördüğün gibi 1.41 çok düşük bir oran. Zor bir deplasman olacak her anlamda. Bu koşulları da düşüneceğiz abi bir de hava şartları noktasında. Yani ben tecrübemizin hala savunma noktasında sıkıntılar olduğunu düşündüğümüzü hesaba katarsak ya 2.5 gol üstüne gitmek lazım 1.50'den ya da oranı arttırarak ilk yarı 1.5 gol üstü veya total 3.5 gol üstü. Hani 1.50

0: de yetersiz görüyorsak, ama benim önceliğim burada 2.5 gol üst olacak. Sen bu arada yani Trabzonspor'a güveniyor musun aslında? Onu da merak ediyorum. Çünkü Trabzonspor galibiyeti dersen 2 ile beraber 2.5 gol üstü de benim kafama çok yatacak.
1: Abi ben biraz bu anlamda güveniyorum, oyunu vereceğim. Çünkü şuradan yola çıkacağım. Şimdi bu maç rotasyon bekliyorum. Evet. Ben bu rotasyonda çok Muhammed Salah'a tabi tutulacağını düşünmüyorum. Çünkü Muhammed Salah hani her zaman kariyerindeki bir olayıdır. Yani oynar. Oynamak istemez. Oynamamazlık yapmak istemez. Yani ben o yüzden bugün Salah'ın ilk 11'de başlayacağı, hani maç 60'a kadar koparsa ya da ilk yarıdan koparsa oralarda biraz daha çıkabileceği kanaatindeyim. Bu yüzden belki maç genel olmasa da ilk yarıdan bir Trabzonspor galibiyeti denemesi de benim aklıma yatıyor. Yatmıyor değil. Bir de dünkü 19 kitle seansı Şampiyonlar Ligi'nde bir gol festivali olarak geçti. Benzer bir trendin hani bu seansa da yansıma ihtimali olur mu sorusu da benim aklımda var. Fakat bence sen Suni için konusu çok iyi bir noktaya parmak bastın. Yani şu ana kadar kimleri dize getirdiğini gördük. Çok sorun. Trabzonspor için
0: hatta sorun olacaktı. Çok uzağa gitme abi. Yazın Başakşehir'in İnter Topu deplasmanında yaşadığı problemi de düşün. Yani ya, benzer sorunlar. Hani tabii ki daha kötü durumdaydı Başakşehir. Mevcut kadro koşulları ve hazırlığı daha yetersizdi ama yani olursa olsun dediğin gibi bu koşullar çok bariz şekilde etkili o takımlar. En azından savunma konsantrasyon noktasında bile, yani rakibin o topu kullanma hızı, bir geçişteki fark yaratan koşusu. Ya bunlar gerçekten çok fark ediyor. O yüzden yani temsilcimize senin de söylediğin gibi yani tam böyle derbinin arifesinde bir maçta ne kadar formunu tutarsa tutsun direkt galibiyete gitmek bu orandan ya bana da çok açıkçası mantıklı gelmiyor. Onun yüzünden goller daha akılcı gibi.
1: Goller mantıklı. Ben bir oranda ilk yarı galibiyetinde düşünüyorum dediğim sebepten dolayı.
0: Yani oran itibariyle daha cazip tabii.
1: Kesinlikle. Trabzonspor'la Beşiktaş'ı karşılaştırsak ama kim bugün daha az rotasyon yapar dersen bence daha az rotasyon yapan taraf Beşiktaş olabilir. Çünkü Vincenzo Italiano'nun bireysel olarak da biraz daha Avrupa'yı önceliklendirdiğini biliyoruz. Ne olursa olsun diyelim. O zaman buradan Trabzonspor'da başarılar dileyip abi istersen çok yoğun bültende biraz öne çıkartabileceğimiz bir iki güzel maça gidelim. Avrupa Ligi'nde örneğin Salzburg, Milan, Lyon, Crystal Palace maçları 19-5'te hemen benim gözüme batan Saint-Gilloise, Sociedad. Hani bunlar güzel maçlar olmaya aday. Lyon Palace istersen başlayalım. Şimdi bu iki takımı çünkü biraz enteresan da bir tarihi var birbirine karşı. Geçtiğimiz sene Crystal Palace'ın Konferans Ligi'nde oynuyor olmasının sebebi Lyon'un da UEFA Avrupa Ligi'nde olmasıydı. Ve bu iki takımın aynı ortaklıktan aynı sahiplerden iki takımda sahibinin aynı olması ötürü böyle bir karar alınmıştı ve Palace taraftarları tabii ki çıldırmıştı bunu. Tarihlerinde ilk defa Avrupa Ligi'ne gitmeyi bu şekilde kaybetmişti bu takım. Biraz hani Palace taraftar grubu özelinde o yüzden özel bir maç olduğunu biliyorum ben. Yani çok fazla bugün bu hafta Premier Lig forumlarında kendilerini o anlamda aktif gördüm. Yani Lyon'da çalkantılı başladı sezona. Tekrar böyle biraz ritim bulmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe karşısında da onları gördük. Lig'de de gördük. Yani hala bir şeyleri çok oturtamadılar ama gol yollarında etkili olabiliyorlar.
0: Evet ya, burada tek soru işareti şu benim kafamı karıştıran. Openda biliyorsun sakatlandı. Yani şu ana kadar muhtemelen Lyon adına transferin en iyi ismi diyebiliriz çok rahat. Yani diğer oyuncular iskeletten zaten devam eden isimler ama direkt 11'e gelip de formayı kapan oyuncu Openda olmuştu. Onun sezona bu kadar iyi başlayıp tam bu dönemde sakatlanıp bir ay formasına uzak kalacak olması bahsettiğin gibi rotasyonu problemli bir Lyon adına gerçekten bir sıkıntı olabilir. Diğer tarafta dediğin gibi iki takım arasındaki bu çekişmeden dolayı ben aslında bu maçın rekabetini çok merak ediyorum. Yani yansıması nasıl
1: kesinlikle,
0: olacak diye. Palace'ın dediğin gibi böyle bir tarih fırsat yakalayıp üstüne gidememesi ama buna rağmen konferansı kazanarak Avrupa Ligi'nde bugün olması da ve rakibinin Lyon olması çok enteresan bir hikayeye sebep oldu. Ya Palace hafta sonu biliyorsun enteresan bir maç oynadı ki birçok kişi aslında beklemiyordu bu galibiyeti de. Yani hak verirsin ki Glasner'in rakibi daha iyi tanıması, tekrardan işte Nottingham Forest'u toparlamasını göstermesi gibi detaylarla beraber Palace'ın bazı mevkilerinde yaşanan sıkıntılar ki özellikle Mateta başta olmak üzere çeşitli oyuncuların sakatlığı ki buna Tomiyasu'yu da sayarım. Etkiliyordu mevkisi olarak ama o galibiyeti ben izledim, maçı gerçekten hak ederek çok net bir oyunla aldılar. Ya tabii abi burada Lyon'un maçları için her zaman biliyorsun Fonseca'nın oyun tarzı bellidir. Yani küçük bir nasıl diyeyim, Gasperini oyunu oynatmaya çalışır birebir baskı oyununda. Lyon da biliyorsun çok genç, enerjik bir takım. Ama savunması çok arızalı. Yani siyahi stoperi çıkar Diakabi'yi. Gerçekten orası çok ciddi problem. Kale zaten senelerdir bir sorun. Yani burada tabii en makul bahis ne dersen bana, ben valla üstü beraber alırım. Çünkü Palace'ın da çok iyi bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum.
1: Galibiyeti tarafını düşünüyorum açıkçası.
0: Ve bir detay da yani... şu var. Yine belki dikkatini çekmişti o da. Pierre Sage'de bir anlamda Lyon'a tekrardan konuk olacak. Onun adına da abi değişik, evet, bir hikaye
1: tam
0: olacak.
1: Tam onu diyecektim ben de sana. Konuşurken
0: yani bence...

0: Yani. Çünkü aldığı noktayı bir hatırla Lyon'u. Ya muhtemelen en kötü Lyon oydu. Ya benim gördüğüm yakın dönemdeki. Ya o takımı inanılmaz bir noktaya getirmişti. Gerçekten büyük saygı ediyor. Muhtemelen dün Mourinho'nun Roma Olimpiyat'ta gördüğü saygıyı bugün o da görecektir düşüncesindeyim ben. Ama tabii ki gidiş serüveni biraz farklı bir hikaye olduğu için tepkiler de olabilir. Ya bu maçın abi sanki özeti 1-0-2'den değil de biraz daha varla üstten yatıyor gibi gözüküyor bana.
1: Kesinlikle mantıklı, ben de katılıyorum sana bu anlamda. Güzel bir maç olacaktır bu. Buradan istersen Salzburg-Milan diyelim. Yani Milan maçları son zamanlarda enteresan geçiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Salzburg'da bence bizim alıştığımız seviyesinin gerisinde şu an için. Zaten Avrupa Ligi'nde onların olması ve Lask'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasının da sebebi biraz bu. Bugün de o yüzden deplasmanda Milan'ı ben favori görüyorum doğrusu.
0: Tabii abi, zaten o proje ilk defa bu kadar sallantılı. Yani 3 sezondur biliyorsun şampiyon olamıyorlar. Evet. Salzburg'da en azından Avusturya Salzburg'un lisansını alıp 2005'ten beri bu hikaye başladığından beridir görünmemiş bir şeydi. Bunu da sana sonuna kadar katılıyorum. Hatta çok sık antrenör değişikliği bile yaşamaya başladılar. Biz uzun yıllardır hatırlarsın. Hep belli hocaların etrafında dönen bir takım gördük. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıllık süren projelerdi. Son yıllarda bu istikrar da kayboldu. Şimdi Doherty'i getirdiler göreve. Geçen son işte Rangers'da belli işler yapmaya çalışan Fink'in eski yardımcısıydı. Yani neler yapacağını göreceğiz. Şu ana kadar yenilmedi ama yani ben böyle aman aman bir Salzburg görmüyorum sahada.
1: Yok, kesinlikle.
0: Hatta
1: evet, bence de.
0: Sistem de değiştirdiler abi. Yani Tabakovic transferi aslında Salzburg'un biraz böyle yapıdan uzaklaşmasına sebep olan türde bir transfer. Çünkü biz biliyorsun her zaman Salzburg santraforlarını genç
1: oyuncular,
0: böyle yırtıcı, aynen öyle.
1: Siyahi
0: tipte böyle Afrika kökenli oyuncular olurdu genelde. Tabii. Yani parlamaya daha yakın. Şimdi Tabakovic'i bu saatten sonra zaten satamazsınız. Ama neden aldılar abi? Çünkü oyun bazen öyle bir şey hükmediyor ki size. Ya uzun vuracaksınız ya sıkıştığınız anlarda duran toplar devreye girmek zorunda. Kenar ortaları. Tabakovic de bu anlamda çok verimli bir forvet olduğu için sezona da iyi başladı ve bir anda Salzburg daha böyle kargaşa bir oyuna döndü. O yüzden hani ben Salzburg'u dediğin gibi burada çok güvenemiyorum. Milan noktasında şöyle bir soru işaretim var. Ya bilmiyorum katılır mısın ama Amorim hala bir şeyler oturtamamış gibi gözüküyor ve bazı oyuncular arasında bir kriz var gibi duruyor. Burada başta Salamaker'si yazarım. Yani önceki yılların bütün oyuncuların prensi tipte bir oyuncuydu biliyorsun. Sisteme çok kolay adapte olan enteresan bir oyuncu olduğu için. Mesela onu hiç kullanmıyor. Bazı oyuncularla ilgili sorunlar var. Ama bugün rotasyon yapsa da sana sonuna kadar katılıyorum. Yani kazanması gereken maç artık bu karşılaşma. Ya burayı da kazanamazsa kriz sanki büyür. Yani tabii ki Serie A daha önemli. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek daha önemli ama Avrupa Ligi Milan için favori olduğu bir turnuvada göz ardı edilmemesi gereken bir organizasyon. O yüzden ben de Milan tarafındayım. Hatta şu bilgi de vereyim bu arada. Salzburg'un hafta sonundaki maçı izledim abi ben. Golsüz bitti ama rakibin 3 tane direkten dönen topu vardı. Yani tabii ki rotasyon ve aklının burada olması önemli detay ama bu kadar zayıf bir takım karşısında bu oyun biraz tabii ki bende Milan'ı yakınlaştırdı galibiyete bu maçta.
1: Yok, bence de öyle. Yani Milan tarafı da çok tamam. Bence hani Amorim'le beraber öne çıkacak bir performansları belki yok. Salamakers konusunda da katılıyorum. Yani Salamakers hiçbir şeyi çok iyi yapmayan ama her şeyden biraz yapan tipte bir oyuncu olduğu için birçok sisteme kolay adapte edilebiliyor. Milan, yani bu Milan'ın seviyesinde bir oyuncu. Hani bizim kendi kafamızdaki Milan'ın seviyesinde bir oyuncu olarak her ne kadar onu görmesem de ben. Burada bence Milan'ı taraf olarak desteklemenin de oranı güzel. İyi bir tercih derim ben. Buradan istersen seni eğer arada ekleyeceğin maç yoksa Saint-Gilloise Sociedad'da biraz konuşalım isterim. Tane yine bugün hani etiket değeri yüksek takımlarından bir tanesi. Sociedad'da sezona yavaş girdi. La Liga'da sorunlar yaşayarak başladılar. Bu sorunlar çok da geride kalmış sayılmaz. Ama bence her geçen hafta biraz daha bizim onlardan beklediğimiz kadro kalitesiyle performansa da gidiyorlar doğrusu.
0: Evet ya, son dönemdeki galibiyetler aslında biraz fırsat niteliğinde galibiyetler oldu peş peşe. İşte birisi
1: evet,
0: son dakikada kazanıldı. Birisinde Aubameyang'ın olmadığı Deportivo karşısında iyi bir zamanda denk geldiler, kazandılar. Bunlara dediğin gibi sonuna kadar katılıyorum. Ama işin şu boyut da var abi. Hala sezon başlarından beri Oscarsson, ki geçen sezonun en skorer iki isimden birisi, bir golü var. Oyarzabal hala devreye giremedi. Yani Dünya Kupası'nda fena bir performans sergilememişti. Sahte 9'da iyi iş çıkartan bir oyuncu ama bu sezon hala gol yok. Yani Sociedad golleri biraz sürpriz oyunculardan buluyor bu sene, ki seninle sık sık dile getirdiğimiz Kubo artık tamamen silindi. Muhtemelen son sezon olacak. Yani bu sezonda forma bulamıyor. Ya bundan sonra kim gelirse gelsin muhtemelen Kubo oynamayacak etiketi noktasına geldik biz. Gilloas gerçekten çok enteresan bir takım. Yani sadece yani her sene abi bu kadar hoca değişikliği. Hocalarını biliyorsun bonservise gönderiyorlar. Oyuncular bir yerlere gidiyor. Ve sürekli garip garip liglerden ya acayip oyuncular alıyorlar. Ki bugün biliyorsun birinci forvetleri Almanya'nın 3. liginden geldi. Yani 4. ligini görmüş bir oyuncu. Ve bugün birinci santrofor Gilloas'ı taşımaya devam ediyor. Gidenlerin ve sakatlıkların etkisiyle. Evinde çok dikkatimi çeken bir istatistik vereceğim. 20 resmi maçtır kaybetmeyen bir Gilloas var. Yani bence bu çok değerli bir istatistik. Ve bu sezon tek yenilgi aldılar. Onu da hatırla abi. Şampiyonlar Ligi önelemesinde Bodo deplasmanında 3-2. Bence kötü oynamamışlardı. Beklenenden daha iyi bir takım vardı. Aynen öyle. O 3-2 biten maçta. Yani o maçtaki mağlubiyeti çok eklediklerini söyleyemem. Sosyal tarafında şöyle bir sıkıntı var. 9 maçta yenen 17 gol. Sadece bir maçta kalelerini golle kapatabildiler. Ya bir anlamda Matarazzo dönemindeki o sıkıntılı savunma performansı devam ediyor. Tek avantaj şu olabilir. La Liga'nın geçen sene en çok duran toptan gol yiyen takımıydı. Bu sene henüz duran toptan gol yemediler bütün kulvarlarda. Ama ben yine de abi çok, yani Sociedad bu maçın favorisi gibi gözüküyor oranlar itibariyle ama çok katılamıyorum ben ona ya. Yani burada alternatif üretmek lazım düşüncesindeyim. Benim kafamda biraz daha en çok gol ikinci yer olur senaryosu var. Sociedad'ın da biraz durağan olabileceğini düşünüyorum. Ev sahibinin eksiklerinden dolayı daha böyle tempoyu minimine tutma ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Yani burada biraz daha ben en çok gol ikinci yer olur tarafındayım ama hani nasıl diyeyim sana, 1-0-2'de hiç çıkamadım işin içinden.
1: Bence güzel bir düşünce bu. Goller ve karşılıklı golleri konuşabiliriz bu karşılaşma için.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
6: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
8: Abicim.
9: Vay ustam. Beni çağırıyor.
8: Korkmayın, buradayım.
9: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
8: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
9: Devir.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine Hoffenheim karşısında devam ediyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Hoffenheim Beşiktaş maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor! Radyo Spor!
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda spor da olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hattrick.
12: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
11: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hattrick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
13: Yani Ali Erim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
14: Evet.
13: Biz de deriniz.
11: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hattrick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
15: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
11: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
15: Hep böyle

0: camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Butay'ın yerini alması adına beş numaralı başka beyin koşmayacağını yine diyelim. İki numaralı Büyük Destan yerini aldı. Üç numaralı Etman da kulvarına girmek üzere. Üç numaralı Etman da starttaki yerini alıyor. Sırada 12 numaralı Seyran Hanım var. Geri planda da 11 numaralı Lozerin ve 4 numaralı Koptu Fırtına bekliyor. 12 numaralı Seyran Hanım. Yerini almak üzere. 8 numaralı Yeşil Orman da şimdi start gerisine doğru geliyor. ...12 numaralı Seyran Hanım da şimdi starttaki yerini aldı. 11 numaralı Lozerin kulvarına yöneltildi. 'Box'a yakın 11 numaralı Lozerin. Lozerin de starttaki yerini şimdi aldı. 4 numaralı Koptu Fırtına, 8 numaralı Yeşil Orman. Box dışındaki son iki tay. Sekiz numaralı Yeşil Orman giriş hazırlığında. Yeşil Orman yerini aldı. Dört numaralı Koptu Fırtına. Box dışındaki son tay. Musafkan da kulvarına yaklaştırılıyor. En dış kulvardan. 12 numaralı kulvardan koşuya başlayacak. Dört numaralı Koptu Fırtına.

Henüz kulvarına yaklaştırılmadı 4 numaralı koptu fırtına. Ontay box içinde koptu fırtınanın yerini almasını bekliyoruz. Şimdi kulvarına yaklaştırıldı 4 numaralı koptu fırtına.

0: ve 4 numaralı Koptu Fırtına da kulvarına girdi. Tyler hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi Ankara'da. Günün 10. ve son koşusu başladı değerli yarışseverler. Koşuya hızlı başlayan Safkan, orta kulvardan 1 numaralı Ateş İzi olmuştu. Şimdi içinden 3 numaralı Etman doldurdu, geldi, liderliği aldı dış kulvarda 1 numaralı Ateş İzi ikincilikte. Daha sonra 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Hüsnecan ikinciliğe sokuldu. 1 boy geride dış kulvarda 8 numaralı Yeşil Orman. Ortada 12 numaralı Seyran Hanım içinde 1 numaralı Ateş İzi 5.liğe kadar düştü. 2 boy kadar geride 9 numaralı Serçe Kızı. Onun yanında 2 numaralı Büyük Destan, daha sonra 4 numaralı Koptu Fırtına ve 6 numaralı Yalkınoğlu şeklinde son 600'e girildi. 3 numaralı Etman koşunun lideri, fark 1,5 boy. 10 numaralı Hüsnecan ikincilikte. Bariyer dibinde 1 numaralı Ateş İzi var. Onun dışında 4.liğe 8 numaralı Yeşil Orman geldi. 1 boy geride 9 numaralı Serçe Kızı sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 3 numaralı Etman düzlüğe önde çıktı orta kulvardan 1 numaralı Ateş İzi'nin. Onun yanından 10 numaralı Hüsnecan'ın, en dış kulvardan da 6 numaralı Yalkınoğlu'nun atakları var. 12 numaralı Seyran Hanım'ın atakları var. Dıştan gelen 12 numaralı Seyran Hanım son 400'e girilirken liderliği aldı. 1 numaralı Ateş İzi ikincilikte. Bariyer dibinden 3 numaralı Etman. Ortadan 10 numaralı Hüsnecan. Geriden de 9 numaralı Serçe Kız'ın atakları var. 12 numaralı Seyran Hanım son 100 metrede önde. Bariyer dibinden 1 numaralı Ateş İzi, dışarıdan da 9 numaralı Serçe Kız'ı. En dıştan da 2 numaralı Büyük Fırtın, Büyük Destan geliyor. 2 numaralı Büyük Destan koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Serçe Kızı ikinci. 12 numaralı Seyran Hanım üçüncü oldu. Dördüncülük için 1 numaralı Ateş İzi ile 4 numaralı Koptu Fırtına fotoyu yakın geçtiler. 2 numaralı Büyük Destan Ankara'da günün 10. ve son koşusunu Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: gece saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mertcan Bulca ile birlikteyiz. Mertcan, senle son olarak senin önüne çıkarmak istediğin iki maçı da alayım senden.
1: Tabii abi, böyle bakarsak. Ya şimdi benim aslında iki tane ilginç önerim olacak. İlki Ferencvaros Vitória Pilsen maçı var. Aslında Avrupa Ligi'nin gecenin ilginç maçlarından bir tanesi. Ferencvaros'u bu sene yakından takip ettik. Trabzonspor'a karşı maçlarda. Evet. Yine serüveni de iyi başlamış. Ligde de iyi gidiyor. Bu sene bir yapılanma sürecinden geçtiler ama kısa vadede sonuç alma konusunda usta bir teknikörle bu geçiş sürecini yaptıklarını söylemek lazım. Diğer tarafta Vitória Pilsen sezona çok çalkantılı başladı. Yakın zamanda teknikör değiştirdi. Hatırlayalım, ön elemede inanılmaz bir geri dönüşte kızıl hızı alt ederek turnuvaya devam etmişlerdi konferansa düşmeden. Sonrasındaki süreç çok iyi geçmedi açıkçası. Takımda hala bir şeyler eksik gibi gözüküyor abi. Ve bu iki takımın bence genel karakterini anlatan detay şu. Fiziksel olarak kuvvetli ve ikisi de nasıl diyeyim yani bölgesel çarpışma konusu çok usta takımlar ve bu da çok sıklıkla faullerle kartlara yol açıyor. İkisi de bu kadar agresif takımlarken ben bu maçta yüksek bir kart baremi bekliyorum kendi adıma. Galiba 5.5 üst sarı kart vardı. Bunu değerlendirdim. Bir de kuponumda sistemimde kırmızı kartı da aldım. Oranda cazip buldum onun. Özellikle Pilsen'in eksilme ihtimalini düşünüyorum bu maçta. Yani burada bir yüksek sayıda sarı kart beklentim var. Yine kırmızı kart noktasında da oldukça yüksek bir beklenti içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Yani iki takımın da tarz olarak bu anlamda birbiriyle nasıl diyeyim çarpışacağını düşünüyorum kendi adıma. Bir de Brighton Zalgiris Kaunas maçı var konferansta. Brighton bu sene gerçekten muhteşem gidiyor. Zaten bu duruma çok aşinayız. Ama değişikliklerden sonra bile bundan etkilenmeden bir takımın bu kadar iş yapması gerçekten fantastik. Bu sene ben konferansta da iyi bir noktada olacaklarını ve şampiyonluğun en güçlülerinden biri olduklarını düşünüyorum herkes gibi. Bugün elbette Hurzeler rotasyon yapacaktır ama sen de hak verirsin ki abi Zalgiris Kaunas yani bu turnuva için çok yeterli bir takım değil. İkinci defa bir Litvanya ekibi bu noktaya geldi. Açıkçası elemelerde ilginç sonuçlar da aldılar. Yani Beşiktaş'a kaybettikleri maçın rövanşını kazanmışlar da hatırlayalım. Ligde yine şampiyonluk yarışındalar, kupayı kazandılar. Ya boş takım değil ama ilk defa tarihinde 5-2'den bir takımla oynayacak olması bir anlamda gerçek gücünü tespit etme noktasına çıkacak ama İngiltere'de ben onlara çok şans vermiyorum. O yüzden bu maçta şöyle bir tercih gittim abi. Maç sonu skoru diğer. Yani böyle garip bir sonuç görebiliriz bu maçta. Bir kere Brighton'dan en az 4-5 gol beklediğim için bunun daha da artma ihtimali ve Zalgiris'in bir katkı durumu olursa yani diğer sonuçlu bir skor görebiliriz burada. Hani bu da belki şuna da tetikliyor olabilir bizi. 5.5 üst gol bahsi ama onun oranı biraz daha düşüktü galiba en son baktığımda. Ben o yüzden bu maçta sonuç olarak abi diğeri değerlendirdim. 4.22'lik bir oranı vardı. Bunu önerebilirim. Yani böyle garip bir Brighton galibiyeti izleyebiliriz bu maçta. Çünkü biliyorsun rotasyonda önemli isimler var. Evet. Bu oyuncuların hepsi şu an formaya aç.
0: Yani 4.68 güzel de bir bahis Mertcan. Seninle beraber bu yoğun bülteninde değerlendirmiş olduk. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol abi, senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim tekrardan. İyi yayınlar diliyorum. Umarım keyifli ve kazançlı bir gün olur. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'a bugün bol şanslar diliyorum.
0: Temsilcilerimize buradan bol şans diliyoruz. Sevgili Mertcan Bulca bizlerle birlikteydi. Son olarak da Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçına çok ufak bakalım. Fenerbahçe'de bugün Partizan'la karşılaşacak. Bu karşılaşmanın da ilk yarısının alt seçeneği bence güzel bir bahis olarak karşımıza çıkıyor sevgili sporseverler. Ben Özel Çelik Süngür. Nesne saatlerinde sizlere eşlik ettim. Benden sonra Emrecan Demirci devam edecek. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Renew. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar Satış noktalarımızda ve RenewTürkiye.com'da. Renew.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
5: Dünya Katılım var.
8: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
9: Umran Auto Expertiz. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
10: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
11: Umran Auto Expertiz.
12: Turbo marş gücü.

0: Trabzonspor Konferans Ligi'nde Kupyon karşısına çıkıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 19.45'teki Kupyon Trabzonspor maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Konferans Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Bizim için bu Avrupa haftası ne yazık ki iyi başlamadı. Salı akşamı Galatasaray'ın Barcelona mağlubiyetini, dün akşam Fenerbahçe'nin Aston Villa yenilgisi takip etti. Bu akşam ise Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la Trabzon sahada olacak. Dileriz bu akşam bizim için daha güzel sonuçlar ortaya çıkar. İlk olarak Avrupa Ligi ile başlamak istiyorum. Saat 22'de Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkacak. Rakibimizle başlayacak olursak, Hoffenheim'ın ilk maçında, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Radyo Spor'da yine siz kıymetli dinleyicilerimiz için

o karşılaşmayı değerlendirdiğimi hatırlıyorum. Orada şuna dikkat çekmiştim. Ofi'nin oranı bana çok çok yüksek gelmişti. Beklentim Alman ekibinin zorlanabileceği yönündeydi. Bu yüzden orada karşılıklı gollere yönelmiştim. Fakat Hoffenheim tahminimin de ötesine geçti. Golü yedi, hatta golleri yedi. Fakat atamadı ve Yunanistan'da Ofi'ye 2-0'lık skorla kaybetti. O maçtan sonra Paderborn'a 3-1 kaybettiler ligde. Milli ara dönüşünde de bu sefer kendi evlerinde bu statta Hamburg'a 3-2'lik yenilgiden kurtulamadılar. Öte yandan şunu da belirtmek lazım. Hoffenheim transferde çok sayıda hamle yapmıştı. Yeni ve çok genç oyuncuları sisteme adapte etmeye çalışan bir takım görüntüsündeler. Bu sebeple her ne kadar şu anki görüntü çok dağınık ve olumsuz görünse de özellikle iç saha maçlarında tehlikeli olabileceklerini ve sezon içerisinde her maçta potansiyellerini arttırabileceklerini düşünüyorum. Mevcut negatif görüntüye rağmen çok zayıf bir takım oldukları, daha doğrusu zayıf bir takım oldukları algısı yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum. Temsilcimiz Beşiktaş'ın pazartesi günü Süper Lig'de çok kritik bir karşılaşması var ligde. Trabzon'la karşılaşacak siyah beyazlar. Bu sebeple yüksek ihtimalle bir parça rotasyon göreceğiz ki Vlahovic zaten maç kadrosunda yok. Ama bana göre siyah beyazlar şu ana kadar bu karşılaşmada önemli bir performans kaybını engelleyecek ölçüde kaliteli ve alternatifli bir kadroya sahip olduğunu gösterdi. Nitekim açılış haftasında Marsilya'yı farklı geçerken ortaya çok çok iyi bir futbol koymuştu. Temsilcimiz teknik adam Italiano bu kulvara önem veriyor ve bu kulvarın gerekliliklerine göre de hareket edebileceğini gösteriyor. Ben Beşiktaş'ın tecrübesiz Hoffenheim'a karşı Almanya'da gol veya goller bulma ihtimalini açıkçası yüksek görüyorum. Ama ev sahibi de kötü sonuçların ardından taraftarı önünde reaksiyon vermek amacında burada her iki takımın da gol bulacağını ve toplam skorun 2,5 üstüne taşınacağını tahmin ediyorum. Öncelikle tercihim bu ikili bahis olacak. Siyah beyazlar tarafında ise temsilcimizin ilk yarı golü veya maç geneli için Beşiktaş 1,5 üstü seçeneği de denemeye değer diye düşünüyorum. Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.45'te bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde Finlandiya deplasmanına çıkacak. Yine rakibimizle başlayacak olursak Kuopion kendi liginde artık final dönemecine girmiş durumda. Kuzey ekipleriyle genelde Temmuz-Ağustos aylarında oynamayı pek istemeyiz. Çünkü ligleri devam ediyor oluyor. Çok hazır oluyorlar. Hem fiziksel anlamda hem de takımın oturmuşluğu anlamında önemli bir avantaja sahip oluyorlar. Ama bu mevsimde de bu avantaj dezavantaja dönüşebiliyor. Çünkü genellikle bütün sezonun yorgunluğu üzerlerinde oluyor. Ve buna ek olarak Kuopion şu an şampiyonluk grubunda zirve yarışının içinde ve aldıkları sonuçlardan da görebileceğimiz üzere hayli yıpranmış durumdalar. Kendi evlerinde hedefsiz Oğlu'ya 1-0 mağlup olmuşlardı. Daha sonra direkt rakipleri Inter Turku'ya ki hatırlayacağımız üzere onlar da Başakşehir'i ön elemede elemişti Avrupa'da. Bitime 5 hafta kala artık Kuopion zirvenin 5 puan gerisine düşmüş durumda. Yoğun fikstürde milli ara oldukça işlerine yarayabilir diye düşünüyordum ben açıkçası ama oyun olarak ara dönüşünde de pek tatmin edici performanslar ortaya koyamadılar. Trabzonspor ise az önce ifade ettiğim gibi pazartesi günü ligde kritik bir Beşiktaş karşılaşmasına çıkacak. Eksik listemiz kabarık. Dolayısıyla zaten ister istemez ilk 11'de değişiklikler olacaktı. Ama lig maçı düşünülerek bu rotasyonun dozajı biraz daha artabilir diye tahmin ediyorum. Kuopion son yıllarda uluslararası arenada da tecrübe edinmiş yüksek fizik gücü ve hızlı geçişleriyle etkili olabilen bir takım. Ben burada temsilcimizin kalite farkıyla tempoyu kontrol etmek isteyeceğini ve bunda da büyük ölçüde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Kısa süreli yükselişler haricinde Kuopio ekibi de zaten oyunun görece sakin ve dengeli geçmesinden bence çok şikayetçi olmayacaktır.
Trabzonspor'u avantajlı görüyorum ama oran itibariyle doğrudan maç sonu iki seçeneği belki kombinelerde değerlendirilebilir. Ama ben çok yüksek skor beklemediğim için burada öncelikle 2-3 aralığını gollerde değerlendirme taraftarıyım. Her iki temsilcimize de yürekten başarılar diliyorum ve günün 3. karşılaşmasına geçmek istiyorum. Tekrar Avrupa Ligi'ne dönelim. 19.45'te Salzburg'la Milan kozlarını paylaşacaklar. Ben bu sezon, hatta geçtiğimiz birkaç yılda katacak olursak, genellikle Avrupa maçlarında Avusturya takımlarına karşı bahisler almayı tercih ediyorum. Tabii ki o günün şartlarına, takımların durumuna da bağlı bu, ama Avusturya bana göre Salzburg'un o yükseliş döneminin sona ermesiyle ve çevredeki diğer ülkelerin, ülke puanı açısından söylüyorum bunu, biraz daha toparlanmasıyla beraber geriye gitti. Avusturya futbolu kulüp seviyesinde en kaliteli takımlarında dahi Avrupa'da artık eskisi kadar ön plana çıkmıyor diye düşünüyorum. Nitekim dün Liverpool önemli eksiklerle gittiği Linz'de çok rahat kazanmıştı. 6-3'lük bir galibiyete imza atmıştı. Salzburg tabii ki şu an Linz'e kıyasla daha iyi durumda ve Milan'da Liverpool'a ne kadar yakın tartışılır. Tabii ki orası ayrı bir konu, ama Salzburg'da ligde son dönemde Ried ve Grazer deplasmanlarında ikişer puan bıraktı. Avrupa Ligi'nde de ilk haftada Levski Sofya'yı tek golle geçtiklerini hatırlatalım. Milan'da Amorim'in üzerinde baskı mevcut. Bu kulvarda kendi evlerinde Benfica'ya kaybettiler. Milan için tabii ki öncelik Serie A'da üst sıralarda kalıp Şampiyonlar Ligi biletini doğrudan, hiç Avrupa Ligi'ni kazanma baskısı hissetmeksizin almak. Dolayısıyla belli ölçüde rotasyon olacaktır. Ama ilk maçı kendi evinde kaybetmişken ve kendi standartlarında makul sayılabilecek bir takımla karşılaşıyorken, ben Milan'ın üst üste iki mücadelede hata yapma ihtimalini düşük görüyorum. Bana göre Salzburg kolay bir deplasman olmasa da mağlup edebilecekleri bir takım. Ama burada gollü bir maç beklentimden dolayı olası bir beraberlik ya da yenilgi riskini de yanıma alarak Milan'ın gollerini önermek istiyorum. Beklentim Milan için 1.5 üstü seçeneği olacak bu karşılaşmada. Son mücadele için Yunanistan'a gidelim. Yine saat 19.45'te Konferans Ligi'nde Panathinaikos Borats Banja-Luka'yı konuk edecek. Panathinaikos Yunanistan'da 2010'dan beri şampiyonluğa hasret olsa da son yılların taraftar adına belki de en keyifli, en umut vadeden başlangıcını bu sezon yaptı. Danimarkalı genç teknik direktör Jakob Nestrup'la lige 5'te 5'te başladılar. Tabii ki hafta sonu derbide Olympiakos'a kaybettiler ama 1-0'lık yenilgi söz konusuydu. Ve Pire'de bu skor zaten oldukça normal sayılabilir ki o maçta da aslında kıran kırana ve denk bir mücadele söz konusuydu. Genellikle Panathinaikos'un Olympiakos deplasmanında çok fazla yapamadığı bir şeyi bu sezon yine belki de bir ilk olarak görmüş olduk. Amaçları şüphesiz öncelikle ligi kazanmak olacak ama Avrupa arenasında hatırlayacağımız üzere Konferans Ligi ezeli rakiplerinin şampiyonluk sevinci yaşadığı bir turnuva ve sezona bu kadar iyi girmişken bu kulvarda da ses getirmek isteyeceklerdir. Konuk ekip Borat, Bosna Hersek'in en güçlü takımları arasında yer alıyor. Banja Luka derbisinde son olarak BSK'yı 2-0'la geçtiler ama mütevazı rakibe bile ilk yarıda özellikle çok fazla pozisyon verdiklerini düşünüyorum. Nitekim öncesinde iki maçta 3 gol yemişlerdi. Bosna'da kalite farkıyla bir şekilde skoru alıyorlar. Yani ya rakip gol atamıyor ya yediklerinden fazlasını atıyorlar. Ama Avrupa arenası için ben Borat'ın defansif zaaflarının daha belirgin hale gelebileceğini ve onlar adına önemli bir probleme dönüşebileceğini düşünüyorum. Panathinaikos açısından bir anlamda da mesaj karşılaşması olacaktır diye tahmin ediyorum. Ekstra motivasyonla sahada olmalarını bekliyorum. Beklentim ev sahibinin baskılı bir futbolla başlaması ve rahat bir galibiyet alması da beni şaşırtmayacaktır. Bu noktada öncelikli tercihim olarak
ilk yarı bir seçeneğini önermek istiyorum. Fakat daha yüksek oranlı tercihler olarak farklı kuponlarda

0: haftada ev 2,5 gol üstü ve Panathinaikos her iki yerde de gol atar seçenekleri de yine ayrı ayrı olarak tercih edilebilir diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor. Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
10: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
9: Borusan Next.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
12: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine Hoffenheim karşısında devam ediyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Hoffenheim Beşiktaş maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğim ilk adresi Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Derin pas başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Tabii sporu konuşuruz ama umarım öncelikle herkes iyidir. Son 48 saattir. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de şiddetli bir yağmur var ve tabii ki birçok nokta sele dönmüş durumda. Maalesef yayına girmeden tekrar kontrol ettiğimde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, başsağlığı dileyelim. Tabii şu saat itibariyle biraz daha İstanbul'da durum sakin gibi. Yine yayına girmeden önce baktığımda yağmur da yoktu. Avrupa yakasında, biraz daha Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya bölgesine kaymış durumda yağmur. Bizi yolda dinleyenler, evinde, iş yerinde.

değerlendireceğiz. Yine teknik direktör İsmail Kartal'a, futbolcu İsmail Yüksek'e, iki İsmail'e çok büyük tepki var Fenerbahçe'de dünkü maç özelinde. Geniş bir şekilde değerlendireceğiz program içerisinde. Bu akşam yaklaşık bir saat sonra UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor Finlandiya deplasmanında 19.45'te Kups'la karşılaşacak. Tabii Bordo Mavililerin de bu akşam Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamasını bekliyoruz. Kups'a dair bilgileri paylaşacağım sizlerle. Birazdan büyük ihtimalle 11'lerde açıklanacak. 11'ler üzerinden de değerlendirmemizi yaparız. Beşiktaş ise bu sezon hiç kuşku yok ki Avrupa Kupalarındaki en başarılı takımımız. Elde ettiği sonuçlar, oynadığı futbolla UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlamıştı. Bu akşam 22'de Almanya'da Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a konuk olacak temsilcimiz ve Hoffenheim karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Maç öncesi muhtemel 11'ler, Hoffenheim'ın son durumu üzerinden de analizimiz olacak program içerisinde. Şöyle yine gündeme baktığımda Galatasaray hafta sonu Gençler Birliği ile oynayacağı maça odaklanmış durumda. Okan Buruk'un Lille maçı öncesi rotasyon yapması bekleniyor. Bugün şöyle baktığımda öne çıkan haberlerde Samsunspor'un yeni hocası Nenad Bielsa ile sözleşme imzaladığına tanıklık ettik. Milli takım için adı geçen Şenol Güneş'in açıklamaları var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Dış basına baktığımızda İspanya'da Arda Güler konuşuluyor. Dün Roma deplasmanında Real Madrid 3-1 gerideyken oyuna girdi ve Real Madrid 4-3 kazanırken 3 golde de Arda Güler'in payı vardı. 2 golün direkt asistini yaptı köşe vuruşundan. 1 golün de yine ortasını yapmıştı. Kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Espi tamamlamıştı. Dolaylı olarak o golün de içerisinde yer almıştı. Hakikaten dün duran toplarla Real Madrid'in Roma deplasmanından 4-3 galip ayrılmasında büyük pay sahibiydi milli oyuncumuz. Bir başka Arda ise, Arda Turan ise Shakhtar Donetsk'le dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini AEK Atina karşısında aldı. 3-1'lik galibiyetin ardından puanını 4'e yükseltti. Arda Turan da şu dönem milli takımla adanılırken kariyerinde çıkışını sürdürüyor. Avrupa futbolunda iz bırakmaya devam ediyor. Teknik direktör olarak Stamford Bridge'de futbolcu olarak da Atletico Madrid formasıyla gol atmıştı. Ve yanılmıyorsam o maçın ardından Atletico Madrid finale kalmıştı 2013-14 sezonunda. Dolayısıyla yine o stadyumda tarihin kendi kariyerinde önemli bir işe imza attı. Teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetinde İngiltere'de Stamford Bridge'de aldı. Biliyorsunuz Shakhtar Donetsk Ukrayna'daki savaş, yani Ukrayna-Rusya arasındaki savaştan dolayı Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını İngiltere'de Stamford Bridge'de oynuyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino Dünya Kupası'nın satılması konusunda çok eleştirilmişti ve bu bağlamda da bir özür diledi tüm ülkelerden. Bunu da program içerisinde konuşacağız. Manchester United'a dair haberlerimiz var. Birçok konuyu hep birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Sizler de katılım göstermek isterseniz WhatsApp hattımız artık birçok dinleyicimiz ezbere biliyor ama bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de 10. hafta maçları devam ediyor. Mardinspor 1 Fatih Karagümrük 0 dakika 74 saat 20'de Manisa Futbol Kulübü Esenler Erokspor ve Muğla Spor Bursa Spor maçları bizleri bekliyor bu akşam değerli dinleyenler. Telefon bağlantımızla başlayalım. Şimdi Mehmet Emin Uluç Türkiye Gazetesi yazarı dün akşamki maçı konuşacağız. Mehmet abi merhaba. Henüz hazır değilmiş, çok özür dilerim. Birazdan kendisiyle telefon bağlantısı yapacağız. O da Fenerbahçe'yi yakından takip eden, yorumlayan bir isim. Dün yani şunu söyleyerek başlamak isterim. Tabii 6-0 çok ağır bir yenilgi. Kabul edilemez ki Fenerbahçe tarihine baktığımızda zaten en farklı mağlubiyetlerinden.

0: birine tanıklık etmiş olduk. En son 1992 yılında, yani 34 yıl önce Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu Fenerbahçe ve 34 yıl sonra Avrupa kupalarındaki en ağır mağlubiyetini aldı. Şöyle maçı tekrar gözümde canlandırdığımda, hani Fenerbahçe kalesine her gelen top neredeyse gol olduğu gibi. Tabii Fenerbahçe'nin de 10 ile 20 arasında kaçırdığı çok net fırsatlar var. Fenerbahçe atamayınca, fark açıldıkça oyundan daha da düşmeye başladı. Oyuncuların performansında ciddi bir düşüş gözlendi ve bu kaçınılmaz skor geldi maalesef. Mehmet Emin Uluç, Türkiye Gazetesi yazarı, Fenerbahçe'yi de yakından takip edip yazan, yorumlayan biri. Mehmet abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Mehmet abi, vakit ayırdığın için. Tabii dün akşam hem Fenerbahçe adına hem futbol adına çok üzücü bir akşam oldu ki sadece ben değil, aslında birçok futbol sever de aynı görüşe katılıyor. Yani Aston Villa'nın hocası Unai Emery dahi skorun 6-0 olmasına rağmen Fenerbahçe bu mağlubiyeti, yani bu skoru hak etmedi diye bir ifade kullandı. Eleştirilecek çok fazla noktası vardı Fenerbahçe'nin. Bireysel oyuncu performansları üzerinden gidebiliriz. Keza aslında İsmail Hoca'yı yine eleştirebiliriz ama ben Fenerbahçe'nin ilk 30 dakikalık planını beğendim maç içerisinde. Etkili olduğu anlar da oldu. O anları, atakları golle sonuçlandıramadığı için, rakip golleri attıkça da Fenerbahçe'nin oyundan düştüğünü gördük. Sen ne dersin diye sormak isterim sana.
1: Ben senin bu yorumuna katılamayacağım. Dedin ya maçın ilk 30 dakikalık bölümünü beğendim. Galatasaray Barcelona maçından sonra da birçok insan Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu beğendiğinden bahsetti. Ben maçların belli bölümler üzerinden değerlendirmesine karşıyım. 90 dakikalık bir oyundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir bütün üzerinden plan kurmanız gerekiyor. Burada eleştirecek birçok şey var. Futbolcular, sahadaki futbolcular tabii ki hatalıydı, direnç göstermediler, ikili mücadelelerde zayıf kaldılar. Faul yapmadan neredeyse maçı tamamladı. 6 faulle 6 gol yediğiniz bir maçtan bahsediyoruz. Şimdi burada tabii ki asıl faturayı kesmemiz gereken, ki kendisi hariç herkes bu fikirde diye düşünüyorum, İsmail Kartal. Şöyle ki Aston Villa Premier Lig'de kötü bir sezon başlangıcı yapmış olabilir. Ama Aston Villa'nın gerçek performansını biliyoruz. Aston Villa'nın hocasının kim olduğunu biliyoruz. Ve deplasmanda oynadığımızın da farkındayız diye düşünüyorum. Burada hangi Fenerbahçe'yi bekledik, hangi Fenerbahçe'yi bulduk soruları yönetilebilir. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezonki performansına baktığımda aslında çok parlak bir oyun görmediğimi söyleyebilirim. Roma maçını bir kenara koyarsak, Roma'da da ben parlak bir oyun değil, akıllı bir oyun izlediğime inanıyorum. Şimdi Eyüp karşısında alınan 8-0'lık galibiyetten sonra Fenerbahçe bambaşka bir evrene geçmiş gibi oldu. Bu korkunç bir yanılsama. Şimdi Roma maçını düşünecek olursak, Roma bu sezon özelinde Aston Villa'dan daha diri bir takım görüntüsü veriyordu. Maç Kadıköy'deydi. Fenerbahçe Genduzi'den mağlum olduğu bu maçta sahaya üçlü orta sahaya çıktı. Kante, İsmail, Bartu orta sahasını izledik biz. Şimdi ne oldu da neyin kimine kapıldı Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanında bu kadroyu tercih etti hocam.
0: Ya da İrfan Can
1: Yani
0: niye 11'e başladı diye sorabiliriz mesela burada.
1: şimdi İrfan Can son haftalarda hocanın isteklerine cevap veren bir performans sergiliyor ki hem İrfan için hem İsmail Kartal için ikilinin arasında özel bir durum var. Şöyle ki İsmail Kartal döneminde kariyer rekoru kırmış bir İrfan Can var. Sonrasında dibe vurmuş ve İsmail Kartal da tekrar eski günlerinden esintilerinden bir oyuncu var. Ama siz fizik gücü bu kadar yüksek, tempoyu yükseltebilen, vites yükseltebilen, süratli ve teknik kapasitesi olan oyunculara sahip Aston Villa karşısında ve Kante'nin de olmadığı bir karşılaşmada sadece İsmail Gündüz'ü orta sahasına güvenirseniz o zaman sizin savunmanız da çöker, adamlar da bulduklarını atar. Ben kadroyu gördüğüm zaman eyvah dedim zaten. Açıkçası kaliteli bir kadroda veya güçlü bir orta sahada ne kadar dirençli olurdu onu da ayrı tartışabiliriz. Ama yani bu olabilecek en kötü tercihti. Bu arada hocanın oyunu seyretmesini de anlamadım ki 2004 sezonunda 2004-2005 sezonunda Manchester'da 6-2'lik bir Fenerbahçe muhalifetinde de şahitlik etmiştim ben. O zaman hoca Christoph Daum'du. Maç 3-0'dan 4-2'lere gelmişti. Fatih Akker inanılmaz kötü performans sergilemişti. Neden oyunda kaldığını anlamıyordum. Hoca Fatih Akker değişikliği yaptığında dakika 64 skor 4-2 idi. Sonra da 6-2 bitti. Şimdi burada da ya futbolcuların sahada önce İsmail'e ilk hatalarında kızıp sonraki hatalarında İsmail'i teselli etme çabalarını izledim. İki İsmail yazan bir karşılaşma ama nihayetinde tarih bunu hatırlamayacak. Tarih Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık hezimete yaşayacak, yazacak. Burada baştan sona sorumlu İsmail Kartal'dır. Çıkıp insanlara Asensio'nun gerçekten neden oynamadığını, neden kadro olmadığını ikna edecek şekilde bir açıklama yapması gerektiğini inanıyorum hocanın. Ve ben 24 sezonunda Fenerbahçe'yi takip eden bir basın mensubu olarak şunu da merak ediyorum. Samandıra'daki son idmanda takımda çalışmış, hiçbir sıkıntısı olmayan adamın 4 saatlik uçak yolculuğunda mı sakatlandı, ne oldu? Madem sakattı, oynamayacaktı, niye oraya gitti? Asensio'dan bahsediyorum. Sonra maçın başlamasına çok kısa bir süre sonra, kısa bir süre kala kulübün resmi internet sitesinden yapılan Asensio şu şekilde sakattır açıklaması. Sonra da Lukaku ve Kante'de sıkıntılar vardır ama onlar kadroya girecektir açıklaması. Benim kafamı iyice bulandırdı. Ben Fenerbahçe'de bir şeylerin doğru ve sağlıklı gitmediğine inanıyorum. İsmail Hoca ve takım arasında bir kopma olduğunu ki hocanın istifası sonrası zaten ben bunu bekliyordum. Oyuncularına bilgi vermeden, kimseye bir açıklama yapmadan pat diye istifa etmişti. Ben güven bağının çok ciddi zararına inanıyordum. Ve Fenerbahçe maalesef ki bunun sıkıntılarını ilerleyen günlerde çok daha fazla çekecektir inancındayım.
0: Mehmet abi, tam bu noktada İsmail Hoca'yı sormak istiyorum. Yani her maçtan sonra bir şekilde eleştirilen bir isme dönüşürken, yani bu şartlarda ne kadar sağlıklı bir şekilde devam edecek ya da devam edebilecek mi? Ne öngörüyorsun?
1: Ben devam edebileceğine inanmıyorum. Devam etmesini de doğru bulmuyorum. Şöyle ki, İsmail Kartal göreve zaten beklemediği periyotta geldi. İsmail Kartal düşünülen bir hoca değildi. Aykut Kocaman'ı bekliyorduk biz. Son dakika sürpriz bir şekilde İsmail Kartal geldi. İlk günden beri, daha Topuk Yaylası kampının ilk gününden beri hocanın psikolojisinin iyi olmadığına inanıyorum. Sürekli bir sızlanma modunda. İşte beni eleştiriyorlar, bana tepki gösteriyorlar. Ya kusura bakma da sen Fenerbahçe teknik direktörüysen bunların hepsini göğüsleyeceksin. Fenerbahçe teknik direktörü sadece oyunculara zamanında antrenman yaptırıp efendim maçlarda sahaya futbolcuları sürmekten ibaret değil. Şu anda önümdeki ekranda Okan Buruk'un bir açıklamasını görüyorum. Ne olduğunu dinleyemiyorum şu an, ses kapalı ama mesela Okan Buruk çok daha sert eleştirilere ki üst üste yaşadığı şampiyonluklara rağmen neredeyse her maçtan sonra bu maç kaybolursa Okan Buruk kovulur, Okan Buruk ayrılır şeklindeki iddialara rağmen adam daha gibi taş gibi duruyor. İsmail Hoca'ya bakıyorum, sürekli bir sızlanma, sürekli bir şikayet. Dünkü maçtan sonra da sağ olsun oyuncuları medyanın önünde ateş atmaktan çekinmedi. Ben kesinlikle hocanın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak mental güce sahip bir şekilde bulmuyorum. Kısa sürede bir ayrılığın hem Fenerbahçe için hem hoca için doğru olacağına inanıyorum.
0: Son olarak da şunu sorayım Mehmet abi. Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansını nasıl görüyorsun? Yani biraz şey gibi de hissediyorum, bilmiyorum. Bilgi değil bu arada, tamamen hissiyat. Hani dışarıdan gözle bir yorum gibi. Fenerbahçe tamamen sanki Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanmış gibi. Tüm plan onun üzerine yapılıyor gibi.
1: Hangi Türk takımı önceliğini Avrupa'ya veriyor ki zaten biz bunu Fenerbahçe üzerinden farklı bekleyelim ya da değerlendirelim.
0: Bu da çok maalesef ciddi bir sıkıntı değil mi Mehmet abi? Yani Süper Lig'de getirinin 4 katı Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek daha mantıklı. Yani hani eğer işin mali boyutuna bakılacaksak. Ki bakmamız da lazım, borçlar almış başını yürümüş durumda zaten.
1: Şimdi mutlaka öyle. Mesela benim rahatsız olduğum şeylerden birisi de şudur. Yıllardır işte bir takımımız direkt katılır, diğer takım playoff oynar. Efendim eleme oynayarak gider. İlk direkt katılan takım genelde Galatasaray'dır ve Galatasaray bekler. O elemelerden gelecek takım elensin de oradaki para da bizim

0: kasanıza girsin. Abi tamam, para senin kasana girsin, sen o parayı nasıl değerlendiriyorsun? Bunu sorguluyorum ben. Ve bugün de bakıyorsun bütün planlar Süper Lig üzerine yapılıyor. Şimdi yaz döneminde yapılamayan transferlerin devre arasında yapılması, efendim orada ekstra maliyetler, yük daha da artacak. Neden yapılıyor bunlar? Sezon sonunda şampiyon olalım diye. Yani sezon sonunda şampiyon olduğunda, yani 10 lira harcayıp 1 liralık ödüle kavuşmak insanların ne kadar tatmin eder, ne kadar akılcıdır, bunu sorguluyorum. Şimdi Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi galibiyetini 2007-2008 sezonunda Kadıköy'de Chelsea'den almıştı. Ondan sonraki 8-9 maç oldu herhalde Şampiyonlar Ligi. Galibiyet yüzü göremedi. Bugün kalan maçlara bakıyorum. Kadıköy'deki Slavia Prag maçı mümkün. Kadıköy'deki Liverpool maçından puan almak mümkün. Shakhtar deplasmanı mümkün. Lask deplasmanı mümkün. Kadıköy'deki Villarreal maçından puan almak mümkün. Atletico Madrid deplasmanı mümkün değil. Benim kağıt üzerindeki değerlendirmem. Mümkünlerimi de şöyle açıklayacağım. Biz hangi Fenerbahçe'yi hangi şartlarda izleyeceğiz? Yani birbirine yardım eden, her top için savaşan, doğru oyunu oynayan. Bakın ben iyi oyun derdine değilim. Yani Barcelona gibi oynasınlar derdine değilim. Yani, dün akşam bizim 6-7'miz saatlerde Viking diye bir takım Bayern Münih'le 3-3 berabere kaldı.
1: Mehmet abi seni çok iyi anlıyorum çünkü bu konuda bugün Ajans Spor'a da bir yazı yazdım. Hatta seninle bağlantı bittikten sonra dinleyicilerle o yazıyı paylaşacağım. Ne demek istediğini çok çok iyi anlıyorum. Ya ben artık sahada plana sadık bir oyuncu grubu görmek istiyorum ve her hafta her maç gelişen bir oyun planı görmek istiyorum. Ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da bu yok yani, doğruya doğru, kimse kızmasın.
0: Yani bilmiyorum insanlar bizimle ne kadar hemfikirler. Biz mi fazla mantık çerçevesinden bakıyoruz, duygularımızı öteliyoruz ya da ön yargılı mıyım? Bu konuda yanlış bir ifadem oluyorsa da herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Ama ben açıkçası mesela Kerem Aktürkoğlu'nun sahada olmasına rahatsızım bu performansıyla. Cüneyt Akşam özelinde söylüyorum. Madem Kerem Aktürkoğlu bu kadar kıymetliydi hocam sizin için, neden bugüne kadar yüzüne bakmadınız, neyi ateşe attınız? Ne bekliyordunuz? Yani sezon başından beri toplam 45 dakika bile forma şansı vermediğimiz adamı biz niye sahada gördük? Ne oldu da sahada gördük? Kante efendim madem oynayamayacak durumdaydı, neden maç kadrosundaydı? Ben kulübede bir futbolcu gördüğüm zaman o futbolcunun oynayacağını düşünürüm. Bilmiyorum, dediğim gibi bir şeylerin bize doğru aksettirilmediğine inanıyorum. Bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef ki Fenerbahçe'nin bu zihniyette ne Avrupa'da ne de Süper Lig'de hedeflerine yürüyebileceğini düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Konuğumuz Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Emin Uluç'tu. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
4: Spor. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Opel Mokka, Cesur Sportif yenilikçi tasarımı ve 1.572.000 TL'den başlayan Ekim ayı özel

0: Beşiktaş Avrupa Ligi serüvenine Hoffenheim karşısında devam ediyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki Hoffenheim Beşiktaş maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık değerli dinleyenler. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam ilk maçına Kups deplasmanında saat 19.45'te çıkacak. Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu, hemen paylaşalım sizlerle. Kalede Onana, savunmada Ozan Tufan, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Wagner Pina. Orta alanda Batista Mendy, Melih Kabasakal, Buçari, Muhammed Salah sağda, Aral Şimşir solda, Paul Onuachu ise ileri uçta görev yapacak bugün Kups karşısında. Rakibe baktığımızda ise kalede Kredi, savunmada Pukko, Nuhu, Letchonen, Kujasala, orta alanda Pasanen, Penanen ve Eskesen üçlüsü var. Hücum hattında Lutamba, Armah ve Parsek görev yapacak. Trabzonspor'u 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ne oynayacağını az çok tahmin edebiliyoruz ki biraz rakibine baktım bugün. Trabzonspor'un rakibi Kups nasıl bir takım diye. Kups Avrupa kupalarında bugüne kadar çok fazla maça çıkmamış. Tarihlerinde 48 Avrupa Kupası maçı var ve son 15 maçta sadece bir kez kazanmışlar Avrupa Kupalarında. Tekrar söylüyorum, Avrupa Kupalarında oynadıkları son 15 maçta sadece bir kez kazanabilmişler. 6 beraberlik, 8 mağlubiyetleri var. Son 6 resmi maçının sadece birini kazanmışlar. Finlandiya Ligi'nde zirvedeler ama bu dönem pek parlak geçmiyor onlar için. Hatta sezonun en kötü dönemlerini yaşıyorlar diyebilirim. Son 6 resmi maçta sadece bir galibiyetleri var. 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamışlar. Birkaç maçının özetini izledim. Tabii Finlandiya Ligi'ni takip etmiyoruz. Yani size detaylı Kups analizi yapmayacağım burada ama özet görüntüleri üzerinden baktığımda stoperleri hakikaten çok ağır. Yani bugün Trabzonspor'un onu çok iyi bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Yani çok Trabzonspor'a gerçekten rakip olabilecek seviyede bir takım yok. Bugün Trabzonspor'un alacağı beraberlik dahi bence çok kötü bir sonuç olarak kabul görmesi lazım futbol kamuoyunda. Ha, olabilir. Hayat, futbol, planladığınız hiçbir şey sahada gerçekleşmeyebilir. İşler kötü gidebilir. Bu tip sürpriz sonuçlar da hayatımızda futbol izleyicilerin her zaman vardır ama bir de bütçelerine baktım ne kadar diye. Kups'un 2026 yılı bütçesi 1 milyon 700 bin euro değerli dinleyenler. Toplam kulübün yıllık bütçesi 1 milyon 700 bin euro. Oyuncu maaş bütçesi ise 1 milyon 300 bin euro. Yani Kups bir sezon boyunca oyunculara ödediği maaş 1 milyon 300 bin euro. Trabzonspor'da en düşük bir futbolcunun maaşıdır herhalde 1 milyon 300 bin euro. Konferans Ligi'nde galibiyet ödülü 400 bin euro ki eğer Kups Konferans Ligi'nde 3 galibiyet alırsa 1 yıllık oyuncu maaşını çıkartıyor zaten orada. Suni için, Trabzonspor için bugün handikap yaratabilir. Bizim takımlarımız genelde bu konuda sorun yaşıyorlar. Sizler de biliyorsunuz ki Avrupa Kupalarına baktığımızda işte geçmiş yıllarda birçok takımımız böyle Norveç, İsveç, Finlandiya, o bölgelerde, Danimarka'da bu tip sıkıntılar yaşadılar gittikleri deplasmanlarda. Ama hakikaten yani burada asla rakibi küçümsemek değil niyetim. Biraz bu açıdan bakmak da önemli. Takımlarımızdan bu açıdan bakarak beklenti içine girmemiz de değerli ve önemli. Trabzonspor'un rakibi hakikaten Trabzonspor'la hiçbir alanda yarışacak bir takım değil. Ve mutlaka Trabzonspor'un da bugün galibiyetle ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum bu maçtan. Şimdi Thomas Rice TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Maç TRT1'den canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşa konuştu. Trabzonspor teknik direktörü. Salah'ın bizim için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız çok önemli. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor sahaya çıkardığımız 11. Bugün düşünmemiz gereken bu maç diyor. Beşiktaş maçı değil. Beşiktaş maçına daha 4 gün var. Öncelikle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz demiş. Yani işi sıkı tuttuklarına vurgu yapmış Alman teknik adam. Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamaya hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan ve sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecektir diyor Thomas Rice az önce TRT Spor'a yaptığı açıklamada. Şimdi Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşların haberlerine de baktığımda durum Muhammed Salah bu maçta oynamak istemiş. Yani kendisi de oynamak istemiş. Bu da önemli. Sonuçta kazanmaya alışık, üst düzey başarıları çok fazla olan bir oyuncu. Konferans Ligi'nde küçümsemiyor ki Trabzonspor'un bu kupaya ne kadar önem verdiğini biliyor. Nasıl kups için galibiyet primi 400 bin euroysa Trabzonspor'un bu maçlarda elde edeceği her galibiyetten alacağı 400 bin euro da Trabzonspor için çok değerli. Umarım temsilcimiz bu akşam Kups karşısında güzel bir oyunla güzel bir galibiyet alır ki şu ana kadar lig aşamasında sadece Beşiktaş Marsilya'yı mağlup etmişti. Galatasaray iki maçta galibiyeti yok. Fenerbahçe'nin iki maçta galibiyeti yok. Umarım bu akşam Konferans Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde durum lehimize gelişir. Trabzonspor'un 11'i bir kez daha hatırlatayım. Onana kalede, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Buçari, Ozan, Melih, Salah, Onaçu ve Aral şeklinde sahada olacak. Maç 19.45'te benim program 20.30'da bitiyor. Maçın ilk yarısını da izleyerek sizlere değerlendireceğim. Umarım Trabzonspor'un gollerini sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. Mesajlarınızı okuyacağım. Çok sayıda mesaj da var. Hatta az önce yarım kalmıştı. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden bir yazı da yazdım. Hatta kulüplerin borçları üzerinden de bir analiz yazımı oldu Ajans Spor'da. Yarış vaktine var mı? Bir yandan da bakıyorum vaktimiz var mı reklama diye. Acaba bunu reklam sonrasına mı bıraksam? Uzun bir yazı. Öncesinde birkaç mesaj okuyalım bakalım dinleyicilerimiz neler paylaşmışlar bizlerle. İsmail Hoca daha önce Konferans Ligi maçında da 6 yemişti diyor. Burada mesajda bir cümle düşüklüğü var. Tam onu anlayamadım. Fenerbahçe dün gece kondu gibi demiş. Aston Villa gece kondu gibi oynadı. Aston Villa Villa gibi oynadı demiş dinleyicimiz. Cihan Bey Ankara'dan biz Aston Villa denilince böyle Avrupa'nın orta alt seviye bir takımı gibi hayal ediyoruz ya da öyle düşünüyoruz. Fakat unutulmaması gereken bir şey var. Bu takım geçen sezon UEFA kupasını aldı ve Aston Villa yani İngiliz futbolunda yükselen bir takım olduğuna vurgu yapmış. Tabii yani Unai Emery geldikten sonra oyun olarak ciddi bir değişim, gelişim var Aston Villa'da. Bunu hafife almayız. Yani

0: hafife alınacak bir takım değil. Hiçbir zaman öyle değil ama şunun altını çizmek istiyorum. Yani onlarda da bir değişim süreci var. Geçen sezon direkt 11 oynayan 5 oyuncu yoktu dün sahada. 5 farklı isim vardı. Yani 11'in yarısı değişmişti. Böyle oyun akıcılığı geçen senenin gerisinde. Hatta 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamışlardı. O takım çok çok fena bir top oynuyordu. Yani Paris Saint Germain bile elerken çok zorlanmıştı kupayı alan. O Aston Villa da değil. Dün Fenerbahçe biraz üzerine gittiğinde Aston Villa'nın hata yaptığını gördük. Yani duran topta Fenerbahçe'ye pozisyon verdiler. Akan oyunda verdiler. Kenar ortalarında kafa vuruşu izni verdiler. Burada bizim bitiricilik konusunda da çok büyük sıkıntımız var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde Oğuz Aydın'ın araya bıraktığı müthiş bir top vardı. Vedat Muriç karşı karşıya kaçırdı. Onu bulduğunuz zaman atmanız lazım. İşte Nicholas Jackson geldiğinde atıyor onu. Yarış vakti gelmiş, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yanlarında bir numaralı Boz Felhan da var. Ortadan çıktı dört numaralı Köse Recep. Şimdi son 1000 metreye doğru gidilirken liderliği aldı bu safkan. İkincilikte dış kulvarda bir numaralı Boz Felhan var. Hemen içinde 6 numaralı Biba Hanım. Onun bir boy gerisinde 2 numaralı Yangın yeri ilerliyor. 2 boy kadar geride 9 numaralı Rüzgar Tınaz. Onların 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Kaderi Güzel. Onun yarım boy içinde 7 numaralı Amca ilerliyor. Onun da dışında Lokum Hüma var. 2 boy kadar geride dış kulvarda Macera Perest koşuyor. Hemen içinde Yazır Bey 2 boy kadar geride. Son sırada 5 numaralı Ayana var. Son 600 metreye girilmek üzere. 4 numarada Köse Recep yarış lideri. Fark 1 boy. Takipte 6 numaralı Biba Hanım var. 1 numaralı Boz Ferhan tempo kaybetti. 3'üncülüğe geldi. Yangın yeri var. Yer dibinde 9 numaralı Rüzgar Tınas var ki şimdi o 3'üncülükte. 2 numaralı Yangın yeri 4'üncülükte. İçeride ise 7 numaralı Amca var. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıktı. 4 numaralı Köse Recep lider. Dışarıdan 9 numaralı Rüzgar Tınas'ın onun yanından 6 numaralı Biba Hanım'ın çabaları var. 2 boy kadar geriden de atağa kalkan Yangın yeri. Son 200 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Köse Recep yakalandı. Dışarıdan 6 numaralı Biba Hanım, orta kulvardan 9 numaralı Rüzgar Tınas birlikte geldiler. Son 150 metreye girilirken aralarında birincilik mücadelesi başladı. Ortada 9 numaralı Rüzgar Tınas. Hemen dışında 6 numaralı Biba Hanım, içeriden tekrar Köse Recep geliyor. 9 numaralı Rüzgar Tınas koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Köse Recep 2. oldu. 6 numaralı Biba Hanım 3. 2 numaralı Yangın yeri 4. 8 numaralı Kaderi Güzel'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Rüzgar Tınas kazandı. Günün 3. koşusunu Yiğitcan Gökçe ile start aldı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık değerli dinleyenler. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bugün tabii öğlen biraz düşünmek için vaktim vardı. Oturdum, araştırdım. Ajans Spor'a da bir yazı yazdım. Son 5-6 yıla baktığımızda Avrupa'da iki kulüp dikkatimi çekiyor. Yani kim onlar? Sporting Lisbon'la Kulüp Brugge. Bakın burada işte hani Real Madrid var, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona. Bunlar bir yerde zaten, Paris Saint Germain. Bunlara erişilmek zor. Bunların bir altında kulüpler var. Borussia Dortmund, Atletico Madrid. İşte Inter'i de oraya ekleyebilirim gelir olarak. Juventus, İngiltere'de Tottenham'ı, Manchester United'ı. Onların geliri daha yüksek ama onlar da paraları iyi kullanamıyorlar. Bir başarı elde edemiyorlar. Bu takımları üzerinden de değerlendirme yapmadım. Sporting'le Kulüp Brugge'e baktım. Yani bir zahmet de Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Sporting Kulüp Brugge üzerinden değerlendirebiliriz. Hem bütçe açısından, hem oyun planı açısından, futbol aklı açısından. Son 2 yıla baktım sadece. 2024 yazından 2026 yazına kadar. 4 transfer döneminde Galatasaray tam 236 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. 236 milyon euro para harcamış transfere. Karşılığında ne kadar oyuncu satmış? Sadece 26 milyon euro. 210 milyon euro eksi de Galatasaray oyuncu transferinden. Sadece 2 yıldan bahsediyorum. 2024 yazından 2026 yazı arası. 236 milyon euroluk oyuncu alımı yapmış. 26 milyon euroluk satış yapmış ve 210 milyon euro eksi de. Fenerbahçe'ye baktım. Fenerbahçe 223 milyon euro harcamış. 81 milyon euroluk satış yapmış. Kısmen daha iyi durumda Galatasaray'dan ama yine de işte şöyle baktığımızda bir 130-140 milyon euro bir açık var. Galatasaray'da bu Şampiyonlar Ligi parasıyla orayı observe etmiş. Diğer tarafa baktığımda yani iki kulübün 2 yıldaki transfer harcamasında eksi artı dengesinde 350 milyon euro açık var. Sadece son 2 yılda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferde aldığı ve sattığı oyuncuların arasındaki açık 350 milyon euro. Bir de bir şeye bakayım dedim. Sporting Lisbon'la Kulüp Brugge ne yapmış son 2 yılda? Neden bu iki takımı baz aldığımı da birazdan açıklayacağım. Kulüp Brugge 97 milyon euro harcama yapmış. 176 milyon euro satış yapmış. 78 milyon euro artı da Kulüp Brugge 2 yılda. Yani 78 milyon euro artıya geçmiş kulüp oyuncu satışından alış satış dengesine baktığımızda. Sporting Lisbon ise 213 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. 335 milyon euroluk satış yapmış. Onlar da 122 milyon euro kârdalar. 122 milyon euro kâra geçmişler. Son 2 yılda sadece oyuncu satışı ve alışında. Şimdi buradaki asıl acı verici şu değerli dinleyenler. Sporting veya Kulüp Brugge Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az mı baskı altında değiller. Bakıyorum onların da bir şeyi var. Yani belki Kulüp Brugge'un biraz daha az olsa da Sporting'in ciddi bir baskı altında olduğunu söyleyebilirim kulüp olarak. Taraftarları başarı istemiyor mu? Tabii ki onlar da bizimkiler gibi istiyor. Ama aradaki farkı ne belirliyor biliyor musunuz? Sürdürülebilir bir futbol aklı ve sağlam bir oyun planı. Kulüp Brugge'de Sporting son 5 yılda neyi farklı yapmış? Bir oyun planı belirlemişler. O oyun planına sadık oyuncuları almışlar. Yeri geldiğinde zaman zaman her şey yolunda gitmediği zamanlar olmamış mı? Olmuş. Ama o plandan vazgeçmiyorlar. O planı uygulatacak, o plana yakın teknik direktör belirliyorlar. Biz Osimhen'leri, Greenwood'ları, Rafael Leo'ları, Gendouz'ları getiriyoruz. Yıldız isimler eyvallah formaları satıyor, tribünleri dolduruyor. Ama sahaya çıktığımızda ne izliyoruz? Tamamen bireysel yeteneklere dayalı, hocanın o günkü taktiğine veya işte Yıldız'ın keyfine kalmış bir kaos futbolu işte Galatasaray'da. Neyi tartışıyoruz? Leroy Sané ile Rafael Leo ortada yok. Leroy Sané'nin Şampiyonlar Ligi için alındı Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi bir gol katkısı yok 12 resmi maçta Leroy Sané'nin. Bu oyuncuyu Galatasaray niye aldı? Biz niye aldık yani? 12 milyon euro maaş veriyor oyuncuya Galatasaray. Kulüp Brugge'de Sporting nasıl, neyi farklı yapıyor? Önce bir oyun felsefesi inşa etmişler. O oyun felsefesine uygun hocayı getiriyorlar. İşler yolunda gitmezse teknik direktörü değiştiriyorlar ama yine o oyun felsefesine uygun hocayı buluyorlar. Ona uygun bir hoca buluyorlar. Sağ açık gidiyor, sol açık gidiyor, sol stoperi satıyorlar, orta sahadan bir oyuncu satıyorlar ama scout ekipleri öyle iyi çalışıyor ki o oyuncuların alternatifi 2-3 kişiyi belirliyorlar. Ona göre bütçeyi aşmayacak şekilde transferi de yapıyorlar. Bu arada bu konuya devam edeceğim ama reklam vakti gelmiş. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. O Ziyech döneminde ben bir

0: ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Derin Pas devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep.com.tr'de.
9: Tep o kadar iyi ki Tep.
10: Trabzonspor Konferans Ligi'nde Kupyon karşısına çıkıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 19.45'teki Kupyon Trabzonspor maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Konferans Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki Poz. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
15: Umran Oto Ekspertiz.
16: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
17: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
18: Umran Oto Ekspertiz.
19: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
20: Borusan Next.
21: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
1: Mediamarkt.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Derin Pas devam ediyor.
22: Radyo Spor'da saatleri 19.17 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Derin Pas'a devam ediyoruz. Fenerbahçe Galatasaray harcamaları ve ortadaki oyun ile Sporting'de Kulüp Brüj üzerinden bir örnek paylaşıyordum. Yarım kalmıştı. Kulüp Brüj de Sporting'in son 4-5 sezonda neler yaptığına baktı. Az önce reklam öncesi de paylaşıyordum. İşte teknik direktör başarılı olamadıysa aynı oyun planını oynatacak hocayı buluyorlar. Başka hoca getiriyorlar. O sistem içerisine uygun ki herhangi bir oyuncu sattılarsa orta sahadan sağ açık, sol açık, forvet herhangi mevki fark etmiyor. Başka takımlarda tabii her oyuncunun satılma ihtimalini göz önünde bulundurarak ne yapıyorlar? Yerine onu koyabilecek en iyi oyuncu, yani giden oyuncunun yerine koyabilecek en iyi oyuncu.

bir şekilde oraya getirmeye çalışıyorlar. Bunu da yapabilme için çok iyi bir scout ekibi kurmuşlar. İşte şeyden çok örnek veriyorum. İsmi aklıma gelmedi. Gyökeres'i sattılar. Yerine Luis Suarez'i koydular. Luis Suarez her maç atıyor golünü. Bu hafta da lanse attı Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray maçında golü vardı. Portekiz Ligi'nde atmaya devam ediyor. Gyökeres'i unuttu Sporting taraftar. Çünkü oyuncuya dayalı bir sistem yok. Galatasaray'da bugün Victor Osimhen'e 80 milyon euro teklif gelsin. Kimse yok yerini dolduramayız. İşte satılmasın der. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarda oyuncuya dayalı sistem var. Takımın bir planı yok, sistemi yok. Bu minvalde ne oluyor? Zaten takım iyi bir şekilde ilerlediği için o aldıkları oyuncuları da 40'a, 50'ye, 60'a satabiliyorlar. Çünkü o oyuncu o sistem içerisinde, olan bir sistem içerisinde parlıyor. Kendi performansını daha üst seviyeye çıkartabiliyor. Kulübün teknik heyetinde yer alan performans uzmanları oyuncuların eksik noktasına, eksik taraflarına ulaşıp yani onu oyuncuya aktarıp onu daha iyi seviyeye çıkarmaya çalışıyorlar. Ve sürdürülebilir bir başarı doğru bir sistemle geliyor. Ya biz de işte parayla böyle üst seviyede artık Rafael Leao gibi, Greenwood gibi, Osimhen gibi oyuncularla bir şey elde etmeye çalışıyoruz. Çok fazla para veriyoruz, çok fazla bonservis bedeli veriyoruz, çok yüksek maaşlar veriyoruz bu oyunculara. Ama gelin görün ortada bir oyun planı yok, sistem yok, işlemiyor yani. Şu an para da yok artık. Ya bunu sık sık söyleyeceğim. Ha, yeri gelirse her akşam söyleyeceğim. Yani 4 büyük kulübün borcu 108 milyar TL. 2,5 milyar dolara yaklaşmış ya. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Şimdi bizim şunu sormamız lazım. Yani sizin de fikrinizi merak ediyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu devasa harcamalara rağmen bir oyun kimliği oturtamamasının temel sebebi ne? Yönetimler mi, teknik direktörler mi, yoksa bizim sabırsız futbol kültürümüz mü? Birçok sebebi var ama bu gidişat hakikaten hayır alamet değil. İşte görüyoruz yani tablo her geçen gün kötüye gidiyor ve bir şey de izlemiyoruz ya. Ortada bir oyun yok yani. Bir oyun planı görmek istiyorum bir takım. Kötü oynayabilir, kaybedebilir. Ama o plan içerisinde her hafta o planın biraz daha geliştiğini görmek istiyorum. Şu an Türk futboluna dair bana en umut veren Beşiktaş. Bunu neden söylüyorum? Çünkü futbol aklı var. Güçlü bir yönetim kurulu kurdu son seçimle beraber Sayın Adalı. Çok başarılı ve her hafta İnandığı plana üzerine katarak oyunu geliştirmeye çalışan bir teknik direktörü var. Beşiktaş da bunu her zaman yapamıyor. Zaman zaman maç kaybediyor. Ama Beşiktaş'ın bir planı olduğunu biliyoruz değil mi biz? Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre artık bir oyun planı var. Bundan sonra daha kolay olacak çünkü hoca bu planı sezon sonuna kadar bir yere getirecek. Kupa alır almaz bilmiyoruz. Önümüzdeki sezon sil baştan 4-5 transfer 11'e yapmayacak Beşiktaş. 1-2 takviyeyle o planı daha iyi uygulayacak oyuncular bulacak işte eksik mevkilerde. Belki stoper olur, belki sağ açık olur bilemiyoruz hani onu seneye göreceğiz. Belki orta saha olacak. Yani şu an hakikaten yani tabii Beşiktaş'ın da borcu diğer kulüplerden az değil ama Beşiktaş'ı doğru yolda olduğunu görüyorum ve Vincenzo Italiano gibi hocalar istiyorum artık ben Türkiye'de. İşte milli takım başında yerli hoca olsun falan bunlar hikaye yani. Gerçekten hikaye. Bizi daha üst seviyeye taşıyacak, bize bir oyun kimliği kazandıracak. Oyun planı üzerinde zaman zaman esnek de olabilecek, işler yolunda gitmediğinde farklı planlara geçebilecek. Hocalara ihtiyacımız var. Şu anki gidişat hakikaten hiç normal değil. Yani işte Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 2 yılda transfer noktasında alım satım konusunda 350 milyon euro ekside olduğunu görüyoruz ya. 2 yılda 350 milyon euro çok büyük zarar. Abartılı bir zarar yani.
Buradan Beşiktaş-Hoffenheim maçına geçelim. Tabii bugün biraz Hoffenheim'a da baktım. Yani kağıt üzerinde bir Bundesliga takımıyla oynamak her zaman ürkütücü görünebilir. Ancak bu sezon Hoffenheim geçen sezonun çok gerisinde. Almanya Ligi'nde 5 maç sonunda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet var. Yani 3 puanla 15. sırada. Hocaları da dün söyledi. Yani işlerin yolunda gitmediğinin farkındayız dedi. Bu sezon da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarında Ofi'ye 2-0 kaybetmişler Yunanistan'da. Maç başına kalesinde 2,5 ortalama gol gören bir takım. Topa sahip olmayı, set hücumu yapmayı seviyorlar ama yani topu kaybettikleri anda geçiş savunmasında çok çabuk dağılabiliyor. Ve bugün Vincenzo Italiano'nun da buna yani bu eksilerine Hoffenheim'ın kötü yanı olan işte geçiş hücumlarında çok dengesiz yakalanıyorlar. Uyumsuz bir görüntüsü var. Bizim Ozan Kabak da orada oynamasına rağmen iyi bir savunmaları yok Hoffenheim'ın. Hızlı hücum eden takımlara karşı stoperlerin arkasına atılacak her top bugün tehlike yaratacaktır. Bence Oh'un oynaması da Beşiktaş'ın artısına olabilir bugün Vlahovic'e göre. Orayı daha çok yıpratabilir, karıştırabilir. Onun için de sonuçta bir vitrin maçı. Onun da kendi bireysel hedefleri var. Farklı liglerde oynama isteği var. Hatta İngiltere'den bazı kulüplerin takip ettiğine dair haberler okudum Beşiktaş muhabirleri tarafından. Onun için de motivasyon olabilir ya. Bugün 11'de olacak o. 4-1'lik Barsilya galibiyetinin verdiği bir özgüven var. Bu akşam yani aslında çok da böyle Beşiktaş'ın sezon başından beri oynadığı oyunun dışına çıkmayacağını düşünüyorum. İşte Dušan Vlahović'in, Václav Serner'in, Milot Rašić'in olmayışı rotasyon konusunda biraz handikap yaratabilir Beşiktaş için ama bahsettiğim gibi Oh var, İlhan Fakalı, Trossard, Ernest Pocu yine orası oldukça hareketli ve zengin bir oyuncu grubuna zengin bir oyuncu grubuna sahip Beşiktaş. Orta alana baktığımızda Orkun Kökçü'nün şu an bir sıkıntısı yok. Oynayabilecek durumda. Miretti de o denkleme dahil oldu. Salih Özcan, Ndidi, Olaytan'ı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şu anki görüntüsüyle karşısında işte kazanmak zorunda hisseden bir Hoffenheim olması, oyun olarak geçen senenin çok gerisinde olması, gol yediklerinde çabuk dağılabilen bir görüntü çizen Hoffenheim olması mevcut durum üzerinden karşılaştırdığımızda Beşiktaş hakikaten Hoffenheim'in çok daha önünde görünüyor. Ama bazen de biliyoruz hepimiz işte bazı takımlar böyle çok ekstra motivasyonla da bu maçlara çıkabiliyorlar. Hani bir tamam mı devam maçı olarak da görebiliyorlar. Sonuçta oynanmayan bir maç üzerinden konuşuyoruz. Öngörülerimizi paylaşıyoruz burada. Bambaşka bir senaryoyla da karşılaşabiliriz. Mevcut durumları üzerinden Beşiktaş'ın Hoffenheim'dan çok daha önde olduğunu söyleyebilirim bu akşam. Beşiktaş'ın da muhtemel 11'ini şu şekilde paylaşıyor. Yine siyah beyazlı takımı yakından takip eden arkadaşlarımız 11'i bir kez daha hatırlatayım. Ya muhtemel 11 daha doğrusu. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Orta alanda Salih, Orkun, Olaytan ki zaten bu sezon en fazla beraber oynayan bu üçlüyü gördük Beşiktaş'ta. Ernest Pocu sağda. Dün de ben o yönde istihbarat almıştım. Bu maçta sağ açık olarak Pocu'ya görev vereceğini paylaşmıştı. Yine Beşiktaş cephesinden elde ettiğim bilgi bu yöndeydi. Trossard solda. O ise ileride oynayacak. Poku tercihini de şuna bağlayabilirim ki Hoffenheim tabii kendi sahasında Beşiktaş'ı yenmek için oynayacak. Bu kötü gidişata son vermek için oynayacak ve arka tarafta biraz daha boşluk bırakma durumu var. Orada da yani şu an Beşiktaş'ın mevcut kanat oyuncuları içerisinde süret olarak en ön plana çıkan isim Ernest Poku. Yine az önce paylaştığım bir durum vardı. Hoffenheim özellikle geçiş oyunlarında az adamla yakalandığında savunma yerleşim açısından sorun yaşayan bir takım demiştik. O dengeyi bozabilecek bir oyuncu Ernest Pocu.
topla ilişkisi iyi, süre

0: yetenekli bir oyuncu. Bundan dolayı da bugün Poku'nun ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Rakip Hoffenheim'ı muhtemel 11'inde şu şekilde paylaşıyor Alman basını. Kalede Baumann, savunmada Kufal, Ozan Kabak, Machida, Rots. Orta alanda Abdullahi, Burger, Dekat, hücum hattında Hlozek, Conte ve Lamperle şeklinde sahada olmasını bekliyoruz Hoffenheim'ın, değerli dinleyenler. Birkaç mesaj okuyalım yarışa kadar. Bakalım dinleyicilerimiz neler paylaşmış. Galatasaray'ın o zaman 2024'teki kadro değerini, şu anki kadro değeri 380 milyon euro bakmak lazım diyor. Yani 2024'teki kadro değerinin üzerine ekleme yapmak lazım ki diyor, bu alınan transferleri. O zaman daha sağlıklı bir değerlendirme olur demiş dinleyicimiz. Ama işte satmıyor. Satmayınca o oyuncular da değer kaybediyor. Şimdi Galatasaray kadrosunda bugün işte yazın çok teklif beklediği oyuncu vardı Galatasaray'ın. Gabriel Sara 1, Roland Şalai 2. Teklif gelse satılacak oyuncular. Singo 3. Bir oyuncu daha vardı. 4 oyuncuya teklif bekledi Galatasaray. Gelmedi hiçbir yerden. Çünkü şunu unutuyoruz değerli dinleyenler. Yani bu oyuncular tamam, kötü oyuncular değil ama zaten belli bir bonservis bedeli ödeyerek alıyorsunuz ve Türkiye'de çok yüksek maaşlar veriyorsunuz. Sonrasında ne oluyor? Avrupa'daki 5 büyüklükte dahi o maaşı vermek istemiyor oyuncuya kulüp. Onun yerine tercih işte listeye bakıyor. Roland Şalay belki ilk sırada ama Roland Şalay'ın, örnek veriyorum, maaşı. Hadi Roland Şalay'ın maaşı düşük ama Singo'nun maaşı 4,5 milyon euro. Singo'nun yerine diyor biz listenin ikinci sırasında yer alan şu oyuncuyu alalım. Maaşı 2 milyon euro deyip bu şekilde ilerliyor. Bu ödediğiniz paralar da size geri dönmüyor. Yani bugün Galatasaray'ın Uğurcan'ı herhangi bir takıma 30 milyon euronun üzerine satma şansı yok bence. Zaten 30 yaşına gelmiş Uğurcan Çakır. Maksimum satabileceği para 15 milyon euro, 15-20 milyon euro. O civarda. Osimhen'den zarar etmeyebilir. Singo'yu da satamıyor. Bu sene satmayı çok denedi. Gabriel Sara'yı 18'e almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde pek oynayamayacak gibi Gabriel Sara. Tabii maçlara göre değişebilir durum. Belki plan değişebilir Okan Hoca'da, bilemiyoruz ama Gabriel Sara'ya da o beklenen teklifler gelmedi. İşte ilgilenen takımlar oldu. Newcastle, Aston Villa, bazı takımlar ilgilendi ama resmi bir teklif sunmadılar. Dinleyicimizin söylediği bu, yani yazdığı mesaj üzerinden gidecek olursak, şu an bu değerler olarak tamam, kadro değeriniz işte sonuçta bunu karşılıyor gibi ama satamadığınız sürece o oyuncuyu bir noktadan sonra, çünkü oyuncunun yerini doldurmanız lazım. Ne yapacaksınız? Transfer yapacaksınız. Oyuncuyu satamadınız. Hatta yeri geliyor bazen, işte Fenerbahçe'de çok gördük. Maaşını kendisi ödeyerek, ki Beşiktaş da bir ara yapıyordu bunu. Maaşı kendisi kulüp ödeyerek gönderiyordu. Hep eksi yazıyor kulübe. O tarafı da es geçmeyelim derim. Yarış vakti gelmiş. Devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Boş bulvarına 7 numaraları Royal Akgün, Bluegrass Cat temsilcisi Bekir Mert Mırık'la start alacak. Şimdi kulvarına biraz daha yakın. Ve o da yerini almak üzere. Ama tekrar geriye doğru çıktı. Hazırlıkları devam ediyor. Royal Akgün'ün ...12 tay katılacak günün 4. koşusuna. Maiden mücadele izleyeceğiz.

0: Deli Alper'in oğlu var. Dıştan önlere doğru geldi Leaves in the Sky. Onun bir boy kadar gerisinde 4. sırada 1 numaralı Brave Ares ilerliyor. Yanına geldi 7 numaralı Royal Akgün. Bir boy kadar geride 8 numaralı Senior No var. Yarım boy kadar geride içeride. 12 numaralı The Legacy ilerliyor. Onların 2 boy gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Akarcı Uras. Hemen içinde 10 numaralı Golden Dolphin. 3 boy geride bariyer dibinde. 9 numaralı Essence ortada. 4 numaralı Forces of Darkness. Onun 1,5 boy gerisinde. 11 numaralı The Black Sonya sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Liderlik 5 numaralı Has Turbo'da, takipte içeride 3 numaralı Deli Alper'in oğlu hemen dışında. 6 numaralı Leaves in the Sky var. 1,5 boy geride orta kulvarda. 1 numaralı Brave Ares ilerliyor. Onun 2 boy gerisinde içeride. 12 numaralı The Legacy. Dışarıda 7 numaralı Royal Akgün ortada. 8 numaralı Senior No sırasıyla Tyler Düzlü'ye çıktı. Pist ortada da 5 numaralı Has Turbo. Liderliğini sürdürüyor fark 2 boy kadar. Orta kulvardan atağa kalktı şimdi 1 numaralı Brave Ares. Kademe kademe 5 numaralı Has Turbo ile olan arayı azalttı. Geriden içeride Deli Alper'in oğlunun da çabaları var. Son 200 metreye girildi. İç kulvara yakın 1 numaralı Brave Ares geldi şimdi. 5 numaralı Has Turbo'yu yakaladı. Ondan liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı 1 numaralı Brave Ares. Yarışı kazandı. 5 numaralı Has Turbo ikinci oldu. 3 numaralı Deli Alper'in oğlu üçüncü. 9 numaralı Essence dördüncü. 12 numaralı The Legacy de yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Brave Ares Muhammed Mirbilgin ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Trabzonspor Konferans Ligi'nde Kupyon karşısına çıkıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 19.45'teki Kupyon Trabzonspor maçı için sen de hemen Bilyoner'e gel. Konferans Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
10: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
11: Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam.
12: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
13: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
12: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
13: Hep böyle bir camia içinde. O başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
12: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Derin Pas devam ediyor.
14: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık değerli dinleyenler. Derin Pas'a devam ediyoruz. Kup Trabzonspor maçının başlamasına da 8 dakika kaldı şu an. Takımların sahaya çıkmasını bekliyoruz UEFA Konferans Ligi'nde. Az önce ekrana bakarken önümde şu an TRT1 de açık. Minik bir Finlandiyalı taraftar yani Kups taraftarı. Pankart açmış. Muhammed Salah'a diyor ki benimle selfie yapar mısın diyor. Muhammed Salah'a kendini duyurmaya çalışıyordu. Umarım Muhammed Salah onu görmüştür ya da En azından onu gören bir Trabzon

sporlu Muhammed Salah'a söylemiştir. Bugün birçok futbol sever de Muhammed Salah'ı izlemek için oraya geldi. Yani bu maça çocuklar olur, işte farklı yaş kategorilerinde futbol severler olur. Muhammed Salah uluslararası bir yıldız sonuçta. Finlandiyalı futbol severler de ona yoğun ilgi gösteriyorlar. O çocuğun da sesini duyurmasını hakikaten çok isterim. Bir başka taraftar da yine Fabinho'ya bir mesaj gönderiyor. Pankart eşliğinde Trabzonsporlu yıldız oyunculara Finlandiya'da yoğun ilgi var. Trabzonspor'un kalesinde Onana, savunmada Ozan, Samet, Cenk, Pina, ortalanda Melih, Mendy, Bouchari, hücum hattında Salah, Aral, Onaçu şeklinde sahada olacak. Maç da birazdan başlayacak. 20.30'a kadar mikrofonun başında olacağım. Dolayısıyla program içerisinde Trabzonspor'un gollerini, pozisyonlarını umarım size aktarırım diyeyim ve gündemdeki diğer konulara geçeceğiz ama birkaç mesaj okuyalım bakalım dinleyicilerimiz neler paylaşmışlar. Kadro değeri bilançoda maalesef uzun dönemde gözüküyor. Nakit akışına bir faydası yok demiş dinleyicilerimiz. Bünyamin Bey demiş, saydıklarınızın hepsine katılıyorum demiş. Ülke futboluna dair söylediklerinizin hepsine katılıyorum diyor. Türk takımları maalesef kötü yönetiliyor demiş bir başka dinleyicimiz. Amerika'da bir dinleyicimizin mesajı var. Sel baskınları oluyor. Son iki senedir Alaska'da başladı. Aşağı güneye devam etti ve şimdi Güney Amerika'da devam ediyor. Bence yeraltı su kaynakları doldu. Nedeni ise buzullardaki erimeler. Yağan yağmur suları giderecek yer bulamıyor demiş. Sonunda taşmalara, toprak kaymalarına neden oluyor. Devam etsinler ağaçları kundaklamaya demiş dinleyicimiz. Böyle bir mesajı var. Ya bu sel mevzusu işte İstanbul'da son iki günde yaşadıklarımız üzerine çok da böyle mesaj var. Dinleyicilerimizin de soruları var. Ya bu konuda ben de bugün hakikaten şöyle bir baktım. Bir hafıza tazeledim. Şimdi ben daha çok spor basınında yer aldım ama benim hayatımda işte CNN Türk'te çalıştım, Habertürk'te çalıştım. Böyle 17 yılım haber kanallarında geçti. Haber kanallarında olduğumuz için, çalıştığım için her günde toplumsal olayları işte mecburen takip ediyorsun. Zaten içindesin sürekli. Bu konuya biraz baktım bugün. Yani metrekareye düşen yağış miktarlarını duysanız hakikaten inanmakta zorlanırsınız. Beykoz'da tam 242 milimetre, Eyüp Sultan'da 190, Sarıyer'de 188 milimetre yağış düşmüş metrekareye. Peki bu ne anlama geliyor diye şöyle bir baktım. Daha meteoroloji mühendisi arkadaşlara da sordum. İstanbul'un koskoca bir sonbahar mevsiminde aldığı toplam yağış ortalaması 184 milimetremiş. Yani sadece 2 günde Beykoz'a bir sonbahar mevsiminde yağması gereken toplam yağmurun %32'si düşmüş tek bir günde. Yani şimdi sokaklara bakıp hemen klasik tartışmaya başlıyoruz değil mi? Belediye nerede? Altyapı nerede? Oraya da geleceğim ama şöyle kendimizi de kandırıyoruz. Yani bu ölçekteki bir yağış dünyanın en modern, en gelişmiş altyapısına bile katmer katmer aşar. Orada sıkıntı yaratır ya. Nereye düşerse düşsün. Burada haklıyız. Ama bu durum belediyelerin altyapı sorumluluğunu dere temizliği ve taşkın önleme görevlerini de ortadan kaldırmıyor bence. Asıl üzerinde durmamız gereken onlarca yıldır bu şehirde alınan imar kararları, toprağın üzerine betonla, asfaltla nefes alamayacak bir şekilde kapatmamız, yağmur suyunun sığabileceği, toprağa sızabileceği hiçbir alan bırakmamamız. Ya şöyle bir hafızayı tazelenmedim. Çünkü ben bu olayların hepsine birebir tanıklık ettim İstanbul'da. Yani Haziran 2014'ü hatırlıyor musunuz? Hani Üsküdar Meydanı'nda kara ile deniz birleşmişti. Sınırlar yok olmuştu yani. Ya da tarihi Eminönü alt geçidinin kapalı çarşı dükkanlarının tavana kadar suyla dolup taştığı, hayatın, metronun, metrobüsün durduğu o günleri. 2014 Haziran'dan bahsediyorum. Çok değil, 3 yıl sonra 18 Temmuz 2017'deki bir süper hücre fırtınasıyla aynı manzara bir kez daha izledik. Üsküdar yine sular altındaydı. 3 yıl geçti, bir şey değişmemişti. Silivri'de, Aksaray'da, Bakırköy'de insanlar botlarla kurtarılmıştı. 18 Temmuz. Tarih baktım bugün.
Her gün üzerinden geçtiğimiz E5 karayolu adeta bir nehre dönmüştü. Sadece birkaç gün sonra 17 Temmuz'da ceviz büyüklüğünde dolular yağdı. O doluları hatırlarsınız, binaların dışında hala İstanbul'da izleri var. İnsanlar arabaların üzerini battaniyeyle, yorganla kapatıyorlardı. Sonra 2019'un Ağustos'una gidelim. Çok değil, bak yakın tarihten bahsediyorum. 2014'te başladım, 2017'yi söyledim. Şimdi 2019'un Ağustos'una gidelim. Un kapanı ve tarihi yarımada selinde Eminönü esnafının malları sularda yüzüyordu. Ne yazık ki bir vatandaşımız o karanlık alt geçidin altında hayatını kaybetmişti, sularda boğularak ölmüştü. Ya şimdi kendimize bence şunu sormamız lazım. 25 yıl boyunca dere yataklarını imara açıp bu kadim şehri betona boğanları, Ayamama Deresi'nde 31 canı hayattan koparanları görmezden gelen hafızamız bugün ne durumda? Biz çabuk unutuyoruz. En büyük problemimiz bu bence sevgili dinleyenler. Yani eğer bir toplumun hafızası bugünün faturasını geçmişin devasa hatalarını gizlemek için kullanıyorsa orada adalet de aranmaz, çözüm de. Yani biraz çözüm odaklı da bakacağım olaya. Bizim asıl sorunumuz yağan yağmurlarda değil yani. Ne yazık ki yüzleşmekten korktuğumuz, böyle üzerini betonla kapattığımız o geçmişimiz. Şehirler yalan söylemiyor. Bugün şey de gördüm. Belgrad ormanlarında gördüm. Oralar da taşmış artık. Çünkü suyun gideceği yer kalmamış. Her tarafı kapatmışız. Harami Dere, Kurbağalı Dere, Ayamama, Cendere, Ihlamur, Balta Limanı, bugün Vadi İstanbul. Buralarda ev olmaması lazım. Buralarda bina olmaması lazım. Buralar dere yatağı. Yani İstanbul'un sokak, cadde ve semt isimleri gibi duruyor ama coğrafya bize şunu söylüyor ya. Bugün ne durumda oralar? Ayamama boyunca yükselen plazalar var. Cendere Vadisi'nde dev alışveriş merkezleri, rezidanslar var. Harami Dere beton yığını bloklara dönmüş durumda. Dereleri haritadan sildik ama üzerini kapattık. Yani ne oldu? Yataklarını daralttık. Etrafını dev gayrimenkul projelerine açtık. Şu an oralar diyor ki ya burası dereydi arkadaşım diyor. Sizin burada ne işiniz var diyor. Unuttuğumuz acı bir gerçek daha var. Yani böyle dereleri haritalardan silebiliyoruz ama suyun hafızası asla silinmiyor. Su kendi yolunu buluyor bir şekilde. Çünkü geçmişte oradan gitmiş, geçmiş. Tekrar oraya gidiyor su. Bugün tabii yine bu işin uzmanları, şehir planlayıcılarını çok şey dinledim, okudum, araştırdım. Ve insanların genel olarak kanısı şu şekilde. Ya bu işin uzmanları, yani ben bir şehir planlamacısı değilim, meteoroloji mühendisi değilim ama onların söylediklerini aktarıyorum. İstanbul'un diyor dere yatakları ve taşkın alanları dijital risk bu alanlar için dijital risk envanteri kurulmalı diyor. İşte İSKİ, devlet su işleri, belediyeler, üniversiteler el ele vermeli. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve yapay zeka teknolojisi birleştirilmeli. Her derenin geçmişteki orijinal yatağı ve bugünkü durumu dijital olarak haritalandırılmalı. Tıpkı deprem riski gibi her vatandaş internete girip kendi açık adresini yazabilmeli ve buna göre de bulunduğu yer ne kadar riskli, problem var mı, evine taşınmadan oraya önceden bakabilmeli diye. Her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Yani işte Gustav Jung'un çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki bilinç dışını bilince çevirmediğiniz sürece aynı şeyleri yaşayıp aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayıp durursunuz diyor. Biz başımıza gelen hiçbir şeyi bilince çeviremiyoruz toplum olarak. Yani şöyle kendimi de katarak söylüyorum. 41 yaşındayım. Ülkenin son 30 yılını, 95 sonrasını hatırlıyorum. Hafızam da iyidir. 95'ten bugüne, hatta 93'ten sonrasını hatırlıyorum. 93'ten sonra neler neler neler yaşamışız. Şu sel felaketleri üzerinde 2014, 2017, 2019'da biz yaşadıklarımızdan ders alsaydık bugün bunca düşen yağmura rağmen yine bir önlem almış olurduk. Önlem almıyoruz ya. Bir hafta sonra bunu da unutacağız. Belki toplumsal olarak, kişisel olarak çok fazla problemle uğraşıyoruz. Dertlerimiz var. Onu da anlamaya çalışıyorum, empati kuruyorum. Ve insanlar başındaki bir felaket gittikten sonra bir daha bu gelmez nasıl olsa gözüyle bakabilirler ama o yine gelecek yani. İşte şimdi Amerika'daki dinleyicimizin mesajı üzerinden buraya geldik. Dünyanın her yerinde o yağmurlar düşüyor artık. Dere yataklarına ev yaparsak, villalar yaparsak, Sakarya'da gördüm ya, Sakarya'da derenin kenarına işte otel yapmışlar, böyle turistik yerler, biri villa yapmış, su alıp götürdü. Yazık yani,
kendi kaynağımıza da yazık. Canımıza da yazık.

0: basit ya, akıldan şaşmamak lazım bazı konularda. Ya buradan işte futbol kulüplerine bakacak olursak aynı şey demin anlatmaya çalıştığım oydu biraz. Yani aynı hataları tekrar tekrar yaparak bir yere gelmeye çalışıyoruz. Bir şey değişmiyor, borçlarımız artıyor. Geçen sene 4 büyük kulübün borcu 68-70 milyar TL'ymiş. Bugün 108 milyar TL'ye çıkmış. Bir yılda bir başarı var mı Avrupa'da? Yok. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi.
7: Radyo Spor.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
7: Radyo Spor.
9: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
7: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.
11: Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Trabzonspor'da Kups deplasmanında maça beklediğimiz gibi bir başlangıç yaptı. 4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ozan Tufan Paolo Nacho'yu gördü. Nacho da savunmanın yanında ofsayta düşmeden çok iyi bir koşu yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Trabzonspor maçta bulduğu ilk pozisyonda golü de buldu değerli dinleyenler. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Kup 0, Trabzonspor 1. Gol Paul Onaçu. Çok keyifli, güzel bir başlangıç oldu. Kups Trabzonspor maçına dair notları paylaşırken hani hakikaten her açıdan Trabzonspor'la rakip olabilecek güçte bir takım değil. Ve böyle maçlarda biraz takımlarımıza ekstra yük de bindirmemiz lazım. Yani kayıp yaşamamaları adına. Neyse ki iyi bir başlangıç oldu ama bir yandan da bakıyorum Onaçu bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibi sahaya girdi. Franculino Ju da kenarda ısınıyor. Golü attıktan sonra başka pozisyonda bir depar atmıştı Onaçu. Şu anda sağlık heyetiyle beraber bir değerlendirme yapıyorlar. Sol baldırını gösteriyor. Orada bir problem olduğuna vurgu yaptı. Sanırım devam edemeyecek Paolo Nacho. Ki bugün 11 başlamıştı. Thomas Reis döneminde Trabzonspor'un 3. maçı. 2 maçta da Alman teknik adam hem Galatasaray hem Samsunspor maçlarında 11'de Franculino Ju'yu tercih etmişti. Bugün Paolo Nacho ile başladı Finlandiya deplasmanında ki Paolo Nacho golü de attı. Çok iyi bir maç başlangıcıydı ama golden sonraki bir pozisyonda sol ayak baldır bölümünde bir ağrı hissetti. Kendini yere bıraktı ve sonrasında sağlık heyetinin sahaya girmesi sonucu şu an yedek kulübesinin orada bekliyor. Oyuncu değişikliği olacak mı yoksa Onaçu devam edecek mi bakalım, bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Sizleri de bilgilendireceğim pozisyonlar oldukça. Vedat Muriç dünkü kaçırdığı gol üzerinden dinleyicimizin bir mesajı var. Yani Fenerbahçe'nin forveti o golü atması lazım.

0: demiş Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar öyle pozisyon bulacak diye mesaj atmış. Bir başka dinleyicimiz Danimarka Ligi'nden Konferans Ligi'nde Danimarka Nordsjælland takımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet 6-1'lik bir mağlubiyeti vardı İsmail Kartal'ın. Kendi rekorunu geliştirdi diyor. Bir başka mesaja bakıyorum. Kante'nin yokluğunda Bartu, İsmail Yüksek, Guendouzi olmalıydı diyor dinleyicimiz ki Fenerbahçe özelinde bunu yazmış. Dün Okan Buruk bugün Fenerbahçe'nin iki İsmail'i ele verip maalesef futbolumuzu rezil ettiler demiş bir başka dinleyicimiz. Trabzonspor'la ilgili yayın yapmadığımı söylemiş Reşat Bey ama Trabzonspor'da çok geniş yer ayırdım. Bu arada Trabzonspor atağa gelişiyor. Aral ortaya çevirdi. Top yandan dışarı çıktı. Hala Paul Onaçu sahaya girmedi. Evet şu an oyuncu değişikliği de yapılıyor. Onaçu oyuna devam edemedi ki sol ayağına da bir sargı yapılıyor sakatlandığı bölüme. Acaba buz tedavisi uygulanıyor. Ciddi bir şey olup olmadığını tabii yarın yapılacak kontrollerde öğreniriz ama Onaçu orada sağlık ekibine devam etmek istemediğini söyledi. Şu an Francolino Joux oyuna girdi. Trabzonspor'da dakika 10 Trabzonspor 4. dakikada Paul Onaçu'nun golüyle öne geçmişti. 6. dakikada Onaçu sakatlandı. 3 dakikadır Bordo Maviler 10 kişi oynuyordu. Şu anda da Onaçu yerine Joux sağda değerli dinleyenler. Bir dinleyicimiz Aston Villa'ya moral verdik demiş. Türk takımlarıyla oynayan takımlar moralleniyor diyor. Fenerbahçe bu sene bir Galatasaraylı olarak benim liste yapıp Fenerbahçe'ye zarar verecek hamlelerin çoğunu yaptı. Talisca'yı gönderdiler, Asensio'yu küstürdüler, İsmail Kartal ile yola devam ediyorlar. Daha ne olsun demiş Muhammed Bey'in mesajı. 20 milyon insanın atık suyuna, kullandığı suya, kanalizasyonuna daha mı dayanır demiş. İstanbul'dan kurtulmanın yoluna bakmak lazım bence diyor dinleyicimiz. Hakikaten şehir çok kalabalık dolu yani. Ne yalan söyleyeyim eskidikisi gibi ben de İstanbul'da keyif alamıyorum. Yani işte yürüdüğüm bazı alanlar var oralarda bile rahat yürüyemiyorum artık. Her taraf insan yığını. Bir mesaj daha okuyalım. Çok güzel anlatıyorsunuz ama demiş bunu ranta çeviren rantçılar az mı kalsın demiş. İşte çok büyük problemimiz de rant maalesef. Ona bir türlü çözüm bulamıyoruz. Galatasaray'dan bir haber paylaşayım. Galatasaray'dan haber yok mu diyor dinleyicimiz ama tabii bugün iki takımımızın Avrupa Kupası maçı var. Hem Trabzonspor'un hem Beşiktaş'ın. Dün Fenerbahçe'nin maçı vardı. Galatasaray artık Gençler Birliği maçına odaklanmış durumda. Okan Hoca da ligde zirveyi kaybetmek istemiyor doğal olarak. Hem de Lille maçı öncesi bir kayıp yaşamak istemiyor. Lucas Torreira bir maç ceza aldı. Ligde oynayamayacak. Gençler Birliği maçında Barış Alper'i sol açık olarak kullanmayı düşünüyor Okan Hoca. İki maçtır sağ bekte başlamıştı hem Kasımpaşa maçında hem Barcelona maçında Roland Şalai sol açık olarak görev yapıyor. Pardon, Roland Şalai Gençler Birliği deplasmanında tekrar sağ bek görevine dönüyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı yine stoperde oluyor. Sol bekte Eren oynayacak ki Jakobs da sakatlanma riski yüksek bir oyuncu. Barcelona maçında yüksek eforla oynadı. Jakobs'u Lille maçına saklayacak. Orada da bir dinlenme olacak. Torreira'nın yerine Lemina 11'de olacak cezalı. Torreira yok. Gabriel Sara ve Batrakov'dan oluşturmayı planlıyormuş orta sahayı. Lemina, Gabriel Sara ve Batrakov. Sané ilk 11'e dönecek ki Galatasaray'da şu an en çok tartışılan oyuncu. Bu sezonu da iyi başlayamadı. Aslında sezon öncesi Galatasaray taraftarı, yönetimi, teknik heyeti umutluydu. Yani geçen sezon işte alışma süreciydi. Bu sene daha motive, hatta takımdan ayrılmak istemiyor. Gelen bazı teklifler de vardı Arap Yarımadası'ndan Leroy Sané'ye. Ama Maalesef Galatasaray açısından maalesef diyorum bunu. Leroy Sané o düzeyde değil, istenilen düzeyde değil. Okan Hoca Gençlerbirliği maçında Yunus Akgün'ün yerine sağ açıkta Leroy Sané'ye görev vermeyi düşünüyor. Yunus Akgün'le Rafael Leao da kulübede olacak gibi. Victor Osimhen'in de artık maç temposunu arttırmak istiyor Okan Hoca. Gençlerbirliği maçında Victor Osimhen yine 11'de olacak. Gençlerbirliği maçı tabi telafisi olan bir maç sonuçta Süper Lig maçı ama Galatasaray için asıl kritik nokta önümüzdeki çarşamba günü yani 6 gün sonra oynanacak Lille maçı. Orada da bir kayıp yaşarsa sanki Şampiyonlar Ligi'nde devam etme motivasyonu biraz sekteye uğrayabilir gibi. Lille deplasmanından en az bir puanla dönmesi gerekiyor kanımca Galatasaray'ın. Bakalım orada nasıl bir hazırlık yapacak Okan Hoca, nasıl bir planla çıkacak. Şu ana kadar hem Sporting maçında hem de Barcelona maçında aslında başlangıç planı ilk 45 dakika fena değildi. Belli bir noktaya kadar uyguladı ama Galatasaray'da uzun süredir işte oyun planını 90 dakikaya yayamama problemi var. Bunun neticesinde de sonuçta maçlar ilk yarı sonunda bitmediği için maç sonucu üzerinden baktığımızda puan tablosunda kötü durumda Şampiyonlar Ligi'nde. 36 takım arasında 35. sırada bu tabloyu da değiştirebilecek bir oyuncu grubu var. Ama fikstürün de zorluğuna dikkat çeken dinleyicilerimiz var. Sporting maçında en azından bir puan alması lazımdı Galatasaray'ın diye düşünüyorum. Bu arada Şampiyonlar Ligi puan durumunda da şu an ilginç bir görüntü var. İlk sırada Paris Saint-Germain, ikinci sırada Barcelona, üçüncü sırada Aston Villa, dördüncü Stuttgart, beşinci Liverpool, altıncı Sporting Lisbon. Ve ilk altıdaki beş takım Galatasaray'ın rakibi. Yani fikstürü biraz zor kabul edelim Galatasaray'ın ama yine de beklenti yüksek. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kan 5. koşu için hazır. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin 7-8 boy gerisinde kaldı Captain Rover. Sonrasında parlanamadı. Grubun yaklaşık 20 boy gerisinde yine 6 numaralı Color of Light'ta 6-7 boy kadar oyalandı. İlk metrelerde iç kulvardan gelen Distance Runner liderliği aldı. İkincilikte 9 numaralı Ağustos Ahmet vardı. Onların yanından temposunu yükselten 7 numaralı Falcon of Mutaflar oldu. Ve 1400 metre start yerine gidilirken yeni lider Falcon of Mutaflar farkı 4 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Ağustos Ahmet ikincilikte 1 boy kadar geride 3. sırada 4 numaralı Distance Runner var. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Drowsy. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Angel of Gold. Arasında 8 numaralı Northern Shot ilerliyor. 2,5-3 boy kadar geride 2 numaralı Can Encan var. Hemen dışında Carpatino onun bir boy gerisinde. 6 numaralı Color of Light sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. Liderlik 7 numaralı Falcon of Mutaflar'da fark 1 boy kadar. İkincilikte içeride 4 numaralı Distance Runner vardı ama dışarıdan temposunu artıran 9 numaralı Ağustos Ahmet ve 1 numaralı Drowsy Distance Runner'ın önüne geçtim. Onu dördüncülükte bıraktılar. Yarım boy kadar geride Angel of Gold ilerliyor 2 boy kadar geride. 8 numaralı Northern Shot daha sonra 2 numaralı Can Encan 4-5 boy kadar geride Carpatino onun da 2 boy gerisinde Color of Light sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Dışarıdan 9 numaralı Ağustos Ahmet temposunu arttırdı. 7 numaralı Falcon of Mutaflar'a rakip oldu. Falcon of Mutaflar bu yüzden liderliğini korumaya çalışıyor. Dışarıdan da 1 numaralı Drowsy geldi. Safkanlar düzlüğe çıktı. Ortadan gelen Ağustos Ahmet ve dışarıdan gelen 1 numaralı Drowsy. İçteki 7 numaralı Falcon of Mutaflar'ı yakaladı bu safkanlardan. Liderliği dış kulvardaki 1 numaralı Drowsy aldı. Ağustos Ahmet mücadeleden kopmuyor. Son 200 metreye girilmek üzere 1 numaralı Drowsy lider. Ortadan 9 numaralı Ağustos Ahmet'in atakları devam ediyor. Son 100 metreye girildi. Şimdi farkı açmaya başladı. Bir numaralı Drowsy rakibinin 4 boy farklı önünde koşuyu da Drowsy kazanıyor. 9 numaralı Ağustos Ahmet ikinci, 2 numaralı Can Encan üçüncü, 7 numaralı Falcon of Mutaflar dördüncü, 4 numaralı Distance Runner da yarışı 5. tamamladı. 5. koşuyu 1 numaralı Drowsy Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayi.

0: Ese bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı RadyoSpor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Biraz Şampiyonlar Ligi ile devam edelim bu bölümde. Dün Roma deplasmanındaydı Real Madrid. Tabii La Liga'da işler pek iyi gitmiyor Real Madrid adına. Şu an zirvenin 6 puan gerisindeler. Son maçta 1300 ceza, kırmızı kart görmüştü Villarreal maçında. 4 maçlık ceza aldı. 25 Ekim'de oynanacak. El Clasico'da Barcelona'ya karşı da oynayamayacak. Dün de teknik direktör Jose Mourinho Roma deplasmanında Arda Güler'i yedek kulübesinde oturttu. Yan Diomande'ye şans verdi. Tabi şimdi Yan Diomande ile Arda'yı kıyaslayacak olursak Arda 30 milyon euroya geldi. Yan Diomande 125 milyon euroya geldi yanlış hatırlamıyorsam. O rakamın da bir baskısı var. Biraz performansa da bakmıyor gibi Jose Mourinho. Yani onu da ben kullanıyorum. Onu da kazanmaya çalışıyorum. İmajı vermeye çalışıyor. Diğer tarafta Jude Bellingham var. Onu sürekli yedek bırakamıyor. Bu baskılar neticesinde de biraz daha böyle Arda Güler'i yedek bırakmak kolay geliyor gibi diye düşünüyorum. Dışarıdan bir gözle söylüyorum bunu. Dün de işler yolunda gitmedi Real Madrid adına. Çok fazla pozisyon bulamadılar. Savunmada çok iyi bir görüntü vermediler. 3-1 geriye düştüler ve Arda Güler ikinci yarının ortalarına doğru oyuna girdi. Akan oyunda da Real Madrid'in çok fazla üretemediği bir maç vardı. Ben ne yalan söyleyeyim şey yaptım. İşte Fenerbahçe maçı koptuktan sonra 4-0 olduktan sonra o maça döndüm. Yani Roma Real Madrid maçına döndüm. Biraz da oraya bakayım dedim. Çünkü Fenerbahçe'nin artık izlenecek bir şeyi kalmadı yani. Böyle bir sıkışmış oyunda da işte Arda Güler köşe vuruşunda ortayı yaptı. Stoperlerden biri kafayı vurdu. Çok iyi bir ortaydı bu arada yani. Kaleciden dönen topu Espi tamamladı. Skor 3-2'ye geldi. Bir offside incelemesi oldu. Neyse ki offside'da yoktu zaten pozisyonda. Sonra Arda Güler bir köşe vuruşu daha kullandı. Yine müthiş bir orta yaptı. Endrick kafayı vurdu. Skor 3-3'e geldi. Birkaç dakika sonra bir köşe vuruşu daha, bu kez farklı kanattan Rudiger'e müthiş bir orta kesti. Tam böyle kale çizgisinin 1-2 metre önünde. Rudiger de çok iyi yerde, müsait durumda topu ağlara gönderdi. Real Madrid'in yani akan oyunda çok sıkıntı çektiği, hücum organizasyonu geliştirmekte zorlandığı bir maçta ki Roma'nın Real Madrid'e göre daha iyi hücum organizasyonları vardı maç içerisinde. Arda Güler kilidi çözen oyuncu oldu ve çok yüksekten not almış İspanyol basınından. Yine çok fazla övgü dolu mesajlar vardı. Gianpiero Gasperini, Roma'nın teknik direktörü de maçın ardından diyor ki onun yaşında bu kadar olağanüstü bir yetenek görmedim. Arda'nın oyuna girmesiyle Real Madrid'in ritmi tamamen değişti. Maçı tekrar Arda'nın önemini sorgulayanlara maçı tekrar izlemelerini söylerdim. Oyuna girdikten sonraki hareketlerini, paslarını, karar verme sürecini ve yarattığı fırsatları gözlemleyin diyor Gasperini. Maçın ardından çok fazlasıyla övmüş Arda Güler'i. Zlatan İbrahimovic de Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumluyor İbrahimovic'i. Hepiniz hatırlıyorsunuz eminim. O da demiş ki yani Real Madrid'de artık Arda Güler'in tartışılan bir oyuncu olmasına gerek yok. Mutlaka 11 başlaması gerekiyor ve Real Madrid'in kanat orta saha oyuncuları içerisinde gidişatı değiştirebilecek en etkin oyuncu olduğuna vurgu yapmış Arda Güler'in.

0: için. Marka gazetesi ise Arda Güler'in sol ayağı devreye girdi ve 3 mucizeyi başlattı başlığını atmış. Maçın kahramanı olarak onu seçmiş. Jose Mourinho eleştiri var. İlk 11'de oynatmadığı için Mourinho eleştirmişler. A planı çöktü. B planına Arda Güler'in devreye girmesiyle işlediğine vurgu yapılmış. As gazetesi ise sahalarda görülmeyen bir sol ayak diyerek Arda'yı övmüş. Real Madrid'in uzun pas ve duran top kalitesinden mahrum kaldığını söylüyor Arda oyunda olmadığında. Onun girişiyle geri dönüş kıvılcımının yandığı vurgulanmış. La Gazzetta dello Sport ise oyuna girmesiyle orta sahaya yerleşerek sahanın merkezinde kaliteyi arttırdı diyor. Ancak asıl fark yarattığı yer köşe gönderi oldu diyerek oyuncunun maçın gidişatını, kaderini nasıl etkilediğine vurgu yapılmış. Hakikaten şu an Türk futbolu dediğimizde böyle aklımıza gelen en güzel şey Arda Güler. Ya iyi ki var. Umarım bu şekilde devam eder. Çok da naif beyefendi, kaliteli de bir insan. Hani işte hepsi bir arada olmuyor bazen. Bir insan işinde çok başarılı oluyor ama diğer tarafta çok egoist. Böyle kötü bir imajı olabiliyor. Dolayısıyla Arda Güler'in varlığı hepimiz için mutluluk verici. Türk futbolunda dünya futbol arenasında en üst seviyede en iyi şekilde temsil ediyor. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun diyelim. Bir başka Arda ile devam edeceğiz. Arda Turan. O da Shakhtar Donetsk ile hakikaten çok değerli işler yapıyor. Geçmişi tartışılabilir ama bugüne geldiğimizde o da zaten sık sık geçmişinde yaşadığı sorunlardan, hatalardan ders çıkardığına vurgu yapıyor. Dün Shakhtar Donetsk AEK Atina'yı Stamford Bridge'de 3-1 mağlup etti. 80'e kadar da skor üstünlüğünü elde edemedi. Ama işte Arda Turan'ı da şu konuda kutlayabilirim. Onun da bir oyun planı var. O plana sadık kalmasını istiyor oyuncuların. O planı her hafta, her maç, her ay daha iyi seviyeye taşımaya çalışıyor. Bunu çok değerli buluyorum. Türk futbolunda şu an bu konuda bir numara olduğunu söyleyebilirim teknik adam olarak. Dün de İngiltere'den aslında deplasman gibi gözükse de işte ev sahibi olarak çıktılar maça. Ukrayna'daki savaştan dolayı bu sene Şampiyonlar Ligi maçına Londra'da oynuyor Shakhtar ve 2 maç sonunda 4 puana ulaştı. Arda Turan maçın ardından yaptığı açıklamada ister iç sahada ister deplasmanda oynayalım fark etmez. Bugün özellikle belki de şu anda insansız hava aracı saldırıları ve bombaları tehdidi altında olan çocukların yüzlerini gülümseme getirmeyi başardığımız için çok mutluyum. Bence bu dünyadaki tüm olası başarılara değer. Beni en çok mutlu eden bu demiş. Atletico Madrid forması giydiğim dönemde 12 yıl önce Stamford Bridge'de UEFA Şampiyonlar Ligi finali bileti ile ayrılmıştı Arda Turan. Şimdi teknik direktör olarak da Stamford Bridge'den galibiyetle ayrılmanın keyfini yaşadı. Ona da başarılar dileyelim. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor mücadelesinde dakikalar 30'u gösteriliyor. Bordo Maviler 3. dakikada Paulo Nacho'nun golüyle öne geçmişti. Nacho golden 3 dakika sonra bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Yerini Franklino Ju'ya bırakmıştı. Şu anda da Trabzonspor maçın başında bulduğu golle 1-0 mücadeleyi önde götürüyor. Rakibine çok fazla pozisyon vermedi Trabzonspor. Hani rakip kalede golden sonra bir tehlikeli diyebileceğimiz pozisyonu var. Aral'la yakaladığı pozisyon var. Çok böyle hani yüksek tempoda bir maç olmadığını söyleyebilirim. Zaten Kupsun maçlarına baktığımızda genelde 1-0, 1-1 böyle skor açısından kısır geçmiş maçları. Ancak Trabzonspor adına 30 dakika hiç de fena sayılmaz. Hem skor avantajını yakaladı, hem rakibi şu an gol aradığı için biraz daha savunmayı ön tarafa çıkarıyor, taşıyor. Trabzonspor da bunu geçiş oyunlarında fırsata çevirebilir. Şu anda da öyle bir fırsat yakalama durumu var. Muhammed Salah'la sağ kanattan gelişen bir atak var. Sağ bekten bir bindirme geldi ama rakip de yerleşti. Bakalım Trabzonspor bu hatayı nasıl sonuçlandıracak derken kup savunması topu uzaklaştırdı. Bir hatırlatma yapayım. Euroleague'de de çift maç haftası ve heyecan devam ediyor. Bu akşam saat 20.45'te Fenerbahçe Ataşehir'de Partizan'ı konuk edecek. Bu maç saat 20.45'te televizyonda Esport Plus, radyoda Radyo Spor'da nakden yayınlanacak. Basketbol severlere de duyurulur. 20.45'ten itibaren Fenerbahçe Partizan maçını Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz. Yarın da 20'de Zalgiris, Anadolu Efes, Beşiktaş, Bayern maçları var. Bu maçları yine yarın 20'den itibaren Radyo Spor'da sizlerle buluşturacağız değerli dinleyenler. Birkaç haber paylaşacağım bu bölümde. Haftanın hakemleri açıklandı bugün. Bir dinleyicimiz de sormuş. Haftanın hakemlerini kim açıklıyor diye. Artık biliyoruz hepimiz haftanın hakemlerini. Anthony Taylor ve ekibi belirliyor. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rize maçını Davut Çelik, Erzurum Eyüp maçını Erdem Mertoğlu, Galatasaray Gençler Birliği maçını Reşat Onur Coşkun ses yönetecek. Bu maç cumartesi 16'da. Ahmet Sportif Faaliyetler Konya Spor maçında Ozan Ergün, Fenerbahçe Korendon

maçını Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe maçı da cumartesi. Neden cumartesi diyenlere de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin salı gün Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. O yüzden cumartesi oynayacak. Pazar 13.30'da Kasımpaşa Samsun Spor, Fatih Tokayil, Kocaeli Spor Göztepe Alper Akarsu, İstanbul Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü Alparslan Şen ve haftanın kapanış maçı 19 Ekim Pazartesi derbi Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine Merkez Hakem Kurulu Cihan Aydın'ı atadı değerli dinleyenler. Yani şu an hakem atamaları üzerinden çok da bir tartışma yok. Bu arada KUPS maçında Finlandiya temsilcisi 10 kişi kaldı. Bakıyorum orada kırmızı kart gören oyuncu kim ki hakem de VAR'la bir irtibata geçtiği müdahale var mı yok mu diye şimdi yeni kural gereği ikinci sarı kartta yani ikinci sarı kartta oyundan atılıyorsa oyuncu burada VAR devreye girebiliyor. Evet VAR'la konuştuktan sonra kırmızıyı iptal etti. Yani sarı kartı iptal etmiş oldu. Kartı gören oyuncu da hemen söyleyeceğim şimdi size. 20 numara parti çekti. Hakem bir an VAR'la irtibata geçti. Oyuncunun ikinci sarısıydı. Sonra VAR karta gerek yok diye sanırım bir uyarıda bulundu orta hakeme ve hakem ikinci sarıyı iptal etti. Oyuncu tek sarı kartla oynamaya devam ediyor. Dolayısıyla kırmızı kart iptal diyebiliriz değerli dinleyenler. Samsun Spor'da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Thorsten Fink'le yollar ayrılmıştı. Bugün Nenad Bjelica'yı takımın başına getirdi. Samsun Spor hafta sonu oynayacak lig maçına da Bjelica yönetiminde çıkacak. Hırvat teknik adam diyor ki Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbolu olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsun Spor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum diyor. Ve bir an önce de göreve başlamak istediğini söylemiş Nenad Bjelica Samsun Spor'a da hayırlı olsun diyelim. Ve Şenol Güneş ismi birkaç gündür A Milli Futbol takımının başına geçmesi konusunda ismi ön plana çıkmıştı Şenol Güneş'in. Sabah gazetesinde bu konuda çok fazla haber çıkmıştı. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geçici bir çözüm arayışında olduğu ve Kasım'daki Belçika ve Fransa maçlarına iki maçlık Şenol Güneş de çıkmayı istediği konuşulmuştu. Şenol Güneş'e bu iddialar sunulmuş. Diyor ki bu konularla ilgilenmiyorum diyor. O da TV'ye konuşmuş. Şu an içinde bir kesinleşen bir durum yok diyor. Yani bir anlamda bu iddiaları yalanlamış. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi teknik direktör konusunda nasıl bir hamle yapacak? İşte Arda Turan'dan açıklama geldi. Abdullah Avcı bana bir teklif gelmedi demişti. Şenol Güneş de bu konularla ilgilenmiyorum diyor. Aday sayısı azalıyor. Yabancı bir teknik direktör olma ihtimali artıyor gibi geliyor bana her geçen gün biraz daha. Bakalım Montella sonrası kim tercih edilecek değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Aston Villa'nın sahasının çimine hayran kaldım demiş. Halı gibi oyunculara milyon eurolar verip tarlalarda oynatıyoruz demiş. Detroit'ten yazmış dinleyicimiz. Zemin konusunu maalesef çözemiyoruz ya. Yani İngiltere'ye düşen yağmuru tahmin edebiliyorsunuzdur. İşte kuzey ülkeleri keza biraz daha suni çim üzerinden gidiyorlar ama bizim Türkiye'de artık şu zemin konusunu konuşuyor olmamız gerçekten utanç verici diyebilirim. Yani bunu artık çözmemiz lazım.

0: Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Real Betis Porto'yu 3-2 mağlup etti. Bu maçın özet görüntülerini izledim. Ya maçta atılan her gol güzel. Yani Isco'nun penaltı golü attığı gol penaltıdan onu bir tarafa bırakıyorum ama diğer 4 gol de muhteşem. İzleyeniniz oldu mu bilmiyorum ama eğer izlerseniz bana hak verirsiniz. Hakikaten çok güzel goller atılmış. Real Betis'i de hakikaten bu sene keyifle izliyorum. Çok sinir bozucu bir takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanda yendiler. Sonra Porto'yu mağlup ettiler. Hani kolay maçlar değil bunlar. İki rakibini de yenmeyi başardı. Transferde çok iyi bir politika izlemişler. Çok iyi bir takım yaratmış Pellegrini. Ve yeri gelmişken bunu paylaşayım dedim. Ama asıl vereceğim haber bu değildi değerli dinleyenler. Hani dün Antony maça ilk 11 başladı. Manchester United'dan Ajax'tan hatırlayacaksınız. Zaman zaman Türk takımlarının da gündemine geliyor Antony, kanat oyuncusu. Antony Şampiyonlar Ligi'nde takımı Real Betis'in Porto ile maç yaptığı sırada evi soyulmuş. Haberin detayı da şu şekilde. Sosyal medyadan bir paylaşım yaptı Antony. Bugün burada çok üzücü ve öfke verici bir durum paylaşmak için bulunuyorum. Harika geçmesi beklenen bir gece öfke ve hayal kırıklığına dönüştü diyor. Eve girildiğinde neler hissettiğimi anlatmak zor. Bu kadar emek, çalışma ve özveriyle elde ettiğimiz her bir şeyi kazanmak için vermek zorunda kaldığımız mücadelelerden haberi bile olmayan biri tarafından alınıp götürüldüğünü bilmek çok zor diyor. Ancak en çok acı veren ve öfkelendiren şey yalnızca maddi kayıp değil. Kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde yaşadığımız güvensizlik duygusu. Aileme bakmak ve böyle bir olayın geride bıraktığı korkuyu ve güvensizliği en çok sevdiğim insanların gözlerinde görmek beni üzdü. Bütün bunların karşısında benim için bir şey daha netleşti. Dünyada hiçbir maddi varlık ailemin hayatından, huzurundan ve mutluluğundan daha değerli değil. Kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanabiliriz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hayallerimiz hala canlı ve ilerleme isteğimiz azalmadı. Ancak yaşadığımız durumda dikkate alınıp değerlendirilmesi gerekiyor demiş. İspanyol polisi bu konuda bir açıklama yaptı mı görmedim ama Antony'nin evinden yani değerli eşyalar çalınmış. Tabii hırsızlar da bunu mutlaka tahmin ediyordur ki o saatte girmişlerdir eve. Şampiyonlar Ligi maçı. Ailesi statta. Evde kimse yok. Ev boş. Evi önceden mutlaka belirlemişlerdir. Ve maç saati de bu girişimde bulunmuşlar. Artık ama her tarafta kameralar var. Yani her sokakta yürürken yani bir insana ulaşmak bulmak çok zor olmuyor. Yani İstanbul'da öyle mesela. Tabii Endülüs bölgesinde nasıl durum bilmiyorum ama eminim İspanyollar da bu konuda gerekli çalışmaları yapmışlardır. Hani işte sonuçta Antonio'nun da dediği gibi insanlar hangi işi yaparlarsa yapsınlar. Bir emek veriyorlar, mücadele ediyorlar. O mücadele emek karşılığında alınan şeylerin de kolayca hırsızlar tarafından çalınmaması lazım. Burada devletin de önlemleri alması lazım. Umarım eşyalarına kavuşur Antonio. Vitinha'nın açıklamaları var. Dün Manchester City Paris Saint-Germain maçı vardı. O maç da hakikaten skor olarak izleyenleri tatmin etmiş. Ben özetini izledim o maçın. 4-2 kazandı. Ve Vitinha'da Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuşmuş. Diyor ki, evet bu bir milli maç arası gerçekten fırtınalı geçti. Çok fazla duygu vardı. Benim açımdan sadece her şeyin en iyi şekilde sonuçlanmasını, Ronaldo'nun geri dönmesini ve her şeyin yoluna girmesini umuyorum diyor. Cristiano Ronaldo'nun milli takım ve Portekiz için önemli bir figür olduğuna vurgu yapmış. Dolayısıyla burada bir sulh sağlanması gerektiğini söylüyor Vitinha. Evet, Kups Trabzonspor maçında dakika 43 Trabzonspor Onağaç'ın 3. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 önde götürüyor UEFA Konferans Ligi'nde. Kalan sürede Trabzonspor'a bol şans dileyelim. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde bu akşam 22'de Hoffenheim'a konuk olacak. Siyah beyazlı temsilcimize de bol şans diliyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Radyo
2: Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: At yarışı.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
2: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
2: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
2: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
2: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Şunda 4 numaralı Dance of Wind var. Yarım boy kadar geride 10 numaralı T-Zabella ilerlerken. 2 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Can Velo koşuyor dışında. 9 numaralı Wit Wit var. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda. 7 numaralı Sisu 2 boy kadar geride. Ortada 3 numaralı Cherokee içeride. 1 numaralı Brave Orphan sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 8 numaralı Tolper yarış lideri. Fark 1 boy kadar. Dışta ikincilikte 5 numaralı Legendary Majesty var. 1 boy kadar geride içeride. 6 numaralı Önder Bey'im onun bir boy gerisinde ortada. 4 numaralı Dance of Wind dışta 10 numaralı T-Zabella içeride. 2 numaralı Can Velo yanında. 9 numaralı Wit Wit bir boy geride. 7 numaralı Sisu sırasıyla. Taylar düzlüğe çıktı. 8 numaralı Tolper liderliğini korumaya çalışıyor. Dış kulvardan 4 numaralı Dance of Wind'in ortadan. Legendary Majesty'nin bariyer dibinden Önder Bey'im 2 boy kadar geriden Can Velo'nun Sisu'nun atakları var. 8 numaralı Tolper lider. Fark yaklaşık yarım boy kadar. Dışında 4 numaralı Dance of Wind. 8 numaralı Tolper'i geçmeye çalışıyor. Son 100 metreye girildi. Tolper lider. Dance of Wind geliyor. Tolper önde. Dance of Wind geliyor. İki safkan fotoğrafı birlikte geçiyorsan yarışseverler. 5 numaralı Legendary Majesty 3. oldu. 7 numaralı Sisu 4. 6 numaralı Önder Bey'im de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Dance of Wind mi? Yoksa 8 numaralı Tolper mi? İsmail Hakkı Argü'den koşusunu kazandı. Kararı birazdan öğreneceğiz.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
8: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
7: Sohbet

0: Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
6: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
7: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
8: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
11: Merhabalar, merhabalar abi.
10: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor!
0: 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
12: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
12: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptı.

Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. 6. Adam'la Euroleague gecesi başlıyor.

0: Evet, selamlar herkese. Euroleague'li 6. adam gecesine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Sizlerle birlikte Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı Euroleague'in 6. haftasında, çift maç ayağının 2. haftasında oynayacağı Partizan karşılaşmasını sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte dakika, skor ve anlık yorumlarla birlikte burada paylaşacağız karşılaşmayı. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Selamlar, hoş geldin.
1: Herkese selamlar, saygılar. Umarım bugün galibiyetle
2: bugünü noktalarız diyelim.
0: Evet, Fenerbahçe haftanın açılışında Žalgiris Kaunas karşısında iyi bir galibiyet aldı. 99-80'lik iyi de bir takımı yendi. Moraller yerine Panathinaikos maçının üstüne bir sünger çekildi bence. Bakalım bugün de inşallah Fenerbahçe Partizan karşısında kazanarak çift maç haftasından 2-2 ile çıkmayı başarır. Dediğim gibi Žalgiris iyi bir takımdı. Burada Partizan maçından sonra iyi bir takımı yenerek Fenerbahçe bence bir nebze olsun tekrardan rüzgarı arkasına aldı. Bugün de bekliyoruz Fenerbahçe'den bir galibiyet. Partizan dağınık bir takım. Ne dersin?
2: Kesinlikle. Zaten bu tarz mağlubiyetler unutulmak için vardır. Žalgiris de bu ligin yenseniz de yenilseniz de iyi basketbol oynayan takımlarından biri zaten. O yüzden Fenerbahçe'nin burada 18-19 sayılık bir farkla galibiyet alması çok önemliydi Fenerbahçe açısından. Burada da ben Partizan'ın zaten geçen hafta Panathinaikos karşısında büyük bir hezimete uğradığını söylemek çok da yanlış olmaz. O yüzden bizim de hata yapmamamız gerekiyor burada. Partizan hazır güçten düşmüşken biz de güzel rahat bir oyunla kendi evimizde Panathinaikos mağlubiyetini de unutturacak bir galibiyet almak istiyoruz açıkçası.
0: Evet, bu arada Fenerbahçe'nin bir önceki oynadığı Žalgiris maçında güzel de bir haber vardı. Sezon başından beri beklenen, her ne kadar hazır gözükmese de ilk maçından sonra Shane Larkin tekrardan parkeye döndü. Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği bir oyuncuydu. Yani Euroleague'in en elit oyuncularından biri. Ezeli bir rakipten geldi. Bunun da verdiği bir heyecan var. Bugün tekrardan süre almasını bekliyorum Shane Larkin'in.
2: Zaten yavaş yavaş süre almaya başladı. Hoca onu aslında koruyordu biraz, bekliyordu. Daha iyi bir hale gelmesi için ama bakalım. Bugün ben de başlamasını ve oynamasını bekliyorum.
0: İyi süre alır diye tahmin ediyorum Shane Larkin bugünkü karşılaşmada da. Yine bakalım, göreceğiz burada Fenerbahçe'nin favori olduğu bir karşılaşma. Şimdiye kadarki 5 maç sonunda 4 galibiyetlik bir galibiyetlik bir istatistiği var Fenerbahçe'nin. Zirveye oldukça yakın. Bundan sonra yine böyle hedef maçları evinde kazanması lazım Sarı Lacivertlilerin. Şimdiye kadar Fenerbahçe evinde de aslına bakarsan çok fazla maç oynadı. İşte son oynanan Žalgiris maçı evdeydi. Bir önceki hafta kaybedilen Pana maçı öncesi, Bayern maçı, Dubai maçı evdeydi. Evinde Fenerbahçe kaybetmiyor. En azından onu söyleyebiliriz. Bugün de yine evinde kazanabileceği bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin 5'i Taylor Norton Tucker, Trent Forrest, Braxton Key, Shavon Shield, Sertaç Şanlı. Başlangıç için fena bir 5 değil.
2: Evet, özellikle ben Trent Forrest için şunu söylemek istiyorum. Ligde oynadığımız maçta ve son Euroleague karşılaşmasında biraz artık bu içeriye giren profil, yani slasher dediğimiz profile uygun hareketlerini tekrar yapmaya başladı Valencia'dan hatırladığımız. Burada çok güzel bir yorum yaptı. Oradaki ekipte kim vardı hatırlamıyorum o günün spiker kadrosunda, ama bunları yapmadığı sürece zaten takım arkadaşları onun ne yapıp ne yapmayacağını anlayamayacağı için oyuna hiçbir zaman adapte olamayacak bunları yapmasa dediler. Çok hoşuma gitti, çok doğru bir yorum. Trent Forrest'ın biz geçen sene ne yaptığını unuttum mesela ben. Yakından bir Euroleague takip ettiğim halde unuttum. Burada gerçekten neler sunabildiğini, neler vaat ettiğini tekrardan önce takım arkadaşlarına, koçuna, daha sonra da taraftarlara tekrardan hatırlatması gerekiyor. Ben oyuncunun profilini unutacaktım neredeyse, çünkü o kadar inaktif bir basketbol oynuyor ki Fenerbahçe'ye geldiğinden beri. Onları yapmaya başladı bence. Biraz özgüven kazanıyor. Larkin de geliyor. Bence Fenerbahçe artık 3-4 hafta sonra tam anlamıyla oturmuş olacak.
0: Trent Forrest için şunu söyleyebilirim. Baskonya dönemine de bakarak Trent Forrest iyi bir şutör değildir. Genel itibariyle topu servis eden ve çembere senin de söylediğin gibi slasher profilinde biraz daha çembere atak ederek kendi hücumundan en azından skor çıkaran bir oyuncudur. Bu yüzden Trent Forrest'ın burada mümkün olduğunca topu yere vurduktan sonra boyalı alanda fiziğini kullanması lazım ki fizikli de bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani pozisyonuna göre kuvvetli, atletik bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi Trent Forrest'ın çalışma formülü biraz bu şekilde demek yanlış olmaz. Bakalım, yani Fenerbahçe'de geniş bir guard rotasyonu var orada. Taylor Norton Tucker'ın olduğu, Larkin'in olduğu, işte Wade Baldwin'in olduğu. O yüzden Trent Forrest'ın yokluğunu ya da adaptasyonu tolere edebilecek malzemeye sahip Fenerbahçe. Bu arada canlı bir skor verelim. Kupskupion deplasmanında UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor. Sahada şu anda ilk yarısı tamamlanan karşılaşmada Trabzonspor'un Polo Nuaçu ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0'lık bir üstünlüğü var. Fenerbahçe maçında hava atışı yapılacak. İsterseniz maçın ilk bölümünü sizlere canlı olarak aktaralım, sonrasında devam edelim.
3: Elbette, çünkü biz yapacağımız savunmayla enerji bulan bir takımız. Bugün de yine en büyük kozumuz savunmadan aldığımız enerjiyle açık sahada bulacağımız erken pozisyonlar olacak.
4: Bu sezon ilk çeyreklere en iyi başlayan takımların arasında Fenerbahçe Tarfin. Braxton Key ve Tonya Cekiri hava atışı için yerlerini aldılar. Mehdi Dipalla, Alberto Baena, Arnaut Padros. Hakem üçlüsü yönetecek maçı. Hava atışıyla beraber mücadeleye başlıyoruz. İlk hücumu Partizan yapacak. Başarılar Fenerbahçe Tarfin'e. Karaskovic, Carlik Jones. O saydığımız etkili kısaların başında geliyor Partizan'da.
0: Evet, Partizan hücumuyla başladı karşılaşma. Partizan da sezona fena bir başlangıç yapmadığını söylemek lazım. 5 maçta 3 galibiyetleri var. Bakalım, ümit ediyorum Fenerbahçe galibiyetiyle noktalanan bir akşam olur. Partizan hücumunda şu an Ethan hep yayın gerisinden isabeti buldu. 3-0'lık Partizan üstünlüğüyle karşılaşma başladı. Düzeltiyorum bu arada, Ethan Thompson. Evet, burada Fenerbahçe ilk hücumunu yapıyor karşılaşmada. Trent Forrest'ın getirdiği topta tepede Talen Horton-Tucker. İçeriye drive etti ama orada Lamar Stevens ve Jekyll gibi iki tane sert fizikli oyuncu var. Bu karşılaşmada orada özel önlem almamız lazım. Braxton Keane airball'unda Sertaç Şanlı rebound'u aldı. 3 saniye var bitime. Sırtı dönük aldı Sertaç Şanlı, içinden çıktı.
2: Evet, fena bir atış yapmadı ama burada sayıyı çıkaramadık. Burada bence dikkat etmemiz gereken aslında iki tane oyuncu var Partizan'da. Birincisi Carlik Jones, öbürüsü de Tonya Cekiri.
0: Cekiri sezona çok iyi başladı. Bu arada Partizan skoru 6-0'a getirdi. Lamar Stevens'ın yayın gerisinden attığı basketle. O da çok beklentim olan oyunculardan biriydi. Geçen sene Paris'te fena bir adaptasyon senesi geçirmedi. Bu sene de şimdiye kadar iyi gözüküyor Partizan formasıyla.
2: Lamar Stevens yanlış bilmiyorsam 10 sayıya yakın, 5 rebound'a da yakın. Yani yarım bir double-double'a yakın bir şekilde başladı sezona. Bence o da fena bir oyuncu değil.
0: Katılırım. Bu arada Sertaç Şanlı'nın çembere yakın bulduğu basketle skoru 6-2'ye geldi. İlk çeyreğin bitimine 8 dakika 21 saniye var. Bakalım oyun nasıl şekillenecek ilk çeyrekte. Carlik Jones da çok iyi oyuncu bu arada ama topu kaptırdı. Hemen nazarı yolladım Ataşehir semalarına. Bu arada abi, Talen Horton-Tucker çembere doğru yıkım ekibi iş başında. 6-4 oldu skor. Orada Jekiri'nin, Lamar Stevens'ın fizikli oyuncuların olmadığı bu geçiş hücumlarını iyi kullanmak lazım. Talen Horton-Tucker'ı da verimli kılmak adına.
2: Horton-Tucker bu sene özelinde özellikle bence çok daha özgüvenli şut atıyor. O yüzden artık kimse mesafe de veremediği için kendi savunmacılarına karşı çok daha rahat bir şekilde hücum ediyor bu sene.
0: Evet, burada dediğim gibi mesela geçen hafta Panathinaikos maçında da gördük. Rakibin merkezde çok kapandığı denklemlerde Talen Horton-Tucker iyi şut atmazsa o gün çok iyi gözükmüyor. O yüzden bugün merkezi kapatacak fizikli oyuncuları var Partizan'ın. Biraz daha Fenerbahçe'nin yayın gerisinden etkili oynaması lazım orayı açmak için derken oyuna Marcus Bingham dahil oldu.
2: Gerçekten ya, her Marcus Bingham gördüğümde sana bir bakış atıyorum gerçekten. Nasıl diyeyim? Büyük bir scouting başarısı.
0: Söyledik abi, bunların hepsini söyledik.
2: Ya, her programda bunu söylüyorum ama gerçekten o dönemki Burak'a gelen yorumları ben birebir programda yaşadığım, gördüğüm için... Hani Burak'a herkes nasıl bu oyuncuyu bu kadar övebilirsin, nasıl bu kadar PR'ını yapabilirsin bu adamı dediler. Bekleyin göreceksiniz dedi ve şu anki özellikle sosyal medyada gördüğüm yorumlara baktığım zaman da herkes hak veriyor sana ve herkes sanki kendi bulmuşçasına yorumlar yapıyor.
0: Tabii herkes sahip çıkıyor bir başarı oldum. Bak, Anthony Randolph geliyor desem herkes heyecanlanırdı. Al bak 2.0 sürümü geldi mesela.
2: Ya, çok başka bir profil gerçekten. Ben o kadar bilmediğim için programlarda söylüyordum. Ya tanımıyorum ama Burak ve Burak'ın basketbol bilgisine güveniyorum diyordum. Beni çok yanıltmadın açıkçası.

0: Bak mesela yine Partizan'da beğendiğim oyunculardan biri. Beşiktaş'a da çok önermiştim. Hani Zizic'in yerine eğer oradan çıkılsaydı. Tanaşkoviç. Geçen sene Buduşnu. Evet, Trent Forrest adisyonu açtı. 6-8 Partizan önde. Bitimi 6-52 var ilk çeyrekte. Bu güzel oldu.
1: İşte yani tam program başlamadan önce demiştim ki biraz kendini buldu ve daha delici olduğu özelliklerini öne çıkarmaya başladı dedim. Hızlı hücumda gerçekten balyozu indirdi.
0: Burada Tanaşko derken, işe bir blok geldi. Marcus Bingham'dan Fenerbahçe'ye ısınmaya başladı sanki.
1: Çok güzel bir tempo. Şu an bu pas hatasının hiçbir önemi yok benim için bu arada. Fenerbahçe bir pas hatası yaptı ama şu an gerçekten Valencia izliyor gibiyiz.
0: Yükselen tempoyu kontrol etmek lazım. Evet. Lamar Stevens köşeden ikinci üçlüğünü attı. Şu an 11-6 oldu Partizan lehine skor. O da yayın gerisinden etkili başladı.
1: Evet. 6 sayıya ulaştı o da.
0: Evet bakalım Taylor Norton Tucker'la top geliyor. Ben Larkin'i merak ediyorum. Bu maç görmek istiyorum. Çünkü Partizan kısa rotasyonu üzerinde söyleyeyim. Çok iyi bir savunma takımı değil. O fark yaratabilirmiş gibi sanki bu maç.
1: Bana da öyle geliyor. Ben bu arada şöyle söyleyeyim. Shields'ı bence daha hiç iyi yani iyi oynuyor bu arada Shields. Ona laf etmiyorum ama Shields daha vereceği katkının %20'sini vermedi. Daha bu takımı katkı verecek bir Shields var.
0: Onun sinyallerini Jalgiris maçında verdi bak mesela. Hücumda çok fark yaratan bir Shields.
1: Derken Bingham ikinci bloğunu yaptı.
0: Abi her şey var, her şey var. Ya Shields konusunda Jalgiris maçında mesela verebileceklerinin sinyalini verdi bence orada. Skorer anlamda. Savunmada çok kesinlikle iyi gözüküyordu ama iyi bir skorerdir. Milano'dan, Baskonya'dan biliyoruz. Basit bir top kaybı daha geldi Fenerbahçe'den. Partizan hücumu olacak. Bitime 5.38 var ilk çeyrekte. Bu arada Forrest'ın smacı. Orada altına da birini alsa tam posterlik çok iyi olurmuş bu arada.
1: O gerçekten pasta süsü olurdu. Yalnız Bingham'ın...
0: Kulaç uzunluğunu görüyor musun?
1: Bingham'ın pota koruyuculuğu çok enteresan bir seviyede. Yani özellikle Euroleague'de bu kadar çok dış atışı olan uzunlara baktığımız zaman son dönemde potayı da çok iyi savunuyorlar. Eskiden genelde daha böyle...
0: Hantal.
1: Hantal olanlar, tam Baltık uzunları içeride böyle çok işlem göremeyen işte boyalı alanlar...
0: Budaitisler, Tarkovskiler o tarz.
1: Çok etkili olamayan isimleri gördük ama artık yani hem dışarıdan üç atan profiller hem içeride slasherlar, çok atletik oyuncular yani all in one paket her şey... Tek bir paketin içine dahil çok fazla oyuncu var artık.
0: Tarkovski değil, Tarçevski bu arada. Tarkovski yönetmendi. Kafa karışıklığı oldu. Bingham'da olay ne biliyor musun? Böyle oyuncularda en büyük handikap genelde konsantrasyon problemi olur ama kulaçları çok uzun ve ayakları çabuk olduğu için
1: Yalnız neler oluyor? Fenerbahçe... Ataşehir'de herkes yüksek irtifada bugün bakalım.
0: All-Star edası var. Braxton Key az daha gömüyordu çembere Cekiri'yi.
1: Derken?
0: Partizan yayın gerisinde çok iyi başladı bu
1: Partizan
0: arada.
1: Partizan aldığını atıyor şu an.
0: Ethan Thompson da 2'de 2 oldu. 16-6 şu an Partizan lehine skor. Partizan yayın gerisinden iyi.
1: 16 sayı attılar. 4 tane üçlük. 16 sayının 12'si.
0: 4-33 var ilk çeyrekte bitime. Fenerbahçe hücumda biraz statikleşmeye başladı. Burada biraz sakinleşmek lazım sanki. Bu tempo Partizan'a yarayacak bir şey.
1: Kesinlikle çok da boş bırakıyoruz aslında. O da doğru değil.
0: Bingham Jekiri'yi sırtına aldı. Bir fadeaway geldi. Kısa düştü ama Braxton Key. Shavon Shields'ın üçlüğü yine kısa düştü. Rebound'ı alabilecek miyiz? Tanaşkoviç'te kaldı.
1: Braxton Key gerçekten çok güzel bir
0: tutkal.
1: Profil. İnanılmaz bir oyuncu.
0: Tam tutkal. Onun bir de takıntısı var biliyorsun. Sürekli yaz aylarından bir açıklaması var. Oyuncuların maaşları açıklansın. Herkes kimin ne kazandığını bilsin. Euro gülüyor. Bir şeffaflık takıntısı var.
1: Oo.
0: Shavon Shields'tan da bir blok geldi. Fenerbahçe yani... çembere yakın dövüyor rakibi.
1: Evet ama yayın gerisinde de çok boş bırakıyoruz.
0: Ya o riski alıyoruz da Lamar Stevens, Ethan Thompson ısınırsa sıkıntı. Özellikle
1: büyük
0: Ethan
1: sıkıntı.
0: Thompson.
1: 4'te 4 ile başladı şu an Partizan takım olarak. Zaten 2 oyuncudan geldi bu 4-3'lükte. Bakalım sıkıntı bence yayın gerisinde onları sıcak tutmak, onları oyuna sokmak demek.
0: Bir tehlike daha Bildoza falan da var biliyorsun. Henüz Carlick Jones oyuna adapte olmadı. Braxton Key'den bahsederken öyle bir huyu var kendisinin biliyorsun işte maaşlar şeffaf verilsin falan filan böyle bir oyuncu sendikasının her anın başına geçecek gibi bir tavrı var.
1: Yani kendisinin. Türkiye'ye transferinden sonra geçmesi çok mantıklı olur mu bilmiyorum ama.
0: Bu arada bir Fenerbahçe terfi molası var, kısa bir reklamımız varmış, oraya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Reklam. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: 6. Adam'la Euroleague gecesi devam edecek.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldı.

0: Kaldığımız yerden devam edelim. İlk çeyreğin bitimine 4 dakikalık bir süre kaldı yaklaşık olarak. Partizan'ın deplasmanda 16-6'lık bir üstünlüğü var temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı.
1: Şu an onların istediği gibi bir başlangıç oldu desek çok da yanlış olmaz maç özelinde.
0: Şu an hazır maçlar başlamışken bir yandan ayıptır söylemesi, birçoğunuz belki oynuyorsunuzdur, fantasy takımımı kontrol etmek istiyorum. Burada fantasy oynayanlar varsa
1: evet.
0: Euroleague fantasy bekleriz. WhatsApp hattımıza da mesajları bekliyoruz. Maçı izlerken sohbete katılmak isteyenler için 0538-052-1487 diyelim. Güncel bu maçtan sadece Braxton Key fantasy takımında -1 verimlilik puanda attı. Airball'un bedeli ağır oldu gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Allah güç kuvvet versin, bu maçta yine bekliyoruz iyi bir performans. Shamon Shields şimdi Fenerbahçe'de çizgiye gidiyor. İlk atışında isabet var. Bu sezon genelinde 17'de 15 oldu bu arada Shamon Shields. Çok attığını vuruyor. Yani Dekolo var bir yay gerisi performansı var kendisinin.
1: Yani Dekolo gibisi gelir mi bilmiyorum ama gerçekten... Shields da çok iyi.
0: Hemen nazar ettik bu arada, ikinciyi kaçırdı.
1: Ya Burak Alaca işte, görüyorsun zaten.
0: Bazen konuşmak istemiyorum, biliyor musun? Şenol Güneş'in meşhur bir sözü var ya. Bazen diyorum içindekileri söyle gitsin. Sonra diyorum ki söylesen ne değişecek, sus bitsin. Sus bitsin noktasına daha yakınım bugün ve Larkin Clyburn ikilisi oyuna giriyor. Bitirim ikili.
1: Yani bugün ya nazar değdiriyor ya da dedikleri çıkıyor. Yani anlamadım ben. Ağzından çıkan her cümlenin ama bir tezahürü oluyor şu an yani gerçek hayatta.
0: Bir şeye hizmet ediyor kesinlikle. Evet. Boş konuşmuyoruz. Wade Baldwin tepede topu aldı. Larkin'i görmek istiyorum.
1: Bakalım. Melli ile beraber girmesi çok iyi Clyburn. Aslında şu an baktığımız zaman 3 kişi neredeyse yeni bir 5 ile Fenerbahçe oynuyor.
0: 24 saniyeye sığmadı ama şu an Fenerbahçe hücumu. 16-7 top Baldwin'in elinde patladı.
1: Cihana sığamadık deriz.
0: Sığamadık. Bir heyecan var bizde olduğu gibi. Larkin tam sağ baskıda, Ethan Thompson'ın üstünde bu arada.
1: Bakalım.
0: Bu arada Larkin'in de şortunun bir tık bol olmasından mütevellit şey var. 2000'ler başı NBA oyuncuları vibe'ı vermiyor mu?
1: Tabii canım, çok eski şortlar böyleydi.
0: Stephon Marbury.
1: Adam Sandler çok giyer bu tarz şortları.
0: O retro bir adam. Hala öyle. Evet. Şey, Stephon Marbury benim de gözümün önüne geldi mesela.
1: Evet. Mesela.
0: Partizan hücumu çok boş buldular orada. Tanaşkoviç. Evet. İyi oyuncu. Bakalım, 18-7 oldu. Fenerbahçe'nin artık hücumda bir silkelenmesi lazım. Burada Clyburn'den, Larkin'den, Baldwin'den sorumluluk almalarını bekliyoruz. 3 dakika var ilk çeyrekte bitime. Shane Larkin tepede Baldwin'i buldu. İçeride Melli. Ethan Thompson'ı, Lamar Stevens'ı sırtına aldı ama bir faul geldi orada. Bu arada...
1: Oyun çok statik Fenerbahçe'de şu an bu arada.
0: Bazen bunu görüyoruz. Orada kilit açıcı oyuncuları görmek lazım. Bu arada Trabzonspor maçı 2-0 skor vermiştik. 47'de Franculin Ocu skoru 3-0'a getirdi. Şu an Kupskupion bulduğu golle de 3-1'e getirdi. Dakikalar 54'ü gösteriyor. İkinci yarı hareketli başlamış.
1: Evet, onlara da başarılar dileyelim.
0: Evet, Payola oyuna girdi Partizan'da. Partizan gibi takımlarda böyle İtalyan oyuncuları görmek enteresan geliyor bana. Yani ikisi de milliyetçi ya, genelde çok dışarıda oynamazlar mesela.
1: Evet, ama tehlikeli bir profil.
0: Doğuş Balbay'ın İtalya franchise'ı.
1: Kesinlikle.
0: Doğuş Balbay'ın İtalya franchise'ı. Baldwin topu tepede aldı. Larkin'i köşede buldu. İlk adımda Vildoza'yı geçti. Larkin.
1: Shane Larkin ya, gerçekten bu takımın kesinlikle yöneticisi Larkin olacak.
0: Bingham'a çok güzel bir alley-oop kaldırdı. Bingham sevgimize de burada bir atıfta bulunmuş gibi oldu bir yandan. Teşekkürler Shane Larkin. Skor 18-9.
1: Yani düşünüyorum, Shields'ın işlerin içine girdiği senaryoda, Trent Forrest'ın bu guard rotasyonunda doğru zamanda doğru yerde olduğu senaryoda, Larkin'in iyileşip iyi oynadığı senaryoda Fenerbahçe gerçekten aslında çok büyük bir şampiyonluk adayı.
0: Ya orada meşhur bir şarkı var ya Mahmut Tuncer'in. Unun var mı, suyun var mı, ne duruyorsun, helva yapsana. Tamam, o bütün elementleri birleştirirsen helva olabilir, evet, muhtemel.
1: Ya kesinlikle burada tabii Sertaç'ın gelişini biz şimdi...
0: Bingham'dan bir blok daha bu arada.
1: Evet, üçüncü blok. Enteresan bir başlangıç yaptı.
0: Bingham o 18 takımıyla oynar gibi takılıyor ama Larkin'den basit bir top kaybı. Top elinde patladı. Payola yayın gerisinden.
1: Allah'tan Doğuş Balbay benzetmesi yaptın.
0: Kötü bir şütördür Payola, ben çok evet. İyi olduğunu düşünmüyorum. Vildoza bu sene bu arada savunma anlamında Vildoza da özel bir katkı veriyor Partizan tarafında. Tepede aldı topu. Payola bir daha denedi, bir daha olduramadı. İsterse 15 tane atsın, hiç sıkıntı yok.
1: Evet, ama ikinci kez rebound veriyoruz. Üçüncü şans topu şu an Partizan için. Bakalım.
0: Tanaşkoviç çıktı köşede Vildoza. O tehlikelidir işte. Buna biraz önlem almak lazım.
1: Bu arada yardım savunmasını inanılmaz iyi yaptı Fenerbahçe. Bakalım.
0: Payola bir daha denedi. Bir daha kaçırdı.
1: Artık reboundu aldık. Yalnız burada tabii reboundları vermek büyük sıkıntı ama onun haricinde 3 tane ayrı hücumu da iyi savundu Fenerbahçe.
0: Shane Larkin'den iyi bir drive and kick geldi. Köşede Baldwin'i buldu. O şutu bulamadık. Belki... Melli'nin kucağında mı hücum reboundu kaçtı.
1: Evet. Orada bir reaksiyon veremedi Melli ama bakalım.
0: Bitime 1-20 var ilk çeyrekte. 18-9 Partizan önünde. Fenerbahçe çok kısır bir hücum çeyreği geçiriyor. Payola'ya verin şut denesin. Evet, Payola aldı tepede. At. Ah. Olmadı.
1: Ya Bingham gerçekten yalnız ellerini kaldırınca.
0: Oo.
1: İşte tam derken.
0: Tanaşkoviç koordinatları girdi. Tribünde 3 kişiyi yaraladı attığı pasla birlikte. Acil şifalar diliyoruz buradan.
1: Marcus Bingham ayaklarını açıyor. Kollarını da çapraz yapıyor. Kocaman bir X oluyor ve gerçekten çok yüksek bir metrekareyi kaplıyor.
0: Tam korkuluk.
1: İşte zaten adam da korktu, topu tribüne attı.
0: Orada Tanaşkoviç hakikaten tribünde 2-3 kişi yaraladı muhtemelen. Çok kötü pas. 1-0-9 var ilk çeyreğin bitimine. 18-9 Partizan önde. Fenerbahçe topu 2 topa indirse farkı güzel olur ilk çeyrek bitmeden. Ne dersin?
1: Kesinlikle, çünkü zaten kısır bir oyun oynuyoruz. Partizan bu arada çok ekstra sayılar attı. El üstü üçlükler vesaire. O yüzden...
0: Rexton Key.
1: Çok kuvvetli gitti ve faulü de aldı.
0: Basket faul.
1: Evet.
0: Larkin de bir şey dikkatimi çekti. Topu çok çabuk dağıtıyor, farkında mısın? Çok yere vurmayı tercih etmiyor.
1: Larkin inanılmaz akıllı bir oyuncu. Burada bu kadar çok top kullanabilecek isim varken en efektif şekilde ilk olarak dağıtmayı düşünecektir. Ki dağıtıcı özelliği zaten çok büyük bir tehdit olduğu için birebir de kaldığı zaman çok rahat bitirebilen bir isim zaten.
0: O şey gibi, kriz anında lazım olursa müdahale edeceğim kafasında biraz. Bu arada Braxton Key serbest atıştan da faydalandı. 6 sayı, bak 2 topa insin fark dedim mesela. Çok sürmedi.
1: Belki de tek topa iner periyot bitmeden. Bakalım.
0: Payola şut atarsa olabilir.
1: Çok agresif ve önde bir hücum geldi Fenerbahçe'den. Bakalım. Bayağı da süreyi erittiler bu arada. 10 saniyeye indi.
0: Kyle Olman eski bir Beşiktaşlı, Telekomlu, Daçkalı. Yakından tanıdığımız bir isim. Evet. Tepede
1: Payola. Gezmediği rota kalmadı Türkiye'de.
0: Bir daha dönebilir.
1: İyi oyuncu ya.
0: Clyburn kaptı bu arada topu. Fenerbahçe'ye Braxton Key birebir de geçti. Goaltending mi verdiler yoksa blok mu? Kevarius Ace'den bir chase down geldi.
1: Goaltending çok ısrarlı bir şekilde.
0: Challenge mı geldi?
1: Teknik faul geldi bu tepkiye.
0: Peñarroya'ya galiba çıkan bir teknik faul var. Sanki blok mu sence, chase down mı yoksa?
1: Peñarroya'ya gelmemiştir zannetmiyorum. Ya Yasikevicius'a ya da Braxton Key'e gelmiştir.
0: Bir pozisyon tekrarını bekliyoruz. Evet, Saras'a çıkmış. Ya burada... Şimdi daha iyi anlayacağız. Braxton Key ilk adımda çok iyi geçti bu arada orada.
1: Burada da faul var bu arada. Hem o faulü çalmayıp hem de burada. Çünkü oyuncu elini kaldırdı orada.
0: Evet, orada Aryan Lack için yaptığı bir faul olabilir. Ama Kevarius Hayes'in tekrarını da vermediler. Blok mu diyeyim, onu tam idrak edemedim ben. Orası açık uçlu kaldı. Partizan serbest atışta isabeti buldu.
1: Evet, reji üstüne gitmedi o pozisyonu çok.
0: Muhtemelen oyun durduğunda tekrar edilir diye düşünüyorum. 19-12, 19 saniye var yine ilk çeyreğin bitimine. Şimdi burada geldi. Net görürüz.
1: Burada bir faul var zaten Lek için yaptığı.
0: Bu arada goaltending. Yani... Bariz bir goaltending. Çemberden seken topu blokluyor.
1: Kör göze parmak sokmak işte.
0: Yani burada bir hakem zafiyeti var bariz bir biçimde. Son 10 saniye Partizan hücumu. Vildoza tepede, Braxton Key savunmada üstünde. Köşedeki Aryan Lakic'i buldular. O da kötü bir şütör.
1: Yani 4'te 4 ile başlamaları zaten çok ekstraydı Partizan'ın. Burada 7 sayıyla ilk periyodu bitirmiş olduk. 19-12 Partizan üstünlüğüyle tamamlandı ilk periyot.
0: Partizan gibi tempolu bir takımdan 19 yemek kabul görür ama 12 sayıda kalmak biraz kötü bir ilk çeyrek skoru. Çeyrek arasındayız. Reklamımız var mı? Evet, kısa bir reklama gidelim. İkinci çeyrekte tekrardan buradayız.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Partizan maçıyla ilk çeyrekte 19-12'lik bir

0: Partizan üstünlüğüyle ilk 10 dakika tamamlandı. Mesajlarımız var, onlara bakalım. WhatsApp hattımıza da hatırlatalım. Ali Bey yazmış Bursa'dan. Bu arada kendisine selamlar, sevgiler. İyi bir altıncı adam. Dinleyicisidir. Başlangıç çok kötü kardeşim ama inanıyorum ki böyle gitmeyiz. Mekanda izliyor karşılaşmayı, fotoğraf da atmış. Mekanda basketbolu sevmeyenlere sevdirmeye çalışıyorum. Yanındayız. Larkin başladı demiş Bingham'la gelen Ali Üp'ten sonra. Buradan Ali Bey'e selamlar, afiyet olsun diyelim. WhatsApp hattımızda hatırlatalım katılmak isteyenler için. 0538 052 14 87 diyelim. Bekliyoruz aramaları, mesajları. Aramaları değil, mesajları aramayın. Şimdi çok format ona uygun değil. İkinci çeyrekte başladı. Wade Baldwin oyunu kuruyor şu an Fenerbahçe'de. Hücumda hareket lazım, ne dersin?
1: Kesinlikle burada artık Fenerbahçe'nin zaten ivmelenmesi gerekiyor. Burada ivmeyi yakaladıktan sonra ben Fenerbahçe'nin maçı koparacağını düşünüyorum. Ama hala oyuna giremedik. Burada bir çilingir lazım. Burada Fenerbahçe'yi oyuna sokacak ve tempoyu yakalatacak bir isim lazım şu an oyunda.
0: Şu çilingir işinde bak kaç zamandır da bekliyoruz. Larkin baba yapsa çok iyi olur.
1: İşte öyle gözüküyor gibi, dedim ya Larkin bu takımın yöneticisi olacak gibi. Yani burada ana kadroda tabii ki çok iyi oyuncular var ama oyunun seyrini, gidişatını değiştirebilecek isimler çok da yok açıkçası.
0: Larkin Larkin'dir, her zaman olduğu yerde komutayı verebilirsin. Şu an kaldırdı üçlü attı. Abi bugün ne desem oluyor ya. Maç skoru falan mı versem?
1: Perde çıkışı, Larkin topu aldı ve direkt adımlayarak üçlüyü yolladı. Farkı da dörde indirdi. Bir anda Fenerbahçe oyunun içine dahil olmuş oldu. Bu arada savunmada ve hücumda temposu bir anda değişti Fenerbahçe'nin, görüyorsun.
0: Ya bugün dediğim gibi sezgilerim çok yüksek. Kupon falan yapsaydım keşke.
1: Çok o da agresif bir savunma var Larkin'de tepede.
0: Kyle Olman. Oo,
1: çok
0: kaçırdı.
1: Da iyi savunma. Çok da eksilmiştik aslında ama orada ekstra bir özveri gösterdi Clyburn.
0: Clyburn'dan da bunları görmeye alışık değiliz bu arada savunma tarafında bilhassa.
1: Eskiden daha süperstar modunda olan oyuncular hem yaşını alıp hem tecrübelendikten sonra bu tarz bir oluşumun içine girdikten sonra ne kadar olgun oluyorlar, görüyor musun?
0: Ya orada mesela Clyburn'dan bunu beklemiyordum. Virtus'ta da Barcelona'da da biraz rockstar modunda takılıyordu yani. Mesela Şengelya'daki o efendilik onda yok, anladın mı? Gidip orada
1: hani... Burada ama rockstar olamazsın ya.
0: Farkında olması ilginç.
1: Burada çünkü gerçekten o kadar çok rockstar var ki hepsi mütevazı.
0: Nasıl bir Bon Jovi gibi grupta bir şey band.
1: Ya çok büyük isimler var Fenerbahçe'de ya. Kimse ego yapamaz yani.
0: Bir de Saras'ın orada oluşturduğu yapı da çok kolektif. Hani çok bireyselleşme gibi bir durum derken Clyburn kaldırdı. Bir yere kadar tutabiliyorsun. Hani bu bir laf vardı biliyorsun. Vahşiyatlara yer vuramazsın diye. Yıldoz'a bomboş çemberi atak etti ve 21-15'e geldi skor.
1: İnanılmaz bir set bu arada. İnanılmaz bir geçiş hücumu seti çizdiler.
0: Geçiş hücumlarında çok set görmeyiz ama Peñarol'a Baskonya döneminden beri bu geçiş hücumlarını evet. Çok iyi oynatıyor. Yani o konuda da hakkını teslim etmek lazım. Şimdi Baldwin gidiyor çembere, o da bıraktı.
1: Kevarius Ace yalnız seninle sene başında çok fazla istiyorduk, Fenerbahçe'ye konuşuyorduk. Çok iyi gözükmüyor mu?
0: Cekiri daha iyi bu sene üzerinde.
1: Kesinlikle ama bence Fenerbahçe'ye Cekiri mi Kevarius Ace mi desen Chris Silva yerine. Bu üçünde de olmayan tek bir özellik var. Ekstra atletizm.
0: Ekstra atletizm ve bu üçüne nazaran Melli'yi tenzih ediyorum. O bir dehadır ama Kevarius Ace'deki bu çember önü savunma spesyalistliği yok, evet. Diğerlerine açık konuşalım. 23-17 oldu bu arada.
1: Kevarius Ace da yok dedik. Çünkü ortalıkta.
0: Çok kısa bir oyuncu.
1: Kısa bir oyuncu. Zaten Sertaç Şanlı transferini biz seninle lig için aslında rotasyonda düşünüyorduk ama yalan yok. Sertaç da iyi döndü. Ben bu kadar iyi dönebilmesini beklemiyordum. Yalan söylemeyeyim. Ama iyi döndü, oynuyor da, o yüzden Sertaç'ın dönmesiyle beraber aslında Chris Silva yine boşa düştü.
0: Ya Chris Silva'da ne var biliyor musun? 2-0 üçlük bir oyuncu mesela. Kyle Hines'da kısaydı, o fiziksel caydırıcılık yok. Çok kuvvetli bir oyuncu değil bence.
1: 1.98 olmasına rağmen Kyle Hines gerçekten dominasyon kurdu ligde 2 sezon.
0: Ya bal porsu gibi bir şeydi o mesela. 2-10'luk 2-15'lik uzunları üstüne salıyordun, ufak tefek duruyor ama adam boğuyordu onu mesela.
1: Otaya yaklaştırmıyordu. Boğuyordu. Evet.
0: Bu arada Partizan da Fenerbahçe'nin ne denir ona? Mazisini ciddi anlamda hatırlatıyor. Bak Cekir'in arkasında da şeyi görmüşsündür. Joffrey Lovern de orada.
1: Evet.
0: Öyle Ozanlar Derneği gibi.
1: Ya bu arada Cekir'i hiçbir şey yapamadı Fenerbahçe'de, hatırlıyorum ama Lovern'in çok güzel sekansları vardı.
0: Çok sakatlanmasa iyi oyuncu bence.
1: Sakatlanmasa Lovern. Bu arada benim gerçekten beğendiğim ve uzun dönemde Fenerbahçe'de görmek isteyeceğim bir profilini. İlk 5 oynatmazdın belki ama rotasyonda çok ekstra işler yapabilirdim.
0: Sağlıklı Joffrey Lovern'iydi. Bu arada sportmenlik dışı bekliyor burada Partizan'da. Koç Peñarol'a Melli'nin Kevarius Ace'e yaptığı müdahale üzerine bir challenge yaptı. Önünde açıksa box score da alabilir miyiz senden? Anlık olarak nedir durumlar?
1: Tabii ki hemen box score da verelim. 23-17 Partizan öndeyken Lamar Stevens 6 sayıda 2 rebound ve 1 asisti var. Braxton Key 3 sayı 1 rebound. Ethan Thompson 6 sayı, Marcus Bingham 2 sayı, Shavon Shields 1 sayı, Wade Baldwin 2 sayı ve Tanaşkoviç de 4 sayıda.
0: Ya yani burada Larkin'den bir hareketlik bekliyoruz. Son 2-3 maçta biraz duran gözüken Baldwin'in sorumluluk almasını bekliyoruz. Onun haricinde çıkacak her türlü kahraman X faktöre de açız.
1: Vallahi
0: Partizan hücum bu arada sportmenlik dışı çıktı mı şu an?
1: Bugün sen Larkin'e çok ekstra bir performans yaptıracaksın gibi ama bakalım.
0: Ya şey ufaktan işte Körfez maçında, Jalgiris maçında süre alıyor. Çok da sorumluluk almadı orada. Topu çok kullanmadı. Bugün sanki o ivmeyi kazanırsa, biraz sıcak başlarsa iyi olabilir gibi düşünüyorum. Şimdi değilse ne zaman?
1: Evet, kesinlikle. Bugün sen Larkin'i çok çağırdın. Ben bir şeyler bekliyorum.
0: Oyunda hala top Partizan'a geçti Nikola Melli'nin fauliyle. 23-17 bitime ilk yarıda 7.45 var. Vildoza'yla tepeden hücum ediyor Partizan. Orada Kevarius Ace'le bir pick and pop oynadılar. Payola Kevarius Ace'i buldu. Fake'le Ace topu indirdi. Hücum reboundunu aldı ve top Fenerbahçe'de bu arada. Hücum evet, faul Kevarius Ace'e. Sertaç biraz yıprattı.
1: Sertaç çok da iyi gözükmüyor evet.
0: Burada bakalım nasıl bir müdahale var.
1: Balyoz yedi orada.
0: Orada burada Braxton Key'den mi müdahale? Arada Kevarius Ace'le çok mesafe var çünkü. Kevarius Ace'le Joel Embiid'e aşırı benzemiyor mu? AliExpress Joel Embiid. Saçları falan aynı. Enteresan. Gözlerini kısınca o da Joel Embiid oluyor. Oynamadığı anlarda.
1: Burak Alacan'ın ben imajinatif dünyasına gerçekten derinlemesine bir giriş yaptım 8-9 yıllık arkadaşlığımızda. Gerçekten çok ayrı bir profil.
0: Kafamın içinde şey 40 tane tilki dönüyor, hiçbirine kuyruğu birbirine dokunmuyor sürekli. Bacasi tepede topu aldı. Kyle Olman da Larkin'le eşleşti. Vildoza'ya çıktılar. Partizan hücumları da akmamaya başladı neyse ki.
1: Ya Partizan'ın bence zaten hücumlarının akması çok büyük bir problemdi yani, çok garip.
0: Çok iyi şut attılar, onun etkisi var biraz.
1: E tabii iyi başladılar orada, şut ritimlerini iyi kurdular ama bir noktada Fenerbahçe bu arada boğar Partizan'ı.
0: Savunmada boğar.
1: Biz yayın öncesinde konuşmuştuk nasıl bir maç gider eder diye. Biz genelde hani önden bir nasıl gider diye bir yoklama yapıyoruz birbirimize bahçede. Demiştim ki iki periyot falan Fenerbahçe kesin kafa kafaya götürür. Bizi bir böyle tribe sokar.
0: Strese sokar.
1: Strese sokar dedim. Ama Partizan o kadar dayanamayacak gibi, bakalım. Fener yakaladıktan sonra farkı açacaktır kesinlikle.
0: Katılıyorum. 6.55 var yarının bitimine. 17.23. Bu arada Larkin Trent Forrest değişikliği geldi Fenerbahçe tarafında. Hocam ne güzel izliyorduk diye burada Sarunas Eskeviç'e bir sitem etmek istiyorum.
1: Periyodu Forrest'la bitirecek bence.
0: Öyle gözüküyor. Yani maçın son çeyreğinde biraz kafa kafaya giderse belki Larkin denenebilir.
1: Oyuna girememiş çok fazla Fenerbahçe oyuncusu var ama farkındaysan. O yüzden şu an onları oyuna katmak istiyor. Mesela Wade Baldwin hiç oyunda yok. Will Clyburn yaptığı blok dışında hiç oyunda yok. Sertaç'ı göremedik. Şu an Fenerbahçe'de
0: hiç kimse girmedi ki.
1: Skor dağılımına baktığımız zaman hiç kimse ortalıkta yok şu an Fenerbahçe'de. Büyük bir sıkıntı bu.
0: Fazla mı hocam? Orada sorumluluk alacak bir oyuncu çıkacaktır. Artık Horton Tucker mı olur derken o da şu an oyuna girdi. Larkin mi olur? Baldwin mi olur? Baldwin'in yerine Horton Tucker girmiş bu arada. Bakalım. Shavon Shields da oyuna giriyor.
1: Şu an maç özelinde Fenerbahçe ideal 5'ini hala bulabilmiş değil.
0: Fenerbahçe'nin ideal 5'i ne olmalı peki sezon genelinde? Mesela bunu ben düşündüğümde benim kafamda soru işaretleri beliriyor. Net bir 5'e kanalize olamıyorum.
1: Maç genelinde tabii ki değişiklikler olacaktır ama ben hiçbir maça Shane Larkin'le başlayacağını düşünmüyorum. Belki ana olarak onu oynatacaktır en önemli dakikalarda ama
0: kenardan
1: bazen getir. En iyi oyuncunuzu da aynen ilk 5'te sürmezsiniz. Hep kenardan getirdiğiniz oyuncular olur. Larkin bu sezon öyle olacak gibi. Bence Trent Forrest'la başlayacak. Taylor Norton Tucker, Shavon Shields, Braxton Key ve evet kim olabilir orada?
0: Melli ya da, Bingham'la da başlamıyor.
1: Bingham, Melli ya da Clyburn oradan üçünden biriyle başlayabilir gibi.
0: Bu arada şunu söylemek lazım, bir alley-oop geldi kaçtı.
1: Ama yani ben galiba. Taylor Norton Tucker, Trent Forrest ve Shavon Shields üçlüsünün, hatta Braxton Key'i de buraya koyuyorum. Bu dörtlü kesin bence başlar.
0: Geçen sene de mesela Fenerbahçe şampiyon olduğu yılda Wade Baldwin 6. adam olarak kenardan geliyordu. Aklıma direkt şey geliyor bu gibi örneklerde, hatırlarsın. Meşhur Los Angeles Clippers'ın Lou Williams.
1: Oo.
0: Her sene 6. adam ödülünü alıp takımı playoff'a taşıyordu bir şekilde. Bu arada Ali Bey yazmış. Savunma reboundlarımızda sezon başından bu yana problem yok mu sence? Yani Sertaç Şan'ın ellerinin ağır olduğunu, ayaklarının ağır olduğunu biliyoruz. Melli oynadığı dönemde zekasıyla bir şekilde absorbe ediyor ama genel bir problem var savunma reboundlarında.
1: Kesinlikle, zaten her maç bundan bahsediyoruz. Havuz reboundlarını da alamıyoruz. Yani potaya yakın seken toplarda zaten uzunlarımız sıkıntı yaşıyor boyalı alanda. Onu geçtim. Bence bunun tek sebebi savunma yerleşimimizde sıkıntı var.
0: Burada uzun eksikliği bence hissediliyor. Bak geçen hafta Lezor çok hırpaladı mesela bütün uzunları. Burada birlikteydik yine yayında.
1: Evet. Her sene böyle bir sıkıntı yaşıyoruz ama işte hocanın sisteminde de...
0: İstemiyor abi.
1: O da mobil kısa, ya pardon ya mobil uzun istiyorum. Boyu daha kısa olabilir ama mobilitemden kısmadığı sürece sıkıntı yok diyor. Çünkü hareketli motion offense, yani sürekli hareket halinde bir hücum istiyor. Orada da ağır kalas bir uzun istemiyor hoca. O da ne oluyor? Savunmada senin daha size avantajını kaybetmene neden oluyor.
0: Şu takımda bir Valenciunas istenmez miydi ya mesela?
1: İşte çok iyi oyuncu ama sistem uymadıktan sonra, ben o yüzden hocanın yaptığı şeye çok saygı duyuyorum. Yönetimden şu an gerçekten çok iyi bir uzun istese getirmeleri ne kadar sürer?
0: Ya bir şekilde bulunur, piyasa zor ama.
1: Ama işte istememesi çok önemli bence. Çünkü bir sistemi var ve sisteme uygun gitmeye çalışıyor.
0: Bu arada hocanın isteyeceği yegane uzun kim olur biliyor musun mobilitesiyle?
1: Kim olur?
0: Lezor.
1: Ya onu getirebiliyorsan zaten hep beraber atalım.
0: Getirebiliyorsan bugün getirin.
1: 5-10 euro hepimiz atalım bütün Fenerbahçe taraftarları.
0: Herkes elini cebine koysun diyelim. Yani olsa o çok iyi olurdu bence. Benim aklıma direkt o geliyor. Mobil uzun tanımı yapınca. Bilmiyorum bakalım burada.
1: Mobil uzun tanımı işte Kevarius Hayes ama dinlemiyorsun beni.
0: Kevarius Hayes düşük maliyetliydi, girmediler. Ben başından beri Beşiktaş'a evet. da öneriyorum mesela. Hani o konuda bir şey burun kıvırdığımdan değil, haşa sümme haşa. Bu arada 25-19 Partizan önünde Fenerbahçe hücumunu seyrediyoruz şu an. Taylor Norton Tucker baseline'da bir fadeaway attı, girmedi. Rebound'u alalım. Shavon Shields orada havuz rebound'unu aldı. Taylor Norton Tucker üçlüğü kaldırdı, yine olmadı.
1: Ama yayın gerisinden bu kadar kötü atamayız. Yani Fenerbahçe sanki maç seçiyor bazen ve diyorlar ki biz bugün yayın gerisinden hiçbir şey atmayacağız.
0: Bu arada Tarık Biber Oğuz'u ben çok ciddi şekilde Fenerbahçe'nin aradığını düşünüyorum. Bilmiyorum katılır
1: mısın? Ama tek Tarık'la da değişmez bu ya. Hadi Tarık maç başı kaç üçlük atıyordu? 4 tane üçlük atsın. Sen yayın gerisinden %15-20 ile oynarsan gerçekten playoff'ta kimse sana şans vermez.
0: Orada ama ayrılan oyunculardan mesela Devon Hall'un da fena bir şutör olmadığını söylemek lazım. Hani birden
1: Devon Hall'un son sezonuyla ilgili ben hiçbir şeyi optimize etmek istemiyorum. Yalan olmasın ama haklısın.
0: Burada yani en azından güvenilebilir bir şutelim vardı. Bu arada mola geldi Fenerbahçe tarafından. Kısa bir reklama gidelim, akabinde devam edelim.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek.
3: Reklam. Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma, patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
3: Reklam.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet, 6. adamla Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. 25-19 Partizan üstünlüğü var. İlk yarının bitimine yaklaşık 5 küsür dakika var. Vladimir Mitsov, Partizan'ın basketbol operasyonları direktörü şu an sağ kenarında.
1: Eski Galatasaraylı değil mi?
0: Eski Galatasaraylı ve çok skandal bir kişi. Galatasaray'a sportif direktör olarak getirdiler geçen sene. Bütün menajer itelemesi, sakatlık geçmişi olan yaşlı oyuncularda anlaştı ve Galatasaray'ın onların kontratından çıkması da biraz zaman almıştı yaz aylarında. Doğru. Sonra yolladılar zaten.
1: Evet, doğru.
0: Sıkıntı.
1: Dallas Moore diye bir arkadaş, eski Partizan oyuncusu.
0: Eurocup döneminde oynuyordu Partizan'da.
1: Hiç hatırlamıyorum ben.
0: Bu arada Chris Silva tribünde Melih Mahmutoğlu ve Onur Alp Bitim'i de gördük. Chris Silva büyük hayal kırıklığı oldu. Yani ne kadar büyük beklenti vardı. Çok büyük değildi kabul ediyorum ama hiç altından kalkamadı.
1: Evet ya, Juzeng bakalım mesela, ben Juzeng'in de neler verebileceğini merak ediyorum, daha hiçbir şey yapamadı.
0: Johnny Juzeng aşırı hibrit bir profil, hem skorer yanı var hem evet. topu yere vurmayı sevmiyor, savunmada fizik olarak avantajı var mesela pozisyonuna göre, bakalım. Saras'ın çok süre verdiği oyunculardan biri değil ama şimdiye kadar.
1: Saras zaten bu pozisyonda aldığı çoğu oyuncuyu beğenmeyip yiyor.
0: Evet. Ya bu, ama bunlar biraz zar transferi biliyorsun, NBA'den ya da işte tabii Avrupa deneyimi az. Evet. Bingham da öyleydi mesela, ben ona çok güveniyorum.
1: Yalnız Fenerbahçe'nin bu kadar kötü rebound, ya savunma reboundu performansı olup da bu kadar iyi pota savunması da çok enteresan.
0: Johnny Juzeng demiştik, orta mesafeden attı. Girmeden söyledim mesela, bak hissettim, güvendim.
1: Orada öncesinde bir şey oldu ama.
0: Faul mü?
1: Bir şeyler bakalım. Oldu.
0: Bakalım. Burada Lovern'i bu arada perperişan etmiş arkasından Juzeng.
1: Evet.
0: Ha burada Taylor Norton Tucker'ın.
1: Steps. Evet. Johnny Juzeng.
0: Nazar ettik.
1: NBA adımı atmış orada. İlk adımını attıktan sonra topu yere vurmuş. Euroleague'de ilk adımınızı atarken topun yere değmiş olması gerekiyor.
0: Bu arada Carlik Jones'tan bir yerde geldi faul. Az daha basket faul geliyordu. Bugün hiç oyuna giremedi, ona rağmen bir avantaj devşiremedik. Çok özel oyuncu bu arada.
1: Carlik Jones, yani bakmak lazım tabii ama yanlış bilmiyorsam 15-16 sayı ortalamayla oynuyor EuroLeague'de şu an.
0: Asist ortalaması da 5'in üzerinde.
1: Yani ekstrem bir performansla başladı. Partizan geçen seneye göre özellikle çok iyi başladı bence.
0: Ya burada artık beklenti, geçen sene çok kaos vardı ama Obra'nın ayrılığı falan geldi. Kulübün biraz psikolojisi bozuktu. Formalarına kadar bu sene güzel olmuş mesela ama.
1: Hem serbest satış atılıyorken ben sana o konuyu açmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Obra'ya verilen hediyenin Obra tarafından kabul edilmemesi. Ne düşünüyorsun? Yani tabii ki kulüple çok kötü ayrılmış olabilirsin ama oraya deplasmana gitmene rağmen kötü ayrıldığın kulüp sana bir jest yapıyor. Ne kadar yanlış yapılmış olursa olsun bunu kabul etmemesi. Gerçi nasıl, arka planda neler yaşattılar.
0: Orada onun ayağını kaydıran başkan Ostoja Mijatović. Ona biraz uyuz olduğu için. Bence yani Partizan kulübünün hediyesi olduğu için değil, başkandan ötürü bence reddetti o hediyeyi.
1: Olabilir ama bence çok arkasında iyi bir hikayesi olan bir konu bence.
0: Net ya, şöyle düşün. Obradoviç dediğimiz kişi kariyerini Euroleague şampiyonunu Partizan'da kazandı. Eski Partizan oyuncusu. Hatta 93'te İstanbul'da kazanıyor falan. Şimdi o böyle bir tavır sergiliyorsa, bu arada Horton Tucker kötü bir şut denemesi.
1: Keşke övmeseydim yayın gerisinden bu sezon daha iyi diye.
0: Bu sezonu bilmiyorum ama bugün çok iyi gitmiyor. Obradoviç'in Partizan'dan gelen bir hediyeyi reddetmesi için hakikaten dediğin gibi o hikayenin arkasında bir derinlik olması lazım. Yani.
1: Gerçi Fenerbahçe taraftarıyla da döndükten sonra dikkat çeken
0: teması olmadı.
1: Yani şöyle, taraftar adını sayıkladı, işte orada çok bir reaksiyon vermedi falan filan diye tabii bizim taraftarlar sosyal medyada takıldı da, Obradoviç Fenerbahçe'nin hocasıyken de alkışlandığı zaman ayağa kalkıp hareket yapmıyordu, oturuyordu. Yani Fenerbahçe ile ilgili ben bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. O yüzden Partizan'la böyle bir sıkıntının içine girmesi çok enteresan.
0: Mesela geçenlerde bir açıklaması vardı. Fenerbahçe çok ilginç bir serbest atış stili vardı. Geoffrey Doyer'den dikkatimi dağıttı.
1: Şahsına münasır.
0: Bir açıklaması vardı. Fenerbahçe taraftarında bayağı kırıldığını, darıldığını gördüm bu arada. Şey diye, kalbim her zaman Panathinaikos'a aitti. Başka yerlerde gittim ama Panathinaikos'tan başka hiçbir yere kalbimi vermedim. Hocam 10 sene çalıştım. Biraz da kalbinin bir köşesinde yeri olması lazım ya. Bu kadar tam 13 yıl çalışmışsın. 6 Euroleague şampiyonluğu almışsın. Orası ayrı da. Ya hadi Partizan'a kırgınsın. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Fenerbahçelilere neden kırıyorsun ya?
1: Ben kırılmıyorum bu arada ya. Yani bizi çok sevmese de olur. Şu an burada bu basketbol oynuyorsa Fenerbahçe Obradoviç sayesinde.
0: Muhakkak muhakkak.
1: Yani burada gerçekten şuranın inşasında temel Obradoviç'tir ve onu getiren Aziz Yıldırım'dır. O yüzden çok sevmiş, sevmemiş ben ona takılmıyorum. Çok büyük emekleri var buraya. Bu şubenin mihenk taşıdır Jelko Obradoviç.
0: Gerardini ile.
1: Kesinlikle tabii. Onu da unutmamak lazım. O da bu yapının direktörüydü. Ya o ikili gerçekten çok büyük emekler verdi buraya ve Fenerbahçe'nin şu an ekol olmasının en önemli nedenleri o iki insan. Obra'da demek ki inanılmaz bir pano aşkı varmış. Yani 10 yılda içinde tutuyorsan helal olsun deri geçerim yani.
0: Ya 10 yıl, 30 yıllık eşini unutursun ya ayrıldıktan sonra, öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ama nasıl, yani güzel günler vardır muhakkak. 6 kere EuroLeague şampiyonu olmuş 13 yılda ama.
1: Güzel günler mazide kaldı şarkısını dinleyerek demek ki geçirmiş o 10 yılını.
0: Tabii bakalım şimdi Olympiakos onlara nasıl bir film çevirecek. Bu güzel günlerin devamını görebilecekler mi? Gerçi belli de olmaz, çok iyi takım da yani. Ethan Thompson bir orta mesafe.
1: Ethan Thompson yalnız.
0: Çok rahat bir hücum ribaundu verdi.
1: Çok kötü aldığı topta nasıl dengesini sağlayıp potaya attı, çok enteresan.
0: Burada ne karar çıktı? 26-19 Partizan önde. 2 dakika 53 saniye var ilk yarının bitimine. Ne burada verilen karar? Çok rahat bir hücum ribaundu almış Lovern ama Lovern'e itme üzerinden bir faul geldi galiba. Evet.
1: Lovern'e değil galiba. Tonya Cekiri ama bir bakalım tekrardan.
0: Şimdi Fenerbahçe'de Marcus Bingham çizgiye geliyor.
1: Evet, bir şekilde yakalamamız gerekiyor Partizan'ı, hala yakalayamadık. Peki skor hakkında bir şey söyler misin? İlk yarı bitiyor, 2.53 kaldı. Fenerbahçe 19 sayıda.
0: 26 sayı yediler. Bak Partizan da kötü bir gününde olmasına rağmen bu ilginç yani. Muhtemelen 30 sayıda falan bitirecek en iyi ihtimalle Fenerbahçe ilk yarıyı. Çok
1: yani
0: kötü
1: 60-55 falan geçen sezonki maçlara dönmesin de. Pardon, geçen sene değil, 2-3 sezon öncesinin Olympiakos maçları vardı meşhur. Baremleri 126'dan 130'lardan falan.
0: Bu Vezenkov'un yanına Fournier konulmadan önceki. Evet. Dönem. Kaçtı bu arada.
1: Hatırlar mısın? Ya da Alex Mumburu dönemi Valencia maçları. 120-130'lardan baremler açılırdı maça.
0: Ya bu arada Fenerbahçe'nin bu kadar oyuncunun devreye girmemesine rağmen yine 19 sayı 18 dakikada çok kötü.
1: Aynı örneği verecektim ben de. Dakika skor özelinden bir gönderme yapacaktım. Dakika başına bir sayı attı Fenerbahçe.
0: Çok enteresan. devreye giren maçı.
1: Böyle bir şeyi ne zaman izledik acaba en son? Ya umarım reji böyle bir bilgilendirme yapar. Fenerbahçe'nin en düşük işte ilk yarı skorlarında 4. sırada 5. sırada diye.
0: Shields bu arada çembere gitti. 26-21 oldu ama herhalde en düşük skor 28-26 bandında falandır. Ona yakın bir şey olacak herhalde.
1: Evet bakalım deniyoruz bir şeyler bugün.
0: Baksana 9-7 çeyrek skoru. İlk çeyrekte de 12 sayı atmışsın. Yani hakikaten çok işler iyi gitmiyor. Bir mola var, mola var bu arada. Bir reklama gidelim istersen. Sonrasında devam edelim.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Radyo Spor. Reklam.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 6. Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
0: Evet 6. Adam'la Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarının bitimine yaklaşık 2,5 dakika var. Fenerbahçe Tarfin 26-21 geride Partizan karşısında. Hakikaten ilk çeyrek skoru gibi.
1: Yani inanılmaz. Derya Yaniyeri'yi de gördük. Çok Ömer sistemliydi. Sistemliydi. Kendi aralarında konuşuyorlardı. İkisinin de sistemli olduğunu söyleyebilirim.
0: Ya bu kadar düşük skorlu geçmesini beklemezdim. Partizan da tempolu bir takım çünkü
1: ya
0: bu
1: evinde
0: arada.
1: Evinde bir de yani evinde böyle bir hani deplasmanda olsa dersin ki maça giremedi, ne demedin. Evinde bu kadar kötü başlangıç çok enteresan.
0: Lamar Stevens bu arada bir orada taunting yaptı karşısındaki Johnny Juzeng'e karşı. 28-21 Partizan'ın bu çeyrekte sadece 9 sayı attığını hatırlatmak isterim bu arada. 19 sayıda bitirmişlerdi ilk çeyreği. Ona rağmen öne geçemedik. 7 sayıda gerideyiz.
1: Burada gerçekten birilerinin çıkması gerekiyor gibi sahneye.
0: Özel olarak 2 hücum üst, 3 hücum üst üste sorumluluk alan bir oyuncu da yok bu arada mesela. O da enteresan.
1: Çünkü herhangi bir sistem setine yerleşemedik. Şu an Fenerbahçe'nin belirli bir setini oynamasa da takımların her zaman 3-4 tane sistemleri oluyor. Hani tepede şunu oynayalım, buradan işte handoff yapalım vesaire. Hani alışkanlıkları diyeyim, sistem demeyeyim de. Çok alışkın olduğu hücum yerleştikten sonra yaptığı böyle refleks hareketleri olur her takımın. Fenerbahçe'de ben onu göremiyorum. Şimdi daha önce basketbol altyapıda ya da profesyonel olarak oynamış insanlar anlayacaktır benim ne demek istediğimi ama Fenerbahçe'de bu yok. Tepede topu getiren isim tamamen tıkanıyor ve orada Fenerbahçe'de çark duruyor bir anda. Çok enteresan.
0: Çok statik. Bu arada Wade Baldwin çizgiye gidecek. Ya Fenerbahçe bu maçı kazanır. Bunda bir problem yok ama kazanma şekli de bazen önemlidir ya. Bu kazanma şekli olarak sanki tatmin etmeyecekmiş gibi.
1: Bilmiyorum yani bir maç çok iyi bir maç çok kötü gidiyor Fenerbahçe'ye. Ben anlayamadım.
0: Yorgunluğun etkisi nedir? Mesela dün Beşiktaş'ta hissettik bunu.
1: Ama sürekli de rotasyon dönüyor Fenerbahçe'de.
0: Geniş mesela, bir rotasyon var.
1: Yani rotasyon konusunda sıkıntısı yok ki Fenerbahçe'nin.
0: Ya bundan daha geniş bir rotasyon kimse de yok ki zaten.
1: Kesinlikle
0: neredeyse.
1: Kesinlikle katılıyorum yani. Nefes'te
0: ne Beşiktaş'ta var böyle bir rotasyon. İkisinde de yok.
1: Ya diğer takımlar da bu arada kendi liglerinde maç yaptıkları için her takım yoruluyor o zaman. Bilmiyorum burada Fenerbahçe'de kadro mühendisliğinde mi bir sıkıntı var? Çünkü oyuncular birebir bireysel olarak da çok iyi performans verebilir ama bazen o 5 profil yan yana iyi bir bütün oluşturmaz.
0: Kolektif olarak iyi bir görüntü yok bence.
1: Asla yok. Yani kolektif basketboldan bahsetmemiz imkansız Fenerbahçe'de şu an. Ya Zalgiris maçında gördük bunu bu arada yalan söylemeyeyim.
0: Kitsuk'ta bundan daha zor bir maçtı bu arada Jalgiris maçı.
1: Ya işte enteresan, bakalım daha Carlik Jones falan devreye girmedi.
0: Derken airball attı. Airball attı, evet. Devam ki girmesin.
1: İyi başlayamadı o da Allah'tan.
0: Devam ediyoruz. Trent Forrest da Fenerbahçe tepeden hücum ediyor. Shavon Shields'ı buldu. 15 saniye hücumun bitmesine drive etti Shavon Shields. Adjasi'nin üzerinden kaçan bir atış var. İlk yarının bitmesine son bir dakika var. İstersen son bir dakikayı spikerlerimizle geçelim. Sonrasında devre arasında burada buluşalım.
8: Tuzağa düşmemesi lazımdı.
9: Bancası bir de üçlük kullandı. Şimdi neyse ki kaçtı Shields'tan. Juzeng'e gidiyor top. Trent Forrest'la hücumdayız. Bıraktı Baldwin'e. Yapma. Yine top kaybı. Payola. Bancasi'den Carlik Jones. Geri dönüşümü hızlı oldu neyse ki.
10: Neyse.
9: Bingham atışını bozdu. Ethan Thompson'la boş döndü hücumdan Partizan. Wade Baldwin. İçeriden şöyle bir dışarıya çıktı. Wade Baldwin, Tanaskovic'in üzerine gitti.
10: Neyse faul oldu. Neyse ki faul oldu.
9: Evet.
10: Ya çember altına girmişti, avantajı kaybetmişti.
9: ...2021'de...
10: Bu da doğru bir tercih değil.
9: Milano maçında bu arada... İlk devrede 20 sayı atmıştı Fenerbahçe. Yani oralardan çok uzakta değiliz en azından. En kötüsü olmadı ama.
10: Bu arada son sayılarımız hep çizgiden Emre.
9: Üst üste Baldwin'in yani serbest faale, atışları.
10: Faal çizgisine gitmesek belki yine oralarda kalacağız. Mola.
9: Baldwin'den yine 2'de. 2 son top için molayı istedi Koç Peñarol'a.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Radyo
11: Spor. Reklam.
12: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
11: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
9: ...15.7 saniye var. Lamar Stevens'ın performansı bir yandan ekranlarınıza geldi. Şu an...
10: O da maçın başında iki tane ışıkla başlayıp... Sonra iki faulle kenara geldi. İşte birkaç dakika önce... Orta mesafe atışıyla 8 sayıyı buldu.
9: Yani Partizan'ın en yüksek verimlilikteki oyuncusu.
10: Evet.
9: Bize de Marcus Bingham 2 sayı, 8 rebound, 3 blok. İlginç bir istatistik kağıdı var.
10: İlginç. Yani en azından emek kısmında bir şeyler yapmaya çalışan takımın en agresif oyuncusu diyebiliriz. Yapmış olduğu 3 blok ve aldığı savunma reboundlarıyla. Ama o da bu akşam hücum tarafında üretkenlikten uzak.
9: İki sayısı var sadece. Luka Vildoza topu oyuna sokuyor. Alessandro Paiolo.
10: Kısalar, kısalarımız adam eksiklemeyince tabii uzunlar da pozisyon bulmakta zorlanıyor.
9: Kısa da bir beşle son topu oynayacak Partizan. Ethan Thompson onun üçlüğü isabetli değil. Wade Baldwin aldı ilk devre. Sona eriyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Tarpin 25, Partizan 28. İlk yarıda hiç öne geçemedik ama 11'e kadar giden fark...

Evet, Fenerbahçe tarifin 25, Partizan 28. İlk yarı skoru gerçekten düşük bir ilk yarı skoru gördük. Bu arada öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor Kupuskup yön karşısında 4-1 önde. Gol 90+1'de geldi. 3-1'lik bir skor vardı bildiğiniz gibi. Kısa bir reklama gidelim, sonrasında tekrardan sizlerleyiz.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: 6. Adam'la EuroLeague gecesi devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'la EuroLeague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. İşler ilk yarı özelinde çok iyi gitmedi, ne dersin?
3: Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor şu an, farkındaysan.
2: Ya bu arada şeyi söyleyeyim, Fenerbahçe'nin EuroLeague'de yakın geçmişte attığı en düşük ilk yarı skoru da 20'ymiş. Az önce yayıncı spiker söyledi, sevgili Emre Gürkaynak. 25 sayıda kaldık, 25-28 şu an skor. Hücumda neler eksik, kimlerin rol alması gerekiyor? Fenerbahçe için anahtar nedir? Onu sorayım. Arada da bir şeyi söyleyeyim. WhatsApp hattımıza da mesajlarınızı bekliyoruz. Okuyacağım şimdi. 0538-052-1487 diyelim. Fenerbahçe'de tıkanıklık nerede yaşanıyor?
3: Fenerbahçe'de tıkanıklık bence genel olarak takımın şu an herhangi bir oyun sistemi yok. Onu söyleyeyim. Yani tabii hocanın oyun anlayışını hepimiz biliyoruz taraftarlar olarak. Kısa bir 5, çok hızlı, mobil bir oyun. O yüzden bu mobil oyunda da ters eşleşmeleri yakalamak ya da birebir eşleşmelerde kaliteli oyuncularla skora erişmek. Fenerbahçe'de oyun bu. Ama biz seninle maçın başından beri ne konuşuyoruz? Oyun asla akmıyor.
2: Yok.
3: Zaten bütün oyun anlayışı hocanın bunun üzerine ve burada oyun akmadığı zaman da Fenerbahçe tarihindeki belki de en az sayı attığı ilk yarıya yaklaştı. Burada kaç? 26 ile mi bitirdi?
2: 25.
3: 5 sayı, 2 hücum. Onu da atamasan tarihindeki en az skorla geçirdiğin yarıyı geçirecek.
2: Fenerbahçe'nin ikinci çeyreğin son bölümünde Paso yayın gerisi diyorum, serbest atış çizgisinden skor buldum da unutmamak lazım.
3: Ya bu kadar kötü bir basketbol oynayıp şu an ilk 5 hafta sonunda 4 galibiyetle 3. sırada olmamız da çok enteresan.
2: Ya bireysel yetenekler burada fark yaratıyor. Bunun haricinde Fenerbahçe'de mesela çok sete sete oturduğunu görmemekle birlikte takım bireysel oyunculardan da çok fark yaratan birini görmedik. Bakalım ikinci yarıda daha farklı olur inşallah.
3: Yalnız şunu söylemekte fayda var. 5. hafta bitti. Biz 4 kere evimizde oynadık. Bu kötü oyunu da sen evinde kazanıyorsun 4 haftada.
2: Panathinaikos maçı kötü bir görüntüydü mesela deplasmanda.
3: Yani. Evinde sen 4'te 4 yaptın, tamam. 3.sün. Şu an kimsenin dikkatini çekmiyor ama biz ilk 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynasaydık belki de bir galibiyette falan kalacaktı Fenerbahçe.
2: Ki evde oynadığın takımlar da şimdiye kadar hani Dubai haricinde Virtus Bayern çok iddialı takımlar değil. Jalgiris ve Dubai maçları iddialı galibiyetler.
3: Bu arada ligin başında çekebileceğimiz en güzel takımları çekmişiz. Çok rahat yenebileceğin, sana sürpriz yapamayacak basit takımlarla oynadık evde. Ama böyle gitmez yani. Ben hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi.
2: Hazırsan sana Fenerbahçe'nin gelecek 3 haftaki fikstürünü paylaşıyorum. Bir deplasman turu var. İlk olarak 23 Ekim. Barış ve Dostluk Salonu'nda Olympiakos deplasmanı. Ardından 27 Ekim, 4 gün sonra Valencia deplasmanı. Ardından 29 Ekim, yalnızca 2 gün sonra Real Madrid deplasmanı. Olympiakos, Valencia, Real Madrid.
3: 3'te 0 da olabilir. O kadar söyleyeyim.
2: Çok can sıkıcı.
3: 3'te 0 da olabilir, 3'te 3 de olabilir işte. Çok enteresan.
2: Tuncay Bey yazmış Ankara'dan. Ankara'dan selamlar güzel insanlar. Olimpia Milano Dubai basket maçında evinde Olimpia Milano galibiyeti denemeyi düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Milano 18-7 önde, geride kalan 5 dakikada ama. Naçizane fikrimi söyleyeyim, sonra topu sana atayım. Ben Milano bugün büyük çekmeceyle oynasın, yine oynamam. Son 3-4 yılda ne kadar bahis oynadıysam 4'te 3'ünü yatırdı Milano. Sevmiyorum Milano'yu.
3: Milano evinde mi oynuyor?
2: Evet.
3: Ben katılıyorum kendisine. Olabilir.
2: 18-7 öndeler bu arada.
3: Olabilir. Dubai deplasmanları da ben beğenmiyorum.
2: Fenerbahçe maçında çok tutuk kalmışlardı. Bu meşhur bir sosyal medya mimi var ya, aramızda kendimiz de çok yapıyoruz. Milano için şunu söylemek istiyorum. Kazanır, onda bir şüphem yok. Hani kazanır kazanmaz oraya girmeyeceğim.

0: diyeceğim ama son yıllarda beni bahisten çok patlattığı için ben sevmem Cano, bana koyma. Milano'ya karşı genel itibariyle bir haleti ruhiyem, hissiyatım bu şekilde. Yani değil mi? Bugün büyük çekmeceyle oynasınlar. Milano'ya da 2 oran versin, oynamam. Yemin ediyorum oynamam.
1: Milano tabii canım, ligin sevilmeyen çocuğu. Özellikle bizim aramızda gerçekten bir nefret objesine dönüştü burada. Konuşa konuşa dilimizde pelesenk oldu bu takımın. Kötü yönetimi, ruhsuzluğu, enerji eksikliği vesairesi. Çok Burak'la benim özellikle hiç sevmediğimiz bir takım. Çünkü çok güzel yerlere gelebilecek, aslında çok da karizmatik bir takım. Yani Milano'dasın. Emporio'yla yıllardan süren, yani zaten takım onların da.
0: Giorgio Armani'nin milyon dolarlarını yediniz, adam kahrından öldü.
1: Yani aynen, oradaki sponsorluk zaten aslında sembolik. O takım onların zaten ama tabii. Yani bu kadar da karizmatik bir takım olup bu kadar başarısız olamazsınız ya.
0: Ya mesela şey olması lazım. Futboldaki 2006 İtalya milli takımı gibi olması lazım bu takımın. İşte Vieri'ler, Del Piero'lar, uzun saçlı presentable adamlar. Yok abi, hiçbir şey yok.
1: Çok enteresan. Milano benim için Asvel'den ya da Baskonya'dan çok farksız bir takım, onu söyleyeyim. Ya eskiden bu kadar değildi. Milano biraz rakiplerini kendinden çekindiren bir takımdı ama son pandemiden sonra falan ben ciddiye almıyorum artık.
0: Yani katılırım. Burada Milano ne zaman kuponumda olsa, ne zaman temsilcilerimizden biriyle oynasa, ki ters geldiği doluyor. İki tane damarım tıkanıyor adamları görünce.
1: Ben genel olarak bahis yönünden çok bakmadığım için bir yorum yapamayacağım ama Milano kazanabilir evinde. Ben Dubai'nin deplasmanda oynadığı basketbolu beğenmiyorum. Kazanıyor bazen ama deplasmanlarda iyi oynamıyor. Bakmayın bu arada, Dubai'nin iyi bir taraftarı var. Onu söyleyelim.
0: Ya orada
1: maçlarını... Ya Burak ve benim çok yakın bir arkadaşımız, çünkü yeni taşındı. Seyirci yoğunluğu benim beklentilerimin çok üstünde.
0: Ya orada aktivite olarak bakıyorlar ki yani fena da değil o açıdan. Dubai basket takımı iyi de bir kadrosu var.
1: Ama gelen isimler işte, hani milyarderler, multimilyonerler vesaireler gelince orada oynayanlar da bir gaza geliyor Dubai'nin oyuncuları.
0: Bu, sana bir şey söyleyeyim, o ciddi ruh eksikliği. Buradaki gibi insanlar dişinden tırnağından arttırıp gitse daha anlamlı olur. Adam orada vakit geçirmek için gidiyor. Hatta o kadar rahat gidiyor ki finansal olarak, senin dediğin gibi. Baktı ilk yarı maç sarmadı mı, çıkıp evine gidiyor. Ben burada maç biletine 5000 lira versem maç sonunda oyuncuların ne bileyim soyunma odasına gittikleri koridorda yollarını gözlerim mesela, anladın
1: şimdi
0: mı?
1: Şimdi öyle mi yaparsın, yoksa şimdi sana çok iyi bir örnek vereceğim.
0: Benden gitmeyelim ama.
1: Bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğim için. Şimdi Akatlar'daki salonda bir Beşiktaş oyuncusu olarak oynadığını ve 20 sayı geriye düştüğünü düşünsene. Benim elim ayağım titrer.
0: Kahır.
1: Zaten küçücük salon, yani taraftar grubu zaten yanlış anlama ama nefesleri ensende hissediyorsun. İnanılmaz. Ben o potonun üstüne çıkan bir abi vardı taraftar.
0: Meşhur.
1: Yani anladın mı? Şimdi o statta oynamak da gerçekten büyük stres.
0: Ciddi anksiyete krizi yaratabilir.
1: Öbür tarafa bakıyorsun. Kazanırsan herkes çok mutlu. Böyle alkışlıyorlar seni falan opera salonunda gibi. Ne kadar güzel bir maçtı falan diyorlar. Kaybedersen de çekip gidiyor. Anladın mı?
0: Kaybedersen çıkıyor, limuzinle atlıyor gibi, gece atıştırmalı.
1: Dubai'de oynamak büyük bir lüks aslında baktığın zaman. O yüzden onlar evlerinde fena oynamıyorlar.
0: Oyuncular da rahattır orada. El üstünde tutuluyorlardır muhtemelen.
1: Çok, kesinlikle.
0: O anlamda oyuncu perspektifinden güzel. Taraftar açısından çok heyecan verici değil en azından.
1: Tabii canım, evet.
0: Bu arada Milano için de şunu söyleyeyim. Skor 18-14 oldu biliyorsun. 16'ya 7 idi, fark kapandı. Düzeltiyorum. 18'e 7 idi, fark 18-16 oldu. 18-14 oldu. Şunu söyleyeyim. Tuncay Bey için Milano kazansın isterim. Onun haricinde ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bartuhan Çevik yazmış. Merhaba, ilk yarı 103-100 Partizan önde bitseydi üzülecek miydim? Hayır. Tamam, tabii ki yenmesi lazım Fenerbahçe'nin ama ilk yarı 3 sayı farkla kapatmak bence iyi. Ya burada sıkıntı ne biliyor musun? İlk yarı 3 sayı farkla kapattın ama o 3 sayılık marja biraz daha Partizan kötü olduğu için indirdin ya. Hani Fenerbahçe direksiyonu toparlayıp tekrardan ivme kazandı gibi bir durum yok.
1: Evet, tamam, anladım ben şimdi demek istedim. Anladım, pardon, yaptığı yorumu sen cevap verince. Burada olay şu, ama şöyle cevap vermek istiyorum. Şimdi özellikle Avrupa basketbolunda bu işin raconu demeyeyim, kelime aklıma gelmiyor. Yani bu işin normal düzeni 35-45 arasında bitirmektir ilk yarıyı. Burada 25 İdeali. Sayıda kalmak Fenerbahçe açısından hücumda çok büyük eksiklikler olduğunu gösteriyor. Biz bu yüzden şu an aslında Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz. Partizan Fenerbahçe'nin kıstas alması gereken bir rakibi değil. Partizan'ın 28 sayıda kalması Fenerbahçe için ne kadar önemli bir detay? Asla değil, çünkü Partizan zaten son maçında 55 sayıda kalmış bir takım.
0: Panathinaikos darma duman etti.
1: Bizi de darma duman ettiler ama yani Panathinaikos'u, Partizan'ı gerçekten üstünden dozerle geçip gittiler.
0: Top oynatmadılar, bir de Belgrad deplasmanı da kolay iş değil onu yapmak. Burada olduğundan çok daha zor.

0: Bilmiyorum yani Fenerbahçe'nin 25 sayıda kalması büyük facia. Çünkü bir önceki maçı sen 100 sayıyla bitiriyorsun. Yani
1: Jalgiris'e atıyorsun bir de bunu.
0: Ya 40 dakikada 100 sayı atıyorsun. Burada 20 dakikada 25 sayı atıyorsun. Normal mi?
1: Ya burada bence çift maç haftalarının çokluğu takımları çok yıpratıyor ya.
0: Ben buna inanmıyorum ya. Ben bu kadar ya oyuncular iki tane maç yapınca yıpranacak profildeki oyuncular değil bizim takımımızda.
1: Ha orada da şey var, şimdi şöyle diyebilirsin. Partizan da ikinci maçına çıkıyor mesela.
0: Ya bir de bu yani kimseyi tabii hor görmek istemiyorum ama futbol gibi bir spor değil basketbol ya.
1: Derin rotasyon kullanabiliyorsun maç içinde sürekli.
0: Tabii canım ve o kadar aktif dinlenme yaptığın bir spor bu. Sürekli kenara geliyorsun, nabzın normale dönüyor, geri çıkıyorsun. Yani futbolcular haftada iki maç yaptıklarında gerçekten sakatlanıyorlar, ediyorlar, görüyoruz. Burada ben şimdi çift maç haftasında hem Euroleague'de iki maç oynayıp hem ligde oynayan oyuncuyu da görüyorsun. Takır takır oynuyor.
1: Baskette seyahat işi biraz yoruyor bence.
0: Olabilir tabii, üst üste deplasmanlar denk gelirse yorar. O her insanı yorar.
1: Şimdi şeyi düşündüm mesela. Beşiktaş Baskonya deplasmanında İspanya'nın güneyinden geldi biliyorsun Fernando Buesa'dan. 1,5 gün sonra Telekom maçı oynadı. Hani uçuş üstüne maç bazen sıkışabiliyor. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ekim ayında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Efes'in 12 maçı var. Yani 3 günde bir maça, 3 günde değil 2,5 günde bir maça geliyor. Bu ekstrem bir durum.
0: He, kesinlikle. Burada işte Fenerbahçe rotasyonu çok önemli. Yani iyi ki böyle bir rotasyon yaptılar. Beşiktaş bunun altından bu sezon nasıl kalkacak bakalım.
1: Ali Bey yazmış. Kardeşim Lezor'u getirin 1000 euro ben ateşlerim şimdiden demiş. 5 veya 10 değil net 1000 euro demiş.
0: Herkesin kesesinin büyüklüğüne göre diyelim Ali Bey.
1: Biz ne kadar ateş
0: benden
1: ederiz?
0: Benden 5-10 çıkar.
1: Ben de 100 euro atarım ya. Ben Fenerbahçeli de değilim bu arada. Çok bile atıyorum da yine bir gözümüz gönlümüz açılsın. 100
0: benim
1: euro
0: her
1: atarım.
0: Tarafım sarı. Ben emekçiyim. İşçi tarafında olduğum için ben bu işin.
1: Biz de patron değiliz. Burada manipülasyonu geçelim şimdi. Yan yana oturuyoruz farkındaysan.
0: Ya 1000 atabilecek güçleri olanlar atsın tabii ama herkes bir tane koysa zaten milyon dolarları geçiyor. Fenerbahçe'nin çok taraftarı var.
1: Ya zengin olanlar 10-15 bin dolar atsın, diğer taraftarları yormayalım bence. Yani herkes de atmak zorunda değil.
0: Ya da büyük bir Fenerbahçeli çıksın desin ki yani.
1: Ben alıyorum kardeşim.
0: Siz aynen öyle tatlı canınızı yormayın, ben bırakıyorum buraya.
1: Orada da şey var, Yanakopulos çok ters bir adam. Parasını versen de alamazsın mesela.
0: Tabii canım Yanakopulos oturtur. Kendi maaşını öder oturtur gitmesin diye.
1: Yani muhtemelen. Bu arada Dubai 20-18 önde. Şu an önümüzdeki ekranda güncel box skor vermiyor. 20-18 öne geçti Dubai. 18'e 7'den Milano çok nefis bir seri yedi. 14-0'lık. 23-18 diyelim.
0: Yapar
1: 17-0.
0: Onlar. Yapar onlar.
1: Çok travmatik bir takım. Olympiakos 28 sayıdan dönüp maçı aldı, rekoru egale etti. Biz 2017'de Berlin'de CSKA karşısında 18 sayıdan döndük. İlk Final Four'umuzda finalde hakemlerin inanılmaz hatalarıyla kaybettik ama eski adıyla Bobby Dixon, Türk adıyla Muhammed Ali'nin inanılmaz bir üçlükleriyle geri dönmüştük. Itudis'i hiç sevmem, Banvit'i çalıştırırken de sevmiyordum. Zaten tuttu, bize koç oldu, layıkını buldu, şimdi beter olsun demiş Ali Bey. 40 yıllık çocukluk arkadaşım ile Itudis yüzünden 4 yıldır görüşmüyoruz.
0: Kimden gelmiş bu yorum?
1: Ali Bey'den.
0: Yani
1: Itudis bu kadar önemli midir ya?
0: Itudis nasıl bu noktaya getirdi sizi, onu merak ediyorum ben. Menajer miydi arkadaşınız?
1: Bilmiyorum ki ya. Itudis'in menajeri olsa...
0: menajerlerle arası çok iyi çünkü onlar.
1: Eyvah eyvah. Şimdi mesela Saras gitse kavga etmeyiz herhalde. Çok seviyoruz ama...
0: Saras'la kavga etmemizi istemezdi.
1: Hayır. Siz müsterih olun. Arkadaşlar hoşçakalın, ben gidiyorum. Yani ilginçmiş. Karamsar olma kardeşim, 15 sayıyla alırız maçı diye eklemiş.
0: Alabiliriz zaten ya, sıkıntı yok. Ama güzel durmuyor ya. Yani Ali Bey maçı mesela takip ediyordur diye düşünüyorum şu an.
1: İzliyorlar mekanda.
0: Akmıyor oyun.
1: Bu arada Umut Erdemir yazmış potaya çıkan dinleyici için. Yanlış hatırlamıyorsam Ali İmdat olması lazım gece kondudan diye.
0: Aa evet. Olabilir.
1: Daha enteresan bir bilgi. Derken fena. İkinci yarı başladı bu arada. 25-28 Partizan üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin artık daha aklı başında hücum etmesini bekliyoruz. Shavon Shields burada. Çembere drive etti. Kevin Hüseyin'in yanından çok nefis bıraktı.
0: Evet, fark 1'e indi. Bakalım. Burada çemberi zorladı ve skoru çıkardı Shavon Shields. Umarım devre arasında Saras takımı kendine getirmiştir. Çünkü çok ruhsuz da bir Fenerbahçe vardı. Çabalamayan bir Fenerbahçe görüyorduk. Bakalım.
1: Direksiyona Shavon Shields geçse nasıl olur sence?
0: Artık bu formülü bulmuş olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Kever Yüseys basketi buldu. 30-27'ye geldi. Skor o da fena oynamıyor. Cekir'den ilk çeyreğin sonunda formayı aldı. Şu an hala oyunda devam ediyor.
0: Evet.
1: Shields yine aldı. Orta mesafeden içeri drive etti. Yine rahat bir turnike.
0: İşte bir nokta.

0: noktada burada ışığı bir oyuncuya tutmak gerekiyor. Onun üzerinden ritim bulmak gerekiyor bazen de.
1: Kemal Hüseyin'si pişmaniye gibi dağıttı bu arada Taylor Norton Tucker.
0: Evet yani savunmada. Öyle bir yardım savunması yaptı ki.
1: Karlik Jones tepede Bingham'la eşleşti. İçeride Tanaşkoviç'i buldular. Orta mesafe çok
0: Trent
1: kötü.
0: Trent Forrest da bu arada ters eşleşmelerde uzunlarla kalabiliyor. Çok
1: kütleli
0: iyi bir,
1: bir oyuncu. Bingham çemberin dibinde bitirdi. 31-29.
0: Uyudular. Trent Forrest köşede o kadar boş bir koşu yaptı ki herkes topun oraya gideceğinden emindi. Bingham inanılmaz bir kat yaptı bir anda potaya.
1: Fenerbahçe maçta ikinci kez önde. 31-30 ona ikilik bir serisi var Fenerbahçe'nin. Partizan bu kadar tutukken artık alıp götürmemiz lazım.
0: Evet. Yani bir anda 6-0'lık bir seri geldi ikinci yarıda.
1: Maçın Kemal Hüseyin çemberi uzandı, iyi bitirdi.
0: Pardon, 6-4 oldu Kemal Hüseyin ikinci basket.
1: 32-31 Partizan önde. Maç sanki çok böyle 60-52 falan bitecekmiş.
0: Lise... Açıldı skor ama fark ettiysen. 2 dakikada 10 sayı gördük.
1: Ya toplamda evet. Bu ve arada Trent Forrest.
0: Trent Forrest da yine çembere gitti.
1: Az daha basket faul oluyor.
0: Ya zaten Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker ve Shane Larkin'in olduğu bir takımda Trent Forrest aldığı sürelerde rakibi faul problemine soksa, savunmada katkı verse, oyundaki tempoyu arttırsa, orada bir dinamo etkisi yaratsa yeter zaten. Burada ben Fenerbahçe'nin kahramanı olmasını beklediğim bir isim değilken.
1: İhtiyaç da yok bu arada.
0: Aynen öyle. Ya bunları kaçırmasın mesela.
1: Serbest atışta kaçırdı. Burada biraz daha slasher tarafını ortaya çıkartsa sanki faul problemine sokar gibi Partizan'ı.
0: Ya içeriye girdiği pozisyonlardan sayı üretse vesaire bir şeyler yapsa zaten kendi orta mesafesini ve yay gerisinden 3 denemelerini de rahatlatacak.
1: Fenerbahçe'yi bu maçta da görüyoruz. Fenerbahçe o şutörü bulamıyor. 6. maçta da.
0: Fenerbahçe bence çok iyi şut atabilen oyuncular almadı bu sene. Braxton Key de bence gerçi son maçı bu arada iyiydi yayın gerisinden ama
1: net bir şutör diyemezsin
0: net
1: ama.
0: Net bir şutör diyemem. Trent Forrest'a net bir şutör diyemem.
1: Key'den bir blok geldi.
0: Yani ne yazık ki Taylor Norton Tucker'a da diyemiyorum.
1: Net bir şutör değil. Kesinlikle değil. Bu
0: İnanılmaz
1: arada
0: inanılmaz bir
1: yeri. Müthiş bir basket faul. Taylor yani, Norton Tucker.
0: Fenerbahçe'de aslında çok iyi oyuncu dediğimiz çoğu isim yayın gerisinde çok da meziyetli değil.
1: Ya şu Fenerbahçe takımında yayın gerisinde en net oyuncu sanki Shields gibi.
0: Shields, Larkin. Bingham, Larkin.
1: Bu arada tek elle çok zor bitirmiş.
0: Ya topu öyle bir tutuyor ki gerçekten.
1: Elma tutar gibi tutuyor.
0: Evet aynen öyle.
1: Bak Embiid'e benziyor şu an. Benziyor, Kemal Hüseyin evet, ekranda.
0: Burak Alacan'ın hakkını yemişim.
1: Şey AliExpress'ten aldığım Embiid diyebiliriz kendisi için. Taylor Norton Tucker serbest atışta isabeti buldu. 35-32'lik Fenerbahçe tarifin üstünlüğü var. Ethan Thompson'la oyunu kuruyor Partizan. Fenerbahçe savunmada kemerleri sıktı gibi.
0: Evet. Oyun bu arada görüyor musun nasıl hareketlendi?
1: Lazım. Lazım. Ethan Thompson'dan çok zorlama bir şut. 3 serbest atış gelecek. Faul Braxton Key'ye çıktı.
0: Çok yakında kaldı. Bu kadar hızlı çıkarmasını beklemiyordu şutu ama iyi yakaladı onu. İyi tuzağa düşürdü.
1: Faul de var bu arada. Ele bir temas var.
0: Var kesinlikle faul var.
1: Ethan Thompson da enteresan oyuncu. Avrupa'da ilk deneyimi galiba.
0: Garip bir profil onda. Partizan bu tarz profilleri buluyor.
1: Buluyor. Karlik Johnson da mesela Euroleague'de ilk deneyimi. Dwayne Washington'ın da aynı şekilde ki Dwayne Washington Bayern'de de. Hani takım çok iyi gitmese de iyi oynuyor.
0: Dwayne Washington bu arada Bayern'de benim beğendiğim 1-2 isimden biri sadece.
1: İyi oyuncu. İyi oyuncu. Bu arada bak geçen hafta da bir dinleyicimiz yazmıştı. Aynı dinleyicimiz yazmış. Yorumu da okuyayım. Selamlar. Shane Larkin'in aklı hala Efes'te gibi ne diyorsunuz demiş. Aynı dinleyicimiz geçen hafta da yazmıştı. Bu cümlenin dayanağını merak ediyorum. Geçen hafta da mutsuz olduğunu söylemişti. Bir mantığı varsa okey destekleyeceğim. Ben öyle bir şey düşünmüyorum ama argümanınız nedir? Söylerseniz burada üzerine konuşalım.
0: Yani neye istinaden yapılmış bir yorum onu merak ettim ben. Yani benim görebildiğim öyle bir hali tavrı yok çünkü zaten çok süre de almıyor. Yani özel yaşamını da bilmediğimiz için kendisi.
1: Efes'i niye özlesin ki? Bir de özleyecek olsa kontratı devam ederken ayrıldı yani. Efes yani ilgilenmiyor gibi bir durum da yoktu. Zaten kalabilirdi. Taylor Norton Tucker bu arada biçiyor içeriği şu an.
0: Oo basket foul çıktı.
1: 37-33 bir
0: bu
1: de serbest atış gelecek.
0: Basket foul mu bu?
1: Adımlamıştı bence bak buradan.
0: Hayır adımlamıştı zaten de.
1: Orada Lamar Stevens'ı çok ciddi tuzağa çekmiş.
0: Evet, orada bir S veriyor gibi ama tabii onlar hareketin başlangıç ve bitişine bakıyorlar. O minik S'i saymadılar.
1: Ona görmezden gelinebilir. Yok bir şey devam edelim. Bu arada Itudis kavgası için de Ali Bey demiş ki benden daha iyi Fenerli olduğunu belirtmişti Itudis'in. Ya Itudis'in ben Fenerbahçe'de olduğunu düşünmüyorum. Daha çok parayı verirse Efes'li de olur, Beşiktaşlı da olur bence kendisi.
0: Enteresan evet. Genel olarak Itudis'le herhangi bir konuda karşılaştırılmak istemezdim herhalde.
1: Ben sevmem kendisini. Fotoğrafım var Instagram'da bu arada. Senin de var ama aynı günden bir fotoğrafın. Ama şey dediğim gibi hani 500 bin euro fazla verirsen Beşiktaşlı da olur. 1 milyon verirsen Efesli de olur. Çektiğin her yere gelir.
0: Evet. Biz Burak'la çok farklı kaynaklardan farklı haberler duyduğumuz için iyi güzel. Trent Forrest bu arada ben bugün açıldığı gün olarak ilan ediyorum kendim için.
1: Şu serbest atışlarda da biraz kesin kazanırsa Arjenlek için üstüne çok cesur gitmiş orada faal almış.
0: Evet bunlar çok önemli. Ya burada gerçekten Trent Forrest'ın yapması gereken şey bu takımın hırçın çocuğu olması gerekiyor. Fiziksel olarak burada ekstra işler koyması lazım. Ekstra hustle, ekstra aidiyet, ekstra hırs.
1: Evet bir mola geldi Partizan cephesinde. Kısa bir reklama gidelim sonrasında devam edelim.
2: Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam edecek. Radio Sport. Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade. Radio Sport.
2: Reklam. Altıncı Adam'la Euroleague gecesi devam ediyor.
1: Evet 6. adamla Euroleague gecesinde devam edelim. Trent Forrest'ın Arjen Lekic'in üstüne yaptığı drive'la birlikte aldığı iki serbest atışı izleyeceğiz birazdan. Fenerbahçe artık biraz daha rüzgar arkasına aldı ne dersin?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani ikinci yarının başlangıcında bence iki takım da bu kadar hareketsiz ve inaktif basketboldan sıkılmıştı. İki takımın da ben oyuna daha iyi girdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe için bu çok daha iyi zaten. Partizan düşük skorlarla geçiriyor maçlarını. Onların oynadığı oyunun içinde çok kaldık biz. Yavaş, verimsiz, temposuz, setlerde daha böyle hengamenin olduğu bir oyunun içindeydik aslında 20 dakika boyunca ama burada maç iyi başladı Fenerbahçe için. Ben direkt farkın açılacağı düşüncesindeyim. Öyle hissediyorum. Umarım da öyle olur.
1: Şu an 3. çeyreğin bitimine 6.47 var. 38-33 Fenerbahçe'de dinleyicimiz yazmış ki ruh hali öyle. Enerjisi düşük geliyor. Benim görüşüm sevgiler demiş. Hani bir bilgiye binaen değil Larkin'in durumu için.
0: Hissel. Okey saygı duyarım.
1: Var mı sende aynı hissiyat?
0: Ben de öyle bir hissiyat yok ama şimdi şöyle tabii daha az süre alıyor, daha sakin, sessiz. Bence biraz havayı kokluyor.
1: Sükunet yaradı.
0: Larkin iyi kurt, iyi kurt o. Havayı şu an kokluyor. Ben yokken ne oluyor, ben nerede, nereye katkı verebilirim? Bence fazlasıyla fokus halde şu an Fenerbahçe'nin oyununa.
1: Bu arada Trent Forrest 2'de 2 ile 40-33'e getirdi skoru. Bir dinleyicimiz demiş ki Serence Bey, İtalyano bence en doğru yerde NDD rotasyonunda kullanarak onun... Asını dinlendiriyor. Sahil Özcan'dan bahsediyor. Beşiktaş'ın da maçı 3 dakika sonra başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'le oynuyor. Beşiktaş
0: kadrosunu verme şansın olursa hemen aktaralım.
1: Beşiktaş'ın kadrosuna bu arada Trabzonspor'da konferans liginde Kupskupion'u 4-1 ile mağlup etti. Onuachu, Salah ve Frankulino'nun 2 golüyle birlikte. Kalede Nübel, savunmada Emirhan Agbadu, solda Outtara, sağda Murillo, orta sahada Ndidi, Orkun, Olahitan, sağda İlhan Fakılı, solda Trossard, en uçta Yangio. İlk 11 var Beşiktaş'ta.
0: Ohla da çıktıysa bayağı hareketli bir futbol izleyeceğiz gibi Beşiktaş'tan tempolu.
1: Hoffenheim için sana şöyle bir istatistik vereyim. Bu sene 5 maçta 9 gol atıp 13 gol yediler. Bundesliga'da yalnızca 1 galibiyetleri 4 mağlubiyetleri var. Bol gollü bir maç izleyebiliriz.
0: Ya Hoffenheim şöyle yanlış bilmiyorsam geçen sezonu Bundesliga'da 4. bitirdi onlar.
1: Evet Avrupa'ya bu vesileyle gittiler.
0: İyi bir basketbol oynadılar ama işte burada böyle bir şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi Avrupa'ya gittin, Bundesliga'da oynadın, kupaya baktın, ettin derken yani birden fazla organizasyonun içinde yer alınca onu idame ettirmek çok kolay değil. Hoffenheim bunun sıkıntısını yaşıyor gibi.
1: Yani evet burada geçen seneden işte Kramaric benim çok beğendiğim bir oyuncu. Fisnik Aslani gibi önemli oyuncuları var ama
0: Kramaric,
1: çok oynuyorlar.
0: Hırvatistan mı?
1: Hırvat 36 yaşında.
0: Evet evet Kramaric.
1: Bu arada Ali Bey demiş ki Burak kardeşim Itudis Banvit'i çalıştırmadı orada oynadı. Ya, ukalalık olmasın yanlış anlama sen yaşça küçüktün belki. Oyunculuk dönemini bilmem ama Obra'dan sonra yardımcılıktan sonra ilk baş antrenörlük deneyim Banvit'te Itudis'in. Onu söyleyebilirim. Hatta bir kontrol edelim hani o dönemi bildiğim için. Rahatlıkla söylüyorum. Bir daha bakalım. İlk baş antrenörlük deneyimi Banvit'te Itudis'in. Nasıl Pistolis işte onun yanından ayrıldıktan sonra Obra'nın ilk Galatasaray'da yapmıştı. Itudis'te de aynı şekilde. Hatta basketbolculuğu da yok Itudis'in. Bildiğim kadarıyla baş antrenörlükte Bandırma Bordo diye geçiyor şu anda tabii ama Panathinaikos'ta yaptığı asistanlıktan sonra ilk deneyimi 13-14 sezonda Banvit'te sonra Ceska'ya gidiyor zaten. Doğru hatırlıyorum. Fark 10 oldu 15'e doğru gidiyoruz demiş. 4.57 var 3. çeyreğin bitimine. 45-35 Braxton Keane basketiyle Fenerbahçe

0: Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Tarfin önde.
1: İşte yani ilk iki periyot çok fazla gömdük Fenerbahçe'ye ama çok kötülerdi. İşte bahsettiğimiz şey bu. Oyuna çok geç dahil oluyor Fenerbahçe. Yani Olympiakos'la Real Madrid'le Panathinaikos'la oynarken iki periyot kimse sabretmez size. Alır
0: Panathinaikos maçında
1: giderler.
0: gitti ikinci
1: Alır
0: çeyrekte maç
1: giderler
0: mesela.
1: işte. Ya bu büyük sıkıntı. İnanılmaz yavaş giriyor Fenerbahçe. İdeal beşini bulması lazım. Artık maça uygun beşleri doğru yapması lazım. Bence tamam hoca çok iyi hoca ama bence yanlış beşlerle çıkıyor Fenerbahçe hep.
0: Daha elindeki kadroyu tam olarak kafasında rolleri dağıtamadı gibi.
1: İşte aynen öyle. Burada şu an iyi bir reçete var ama uygulayamıyor çünkü her hastaya aynı reçete uymayacak. Yani ideal bir 5 kurması gerekiyor ama maç özelinde de bir şeyler yapması lazım. Yani biz hep aynı 5'te çıkıyoruz. Hiç de maça giremiyoruz ilk 10-15 dakika. Hep aynı sıkıntıyı yaşıyoruz.
0: Bugünün ne kazanılacağını varsayarak şunu söyleyeyim, hani güncel görüntü itibariyle Fenerbahçe Allah'tan bu geçiş sürecinde hedef maçlarının hepsini kazandı.
1: İşte Allah'tan yani hem kolay rakiplerle hem de evde oynuyoruz. Büyük şans. Oo.
0: Belli bu arada Lovren'i def etti. Orada Taylor Norton Tucker yerde patlattığı top suratına geliyordu az daha.
1: Yani ikisi de topa zıplayınca çizginin üstünde.
0: Lovren'e çekil önümden dedi. Akranlar zaten büyük ölçüde öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Akran zorbalığı. Fenerbahçe Tarfin makası açtı şu an. 45-35 bitime 4,5 dakika var 3. periyotta. Sanki buradan sonrası rahat gibi.
1: Evet, şöyle o zaman
0: Bir box score alalım senden.
1: box skordan önce hazır 25 dakikayı da geride bırakmışken iki takımın genel olarak istatistiklerini vereyim sonra oyuncu özeline gidelim. Çünkü burada oyunculardan ziyade iki takımın da oynadığı garip basketbol üzerine konuştuk 25 dakikadır. Şöyle iki takımın da asistleri 10'a 11, Fenerbahçe 10 asiste, Partizan 11 asiste. Savunma reboundları için Fenerbahçe'ye aslında çok kötü yorumlar yaptık ama 21 savunma reboundu var. 23 savunma reboundu var Fenerbahçe'nin. 16 Partizan'ın var. Tabii ama burada Partizan'ın 8 hücum reboundu var. Fenerbahçe'nin 3. Yani bu da demek oluyor ki Partizan Fenerbahçe'nin yaptığının çok daha fazlası hücum etmiş.
0: Possession sayısı daha yüksek
1: Yani
0: olabilir.
1: 23 tane savunma reboundu almışız. 9 tane onlar almış. Ne yapar? 32. Fenerbahçe özelinde baktığımızda burada 19.
0: Burada rebound olarak Partizan'ın Hayes'le bir kemer
1: Çok
0: yüzeysinde vardı
1: fazla
0: yine.
1: ikinci ve
0: Doğru
1: üçüncü
0: diyorsun.
1: şansları verdik biz ikinci periyotta. Büyük bir hataydı o Fenerbahçe için. 9 tane blok koymuş Fenerbahçe. Bu da
0: Burada
1: enteresan.
0: Bingham'ın 3 tanesini ben saydım. Key'den 2 tane geldi.
1: Evet. Yani
0: Horton Tucker'a bir tane yazdık. Ne yaptı?
1: Partizan'ın
0: 6.
1: takım olarak 3 bloğu var. Bizde sadece Marcus Bingham tek başına 3 blok yaptı. Enteresan. Fenerbahçe'nin hiç mola almadığını söyleyelim.
0: Gerek olmadı.
1: Saras hiç mola
0: Bak
1: almadı daha.
0: mesela Taylor Norton Tucker yara yara gitti. Arjen Lekic'in üstünden basket faulü aldı. Durduramıyorlar mesela. Orada Jekyll'i yatmaması çok enteresan Peñarol'un.
1: Fenerbahçe şu an farkı 11'e çıkardı ve şöyle de garip bir bilgi verelim. Fenerbahçe'nin bu maçı önde geçirdiği süre 3 dakika 2 saniye.
0: Enteresan.
1: Yani burada bir anda 10 sayıya gitti Fenerbahçe ama maçın 22 dakikasında geride geçirdi.
0: Bu arada Kupskupyon karşısında Trabzonspor 90 artı artıda gol yemiş 4-2 maç skoru. Onunla paylaşalım. Ben bitime birkaç dakika kala bakmıştım skora. Beni yalancı çıkartmak için kader elinden gelen her şeyi yapmış. 4-2. 2-4 daha doğrusu. Bu arada Ali Bey Itudis için demiş ki ben o dönemin Banvit adıyla oyun kurucu diye biliyordum. Banvit'in koçuydu. İlk baş antrenörlük deneyimi. Chuck Davis'in falan olduğu takım yanlış hatırlamıyorsam. 48-36 Taylor Norton Tucker çemberde aldığı basket faullerinden isabeti de buldu. Kyle Allman, Braxton Keane üstünden bir orta mesafe attı. Bugün ilk sayılarını kaydetti.
1: Güzel birebir oynadı.
0: 48-38.
1: Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Şimdi burada gerçekten istatistik kağıdına bakınca çok garip bilgiler çıkıyor maçla alakalı. Maça 4'te 4 üçlükle başlayan Partizan şu an 16'da 4 üçlükte.
0: Orada Lamar Stevens ve Ayton Thompson'dan sonra kontak kapatmışlar.
1: 12'de 0 atmışlar. Fenerbahçe %20 ile üçlük atıyor 10'da 2. Korkunç. Korkunç onu
0: Bu
1: söyleyeyim.
0: sene bütün maçlarda Fenerbahçe'de aynı kriz var bu arada.
1: İnanılmaz. Burada tabii oyuncu özeline gelelim istiyorsan.
0: Tabii.
1: Evet, Fenerbahçe'de bakıyoruz. Taylor Norton Tucker 13 sayı, 4 asist, 2 reboundla takımın en skorer ismi Shavon Shields 10 sayı, 4 rebound. Wade Baldwin 6 sayıda, Braxton Key 5, Trent Forrest 5, Marcus Bingham 4, Shane Larkin 3, Sertaç Şanlı 2 sayıda Fenerbahçe'de Partizan'a bakacağımız zaman Lamar Stevens 8, Kevaç Üsey 8, Ethan Thompson 7. Tanaşkov

0: 3-4 Luka Vildoza 3 sayı, Cekiri 2 sayıda, Carlik Jones 2 sayıda. Aslında takımın en skorer ikilisi 2 sayıda şu an.
1: Enteresan.
0: Enteresan bir basketbol oynuyor şu an iki takımda.
1: Carlik Jones'un kötü olması yarar bize. Ben bu arada fantasy takımında galiba Jekyll'i takımda unuttum mu diye bir kontrol etmek istiyorum. İnşallah öyle bir şey yapmamışızdır. Sadece Valenciunas'la çıktım diye
0: ben Braxton Key ve Will Clyburn'u daha önceki yanlış yaptığım takımlardan ötürü çıkaramadım. Büyük ihtimalle çok eksi yazacak bana bugün ama sağlık olsun.
1: Bende Braxton Key var 4.4. Son çeyrekte Nikola bir 15'e Melli falan toparlasa çok iyi olur Braxton Key.
0: Tepede çok iyi bir ikili oyun oynuyordu Partizan ama Nicolò Melli o kadar akıllıca erken pozisyon aldı ki ayaklarını sabitledi.
1: Faul aldı, gidin ötede oynayın
0: dedi. Joe Floben zaten bunları çok öngörebilen bir uzun değil. Basketbol IQ'su çok yüksek bir isim değil. Melli de çok akıllı yerleşmiş.
1: Ya bu arada Joe Floben bunları belki görüyordur ama vücudu onu uygulayacak şeyi o hükmü vermiyor gibi sanki, ayak yavaşlığı falan.
0: Evet, ayak yavaşlığı şöyle aslında, sırtı dönük oyunlarda ayak oyunlarını çok iyi yapıyor ama ayakları yavaş. Bazen senle biz bu yorumları yapıyoruz. Ben diyorum acaba insanlar yanlış anlar mı? Hem diyoruz ki ayak oyunları çok iyi, sonra diyoruz ki çok antal oyuncu.
1: Ayak oyunu beceriyle alakalı ama
0: ayak oyunu orada basketbolu değil. Bilmek ve sırtına aldığın adamın ne yapacağını öngörmekle alakalı aslında bir noktada.
1: Ben hiç yapamazdım mesela. Top benden gitsin isterdim hep genelde. Yani savunmada falan çok el çabukluğu, ayak çabukluğu çok fena olduğumu düşünmüyorum ama hücumda hiç mesela ayak çabukluğu, ayak oyunu hiçbir şey yoktu. Top sevmiyorum ya.
0: Burak Alaca ile biz aynı takımda oynadık. Altyapıdan oradan tanışıyoruz. Kendisi gerçekten çok haşır neşir değildi topla.
1: Ama savunmada fena değildim.
0: Yo, hücum noktasında da ikili oyunlardan sonra alıp bitirirdi ama o topu yere vurmazdı.
1: Ben sevmem abi.
0: Baby Vezenkov.
1: Aynen. O tabi Vezenkov gibi hiç vurmadan 40 sayı falan atmıyorduk. Öyle performanslarımız olmadı ama savunmada yıpratırdım, severdim.
0: Evet.
1: Bir gün seninle şey anımız var, hatırlarsın. Hazır çeyreğin bitimine 3 dakika varken 50-38 bu arada Fenerbahçe önde. 3. çeyreğin son 3 dakikası. Bir Beykent maçıydı galiba. Bir hücum esnasında kendim giderken bir çocuğu dirseğimi açıp çenesine isabet etti. Onu orada bayılmıştı. Orada takım hemen başımızda toplandı. Alperen beni çekip çıkartmıştı. Bak, karma çok çabuk tecelli ediyor.
0: Evet.
1: Maç sonunda bir çocuk aldılar biz 20 yedikten sonra. Böyle 1.80 boylarında ya var ya yok, 120 kilo falan. Hani. Bir tık bu takımın maskotu vibe'ı vardı kendisi. O da dönerken bana dirsek attı. Ben bayıldım o sefer aynı maç içinde mesela. Karma çok hızlı.
0: Burak Alaca'nın fiziksel özelliklerinden ötürü insanlar kendini böyle bir test etmek için çarpıyordu Burak'a. Ya tökezliyorlardı ya da birbirlerini bayıltıyorlardı. Çok enteresan bir kariyeri vardı Burak'ın.
1: Enteresan. Güzel günler diyelim. Melli de üçlüğü atsın. Ah, kaçırdık. 50-41 Fenerbahçe önünde 3. periyodun bitimine 2-13 var. Biraz yine duraksadı maç, ne dersin?
0: Yani Fenerbahçe biraz fark açtıktan sonra rölantıyı aldı desek çok da yanlış olmaz.
1: Fenerbahçe bu arada 25 sayıda bu çeyrekte. 25-13'lük bir çeyrek skoru var.
0: 25-13. Çok ekstra.
1: Yani burada ağırlığı koydu Fenerbahçe, maçı koparacak hamleyi yaptı. Ali Bey yazmış, haklısın, 2013'te ilk baş antrenörlüğünü yapmış, özür diye, estağfurullah, ne demek. Sanırım Orhun Ene'den sonra olabilir. O dönemi iyi hatırlıyorum ama. Vildoza ile geliyor Partizan tepede. Köşede Payola'yı buldu. Payola, kaldır at ya.
0: Payola'nın bu kadar özgüvenli üçlük atması beni çok rahatsız ediyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, hafta sonu Vildoza'dan çok iyi pas. Tanaş Koç bak benim gibi bitirmeye çalıştı, çok kötüydü. Larkin'den faul geldi. Şöyle söyleyeyim, Payola'nın bugün bu kadar denediğini ben denesem iki tane sokardım muhtemelen.
0: Net.
1: Kendime o konuda güveniyorum mesela.
0: Ya o kadar inanmadan atıyor ki sırf atmış olmak için.
1: Larkin'in faulü geldi burada Tanaşkoviç'e. Tanaşkoviç mi, Lakiç mi? Nikola Tanaşkoviç çizgide. Solak oyuncuların, uzunların bilhassa serbest atışları çok garip ya.
0: Ya özellikle
1: Balkan oyuncuların.
0: İsmi içle biten oyuncular.
1: Bak mesela ilginç bir mekanik. Nizami değil diyemem ama çok garip gözüküyor. Kolları uzun olduğu için herhalde 2'de 1 attı bu arada.
0: Robot gibi atıyorlar yani.
1: Şey de öyleydi. Luka Mitrovic şimdi Bahçeşehir Koleji'ne geldi mesela. Onu da çok meşhurdur. Wade Baldwin getirdi topu tepeden. Çapraz da içeriye. Shavon Shields'ı indirdiler. Orada Bingham'dan bir perde var. İkili oyun güzel. Shavon Shields backdoor katı yaptı. Dışarıda Clyburn'u buldu. Clyburn'un stratosferden indirdi topu, inanılmaz bombeli bir şut, 53-42.
0: Çok enteresan bir profil ya. Gerçekten kolay olan hiçbir şeyi başarabildiğini ben görmedim bugüne kadar. Zor olan ne kadar basket varsa da ya da savunmada yaptığı hareketler yapıyor, beceriyor.
1: Bu şey problematik konu. Aynen, tam problematik ikon dedikleri tiplemelerden Kyle Olman'dan bir ortaya.
0: Kyle Olman yalnız orta mesafelerde birebirlerde bilmiyorum, takımı şu an tutuyor gibi yani. 10 sayıya bağladılar farkı ama burada Kyle Olm'un farkın açılmasına çok izin vermiyor. Shields bu arada ikinci yarı gerçekten ipleri eline aldı.
1: 55-44 bir basket faul geldi. İçeriye çok güzel bir drive Shavon Shields'tan. 3. çeyreğin bitimine 1 dakika 4 saniye var. Orada Laverne'ün el yavaşlığını görüyor musun? Ya da ayaklarıyla asla hamle yapmıyor mesela oraya.
0: Ya çok büyük sakatlıklar yaşadı zaten. Bence parkede olması, bu seviyede oynaması mucize.
1: Partizan da onun çıkış yaptığı kulüptür bu arada. Kolunda Partizan dövmesi vardı. Fenerbahçe'ye geldiğinde de senelerdir. O anlamda duygusal bir karar gibi şu an orada olması. Shields bu arada isabeti de buldu. İkinci yarıda akıyor.
0: Evet. Artık elinden geldiği kadar kariyerinin başladığı çıkış yaptığı yere verebileceği son emekleri kariyerinin sonunda vermek isteyecektir.
1: Kyle Olman yine aldı birebir de. Braxton Keane üzerinden zorlama bir atış.
0: Kulaktan kaçtı ama yine o şutu yarattı kendine.
1: Kyle Olman release time yani şutu çıkartma süresi çok kısa.
0: Yani bir galiba. Yakan top oynuyormuşçasına bir pas verdi köşeye Shields'a. İkisi de birbirine gülüyor zaten. Bu nasıl bir pas? Direkt kafasına atmış.
1: Headshot. Shields da gülüyor. Clyburn enteresan bir kişilik ya. Verimli olur mu bilmiyorum. Zarar vermese yeter gibi.
0: Gölge etme yeter.
1: Gölge etme yeter hakikaten. Mesela yüksek profil bir oyuncu isim olarak Euroleague'de Beşiktaş'a ister misin diye sorsam Beşiktaşlı olarak söyleyeyim istemezdim mesela.
0: Sen abartma da.
1: Fenerbahçe kaldırır ama Fenerbahçe'de onu tolere edecek oyuncu
0: tabii,
1: çok var.
0: Beşiktaş da orayı kendi bahçesine çevirir.
1: Aynen işte Fenerbahçe'de orayı tolere edecek, önüne geçecek çok oyuncu var. O yüzden söylüyorum, yoksa saygı duymadığımdan değil, yanlış anlaşılmasın.
0: Orada ego lifting yapar yani, egosunu en yüksek seviyeye çıkarır ve der ki ben bu takımın abisiyim.
1: Şimdi Lonnie Walker'ın yapacağı şeyi orada yapar mesela.
0: Lonnie Walker'a yaptırmazlar.
1: Vallahi bakalım, ümit ediyorum öyle olur. Bu arada Taylor Norton Tucker kick'i yaptı. Bir pump fake geldi. Shavon Shields'tan bir dövüşlük geldi. Yakıyor şu an.
0: Shields'ın şu ayak hareketleri inanılmaz Paul Pierce'ın.
1: Oh. Will Clyburn'dan da Tanaşkoviç'e bir blok geldi. Bir de yarı sağa gelir mi Bingham'dan? Bingham kaldırdı, kısa düştü. 59-44 3. çeyrek sonucu Fenerbahçe Tarfin çeyreği önde bitirdi. Canını okudu bence Shavon Shields 3. çeyrekte Partizan'ı. Baksana pump fake üstü. Belinelli yapardı bunları çok.
0: Oo, Marco Belinelli, evet.
1: Müthiş bir 3. çeyrek.
0: Bir de üzerine blok. Will Clyburn vurmuş bu arada.
1: Bu da çok iyi blok bu arada. Kısa bir çeyrek arası reklamımız varmış. Ona gidelim, sonra son çeyrekte burada tekrardan buluşalım.
2: Altıncı adamla Euroleague gecesi devam edecek. Reklam. Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Altıncı adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
1: Evet, altıncı adamda Euroleague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Son çeyrek birazdan başlıyor. Fenerbahçe Tarfin 59, Partizan 44. Üçüncü çeyrekte Shavon Shields ve Taylor Norton Tucker'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe kaç sayı buldu? 25'te bitmişti ilk yarı. 25-25'te 9. 34 sayı.
0: Evet.
1: 34 sayı değil bu arada. Benim matematiğim çok kötü. Müdahale edersen sevinirim. 25-25-59'da...
0: 34 doğru.
1: Nasıl 34?
0: 34 sayı attı 3. çeyrekte Fenerbahçe.
1: Benim matematik fena değilmiş bak. Kendime evet. Hep haksızlık ediyorum. Kötü işte, anladın mı ya? Bu aşırı mütevazılıkla iyi bir şey değil.
0: Ya sen doğru hesapladın ama şey mantıklı gelmedi sana. Şu anki skorla ya ilk yarını da... İlk yarıda 25'te kaldığımızda sen bir inanamadın tekrardan.
1: Bir şey dediğim gibi fazla mütevazılık var. Anladın mı yani? Kendi söylediğime inanmıyorum.
0: Şimdi de 34 attık. 59 sayıda Fenerbahçe.
1: Çok iyi.
0: 15 sayılık bir fark açtı.
1: Çok iyi. Bu arada Taylor Norton Tucker 10 sayı 5 asist. 20 verimlilik puanı. 3. çeyrek performansı bu arada. Maç geneli değil. Başlıyoruz. Kyle Olman'la birlikte Partizan hücumuyla Ülker Arena'da. Son çeyrek başlıyor. Üzerinde Will Clyburn var. Olman'ın saçları da birbirine çok benziyor. İki tane benzer oyuncu.
0: Kyle Olman, Edgar Davis gibi. Yalnız koçuncu blok.
1: Bingham yine Bingham. Dördüncü. Kendi
0: yani
1: adına.
0: Periyot sonunda son topta Will Clyburn blok koymuştu Shields'ın üçlüğünden sonra. Şimdi de

0: Bingham.
1: Acımıyor. Herkese bir şey yapıyor, ne denir ona. Hat bildiriyor.
0: Ya ben kontrol etmek istiyorum Bingham'ın kaçıncı bloğu.
1: Bu 4 oldu benim saydığım. Lamar Stevens evet. Tepede.
0: Marcus Bingham'ın 4. bloğu.
1: Sırtı dönük oynadı. Şimdi bir de Bingham'dan mı Clyburn'dan mı bir blok daha geldi bu arada.
0: Yani inanılmaz.
1: Partizan çok rencide ettiğini söylemek lazım Fenerbahçe'nin. Taylor Norton Tucker sırtı dönük aldı orada. Carlick Jones'u ciddi bir size avantajı var. Faul aldı mı yoksa top çıktı mı? Kaybı. Sağlık olsun. Bu krediyi bence doldurdu Fenerbahçe çoktan. Orada Carlick Jones'a biraz daha yüklenebilirmiş.
0: Şu an Fenerbahçe'de Shabon Shields ve Taylor Norton Tucker ikilisinden gelen bir 30 sayı var.
1: 16-14 mi 17-13 mü?
0: 16-14.
1: 16-14.
0: Shabon Shields şu an maçın en skorer ismi.
1: Kyle Olman tepede şu an Partizan'da.
0: Enteresan bir bilgi daha vereyim. Partizan'da çift taneye ulaşan kimse yok.
1: Burada aday olarak da hani Lamar Stevens bir ihtimal 8 sayıda olduğu için. Onun haricinde çok yakında biri de yok. Hatalı yürüme mi, faul mü? Taylor Norton Tucker orada topu kapmıştı Olman'dan. Partizan mental olarak dağıldı bence.
0: Partizan zaten diyorum ya 4'te 4 üçlük attıktan sonra üzerine 12'de 0 atmıştı en son. Son veriyi kontrol etmedim ama oyunda hiç yoklar.
1: Burada bir paylaşılamayan top kararı çıktı. Ethan Thompson'da Taylor Norton Tucker. Hava topuna çıkacak. Taylor Norton Tucker çeldi. Fenerbahçe tarafın hücumu devam ediyor. Wade Baldwin'le birlikte son 9 dakika maçın bitimine 59-44 Fenerbahçe önde. Horton Tucker aldı yine topu, sıcak şu anda. Baldwin sırtı dönükte, Carlick Jones'a kaldı. Burada köşedeki Bingham'ı gördü. Marcus Bingham. Ooo, Shabon Shields çok zorlu
0: duruyor. Bir de rebound olacaktı.
1: Çok iyi olurdu. Partizan hücumu izleyeceğiz. Carlick Jones'la birlikte. Köşedeki Ethan Thompson'ı buldu. Araya elini soktu yine. Marcus Bingham az daha Fenerbahçe topu çalıyordu. Fenerbahçe savunmada vites arttırınca hücumda da ritim kazanmaya başladı.
0: Evet.
1: Mekanda TV'den TV'den izliyorum. Kulaklıklarım ile de telde uygulamadan sizi dinliyorum. Biraz geriden geliyor demiş Ali Bey. Radyonun yayından ötürü hani 8 saniyeli bir geriden gelme durumu hepsinde oluyor. 3. çeyrek skoru fark 15, 4. çeyrek sizce benzeri bir sonuç olabilir diye düşünüyorum. Bu arada Carlick Jones'a bir faul geldi Trent Forrest'tan. Aktif diğer oynanan maçların skorlarını paylaşayım. Dubai 54-42 önde şu anda Milano deplasmanında. Maccabi 50-48 ilk yarıda Valencia karşısında önde. Real Madrid Azbel 27-25 ilk çeyrek skoru. Fenerbahçe maçının ilk yarı skoru gibi.
0: Evet. Garip bir başlangıç o da.
1: Hızlı bir başlangıç. Sestina 8 sayı atmış ilk yarıda. İlk çeyrekte çok inanılır gibi değil. Gerçekten. Horton Tucker'la Fenerbahçe hücumu görüyoruz. Clyburn tepede aldı topu şu an, karşısında Carlick Jones var. Ceska döneminden hatırladığımız sırtı dönük oyunlarından birine gidiyor. Faul aldı çembere uzanırken Lamar Stevens'tan. Ülker arenanın sesini de duyuyoruz şu anda bu arada. Yayına da geliyor. İyi bir seyirci var. Seyirciyi moda sokmayı başardı Fenerbahçe
0: yani tarafı. Evimizde zaten böyle oynamamız gerekiyor. Yani evinde kazandığın maçlarda da kötü oynayıp kazanırsan burada taraftarı maça gitmekten biraz soğutursun, yalan yok.
1: Allah'tan hedef maçlarda hiç tökezlemedi Fenerbahçe dediğim evet. gibi. Bu önemli bir detay.
0: Ya kazanmaktan ziyade iyi de oynamak lazım. Mesela açılış maçında Virtus maçı çok sıkıcıydı Fenerbahçe'nin.
1: Katılırım.
0: Ya çünkü şöyle bir durum var. İnanılmaz şu anki durumda burada kombine almak, bilet almak zor iş.
1: Pahalı. Geçtim. Pahalı.
0: Bence sahaya ulaşmak da zor iş.
1: Yani Ataşehir ters bir yerde ama metro açılıyor Aralık ayında. Onun bilgisini de verelim.
0: Yok, genel olarak yani insanlar çalışıyor, ediyor. O maça gittin, ettin, çıktın. Büyük bir zaman, büyük bir maddi emek var burada. O yüzden olabildiğince taraftarı evinde kaybetsen bile iyi bir basketbolla kaybedeceksin ki orada seni desteklemek için gelen 10 bin kişiye.
1: Bu arada bu dediğinde şu da önemli. Euroleague maçları hafta içi. Ertesi gün iş oluyor çoğu zaman.
0: Evet.
1: Daha yıpratıcı. Ethan Thompson, Partizan da çok kötü şut atıyor.
0: Partizan zaten yani maçta yok direkt.
1: Fenerbahçe Euroleague'deki blok rekorunu kırmış. 2008'de 12 blok rekoruymuş. Şu an 13 olmuş Fenerbahçe'nin blok rekoru. Sevgili Ozan Demir yazdı bu arada. İkimizin de olduğu bir WhatsApp grubuna. Hemen oradan bilgiyi devşirdim. kredi vermeyi de unutmayalım. Sonra laf söz olmasın. Telife takılmayalım. Blok rekoru kırmış Fenerbahçe. Normal. Dahası da gelebilir. Halen 7 dakika 35 saniye var.
0: Dikkatini çekip bunu araştırması işte yani gerçekten 6. adam dinleyicileri.
1: Sevgili Ozan Demir, çok bir yanasını yermiş. Çok fazlasıyla.

0: Kendisi biraz şey, neyse bir şey söyleyeyim, entelektüel bir kişiliktir. Hadi kendisine takılmayayım şimdilik. Burada iyi bir bilgi verdiği için.
1: Yüksek tahsilli bir isimdir, o yüzden yapılacak yorumların karşısında olacağım büyük ihtimalle ama.
0: Yok tabii, ben burada övgü üzerine yorumlar olacak. Hemen burada algı yaratmayalım.
1: Haşa,
0: üzerine.
1: Haşa, haşa, lütfen.
0: Lütfen. Hakikaten yüksek tahsil düzeyine sahip önemli biridir. Aklıma direkt burada Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri serisinde Kooperatif Kemal'in ablaları vardı ya, şey, oradaki Nazlı'nın o karakterler geldi yüksek şey deyince, tahsili deyince. Devam edelim. Fenerbahçe Tarfin 61-46'lık skorla önde. Vildoza'nın burada orta mesafesi geldi. Yaklaşık 7 dakika var, 61-48 oldu skor. Fenerbahçe lehine yine bu biraz durdu maçta.
1: Kulağını mı kesmişler, ne yapmışlar oraya kulağına bandaj?
0: Bilmiyorum, tırnaktan vesaire, hani rebound mücadelesinde de
1: kimse bir şey olabilir. Kesin
0: olabilir, olabilir.
1: O kulak arkası tıraşında çok kulak kaptıran gördüm ben Türk berberlerden.
0: Muhtemelen
1: Trent Forrest'da yalnız.
0: Topu kaptı.
1: Ya işte bundan bahsediyordum, yani fiziksel bir dinamizmle bu takıma katabileceği şeyler o kadar fazla ki.
0: Burada Shamon Shields, baseline'e yakın bir yerde topu aldı, bakalım.
1: Ya Nikola Kalinic'den beri ben Fenerbahçe'de bu kadar sınırlı bir yetenek havuzuna sahip olup bu kadar dinamizm katması gereken bir profil ihtiyacı olduğunu düşünmüyordum. Bu takımda çok var ona ihtiyaç.
0: Enerji katacak biri lazım. Bu arada Shamon Shields, Carlick Johnson üzerine drive ederek faul aldı. Çizgiye gidecek. Bugün 20 sayı yaşayacak gibi sanki.
1: Shamon Shields bugün şov yapıyor ya.
0: Çok iyi sayeden. 61-48 şu anda skor Fenerbahçe Tarfin lehine. Shamon Shields çizgide ilk atışında isabet var. Yağmur başladı mı İstanbul'da? Şu an onu merak ediyorum. İnsanların maçtan dönüşü için şu an onu bir hesap ettim. Hemen hava durumunu kontrol edelim. Dün bu arada çok ciddi bir artık afet durumuna giden bir yağış vardı İstanbul'da. Evet. Maalesef can ve mal kayıpları oldu. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şu anda yağmur gözükmüyor. Yarın saat 9'a kadar ümit ediyorum, dediğim gibi daha fazla kimsenin ne canına ne de malına zeval gelir. Çok geçmiş olsun burada zarar gören herkese.
1: Evet, yani şöyle kendi mesleğim olduğu için diyorum, hani daha genç, daha yeni başlıyoruz bu işlere gerçi ama hani meraklı da bir ismim, o yüzden çok gözlem yapıyorum. Ben Türkiye'deki altyapı sıkıntılarının çok büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes elinden geldiğince kendini güvenceye alırsa herkes açısından çok sağlıklı olur. Çünkü dün ben, yalan olmasın, evdeydim ve çok internete bakmadım. Sabah uyanınca biraz şok oldum. O yağmuru da hissetmedim ben çünkü.
0: Ya dün sana söyledim, Kağıthane'deki bir AVM'nin otoparkında mesela arabalar yarıya kadar suyun altında kalmış.
1: Yani çok sıkıntılı. Herkes...
0: İşi olmayan evinde kalsın.
1: Evet, elinden geldiğince çok çıkmamaya gayret ederse herkes çok iyi olur.
0: Bu arada Carlick Johnson'dan 2'de 2 geldi. Bitime, maçın bitimine. 6 dakika 20 saniye var. Fenerbahçe Tarfin 62-50 önde. Skor herhalde yine 70-80 sayılara tırmanacak gibi, biraz daha kabul edilebilir bir seviyeye geldi 3. çeyrek Fenerbahçe performansıyla.
1: Kesinlikle. Yani burada Fenerbahçe zaten maçı kopardığı için rahat. Partizan da bu maçı kazanamayacağını bildiği için rahat hareket ediyor.
0: Partizan'da bir geri dönüş ışığı, o enerji yok. Melli bu arada yayın gerisinden.
1: Melli de bugün yayın gerisinden kötü ama.
0: Rebound aldı Taylen Horton Tucker. Oo, geliyor bir şeyler yine. Bir yani, Magic Johnson edasıyla geldi ama.
1: Kendi bile adımlamayı aldıktan sonra ne yapacağını bilmiyor bazen. Çok enteresan bir profil.
0: Çok acele ediyor hayata evet. Karşı. Biraz daha sakin olması lazım. Oturup düşünmesi lazım. Ama değişik bir yıkım ekibi gibi. Yani karşısına duvar koysan yıkıp sanki çemberi atak edecekmiş gibi bir görüntüsü var Taylor North Tucker'ın. Ama seviyoruz. Çok karakteristik katıyor bence onun oyununa.
1: Tabii canım. Öngörülemez kılıyor. Çünkü kendi bile bilmiyor ne yapacağını.
0: Yolda karar veriyor. Lamar Stevens çizgide şu an ilk çift taneye ulaşan Partizan oyuncusu olmanın peşinde. İlk atışta isabet bulamadık. Galiba 8 sayısı var. En ihtimalle 9'da kalacak burada herhalde.
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Lamar Stevens. Payola giriyor bu arada oyuna.
1: Lamar Stevens'ın hemen sana istatistiklerini vereyim o zaman. 10 sayıda.
0: Çift taneye gelmiş. Bu yani. Basketle birlikte zannediyorum. Yo, daha önce gelmiş. 2'de 0 attı. 62-50'lik bir Fenerbahçe lehine skor devam ediyor. Bu arada bir basketbol editöründen, çok da prestijli bir kurumda, iyi bir pozisyonda kendisi, bir Payola yorumu gelmiş. Tamam, biz de pis işleri yapan oyuncuları severiz ama Payola'nın üst düzeydeki 9. sezonu maç başına 20 dakika civarı süre alıyor ve 6 sayı ortalamasını sadece kariyerinde bir kez geçti. Yazın çıkan haberlere göre Partizan'dan yıllık 900 bin euro alıyor. Bence çok büyük vurgun yapmış demiş.
1: 900 bin mi alıyormuş şimdi?
0: 900 bin euro Partizan'dan. İlginç.
1: Yani.
0: Nedir pay olan nederi? Raici.
1: Yani çok kullanmak istemiyorum ama bu salatalara da söylenen bir isim var ya kebapçılarda. Çok ondan olmuş gibi.
0: Yani. 62
1: Söğüş.
0: Söğüş 62-52 bu arada Fenerbahçe'ye tarifin üstünlüğü var. Bir mola var Partizan tarafında. Reklamımız var mı molada? Reklamımız yokmuş. Devam edebiliriz. Yani 900 bin dolar bana çok geldi.
1: Yani yazık günah diyorum, başka bir şey
0: çok
1: denmez.
0: Çok geldi. Fenerbahçe artık koparttı gibi duruyor maçı. 62-52'lik bir skor var. Bakalım bundan sonrası için artık büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Fenerbahçe için 6. hafta sonunda 5. galibiyet alacakmış gibi duruyor.
1: Evet.
0: Ümit ediyorum bu maçta da tökezlememek şu yüzden önemli. Dediğim gibi ilerleyen haftalarda Fenerbahçe sırasıyla Olympiakos, Valencia ve Real Madrid deplasmanına gidecek. O yüzden buraya gidene kadar mümkün olduğunca güvertede az delik açılması bence çok olumlu.
1: Yani 6'da 5'le gittikten sonra orada 3'te 1 bile yapsak bence Fenerbahçe'nin ilk 9-10 maçlık serüveninde çok da üzmez bizi.
0: Su üstünde tutar.
1: Evet.
0: Ekpeyudo yanlış hatırlamıyor isem playoff'a Ataşehir'deki maçta arda arda 3 blok yapmıştı. O sezon Olympiakos'u finalde yenip ilk şampiyonluğumuzu almıştık. Bogdan Bogdanovic çok özledik demiş Ali Bey. Bogdan Bogdanovic Avrupa'ya dönecek mi sence? Şimdi Houston Rockets'ta biliyorsun bir kontratı var. Tutturamazsa sezon ortası ayrılabilir ama Avrupa'ya dönerse tabii adres Partizan mı olur, Fenerbahçe mi olur bilmiyorum.
1: Yani
0: sahadaki dönmez, iki takımdan biri olur.
1: Dönmez gibi hissediyorum ama dönebilir. Yanlış hatırlamıyorsam 10 sezonu doldurmak gerekiyor belli başlı imtiyazlarından yararlanmak için NBA'in ve o son bu seneyi doldurmak için Houston'a gitti diye biliyorum.
0: Ya Houston'da şimdi bakıyorum Van Fleet'i işte ne bileyim orada bir tane daha genç bir guard vardı.
1: Ya Bogdanovic kalmak istedikten sonra bence sezonu bitirir. O yani kafada ben bu sezonu burada kalayım seneye giderim derse oynar ve takımda her türlü yer bulur kendine. O sıkıntı değil ama bir bakmak lazım kaçıncı sezonu NBA'de.
0: Seneye yaza bakalım dönüşü düşünecek mi? Bu arada ikili oyun geldi Melli ile Baldwin arasında. Melli kaçırdı topu çok güzel aradan uzun.
1: Melli'nin bugün şansı hiç yaver gitmiyor. Bugün şansını zorluyor bazen.
0: Evet şansını zorluyor ama temiz bir hücum oldu. İlk sayıları Melli'nin de. 64-52 Fenerbahçe tarifinin önünde bitime 4-44 var şu an karşılaşmada. Shamon Shields'tan faul geldi galiba. Wade Baldwin itirazları var. Burada şeyi beklerdim. Bak mesela artık fark açıldı ya. Garbage time'da biraz daha artık farkın koptuğu yerlerde Shane Larkin'i biraz sahaya atmasını beklerdim. Evet. Sarna Seskeviç. İyi, hoş olurdu.
1: Ha,
0: girdi bu arada. Bak, ha, hissediyoruz ya. Carlick Jones ilk serbest atışı isabete çevirdi. Şöyle kalan 4,5 dakikaya bir Larkin resitaliyle kapanış nasıl olur?
1: Ya kesinlikle zaten burada maçın ben kopmadığını söyleyecek bir insanın olduğunu düşünmüyorum.
0: Partizanlar da inanmıyor bence.
1: Ya kesinlikle.
0: Jones,
1: fark o kadar fazla da değil bu arada. Daha yani 10 sayıda fark ama bu maç bence çoktan koptu mesela.
0: Oyun olarak Partizan ikinci evet. Yarıda daha 20 sayıyı bulamadı mesela. Düzeltiyorum 20 sayı 30 sayı bulamadı iki çeyrekte. Wade Baldwin çembere atak etti. Topu çok kolay savurdu orada. Faul de gösteremedi. Az önce konuştuğumuz Payola topu çeldi orada ve Partizan hücumu izleyeceğiz. Alejandro Payola.
1: Payola inanılmaz. Yani garip bir oyuncu. İyi savunmacı bu arada ama yani
0: yetmez kendi başına bence.
1: Hücumda hiçbir şey vermemesi çok enteresan. Ya bakma yani sıkıntılı bir tehlikeli bir profil. Ben girdiği zaman söylemiştim. Yani çok garip huyları var, hareketleri var. Böyle maçın
0: mental olarak oynuyor rakibi.
1: Evet evet yani pisleşiyor gerçekten. Tehlikeli demiştim. Yani bizde de yanlış anlaşılma olmasın ama bu tuzaklara düşecek çok profil var. Başta Wade Baldwin gelmek üzere.
0: Allah'tan ikinci yarıda bir kopuş yaşadık da orada o birebir sürtüşmeye çok gelmedi.
1: Bizde de keskin sirke çok var.
0: Will Clyburn bir köşe
1: Will Clyburn havan fırlatıyor bugün.
0: Wade Baldwin çok şükür.
1: Yani gerçekten Will Clyburn bu sezon daha da yani her sezon daha da eğimi yükseltiyor.
0: Seneye tavan edecek galiba böyle giderse bilmiyorum nerede olur ama Carlick Jones hücum ediyor. Carlick Jones ile Partizan hücumu. Tepede karşısında Will Clyburn var. Clyburn'da bir blok
1: Clyburn'un
0: geldi.
1: Clyburn'un bu sezonki savunma çabası bir takdire şayan.
0: Bir de Aliyup'u bitirdi. Larkin
1: bir de Aliyup tamamladı.
0: 68-56 bu arada bugün uzun süre kırılamayacak bir blok rekoru kırabilir Fenerbahçe tarifin.
1: Genel olarak Euroleague'deki bir maçta en fazla blok rekoru ne kadar ona bakmak istiyorum.
0: Rekor geldi 13 demiş sevgili Ozan Demir anlık olarak bizi bilgilendiriyor.
1: İnanılmaz.
0: Bu yani. Arada bir şey söyleyeceğim ya. 3 ucumdan birine blok oluyor zaten.
1: Evet.
0: Enteresan.
1: Ozan GPT'ye buradan çok teşekkürlerimizi yollayalım o zaman.
0: Sevgili Ozan Demir. Çok da sevdiğimiz bir insandır bu arada takılıyoruz. İyi de Fenerbahçelidir. Ondan böyle briefleri anlık olarak almak da güzel. Bizi yayına renk katan detaylardan biri. Farkındaysan Beşiktaş-Efes maçlarında çok ortada gözükmez kendisi.
1: Maç seçer o. Maç seçer.
0: Öyle
1: maç
0: huyları
1: seçer.
0: Vardır.
1: Maç seçer.
0: Öyle huyları vardır. Dördüncü çeyrek yani maçın bitimine 3-21 var. Fenerbahçe tarifin 68-56 önde. Larkin bu arada çok net görmüş Clyburn'u hiç beklemeden.
1: Burada da Shavon Shields gerçekten çok uyanıklık yapmış. Direkt pas atma imkanı varken bilerek ayağını orada Khalik Jones'a takmış ve bakalım. Burada da sportmenlik dışı. Sportmenlik dışının genel terimde act of violence olarak gözükmesi de çok enteresan.
0: Şiddet davranış.
1: Evet. Yok.
0: Vermedi. Verilebilirdi aslında ama çok hani orada kasıt var mıdır ayak takmada?
1: Shields orada oynamaya çalışmış çok belli.
0: O, evet o biraz.
1: Topu atmadan çünkü şöyle bir yere bakıyor diyor ki ayak yerde ben bir takılayım.
0: Beyaz yalan kıvamında bir faul alma çabası olmadı. Beyhude kaldı çaba. Ethan Thompson'la.
1: Yatak kenarlarına böyle ayağını takarak yapabilir o çalışmaları.
0: Öyle meşhur bir hikaye var biliyorsun.
1: Var var.
0: Geçmişten 3-15 kaldı. 68-56 Fenerbahçe tarifinin önünde. Payola Keverius Ace'i gördü. Tepede şu an bir şut kaldırıp atsın. Seviyorum şut atmasını. Khalik Jones tepeden aldı. İçeriye drive etti orada. Tanaşkoviç'i gördü.
1: Yalnız,
0: bir faul geldi.
1: Yalnız pota savunması Fenerbahçe'nin bugün inanılmaz korkutucu ya.
0: Can pazarı.
1: Yani herkes bir anda pota yani şey panyaya zuhur ediyor.
0: Değil mi? Can pazarı. Bak 3 kişi mesela orada. Tanaşkoviç'e bu sefer ve Wade Baldwin'e çıkmış piyango mesela.
1: Yani tam potanın karşısından finger roll yapmaya çalışsa Clyburn var. Erken bıraksa biri var. Ters turnike bırakmaya çalışsa biri var. Yani olabilecek bütün potansiyel açılarda bir tane yamyam bekliyor.
0: Fenerbahçe bu arada Partizan'ın şut performansının çok kötü olmasını o kadar kanıksamış ki herkesi çemberin önüne yığdı şu anda orada.
1: Evet.
0: Zanasiski'ye rahat yani blok rekoru kırıldı. Böyle şut atarsa Partizan kalmış dakikada geliştirilirdi.
1: Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'yi teknik adam olarak devraldığı sezonda 4-6-0 oynattığı bir futbol vardı hatırlarsan. Orta sahayı kalabalık tutayım en azından oradan kimse geçmesin geçiş hücumlarında diye.
0: Çatlak bırakmıyordu sızıntı olmasın diye.
1: Fenerbahçe'de şu an gerçekten fayansların arasına derz yapıyor resmen.
0: Evet Larkin köşede aldı. Bir artık skorda bekliyoruz Larkin'den. Larkin'i sahada görmek de güzeldi şimdi. Mesela Fenerbahçe formasıyla her gördüğü yadırgıyorum. Shields'ı buldu. Son saniye top dans ederek çıktı panyadan.
1: Rebound'da topu çeldiler. Larkin orayı karıştırdı.
0: Bu arada dediğim gibi Larkin'i Fenerbahçe formasıyla yadırgıyor musun hala? Ben yadırgıyorum.
1: Ben yadırgamıyorum.
0: O anlamda değil ya. Çok gözümüz alışmış ya.
1: Benim çok hayallerim yıllardır susuyordu ama zaten o görüntü. Benim hep aklımda bir yerlerdeydi.
0: Doğru. Şimdi böyle bakınca da bir Anadolu Efes taraftarı olan sevgili Görkem Tezer biraz durumu içerlendi ama sağlık olsun. Ben de Beşiktaş'ım. Şimdi düşünüyorum Larkin'i görsem yadırgar mıyım? Bir iki maçta atabilirdim. O yüzden seni anlıyorum. Ümit ediyorum iki taraf için de hayırlı olur. Daha yeni yeni başladığı için bunu söylemekte bir beis yok. Bu arada Ethan Thompson'ın Melli'ye yaptığı bir faul var. Hücumda Fenerbahçe hücumu izleyeceğiz galiba. Yo Melli'ye mi verildi?
1: Galiba Melli'ye verildi.
0: Ayıp.
1: Görülen tepkiye bakarsak aynen öyle.
0: Ayıp.
1: Bunda dördüncü faul olmuş.
0: Geçen Panathinaikos maçında da biz buradayken beşlemişti. Melli biz burada yayındayken genelde agresyon düzeyi bir tık artıyor kendisi. Ethan Thompson çizgide. Partizan formasında nostaljik bir hava var bu arada.
1: Evet. Büyük ihtimalle formadaki yazı fontu ile ilgili.
0: Evet. Fena durmuyor.
1: Çok 80'ler havası veriyor.
0: Bir öyle bir vibe var. Her an Sasha Georgevich kenardan oyuna girecekmiş. Hissiyatı yaratmıyor değil.
1: Çok güzelmiş formaları bu arada.
0: Bayağı iyi. Belgrad'a yolumuz düşerse ikincileri almak nasip olur inşallah.
1: Evet.
0: Evet. Ethan Thompson. 2'de 1 attı. 68-58. Fenerbahçe tarifin önünde 2-13 var. Çeyrek bitimine, maçın bitimine hatta bakalım 2-0-9 kaldı. Wade Baldwin tepede Clyburn'u buldu. Clyburn buralarda yapsın artık sıkıntı yok artık.
1: Melli aldı.
0: Sular duruldu. Larkin denemedi bile.
1: Larkin çok olgun bu sezon bakalım.
0: Çok sakin.
1: Yalnız bu da çok Steps'e yakın bir adımlama gibi geldi bana ama.
0: Şeyi hatırlar mısın? Infinity Wars bitiminde Endgame'in başında Thanos'u buluyorlar ve bir tarlada oturup ufku izliyordu ya mesela. Larkin'de o olgunluk, sakinlik var bu sezon.
1: Yani süper kahramanların olduğu herhangi bir yapıma karşı benim antipatim var ama.
0: Benzetme doğru bence.
1: Evet. Ya o filmi izlediğim için biliyorum. Onu da çok reklamını yapmışlardı. Çok, çok merak edip gitmiştim, yalan olmasın.
0: Bir blok daha geldi bu arada. Nicolò Melli'den bitmiyor. Devamında.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 6. adamla Euroleague gecesi devam ediyor.
3: Gece ve gündüz gibi farklı iki devre. Yani bir kez daha hatırlatalım. 25 sayı atmıştık bu maçın ilk yarısından. Jonas Jaskiewicz, bakalım molada ne hazırladın? Wade Baldwin, o aldı topu. Paiola, iyi de bir savunmacıdır karşısında. Baldwin, Carly Jones arkasında, fizik üstünlüğü var. Kullandı da o üstünlüğü Wade Baldwin. Ve sonrasında Clyburn topu çaldı. Yeniden üçümü yapıyoruz. Bir Clyburn döndü, bir turnike de ondan. 70-60.
4: 72-60.
3: Sanıyorum 72-60. Thompson. Tepeden üçlük isabet var. Ethan Thompson 6'da 3 yay gerisinden.
4: Onunla zaten Stevens.
3: Evet.
4: Çizgi gerisinden istikrarlı atanlar.
3: Hatta Payola, neredeyse tek atanlar. Evet, tek atanlar. Bir de Kyle Owen'ın üçlüğü var. Larkin. Bir turnike olmadı. Melli'den 3. Rebound'u. Melli kaçırdı. Çeldi. Top Shields'a sekti. Baldwin. Shields boşta. Baldwin'e ikili sıkıştırma. Payne Baldwin kaybetti topu. Thompson bir de turnike bırakıyor. Baldwin. Wade Baldwin. Kullanacak mıyız son topu? Kullanacağız. Shields'tan Baldwin'e. Melli de boş ama Clyburn bomboş.
4: Madem savunma yapıyorlar, biz de kullandık tabii normal olarak.
3: Evet. Mücadele sona eriyor. Fenerbahçe Tarfin galibiyetlere devam ediyor. 74-65 kazanıyoruz Partizan karşısında. Bambaşka iki devre ama sonuç aynı oluyor. Fenerbahçe yeni sezona Euroleague'de 6'da 5'te girmiş oluyor aynı zamanda İbrahim abi.
4: Evet, dediğin gibi bambaşka iki devre. İlk yarı 25 sayı atmıştık. Neredeyse ikinci yarı 50 sayı civarında 49 sayı attık. Ama bunun 48 sayının sebeplerinden en önemli sebebi savunmada temas arttırdık. Daha sert oynamaya başladık. Faul haklarımızı iyi kullandık. Öte yandan da açık sahada bulduğumuz sayılar. Taylor Horton Tucker'ın birebirleri, hep doğru oyuncularla doğru birebirleri oynadık. Shavon da buna eklenince hücum tarafında zaten bir anda ilk 3. çeyrekte 20 sayılık farka gördük. Yani 5 sayı geriden 15 sayı tamamladık devreyi, çevreyi.
3: Bir de bu süre içerisinde Euroleague'in blok rekorunu da kırıyoruz. Onu da tarihe not olarak düşelim. Fenerbahçe takım maskotu Yellow'la beraber oyuncular galibiyeti kutladı ki bugün onun da doğum günü. Maç başlamadan bir kutlama da yapılmıştı zaten. 74-65 galip gelmeyi başarıyor Fenerbahçe Tarfin. Çift maç haftasından 2'de 2 ile böylece çıkıyoruz ve sırada Olympiakos deplasmanı olacak.
4: Evet,

0: Adına. Şimdi Olympiakos'la başlayan, daha sonra çift maç haftasında iki tane İspanyol oyuncağımız Valencia ve Real Madrid maçları var. Önemli iki haftaya giriyoruz. Buradaki göstereceğimiz performans direkt olarak ekiplerimiz, çünkü Olympiakos'ta, Real Madrid'de, Valencia'da bizim hedeflerimiz doğrultusunda nerede olduğumuzu görmemiz açısından bir test olacak. Tabii ki henüz çok erken ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'de bu ligin Final Four ve şampiyonluk adaylarından, tıpkı Olympiakos, tıpkı Real Madrid gibi zor bir deplasman haftasına gidiyoruz. Ama bu savunma, bu mücadele bizi zaten galibiyete götürmeye yetebilir.
1: Maçın sihirli anı, en iyi hareketi Trent Forrest'ın smaçı oluyor. Çok kısa bir aramız var. Birazdan röportajlarla buradayız.
2: Evet, 6. adamla EuroLeague gecesinde kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta bu programı bir galibiyetle tamamlamıştık. Bugün de Fenerbahçe 74-65 Partizan evinde mağlup ederek çift maç haftasından 2-2 ile çıktı. Bir blok rekoru kırıldı EuroLeague'de. Fenerbahçe gerçekten 3 pozisyondan birinde rakibe çemberi kararttı Partizan'da kötü şut attığı için. Nasıl değerlendirirsin maçı?
3: İnanılmaz kötü başladığımız bir maç oldu. Fenerbahçe'nin bence sezon başlangıcında en büyük sıkıntısı maça çok geç giriyor olması takım olarak. 15-20 dakikayı buluyor Fenerbahçe'nin maça girmesi. Burada Partizan çok kötü olmasına rağmen çok zorlandık maça girerken. Ama sonra devre arasından sonra da bambaşka bir Fenerbahçe izledik. Orada Shabon Shields kıvılcım yaktı bence. Ve ondan sonra Fenerbahçe açıldı. Olması gereken şekilde Rölanti'de çok da yormadan rahat bir galibiyet aldı. İkinci yarı özelinde konuşuyorum. Ama burada tabii maça girişlerde gerçekten büyük sıkıntı var. Bunları çözmezsek önümüzdeki bu 3 zor deplasmanda büyük sıkıntı yaşarız.
2: Bu arada Ali Bey'den bir mesaj gelmiş. İyi geceler kardeşlerim. 6. adam demesek dün geceki Aston Villa maçı aklıma geliyor. İyi ki varsınız diye de espri yapmış bir Fenerbahçeli kendisi bu arada. Bursa'dan Ali Bey. Bu arada Yalov'un doğum günüymüş Fenerbahçe'nin maskotunun. Onu da kutlayalım ve maçın son bir dakikasını verirken arkada bir münakaşaya girdik. Şimdi haftaya EuroLeague'de Anadolu Efes Beşiktaş derbisi var. Muhtemelen radyoda o gün, Perşembe günü yayında olacağız. Sevgili Görkem Tezer'le bir iddiaya girme kararı aldık. Çünkü neden olmasın? Kendisi Anadolu Efes galibiyetini önerdi. Ben de Mike James'in yokluğunda Beşiktaş'ın kazanacağını
4: önerdi değil. Önerdi değil, bak yanlış. Savundu. Hayır, tribünlere oynamayalım. Önerdi diye bir şey yok.
2: Üstüme Beşiktaş.
4: Hayır bir saniye. Beşiktaş iyi bir takım. Anadolu Efes kötü gidiyor. Eyvallah.
2: Tamam.
4: Ha, sen kim kazanır diye sordun, ben de Anadolu Efes dedim. Bu olay bu.
2: Tamam, ben de Beşiktaş dedim. Şimdi
4: İddia etmiyorum. Efes kazanır, Beşiktaş'ı yener, darla bir eder. Yok, öyle bir şey yok.
2: Bir dakika, sevgili Alperen de burada. Bir dakika önce konuşmalar hiç bu minvalde değildi. Öncelikle onu söyleyelim, bak açık konuşalım. İddia neyi üzerine iddiaya giriyoruz, bunu konuşalım bence burada şu an.
3: Evet.
4: Ya benim için fark etmez, istediğin şeye girebilirsin.
2: Edersen.
4: Paran var değil mi bak?
2: Sen de handikaplısın. Tamam, sen de handikaplısın. Sana bırakıyorum inisiyatifi. Ne istiyorsun, ne yapalım?
4: Yüksek bir ücretli bir şey olmasın bu. Bir parasal durumlarla alakalı. Beni üzmeyecek bir şey olsun.
2: Tamam, sana bırakıyorum. İddia konusunda kararı.
3: Hadi ona da ben karar vereyim. Hadi,
4: olur. Ama sen beni tanımıyorsun şimdi. Yani benim neyi sevip sevmediğimi bilemezsin ki.
2: Beni biliyor mesela.
3: İki erkek iddiaya giriyorsunuz. Ne gibi istekleriniz olabilir ki?
4: Yani ben anlamadım. Her şey olabilir.
2: Bana bir eyeliner alabilirsin.
3: O zaman ben aradan çekiliyorum. Siz kendiniz karar verin. Ben abartıya da olmadığınız size objektif biri olarak
2: orada
3: söyleyeyim.
2: Aynen, burada bir komisyon olsun Alperen. Abartıya da değil.
3: Ben aracı olarak kalırım aynen. Siz
4: basketbol topuna girelim mi?
2: Girelim.
4: Bak, basketbol topu.
2: Tamam. Çok benim iyi. İşim bu abi.
3: Çok iyi.
4: Ücreti de konuşalım. Yok, ondan sonra abi parasını konuşmadık ya, sana 200 liralık minyatür.
2: Ha, ben şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Hani sokakta oynamalık değil, evde obje olarak saklayabileceğim. EuroLeague topu olsun mu?
4: EuroLeague topu. Olsun.
2: Evet, tamam, anladım.
4: Olsun. Yeter ki top olsun, hiç sıkıntı değil. Tamam, EuroLeague olur, NBA olur.
2: EuroLeague topu olsun. Tamam. Outdoor versiyonu da olabilir. Bir tık daha maliyeti uyguna geliyor. Güzel evde.
4: Abi fiyat söyle, fiyat çekinme, ne kadar? Zaten.
2: Muhtemelen 1.5'a falan alınabilir mesela.
4: 1.5. Onu ben pazarlıkta 1.700'e alırım.
2: O senin sorunun artık, bilemiyorum.
4: Pazarlık yapmaya çalıştığım zaman hep fiyatı yükseltiyorlar.
2: Böyle de başarılı, öyle böyle de başarılı bir insan olacaksın işte. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim.
3: Vallahi senin de ağzına sağlık. Fenerbahçe yine başta bir yordu, bir nevi süründürdü ama yine sonradan rahat bir galibiyet aldık.
2: Evet, 6. adamla EuroLeague gecesinde uzun keyifli bir sohbet oldu. Galibiyetle bitirdik. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Haftaya tekrardan bir EuroLeague maçında burada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
5: 6. adamla EuroLeague gecesi sona erdi. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
6: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
7: Arabamı sattım.

0: yaptım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
1: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsun. Ruhumu rahatlatıyorsun.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor!
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii gaza getirdi yine bizi sevgili Burak Alacı. Sağ olsun. İddiaya girdik. Yani yapacak bir şey yok. Alırız ya. Gönlümüzden bir hediye koptu. O yüzden Anadolu Efes kazanır dedim. Yoksa Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ben o karşılaşmada. Aramızda kalsın. Bunu da söylemeyin kendisine. Alırız. 1,5 bin TL'de. 1,5 muydu? Alırım ya, ne olacak. Canı sağ olsun kendisinin. Beşiktaş mücadelesine dönecek olursak da Hoffenheim'la karşı karşıya geliyor temsilcimiz Beşiktaş. İlk 45 dakika az önce tamamlandı. Gol sesi çıkmadı. Şu an isabetli şutumuz yok. Ha, kötü oynuyoruz değil. Kötü oynuyoruz değil. Pozisyona giriyoruz ama çektiğimiz şutlar tehlike yaratabilecek şiddette şutlar değildi. Rakibimize de önemli bir pozisyon şansı vermedik. Onların da sadece bir tane isabetli şutu var diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakayım tekrardan, yanlış bilgi vermeyeyim. Evet, rakibimiz Hoffenheim'ın da sadece bir isabetli şutu var. Ki o da zaten 30-35 metreden gelişi güzel çekilen bir şuttu. Hani maksat kaleyi bulsun tırnak içerisinde, öyle bir şuttu. İlk yarı özetle sıkıcı bir karşılaşmaydı. Umarım Beşiktaş ikinci yarıda bu oyun disiplinine devam eder. Hücumda daha da hareketli anlar görürüz Beşiktaş adına ve golü de buluruz diye ümit ediyorum. Çünkü biz daha iyi bir takımız. Biz onlardan daha iyi bir takımız. İddia oranlarına baktığımda anlamıyorum. Yani 1.86'lık bir oranı anlamıyorum. Ben Hoffenheim'a verilen bir oran. Yani biz kadromuzu şöyle bakıyorum. Orkun Kökçü, Junior Olaytan, Trossard, İlhan Fakıllı. Yani çok önemli isimlerimiz var. Ha, rakipte kimi sayarız? Aslani'yi sayarız. 10 numara pozisyonunda belki ilk yarıda yine öne çıkmaya çalışan bir adam Hulozek vardı. Kramovic eski formunda olan bir oyuncu değil. Öyle bir takım. Ya, takım oyunu oynamaya çalışan bir ekip Hoffenheim. Almanya'da zaten istediğini yapamamış bir takım. Şu ana kadar kötü bir performans gösteren bir takım konumunda. Oynadıkları son 4 maçından da mağlubiyetle ayrıldılar. En son Hamburg'a, kendi evlerinde, bu stadyumda, Snipe Arena'da 3-2'lik skorla mağlup oldu Hoffenheim takımı. Onun öncesine şöyle bakalım, yine bu stadyumda Esverke aynı skor, 3-2'lik bir mağlubiyet. Paderborn deplasmanı 3-1 mağlubiyet. Onun öncesinde de Ofi'ye 2-0'lık bir mağlubiyet. Yani kötü bir takımla karşılaşıyoruz ama Hoffenheim'dir. Geçtiğimiz yayınlarda söylediğim bazı bilgiler vardı. Benim inandığım bilgilerdi bunlar. Benim görüşüm, beni bağlayan bir durum. Onu da söyleyeyim. Süper Ligimizin kalitesi bizim oynadığımız şu an Almanya, atıyorum Finlandiya Ligi seviyesinin altında. Ha, Finlandiya belki bu konuda örnek olarak vermemem gereken bir lig. Gerçi orada da daha hızlı oynanıyor futbol şimdi. Finlandiya Ligi tamam, aman aman bir üst düzey lig değil. Ama tempo anlamında bizim ligimizden daha iyi. Daha çok tempolu maçlar görüyorum izlediğimde. Bugün beğenmediğimiz Kuopion. Beğenmediğimiz Trabzonspor'un 4 gol attığı takım. Hatırlayın. Onların kendi yerel liginde oynadığı maç.

Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Ha izliyorsanız tabii ki. Kopyon hızlı oynamayı seven bir takım. Ki karşısındaki takım kim olursa olsun savunma yapmayan bir ekip. Onu bugün gördük. Onu bugün gördük. Oyun temposu gayet iyi olan takımlardan biri. Konferans Ligi'nde de ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Finlandiya temsilcisi Kopyon'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İki maçtır üzülüyoruz. Hem Galatasaray, dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi arenasında kötü sonuçlar aldı. Bugün Trabzonspor'la bir açılış yaptık. 4-2'lik bir galibiyet. Ardından bunu Beşiktaş'ın galibiyetiyle de taçlandırmak istiyoruz. Özet geçmem gerekirse. Şimdi dinleyicilerimize sorayım. İlk yarıdaki performanstan memnun musunuz? Tüm futbol severlerin katılım sağlamasını bekliyorum. Şu an bana kulak veren tüm dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. İlk yarıdaki oyun sizi tatmin etti mi? İkinci yarıda neler bekliyor Beşiktaş taraftarı? Abi bence bu maçta Orkun şöyle bir asist yapar ya da şu oyuncu sahneye çıkar atıyorum. Kimi söyleyebiliriz? Murillo diyebiliriz. Endidi sahneye çıkar, sürpriz bir gole imza atar ve Beşiktaş'ımız kazanır gibi. Buna benzer yorumlarınızı bana gönderebilirsiniz. Mesajlara bakacağım ki birçok mesaj gelmeye başladı. Şöyle skorları hatırlatayım. Diğer karşılaşmalarda neler oluyor?

Rennes 0, Ofi 1, Marsilya 0, Olympiakos 1. Nereden nereye Marsilya'da şimdi yorum yapmadan geçemedim ya. Marsilya çok önemli bir ekipti. Şu an gelinen nokta itibariyle acayip bir düşüş yaşıyor Marsilya, Fransız temsilcisi. İlk yarıda Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Olympiakos'a kendi evinde 1-0 geride girdi soyunma odasına. Benfica 3, Celtic 0, Hoffenheim Beşiktaş 0-0. Az önce de paylaştık bunu. Ferencvaros 0, Victoria Pilsen 0, Celta Vigo 1, Juventus 0. Bu da gecenin dikkat çeken skorlarından bir tanesi. Bialystok 2, Armenia 1, hatta Ararat Armenia diyelim, 1 şeklinde devam ediyor. Burada da Polonya ekibi 2-1 önde tamamladı ilk 45 dakikayı. Dinamo Zagreb 0, Anderlecht 0. İlk yarının golsüz karşılaşmalarından bir tanesiydi. Konferans liginde neler oluyor? Hemen onları da kısaca söyleyelim. Twente Toon maçı 0-0. Turidense 1, Iberia 0. Brann 0, Lincoln Red Imps 0. Brighton 2, Kaunas Zagreus 0. Atalanta 3, Paphos 0. Freiburg, Jablonec mücadelesi 1-1. İlk yarısı tamamlandı. Hearts 1-0 önde ve son olarak da Kopenhag, Sporting Braga mücadelesi. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Diyelim şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Neler gelmiş dinleyicilerimizden. Abi iyi yayınlar, ismim ne? Orayı yanlış yazmışsınız, tam anlayamadım ama Haydar yazıyor. Yani ben öyle okudum, bilmiyorum doğru mu? Sevgili Haydar Bey, isminiz doğru mu diye size soruyorum. Haydar'a benzeyen bir isim var, o kesin. Peki Beşiktaş'ımız ikinci yarıda iki golle kazanacak görkemim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim kendisine. Nereden yazıyor? Bursa'dan olması lazım. Evet, Bursa. Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Abi iyi yayınlar. Beşiktaş bu maçı kazanamaz. Umarım kazanamaz demiş. Yani niye böyle düşünüyorsunuz ki? Yine geldik böyle mesajlara. Ha, okumam normalde böyle mesajları. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında da buna benzer mesajlar geldi. Ya yapmayalım. Bak zaten futbolumuz kötü. Ha, futbolumuz ciddi anlamda kötü. Ya, siz kendi takımlarınızın gözünden değerlendiriyorsunuz. Atıyorum Beşiktaşlı mısın? Ya Beşiktaş şöyle eksik oynuyor. Beşiktaş çok iyi bir takım. Şöyle bir kadroda oyuncumuz var. Sen bunlara odaklanıyorsun. Süper Lig'e geniş bir açıdan baktığın zaman tüm takımları baz aldığında maalesef sıkıcı bir ligimiz var. Ya bunu üzülerek söylüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Avrupa'da neler oluyor görüyoruz. Avrupa'ya çıktığımızda başımıza neler geliyor bunu da görüyoruz. Biz ancak birbirimizle dalga geçme aşamasındayız. Ya bunları bir kenara bırakalım. Beşiktaş kaybetse ya ne geçecek eline? Ne geçecek? Hiçbir şey. Ha yine de tabii ki sen istediğin takımı destekleyebilirsin canım. Ben onunla alakalı yanlış düşünüyorsun derim ama saygı göstermiyorum senin mesajına demem. Bana göre ilk İlhan sağ tarafta soldaki kadar etkili değil. Orkun belli sakatlığı devam ediyor. Oh daha hareketli olması gerekiyor. Takım biraz da şut çekmesi lazım demiş sevgili Harun Bey. Devam edelim. Bir Fenerbahçeli dinleyicimizden bir mesaj. Umarım Beşiktaş kazanır. İsmail Kartal bu skordan sonra nasıl hala orada anlamadım. Bir an önce vedalaşmak lazım demiş. Bir Fenerbahçe taraftarı. İkinci yarıda sen ne bekliyorsun abi? Sevgili Serdar Bey, ben Beşiktaş'ın kanatları daha fazla kullanmasını bekliyorum. Ki yapması gereken bu. Kanat varyasyonlarını, hücumlarını daha fazla görmemiz gerektiğine inanıyorum. Ki böyle olursa, dediklerim gerçekleşirse Beşiktaş burada kazanır. Ha, kazanabilir demiyorum bak, kazanır. Çünkü dikkat ettiniz mi izlerken karşılaşmayı? Rakibimizin beklerine bakalım. Bernardo onlardan biri. Bernardo ve diğer bek neydi? Kofal. Düzelteyim. İleriye çıktığı zaman geriye gelmekte zorlanan iki bek. Çok açık veriyorlar. İlhan ve Trossard'la o bölgelerden biz o kanatlardan etkili hücumlar şekillendirebiliriz. Oh'un biraz daha hareketli olması lazım. Ha, bugün bir pozisyon yakaladı Oh, hatırlıyorsunuz. Ara pası geldi. Endi de atmıştı yanılmıyorsam pası da, ara pasını. Oh aldı topu, başladı düz koşuya. Ha, kaleciyle karşı karşıya kalması muhtemel. Ama rakipte de Water geldi. Ve yakaladı.
ve kendisini yerde buldu. Oh. Burada daha çevik olması gerekiyordu. Böyle pozisyonları bulduğumuzda daha iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rakibimiz çok koşan bir takım. Bunu kabul ederim. Çok koşan bir takım. Ama sadece bu. Yapabilecekleri bu. Sadece koşuyorlar. Ve şu an izlediğimiz o spor müsabakasının adı at yarışı değil. Futbol. Koş. İstediğin kadar koş. Hava toplarını daha fazla denememiz gerekiyor. Yediği gollere bakalım. Daha önceki karşılaşmalarda Hoffenheim'ın özellikle ligde oynadığı Hamburg mücadelesinde Hamburg'un bulduğu gollere bir bakalım. Elsberg maçına bakalım. Yine ondan önceki karşılaşma. Biz bunu daha fazla denememiz lazım ikinci yarıda İtalyano'nun öğrencileri. Umarım uzun topları bırakıp hava toplarına kanat bölgelerinin daha aktif bir hale geldiği ikinci yarıyı izliyor oluruz. Önemli pozisyonları da sizlere aktarıyor olurum ben. Abi iyi yayınlar. Beşiktaş 2-1 kazanacak. Bakmayın ilk yarı golsüz maçın geçtiğine. Beşiktaş ikinci yarıda açılır. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Umarım dediğiniz gibi olur. Yani 2-1 değil 1-0'a da razıyım. Bir gol olsun bizim olsun canım. Böyle abartıya kaçmıyorum. 2-0, 3-0, 5-0'ları kovalamıyorum şu an. Yenelim. Biz 3 puanını alalım gidelim abi. Benim şu an tek derdim o. Hoffenheim yenilmeyecek bir takım değil. Ya biraz zorlasak, üzerine gitsek Beşiktaş için söylüyorum. Yeneceğiz ya. 2-0'ı bulacağız tabelada. Bir an anlamayacak dinleyicilerim. 2-0 olmuş. Hangi ara 2 gol attık? Öyle bir maç olacak. Yeter ki şu ilk golü bulalım. Savunmaları dağılacak. Dağıldı daha önceki maçlarda. Şu anki direnç göstermelerinin sebebi bizim tehlikeli aman aman diyebileceğimiz bir gol pozisyonu yakalamamış olmamız. Cesaretleniyor Hoffenheim oyuncularda. Kendi evinde. Gayet normal. Sen golü atacaksın, fişi çekeceksin. Ondan sonra izlesen Hoffenheim'i. 1-0 öne geç. Ondan sonra bak bakalım Hoffenheim ne yapıyor. Kazanmasak da olur, beraberlik benim için tatmin edici bir skor sevgili Suat Er Yılmaz mesajı gönderen dinleyicim. Beraberliğe razıyım dedi bir Beşiktaş taraftarı. Yani ben Barcelona, Real Madrid'le karşılaşsın herhangi bir takımımız. Yani dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşsın. Beraberlikte iyi ya, berabere bitsin hadi mağlup olmayalım. Düşünemiyorum bunu. Bak bu benim eksikliğim. Ben öyle yorumlayamıyorum. Beraberliği kabullenemiyorum. Bizim takımlarımızın daha ileri seviyelere gelmesini istiyorum belki de ondan. Orada tarafsız olamıyorum. Realist konuşamıyorum. Onu da açık açık itiraf edeyim canım. İkinci yarı birazdan başlayacak. Önemli pozisyonları her zaman olduğu gibi yine Radyo Spor'dan takip edebilecek dinleyicilerimiz. İyi yayınlar.

Görkem, bence İlhan'ın yerine Poku'yu koyarsak tabela değişir. Yani Poku'yu da daha önceki maçta gördük ya. Poku'nun bir maçı var, kötü. Yani kötü demeye bile aslında anlamsız. Kötüden de kötü, çok kötüydü.

Ya bir oyuncu değişikliğiyle olacak bir olay değil bu. Ya ben takımlardaki yapılan bir değişiklikle aa müthiş oldu. Sanki sihirli değnek değmiş gibi değişecek bir takım olacağına inanmıyorum. Ya tetikler, iyi oyunu tetikler tabii ki ama bambaşka bir oyun beklemiyorum. Ha, Miretti oyuna dahil olacak diye tahmin ediyorum. Temsilcimiz de yedek kulübesine doğru geldi. 21 numaralı formasıyla. Onun dışında kimler nerelerden mesajlarını göndermiş? Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Abi iyi yayınlar. Ne demiş dinleyicimiz? Bence Beşiktaş'ımız bugün gerekmesi gerektiği gibi yazmış ya. Gerekmesi gerektiği gibi oynuyor. Ben bunu not alırım. Bunu arkadaş çevremde bu mesajı paylaşacağım. Gerekmesi gerektiği gibi. Çok enteresan bir yazım olmuş ya. Peki. Teşekkür ederim Erdal Bey. 1-1 olabilir. Hoffenheim gol atar ama biz de boş geçmeyiz. Johnson demiş mesajının sonunda. Peki teşekkür ederim. Beraberlik iyi sonuç diyen bir başka dinleyicimiz. Orkun Kökçü'yü soran bir başka dostumuz. Orkun Kökçü oyundan alındı. Fabio Miretti ikinci yarıda oyunda olacak Beşiktaş formasıyla. Yani Ohun diyorum. Orkun Kökçü'nün bir sakatlığı vardı. Sanıyorum riske edilmek istenmedi teknik ekip tarafından ve onun sonrasında sağlık ekibinin de bir onayı geldi. Kendisini denedi biliyorsunuz. Bayağı saha içerisinde bir deneme yaptı maçın ilk yarının son bölümlerinde. İkinci yarıya çıkmanın belki de daha riskli olacağını düşündü sağlık ekibi bilemiyorum ve böyle bir karar alındı. Orkun Kökçü ikinci yarının başında oyundan alınıyor. Onun yerine de 21 numaralı formasıyla Fabio Miretti dahil edildi Beşiktaş takımında. 46. dakika 0-0 eşitlik var. Hoffenheim 0, Beşiktaş 0. Diğer karşılaşmalarda ikinci yarıları başlayan müsabakalarda skorlar nedir? Şöyle bakalım. Kopenhag, Braga 0-0 devam ediyor. Freiburg, Jablonec mücadelesi 1-1 sonuçlandı ilk yarısı ve ikinci yarıda da bu skor devam ediyor. Diğer maçlarda Rennes-Offi 1-0, Offi'nin üstünlüğü var. Benfica 3, Celtic 0. Burada da 49. dakikayı geride bıraktık. Ferencvaros, Victoria Pilsen mücadelesinde de henüz gol sesi çıkmış değil. Biz dönelim hem sizlerden gelen mesajlara hem de Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesine. Şimdi sol kanattan bir atak geliştiriyoruz. Savunmaya da çarpan top kalecilerinde kaldı. Oh'un yarattığı pozisyonlardan bir tanesiydi. Tehlikeli bir atak girişimi olabilirdi. Ceza sahası içerisine gönderildi. Yine araya atılan güzel bir top ve Oh'un da iyi koşu yaptığını söyleyebilirim. Sonrasında topu kazandı ve sağ kanada doğru yöneldi. Beklenmedik bir anda şutunu çekti ama savunmaya çarpan top kalecinin kontrolünde kaldı. 47. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İkinci yarıya biraz daha baskılı başladı temsilcimiz Beşiktaş. Orta alanda Hoffenheim çıkmaya çalışırken bir kez daha kaptırılan bir top. Beşiktaşlı oyuncular araya girdi ve şimdi dönen top da taca çıktı. 47. dakikası oynanan mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Diyelim şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir kez daha dönelim. Hayırlı yayınlar diyen bir dinleyicim. Trabzonlu aynı zamanda Stuttgart'tan Yaşar Bey. Trabzonspor'u kutluyorum demiş. Tabii bizler de kutluyoruz. Trabzonspor sonuçta galibiyetle başlamış olması önemli. Hiç kimse ya Kopenhag'da yensin 2 gol yedi böyle oyun mu olur demesin. Bak öyle bir yorumda bulunmasın. Avrupa'da alınacak 1 puan altın değerinde. Kim kimi yenmiş? İşin o kısmıyla ilgilenmiyorum. Yendik mi abi? Yendik. Trabzonspor ülkemize puan kazandırdı mı? Kazandırdı. Bitmiştir. Barcelona'yı yensen de aynı puan gelecek. Kopyon'u yensen de aynı puan gelecek. Onu geçelim. Baştan söyleyeyim. Sağ kanattan şimdi rakibimiz Hoffenheim bir organize atak girişimi içerisinde ama savunmamız geriye çok çabuk döndü. Topu uzaklaştırmaya çalıştık ama dönen top yine orta alanda Hoffenheimlı oyuncuların kontrolünde. Kendi aralarında paslaşmaya devam ediyor. Hoffenheim bir boşluk arıyor. Bu paslaşmaları yaparken de iyi alan kapat.

yaptığımızı söyleyebilirim. Hiçbir boş alan bırakmadık. Onlar da paslaşırken çok basit bir hata yaptı ve topu kaybetti. Taç atışıyla Beşiktaş temsilcimiz oyunu hareketlendirecek. 49. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Dinleyicimiz yazmıştı, onu mesajıyla devam edelim. Trabzonspor'u kutluyorum, tebrik ediyorum demiş sevgili Yaşar Bey. Beşiktaş'ımızı da bu akşam maç alır, en azından yüzümüz güler. Bu anı izinde iyi olur demiş. Peki, bu anı izinde olur. Evet, ben de ona katılıyorum ya. Evet evet sevgili Yaşar Bey. Aynen öyle. Çok doğru bir yorum. Tebrik ediyorum.

Abi hastalığın nasıl oldu diyen bir dinleyicim, bak hoşuma gitti. Bak hoşuma gitti. Yaklaşık bir 26 dakikadır yayındayım. 26, 24 işte her neyse. Yayındayım. İlk defa bir dinleyicim sağlığımı sordu. Sevgili Kürşat Bey, çok teşekkür ediyorum. Gribal enfeksiyon devam ediyor. Bugün bir röntgene gittik. Röntgen çektirdik ama işler pek yolunda değil gibi. Yani ilerlemiş bu gribal enfeksiyon. Ciğerlere inme durumu varmış. Hatta inmiş mi, inecek miymiş? Öyle bir yorumda bulundu. Unuttum şu an. Yayındayken bunları konuşmayalım ama sağlığım hadi iyi diyelim ya, ne olacak? İlaç falan, bunları halledeceğiz. Ha, sesim zaman zaman gidiyor. Onu da sıcak su ve limon karışımıyla daha konuşabilir kıvamda tutmaya çalışıyorum. Ha, sesim nasıl geliyor sizlere bilmiyorum tabii. 49. dakikadan çıktık. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Beşiktaş sağ kanattan gelme çabası içerisinde ama iki takım da çok basit pas hataları yapıyor ikinci yarının bu bölümünde. Çıkmaya çalışırken kaptırdığımız bir top, ardından Hoffenheim'li oyuncular da topu kaybetti. Dönen top bizde kaldı ama ardından yapılan bir faul vardı. Orta alanda serbest vuruşla oyunu bir kez daha hareketlendirdik. 51. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tridense İberia karşısında 1-0 öne geçti. An itibariyle onu söyleyelim. Belçika ekibi İberia karşısında 50. dakikada 1-0 öne geçmeyi başardı. UEFA Konferans Ligi karşılaşması. Sol kanattan gelecek Hoffenheim ama az önce de söylediğim gibi iyi alan kapatıyoruz. Pozisyon almalarını engelliyoruz. Zaten kolay kolay hücumda bir şeyler başarabilen bir takım değil. Öyle yetenekli ayakları olan bir takımla karşılaşmıyoruz. Ha, Almanya'da bu stadyumda onları yenmek evet kolay değil. Bunu kabul ediyorum. İki ligi kıyasladığımızda arada bir kalite farkı var. Bunu da kabul ediyorum. Ama Beşiktaş Hoffenheim'i yenemez diyemem. Yenmemiz gerekiyor ve yeneceğimize de inanıyorum. Yine durduk yere gaza geliyorum. Şu an bu maçı kazanacağımıza inanan futbol severler mesajını gönderebilir mi? İsmini ve sadece kazanacağız demeleri yeterli. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajları bekliyorum. Bekliyorum. İsterim ama zor diyen bir dinleyicim. Sadece inanan dinleyicilerimi şu an görebilir miyim? Şöyle bir 2-3 dakika boyunca maçı kazanacağımızı düşünen o dinleyicilerimiz mesajını göndersin. Arka arkaya geliyor mesajlar. Rıdvan Bey, kazanmayı çok istiyorum ama zor gibi abi ya. Keşke dediğin gibi olsa demiş. 1-0 olacak. Hoffenheim'i yeneceğiz. Yine sevgili Yıldırım Bey bu mesajı bizlere iletti. Arka arkaya geliyor. Sizler yazmaya devam edin. Maça döneyim ben de. Sağ kanattan Hoffenheim şimdi etkili olabilir. Dikkatli olalım. İçeriye çevrilen top savunmadan geri döndü. Ardından Hoffenheim'li oyuncularda kaldı. Atakları devam edecek mi? Hayır. Oh, savunmasına kadar geldi ve topu kazandı. Şimdi Beşiktaş hızlı çıkabilir. Hızlı çıkarsak etkili bir atak gerçekleştirebiliriz diyecektim ama araya girdi savunma oyuncuları ve hiç riske girmeden topu da doğrudan taca gönderdi. Ozan Kabak o müdahaleyi yapan isimdi. Hoffenheim takımında dakikalar 53'ü gösteriyor ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

Gördüm mesajınızı. Peki teşekkür ederim. Sonu 46-11 olan dinleyicim. Adınızı söylemeyelim. Tamam peki adınızı söylemeyelim. Böyle mi sesleneceğim sizi? 46-11. Güzel bir mesaj olmuş. Yani öyle mi iletişim kuracağız? Telefon rakamınızın son 4 hanesiyle mi? Hadi bakalım. Şöyle ne demiş dinleyicim? Hoffenheim etkili gelecek ama biz çok iyi savunma yapıyoruz, o yüzden gelemiyor. Ya bu da ilginç yorumlardan bir tanesi sevgili Mert Bey. Yani şuna benzettim yorumunuzu, kusura bakmayın. Beşiktaş golü bulursa 1-0 öne geçer. Ha 1-0 öne geçemediğimiz için de henüz golü bulamadık. Ben buna benzettim şu an ya bu dediğinizi. Top ağlara giderse gol olur gibi. Yani böyle çoğaltabilirim bu örnekleri, ona benzettim. Lütfen yanlış anlamayın. Şöyle devam edelim. Hoffenheim iyi oynamıyor. Bizim bunlara 3 tane atmamız lazım. İyi yayınlar abi. Peki umarım dediğiniz gibi olur. Hoffenheim'ın renkli hayatlarını siyah beyaz yapıyoruz abi demiş Özcan Bey. Yıllardır onu anlamıyorum ya, bana açıklayın. Siyah beyaz renk değil mi abi? Siyah beyaz da renk. Bak onu anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Var var, hep böyle konuşmalar var. Fenerbahçeli, Trabzonlu, Galatasaraylı arkadaşlarımızın renkleri olduğu için bizim rengimiz yok diyen birçok Beşiktaş taraftarı, eşim dostum var. Renkli diyor diğer takımlara. İşte onu niye söylüyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten şunu bir açıklayın bana ya lütfen. Sağ kanattan şimdi etkili bir atak gerçekleştirebilir miyiz derken kaleci çıktı ve topu taca gönderdi. Bu iki oldu. Az önce Ozan Kabak tehlikeyi sezdi. Topu taca gönderdi. Şimdi de kalecileri tehlikeyi erken sezdi ve topu doğrudan taca gönderdi. Baumann ceza sahası dışına kadar çıktı, kalecileri Oliver Baumann, ve doğrudan topu taca gönderdi. Üçüncü de gönderemeyecek. Biz topu ağlara göndereceğiz diye tahmin ediyorum. 55. dakika, 0-0 devam eden bir karşılaşma. Orta alanda hazırlık pasları da yapmaya devam ediyoruz. Maçta ne kadar Beşiktaş taraftarı var belli mi demiş. Yani var, yayıncı kuruluş ekrana getiriyor. Beşiktaş taraftarının da orada olduğunu söyleyebilirim. Hatta kendisine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Maç öncesinde çok güzel bir koreografi vardı. Onu da söyleyelim dinleyicimize. Sağ kanattan şimdi etkili bir atak gerçekleştiriyor ev sahibi Hoffenheim karşısında. Ama son anda savunmaya da çarptı herhalde. İhan'la gole yaklaştık. Bir an orada bir faul var mı diye baktım da yok. Offside yok. Tekrarına bir kez daha bakıyorum. Çok net gol pozisyonuymuş. Yazık oldu ya. Maçın başından bu yana yakaladığımız en etkili ve en tehlikeli ataklardan biri. Sağ çaprazda İlhan şutunu çekti. Direğin yanından, bakın direği adeta yaladı geçti. Ya öyle derler ya. Tam köşeye bırakmış İlhan sağ çaprazdan. Kalecinin de yapabileceği pek fazla bir şey yok. Öyle pozisyonu kaleci gibi izledik. Çünkü kaleci de yerdeyken topun gidişini takip etti. Top dışarı çıktı. Gole çok ama çok yaklaştık İlhan'la 56. dakikanın ilk saniyeleri içerisinde. Görkem abi iyi yayınlar, ben Eskişehir'den Burak. Bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'a bu akşam güveniyorum demiş. Bir galibiyet bekliyorsunuz o zaman bizler gibi. Bursa'dan selamlar, ben Kader Bey. Beşiktaş maçı sıradaki gol şutu mutlu. Akşamlar Görkem Bey, anlayamadım, anlamış gibi yapayım şu an. Evet evet, sıradaki gol şut mutlu. Evet, şut gelecek ve siz mutlu olacaksınız, anlayamadım ya. Sevgili Kader Bey, İstanbul'dan Şeref. Hoffenheim bize gol atamaz. Biz de atamazsak berabere biter. Evet, yine futbol duayeni arkadaşlarımızdan biri, üstadlarımızdan biri. Teşekkür ediyorum. O zaman ikonik renklerini siyah beyaz yapacağız diyelim abi demiş. Peki devam edelim mesajlarla. Abi Hoffenheim bence kazanacak. Yazık olacak Beşiktaş'ımıza. Son haftalarda kötü bir gidişat olduğunu düşünüyorum.
takımımızda bir düşüş var demiş İlyas Bey. Bilmiyorum Beşiktaş taraftarları buna katılır mı? Karşılaşmanın 58. dakikası. Şimdi o fena çıkmaya çalışırken kaptırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluştuk ama savunma çok çabuk geri döndü. Atağımız devam edecek. Ceza sahası içerisinde penaltı noktası üzerindeyiz. Şu an orada bir boşluk arıyoruz ama çok iyi kapattılar. 2, 4, 6, 7, 8, 9 oyuncuyla birlikte ceza sahasında bekliyor şu an Hoffenheim takımı. İçeriye çevrilen bir top ama savunma topu uzaklaştırdı. Ardından yine Beşiktaş takımında kaldı. Hücumumuz devam edecek. Sol kanattan bu atağı şekillendireceğiz derken ayakta bir müdahale taca çıktı. 58. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Beşiktaş sol kanattan etkili gelmeye devam ediyor. Bunu söylemiştim ilk yarı bittiğinde. Biz o kanatları kullanmamız gerekiyor. Çünkü rakibimize bakalım, beklerine bakalım. İleriye çıktığında geriye dönmüyor ya da dönemiyor, bilemiyorum. Ağır kalan iki tane beki var. Ve bununla alakalı değişiklikler yapılıyor şimdi. Hoffenheim teknik direktörü de tehlikeyi gördü herhalde. Bir değişikliğe gidiyor. Hilosek ve Dahim oyundan alındı. Hoffenheim takımında iki isim Pras ve Lemperle oyuna dahil edildi. Lemperle özellikle çok koşan, koşmayı seven, fizik gücü yüksek oyunculardan biri. Onu da söyleyelim. Umarım yeneriz diyen bir başka dinleyicimiz ama utanarak yazıyorum. Maalesef dinleyicimize onu söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Salih'in eksikliğini hissediyoruz. Orta sahada organize olamıyoruz. Selahattin Baskın, geçmiş olsun size demiş. Teşekkür ediyorum. Bir de renkli ve siyah beyaz televizyon kavramı vardır. Ya bir de Eminönü'nde mi satıyorlardı? Sirkeci'de mi satıyorlardı? Bu arada ceza sahası içerisinde arka arka yapılan hatalar ve top ağlarda Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sirkeci dedik, Beşiktaş golü buldu, uğurlu geldi. Yazın bunu bir kenara. Gol lazım olduğunda bundan sonra Sirkeci diyeceğim. Sirkeci'den bahsedeceğim. Beşiktaş 1-0 öne geçmeyi başardı. Az önce iki defa tehlikeyi uzaklaştırdı demiştim. Hoffenheim kalecisi. Erken çıktı dedim. Tehlikeyi önledi. Üçüncüsü olmayacak. Savunma bu sefer hiçbir şey yapamadı. Kalabalık bir savunmanın arasından çok şık bir pas. Çok şık bir pas. Onu söyleyelim. 4 numaralı formasıyla Endidi topukla rakibine bir pas verir adeta. Offside'a bakıyorum bir yandan. Yok, offside itirazı vardı çünkü. Yok, offside yok. Beşiktaş'ın golü temiz. Amir Murillo topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçtik Hoffenheim deplasmanında.

Ben neyden bahsediyordum az önce ya? Hangi dinleyicimizdi o? Sirkeci falan diyecektim. Selahattin Bey'e teşekkür edelim. Sıradaki gol şutla olur demiştim Görkem Bey. Ha tamam şimdi oldu. Şutla geldi evet gol. Size de hayırlı uğurlu olsun dileyelim. İyi yayınlar Zülküf Diyarbakır'dan. Bugünkü dinleyicilerin Erzurumlu yorumcu, spiker ve yorumcu demiş. Şemsettin Bey'i çok dinlemişler gibi. Hani diyor ya kaleci tutmasaydı gol olurdu. Evet dinleyicilerin birazcık bugün futbol adına güzel mesajları daha fazla atıyor. Dikkatli olalım. Sol kanattan geliyorlardı. Aman aman aman çocuklar. Araya girdik ve topu kornere gönderdik. Hoffenheim'ın bu bölümde daha ciddi atakları olacaktır. Kendi evinde risk alacaktır. Daha dikkatli ve sakin kalmayı başarırsak ikinci golü de bulmamız an meselesi. Onu söyleyelim. Çünkü Hoffenheim kalesinde golü gördükten sonra oyun disiplininden uzaklaşabiliyor. Ben ikinci golü de bulacağımızı düşünüyorum Hoffenheim karşısında. Dakikalar 62'yi gösteriyor. 1-0'lık temsilcimiz Beşiktaş'ın üstünlüğü var bu mücadelede. Attık golü diyen bir dinleyicim. Evet attık. 1-0 öne geçti temsilcimiz Beşiktaş. 2-0 olacak. Bence Beşiktaş kazanacak demiş dinleyicimiz. Benfica Celtic maçında Celtic'in bir golü lazım diyen dinleyicim sevgili Erdem Bey. Celtic Benfica'ya bir gol atar ya. Bu kadar iddialı konuşmayı sevmem de. Celtic'in bir golünü ben gelir diye düşüneyim hadi. Gelir öyle yorum yapayım. Çünkü Benfica'nın gol yemediği maç yok. Ha, Benfica kötü bir savunma dizilimine sahip. O yüzden Celtic'in golü gelebilir. Marco Silva'nın öğrencilerine ben savunma anlamında güvenmiyorum. Porto maçında gördük mağlup oldukları. 3-1 biten karşılaşma. Tamam Milan'ı söyleyebilirsin bana belki ya da son oynadığı maç vardı. 2-0 Guimarães. O maçı söyleyebilirsin de Celtic başka. Deplasmanlarda skor üretebilen bir takım. Avrupa Ligi aşaması, lig aşaması. Benfica 3, Celtic 0. 62. dakika oynanıyor. Portekiz'de. Oradan da Celtic'in bir golünü bekliyoruz bakalım. Dinleyicimiz bekliyormuş. Olaytan'a çok baskı var. İstediği kadar baskı uygulayabilirler. Hiç sorun değil. Biz 1-0 önde olan tarafız ve ikinci, üçüncü golü de umarım ilerleyen dakikalarda bulacağız ve fişi tamamen çekecek temsilcimiz Beşiktaş'ımız. Tribünleri soran dinleyicilerime şunu söyleyeyim. Tribünler ayakta. Şu an stadyumda Almanların değil, Türklerin sesi duyuluyor. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu Beşiktaş seyircileri. Hatta seyirci değil, taraftarları diyelim. Çünkü bir an olsun oturmadılar ve susmadılar. Kamera ne zaman kendilerini gösterse hep bir havadalar. Hep ellerinde atkılar, bayraklar, tezahüratlar yapıyorlar onu söyleyeyim. Şu an zaten stadyumda Hoffenheim seyircisinin değil Beşiktaş taraftarlarının sesi daha fazla duyuluyor. 1-0 öndeyiz. 64. dakikadayız. Yine sol kanattan atağımız şekilleniyor. Oh gelişi güzel bir şut ama kötü bir vuruştu. Olsun olsun deneyelim. Denemeye devam edelim. 1-0 önde olmamız zaten bunun en büyük avantajı. Biz uzaktan yakından top ayağımıza geldiğinde bu şutları çekmeye devam edelim.

İyi yayınlar abi. Kuponlarını bugün gördüm demiş dinleyicimiz. Bugün hiç fire vermedin. Seni tebrik ediyorum. Sen adamın dibisin demiş. Peki isminizi de yazın ya. Uğur Böceği şans oyunlarından oynuyor herhalde kuponların iddia.com'da. Kayıtlı bayisini Uğur Böceği olarak değiştirmiş. Bir hatamız var. Köşe vuruşu sonrasında mesaja döneceğim. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası içerisine yapılan bir orta ama kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Ardından orta alana kadar gelen top yine bizim oyuncularımızın ayağında kaldı. Bu bölümde rahatız. Üzerimize de gelen herhangi bir Hoffenheimlı oyuncu yok. Top kaleci Nübel'e kadar geldi. O da Nübel sağ kanada doğru hızlı bir top gönderdi ama Hoffenheimlı oyuncular araya girdi. 65. dakikası oynanıyor karşılaşmanın. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Hiç fire vermedin demiş dinleyicimiz değil mi? En son onu söylüyorduk. Ya fire verdim canım bir tane yanılmıyorsam. Canlıdan verdim herhalde ya. Bir tane maçım gelmedi. Gangwon maçı evet doğru. Gangwon maçı öğlen saatlerinde ben ev sahibi ilk yarı bir gol bekliyordum. Deplasman attı. Puhnan'la karşılaşıyordu herhalde yanılmıyorsam. İlk yarı enteresan bir maçtı. Ondan sonra yapmış olduğum kuponlar 1, 2, 3, 4 tane kupon. 4 tane kupon ki bunların ikisi canlı, hepsi başarılı oldu. Yani 4'te 4 oynadığım ve sizlere önerdiğim son 4 kuponun hepsi başarılı oldu. Tebrik eden dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Asıl tebriği sizler hak ediyorsunuz. Hani güvendiniz, oynadınız abi neticede. Bu da önemlidir, benim için çok kıymetlidir. Ha, yeni gelen dinleyicilerim varsa, ne anlatıyor bu Görkem, ne kazanmış, ne kuponu diyorsa hemen şöyle söyleyeyim. iddia.com'a giriyor. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir bölüm var. Oraya tıklıyor ve kayıtlı bayime girecek. Açılan sayfada seçenekler gelecek karşısına ve oraya kayıtlı bayim yazacak. Sonrasında kayıtlı bayimi değiştir diyecek. Seçenekler geliyor bir kez daha. İl seç, ilçe seç, bulunduğun konum, haritalar vesaire gerek yok. Aynı sayfa. Bakın şöyle bir sağ tarafta büyüteç var. Oraya tıkla. Arama çubuğu gelecek karşına. 30-0-97 30-0-97 Bunu yaz birleşik olarak. Yazdın mı? Enter'a bas ve kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği şans oyunlarını ekle de. Bu kadar. Bunu yaptıysan 0-540-300-0-97 Bu numaraya da mesaj gönder. WhatsApp'tan şu an gönder. 0-540-300-0-97 Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demen yeterli olacaktır. Ha soru ve görüşün varsa numarayı kaçırdıysan da Instagram'da adımı soyadımı yaz. Görkem Tezer yazdığında bana ulaşabilirsin. Bunu da hatırlatmış olalım ve hem mesajlara geçelim bir yandan da karşılaşmanın artık 67. dakikasına girdik. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi dikkatli olmamız gereken bir noktada atakları gerçekleşiyor. Penaltı noktası üzerinden vurdurmamak lazım, vurdurmamak lazım, vurdurmamak lazım. Hoffenheim maalesef beraberlik golünü buldu. Tribünler hareketlendi. Aslani yanılmıyorsam topu ağlara gönderen isimdi. Hoffenheim cephesinde yani penaltı noktası üzerinde bu topa nasıl vurma izni verdi bizim savunma hattımız? Onun görüntülerini ben tekrardan izlediğimde yorumlamaya çalışacağım. Oldukça kalabalık bekliyorduk çünkü. 1, 2, 3, 4 önlerinde 2 oyuncumuz daha 6 ve araya atılan bir top yine 2 oyuncumuz hatta 3 oyuncumuz sonradan 4 oyuncumuz var. Ve penaltı noktası üzerinde 4 oyuncumuza rağmen çekilen bir şut top ağlarımıza gitti. Kolay yediğimiz gollerden biri. Ya bunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok denilecek gollerden biri değil. Yani ben neyse onu söylerim, gördüğümü söylerim. Doğrudur, yanlıştır. Bu gole bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok demem. Burada bir hata var, savunma hatası var. Yani 4 tane savunma oyuncumuz Aslani'nin çevresindeyse, 2 kişi hatta onun önündeyse ve oradan bu topu kaleye gönderiyorsa rakip oyuncu, orada bir savunma kurgusunda hata vardır abi. Zaten kaleci Nübel de topu göremedi diye tahmin ediyorum. Alışık olmadığımız gollerden biri. Kalemizde gördüğümüz gollerden biri. Hoffenheim beraberlik golünü buldu. Karşılaşmanın 69. dakikası oynanıyor. Gecenin diğer skorlarına kısaca değinecek olursak Dinamo Zagreb Anderlecht mücadelesi 0-0 devam ediyor.
Bialystok 3, Ararat Armenia 1, Celta Vigo 1, Juventus 1. Burada da Juventus eşitliği sağlamış. Nijmegen 1, Levski Sofia 1, Ferencvaros 1, Victoria Pilsen 0, Hoffenheim 1, Beşiktaş 1. 70. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Benfica 3, Celtic 1. Bu arada Celtic gol atar dedik, golü bulmuş. Oynayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gol bekleyen o dinleyicimiz vardı. Celtic'in golünü bekliyorum diyen dinleyicimizi de tebrik edelim. Hiç yazmıyor ama bak. Gol gelince hiç yazmamış. Ha, gol geldi. Görkem'i kapat kapat. Radyoyu kapat. Hemen bu moda girdiniz değil mi? Ah, ah, alacağınız olsun. Peki size totem lazım olur ama. Marsilya 0, Olympiakos 1, Rennes 0, Ofi 1. Burada da 70. dakika. Şimdi ceza sahası içerisine çevirdik. Yine kalabalık bir Hoffenheim savunması vardı. Topu karşıladılar. Yine dönen top oyuncularımız da kaldı. Bekletmeden içeriye gönderdik. Yine Hoffenheim savunması topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi Hoffenheim kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken yerde kalan bir oyuncu var, maçın hakemi de Trossard'ın yapmış olduğu bu müdahaleye faul dedi. 71. dakikası oynanan karşılaşmada Hoffenheim kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanacak. 1-1'lik eşitlikte devam ediyor. Konferans liginde neler oluyor peki? Şöyle bir bakalım. Bran 1, Lincoln Red Imps 1, Tridense 1, Iberia 0, Twente 1, Tuhun 0, Atalanta 3, Paphos 0, Freiburg 3, Jablonec 1, Hearts zaten 1-0'lık avantajı var demiştik. Ona devam ediyor. 72. dakika. Sık sık hatırlatmaya çalışıyorum. Kopenhag Sporting Braga karşısında da ikinci yarıda 1-0 öne geçmeyi başarmış. Brighton 4. golü buldu an itibariyle 66. dakika. Brighton 4, Kaunas Zagreb 0. Maçlardaki skorlar bu. Goller geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Burger ve Kramaric oyundan alındı ev sahibi Hoffenheim cephesinde ve yine bir müdahale geldi. Deket oyuna girdi. Bir de Conte, yanlış görmediysem evet, 20 numaralı formasıyla Conte oyuna dahil oldu. Hoffenheim tüm riskleri aldı. Ya, beraberlik için yapılan değişiklik değil bunlar, onu söyleyeyim. Yani oyuncuları takip eden vardır, etmeyen vardır. Kazanmak için alınan riskler var şu an. Beşiktaş'ımız sol kanattan gol olursa çok güzel olur. Sol kanattan hatamız geliyor ceza sahası içerisine. Oha, çıkartılan bir top. Oh vurdu ve top ağlarda. Oh vurdu ve top ağlarda. Derin bir oh çekme vakti. Oh'un attığı gol Beşiktaş. Hoffenheim önünde bir kez daha öne geçti. Bunu ikidir yapıyor. Oh, üçüncü de gerçekten bir oh çekesim geldi. Oh diyelim hep birlikte. Oh'un attığı gol Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında bir kez daha öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 72. dakikası oynanırken.

Bir yudum da suyumdan aldım tabii ki. Olmazsa olmaz şimdi. Olmazsa olmaz. Formasını çıkartacaktı. O sarı kart geldi aklına ve çıkarmadı. Oh'un attığı gol Beşiktaş deplasmanda bir kez daha öne geçti sevgili futbol severler. Görkem kardeşi mesaj çektim. Gelmedi mi acaba demiş. Yok gelmedi. Hangi mesaj acaba ya sevgili Aykut Bey? Çok basit goller yiyoruz diyen dinleyicim. Umarım kazanacağız demiş sevgili Yaşar Bey. Gol geldi abi. Oh attı demiş. İkinci maçında o da ilk golünü atmış oldu. Oh'un attığı golle 74. dakikası oynanan bu mücadelede 2-1 tekrardan öne geçti. Temsilcimiz Beşiktaş.

Siz Burak'la neyin iddiasına girdiniz abi? Ya onu konuşuruz. Ya. Instagram'da paylaşırım ben. Etiketlerim Burak'a da. Sevgili Burak Alaca neye girdik? Yani diyorum sen ne istiyorsan söyle diyorum. Yok abi sen söyle. Olur mu? Ondan sonra kazanınca da kaybedince diyecek ki abi sen söylemiştin. Ben bunu isteyecektim aslında. Sana söyledim ben diyecek. O yüzden ben girmem o toplara. Girmem o toplara diyorum. İddiamız top. Basketbol topu. Ya kendisi ucuza kaçacak gibi duruyor. Ben kazanırsam en ucuzunu alacak, kendisi kazanırsa da en pahalısını alacaktık abi. Euroleague orijinal resmi lisanslı top dedim ben. Diyecek diye tahmin ediyorum. Bakalım. Canı sağ olsun ya. Umarım kazanır diyeceğim, ayıp olacak Anadolu Efes'i destekleyen varsa. Kazansın Beşiktaş, Efes'i mağlup etsin. O kadar çok isterim ki. Alayım, hediye alayım ya. Hediye alayım. Sevgili Burak kardeşim ne olacak? ...75. dakikadayız. Karşılaşmada son 15 dakika kaldı. Köşe vuruşu kullanacak şimdi ev sahibi Hoffenheim takımı. Dikkatli olmamız gerekiyor. Maçın bu bölümünde tam ritmi tekrardan lehimize çevirdiğimiz anlardayız. Çünkü Hoffenheim'in golü geldikten sonra teknik direktörleri iki değişiklik birden yaptı. Oyun ritmini, momentumu tamamen rakibe bırakabilirdik. Bu anlamda çok güzel bir dakikada gelen ikinci golümüz. 2-1 öndeyiz. Hoffenheim deplasmanında 76. dakikası da oynanıyor karşılaşmanın. Şimdi sağ kanattan gelme çabası içerisinde Hoffenheim orta alana döndüler. Orta alanda paslaşmalarına devam ediyor. Hoffenheim takımı sol kanada açıldı. Sol kanatta şimdi Bernardo ileriye çıktı. Bernardo Aslan ile oynadı ceza sahası içerisine. Bir orta, hiçbir oyuncusu yok ki çok güzel bir noktaydı bizim için bu. Doğrudan dışarı çıktı 76. dakikada. Teknik direktörleri oldukça düşünceli. Bizim buralarda bir laf vardır böyle düşünceli olan insanlara. Hadi aklınıza geldi hani gemilerle alakalı, Karadeniz'le alakalı. Onu siz anladınız. Ben söylemeyeyim. Yapamıyorum böyle şeyleri, yapamıyorum. Şimdi büyük de konuşmak istemiyorum. Beşiktaş 3. gol için geliyor mu dedim ama uzaklardan bir şut kalecinin çok rahat kurtarışına sahne oldu bu pozisyon. Kaleci hafif öne çıkmıştı. Biz de bunu değerlendirebilir miyiz diye düşündük diye tahmin ediyorum ve doğrudan kaleye gönderdiğimiz top ama hani kalede kaleci değil ben olsam ve gözüm kapalı olsa üzerime gelirdi bu top. Yine kurtarırdım. Öyle. Çok cılız bir şuttu. 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü son 13 dakika ilk yarının ardından böyle bir oyun ve 2-1 gibi önemli dakikalarda gelen goller bence çok iyi devam ediyor. Ama savunmaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Tempo arttı. Yine Hoffenheim sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdikleri bir top. Hiçbir oyuncusu yoktu Hoffenheim'in ama savunmada biz riske girdik. Kafayla topu uzaklaştıralım derken top bir kez daha onların önünde kaldı. Gelişine bir şut savunma. Savunma müthiş bir pozisyonu daha çıkardı. Savunma bugün Beşiktaş'ta ayakta kalmaya devam ediyor. İkinci yarıda hareket oyuna girmişti. Yine top önünde kaldı. O kadar şanslı ki Hoffenheim'li oyuncular. Orada bekleyen bir isim. Hoffenheim cephesinde penaltı noktasına yakın bir yerde. Bekliyor. Top başka bir yerde oynanıyor. Kanatta oynanıyor. Ve döndü dolaştı. Ayağına geldi. Gelişi güzel bir şut. Savunmaya çarpmasaydı bu pozisyon %99 golle sonuçlanacaktı. Yani vurdurmamak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. 78. dakikadayız. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Şimdi Hoffenheim takımı ceza sahası içerisinde bir orta. Dönen top. Çok güzel bir vuruş. Ayakta alkışlayabileceğim vuruşlardan biri. Hoffenheim'li bir oyuncu. Çok güzel bir vuruşa imza attı. Top kalenin yaklaşık 7-8 metre üstünden dışarı gitti. Deket şutu çeken isim.

astı ve köşe bayrağını da bulunduğu noktadan çıkarttı o. Üzerindeki Hoffenheim bayrağının yer aldığı bölgeye de Beşiktaş formasını koydu. Beşiktaş'ın önemli golcülerinden oh ve o bayrağı salladı türbünlere dönüp. Böyle enteresan bir gol sevinci yaşadı. Yaşasın. Hakkıdır. 3-1 Beşiktaş mağlup olur dediler. Fark yerler. Ya Beşiktaş'ın ne tecrübesi var Avrupa'da? Hoffenheim gelir, yener. Hiçbir bir şey yapamaz Beşiktaş burada. Hadi at Hoffenheim'a da golleri göreyim. Dedi. Sen değil, ben değil, o değil, bu değil. Birileri bunu söyledi. Söyledi. Instagram'da, sosyal medyada söyledi. Beşiktaş inşallah kaybedecek dediler. Dediler, vallahi de billahi de dediler, yazdılar. Açın bakın Beşiktaş'ın sosyal medya hesabının paylaştığı son gönderinin altındaki yorumlara. Bir bakın, öyle yorumlar çok vardı. Ha gerçek, sahte, o beni ilgilendirmez. Şimdi onlar ne düşünecek acaba? Onu çok merak ediyorum. Beşiktaş'ımız deplasmanda Oh'un attığı golle ikinci golüyle birlikte önde son 10 dakikaya da girdik. 3-1 Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında artık çok daha rahat son bölüme girdi. Peki 3-1. 3-1 diyen bir dinleyicimiz vardı. O kimdi ya? Burada mı acaba? Hatta ilk yarıda böyle bir oyun, ikinci yarı bambaşka olacak demişti, hatırlıyorsunuz değil mi? O dinleyicim yazabilir mi? Geçmiş olsun diyen dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Yok bir şey ya, geçer. Ne olacak öyle, daha ne Allah başka dert vermesin, ne hastalıklı olan insanlar var, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Buna da şükür canım, ne var? Ha, griber, enfeksiyon. İstediği yere şu an sıçramasın tabii de, yani sıçrarsa da yapacak bir şey yok canım. İlaçla tedavisi mümkün. Kelce maçından kazandım. Sonra senin bir tane kuponun vardı abi. WhatsApp grubunda gördüm. Deplasman 2.5 gol üstü. Ha tamam, Rusya ile alakalı, Rusya Ligi ile alakalı. Ona oynadım ve orada da 2'ye katladım. Şimdi ne oynayayım? Ya öyle katlama işini bana sormayın. Katlamaları bana sormayın. Bir, ben para kazanmanız için kuponları paylaşmıyorum. Şans oyunu. Kuponlar gelir gelmez, o benim sorumluluğum değil. Ki kendi düşüncelerinizi de ortaya katın. Ben söylüyorum diye oynamayın. Kuponlarımda iddialı mıyım? İddialıyım. Sonuna kadar arkasındayım. İnceliyorum abi. Sabah akşam canlı canlı izliyorum ben. Ciddi bir mesai harcıyorum bu maçlara. Ve kuponlarım o yüzden başarılı oluyor bence. Özellikle canlı karşılaşmalarım. Bugün son 4 maçım başarılı oldu, işte onu söylüyorum. Dinleyicilerim de teşekkür ediyor. Hoşuma gidiyor böyle kazandık demeleri. Ama kazanç kapısı olarak görmeyin. Ha radyosunu yeni açan biri varsa da iddia.com'a giriyor. Kayıtlı bayimi değiştir diyor. Seçenekler var. Sağ üstte profilim kısmı var. Tıkla oraya. Kayıtlı bayime gel. Kayıtlı bayimi değiştir de il seç, ilçe seç gibi bir sayfa çıkacak. Orada büyütece tıkla ve 30-0-97. Bunu yaz birleşik olarak. 30-0-97. Bunu yaz, enter'a bas. Kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği şans oyunlarını ekle. Bu kadar. Anlatması uzun gibi gözükse de sizin bunu yapmanız 20 saniye. Yani maksimum 30 olsun. İnternetiniz çekmiyorsa da 1 dakika olsun diyelim ya. 1 dakikanın üzerinde oluyorsa da o telefonu değiştirin artık, kusura bakmayın. Modemi ya da bir açın kapatın. 1 dakikanın üzerinde imkansız. Bunu yaptıktan sonra da 0540-300-097 bu numaraya mesaj gönderin. Kurumsal bir numaradır. Sponsorumuzun Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinin resmi WhatsApp numarasıdır. Şimdi oh, etrik mi yapacak? Sol çaprazda topu kazanmak için her türlü mücadeleye girdi ama ayakta kalamadı. Olsun, mücadelesi yeter. Oh, yine bugünün başarılı isimlerinden biri. Savunma arkasına yapılan bir koşu. Kalecimiz Nübel çıktı ve topu uzaklaştırdı. 83. dakikadayız. 3-1'lik temsilcimiz Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor Hoffenheim deplasmanında. Peki 0540-300-097 kuponlarımı görmek için de bu numaraya şu an mesaj gönderebilir dinleyicilerim. Soru ve görüşü olan, numarayı kaçıran ya da bayi kodunu kaçıran dinleyicim varsa da Instagram'dan bana ulaşabilir. Görkem Tezer yazması yeterli olacaktır dinleyicilerimizin. Bir de teessüflerimi ileteyim. Yani 2100'ün üzerine çıkalım dedik Instagram kullanıcıları. 2092'deyim hala. Şöyle bir 8 kişinin takip isteği gerekiyor. Bunu da hatırlatayım. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine çevrilen top son anda. Orada bir savunma müdahalesi var mı? Yoksa da sorun değil. Özcan'ın ileriden bu şuta

yerde kalan bir isim. Ben her an bir karar çıkabilir diye bakıyorum. Sessiz olarak takip ettiğim için mücadeleyi. Oh yerde kaldı. Tabii çok koştu. Oyundan alınması gerekiyor artık. Bu bölümde İlhan Fakıllı yanına geldi ve kendisini ayağa kaldırdı. Oh çok yoruldu. Oyundan alınması gerekiyor. Tabii ben sebeplerini söylemek istemiyorum. Nazar değdirmek istemiyorum. O açıdan dolayı futbol bu. Rakibimiz sinirli şu an. Agresif müdahalelerde bulunuyor. Hani hiç gerek yok. Risk atmaya hiç gerek yok. İtalyan hocam lütfen. Sevgili İtalyan hocam. İtalyancam olmasa da İtalyanlara karşı büyük bir sempatim var. Oh'u lütfen oyundan çıkartalım. Oh'u lütfen oyundan alalım. Artık bundan sonrası büyük risk. Oh adına. Oh adına.

Fenerbahçe maçını hiç konuşmuyorsunuz. Galatasaray 6-0 kaybetseydi şu an onu konuşuyor olurdunuz demiş dinleyicimiz. Ya peki sen öyle düşünüyorsan öyle düşünmeye devam edebilirsin. Yani ben kimsenin düşüncesini değiştirecek değilim. Yani kendi kendinize bir düşünce yaratmışsınız zihninizde ve onun gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Yani evet evet Fenerbahçe değil Galatasaray alttan yeseydi ben burada konuşurdum. Hiç susmazdım evet. Çünkü ben Galatasaray düşmanıyım değil mi? Yani böyle bir şey olur mu ya? Ya yapmayın gözünüzü seveyim. Şu an Beşiktaş maçı var. Basketbolu da konuşmuyorum bak farkındaysanız. Konuşmuyorum. Trabzonspor'a hiç değinmedim bile. Trabzonspor'un tesisinden bahsedemedim. Maalesef. Şu an Beşiktaş mücadelesi var. Bundan kaynaklı olarak Fenerbahçe'yi gün boyunca değerlendirdi diğer yayın arkadaşlarım. Değerlendirmedi mi? Konuşulmadı mı? Eleştirilmedi mi? Tekrarları var. Mesela bir 15-16 dakika sonra yayının bitecek. Lütfen Radyo Spor'u dinlemeye devam edin. Tekrar yayınlarında kaç tane Fenerbahçe'nin maçı dile getirilmiş, kaç kez eleştirilmiş ya da konuşulmuş. Onu not alın. Yarınki yayınımı, yarın yokum gerçi, pazar günkü yayınımda tekrardan bana mesaj atın. Sizden ricam budur. 87. dakikadayız. 3-1'lik Beşiktaş'ımızın üstünlüğü devam ediyor. Selamlar, iyi yayınlar Bursa'dan Turgut. Bugün Trabzon ve Beşiktaş çok iyi akşam oldu. İyi yayınlar demiş dinleyicim. Evet, iki takımımız da kazandı. Buna ihtiyacımız vardı. Bak kazandı diyorum. Büyük bir mucize lazım şu an Hoffenheim için. Ona da izin vermeyiz canım ben. Beşiktaş iyi oynadı bu bölümde. 87. dakika ceza sahası içerisinde bir orta. Dönen top yine Hoffenheim'li oyuncularda kaldı. İçeriye çevrildi. Yine top döndü, dolaştı. Bir şut yandan dışarı. Savunmanın müdahalesinin olduğunu işaret etti karşılaşmanın hakemi. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Şimdi Hoffenheim takımı 87. dakikanın da sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Bugün mesajlar hep Bursa'dan geliyor. Bak İzmir, Ankara, Bursa. İstanbul dinleyicileri şu an nerede? İstanbul'dan dinleyenler nerede? İstanbul dinleyicileri şu an mesajını gönderebilir mi? Öyle söyleyeyim. İstanbul'daki dinleyicilerimin mesajını bekliyorum. Bu arada Hoffenheim köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa ve maalesef top ağlarımıza gitti. Makida topu ağlara gönderdi. Aradaki fark 1'e indi. Duran top organizasyonlarında aksadığımız anlardan bir tanesiydi. Son bölümde uzatma bölümlerine gideceğiz birazdan. 3-2'ye getirdiler skoru. Aradaki farkı 1'e indirdi ev sahibi Hoffenheim takımı. ...88. dakikadayız. 2 dakika var. Hadi 4 dakikada uzatma desek bir 6 dakikalık bölüm. 3-2'lik avantaj. Kontra fırsatlarını yakalayacağız. Daha büyük boşluklar bulacağız. 4. gol neden gelmesin? 4. gol neden gelmesin? Peki Beşiktaş şimdi sol kanattan gelmeye çalışıyor ama savunma araya girdi. Beşiktaş taç atışıyla oyunu tekrardan hareketlendirecek. 88. dakikadan da çıktık. 89. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Sol kanattan atağımız gerçekleşecek. Şık bir çalım ardından uzaklardan bir şut kalecide kaldı. Uzaklardan bir şut denedi Miretti. Bu şutu çeker isim temsilcimiz Beşiktaş'ta. Kaleci yatarak topun kontrolünü sağladı. Az önce de şık bir çalım gelmiş Trossard'dan. Şık bir çalım gelmiş, onu da söyleyelim. Ön alanda bir baskımız var. Çıkmaya çalışırken Hoffenheim'li oyuncular çıkmaya çalışırken ön alanda bir baskı uyguluyoruz.

Şu an yine tehlikeli bir pozisyon. Bir şut savunmadan döndü. Çekilen bir şut savunmadan geri geldi. Hoffenheim'in atağı gerçekleşebilir. Orta sahada topun kontrolünü kazandı şimdi Hoffenheim takımı. Bu bölümde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Maçın artık son saniyelerine girdik. Beşiktaş 3, Hoffenheim 2. Ceza sahası çevresinde kazandığımız bir top ardından çıkmaya çalışırken de yerde kaldı bir oyuncumuz. Sarı kartla cezalandırıyor karşılaşmanın hakemi Hoffenheim'li oyuncuyu yaptığı müdahaleden dolayı. Abi iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Beşiktaş iyi oynuyor. Oynuyor da çok gol yemiyor muyuz demiş. Kalemizde çok gol görüyoruz demiş. Yani çok gol görüyor muyuz? Yani maçına göre değişir bu. Attığımızın sayısı yediğimizden daha fazlaysa bence bu daha iyi. Yani yiyelim. Biz 5 atalım ama 4 tane 3 tane yiyelim sorun değil. Hani bunu sorun eder mi ya Beşiktaş taraftarı? Bence etmez. Etmiyordur. Ha düşündürücü mü? Uzun bir maratonda düşündürücü olur mu taraftar için? Ay bunun ligi de var, Türkiye Kupası'nı hadi bir kenara bırakalım da. Ya lig şampiyonluğu hedefi bir de Avrupa Ligi'nde bir başarı elde etmek istiyorsa tabii ilerisi adına düşündürücü olabilir. Ama şu an tadını çıkarmak lazım, öyle söyleyeyim. Şu an bunun tadını çıkarması lazım Beşiktaş taraftarlarının. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş mücadele ediyor ve Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim galibiyetiyle lige başlamak üzere. Hem de 3 gollü bir galibiyet. Bence bu çok ama çok iyi. Çok iyi.

Abi iyi yayınlar. Beşiktaş çok pozisyon veriyor. Böyle şampiyon falan olamaz demiş sevgili Adem Bey. Bir Galatasaray taraftarı kendisi. Yani öyle söylemiş. Galatasaraylıyım diye yazmış. Devam edelim. Son bölümdeyiz. Hem maçın son bölümündeyiz hem de yayınımızın artık son bölümüne doğru geliyoruz. 90 artı 4 işaret edildi. Maçın sonuna oynanmayan süre olarak ve son 3 dakikanın da içerisindeyiz. Yaklaşık bir 3 dakika sonra mücadele sona ermiş olacak. Kalemizde gördüğümüz 2 gole değil, attığımız 3 gole odaklanırsak daha sağlıklı olur gibi. Bilmem ne diyorsunuz bu konu hakkında? Hoffenheim'i deplasmanda yenmek büyük başarıdır. Ya kim ne derse desin. İstediği kadar kötü olsun abi. Hoffenheim'dir. Arada ciddi bir lig kalite farkı var neticede. Onların temposuyla bizim tempomuz aynı değil. 90 artı 2 geride kalırken yine çıkmaya çalıştık ama yaptıkları bir müdahale sonrasında yerde kaldı oyuncumuz. Sarı kartla cezalandırıldı. Burada arkadan çekiyor. Evet, bildiğin arkadan çekiyor. Yapışmış yani Semih'in üzerine yapışmış. Formasını alabilir Makida. Yani çok istiyorsa, beğendiyse, Beşiktaş'a ya da İstanbul'a gelemiyorsa, Almanya'da yoksa ki vardır. Türk bölgeler var biliyorsunuz Almanya'da. Gidip orada Beşiktaş'ın mağazasından bir Semih forması alabilir. Onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Burada faul yokmuşçasına itiraz da ediyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Arkadan tutuyorsun. 10 saniye tutuyorsun ya. Yani benim anlamadığım nokta bu. Bir insanı çektiğin zaman tişörtünü, gömleğini her neyse çektiğin zaman çektiğini bilirsin. Ama bu futbolcuların ya birçoğunda var bu. Çekiyorsun, çekmedim ben ne yaptım diyorsun. Yahu forma yırtılacak ya. Git Beşiktaş mağazasından al çok beğendiysen. Abi selamlar, iyi yayınlar. Bayi değiştiremedim. Neden acaba demiş. Sayfayı kapatın, tekrar deneyin. Ve birleşik yazın ya. 30-0-97. Siz ne yazdınız? 30-0-97 olacak. Sevgili Yaşar Bey. Yanlış yazmışsınız. Ya anlaşılmadı mı? 30-0-97. Kuponlarım sizlerle buluşuyor. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin ve 0540-300-0097 bu numaraya yazın. Oradaki arkadaşlarımız size kuponlarımı iletsin. Bu kadar. Siz yanlış yazmışsınız. Sevgili Yaşar Bey, Marmaris'teki dinleyicim. İstanbul Sultan Gazi'den Gültekin selamlar demiş. Selamlar Gültekin Bey, devam edelim. Böyle konuşanlara sadece gülüyorum demiş bir dinleyicim, sevgili Seren Bey. Yani isteyen istediğini söyleyebilir ya. Ben ne diyeyim, çok gol yiyor Beşiktaş. Yani bir bahane aranıyor, evet. Bu sadece Beşiktaş için değil. Maç bitsin bunu konuşurum. Hatırlatın bana. 90 artı 4'ün içerisinde.

0: Biz tamam maçı kazandık artık yani bu dakikadan sonra da büyük konuşuyorum bugün ama bakalım umarım başımıza bir şey gelmez. 90 artı 4 bitti çünkü ve serbest vuruş rakip ceza sahası çevresine yakın bir nokta. Biz kullanacağız ve burada maç bitecek diye tahmin ediyorum. Onlara bir atak yapma şansı kalmayacak. 3-2'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Zaten paslaşıyoruz. Şu an zamana oynuyor oyuncularımız. Derken maçı da bitirdi karşılaşmanın hakemi sahadan. 3-2'lik bir galibiyetle ayrıldık ki önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Şimdi hiç Hoffenheim zaten kötü bir takım falan demeyin. Bizim lig kalitemiz ortada. Gerçekler acıdır. Sevgili dinleyicilerim bak gerçekler acıdır ve acıtır. Biz kabullenmiyoruz bunu. Hoffenheim kim ki ya? Almanya liginde küme düşecek neredeyse. Gel sen Hoffenheim'i Süper Lig'e koy bakalım kaçıncı sırada bitirecek ligi. Şampiyon olur demiyorum. Arada siklet farkı var. Bunu söyleye söyleye gribal enfeksiyona yakalandım. Dilimde tüy bitti. Bu gerçekten bitti ya. Dilimde tüy bitti. Tüy hastalığım varmış. Öyle söylüyor doktorum. Peki ona da selamımı ileteyim. Hoffenheim 2, Beşiktaş 3. Murillo ve Oh'un attığı 2 gol. 3-2'lik galibiyet. Makida Aslani, Hoffenheim'in 2 tane golünü kaydeden isim. Hoffenheim'le Aston Villa'nın ne farkı var demiş. Yani lig olarak Aston Villa daha iyi bir seviyede. Şimdi İngiliz bir takım. Piyasa değeri, kadro seviyesi daha büyük. Ama onlarla olmuyor. Yani onları kıyaslayarak yapılacak bir şey değil bu. Onun değeri daha yüksekti. O takım daha iyi. Bu da ya onları boş verin. Onları geçelim. Onları konuşmayalım bile. İki takım da kendine özgün bir takım. Kendi seviyesine göre iyi takımlar. Yani bunlar gerçek. Ama Aston Villa İngiltere Premier Lig takımı. Şimdi ne diyeceğiz? O daha iyiydi, bu daha kötüydü. Bunu mu tartışacağız? Gerek yok. Ya sevgili Seren Bey, biri 4 tane, diğeri de 6 tane yemiş diyor. Beşiktaş'ın defansına konuşuyorlar hala diyen dinleyicimiz. Ya futbol bu. Herkes tabii ki katılacak, bir şeyler söyleyecek. Abi iyi yayınlar. 30 çift 097. Bayi soran bir başka dinleyicim daha. Onun dışında son mesajlarınızı alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle bir bakalım. Beşiktaş'ımızda gurur duyuyorum demiş. Bu zaten maç sona erdi, tribünlere doğru gitti bizim oyuncular. Tribünleri tıklım tıklım doldurmuş. Deplasman tribünü tamamen dolu. Beşiktaşlı taraftarlar yerini almış ve Beşiktaşlı oyuncular da o bölgeye gitti. Italiano çok sevinçli. Yumruğunu havaya kaldırıyor. Çok heyecanlı görüyorum kendisini. Büyük bir sevinç yaşıyor. Yanındaki oyuncularıyla şu an sevinç yumağı içerisinde Beşiktaş ekibi 4-5-6 oyuncu birden orada sevinmeye devam ediyor. Hoffenheim'li oyuncular da bir çember oluşturdu. Beyler artık yeter, maç kaybetmeyelim, biz neler oluyor bize dercesine bir daire oluşturdu. Şimdi Nübel gidiyor. Deplasman tribününe bir üçlü çektirecek. Evet, Nübel önderliğinde Beşiktaş bir üçlü daha çekti ki deplasman tribünün yanı sıra Hoffenheim seyircisinin olduğu bölümlerde de birçok Beşiktaş taraftarının olduğunu söyleyebilirim. Üzerlerinde belki siyah beyaz bir tişört forma yoktu ama üçlü çekilirken onu görüyoruz. Hoffenheim tribünlerinde de hareketlilik vardı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından. Bir diğer enteresan görüntü de teknik direktörleri, Hoffenheim'in teknik direktörü daire oluşturan oyuncularının tam ortasına geldi. Hani halay başına benzetiyorum ben bunu. Halay gibi düşünün. Düğün salonunda bir halay var ve çocukluğunuz gelsin aklınıza. O çemberin ortasına girersiniz ve çıkamazsınız. Geldi mi gözünüzün önüne? Öyle bir tablo. Teknik direktör çemberin ortasında, oyuncular daire oluşturmuş ve fırça atıyor. Benim vücut dilinden anladığım bir fırça atıyordu. Hoffenheim'in teknik direktörü öyle enteresan bir görüntüyle vedamı gerçekleştireceğim. Görkem, bizim 4 büyükler 5 Avrupa Ligi'nde olsaydı düşmenin eşiğinde olurdu demiş dinleyicimiz. Hoffenheim'in hocası fırça atıyor diyor. Bir dinleyicimiz, evet ondan bahsettik. Sabahtan beri herkese 2-3 skor diyorum. Kendim oynamadım diyen dinleyicimiz. Benim de skorlarım meşhur ya. Ben de skor tahminlerim genelde, ha genelde demeyeyim, şimdi gaza gelir insanlar, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ama skor tahminlerim başarılı oluyor zaman zaman. Hepsi değil. Ama bildiklerim var. Geçen gün bildim. 3-1'lik bir skoru bildim. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi platformundan kuponlarını oluşturuyorsanız iddia.com üzerinden oynayıp kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsanız o kuponlara sizler de ulaşabilirsiniz. Ardından da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermen yeterli olacaktır. Sorun yaşayan biri de Instagram'dan bana ulaşsın. Numarayı kaçırdım. Yok abi bayi kodunu hatırlamıyorum. Ve gün içerisinde neler yapıyorum? Bunlara an ve an ulaşmak istiyorsan sosyal medya olarak kullandığım tek platform Instagram hesabı. Buna ulaşabilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz diyelim. Yavaş yavaş da vedamızı gerçekleştirelim. Trabzonspor'u tebrik edelim öncelikli olarak. Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Kuopion'u deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup etti Karadeniz ekibi. Onana'nın 59. dakikada da bir penaltı kurtardığını söylemek isterim. Ha, Kuopion'un ilk golü de bence haftanın, ayın en güzel golüydü. Köşe vuruşundan geldi golü. Şimdi rakibimiz diye iyi goldü. Ha, böyle yapamayacağım. Çok güzel bir goldü. Sahalarda ender görülen gollerden biriydi. Köşe vuruşundan gelen bir gol. Doğrudan kaleye gitti. Yani top ağlarla buluştu. Trabzonspor'u tebrik edelim bu galibiyetten dolayı. Bir diğer tebriğimiz de az önce tamamlanan Beşiktaş mücadelesi. Temsilcimiz Beşiktaş, Hoffenheim'i deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 60. dakikada Murillo topu ağlara gönderdi Beşiktaş'ta ve 1-0 öne geçtik. Ardından Aslani sahneye çıktı. 1-1'e geldi skor. 72 ve 79'da ilk golün asistini yapan o sahneye çıktı. Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. Tam maç bitti mi diye düşünürken Koki Makida topu ağlarla buluşturdu ve 87. dakikada skor 3-2'ye geldi. Kalan dakikalarda başka bir gol çıkmayınca da Beşiktaş'ımız sahadan galibiyetle ayrıldı. Lig aşamasında oynadığımız ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış olduk. İlk mücadelede Marsilya'yı devirdik. Net bir galibiyetti. Ardından da Hoffenheim'i yine 3 golle devirmeyi başardık. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş'ı buradan bir kez daha kutlayalım ve artık vedamızı gerçekleştirelim. Yarın izinliyim. Cuma günü biliyorum ama yarın izinliyim. Sizlerle birlikte olamayacağım. Vedat Parlak benim yerime sizlerle oluyor olacak. Cumartesi zaten yokum. Pazar günü kısmetse saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. O güne kadar, pazar gününe kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Peki, anlaştıysak hoşça kalın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
2: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
1: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
2: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
1: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum.
5: çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
11: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ama spor gündemine geçmeden özellikle İstanbul'daki yağıştan bahsetmeden de geçmek olmaz. Dün sabah itibariyle başladı sağanak yağış ve İstanbul'un birçok bölgesini çok kötü şekilde etkiledi. Yollar kapandı. Adeta sel felaketi yaşadı belli başlı bölgeler. Maalesef bir vatandaşımız, bir genç kardeşimiz elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umarım can kaybı sayısı artmaz. Önlemler tabii alınmaya çalışılıyor. Ama gerçekten yağmurda hiç bu kadar yağdığını ben de İstanbul'a hatırlamıyorum. Dışarıda olanlara da yine kolaylıklar dileyelim. Bugün gerçi okullar tatil. Birçok iş yeri evden çalışmaya döndü bizim şirkette dahil olmak üzere. Biz buradayız yayını yapmak için. Stüdyodayız ama bugün trafikte biraz daha sakin olacaktır. Umarız yakın zamanda normale döneriz diyelim ve geçelim gündeme. Bugünün sporda ana gündemi Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi olacak Şampiyonlar Ligi'nde. İkinci hafta maçları dün itibariyle bitti ve Fenerbahçe Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle dönüyor. Tarihi bir skor oldu olumsuz anlamda Fenerbahçe adına. İlk yarıda Aston Villa Manzambi Nicholas Jackson 2 golüyle 3-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları oldu ilk yarıda ama onları değerlendiremedikten sonra da ki 1-0'da 0-0'da pozisyonlar buldu. Ama sonrasında da Aston Villa'nın golleri üst üste geldi. İkinci yarıda İsmail Yüksel'in yaptırdığı penaltıyla birlikte oyun tekrar Aston Villa'ya döndü. Üst üste goller Ross Barkley ve sonunda da Tammy Abraham'ın boş kaleye attığı golle Aston Villa rahat bir galibiyet aldı karşılaşmada. Fenerbahçe'de tabii yapılan bireysel hatalar dün dikkatleri çekti. Yenen gollerden sonra takımın çok düşmesi ki bu milli takımımızda da Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Bunlar dikkat çekti. İsmail Yüksek özellikle kaptırdığı top, yaptırdığı penaltı, hatalar, Vedat Muriç aynı şekilde bayağı sıkıntılı bir gündü Fenerbahçe açısından. Bu kötü performansta bir Oğuz Aydın sivrildi olumlu anlamda. O da sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun yerine tercih edildi ve hani takım 6-0 kaybederken iyi performans gösteren nadir isimlerden birisi oldu. Marco Asensio'nun bu maçta oynayabileceği düşünülüyordu. Fakat maç öncesi bir açıklama yaptı Fenerbahçe ve Asensio'nun kadroda olmayacağı duyuruldu, tedbir amaçlı. Sonra sosyal medyaya bir görüntü düştü Oğuz Çetin'de. Asensio'nun takım otobüsüne binmeden önceki. Acaba başka problemler mi var? Klasik insanlar tabii bir şeyler arıyorlar Asensio konusunda da. Çünkü normal şekilde antrenmanda yer alıyor Asensio bir gün önce ama maç günü böyle bir açıklama geliyor. Lukaku ve Kante ile ilgili de açıklamalar geldi ama iki oyuncu da kadroda olacak dendi. Kante oyuna dahil edilmedi fakat Lukaku 69'da Vedat Muriç yerine oyuna dahil oldu. Orada da ilginç işler oluyor. Maçı Fenerbahçe'de yaşananları derinlemesine konuşacağız. Dün Şampiyonlar Ligi'nde acayip gollü bir akşam oldu. Fenerbahçe maçında 6 gol oldu ama Mesela LASK Liverpool maçında tam 9 gol izledi futbol severler. Liverpool LASK'ı deplasmanda 6-3 mağlup etmeyi başardı. Bradley Barcola yeni transfer yaptı, hat-trick'le o da maça damgayı vurmayı başardı. Roma Real Madrid maçında 7 gol oldu. Real Madrid dakikalar 82'yi gösterdiğinde 3-1 gerideydi, fakat olağanüstü bir geri dönüş. 83'te Espi, 85'te Endrick Arda'nın asistinde golü attı. 90'da da yine Arda'nın asistinde Rudiger golü attı ve Real Madrid deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Arda Güler de 59'da oyuna girdi ve iki asistiyle geri dönüşün baş mimarlarından birisi oldu. 6 gollü bir diğer maçta Paris Saint-Germain Manchester City'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti. 32 dakikada 3-0 yaptı Paris Saint-Germain ilk bölümde. Sonra City geri gelmeye çalıştı Haaland'la 3-1. Ama Akliuş'la 4-1, Haaland'la 75'te 4-2. Sonda Paris Saint-Germain bir de penaltı atışından yararlanamadı. Ama önemli değil, 4-2 kazanmayı başardılar. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini ikinci haftada aldı. Ajax karşısında Stamford Bridge'de 3-1 kazandı Shakhtar. İlk yarıda 1-0 geriye düştü. İlk yarıda 1-1'i buldu ve 80 ve 86'da 2 golle 3-1'lik skorla Shakhtar kazanmayı başardı. Arda Turan'ın da sevinci görülmeye değerdi diyebiliriz. Günün bir diğer dikkat çeken maçı Bodo Glimt Borussia Dortmund mücadelesiydi. Bodo Glimt 1-0'lık skorla sahadan galibiyette ayrılan taraf oldu. Dortmund dün gol atamayan 3 takımdan birisi oldu. Diğeri Fenerbahçe, bir diğeri de Slovan Bratislava kendi evinde Stuttgart'a 3-0'lık skorla kaybetti. Stuttgart'ta Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Rakipleri görece zayıftı tabii. Viking'i ve Slovan Bratislava'yı yendiler. Şimdi onların da fikstürü biraz daha sertleşecek. Ama 2'de 2 ile başlamaları onlar açısından tabii olumlu bir tablo. Ve bahsetmediğimiz iki maç kaldı herhalde. Real Betis 3, Porto 2. 5 gollü bir maç. Betis bu sezon evinde ligde 4'te 4 yapmıştı. Bu hafta da Barcelona'yı konuk edecekler. O maç öncesi Porto'yu da mağlup etmeyi başardılar. Ve Feyenoord da Como önünde 3-2'lik bir galibiyet aldı. Tablo dün akşam için bu şekilde. Puan tablosunda da iki maç sonunda Paris Saint-Germain'in liderliği var. Ama onlarla aynı averajda Barcelona ve Aston Villa da var. Paris Saint-Germain bir gol daha fazla attığı için şu anda liderlik koltuğunda. Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid ve Real Betis iki maçta iki galibiyet alan takımlar oldular. Şu ana kadar puan alamayan 8 takım bulunuyor. Galatasaray bunlardan birisi ve eksi 5 averajı da şu anda 36 takım arasında 35. temsilcimiz Slovan Bratislava son basamakta yer alıyor. Inter'in hala puanı yok. Porto'nun puanı yok. Napoli'nin, Lille'in puanı yok. İki karşılaşma sonundaki bu haftada Lille ile Galatasaray oynayacak gelecek hafta. Üçüncü hafta maçlarında en az bir takımın orada ilk puanlarını alacağını söyleyebiliriz. Evet, durum bu. Birinci ligdeki maç sonuçlarını da hızlıca söyleyeyim. Dün tabii Ümraniyespor Boluspor maçı yarıda kalmak durumunda oldu. Boluspor 1-0 öndeyken maç tamamlanamadı. Batman Petrolspor İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Kayserispor Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi ve liderliğini de korudu. 10 maçta 8 galibiyet oldu Kayserispor ve Keçiören Gücü'yle Iğdır'da 0-0 berabere kaldılar. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz sahaya çıkacak. Beşiktaş saat 22'de Hoffenheim deplasmanında, Trabzonspor'da 19.45'te Finlandiya ekibi Coop Skopje'nin konuğu olacak. Birincilikte de 3 maç var Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde. Sayısını söyleyemeyeceğim kadar çok mücadelede bugün futbol severleri bekliyor. Son olarak da maçların özetinde basketbolu söyleyeyim. Dün Euroleague'de iki temsilcimiz parkedeydi ama 2'de 0 yaptık. Beşiktaş Hapoel Tel Aviv deplasmanında Sofya'da 182 kaybetti. Anadolu Efes de kendi evinde Bayern Münih'e 101-93'lük skorla mağlup oldu. Eurocup'ta da dün maçlar vardı. Orada da Tofaş'ın galip geldiğini görüyorum. Türk Telekom kaybetmiş. Tablo bu şekilde. Evet, benim özetim böyle. Şimdi şarkı ve reklam aramızı vereceğiz. Aradan sonra da Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşmaya başlayacağız.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: 7.19 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşacağız ama herhalde Ali abi senden de önce İstanbul'daki durumu, yaşananları konuşmak lazım. Ben girişte kısa bahsettim ama çok felaket bir gün oldu İstanbullular için özellikle. Bugün de Kocaeli için bir uyarı gördüm.
12: Evet, doğuya doğru gidiyor.
11: Oraya da.
12: Öncelikle günaydın. Herkese iyi günler. İstanbullulara geçmiş olsun. Hatta işte İstanbul ve çevresindekilere geçmiş olsun. Ama tabii İstanbul mega bir kent olduğu için şehrin işleyen düzeninde en ufak bir aksaklık çok büyük krizlere yol açıyor. Bunu İstanbullular yakından biliyor. İşte daha geçen günlerde köprüde yapılan bir çalışma yüzünden herhangi bir şerit kapanmasa dahi İstanbul gene krize girmişti. Dün ve bugün yağışlar sebebiyle tabii ona göre çok daha zor şartlar. Ne yazık ki sen de girişte bahsettin. Bir de can kaybı yaşadık. Çok üzücü tabii, gencecik bir çocuk. Çok dramatik bir olay. Ben de çok üzüldüm. Herkes çok üzüldü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz ama tabii ateş bir de düştüğü yere yakıyor. Onları da düşünmek, empati yapmak lazım. Çok felaket, çok üzücü bir durum. Bunun yanında tabii herkesin bildiği, herkesin gördüğü ama ne yazık ki çok da fazla elinden bir şey gelmediği şehrin yapılaşmasıyla alakalı, betonlaşmasıyla alakalı sorunlar var. O sorunların getirdiği işte tabii ki yağmur çok fazla yağdı, kabul. Ancak bu kadarı da olmaması gerekiyor İstanbul gibi bir şehirde. İşte dere yatağına yapılan yapılaşmalar, dediğim gibi her tarafın beton olması, neredeyse hiç yeşil alan olmaması, bırakılmaması, bırakılmamaya çalışılması, bunlar İstanbul'u çok zor, tahammül etmesi, yaşanması zor bir şehir haline getiriyor. İnsanlar artık ne yazık ki işine gidip gelirken 1,5-2 saatleri normal karşılamaya başladı. Ama günün 24 saat olduğunu düşünürsen 4 saatini sadece işe gidip gelmekle harcayan insanlar bunun çok büyük ekonomik ve tabii ki mental zararları var. Fakat biraz aslında ne yazık ki diyeyim, ülkedeki futbol iklimi gibi gerçek sorunlar değil. Suni gündemler genelde konuşuluyor, değerlendiriliyor. Ve neticede böyle günler, böyle dönemler yaşadıktan sonra da birkaç gün sonra unutuyor ve herkes normal hayatına dönüyor. Bunun bir başka örneği de deprem, biliyorsun. Hı-hı. Ülkeyle alakalı olarak deprem oluyor. Ahlar vahlar, işte çok üzülüyüz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır. Ondan sonra işte dikkat etmek lazım. Tabii şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diye bir iki gün konuşuluyor deprem gündemi ülkede. Ondan sonra herkes normal hayatına dönüyor. Çünkü verilen ve verilmeyen penaltılar bu ülkede daha önemli, daha geçer akçe. Bu da öyle ne yazık ki. Şimdi bir iki gün gene konuşuruz bunu. İstanbul yapılaşması, şöyle deriz, böyle deriz ama bir adım atar mıyız iyileşmeye, gelişmeye dair, hiç zannetmiyorum. O yüzden ne yazık ki bu tarz sorunlara bizim gibi yaklaşan toplumlar bunları sürekli olarak yaşamakla karşı karşıya. Yani bu da kaçırılmaz. Eğer problemle alakalı olarak bir çözüme gitmezseniz o problemin öyle ya da böyle önünüze çıkması kaçırılmaz. Bu daha büyük ölçekte olur, daha küçük ölçekte olur ama o problemi sürekli olarak yaşarsınız şehir olarak, toplum olarak, ülke olarak ve ne yazık ki İstanbullular olarak ya da işte çevre şehirlerde de çok farklı bir durum yok. Yani bugün Kastamonu'da ya da Giresun'da ya da Rize'de yapılaşma olarak İstanbul'dan daha iyi diyebiliyor musun? Hayır. Orada da aşırı yağış olduğu zaman görüyorsun yolların, derelerin halini, insanların düştüğü durumu. Ama işte bir adım atıyor muyuz? Atmıyoruz. Dediğim gibi yani bu çok üzücü. Bunları tekrar tekrar tekrar yaşamamız, her başımıza gelen kötü durumla alakalı olarak bir süre sonra aynı haberler, aynı ne yazık ki sonuçları görmemiz beni çok üzüyor bir ülkenin vatandaşı olarak. Bir şeyleri gelişmek istiyorsak çözerek ilerlemek zorundayız. Bir şeyleri çözemediğimiz noktada, çözmek istemediğimiz noktada, üzerine yattığımız noktada, sesimizi çıkarmadığımız noktada biz de vatandaş olarak işte bunları ne yazık ki böyle yaşıyoruz. Çok ağır kayıplar oluyor. Hani mal kaybı bir tarafa ama işte can da kaybediyoruz. Canlar da kaybediyoruz. Ve işte sadece insan üzülüyor yani. Ne diyeyim? Çok üzücü. Yani bunları yaşamak zorunda değiliz. Böyle olmak zorunda değil. Ama bir şey de değişmiyor yani.
11: Evet, yani geleceğe dair hani şu ana kadar yapılanları tersi çevirmek de çok kolay değil gibi yapılaşma konusunda. Hani o izinler artık verilmiş, bir şekilde yapılmış. Onları toptan kaldırmak tabii ki olması gereken belki ama olur mu dersen bu kadar izin verildikten sonra geriye dönüş pek olmuyor gibi. Yani bundan sonra ne yapılabilir gibi geliyor bana. Bu kadar yapılaşma, i̇şte nüfus artıyor.
12: Bundan sonra da zaten bir şey değişmiyor yani. Sen hani şehirde her gördüğün boşluğa anormal büyük yapılaşmaya izin verdiğin noktada hani bu eskisinden de daha kötü hale geliyor. Bir de işin o kısmı var. Yani ne yazık ki İstanbullular şöyle bir kafasını kaldırsın. Yolda giderken bazen insan sadece yola bakıyor, sağına soluna bakmıyor ya. Kafanı kaldır bir sağına soluna bak. Şimdi benim yaşadığım yerde Mecidiyeköy'de herkes bilir bir tane işte şey vardı. Mecidiyeköy'ün içinde kalan bir alışveriş merkezi vardı. Onun bir tane fabrika binası vardı. Daha doğrusu fabrikanın işletme tarafı vardı. İdari tarafı vardı. Şimdi orası yıkıldı. Oraya yapılan konutları görsen dudağın uçuklar. Yepyeni konutlar yapılıyor. Akıl almaz rakamlar talep ediliyor.
11: Yüksek mi böyle bir şey?
12: Yüksek, büyük. Her taraf, bir de çok fazla yani. Hani şimdi oradaki yapının yerine, o büyük alana yapılan konut düşündüğün zaman orada binlerce kişi demek. Binlerce kişi demek, yüzlerce araba demek. Oranın girdisi çıktısı zaten aynı yol. Orası zaten biliyorsun kilit bir yol.
11: Evet.
12: Hani oradan Mecidiyeköy merkeze gidemiyordum zaten. Şimdi hiç gidemeyeceksin. Peki neden yapılıyor? Neden izin veriliyor? Ya da neden o büyüklükte bir yapıya izin veriliyor? Senin her gün geçtiğin yer. Köprüye giderken, Zincirlikuyu'da bir kafanı kaldır bakalım soluna sağına. Neler yapıldı oraya son dönemde? Biraz daha aşağı git Beşiktaş'a doğru. Bir bak bakalım neler yapıldı ya. Zaten hani dediğim gibi yükünü almış yerler bunlar İstanbul'da. Yani İstanbul'un merkezinin merkezi artık. Şimdi bunlara izin verdiğimiz sürece, bunlara izin verildiği sürece bundan sonra orası daha mı iyi olur mesela? Yani oraya o bina dikildi diye orası daha mı güzel oldu?
11: Yok.
12: Daha mı gelişti? Hayır. Daha kriz haline geldi.
11: Birileri daha çok para kazandı.
12: Tamam ama işte birileri daha çok para kazanacak diye 20 milyon insan bunu çekiyor yani. Bunu yaşıyor ve ne yazık ki yani insanlar da bir garip. Ya orada yatırım yaptığın ev ya da oturmak istediğin evde bir düşünürsün değil mi? Ben buraya nasıl geleceğim, nasıl gideceğim? Buranın yolu ne? Diye. Ya ben üniversitedeyim, orası problemliydi. Tamam mı? Yıllar geçtikçe daha da problem haline geldi. Ya sadece yola çıkabilmek için, hani Mecidiyeköy merkeze, ondan sonra da köprü yoluna bağlanabilmek için yaklaşık 500 metrelik mesafeyi 45 dakikada giden insanlar var. 50 dakikada giden insanlar var. Yazık değil mi? Yani mental sağlığınıza, orada arabayla yaktığınız, geçirdiğiniz zamana, hepsine yazık değil mi? Ama onu da anlayamıyorum yani. İnsanlar ona rağmen gidip oradan mesela ev alıyorlar, ev kiralıyorlar, ev oturuyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki ya nasıl oluyor böyle? Öyle oluyor işte. Yani bir sürü birbirini bağlayan durum var. Ama neticede işte ben dönüyorum, dolaşıyorum. Benim söylediğim söz üzülüyorum oluyor. Başka bir şey olmuyor, ne yapayım?
11: Ben de kendi evimin oradan örnek vereyim. Ben karşıdayım Anadolu yakasında Göztepe, Merdivenköy tarafında. Mesela etrafımızdaki her bina yıkılıp yenisi yapılıyor kentsel dönüşüm sebebiyle. Yıkılan binanın katsayısı 5-6 ise yeni yapılanın 12-13. Hepsinin istisnasız.
12: Tabii.
11: Yani daire sayısı artıyor. Benim şu an oturduğum da eskiden çok daha düşük katlı ve daha az daire varken yeniden yapıldıktan sonra daire sayısı belki 2 katına çıkmış. Yani yaşayan sayısı da
12: 2
11: katına çıkıyor. Yerler aynı. Apartmanların yerleri aynı. Ama eski oranla oradaki yaşayan kişi sayısı, işte onların kullandıkları araba sayısı, trafiğin artma şeyi 2 katına çıkıyor. Çıkmaya da devam ediyor sürekli. Öyle ben 6 katlı tekrar yeniden yapılan bir bina görmüyorum etrafımda. Hepsi 10 kat, 12 kat yapılıyorlar. Yıkılanlarsa dediğim gibi daha az katlı. Burada demek ki bir sınırlama yok. Rahat rahat izinleri alıyorlar ve yapıyorlar. Bir diğer konu da İstanbul'la alakalı, her şey İstanbul'a yığıldı iş konusunda.
12: Tabii.
11: Anadolu'da insanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. Bunun yani en temel bizim değiştirmemiz gereken şey herhalde İstanbul'un nüfusunu azaltmak. Anadolu'da daha fazla iş imkanı sunmak insanlara ki şu an herkes çözümü, çareyi İstanbul'a gelip hani burada bir iş tuttururum, burada para burada dönüyor diye düşünüyor. İş olmayan da burada bulurum diye geliyor. Ama bunu herhalde engellemek lazım. En temelde benim aklıma gelen bu. Nüfusun burada azalmasını bu şekilde ancak herhalde sağlayabilirsin. Yani insanların buraya gelmesinin cazibesi olmaması lazım. İşte trafiği kötü, bilmem ne, Anadolu'da da iyi para kazanabilmesi lazım. Oradaki iş kollarını herhalde arttırmak lazım.
12: Öyle ama bugün karar versen, bugün uygulamaya başlasan, onun meyvelerini vermesi için yıllar geçmesi gerekiyor. Yani o da bence biraz geç kalınmış bir şey oldu. Hmm. Ama bugün başlanması gerekiyor mu? %100
11: haklısın. Şu an ama öyle bir şey de yok tabii, zaten.
12: Bugün başlanması gerekiyor normalde de. Öyle işte.
11: Evet, böyle bir başlangıç gündeme dair birkaç mesaj okuyalım. Erdem Ümüküpoğlu, o taraflarda senin bahsettiğin AVM'ye yakın yerde oturuyormuş. Her gittiğimde sorun oluyor diye bir mesaj göndermiş. Maça geleceğiz. Bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kahraman Bey'den maçla alakalı bir yorum gelmiş. Maça gir maça diye yazan bir dinleyicimiz olmuş. Gireceğiz. Maça da gireceğiz.
12: Bir daha yazamayacak. Kendisi.
11: Acelemiz yok. Tamam. Bloklandı. Geçmiş olsun. Mehmet Ünlü, verilen izinler problem değil, zihniyet hiç değişmiyor demiş. Herkes bencil, herkes ben böyle istiyorum, böyle olmalı diye bir hayat yaşıyor. O istediğin olması için de başkasının hakkına girmiş girmemiş hiç umurunda değil diye bir mesaj göndermiş. Durmuş Deniz, öncelikle herkese geçmiş olsun demiş o da. Teşekkür ediyoruz. Ve maçla alakalı bir yorumu var. Onu da reklamdan sonra okuyayım. Fenerbahçe ile ilgili yorumlar var. Bir araya gidelim. Yorumları gördüm. Aradan sonra da maçı konuşmaya başlayalım.
13: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: 7.34 saatlerimiz, Aston Villa Fenerbahçe maçına geçiş yapalım. Dün Fenerbahçe 6-0'lık bir mağlubiyet aldı Aston Villa deplasmanında. Beklentiler farklıydı. Farklı olanlar vardı. Puanlar, galibiyet, Aston Villa'nın sezona iyi başlayamaması Premier Lig'e, ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç kazanmışlardı ama ilk de pek istediklerini yapamıyor görüntüsündeydi Aston Villa. Fenerbahçe'dir biraz umutlandırdı. Lig'de Fenerbahçe 3 maçtır kalesinde gol görmüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'ya karşı iyi bir mücadele ortaya koymuştu. Ve hani bu şartlarda kafa kafaya bir oyun oynamayı bekleyen Fenerbahçe taraftarı vardı. Aslında ilk yarıda zaman zaman Fenerbahçe'de pozisyonlar buldu. Yine bilmiyorum, Galatasaray maçındaki gibi kırılman olarak değerlendirilebilir mi, ama pek öyle de değerlendirilemeyebilir de. Vedat Muriç'in kaçırdığı pozisyon 1-0'da. Karşı karşıya pozisyon. Gol olsa acaba farklı bir şey olur muydu? Fenerbahçe Oğuz'la da hazırladığı birçok pozisyon var ilk yarıda. Onlar da bitirici noktada istediklerini yapamadı. İlk yarıda skor 3-0'dı. Fakat istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe'nin karşılaşmada üstünlüğü vardı. Gerçi oyunun hissiyatı pek öyle de değildi. Bizim takımlarda nedense böyle birkaç gol yendiği zaman takım darma duman oluyor. Yani maç sanki 2-0'da bitti gibi. Yani 31'de Jackson'ın o ilk golü geldi. Kaptırılan top sonrasında. Fenerbahçe'de sanki o bölümden sonra kontak kapattı gibi. Maçın geri kalan bölümünde. Ben açıkçası çok konsantrede izleyemedim karşılaşmayı. Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu durum.
12: 3'ten sonra mı?
11: 2'den sonra bile hatta. 2'den 3'e. 2 ile 3 arası zaten 8 dakika. İkinci yarıda da penaltıyla birlikte. Ya maçın sonuna kadar tabii izledim de biraz konsantrasyonum dağıldı bu gündemle birlikte. Gündeme biraz baktım. Ama maçı da tabii ki izledim bir taraftan. Ama hani saha içinde özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe adına söylenebilecek pek iyi bir şey yok. Nasıl açıklamak lazım Ali abi? Yani fizik güç mü? Mesela Galatasaray için öyle dendi bir taraftan. İlk yarıda bütün gücünü harcadı. İkinci yarıya bir şey kalmadı. Fenerbahçe'de sence böyle bir sıkıntı mı oldu? Mental olarak mı Fenerbahçe çöktü? Karşılaşmada 2-0, 3-0'ı görünce mi çöktü? Başka bir problem mi var? Taktiksel mi bir problem var? Oyuncu tercihleri mi? İşte bireysel hatalar geldi. İsmail Yüksek'ten, Vedat'tan, Genduzi'den. Nedir yani dünkü mağlubiyeti sence açıklayan şey?
12: Bireysel hata neden olur? Bireysel hata oyuncu yeteri kadar hazır değilse, yeteri kadar konsantre değilse çok daha kolay olur. Takım halinde sürekli olarak bireysel hata yapıyorsanız da takım olarak konsantre değil ve takım olarak hazır değilsiniz demektir. Şimdi dün Fenerbahçe'nin yediği golleri tek tek değerlendirirsen Fenerbahçe şanssızdı diyen biri çok da yanlış bir şey söylemez. İşte ilk golde Gündüz'ü bir hata yapıyor. Evet. Fakat yaptığı hatadan sonra Manzambi'nin vuruşunda top belki Ederson'un kucağına gidecek. Ama Skriniar'a çarpınca Ederson kontrpiyede kalıyor ve gol oluyor. Şimdi bunu Fenerbahçe şanssızdı diye söylediğin zaman yanlış bir şey söylemiyorsun. Ama çok eksik kalıyor. Tüm 90 dakika izlediğin zaman. Çünkü 6 gol şanssızlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde Sigma Olomouc karşılaşmasından sonra aldığı en farklı yenilgi. Ki o maçı da ben hatırlıyorum. O maçı izlemiştim ben. Fenerbahçe'nin 7-1 kaybettiği o karşılaşmayı da izlemiştim. 92 yılıymış. Ondan işte ne oluyor?
11: 34.
12: Düşün, 34 yıl sonra böyle bir karşılaşmaya daha şahit oldum. Fenerbahçeliler için çok üzücü bir akşam. Çok sıkıntılı bir akşam. Fakat Fenerbahçe takım olarak hazır değil Aston Villa karşılaşmasına. Dün biz burada seninle karşılaşmayla alakalı yorumları yaparken hani evet Aston Villa'da bir kabuk değişimi oldu. Çok önemli oyuncular gitti. Takım yenilendi ama gelen oyuncular kaliteli oyuncular. Sezona kötü başladılar fakat bir kıpırdanma içerisindeler. Neticede Premier Lig takımı ve bir deplasman karşılaşması diye hani elimizden geldiğince bu maçın Fenerbahçe adına çok zorlu geçeceğini anlatmaya çalıştık. Ki dün mesela ayrılan oyuncular içerisinde Tielemans'ı unutmuşuz. Hani bu takımdan Tielemans gitti Manchester United'a. Ben dün sayıyorum. Sabah mesela Emiliano Martinez'i unuttum. Ayrılan oyuncularda. Onu hat-trick'te hatırlattım. Öğlen Tielemans da aklıma gelmedi. Öğleden sonra iddiaya yazı yazarken dur dedim bir kontrol edeyim. Kimler gitmişti bu takımdan? Bir de Tielemans'ı gördüm. Ayrılan oyuncular içerisinde. Yani kalecin gidiyor. Tielemans gibi bir oyuncu gidiyor. Stoperin gidiyor. Stoperin İngiltere milli takım stoperi. 10 numaran gidiyor. İngiltere milli takımının 10 numara rotasyonunda olan bir oyuncu. Oli Watkins gidiyor. Santrofor'un. O da şeyde İngiltere milli takımının havuzunda olan bir oyuncu. Yani Aston Villa Fenerbahçe'nin geçen sene oynadığı Aston Villa'dan şu an daha kuvvetli bir Aston Villa diyemez. oyun gücü daha iyi bir Aston Villa diyemezsin. Kabuk değiştiren bir takım, çok önemli oyuncularını gönderen bir takım ama yerine de tabii ki aldığı oyuncular çok kaliteli oyuncular. Manzambi kaliteli, yani Nicholas Jackson, yani sevmem beğenmem ama işte dün gördünüz. O vuruşları, o golleri atabiliyor. Belki daha fazlasını bile atabilirdi dünkü karşılaşmada. Fakat Aston Villa böyle direkt ritim bulmuş, böyle gümbür gümbür. Yani Barcelona değil, Paris Saint Germain değil Aston Villa. Şimdi 6 gol açıklayamazsın Mert. Nasıl açıklayacaksın Fenerbahçe taraftarına? Fenerbahçe tarihinin en farklı Avrupa kupalarındaki ikinci mağlubiyeti. Peki kadro kim? Bak, o zaman ben çocuktum. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu ağırlıklı olarak yerli oyunculardan oluşuyordu. 2-3 tane yabancı vardı kadrolarda. Avrupa futboluyla aramızda her zaman o zamanlar bir fark vardı. Daha hani Türk futbolunun devrimi başlamamıştı. Çok gerideydik o zamanlar Avrupa yarışında, Avrupa kupalarında ki hani zaten mağlup olduğun takım da Sigma Olomouc, yani öyle de düşünebilirsiniz. O zamanki aradaki farkı. Anca işte takımlar belki bir tur geçiyordu, geçemiyordu. İşte bir Galatasaray'ın yarı finali vardı. O kadar bir şeyimiz yoktu Türk futbolu olarak. Ama şimdi ya sen Kanteli, Şikrinyarlı, Akeli, Semedolu, Genduzili, Greenwood'lu bu kadroyla çıktın Aston Villa deplasmanına. Şöyle de değil. Yani Aston Villa Fenerbahçe'yi ters ayakta yakaladı. Ne oldu? İşte kaleci sakattı. İki tane cezalı vardı savunmada. Savunmanın önemli oyuncuları cezalıydı. Onun sakatlığı vardı. Şu şöyleydi, bu böyleydi, o hastaydı. Öyle bir durum da yok yani Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de dün ne konuşuldu? Ne konuştuk seninle? İşte rotasyon nasıl olabilir? İşte Kerem çok iyi değil. Zaten Oğuz'un oynaması gerekir. Belki merkezde bir değişiklik yapabilir İsmail Kartal. İşte ne yapabilir? Hani Kante, Genduzi'den birini oynatmayabilir. Belki ikisini oynatıp yanına İsmail ekler. Hani Asensio oynatmaz Aston Villa deplasmanında diye. Zaten öyle de oldu. Fenerbahçe'nin kalecisi bir numaralı kalecisi mi? Bir numaralı kalecisi. Sağ beki, sol beki stoperleriyle ilgili bir şey söylüyor musun? Yok. Sağ ön, sağ ön. Sol ön zaten hani Kerem'in oynamasını isteyen Fenerbahçeli yoktu. Oğuz'un oynaması normal. Ki Allah'tan Oğuz oynamış. Bir de Oğuz oynamasa Fenerbahçe hiçbir şey yapamayacaktı maç boyunca. Santrafor'un bir numaralı santrafor'un. Değişiklik nerede Mert? Bir on numara pozisyonunda. Değil orta mi? Işte. Bir de orta sahada. İki değişiklik. Sen ne dedin? Zaten abi iki değişiklik yapıyorlar. Yani gayet normal. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu üst üste maçları kaldırabilir mi diye biz konuşurken sen dedin ki abi iki değişiklik yapıyorlar zaten, normal. Tabii ki normal. Ama 6-0 nasıl açıklayacaksın? Nasıl açıklarsın? Bunu işte Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Fenerbahçe atamadı. Atsa başka olurdu. Ya. Geç. Fenerbahçe şanssızdı. Geç. Bak bunlar doğru ama açıklamaz 6-0'ı. 6-0'ı ne açıklar? Yanındaki oyuncuya veremediğin pas açıklar. 6-0'ı ne açıklar? Sen 1x'de oynuyorsun. Rakip sanki 4x'de hareket ediyor gibi. Sen topu ayağına aldın, böyle bakarken topu senden kaptılar. Sen top kaybına üzülürken 2 saniyede rakip kale oyuncular senin kalene geldi. Bunlarla açıklamak gerekiyor. Yani oyun konsantrasyonu çok zayıf Fenerbahçe'de. Takım kimyası yok Fenerbahçe'de. Ve takım birlikteliği de yok. Artı teknik direktör de yok. Kusura bakmasan ama İsmail Kartal 3-0'da kim oyuncu değiştirmez? Ben böyle bir şey görmedim uzun süredir. Sen 3-0 mağlup olacaksın ilk yarıda. İkinci yarıya aynı 11'le kim çıkar Mert? Normal mi?
11: Değil.
12: Hani içeride ne konuşuldu? Ne söylendi de oyunculara? Aynı kadro. Hadi siz 3-0 ilk yarıyı kaybettiniz. İkinci yarıda daha iyisini yaparsınız mı dendi.
11: Galiba şey dedi İsmail Kartal. Sen okuduğumu bilmiyorum ama Kante'yi almak istedik. Fakat Kante %100'ünü veremeyeceği için girmek istemedi mi? O tarz ya, bir şey söylemiş.
12: Bunları geçelim Mert. Bunlar işin bahanesi. Anlatabildim mi? O zaman Bartuvel. Yani 70'te yaptın değişiklikleri, 45'te yap o zaman. Yani Kante giremiyorsa başka kimse mi yok? Hani bu bir, yani bu kadar kötü bir açıklama da olamaz bu arada. Hani girdi mesela İsmail Kartal soyunma odasına, ben ne yapmam lazım? Kante'yi almam lazım. Kante %100'ünü ver, giremez hocam. Tamam o zaman değişiklik yapmayayım mı yani? Bu mu? Fenerbahçe'nin teknik direktörünün cevabı. Oyuncular, teknik direktör

0: boyunca yani. Hani İsmail Yüksek belki hayatının en kötü maçını oynamıştır. Milli takım artı Fenerbahçe dahil. Neden o kadar sağda yani mesela? Bartu daha mı kötü olabilir? Mesela 45'te alacağım bir Bartu İsmail Yüksek'ten daha mı kötü olabilir? İsmail Yüksek açısından yani İsmail Yüksek'i devam ettirmek de oyuncuya çok büyük şey. Nasıl söyleyeyim? Ceza aslında. Yani o hale düşüyorsun işte ikinci yarıda. İsmail Yüksek zaten dağılmıştı. Daha da dağıldı gitti. Bütün bunları düşününce yani Fenerbahçe açısından tarihi hizmetin yanında öyle şöyle böyle diye açıklayabileceğim bir karşılaşma değil. Yani Fenerbahçe'ye taraftarlar yıkılmıştır. Yani dün ben işte benim yeğen Fenerbahçeli ona şey dedim yani Galatasaray kötü bir şey yapıyor. Siz daha kötüsünü yapmayı beceriyorsunuz dedim yani Fenerbahçe olarak.
1: Geçen sene de ligde yani puan yani, kayıpları. Hani
0: bir şey oluyor yani Galatasaray kötü bir şey yapıyor. İşte dediğin gibi ligde puan kaybediyor. Fenerbahçe dur bir dakika Galatasaray kaybetti mi ben daha iyisini kaybederim. Galatasaray 4 mu gol yedi ben dur bir dakika arttırayım diye böyle bir şeyi var Fenerbahçe'nin. Garip bir durumu var. Ama tabii genel olarak da dün de bunu konuştuk. Türk futbolu adına da çok üzücü. Yani bu kadroların bu performansları veremedikleri performanslar, giremedikleri maçlar, rekabet edemedikleri maçlar çok üzücü. Yenilirsin, herkes yeniliyor. Bak Dortmund da yenildi. Dortmund mükemmel başlamıştı Bundesliga'ya. Lider Dortmund. Ondan sonra milli araya girdik. 2-0 öne geçtiği bir maçı işte son dakikalarda 2-2'ye getirdi. Tek puan kaybı oydu. Bak Bodo deplasmanına gitti, kaybetti. Olabilir, kaybedersin. Ama kaybetmek var, kaybetmek var. Kaybedersin bazı karşılaşmalarda. Dersin ki telafisi var. Olabilir. İşte çok da kötü oynamadık. Biraz şanssızdık. Biraz beceriksizdik. Rakip çok iyiydi. Bunlar kabul edilebilir. Bunlar insanlar anladığı şeyler. Ama sen böyle bir kadro kuracaksın. Kurduğun kadro performans verebiliyor mu? Roma maçında verdi. Şimdi Roma maçındaki performansla Aston Villa maçındaki performans arasında işte bu kadar uçurum olmaması gerekiyor. Diyorum kaybetti, kaybedebilirsin Aston Villa'ya. Dün biz burada konuştuk yani. Sen ne yazdın bilmiyorum iddiaya. Ben direkt bir yazdım.
1: Aston Villa galiba.
0: Direkt bir yazdım
1: ben
0: yani.
1: Ben Aston Villa 1.5 gol üstü dedim de.
0: Anladın mı?
1: Çok iyimser şey kalmış yani.
0: Hani direkt bir yazdım işte. Sen Aston Villa en az 2 gol atar diye düşünüyorsun.
1: Çok
0: anladın mı? Yani. Bunlar normal, garip değil. Yani Fenerbahçe'nin bir Premier Lig takımına deplasmanda mağlup olması bir sürpriz değil. Ama bu şekilde mağlup olmazsın. Bu kadroyla bu şekilde mağlup olmazsın. Bu kadroyu teknik direktör bu şekilde yönetmez. Bak tekrar söylüyorum bakalım. Hani kaç tane maç vardır? İlk yarı 3-0. İlk yarı 3-0. Devre arasında bir teknik adam müdahalesi yok. Azdır diye tahmin ediyorum. Vardır gene o şekilde maçlar.
1: Ama mesela ilk değişikliğin 69'a kadar sarktığı da yoktur belki.
0: Ama
1: İlk değişiklik 69 Fenerbahçe evet. için.
0: Ama vardı %5'tir belki, %4'tür belki. Olsa da futbolda.
1: Peki, birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Dinleyicilerden de çok mesaj geldi. Hakan Dinç, Fenerbahçe-Rize maçında da çok kötü oynamıştı. Top kaybı aynı şekilde o maçta da yaptı. Rize'nin son vuruşu da Aston Villa gibi olsa o da o maçta da 6 yiyecekti bu skorun. Rize maçından geleceği belliydi diye bir mesaj göndermiş. Ufuk Elveren İstanbul'dan yazıyor. İsmail Kartal istifası sonrası Fenerbahçe'ye geçen fırsatı kaçırdı bence. Yeni bir hoca ile 3 haftalık milli ara gayet iyi değerlendirebilirdi. İsmail Kartal'ın Dzeko ve Tadic desteğiyle 99 puan topladığını da bir kez daha görmüş olduk dedi. Sabah sen bir istifa var mı diye sordun mesela dünkü mağlubiyetin üzerine ki ben de o şeyle baktım var mı diye sabah ilk Twitter'a girdiğimde. İnsanlarda da böyle bir şey beklenti oluştu. Yani sadece tabii ki dünkü maç değil. Sezon başından bu yana zaten İsmail Kartal üzerinde çok büyük bir soru işareti vardı. Bu maçla birlikte de artık yani adamın da mesela basın toplantısında söylediği bir kelime bile bayağı bir olay oldu dün. Bir ifade kullandı. Demeyecek demiş İsmail Kartal. Az önce söylediğim yani demin.

0: içmedim, deneyecek demiş mesela. İnsanlar gördüm sabah 10 üzerinden bile hani İsmail Kartal'a vuruyorlar. Şu an hem saha içi dokunuşlar hem Asensio konusunu yönetme tarzıyla dün mesela insanlar Asensio'nun da o Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya da pek inanmadıklarını görüyorum. Fenerbahçe işte darbe aldı diyor Asensio. Yapılan değerlendirme sonucunda rehabilitasyon sonrası maç sürenin kademe olarak artırılmasını öngören programına dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verildi. Kante ve Lukaku da maç kadrosuna dahil edildiler mesela. Bu
1: Asensio
0: göre
1: götürüldü mü?
0: Götürüldü ise İngiltere'de görüntüsü çıktı. Takım otobüsüne binerken takım Oğuz Çetin'le hararetli bir konuşma yapıyor.
1: O zaman niye? O zaman niye götürüyorsun? Yani darbeyi nerede aldı?
0: İşte ne maçı?
1: Birmingham'da mı?
0: Yok, Rize maçında.
1: Yani bak.
0: Son karşılaşmada aldıkları
1: Birmingham'da
0: darbeler.
1: Almadı herhalde. Antrenmanda da almadı. Yani sen oyuncuyu götürüyorsun, kadroya almıyorsun. Ondan sonra da böyle bir açıklama. Kim inanır? Ya kim inanır Mert? Bak ben ilk başlarda açıkçası hani İsmail Kartal'la Asensio arasında bir sorun olabileceğini düşünmüyordum. Burada da seninle konuştuk. Hatta sen abi bir şey olabilir diye yaklaştın olaya. Ben dedim ki ya çok erken daha bir şey olmaz herhalde. Sonuçta Asensio bu yani. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir oyuncu. Artı işte Talisca'nın durumu yabancı kuralı sebebiyle belirsizdi. Gidecek mi kalacak mı? Ben ona da inanmadım. Talisca'yı gönderebileceklerine. Bak onu da gönderdiler. Ondan sonra Asensio daha farklı bir şekilde böyle pamuklara sarılması
0: Tabii.
1: gereken bir oyuncu. Hani şimdi Talisca olsa hadi dersin Talisca var yani o pozisyonda. Gönderdin. Asensio bir Asensio kaldı elinde. Ki Asensio takım oyununu Talisca'ya göre daha yukarı çekebilen bir profil. Şimdi o zaman sen oyuncuya işkence yapıyorsun kendi oyuncuna. Rize maçında darbe aldı. Durumu kritik. Oynatmayabilirim. O zaman bırak İstanbul'da. Herkesin aklına bu geliyor.
0: Ama zaten böyle olmadığı da
1: O zaman. O zaman yani.
0: düşünülüyor
1: Ya,
0: zaten
1: tabii
0: yani.
1: canım yani.
0: Son antrenmanda normal takımla çalışmış. Herhangi bir şey yok. Mesela Lukaku'da şey okuduk. Salonda çalıştı diye son antrenmanda. Mesela Asensio'da öyle bir şey okumadı. Fotoğraflarda var. Bir gün önce Asensio normal
1: Aynen öyle.
0: şekilde. Orada da yine komplo teorisi ama mantıklı. Yedekte olduğunu öğrenince problem çıkardı gibi bir şey söylenmiş
1: Olabilir.
0: Asensio
1: Öyle
0: için.
1: olmuş olabilir. Bak dün anlatmaya çalıştım Mert biraz bunu. Ne zaman gideceğiz? Araya var mı bir iki dakikamız?
0: Var herhalde.
1: Yani Asensio'yu böyle yedek falan tutarak işin içine sokamazsınız. Yani Asensio sahada olacak. Asensio 11 başlayacak. O sorumluluğu hissedecek. Eğer kötüyse Asensio'yu çıkartacaksınız. Başka bir yolu yok bunun. Dur bir dakika ben bu maçta seni oynatmayayım. Hani biraz şey gibi oluyor. Ben dedim ya acaba Barcelona maçında Osimhen falan hani böyle aklıma bir şey geldi. Sen ah ha falan yaptın böyle. Şimdi Fenerbahçe için Asensio da o yani. İhtiyacı var Fenerbahçe'nin Asensio'ya. Eğer sen Asensio'yu böyle kenarda tutayım. Aston Villa maçında, Şampiyonlar Ligi maçında dur oyuna girmesin sakatlığı var aman falan filan diye yaparsan oyuncu problem çıkartır. Asensio o tarz bir oyuncu değil. Sağda olması lazım. Yani Asensio Real Madrid yapmış, Paris Saint-Germain yapmış, İspanya milli takımı yapmış. Hala geçen sene sakatlanmasa İspanya milli takımına gidebilir miyim diye düşünen, o yönde de konuşturan bir oyuncu. Hani bunu sadece Asensio düşünmüyor. Asensio iyiken Asensio bir aday. Dur sen burada oynama. Yedek başlayacaksın. Olmaz. Olmaz. Ondan sonra da işte zaten bir de oyuncu hani bu yaşanan sürecin ardından büyük ihtimalle belli bir şeye de geldi. Hani sinir seviyesine de geldi. İsmail Kartal'a karşı işte bardağı taşıran bir şey lazım. Bir karar lazım. O karar da bu karar olmuş. Belli ki.
0: Bir ara vakti aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Tabii Asensio konusuna girdik.
1: Çok kısa bir araya gireyim, bir
0: Tabii.
1: parantez açayım mı? Şimdi radyo trafikten sevgili Cezayir Doğan 13 dakika önce bir tweet atmış. Dün bugün İstanbul için olağanüstü günler. O yüzden ben de bir güncelleme geçeyim. Kemerburgaz'a ulaşım yokmuş İstanbul'da. Kemerburgaz İstanbul Caddesi Selanik Bulvar, Pirinççi Yolu, Cendere Yolu, Bahçeköy, Kemerburgaz arası Orman Yolu iki yönlü trafiğe kapalıymış. Onu bir İstanbullulara duyuralım. Sarıyer Tüneli kapalıymış. Sarıyer Tüneli olumsuz hava koşulları nedeniyle iki yönde de trafiğe kapalı.
0: Bizim aşağı tarafta
1: evet, Sarıyer Tüneli. Su birikintisi nedeniyle risk devam ediyormuş. Aynı zamanda Zincirlikuyu alt geçide giden yollarda kapalıymış. Yani Zincirlikuyu'dan Beşiktaş tarafından Levent'e doğru gidiyorsunuz. Oradan tekrar Beşiktaş tarafına dönen o tünelde evet, yine su birikinti sebebiyle kapalı. Güncellemeyi de yapalım Radyo Spor dinleyicilerine. Çünkü arada İstanbul'daki durumu da söylemek lazım. Kapa parantezi deyip tekrar sana dönelim.
0: Peki Asensio konusunda ya İsmail Kartal haklıysa sakatlık durumuyla alakalı, Asensio tam randımanlı oynayamayacaksa bir daha ve istenen seviyede değilse
1: bir daha
0: şu anda evet yani o sakatlık bayağı ciddiyse
1: hmm,
0: İsmail Kartal da bu haliyle oynaması takım oyununa zarar verir diye düşünüyorsa ne demek lazım? Burada da herhalde yönetime Talişka'yı gönderip Asensio'yu tutmak yani kararı yazar.
1: Tabii. Veremeyecek yani senin söylediklerin hı, üzerinden söylüyorum. Adamı tuttunuz. Gol makinesi olan bir adamı sattınız.
0: Yani Talişka şu an kalsaydı sakatlı olmadığı müddetçe direkt oynayacak bir oyuncuydu. Yani.
1: Ya Fenerbahçe Şampiyonlar yine kim soktu Allah aşkına?
0: Tabii Talişka vardı o zaman. Muriç de sakattı.
1: Bütün yok golleri Talişka attı Mert. Evet. Elemelerde evet, bütün golleri Talişka attı neredeyse. Sana kazandıran golleri. Tamam bir karar verdi Fenerbahçe. Ama o karar verildikten sonra diğer tarafta olan oyuncuyla alakalı olarak yani burada sorun senin söylediğin gibi sakatlık da olabilir. Oyuncu profilini beğenmemek de olabilir bak.
0: Mesela onu anlamıyorum ama yani Asensio'yu nasıl beğenmeyebilir ki bir teknik direktör?
1: İşte orada da hatırla şey dediler. Hep böyle Şimanski tarzı bir baskı yapabilecek orada o işleri yapabilecek bir oyuncu ister İsmail Kartal dediler. Bu doğru ya da yanlış bilmiyorum ama Asensio konusu direkt böyle İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin bırakabileceği bir konu değil. Yani Fenerbahçe'deki yöneticiler, futbol takımıyla ilgilenen Oğuz Çetin doğal olarak Asensio'nun Fenerbahçe kadrosunda olması gerektiğini teknik direktöre, Asensio'nun bu teknik direktörle çalışması ve verimli olması gerektiğini oyuncuya anlatıp bu problemi çözmeleri gerekir. Yani Fenerbahçe'de artık başka bir opsiyon yok o bölge için. En azından Ocak ayına kadar yok. Hı hı. Ve Fenerbahçe'nin elinde de çok değerli bir oyuncu var. Az önce anlatmaya çalıştık. Yani durduk yere hani burada Asensio güzellemesi yapmıyoruz. Asensio'nun neler yapabileceğini gördük. Ama Asensio işte yok hazır değil. Ondan sonra benim sistemime uymuyor tarzı bir durum yüzünden oynatılmıyorsa o zaman çok büyük hata oluyor Fenerbahçe'de ve bunu dediğim gibi İsmail Kartal'ın hani kararını bırakmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Nasıl Talişka kararını bırakmadı Fenerbahçe İsmail Kartal'a ya da işte başka oyuncuların kadroda kalıp gitmesini beraber bir karar verildi. Burada da kulübün ve futbol takımının daha iyi olması için Asensio'ya ihtiyaç olduğunu herkesin anlayıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum hiçbir yıldızı bu seviyede hiçbir yıldızı dur sen bu maçta oynuyorsun bu maçta ben seni yedekten alacağım bu maçta kadroya almadım tarzı bir yaklaşımla motive edemezsiniz takıma dahil edemezsiniz. Yani bu adamların oynaması lazım sahada oynaması lazım. Eğer senin dediğin gibi hani böyle sakatlıkla alakalı çok ekstra bir durum yoksa ki zannetmiyorum ben de öyle olduğunu.
0: Zannetmiyor musun?
1: Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Çünkü öyle olsa oyuncu bu kadar problem çıkarmaz. Yani oynayabilecek hissediyor demek ki kendini. O performansı verebileceğini hissediyor ki o kavgayı da veriyor oyuncu.
0: Ben neden bunun olabileceğini düşünüyorum. Sürekli 60'da 65'te oyundan alınan bir Marco Asensio var sezon başından bu yana. Hı hı. 90 dakikayı tamamladığı maç var mı acaba bu sezon mesela Asensio'nun?
1: Neredeyse yok. Bakalım. Ama
0: yanılmıyorsam benim yok.
1: Bakalım.
0: Hep erken alınan hani 80'e bile kaldığı maç ilk 11 çıktığında herhalde yoktur diye doğrudur düşünüyorum. Bunları gördüğüm için ve geçen sezon da işte sakatlıktan dolayı maçlar kaçırdı son bölümde. Ben işin sakatlık kısmının da olabileceğini

0: düşünüyorum. O yüzden hani herkes İsmail Kartal'a yükleniyor bu konuda. Olabilir, o da onu da es geçmiyorum ama bir de işin bu tarafı da olabilir diye düşün.
1: 69 dakika, 63 dakika. Lyon birinde 17 dakika, diğerinde sakat. Süper Lig'de Gençlerbirliği 60, Konyaspor 68. Sonraki 3 maç sakat. Eyüp maçı kadroda fakat oynamadı. Çaykur Rize maçı 59 dakika.
0: 69'dan öte dakikası yok bir maçta.
1: Yok.
0: Yani burada da bir problem yok mu? İsmail Kartal mesela haksızlık mı yapıyor erken çıkarak mesela? Bunu da öyle mi yorumlamak lazım?
1: Yok.
0: Hani 90 dakika, 80 dakika oynayacakken Asensio'ya takık, o yüzden 70'in üzerinde oynatmıyor diyebilir misin?
1: Yok, çok öyle düşünme. Çok öyle düşünme. Neden öyle düşünme? Bence. Şimdi sakatlıktan çıktı. Yavaş yavaş, normalde böyle olması lazım zaten. Ama mesela Sturm Graz maçlarında Fenerbahçe'de Talisca var mı? Yani evet. Kenarda Talisca varken Asensio'yu 70'te çıkarsan çok garip değil. Bunu hep konuşuyoruz seninle.
0: Ama Talisca santrfor abi bu maçlarda.
1: Kenardan gelecek oyuncu ki mesela, dur o şeye de bakayım. Kim almış yerine? Onlara da bakayım.
0: O maçlarda Talisca'nın santrfor oynaması lazım.
1: O da doğru. Onu atladım ben. Doğru
0: numarada
1: söyledin.
0: Hani bu bölgede de başka alternatif işte İrfan Can kalıyor. Vedat Muriç çünkü sakattı tahminimce. Evet.
1: Fred, İrfan Can.
0: Ha, Fred vardı bir de, doğru.
1: Var.
0: Fred'i oynatıyordu 10 numarada.
1: Hı-hı. Evet, yani olabilir. Anlıyorum senin söylediğini. Fakat bu bana çok böyle anormal gelmiyor açıkçası. Hani Asensio sakatlıktan yeni çıktığı için işte karşılaşmada fizik gücü belki istenilen seviyede kalmayacak son 20 dakika, 25 dakika. Eğer kenarda bir alternatifi varsa girebilir. Ama işte orada da sürekli oynayıp dakikasını artması lazım. Hani bir noktadan sonra hani 70 dakika oynattın. Atıyorum 80'de çıkması lazım çıkacaksa. 85'de çıkması lazım çıkacaksa. Normalde öyle olması lazım. Asensio için. Arada tabii ki işte gene sakatlık durumuyla alakalı olarak çok risk etmediğin karşılaşma olabilir. Mesela Eyüp maçında ne düşündük? Hani Fenerbahçe Asensio'ya risk etmedi bu karşılaşmada. Normalde tam oynayabileceği maç çünkü Fenerbahçe ilk yarıdan koparmış maçı. Olmuş artık 5-0, 6-0. Mesela girebilir mi? Tabii ki girebilir. Bir ritim bulması açısından, bir kendine gelmesi açısından. Orada alma dedik, orada risk etmedi. Şimdi Rize maçını oynatıyorsun bu karşılaşmada. Gene yok ama senin anlattığın çerçevede benim düşüncem 11'de olmadığını görünce bir problem çıktı.
0: Şu an ben de öyle düşünüyorum. Orada aynı fikiriz. Ama işte 11'de olmaması da belki Asensio'nun kabul etmesi gereken bir şey. Onu kabul etmiyor belki, o şu anda sakatlığının o kadar kötü olmadığını düşünüyor olabilir. İsmail Kartal da verilere bakıp ya sen o kadar hazır değilsin, böyle bir deplasmanda seninle oynarsam sıkıntı yaşarım diye de düşünüyor olabilir. Hani bu tempo sonuçta farklı. Ligde Rize'ye karşı, Alanya'ya karşı oynamakla Aston Villa'ya karşı oynamak aynı şey değil.
1: Değil, doğru.
0: O yüzden belki de öyle bir
1: ama oynattıklarının da o zaman daha iyi performans vermesi gerekir. Heh. Senin seçtiğin oyuncuların da.
0: Güzel bir noktaya bağladın. Galatasaray'da da şu an mesela Sané benzer bir durumda değil mi? Sané'de sakatlık da yok. Hı. Mesela Asensio'da hani sakatlık alakalı bir şey diyoruz. Sané'de o da yok. Ama mesela Okan Buruk üzerinde çok büyük bir baskı var mı? Sané'yi oynatmadı, verim alamıyor diye. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum şu anda. Katılır mısın?
1: Büyük bir baskı var mı? Yok çünkü...
0: Şu an taraftar da Sané'ye sırtını döndü.
1: Evet, Sané'den beklenti o kadar düştü ki Galatasaray'da. Hani bu adamı zaten 11'e koymasa da olur teknik direktör diye bakılıyor. Ama mesela bak, bu daha iyi. Çünkü ne anlama geliyor? Yani Sané yeteri kadar şans buldu. Artık bu adamdan olmuyor. Biz ne yapalım? Yani teknik direktör ne yapsın? Hani teknik direktör ne yapsın derken, teknik direktör tabii oyuncudan performans almak zorunda da hani bu Sané'yi de 11'e koymaz ama, hı hı, teknik direktör diye düşünülüyor. Ondan sonra hani Sané'nin performansını yükseltmedi eleştirileri geliyor. Ama ilk anda Sané'yi gören herkes diyor ki haklı Okan Buruk. Yani bu adam 11'de oynamaz. Yunus daha iyi oynar o pozisyonda.
0: Barış daha iyi oynar.
1: Barış daha iyi oynar. Zaten son Barcelona maçında da oyuna girdikten sonra gördük gene. Hani bir tek anladığım kadarıyla Sané'ye bir ah oh yükseldi. Kötü skora rağmen, evet, o karşılaşmada. Başka kimseye Galatasaray taraftarı bir tepki göstermedi. Maç boyunca hataları oldu mu? Oldu tabii. Ama bir tek Sané şeyi gördü. Ama Fenerbahçe'de hani Mesela şu

0: yoktur Fenerbahçe'de bence o hissiyatta olan bir taraftar. Ya Asensio da hazır değil. İsmail Kartal haklı oynatmıyor.
1: Yok.
0: Yok öyle bir
1: Yok.
0: taraftar yani.
1: Yok.
0: Ya da varsa bile çok
1: Çok
0: azdır.
1: azdır.
0: İsmail Kartal'ın oğlu falandır. Yani öyle düşünenler eğer varsa. Şimdi zaten teknik adamlık böyle bir olay ne yazık ki. Sen bir şey planlıyorsun, bir şey düşünüyorsun. Belki haklısın. Belki haklısın. Fakat yaptığın seçimler sonrasında ortaya çıkan takım performans vermeyi bırak, felaket bir görüntü ortaya koyup kulüp tarihinin en ağır yenilgisini aldıktan sonra bunu açıklayamazsın. Yani Asensio niye yok konusunu açıklayamazsın, anlatamazsın insanlara. İnsanlar anlamaz. Sen haklı da olsan, belki İsmail Kartal haklı dediğin gibi belki. Ama yok, nasıl anlatacak şimdi? Çünkü seçtiği takım, sahaya çıkardığı takım, şimdi Rize'de oynamadı Fenerbahçe. Burada geldik söyledik. Yani maçın gidişatıyla skor birbirinden bağımsız. Fenerbahçe için acayip iyi bir skor. Rize'de gelen 3-0'lık galibiyet. Ama oyun yok. Dün ne konuştuk hat-trick'te? Şimdi o şekilde oynayan bir Fenerbahçe Rize'de bir anda Aston Villa deplasmanında işte şey yapar mı? Performansını yükseltebilir mi? İşte geçen seneki Okan Buruk Galatasaray örneğini verdik. Ligde kötü gözükürken Şampiyonlar Ligi'nde o sıçramayı yapmıştı Galatasaray. Olur mu olmaz mı diye konuşuyorduk. Aynı çizgi Fenerbahçe'nin neredeyse. Hatta işte bireysel olarak performanslar daha da geriye gidince dinleyicinin yazdığı gibi. Yani Rize'de zorladı Fenerbahçe'yi, atamadı. Aston Villa'nın her vurduğu gol oldu. Teknik direktör, bir takım yaptın, bir takım seçtin. İki tane 90 dakika oynadı Fenerbahçe milli ara sonrası. İkisi de birbirinden kötü. Nasıl geçti Fenerbahçe'nin milli arası? Pek iyi geçmedi belli. Fenerbahçe'nin kaliteyle alakalı bir sorunu var mı? Bence yok. Ama kaliteden performans almakla, takım olmakla alakalı ciddi sorunları olduğu da açık. Biri de yazmış. Yani belli ki İsmail Kartal'ın söylediklerini takım almıyor. O bağ kopmuş gibi gözüküyor. Yani bu kadar olmaması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Yani yenilirsin. Fenerbahçe yenilebilir. Ama Fenerbahçe yenilirken bu şekilde de birbirinden dağılmış, kopuk, tepki gösteremeyen, Oğuz dışında performans vermeyen bir takım. Bu da anormal bir şey. Yani Galatasaray'ı konuşuyorduk. Dün işte Uğurcan dışında nasıl bir oyuncu söyleyebiliriz iyi oynayan diye bulamıyoruz. Bugün Fenerbahçe'yi konuşuyorsun. Oğuz dışında bir performans veren oyuncu var mı diye düşünüyorsun. Yok. Bugün inşallah Beşiktaş'tan hiç olmaz. Yani bu felaket. Bizim harcadığımız paralarla, yaptığımız takımlarla aldığımız
1: Trabzon'da çok
0: sonuçlar.
1: eksik bu arada bugün. Trabzon
0: Trabzon'da
1: vardı.
0: var. Doğru. Yani inşallah öyle bir durum olmaz. Ama arada seninle konuştuk. Ben artık bir değişim bekliyorum Fenerbahçe'de.
1: Yani gidişat onu gösteriyor. Yönetim
0: Evet.
1: bırakmayacağına göre, yönetim devam edeceğine göre, oyuncular da değişemeyeceğine göre. Bir kadro dışı kararı çıkması çok sürpriz olur.
0: Yok.
1: Olmayacağına göre tek adres, tek direktör değişimi yani başka bir şey. Ben de beklemiyorum ki daha bu görünen Asensio konusu. Mesela Lukaku'yla süreç nasıl yönetiliyor?
0: Lukaku da patlamaya hazır bomba. Onu bir süredir konuşuruz. Yani o da bir yerde isyan bayrağını çekecek.
1: Mesela Greenwood takımın şu anda en büyük yıldızı diyebilir miyiz?
0: Kesin.
1: Mason Greenwood. İngiltere'de Aston Villa deplasmanda kaçıncı dakikada oyundan çıktı? 70'te çıktı. Çıkması anormal miydi? Hiç değildi.
0: Yok, ortada yok ki.
1: Ortada yok. Lay lay lon Mason Greenwood mesela. O da sıkıntılı Fenerbahçe için şu anda onun
0: Tabii canım.
1: performansı. Bu İsmail Kartal kaynaklı mı yoksa kadro mühendisliğinden mi bir problem var? İnsanlar tabii şu an en kolayı İsmail Kartal üzerinde okumak. Haklılar. Bir şey demiyorum. Ama bu mühendislik de transfer tercihleri, gelenler, gidenler, gönderilenler de bence Fenerbahçe'de sıkıntılı. Bunlar
0: Kabul.
1: da İsmail Kartal'dan bağımsız.
0: Tamam kabul. Ama gene de böyle olmaz Mert.
1: Yok İsmail Kartal'da da problem var. Çok
0: Hani bu
1: net.
0: kadar takımın
1: Hiç ona itirazım
0: şimdi
1: yok.
0: kadro mühendisliği derken Fenerbahçe için Mason Greenwood gibi bir hücum silahın varsa, Mason Greenwood oynadığı noktada onun yarattığı zaafları çözebilecek bir yapı üzerine, bir sistem üzerine, bir strateji üzerine değerlendirmeler yapabilirsin. Fakat mesela Mason Greenwood'u eğer sıradan bir oyuncu haline getirirsen zaten o zaman en kötüsü ortaya çıkıyor işte. Şimdi Mason Greenwood dün Fenerbahçe'de ya da ondan önceki karşılaşmalarda performans olarak çok böyle ara ara şeyler yaptı, çıkışlar yaptı. Ama genel çizgisi, ya da kestirmeden sorayım, çok uzattım. Ya Mason Greenwood'a şu ana kadar Fenerbahçe'de kaç puan verirsin 10 üzerinden?
1: Çok vermem.
0: Çok, kimse vermez. Ya kimse Mason Greenwood'a 8 puan vermez. 7 puan da vermez. Yani 5 verirsin, 5,5 verirsin şu anki Mason Greenwood'a. Şimdi Mason Greenwood sana 10 üzerinden 5-5,5'luk performans veriyorsa eyvah demen lazım. Ya bütün kulübün ayağa kalkması lazım. Çünkü sen çok anormal bir hücum silahı aldın. Ya Mason Greenwood sıradan ondan sonra ya tamam Mason Greenwood da iyi oyuncu falan diye geçiştirebileceğin bir isim değil. Yani Beşiktaşlar kızmasın ama Mason Greenwood bir çerni değil. Yani Mason Greenwood sana gözü kapalı 20 gole ulaşacak bir adam. Ve kanat forvet olmasına rağmen bu sayıya ulaşacak bir adam. Mason Greenwood. Bunu hani Marsilya'da yaptı, 2 sezonda yaptı, Hetafe'de yaptı. Hani United'da yapıyordu. Başına zaten o olaylar gelmese buraya zor getirebileceğim bir adam. Zor Premier Lig'den çıkartabileceğim bir adam Mason Greenwood. Ama yok, ortada yok. Şimdi ortada yoksa ya burada teknik direktörün sorumluluğu var, kulübün sorumluluğu var. Neden performans böyle? Onun dışında peki hangi oyuncunun performansı yüksek? Kerem artık yedek kalsa Fenerbahçelerin mutlu olduğu bir şey, oyuncu haline geldi. Asensio zaten adam büyük bir şey, kriz. Ondan sonra ya da bir başka kestirmeden söyleyeyim. Ya dün Gündüz'ü bile kötüydü. Hani kötü olması normalde Fenerbahçe'de imkansız olan oyunculardan bir tanesi. Bak güzel, şimdi hoşuma gitti bu söylediğim. Öyle düşünüyorum çünkü gerçekten de. Dün Gündüz'ü bile kötüydü. Eğer Gündüz'ü de kötüyse bak Greenwood'la söylediklerimi unutun. Bu daha güzel bu söylediğim. Yani, Gündüz'ü kötüyse çok çok kork yani orta şeydeki durumdan. Fenerbahçe'deki durumdan. Çünkü Gündüz'ü geldiğinden beri kötü maçı yok. Neredeyse. Hani az önce Greenwood'la alakalı söyledim ya. 5-5,5. Ya yani Gündüz'e 8 verirsin Fenerbahçe'de ortalamasını. 8,5 verirsin. Adamın kötü maçı yoktu Fenerbahçe'de. Dün o bile kötüyse o zaman bazı şeylerin değişmesi gerektiği bence ortada.
1: Ben de Gündüz'ü konusunda seninle hemfikirim. Yalnız takip ettiğim Fenerbahçe muhabirlerinden Volkan Demir o da bir süreden beri dün de yazdı. Bu takımın ana probleminin Gündüz'ü olduğunu düşünüyor. Onun performansının göz boyadığını düşünüyor. Şey örneği vermiş hatta. Tabii tek maç üzerinden bakınca Roma maçında yoktu ya Gündüz'ü. Kante, İsmail, Bartolu düzende Fenerbahçe'deydi. Dün Gündüz'ü geldi tekrar. İşte düzen bozuldu. İsmail de Gündüz'den kaynaklı belki diyor. Tek başına İsmail'den kaynaklı değil ama Gündüz'ü ile birlikte oynadığı için bu kadar problem yaşıyor. Ne zaman anlaşılacak Gündüz'ünün bu şeyi demiş. Ben çok katılmıyorum. Ben sana daha yakınım. Ama böyle bir görüş de var mesela Gündüz'ü ile ilgili.
0: Yani çok... mesela İsmail Gündüz'ü ile oynadığı için mi ayağında topu fazla tutup top kaybı yaptı? Gündüz'ü olduğu için mi mesela İsmail ceza sahası içerisinde kayarak müdahale yaptı ve penaltı oldu? Gündüz'ü olduğu için mi bunlar oldu sahada? Yani İsmail'in bireysel performansını Gündüz'ü sahadayken bu şekilde hele dünkü İsmail'i değerlendiremezsiniz. Eğer İsmail Gündüz'ü merkeziyle alakalı olarak İsmail ve Gündüz'ü beraber oynadığında Fenerbahçe şu şu şu problemleri yaşıyor derseniz ayrı bir değerlendirme ve daha gerçekçi bir değerlendirme olur. Ama İsmail bireysel hataları yaparken Gündüz'ü sahada olduğu için yapıyor derseniz o zaman ben tabii bunu çok tartışmaya gerek duymam. Beraber takım halinde merkezde Gündüz'ü ve İsmail'li merkezin artıları ve eksileri ne oluyor? Kante'ye göre ya da başka bir oyuncuya göre Fenerbahçe'de. Bu tartışılabilir. Buna çok fazla itiraz etmem. Fikirdir, görüştür. Dersin ki İsmail ve Gendüz'e olduğu zaman şöyle Fenerbahçe'ye bir zaaf yaratıyor. O yüzden de Gendüz'e olmadığında İsmail Yüksek'in performansı artıyor. Bu tamam. Bu tartışılabilir. Ama bireysel hatayı, yani Gendüz'ü sahadayken İsmail nasıl bireysel hata yapsın? O yüzden mi yaptı yani? O tartışmaya kapalı bence.
1: Bir araya gidelim Ali abi dilersen. 8-21 aradan sonra yine Fenerbahçe'den devam edeceğiz gibi gözüküyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8-24 saatlerimiz. Şimdi aklıma bir şey geldi Asensio konusuyla alakalı olarak. Bu tabii kulübün takımın iyiliğine mi olur bu yöntem bilmiyorum ama Asensio'yu 90 dakika sahada tutmak birkaç maç yapabiliyorsa eğer sakatlanmadan İsmail Kartal'ın. Sonrasında oyuncunun tabii istenen bir şey değil ama gerçekten bir problemi varsa sakatlanacak yine Asensio. Bu şekilde mi acaba taraftara bir şey göstermek lazım? Şu an çünkü böyle yaparak da Asensio hep kıymete biniyor. Çünkü Sané de dedi ki hep o şansı verdi Okan Buruk. Verdi. Artık şu anda kimse Sané oynasın diye bir beklenti içinde değil. Asensio'da ise tam olarak göremediği için taraftar hala bir var bir yok, bir var bir yok. Hala bir Asensio. Mesela dünkü maçta da oynatsaydı ilk 11'de. Dediğim gibi bu isteyeceğim bir şey değil ama hani çözüm olarak aklıma da bu geliyor. Bakın hani koydum 11'e, oynatmaya da çalıştım. Bu adam sakatlanıyor, performans veremiyor işte. Bakın üst üste oynayamıyor. Herhalde bu geliyor aklıma İsmail Kartal devam edecekse Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne. Bu sorunun çözümü bana bundan başka bir şey gelmiyor. Çünkü belli ki şu anda Asensio'yu sözlü olarak ikna edemiyor İsmail Kartal oynamamaya.
0: Evet. Bence pek İsmail Kartal Asensio sorunu olmayacak. İsmail Kartal olmayacağı için.
1: İşte ben devam ederse diye söyledim.
0: Eğer ederse de...
1: Bu arada yeni gelecek hocanın da problemi olabilir Asensio.
0: Olmaz ya.
1: Ya bu sakatlık riski varsa ben hala bak o...
0: Sen sakatlıktasın.
1: Ben öyleyim. 69 dakikadan fazla sahada tutulmuyorsa bir oyuncu. O en son çıktığı maçta da kendi isteğiyle çıkmıştı. Sakatlandığı açıklamasını yapıldığı karşılaşmada. Kendi talep etmiş.
0: Bu bir yol. Hani oyuncunun istediği şansı oyuncuya vermek ve o performansı beklemek.
1: Veriyorsa ne ala? Olmadı. Tabii. Bu arada veriyorsa sen de kazanırsın.
0: Noktada, aynen. Bir problem yaşamazsınız. Fakat ben zannetmiyorum yani bu şekilde Fenerbahçe'nin gidebileceğini. Zaten bir Roma maçı sonrası yaşananlar da vardı. Fenerbahçe bir krize girmişti. Ondan sonra yok olmaz. İşte geri döndürüldü İsmail Kartal. Bir sürü olaylar. Ama şu an bu işin yürümediği belli olduğu için ben Fenerbahçe'de o kararın alacağını düşünüyorum. İşte belki herkes okumuştur. Dün sosyal medyada da yazıldı. Tabii gene skorun ağırlığıyla yazılan şeyler ama bir anlamda bazı tespitler de doğru. Hani o noktada zaten İsmail Kartal'la artık yolların ayrıldıktan sonra çok geri döndürmeye gerek yoktu diye insanlar yazmış. Ben de katılıyorum. O zaman da zaten konuşmuştuk. Çok yeni bir önümüzde Fatih Tekke örneği vardı. Trabzonspor'la alakalı olarak. Orada da hani Fatih Tekke istifadan döndürüldükten sonra pek dikiş tutmamıştı. Bakalım yani İsmail Kartal Asensio ile alakalı olarak böyle bir savaşa giriyorsa oyuncuyla sakatlık ya da başka sebep o savaşı kazanmak zorunda. O savaşı kazanmak da takımın iyi performans vermesinden geçiyor. Çünkü sen takımda şu an alternatifi olmayan yüksek kalitede bir oyuncuyu oynatmayacağım diye çıktığın anda geri kalan kadronun hem bunu kabul etmesi lazım, bunun adaletli bir görüş olduğunu anlaması lazım. Ama anladıktan sonra da teknik direktörün yanında olup o performansı vermesi lazım takım olarak. Fakat bu zor bir savaş. Yani bu savaşa girdiğinde eğer takım da performans vermiyorsa, sonuçları alamıyorsan o zaman ömrün çok kısalıyor. Çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Yani bir tarafta takımın en iyi oyuncularından biri var. Sen onunla savaş halindesin. Diğer tarafta performans vermeyen bir takım var. O zaman insanlar dedi ki ne yapalım şimdi? Öyle bir kredi de yok ne yazık ki İsmail Kartal'da. Öyle olduğu noktada da ömrün çok kısalıyor.
1: Filmi biraz daha geri sarayım. Yine çok belki klişe olacak ama konuşacaklarım. Zaten İsmail Kartal bu yönetimin ilk adayı değildi.
0: Evet.
1: Ayrık kocamandı. O gelecekti. Herkes onun açıklanmasını beklerken böyle bir gün bir uyandık. Ayrık Kocaman olmuyor dendi. İsmail Kartal'la görüşüldü ve anlaşıldığı söylendi. Bu olabilir. Hı. Tamam, buna hiçbir itirazım yok. Bazen anlaşmazlık olur. Fakat sonrasındaki transfer sürecinde yaşananlar da enteresan. Mesela Aziz Yıldırım nerede konuştu en son? Olağan Genel Kurulu'da mı, Fenerbahçe'de? Hı. Malcolm diye bir oyuncu bulmuşlar dedi. Bir ay boyunca almak için uğraştılar dedi. Kendi ekibine herhalde söylüyor yani burada, değil mi? İsmail Kartal, Cihan Kamer, Oğuz Çetin. Ben Greenwood'u alıyoruz dedim ve aldık diyor. Mesela burada da şunu çıkarım yapabilir misin? İsmail Kartal Malcolm'u istiyordu. Greenwood'u pek tercih etmiyordu. Ben bu çıkarımı yapabilirim.
0: Greenwood İsmail Kartal'dan sonra mı geldi? Var mıydı?
1: Yok, sonra gelmiş olması lazım.
0: Sonra mı geldi?
1: Tabii sonra gelmiş olması lazım. Değilse de düzelteyim söylediğim şeyi. Ben öyle bildiğim için
0: İsmail söylüyorum. Kartal bayağı geç geldi ya.
1: Şu yüzden Şimanski dedik ya, biraz daha böyle savunma yönü de olan hücum oyuncuları bekliyor. Malcolm gerçi Greenwood'dan ne kadar çok iyi savunucu onu da bilmiyorum ama Talişka'yı ne kadar tuttuğunu biliyoruz. Fred'i ne kadar tuttuğunu biliyoruz. İki oyuncu da gitti. Tutamadın.
0: Ama bu da yine...
1: Hani burada yönetimi eleştireyim yine. Ben işi daha çok yönetim üzerinden okuyorum.
0: Tamam, yönetimi eleştirebilirsin. Haklısın da, yönetimi eleştirilebilir. Fakat yani teknik direktör de adı üzerinde teknik direktör. Yani bu konularda ikna edecek. Biraz direnç ortaya koyması lazım.
1: Aziz Yıldırım'a karşı...
0: Her şeye de evet dersen... Biliyorsun hayatta en kötü şey her şeye evet demek.
1: Ya bence olay şurada bitti abi. İsmail Kartal istifa ettiğinde dönmemesi lazım. Yine az önce söyledik ama yani... Aziz Yıldırım'ı ikna edebilmek o kadar kolay bir şey değil. Hele ya ki İsmail Kartal için. O zaman Aziz Yıldırım
0: teknik direktörle çalışmasın.
1: İşte zaten evet.
0: Hani eğer bu böyleyse, o noktadaysa şimdi o kadar da değil. Yani Aziz Yıldırım defoları bence çok olan bir yönetici. Ama hani tamamen de böyle bütün her şey benim dediğim şey olarak söylüyorum bunu. Teknik kararlar olarak değildir. O kadar da değildir yani. Belki diğer başkanlardan daha fazladır. Daha fazla işin içindedir. Karışıyordur, ediyordur. Öyle olduğu zaten biliniyor. Ama her şeye de hayır dememiştir İsmail Kartal'ın söylediği diye düşünmek istiyorum. İsmail Kartal'ın da bir yerde konuşarak, anlatarak Aziz Yıldırım'ı ikna edebileceğini düşünüyorum teknik konularda. Hani 4 tane konu konuşsunlar. Üçünde Aziz Yıldırım'ın dediği olsun da bir tanesinde de İsmail Kartal'ın dediği olur. Olmalı diye düşünüyorum. O kadar da değildir diye düşünüyorum.
1: Ben valla transferlere falan baktım, hiç öyle bir hava sezmiyorum yani.
0: 4'te 0 mı diyorsun?
1: Ben 4'te 0 olmuştur diye düşünüyorum. Bu şartlarda da zaten bu benim dediğim gibiyse eğer, zaten o birliktelikten de çok uzun soluklu bir şey çıkmaz. Zaten çıkmadı.
0: Evet.
1: O birliktelik koptu. Orada da İsmail Kartal'ın işte geri dönmemesi gerekiyordu. Yani madem memnun değilsin, ben öyle varsayıyorum, transferlerden, oyuncu yönetim vesaire bırak. Yani zorlamanın da bir anlamı yok. Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceğini düşünüyorsan bu şartlarda Fenerbahçe'nin için bırakmak gerekiyor. Bıraktı da ama sonra da geri döndü. Artık bu saatten sonra istifa da edebilir mi mesela şu anda? Gönderilir herhalde İsmail Kartal.
0: Yeah. Ha, gönderilir.
1: Mesela istifayı biz ne zaman öğrendik? Roma maçından hemen sonra Basit Toppans'a. Mesela daha dün Basit Toppans oldu. Alanya maçı dedi, Alanya maçını kazanarak bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz dedi. Mesela bu da bayağı tartışıldı bu açıklaması. Bir mi tutuyorsun sen Aston Villa maçıyla dendi. O yüzden şu an istifalık bir durum yok gibi. Ancak yönetim görevden alacak da başka bir isim gelecek. Ama şu an öyle bir aksiyon da yok.
0: Ben olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'de. Yani bugün yarın belki böyle bir karar çıkabilir. Çıkarsa çok şaşırtıcı olmaz. Ha, Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı istifadan döndürürken işte daha önceki teknik adamlarla yolların nasıl ayrıldığı, teknik adamlara çalışması üzerine bir şeyler söylemişti. Fakat bunu da hani sporda, hayatta sıklıkla görüyoruz. Yani bunlar olabiliyor. Bundan önce Aziz Yıldırım'ın teknik adamlarla sezon sonuna kadar çalışmış olması, bu sezonda aynı şeyi yapması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Orada mesela onları söylemişti ama işte siz beni bilmiyor musunuz? Ben sadece bir tane bir teknik direktör demişti. Biz gönderdik, onun dışında hepsiyle beraber sezonu tamamladık. Tamam, olabilir. O zaman şartlar öyleydi. Şimdi böyle. O zaman 20 sene önceydi, 25 sene önceydi. Şu an şartlar değişti, takım değişti. Takımın performansı değişti. Dolayısıyla o karar verilebilir. Yani o kadar da yüksek perdeden de konuşmaya gerek yoktu. Aziz Yıldırım için de öyle. Başka yöneticiler için de öyle. Yani bir teknik direktörü göndermek dünyanın sonu değil. Teknik direktör için de değil, kulüp için de değil. Ama ilişkiyi bu kadar zorlamak o zaman daha büyük yaralar açtığını düşünüyorum ben genel olarak. Çünkü bir güven problemi ortaya çıkıyor. Yani teknik direktör ortada bir şey yok. Neden bir şey yok diyorum mesela. Archie Brown'un İsmail Kartal istifa etti dedikten sonraki yüz ifadesini hatırlayın. Yani oyuncu şoka giriyor. İyi bir Roma maçı oynanmış. Oyuncu sahada yaptıklarından memnundur. Takım sahada verdiklerinden memnundur. Ondan sonra maç sonu basın toplantısı işte konuşuyor birilerine, röportaj veriyor. Diyorlar ki İsmail Kartal istifa etti. Ne oldu diyor? İstifa etti. Ne oldu? Anlamıyor
1: İstifayı
0: yani.
1: İstifayı anlamadı yani.
0: İstifa
1: etti. Hiç düşünmüyor diyor. Çünkü.
0: Ha, aklında yok çünkü oyuncunun. Şimdi bir anda takım içine düşen bombayı düşün. Herkes birbiriyle konuşuyor. Sonra başkan çıkıyor. Ya ne istifası diyor ya. Bir yere gidemez diyor ben buradayken. Teknik direktörünü bence bir anda kademe kademe düşürüyor yani. Değersizleştiriyor. O açıklama bile, yaptığı açıklama bile Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörün değerini bir anda düşürüyor yani. Ben buradayken istifa edemez ne demek mesela yani. Yani ben bunu duysam inadına istifa ederdim İsmail Kartal yerine. Anlatabildim mi? Hani sen diyorsun ben artık Radyo Spor'da çalışmıyorum, istifa ediyorum. Ben diyorum ki hemen nereye gidiyor ya? Gidemez diyorum yani. Ya sinir olmaz mısın?
1: Sinir olurum.
0: Sinir olursun tabii.
1: Dediğin
0: yani.
1: Dediğin gibi inadına.
0: Hani normalde ben seni ikna edecek, belki ikna edeceğim ben seni. Belki konuşacağız seninle. Hani sen sinirli bir karar aldın, sinirli bir anında karar aldın. Belki ben ama çıkıp böyle desem, mikrofonda söylüyorsun bir de yani. Ya Mert nereye gidiyor kardeşim ya? Ben buradaki hemen hiçbir yere gidemez. Dediğim noktada sen hayatta dönmezsin yani. Çünkü yani insan doğası. Değersiz hale getiriyorum çünkü ben seni. Senin kararını tamamen değersizleştiriyorum. Senin fikrini değersizleştiriyorum. Bir yere gidemezsin diyorum yani. Sen kimsin? O kararı ben veririm diyorum senin yerine. Bu şimdi etkiler, oyuncuyu da etkiler, takımı da etkiler. Kusura bakmayın, bu işler böyle. Ondan sonra işte İsmail Kartal ikna edilecek diyorsun. İsmail Kartal'a ulaşılamıyor falan. Hani her şey böyle bir dram, bir dizi. Yani ne gerek var? Anlatabildim mi? Eğer şeyse, ne derler? İsmail Kartal'ın istifa edemeyeceğini, istifa etmemesi gerektiğini düşünüyorsa Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la birebir görüşür. Ondan sonra biraz o gece yatar herkes. Hani derler ya önemli bir karar, bir şey söylemeden önce bir uyu, sabah kalk. Hala aynı hissiyatta mısın? Aynı şeyi mi düşünüyorsun? Ondan sonra der ki hani hocamız şey yaptı. Ne derler? Biraz siniri bozuktu. Böyle bir karar verdi. Konuştuk. Şu an bir problem yok dersin. Konu geçer. Yok Oğuz Çetin gitti, bulamadı. İsmail Kartal telefonlarına cevap vermiyor. Çünkü cuma namazındaymış falan yani. Bir dakika ya. Bu kadar büyük olaylar olmaması lazım. Sürekli böyle bir Fenerbahçe'de her şey bir büyük bir olay. Her şey böyle daha basit çözülebilecekken, daha basit ilerleyecekken hep böyle bir drama. Ondan sonra da olmuyor yani, işler bu noktaya gelip tıkanıyor. O yüzden de yani çok zor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor çok zor, çok büyük kulüpler. Yönetilmesi gerçekten öyle uzaktan bakıldığı gibi değil. Onun farkındayım. Ama bazı şeylerin de, bazı basit işlerin de olamadığını bence hep beraber görüyoruz kulüplerde. Artı işte ilgi de bu kadar fazla olunca, alaka da bu kadar fazla olunca, bu kadar fazla zaman ayrılınca da bütün bu tartışmalar bitmiyor Fenerbahçe özelinde. Fakat Fenerbahçe'nin bana sorarsan şeyi de geliyor artık. Hani derler ya sezonun kırılma anları vardır. Yani o maçlar da yavaş yavaş oynanıyor. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Galatasaray maçı kritik. Fenerbahçe Galatasaray'a kaybederse o zaman zor bir daha geri dönüş. Toparlamak çok kolay değil. Hani bazı kararların da iş işten geçmeden verilmesi lazım. O noktada o kararların da alınması lazım. Çünkü İsmail Kartal'ı olası bir Galatasaray mağlubiyetinden sonra göndermek daha kötü. Yani anlatabildim mi?
1: Zaten belliydi kaybedeceğiniz.
0: Evet, İsmail Kartal'la oraya doğru giderken artık hani uçuruma doğru giderken sana o kararı vermiyorsun. En kritik maçta. Neden en kritik maç? Rakibinden aldığın, alamadığın 3 puan. Çok belirleyici oluyor. O kayıptan sonra yaparsan İsmail Kartal kararını, o zaman da bugün nasıl konuşuyorsa insanlar diyecek ki zaten belli değil miydi? Aston Villa maçından sonra yani. O kararı niye vermedin?
1: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.42 saatlerimiz. Bayağıdır dinleyici mesajı okumadık. Bu bölüme dinleyici mesajıyla başlamak istiyorum. Vedat Bey demiş ki Ali Bey, bu anlattıklarınız kulüplerimizde profesyonellik olmadığını gösteriyor. En büyük sorularımızdan biri bu demiş. Erdem Yazgan, o da Fenerbahçe iyi takım kurduğunda nedense hoca yetersiz kalıyor diye bir mesaj göndermiş. Orkun Bey, ben buradayken hiçbir yere gitmeyin lütfen, sizleri seviyoruz demiş. Tuncay Yapıcı, bu takımın olacağı da yok yapacağı da yok. Bütün Fenerbahçe'den artık bunu kabul etmesi ve Fenerbahçe'yi her yıl ilk 5'e oynayan bir Anadolu takımı olarak etiketlemesi belki de en azından psikolojik olarak biraz rahat hissettirir demiş. Evet, psikolojik olarak rahat hissettirir ama bunu yapmak da bir o kadar zor. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk hedefleyen bir camia. Tutup da sen geçen sezon Fatih Tekke'nin söylediği gibi ilk 4 hedefi biz var dersen Fenerbahçe taraftarı da, hani bu kadar harcanan paraları gördüğünde tabii ki güler. Ama siz bireysel olarak bunu yapabilirsiniz. Kendi iyiliğiniz için, eğer çok etkiliyorsa Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçlar, siz kendi kendinize bunu yapabilirsiniz. Beklentinizi düşürebilirsiniz. Bizim de söylemeye çalıştığımız şey bu. Yani futbol önemli ama önemsiz şeylerin en önemlisi. Yani o kadar da önemli değil. Sizin günlük yaşamınızdaki mutluluğu, mutsuzluğu belirleyecek kadar hayatınızda önemli bir yeri olmaması gerek diye düşünüyorum. O yüzden siz bir esvak bu güncellemeyi bence beklenti olarak yapabilirsiniz. Savaş Bey, Ali abi demiş, bu zamanın şartlarında hiç büyük konuşmamak lazım demiş. Katılıyorum ama burada mesela Aziz Yıldırım böyle büyük konuşarak belki futbolculara da bir mesaj veriyor, vermek istiyor olabilir. Hani bakın, hocayı beğenmiyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz ama ben tutacağım, yani hocayı tutacağım, ona göre kendinize çeki düzen verin diyebilir. Bu zaman zaman yöneticiler tarafından yapılan bir şey, hocayı güçlü kılmak adına. Ama işte istifa açıklamasındaki söylemleriyle de hocayı bir o kadar güçsüz kıldı. Orada da Ali abiye katılıyorum. Yani böyle bir ifade bir hoca için futbolculara gözünde de değeri düşürebilir. Bir de sonra bir de geri geldi İsmail Kartal. O yüzden çok anlaşılabilir. Bora Gültek, Genduzi yaklaşık 5 maçtır düşük performans veriyor ama Kante eksiklerini kapatıyordu. Bugün maalesef Genduzi'nin alternatifi yok demiş. Aynı şey Greenwood için de geçerli demiş. Kayseri'den dinleyicimiz, Kayseri Spor'da bir parantez açsanız yorumlarınızı bekliyorum demiş. Vallahi hani Kayseri Spor maçlarını takip etmiyorum ama dünkü galibiyetle birlikte ki 4-0 net bir skorla gelen galibiyet, Kayseri Spor tekrar Süper Lig'e dönme yolunda önemli bir adım daha attı. Şu anda liderlik koltuğunda oturuyor 10 maç sonunda 25 puan. Atilla Gerin de son dönemin en gözde teknik direktörlerinden biri oldu. Geçen yıl Eyüp'le yaptıkları, bu yıl Kayseri Spor'la yaptıkları gerçekten takdire şayan. Bunu sürdürebilirse daha farklı kapılar da açılacaktır kendisine. Bakalım, ben de takip ediyorum uzaktan da olsa. Kahraman Bey ne demiş? Oyuncu sakatsa bunun iletişimini yapar doğru şekilde. İngiltere hiç götürmezsin demiş. Zaten kimseye geçmedi oyuncuyla ilgili sakatlık kısmı. Yani Fenerbahçe'nin dün maç günü yaptığı açıklama gerçekten çok enteresan. Yani tekrar okumak istiyorum o açıklamayı. Kamuoyunu bilgilendirme diye paylaşıldı. Maç günü saat kaçta? 19.34. O kadar geç mi yapıldı ya bu açıklama? Maç 22'de. Ben mi yanlış bakıyorum dedim. Dün 14 Ekim, dün 7.34 PM diyor. 19.34. Maça 2,5 saat kala mı yapıldı bu açıklama?
0: Evet, öyle oldu.
1: Uf, bu daha da kötü yani.
0: Ben bakmamıştım çünkü saatini.
1: Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesine reaksiyon. Mesela reaksiyon ne? Reaksiyon tespit edilmiş. Ben hiçbir sağlık açıklamasını, benim cahilliğim olabilir tabii ki. Ama reaksiyon tespit edildiği ifadesini ben ilk defa bu açıklamada okuduğumu düşünüyorum. Sen de herhalde.
3: Ben de duymamıştım.
1: Duymadık. Yani. Dinleyicilerimizden de duyan vardıysa da söylerse, aramızda doktorlar muhakkak vardır. Reaksiyon tespit edilmesi ne anlama geliyor? Yapılan değerlendirme sonucunda Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak arttırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına, Kante ve Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir deniyor. Mesela hani madem maç kadrosuna alınacak, mesela bu isimleri açıklamada geçirmenin mantığı ne? Böyle bir açıklama yapıyorsan kadroya da almazsın hani sakatlık.
0: Açıklama değil. Zaten hiçbir mantığı yani yok.
1: Hiçbir şey yok işte. Yani. Elle tutulur bir tarafı
0: kademeli
1: yok.
0: Kademeli olarak maç süresinin arttırılmasına diyor. Rize maçında oynadı. Demek ki bu maçta da oynaması lazım. Biraz daha fazla bir oynaması lazım. Evet. Normalde. Kademeli olarak arttıracaksınız. Şimdi kademeyi siz düşürüyorsunuz, arttırmıyorsunuz. Orada kaç dakika oynadı? 45 dakika. Burada sıfır oluyor o zaman. Söylediğinizin de kendi içinde çelişkisi var. Dolayısıyla bu sadece hani ortada kavga yok, gürültü yok. Bu sağlıkla ilgili bir karar. Oyuncuyu gözeterek verdiğimiz bir kararın anlatılmaya çalışması iletişim olarak. Ama tabii ki insanlara pek geçmedi. İnsanlar da pek inanmadı doğal olarak. Onu sen de ben de dahiliz.
1: Mesela Lukaku maçta süre aldı. Kante süre almadı. Asensio zaten kadroda yok. O Oğuz Çetin'in olan ekrana yansıyan görüntüde Oğuz Çetin'in böyle dizini gösterdiği gözüküyor. Dizini kaldırıyor, dizini gösteriyor. Asensio'nun da işte diz bölgesinde darbe aldığı söylenmiş. Açıklamayı mı anlatıyor artık? Ya da böyle bir açıklama yapacağız mı diyor seninle alakalı diz bölgen herhalde. Fikir yürütürsek. Böyle bir şey ama ilginç işler var Fenerbahçe'de gerçekten. Bakalım bugün herhalde takım dönecek. Döndükten sonra, kısa süre sonra Alliance Spor maçı var Fenerbahçe'nin. Antrenmanlar yapılacak. Nasıl bir şey olacak? Sen istifa ya da görevden alma bekliyorsun. Şu aşamada ben de bir taraftan gözüm televizyondan, her an bir son dakika gelebilir diye ben de düşünüyorum. Şu an Montella konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Beklenti yani şey olarak taraftar. Şimdi o da gitti ya. Fenerbahçe'de yazılmış bir isim. Vincenzo Montella. Bakalım o İsmail Kartal giderse yeni hocayı bayağı konuşuruz. Mesut Bey, İsmail Kartal'ın ne CV'si var? Fenerbahçe'den başka ile tutulur takım çalıştırmamış. Herhangi bir başarısı yok. 300 milyon euro yakın takım kurup başına koyuyorsun. Akıl işi değil demiş. Aziz Yıldırım'a da hani kendi şirketlerinde böyle yapıyor mu diye sormuş. Şu aşamadan sonra Aziz Yıldırım'ın antrenmanları bizzat yerinde izlemesi kaçınılmaz oldu demiş Adana'dan Lütfi Bey.
0: Aziz Silin bekliyor yani.
1: Mesela bu sezon acaba kaç kere oldu bu? Çok görmedik herhalde Aziz Yıldırım'ı. Çoktan
0: böyle haberi çıkar mıydı diyorsun?
1: Bir kere oldu galiba da daha sık olurdu. Eski Aziz Yıldırım olsa sanki bu Samandıra'ya gidip maç şeyleri, antrenmanları takip etme. Buğra Bey, Türk futbolunun gerçek yüzü Avrupa maçlarında çok daha fazla belli oluyor. Üzücü ama gerçek bu demiş. Bugün de iki maçımız daha var. İkisi de deplasmanda bir de. O da korkutmuyor değil beni. Trabzon görece tabii en kolay rakiple oynuyor şu anda, evet. Finlandiya, ama işte suni içim olması. Dün o konuşuldu. İşte eksikler, Savic yok savunmada. Orta sahada eksikler var. Fabinho'nun bugün oynaması beklenmiyor. İşte Cabral, Vivo zaten cezalılar. Ya bugün Yunus Emre'den bir muhtemel gördüm mesela Trabzonspor için. O muhtemel çıkarsa hani işi kolay olmaz gibi geliyor. Hani Suni için ve deplasman olduğunda düşünürsek. Şimdi bulursam hemen onu söyleyeceğim. O kadar fazla şey not almışım ki. Şöyleydi. Kalede Onana, sol bekte Cenk mesela. Mustafa da sakat çünkü. Cabral cezalı. Pina sağ bekte, sol bekte Cenk.
0: Çok pardon, Mustafa sakat derken yani bu maç için mi sakat? Hafta sonu için de mi sakat mesela?
1: Yani bu belki bir rotasyonda olabilir. Üstü kapalı.
0: Hafif bir sakatlığı mı var? Yani nedir durumu? Yani Yunus Emre dediğin zaman hafta sonu Beşiktaş maçı da var.
1: Yani ben şöyle yorumladım. Dinlendiriliyorlar, Beşiktaş maçına saklanıyorlar gibi. Bu benim yorumum ama Yunus Emre, Mustafa Eskelaç ve Savic'in sakatlığı var. Bu nedenle Kups maçını oynamaları beklenmiyor demiş dün attığı tweette. Ama öyle bir sakatlık açıklaması da gelmedi bildiğim.
0: Sol bek Cenk, stoperler.
1: Stoperler Mendy ve Samet.
0: Mendy ve Samet. Sağ bekle maç öncesi tanışacaklar.
1: Aynen, maç öncesi.
0: Merhaba, ben Samet, merhaba, ben Mendy durumu olacak. Şaka bir tarafa, evet, ilk kez beraber oynayacaklar.
1: Mendy'nin de ilk resmi maç olacak. Dik şeyin de yok çünkü. Orta sağ üçlüsü Melih, Buçuari, Ozan.
0: Sağ bek
1: Pina.
0: Pina oynuyor.
1: Melih, Buçuari, Ozan. Buçuari de lig listesinde yok.
0: Melih zaten kesin oynar.
1: Ligde cezalı. Ozan diğer oyuncu. Ön taraf yine fena değil. Saviola, Aral ve Onuachu gözüküyor burada muhtemelde. Franculino da yok. Salah da yok bu arada. Böyle bir kadro çıkacak. Beklenti bu Trabzonspor'da. Yani yine yenebilecek bir kadro tabii ki. Rakibe göre çok daha güçlü de. İşte ilk maçı Mendy'nin. Buçuari, Melih, Ozan orta sahası. Ne kadar renkli.
0: Ya dinleyicimiz ne demiş? İşte Türk futbolunun gerçek hali Avrupa maçlarında ortaya çıkıyor diye. Avrupa maçlarında bir de bizim güzel bir tarafımız var. Mesela güçlü takımlarla oynarken tabii rakipler de çok güçlü olduğu için herkes biraz daha temkinli yaklaşıyor. İşte rakip çok güçlüydü. Çok organizeler. Kaliteleri de çok yüksek. O yüzden biraz da anlayabiliyoruz. Tarzı konuşuluyor mağlubiyetler. Sonra mesela Bodo gibi bir takım çıkıyor. O da bize dersini veriyor. O zaman iş dönüyor sistem tartışmalarına. İşte onlar bu yabancıları nasıl buluyorlar? Biz niye bulamıyoruz tartışmalarına? Dikkat edersen sürekli bir yerlerden dert çıkarmamız gerektiğine dair yorumlar yapılıyor ama takımlarda o dersler alınıyor mu? Türk futbolu adına bunlar gerçekten ya biz bu adamlara yenildik ama bu yenilgiden de şunu çıkarmamız lazım tarzı bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum kulüplerde. O da işte biraz sabah konuştuğumuz ülkenin durumuyla paralel gibi. Yani benzer şeyleri sürekli yaşayıp ondan sonra aynı şeyleri konuşup tekrar hayatımıza bakıyoruz. Biraz kulüpler de bence öyle ilerliyor. Öyle. Çok farklı değiller yani. Hani işte güçlü takıma yenildiği zaman söylenecekler belli. Daha böyle mütevazi ama organize bir takım yenildiği zaman söylenecekler belli. Hep aynı şeyler, aynı yorumlar, aynı gazete başlıkları, neredeyse aynı dinleyici yorumları, anladın mı? Aynı yorumcu yorumları. Böyle aynı şeylerle aynı çorbayı içmekten asla vazgeçmiyoruz. Neticede şimdi senin söylediğin 11, evet, uyumsuz bir 11. Ama ben gene dün söylediğimi tekrar edeyim. Ya bir de rakibe bakalım. Mesela rakibin toplam değerine, oyuncu kalitesine, oraya bakalım. Yani bu kadro o rakibi de yenemeyecekse, o zaman bunu işte ilk kez Mendy oynuyorduyla falan çok açıklayamıyorsun. Çünkü rakip büyük ihtimalle 3 ile 5 milyon arası toplam değeri sahip bir takımdır. Bak, hiç bakmadım bile. Şimdi bakacağım, söylerim. Odur ama yani.

0: ülkelerde bunlar çok önemli. Şimdi takımın toplam değerinin mesela 200 milyon euro olmasıyla rakip takımın, sizin takımınızın değerinin 200 milyon euro olmasıyla rakip takımın toplam değerin 300 milyon euro arasında olmasında 100 milyon euro gibi çok büyük bir fark var. Ama kalite olarak çok büyük uçurum demek değil. Fakat toplam maliyeti işte 3-5 milyon euroya kurulan takımlarla 100 milyon euroluk bir takımı karşılaştırdığın zaman, 150 milyon euroluk bir takımı karşılaştırdığın zaman, o zaman işte o kağıt üzerindeki değer gerçek hale geliyor. Biraz daha real bir şekil alıyor. O yüzden de hani Trabzonspor bu kadroyla çıksa da bugün kazanması gerekiyor.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan dönüşte de artık Fenerbahçe defterini kapatalım. Beşiktaş, Trabzonspor'a devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz Fenerbahçe ağırlıklı konuştuk şu ana kadar ama bugün diğer temsilcilerimizin de maçları var. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkacak bugün saat 22'de. Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın konu olacak. Beşiktaş ligde en son Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle güçlü bir başlangıç yapmıştı siyah beyazlı ekip ama deplasmanlarda zaman zaman sıkıntı yaşayabildiğini gördük bu sezon. Alanyaspor, Ahmet maçları akıllara geliyor. Yine eleme turlarında Kaan Özalgiris deplasmanı ki turu almıştı Beşiktaş ama o maçı da kaybettiğini söylemek lazım. Hradec Kralove mücadelesi 1-0 kazandı ama 10 kişi kalınmıştı. 0-0 gitti uzun süre mücadele. Bakalım bugün Beşiktaş deplasmanda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Rakip Hoffenheim lige bu sezon istediği gibi başlayamadı. Hatta felaket başladı diyebiliriz. 5 maç sonunda sadece bir galibiyeti var, 4 mağlubiyeti var Hoffenheim'ın. Kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanan bir ekip. Son hafta kendi evinde Hamburg'dan 3 gol yedi. Ondan önce Paderborn'dan 3 gol yedi. Tek galibiyeti Stuttgart'ta bile gol yedi kalesinde. Dortmund'dan 3, yine Köln'den 3 gol yediğini görüyorum. İlk Avrupa Ligi maçında Yunan ekibi Ofi deplasmanında 2-0'la yine kaybeden taraf oldu Hoffenheim ki o maç baskılı oynadıkları bir maçtı ama gol atamadılar. 2 gol gördüler. Onlar için de mesaj maçı olacak bugün. İşleri tersi çevirme açısından onların reaksiyonu da merak ediliyor. Beşiktaş'ta Vlahovic'in eksikliği dün sürpriz oldu açıkçası. Kadroda olacağı söyleniyordu. İyileşebileceği düşünülüyordu. Bir sıkıntı yaşadı oyuncu. Mide bağırsak kaynaklı. Ama bakıldı ki durum çok iyi değil. Götürülmedi. Onun yokluğunda da Yang Yo herhalde ileride oynayacak. Başka Semih alternatiflerden biri ama oha fırsat gelecektir. Chani'nin olmaması yine ön tarafta bir eksiklik rotasyonda. İşte Rashica yok. Yine de eğer bir rotasyon yapmayacaksa teknik direktör Italiano iyi bir kadro sahaya çıkıyor Beşiktaş'ta. Ama hafta sonu düşünerek sonuçta orada da Trabzonspor mücadelesi var. Trabzon bir rotasyon yapacak gibi gözüküyor. Hani Salah'ı da dinlendirip Frankowski'yle oynayabilir, bir Mustafa Saviç de yok. Beşiktaş'ta belki birkaç dokunuş yapabilir. Ama sen herhalde yine birkaç da sığındık alması gerektiğinden bahsedeceksin.
0: Zaten oluyor. Černý 1,
1: Ama
0: Vlahović
1: mecburi.
0: 2. Geçen maç Olaytan oynamadı. Olaytan olduğu zaman 3 değişiklik olmuş oluyor. Belki stoperlerde bir değişiklik yapar.
1: Evet, Agbadou'yu
0: Agbadou'yu
1: atabilir.
0: belki oynatır. Yeter.
1: Ümit'i gerçi oynatacağım demişti. Hastaydı demişti.
0: Evet.
1: Ümit kadroda. Ümit'i belki görebiliriz.
0: O da olabilir. Yeter. Yani şimdi Beşiktaş o meşhur Şampiyonlar Ligi sezonu 2019'dan sonra 13 deplasmanın 10'unu kaybetmiş Avrupa kupalarında. 13,
1: Eleme aşaması sonrası değil mi o
0: evet.
1: lig ve grup dönemi?
0: 13 maç, 10 mağlubiyet. Bu çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir rakam. Zaten o yıllar Avrupa'da kabus gibi geçti Beşiktaş için. Ben hep anlattım. Yani Konferans Ligi'ne giremeyen, Konferans Ligi'nde girse de gruptan çıkamayan bir takım haline gelmişti Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş'ın Avrupa'daki her maçta mümkün olan en iyi 11'lerle çıkıp en yüksek konsantrasyonla oynaması lazım.

0: oyunculara da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın düştüğü durumun hatırlatılması lazım bu hafta. Yani bu maçlar öyle lay lay lom oynanabilecek, konsantrasyonu düşük tutulabilecek karşılaşmalar değil. Hemen çok ağır şekilde cezayı kesiyor rakipler. Beşiktaş'ın da o yüzden çok dikkatli olması gereken bir maç. Çünkü yorgunluğu mu tercih edersin? Takımın biraz yorgun olmasını mı tercih edersin? Ağır bir mağlubiyetin getirdiği yarayı mı tercih edersin? Ya bence çok basit bir soru. Cevabı da çok basit. Yani oynuyorsun maçı, işte çok ağır bir yenilgi aldıktan sonra ortaya çıkan tablo herkesin malumu. O yüzden yorul. De ki ya, yorulduğumuz için bir sonraki karşılaşmada yeteri performansı veremedik de. O yüzden de bugün en iyi 11 ile, en iyi mantalite ile oynamak lazım. Artı ilk maçta Marsilya'yı mağlup ettiği için Beşiktaş eğer burada kazanabilirse kendine bir avantaj sağlayacak ve büyük bir avantaj sağlayacak Avrupa'da yoluna devam edebilmek için. Artı fikstürü de çok zorlu. Yani Beşiktaş biraz böyle rakibin nasıl söyleyeyim sıkıntılı olduğu, problemli olduğu her anda o açığı değerlendirmesi gerekiyor. Öyle bir takım Beşiktaş fikstürü itibariyle. Çünkü bu maçı kaybettin. İçeride Premier Lig takımı Palace'la oynuyorsun. Sonra Celtic deplasmanına gidiyorsun. Yani bir anda işler tamamen tersine dönebilir senin Avrupa Ligi maceranda. Hoffenheim da senin dediğin gibi yani sezon iyi başlamadı. Özellikle savunmada büyük problemler yaşıyorlar. Son 6 maçın 5'inde en az 2 gol yediler. Bu ne demek? Hoffenheim'in üzerine gittiğin zaman pozisyon da bulursun, gol de atarsın demek. Eğer fiziki olarak maçın içinde kalıp savunmada da işte bireysel hataya çok izin vermezsen bu maçtan puanla dönebilirsin demek. Beşiktaş'ın da puanla dönmesi lazım. Beşiktaş'ın buralarda rekabetçi olması gerekiyor. Ve puanları da toplaması gerekiyor. Bunu sadece bu sezon özelinde söylemiyorum. Bütün sezonlarda bizim takımlarımız Avrupa kupalarında yani öyle kenara ayıracakları bir maç yok. Öyle bir lig, öyle bir ülke değiliz. Öyle takım puanlarımız yok. Ben çok önemsiyorum biliyorsun bu tarz karşılaşmaları. Yani yarın öbür gün Beşiktaş Hapoel Berşeva ile oynadığı zaman da aynı şeyleri söyleyeceğim. İyi bir kadro çıkıp yani o maçta göz aldır şey açtırmayacaksın rakibine. Senden puan alabilirim hissiyatını yaşamayacak rakibin o tarz mücadelelerde. Buna ihtiyaç var. Ama tekrar söylüyorum yani Beşiktaş Avrupa'da yolda devam edebilmek için 2'de 2 ile başlayıp 6 puan alırsa gerisi gelir. Gerisi daha rahat gelir. O çok söylenen işte rotasyon yapmalı. Yani gerçekten işini bitirip rotasyon yapabilirsin. Dersin ki ben ilk 24'e girdim artık. Rotasyon yapıyorum bu maçta. Kimse bir şey demez. O hale getirmek lazım. O hal için mücadele etmek lazım. İkinci maçta değil rotasyon. Sen rotasyonu 7. 8. maçta yapabilecek bir planlama yap. Kulüp olarak, takım olarak. Bakalım yani ben çok merak ediyorum. Bunlar iyi testler çünkü. Beşiktaş yepyeni bir takım. Henüz az önce sen de söyledin, güzel de söyledin. Beşiktaş'ın iç saha performansıyla deplasman performansı çok birbirine yaklaşmıyor. Onun yaklaşması lazım. Şampiyonluk için buna ihtiyaç var. Rekabet için buna ihtiyaç var. Zirvede olabilmek için deplasman performanslarını görmezden gelemezsin. Yani onu bir kenara koyamazsın. O yüzden bu maçlar iyi de test maçları Beşiktaş adına. Fenerbahçe deplasmanında Beşiktaş bu testi çok iyi geçmişti. Ama mesela bir Marsilya maçı kazanıldı diye Ahmet karşısında Beşiktaş maçın çok büyük bölümünü çöpe attı. Hakem kararları demeyin. Ben sadece oynadığı oyunu söylüyorum. Yani oyun olarak da Beşiktaş istediği seviyeye çıkamamıştı. Şimdi Trabzonspor'la biz hafta sonu oynayacağız. Dur 5 kişiyi oynatmayayım. Trabzon maçı daha önemli. Trabzon maçı önemli ama daha önemli değil. Her zaman için ilk karşılaşma. Trabzon için de aynı şey geçerli. Yani Trabzonspor tabii rakibin gücü itibariyle daha geniş bir rotasyon yapabilir. Ama Trabzonspor için de eğer ki sen bugün galip gelemezsen yara açılır. Yani o yarayı kapatmakla uğraşmaya gerek yok. Maçını kazan, önüne bak. Bir sonraki karşılaşmaya bak. Onu hedef al. Üst üste maçlar oynanacak. Gelecek hafta da işte bir tane daha maç oynayacaksın hemen. Hı hı. Şimdi oynayacaksın, bitmiyor ki. Pat diye Palace gelecek önüne. Trabzonspor'da Freiburg galiba değil mi ikinci karşılaşma? Trabzonspor'un Freiburg diye hatırlıyorum ben.
1: Bakayım.
0: Mesela Freiburg maçına da rahat çıkmak için Trabzonspor'un bu maçı kazanması lazım.
1: Önce Hart, sonra Freiburg.
0: Önce Hart mı?
1: Evet.
0: Hart içeride ama değil mi?
1: İkisi de içeride.
0: Tamam. Yani.
1: Üç ki, maçın ikisi içeride.
0: O da milyar öncesi oynanacak. Ya da şöyle güncelleyeyim Trabzonspor için. Bu karşılaşma artı Hart maçı 6 puan. Freiburg maçına rahat çık işte.
1: Sonra da CSK Sofia, Jablonec.
0: Tamam, onları zaten Trabzonspor kazanır. İşte aynen öyle. Onları kazanır. Ama önce işte Freiburg maçına rahat çıkacağın şeyi kendine getir. Pozisyonu kendine getir. Yani Freiburg maçı kaybedildiği zaman eyvah deme. Freiburg maçını tabii ki kazanmayı hedefleyecek Trabzonspor. Kazanırsa zaten ilk 8'e girer. 3'te 3 yaptıktan sonra. Ama o maçta 6 puanla git ki Freiburg maçı kaybedildiği zaman tamam CSK yener. Yine 9 puanla yolumuza devam ederiz. İlk 8 şansımız devam eder diye düşün. Bilmiyorum, ben mi çok önemsiyorum Avrupa kupalarını. Abdullah Avcı beni bu hale getirdi.
1: Avrupa oradan kupalarını, travmam var.
0: Avrupa kupalarını önemsemeyerek bende bir travma yarattı Abdullah Avcı. O yüzden bakalım. Ben iki takımdan da bugün biraz rakiplerinin başına gelenlerden de ders almalarını bekleyerek daha konsantre performanslar bekliyorum açıkçası.
1: Valla büyük fırsat var Galatasaray Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlardan sonra. Bugün kazanabilirse iki takım da iyi bir hava yakalar. Hafta sonu bir de maç kaç, pazartesi mi hafta sonu pazartesi diyoruz da. Pazartesi de bir taraf kazanabilirse o takım için acayip bir hava demek olacak. Dün Aral Şimşir'in bir açıklaması dikkatimi çekti. Senin de çekmiştir diye düşünüyorum. Haftada 3 maça çıkmak belki de bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi diyor. Mesela böyle söyleyen bir oyuncu var mıydı son dönemde 3 maça çıkmakla ilgili?
0: Yoktu.
1: Belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi diyor Aral Şimşir. Yok değil mi böyle bir açıklama?
0: Yok tabii, Aral genç. Oynadığı maç sayısı çok yüksek değil. Bir şey yorgunluğu yok. Ne derler, mental ve fiziksel olarak çok yorgunluğu yok. Bence Aral'ın bunu söylemesindeki temel faktör antrenman yerine maç yapmak. Hı hı. Sonuçta keyifli olan, zevkli olan ne?
1: Maç yapmak.
0: Maç yapmak. Ben öyle düşündüğünü şu an tahmin ediyorum ama Aral'a bu soruyu bir de hani Allah izin verir de 32-33 yaşına kadar oynarsa o zaman da sormak lazım. Hani gerçekten haftada 3 maç yapmak istiyor mu?
1: O zaman haftada 3 maça çıkmak belki de genç bir futbolcunun başına gelecek en güzel şeyler.
0: Tabii yani sonuçta düşün. Bu işi neden yapıyorlar? Hem yetenekleri olduğu için hem sevdikleri için yapıyorlar. Onu unutmayalım. Kendinizi düşünün. Ya dün bak şöyle bir şey oldu. Şimdi şirketteyiz. İşte ben bir şeyler çalışıyorum. Şirkette de akşam dün İstanbul'daki havada halı saha maçı almışlar.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Biliyorum ben.
0: Grupta yazışıyorlar.
1: Ben de grupta varım bu arada.
0: Oynarız değil mi? Beyler oynuyoruz değil mi? Falan. Ben duydum. Ben o grupta yokum. Akıllıyım çünkü. O grupta yokum. Dedim ki saçmalamayın yani. Bu havada falan oynayamazsınız. Boşu boşuna şey yapmayın. Birbirinizi gaza getirmeyin. Yok oynarız. İşte ne olacak falan. Biz şeyde de oynadık. Daha kötülerin. Karda oynadık biz ya. Bak karda oynamak başka bir şey. Fırtınada oynamak başka bir şey. Tamam mı? Yağmurda oynamak başka bir şey. Bursarayır uçuyor dün. Devrilmeyen ağaç kalmadı. Hala oynarız falan diyorlar. Oynadıkları yer de buraya yakın yani. Çok uzakta bir yer değil. Sonra halı sahayı aradılar. Halı sahada bunları gazladı. Siz zaten oynamıştınız bu havada diye. Tamam mı?
1: O da parasına bakıyor ha. Tabii.
0: Hala bunlar şey zannediyorlar. Oynayacaklarını zannediyorlar. Ben dedim ki bir kere daha erken saat, öyle çok da geç değil yani. Daha maça da var. Maçı da 7-8 almışlar. 7-8 almışlar maçı. Bu konuştuğumuz saat işte 4.30-5 falan yani. Birbirlerini gaza getiriyorlar. Neden gaza getiriyorlar? Çünkü oynamak istiyorlar. Keyifli çünkü futbol oynamak. Herkes için çok keyifli. Yani sen hatırla üniversite dönemini, lise dönemini, çocukluk dönemini hatırla. Yani bütün gün maç yapıyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk. Futbol o kadar keyifli, o kadar güzel bir oyun. Oyuncu da doğal olarak oynamak istiyor. Yani antrenman yapmak istemiyor, oynamak istiyor. Ama şimdi oynamak istiyor işte bir 10 sene sonra kariyerinde 300-400 tane maç olduğunda tabi haftada 3 tane maç fiziksel ve mental olarak oyuncuyu zorlayabilir. Bir de işin tabi o yani maçlara konsantrasyon, oyun o kadar zor ki aslında. Sen her maça da aynı şekilde yani fizik olarak güçlü olsan da mental olarak aynı seviyede olmayabiliyorsun. O da belli bir süre çok bıkkınlık yaratıyor. Çünkü sürekli üst seviyede olman lazım. Odağın hep şey olması lazım, net olması lazım. Hayat öyle değil. Kimse için öyle değil. Herkes her gün iş yerinde en iyi performansını ortaya koyuyor. Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Belki ayın 30 gününün siz 7'sinde çok verimli çalışıyorsunuz. 17'sinde sıradan çalışıyorsunuz. Kalan 10 günde de işte patron görmezse çok iyidir diye kaçak dövüşüyorsunuz. Bu böyle. Sporda da böyle, çok farklı değil. Sen şimdi maç sayısı arttıkça, üst üste geldikçe ya nasıl aynı konsantrasyonda kalacaksın? Bak, fizik olarak hiçbir şey söylemedim, fizikle alakalı değil. Konsantrasyon seviyesi bile performansı etkiliyor oyuncularda. O yüzden Aral'ın şu an böyle düşünmesi tabii çok güzel. Harika. Ama biraz daha zaman vermek lazım gibi Aral'a. O diğer isimler boşuna şikayet etmiyordu yani. Maç sayısıyla alakalı
1: artması, olarak. Artması, sürekli oynanması. Peki 9-15 bir aramız var. Aradan sonra buradayız yine.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 80.760 dolar. Son dönemin en düşük seviyesinde Bitcoin fiyatı, düne kıyasla 2600 kadar dolar geri çekildi. TL olarak da 4 milyon altında şu anda fiyat. 3.995.679'da.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
1: 9-18 saatlerimiz. Fırat Okyay demiş ki Bodo'nun golünü bilip bir kornerden tahmini yatan Ali Erim'i tebrik ediyorum. Bu tarz tahminlerin devamını bekliyorum demiş. Yakından takip ediyor senin.
0: Evet, sağ olsunlar. Belki sen de fark ediyorsundur. İddia.com'un sitesi ve uygulaması çok takip ediliyor. Senle doğru karar vermişiz. iddia.com konusunda.
1: Sayende, benim açımdan yani.
0: Yo, sen evet, de çok başarılısın. Senin tahminlerin de çok güzel. Ben onu yakından anlıyorum. Biz de elimizden geldiği kadar zaten Mert'le emek veriyoruz. İyi şeyler, yüksek oranlar yazmaya çalışıyoruz. Dün Bodo tahmini dışında
1: sen iyiydin değil mi?
0: Evet, 7'de 6 yaptım ben Şampiyonlar Ligi'nde, ama en beğendiğim tahminim, sana da arada söyledim, City Paris Saint Germain maçında yeni bir şey çıkarmışlar. İşte seçenek. Orada da şöyle bir seçenek vardı. Haaland ve Dembele gol atar. Yani zaten kim gol atacak? Ahmet'le Mehmet işte yani. Dembele'yle Haaland. Oranı da 4.5'un üzerindeydi. Ondan sonra
1: çok iyi.
0: Hani kalkıp da şimdi o maça şey yazmanın bir anlamı yok yani. Hani işte ne bileyim 2.5 gol üstü, o şu bu tarzı 3.5 gol üstü çok bir anlamı yok. Bu sene ben iddiada biraz da şeyi değiştirdim. Tarzımı değiştirdim. Eskiden ben foto maçta işte Habertürk'te, Tuttur'da yazarken daha böyle garanti olsun diye hep şey verirdim. Tahminleri verirdim. Öyle bir yaklaşımım vardı. Şimdi bakıyorum ve acımıyorum oranlara. Öyle, o da hoşuma gidiyor.
1: Sen şut veriyorsun, kurtarış veriyorsun.
0: Evet, biraz daha farklı şeyler yazmaya çalışıyorum. O da güzel oluyor, hoşuma gidiyor yani. Dediğim gibi insanlar da takip ediyor. Hoş, güzel oluyor yani. Genco da orada. Onu okumayın ama. Paranız cebinizde kalsın.
1: Dün o ne yaptı, baktık mı hiç?
0: Bilmiyorum, yapmıştır bir şeyler yani.
1: Ben de 4'te 2'de kaldım. Ben 4 maç yazdım. City maçında ben de 20 dakika gol olur dedim. 2'nin üzerinde oran vardı.
0: O da çok güzel bir tahmin.
1: 2 gol olmuş hatta. Tek golden bile fazla gol çıkmış. Onun haricinde
0: yalnız
1: ama...
0: Yalnız bu şeyi de söyleyeyim. Gol ve korner kombineleri bayağı zor oluyor. Çok kolay değil. Genelde goller geliyor, kornerlerde şey kalıyor. Bir önceki gün Villarreal-Napoli maçında 3 gol 9 korner demiştim. Mesela 3 gol 8 kornerde kaldı. Ki ilk yarıda 6 korner mi ne olmuştu? Ya 5 korner ya da 6 korner olmuştu. Oraya dikkat edin eğer iddia oyuncusuysanız. Onların oranları güzel oluyor ama korner sayıları genelde gol tutsa da kornerlerde benim gittiğim genelde orada yandığım hep kornerden yanıyor.
1: Dün Genco abi Betis Porto'yu bilmiş. Maç sonucu 1 demiş.
0: Güzel.
1: Ben 2-3 gol dedim. Betis'e güveniyordum ama Porto'yu da karşıma almak istemedim. Sonuçta onlar da bu sezon lige çok iyi başladılar.
0: Acaba Betis Barcelona maçında ne yapacak? Mesela o maç izlenir değil mi?
1: Kesin.
0: Güzel maç olur yani.
1: İzlenir.
0: Hafta sonunda.
1: Aynen. Betis iç sahada ligde 4'te 4. Burada da 1'de 1. 5'te 5 yaptılar. Fire vermediler yani. Bodo Glimt'i bilememiş mesela. Güzel bir tahmin aslında. Gerçi düşük oran ama 2.5 gol üstü ve var demiş Genco abi. 1-0 bitti. Yani tutması gereken bir maç.
0: Ne yapmış?
1: Fenerbahçe maçında. Ne demiş? Genco abiye keşke 100 birimlik şeyi sorsaydık. 0-2 önermiş. 0-2 çifte şans önermiş.
0: Çifte şans önermiş.
1: Evet.
0: Genco Boran kapatılsın.
1: 6-0 maç. Ha? Fenerbahçe yenilmez demiş. 6-0 bitmiş. 1.96 oran. Genco abi böyle şeyler yapmazdı ya bu kadar da.
0: Birim daha neden, neden Fenerbahçe yenilmez dedi. Şeyde yarın sen yoksun. Hı-hı. Sabah biz Genco ile beraber olacağız. Aykut Aydın da yok yarın.
1: Yine nerede?
0: Vallahi bir yerde.
1: Afyon Karahis var.
0: Öyle bir şey olması lazım. Yine tam bilmiyorum da. Aykut olmayacak. Genco ile beraber olacağız. Sorarım. Bir şey düşünmüştür tabii. Yani bakmıştır Aston Villa'ya, Fenerbahçe'ye. Bir şey düşünmüştür ama dün de biliyorsun çok mesaj geldi. Yani Fenerbahçe kazanır.
1: Fenerbahçe kazanacağını
0: düşünüyorum. Fenerbahçe puan alabilir diyen çok kişi var. Normal bunlar. Yani çok garip değil.
1: Liverpool maçın handikaplı galibiyet demiş. Güzel. 6-3 ile geldi. Feyenoord.com'da Koma demiş galibiyet ama Feyenoord orada.
0: Feyenoord'u o biraz küçümsüyordu. Geçen gün seninle konuşmuştuk. Evet. Hollanda takımları iyi değil demişti. Büyük ihtimalle Feyenoord'u izlemedi. Ama Feyenoord iyi. Ajax iyi.
1: Roma Real Madrid'de de Real Madrid galibiyeti demiş. O da değil ucuz yırtmış. Sonda 3-1'den 4-3'e döndü karşılaşma. Orada da Arda Güler oyuna girdikten sonra
0: evet ya, çok büyük fark yapmış.
1: İkinci yani. Golün öncesindeki orta yapan da o. Yani asistin asisti gibi düşünebiliriz. Zaten 3 ve 4'te direkt asisti yapan.
0: Yalnız
1: oyuncu.
0: Mourinho için de hani Roma'yı çok seviyor Mourinho biliyorsun.
1: Evet.
0: Hani Roma'dan ayrıldığına, belki en çok ayrıldığına üzüldüğü takım Roma. Şehir olarak da. Çok dramatik bir gene tam Mourinho şeyi olmuş. Hikayesi olmuş. Hani maçı kaybediyor gibi gözüküyor Real Madrid. Sonra Arda giriyor. Asistleriyle beraber maçı Real Madrid'e ve Mourinho'ya kazandırıyor. Yani Mourinho bayağı bir böyle bir şey yapmıştır. Yükselmiştir diye tahmin ediyorum.
1: Yükselmiştir de adama sormuşlar. Bu oyuncularla maça başlasaydınız daha iyi olmaz mıydı gibi. İşte Arda vesaire. Onlarla başlasaydım 5-0 kaybederdim demiş. Bu düzende bir fayda sağladılar demiş. Hani sonradan girerek.
0: Onlarla başlasaydım 5-0 kaybederdik.
1: Yani Mourinho da çok enteresan çıkışlar yapıyor. Dün bir de maç öncesi Gasperini'nin bir açıklamasını not almışım.
0: Ne demiş hocam?
1: O da Mourinho'yla dün karşı karşıya geldi. Mourinho'dan bir şey öğrenecek olsaydım olağanüstü oyuncuları transfer etme yeteneği ve çalıştığı kulüpleri oyuncular için devasa paralar harcamaya ikna edebilmesi olurdu.
0: Oo, ağır çakmış.
1: Çok fena. Laf atmış.
0: Ayıp etmiş biraz yani. Bir insana küfretmeden nasıl hakaret edersin? Bu şekilde hakaret edersin.
1: Gasper'in de içindekileri
0: dökmüş
1: bu
0: vallahi.
1: Şekilde dökmüş. Sonunda kötü oldu tabii dün. 3-1'den 4-3 Roma kaybetti. Real Madrid'de bu hafta sonu
0: Villarreal'le
1: karşı karşıya. Yok, Villarreal'le yeni oynamadı mı ya?
0: Ha, Villarreal'le oynadı, pardon.
1: 1-0 bitti o karşılaşma.
0: Doğru ya, oynadılar onlar.
1: Real Madrid'de klasik öncesi son maç olacak. Bu Sevilla mücadelesi.
0: Sevilla pardon.
1: Bu hafta Sevilla mücadelesi. Sonra da gelecek hafta
0: Real Madrid Sevilla çok değil de Betis Barcelona güzel bir maç. Çekici bir maç. Betis acaba ne kadar zorlayabilir Barcelona'yı? Ben şu an kafamda pek Barcelona'yı zorlayamıyorum biliyorsun takım olarak. Hı hı. Merak ediyorum. İzleyeceğim yani o maçı.
1: Betis bu sezon hatırla Real Madrid'de kendi evinde oynadı. Kazandı Betis ama çok da pozisyon verdi. Penaltıda mı kaçmıştı sonunda? Tabii Mbappe penaltı doğru, kaçırdı. Doğru. Neler kaçırdı Real Madrid. Çok pozisyon vermişti. Barcelona da bu Real Madrid'den daha iyi sonuçta. Yine bir standart bir galibiyet görebilir. Standart bir galibiyet görebiliriz.
0: Zaten ben işte şunu sanıyorum. Betis'i yensin, El Clasico'yu kazansın.
1: Bitti.
0: Tamam, bitti.
1: Bitti. 10
0: geri dönüş
1: maç,
0: olmaz artık.
1: 30 orada. Puan oluyor zaten.
0: 9
1: artık.
0: Puan fark oluyor. Değil mi?
1: Tabii Real Madrid şu an 6.
0: Real kazansa daha iyi. Sevilla'yı yense daha iyi. El Clasico'yu kaybederse 9 puan fark.

0: fark olacak. Dönemezsin 9 puandan yani.
1: Bu arada orası da bize çok yakın. Dün maça saatler kala Vinicius Junior'un ligde gördüğü kırmızı kartın cezası açıklandı. 4 maç ceza aldı. El Clasico'da yok Vinicius Junior ve Mourinho da böyle bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi siz nasıl maça işte bir saat kala açıklanmış herhalde. Bir saat kala cezayı açıklarsınız diyor. Biz de hatırla işte. Hı. Galatasaray'da aynı. Fatih Terim döneminde olmuştu o ceza konusu. İspanya'da hani sabah açıklayabilirdiniz, ertesi günü bekleyebilirdiniz. Niye maça saat bir saat kala açıklıyorsunuz demiş.
0: Ben Barcelona Real Madrid öyle. Bizdeki gibiler. Hani bazı açılardan çok yakınlar. Bazı açılardan çok uzaklaşıyorlar. Evet, aynı. Ama
1: tartışma konusunda
0: tartışma
1: ama
0: aynı evet. Tartışma.
1: Orada benzer şeyleri yaşıyoruz yani ülke olarak da İspanya, Türkiye.
0: Artı mesela Barcelona ve Real Madrid kadar hakem konusunu ön plana çıkaran başka bir büyük ligde yok. Tabii Fransa Ligi'nde rekabet yok. Bundesliga'nın zaten özü o değil. İngiltere'de de zaten bu konu çok konuşulmaz.
1: İtalya olabilir en yakın yine.
0: İtalya'da
1: Akdeniz
0: da
1: ülkesine
0: olmuyor son dönemde. Belki Inter dominasyonu yüzünden olabilir. İtalya zaten biliyorsun kaos orası da.
1: Yani operasyonlar orada.
0: Bu hakem konusunda bu ikisi arasında böyle bir süre gelen bir şey var. Yani sen kullanıyorsun ben kullanıyorum. Bizi mi örnek alıyorlar o konuda? Bize çok yakınlar çünkü. İşte Real Madrid şöyle yapıyor. Barcelona yıllardan beri bunu yapıyor. Yok hayır siz böyle yapıyorsunuz. Onlar böyle yapıyor.
1: Bu arada Portekiz de böyle.
0: Portekiz de böyle.
1: Portekiz de böyle. Portekiz'de de neler oldu? 2-3 sene önce Benfica başkanının hakemlerle ilgili falan bir sürü şey Portekiz'de de var. Akdeniz ortak noktası herhalde.
0: Akdeniz. Yani Yunanistan'da 4... da belki işin içine.
1: Tabii Yunanistan'da tabii. Öyle. Akdeniz ülkelerine has bir durum olsa gerek. Diğer yerlerde çünkü doğru. Kadar görmüyoruz. Peki.
0: Tabii Portekiz'den başladın, İspanya gittin, İtalya geldin.
1: İtalya, o şerit neredeyse.
0: Yunanistan, Türkiye aynen.
1: O şeritin ortak özelliği bu. Peki dinleyici mesajlarını biraz okuyalım. Herkes de kuponları göndermiş bu arada bize. Maçlarla alakalı. Serhat Özkorucu da çözmüş. Genç abinin verdiği kuponun tersini oynamaya çalışıyorum demiş. Abi eskiden İddianı Messi diyorduk. Şimdi ne diyeceğiz? Messi de emekli oldu.
0: Bilmiyorum ya. İddianı Messi de komikti zaten. Fotomaç günlerinden kalma hikayeler.
1: İddianı Yamalı.
0: 15 senelik hikayeler. Belki 15 seneyi de geçmiştir. Hı hı. Komikti. Şimdi bir şey demeye gerek yok ya.
1: Kendi adı soyadı yetiyor. Kimse kafasına bir şey takmasın demiş İstanbul'dan Mahsun. Yarın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 3 gol atar. Biz final oynar diye tartışırız demiş. Onun için kimse bu yenilgiyi kafasına takmasın.
0: Yani biraz şeyle tabii hani ironi yapmış. Tabii. Bizdeki duygusal dalgalanmayla alakalı olarak öyle. Öyle. Öyleyiz. Öyle yükseliyoruz. Her türlü olumlu ya da olumsuz. Sonra diyorum işte normale dönüyoruz. Sabah zaten verdiğim örnek de ülke gündemiyle alakalı olarak öyle. Yani bir konuyla alakalı bir anda yükseliyoruz. Bir iki gün tartışma oluyor. Sonra pat. Üçüncü gün sanki öyle bir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Belki senin dediğin gibi biraz da bu topraklarla alakalı bir durum.
1: Her toprağın, her var, memleketin tabii. Farklı dinamikleri var. Bugün İskandinav ülkelerinin bakış açısı, yaşamları bambaşka değil mi? Onların hayata bakışı bizden çok uzak yani. Çok farklı karakterlerde insanlarız. O coğrafyanın, o coğrafyanın yaşadıklarının burası bir de gözde bir coğrafya sonuçta. Bizim bulunduğumuz yer İstanbul özellikle. Onun belli başlı sıkıntıları da oluyor. Neyse uzun konu. Ben nereden Beşiktaş-Trabzonspor konuştuk. Evet. Trabzonspor aslında pek de konuşamadık. Bayağı eksik var dedik. Muhtemelini verdik bugün. Erken bir saatte olacak 19.45'te karşılaşma. Finlandiya deplasmanı olduğu için biraz da erken bir saatte oynayacak Trabzonspor. Bakalım yani onlar da eksik kadroyla hani Salah'ın da oynaması beklenmiyor. Franculino beklenmiyor. Çok farklı bir anlamda beş benzemez bir takım. Göreceğiz bu akşam Trabzonspor'dan. Rice herhalde bu iki maçın verdiği özgüvenle iki galibiyetin Galatasaray ve Samsunspor maçlarının verdiği özgüvenle bu rotasyonu yapabilecek şeyi kendinde görüyor olabilir rakibi de düşündüğünde. Bu maçta olası bir kötü sonuç Tabii hiçbir şeyin sonu değil Trabzonspor açısından. Daha önünde 5 maç var. Ve asıl kritik karşılaşma tabii lig için Beşiktaş mücadelesi olacak. Kendi evinde. Bu arada deplasman yasağı da kaldırıldı artık. 6 sene sonunda. Beşiktaş taraftarı da olacak. Onu da söyleyeyim. O maç tabii daha hayati. Tabii Trabzonsporlular gönlünü ister ki bu maçı da kazanalım. O maçı da kazanalım.
0: Tabii tabii. Yani
1: 4'te 4 der Rice'da.
0: Bu maç bence böyle Trabzonspor'un kenara koyacağı bir maç değil. Kazanabileceği bir maç. Hı hı. Kazanması da gereken bir karşılaşma. Şimdi 12 takım var Finlandiya Ligi'nde. Bir ne olduğuna bakayım dedim. 22 maçlık bir normal sezon var. O 22 maçlık normal sezonu Kups Trabzonspor'un rakibi lider olarak tamamlamış. Ama 22 maçı mesela 10'unda puan kaybetmişler. Hmm. 22 maçta 12 galibiyetle liderlik gelmiş. Ondan sonra şampiyonluk grubu başlamış. Orada da 5 maç oynanmış. Bu 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişler. Son dönemde. Ve liderlikten şu an 3.'lüğe kadar düşmüşler. Normal sezonu lider tamamlıyorlar. Şu an şampiyonluk grubu oynanıyor, playoff oynanıyor ve düşmüşler 3.'lüğe. Son iki karşılaşmada mağlubiyet var. Mücadelelerde toplamda da 27 maçta 13 galibiyette kalmışlar. Yani %50'nin de altına düşmüş. Finlandiya standartlarında Kups'un galibiyet oranı. Az önce sen söyledin, ligin dedin, bütün takımların toplam değeri 45 milyon euro civarında. Trabzonspor'un oluşturduğu kadroda yani bu şey, rakibin mütevaziliği düşünüldüğünde az önce saydığın kadroyla da beraber, yani burada Trabzonspor'da kimsenin aman Beşiktaş maçı var dememesi gerekir. Bu çıkıp normal böyle güzel güzel futbolunu oynayıp skor alıp ondan sonra işte kusura bakmayın ama bize nasıl yaptılar, yani dün şeyi gördünüz, Aston Villa 3-0'a getirdikten sonra ikinci yarıda neredeyse hiçbir şey yapmıyordu yani. İsmail'in penaltısına kadar. Hani İsmail penaltı yapmasa Aston Villa zaten 3-0'da tamam bırakalım diyecekti. Hı. Neredeyse mücadeleyi. O şekilde yapmak lazım açıkçası. Yani bizim başımıza geldi ama biz de zaman zaman bunu başka takımlara yapabiliriz. İşte Barcelona 60'ta farkı buldu. Barcelona ondan sonra 60'ın dakikadan sonra neden kendini yorsun ki? Mesela Barcelona Betis maçı için hırpalandı mı?
1: Zannetmiyorum.
0: Hayır. Hırpalanmadı bence. Cevabı net. Yani Trabzon'da bu karşılaşmada yedekleriyle çıksa dahi, astarıyla çıksa dahi maçı 3-0'a, 2-0'a getirdiğin noktada artık ondan sonrası rölanti. Bir şey yapmana gerek yok. Öyle de düşünmek lazım maçları. Bence. Gene bak çok gaza geldim bu karşılaşmalarla alakalı olarak. Ama ben böyle düşündüğüm için o şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Trabzonspor kazanmalı bence. Pek amacım yok.
1: Peki dünkü maçlara kısaca dönecek olursak, sen özeti izledin mi Paris Saint Germain
0: Yok, City maçının? Yok, bakmadım özetlere.
1: Şimdi sen konuşurken bir taraftan da gözüm orada. Paris Saint Germain'de yine çok güzel goller gelmiş. İlk 3 gol. Hazırlanış açısından, bitiriş açısından son vuruşlar.
0: Bu da iyiymiş. Nasıl çok bir hataymış böyle.
1: Donnarumma değil mi?
0: Evet.
1: Mesela 7 ilk golde Due'den Donnarumma'nın normalde tutmasını beklediğim bir pozisyon. Onda da yedi. Burada da bayağı büyük bir hata. Çelemedi topu Akliuş'un. Mesela burada skor 3-1. 4-1'e geliyor. Tabii. Belki kurtarsa tabii. 3-1 kalsa skor. City geri dönecek. Ama yediği golle birlikte 4-1 oluyor ve geri dönüş tabii zorlaşıyor. City adına. Guardiola maçtaydı. Etihad Stadyumunda. O da eski takımını takip etti. Biraz da bu son dönemdeki o ceza ihtimali soruşturmanın tamamlanması birlikte evet, bir destek amaçlı tribündeki yerini aldı ama kendi takımı 4-2 kaybetti Paris Saint Germain'e. Haaland yine gollerini attı.
0: Liverpool City maçında da büyük tepki vardı Liverpool taraftarlarından City'ye.
1: Büyük ihtimal sezon boyu bunu yaşayacak City. Ya her olabilir. Takımda.
0: Bayağı büyük tepki vardı. Şeyler hazırlamışlar, afişler hazırlamışlar. Maç öncesinde izledim ben de karşılaşmayı. Bayağı bir protesto edildiler. City tribünlerinde de böyle şişme muzlar vardı. Ondan sonra o ne alaka dedim.
1: Ne alakaymış?
0: Hiçbir alakası yokmuş. Spiker arkadaşımız anlattı. Bundan yıllar önce iki tane Manchester City taraftarı barda konuşurken İşte şişme bir muz getirir misin, getirmez misin tribüne de iddiaya giriyorlar. Sonra bir tanesi o şişme sarı muzu tribüne sokuyor. O kadar. Olay bu dedi. Yani hani şey bekliyor insan.
1: Irkçılık.
0: Yok ırkçılık. Kocaman kocaman. Hani hiç ırkçılık deyince, olarak düşünmemiştim bunu da.
1: Muz bizde oldu ya ırkçılık, ha, o yüzden.
0: Nedir hikayesidir diye insan düşünüyor. Böyle saçma sapan bir şey çıktı işte.
1: Ne yapıyorlar? Tutuyor, duruyor mu öyle?
0: Böyle duruyor, tutuyorlar böyle. Hani şimdi bir de Liverpool maçında neden hani gönderme neye? Bir şey oldu diye insan mutlaka bir hikayesi olması lazım. Hiçbir hikayesi yok dedi. Merak etmişsinizdir dedi. Hiçbir şey yok dedi. Oldu, bitti konu.
1: Ya bu da bir hikaye de işte yani hiç anlamsız bir hikaye olmuş.
0: Yani bir esprisi yok yani. Yok, biz seninle iddia gibi getiririm diyor. Getiriyor. Olay bitiyor yani. O günden sonra devam etmiş.
1: Dün bu arada Fenerbahçe taraftarından bahsetmedik ama Aston Villa deplasmanında da iyi bir Fenerbahçe taraftarı vardı.
0: Çok
1: dün
0: iyi bir Fenerbahçe taraftarı
1: maça
0: vardı.
1: Dair hani yazık oldu. Oğuz'u konuştuk, övdük de taraftarı es geçtik. Taraftar deyince aklıma o geldi. Fenerbahçe taraftarının performansına da dediğin gibi yazık oldu, coşkulu. Bayağı da Emery de galiba maç sonu bahsetmiş taraftarın performansından. Onlar da İşte emek verdiler ama sahada bir galibiyet ve iyi bir oyun göremediler. Peki son aramıza gidelim. 9.37 saatlerimiz, sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.39 saatlerimiz, programın son bölümüne geçiş yaptık. Fenerbahçe bugün uzun uzadıya konuştuk, Aston Villa mağlubiyeti. Artık bugün Avrupa maçları bitecek bu haftalık ve hafta sonunda da lig karşılaşmaları olacak. Lige tekrar konsantre olacağız. Şu ana kadar bu hafta 2'de 0 yaptık. Bugün iki temsilcimizin maçı var. Deplasmanda olacaklar ama öyle yenemeyeceğimiz takımlar değil. Özellikle Trabzonspor zaten maçın favorisi. İddiadaki oranlara gerçi ben henüz bakmadım ama onlara da bir bakayım. İddiada bir fikir veriyor. Trabzonspor'un galibiyetine bugün 1.39'luk bir oran çıkmış. Beşiktaş maçında da Beşiktaş'a 3.18'lik bir galibiyet oranı verilmiş. Hoffenheim'a 1.86. Hoffenheim bir adım önde gözüküyor karşılaşmada. Ama bu sezon ligdeki durumlarını düşündüğümüzde yenilmeyecek bir takım değil. Beşiktaş'ın performansını da düşündüğümüzde.
0: Ya da yenemiyorsan yenilme.
1: Yani. Bu maçta gollere yönelmek mantıklı olabilir sanki.
0: Olur.
1: İki takımın da ama oranı tabii düşük karşılık. Gol var, 1.38 verilmiş. Ama bir şeyler çıkartırız gün içerisinde. Sen daha yazmadın tabii.
0: Yok, ben de yazmadım. Bugün yazacağım.
1: Ben de öğlen gibi yazar. Sonra yolumuza bakarız. Bugün iki seansta da maç olduğu için başka bir maçta takip
0: edemeyeceğiz.
1: Ben yarın olmayacağım. Gelecek hafta da olmayacağım. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Almanya'ya seyahat. Stuttgart'a gideceğim. Dinleyicimiz var mıdır acaba Stuttgart'tan?
0: Tabii ki vardır.
1: Stuttgart'tan var mıdır?
0: Stuttgart mavi beyaz.
1: Radyospor renkleri.
0: Aynen.
1: Stuttgart İki mavi gün gerçi Stuttgart'ta olacağım. Sonra başka bir bölgeye geçiyoruz.
0: Stuttgart'ta meşhur araba müzelerini gezecek misin?
1: Ya iki müze var evet orada.
0: Mutlaka gez.
1: Birini en azından gezmeyi planlıyoruz. Gez.
0: Birini diğerinden ayırma.
1: Ya işte tek başıma gitmiyorum ya.
0: Ya bırak şeyi otelde. Alp'le şeyi. Ben gidiyorum, işim vardı. Karar vereceğim de. Şu Mor- marka mı bu marka mı? Erkekler için biliyorsun en zor sorulardan bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla o kararı vermen için ikisinin de müzesini gezmen lazım.
1: İşte ikisi çok iddialı oluyor.
0: Çok mu iddialı oluyor?
1: Bizim için en azından. Hı. Vakit olarak da çok öyle vaktimiz olmayacak. Bir de Alp'i de tek başına Gizem'de bırakmam herhalde.
0: Ya da Gizem'i kandır. Gel de karar verelim de ona göre alırız da ileride.
1: Bir sonraki.
0: Senin de mutlaka bu karar sürecinde olman lazım de. Onu da işin içine kat.
1: Evet, onu içine katmam daha mantıklı, daha hayırlı oluyor benim için. Onunla tartışınca çok bir şey olmuyor çünkü.
0: Baktın mı? Stuttgart'ta ne var? Ekstra?
1: Ekstra bir şey yok. Öyle klasik. Katedral. Belediye binası. İşte katedrale gideceğiz mi onu da bilmiyorum. Şeyimizde var mı, listemizde de. İşte araba müzeleri var dediğin gibi. Valla o işlere Gizem bakıyor bizde. O notları çıkarmayı seviyor. Ben yemek yerleri araştırıyorum genelde. Nerede yeriz diye. Onları araştırdım, buldum. Ama Stuttgart'ta dinleyen varsa, önerecek bir şeyler olan varsa beklerim tabii ki yani. Instagram'dan da yazabilirsiniz. WhatsApp hattına da yazabilirsiniz.
0: Evet, güzel.
1: Sana haftaya kolaylıklar diyorum. Genco abiyle eğer sağlık kalabilirse.
0: Genco da Asensio gibi. Bir var bir yok. Evet. Ondan sonra Lemina gibi. 3 maç üstü oynayamıyor. Bakalım haftaya göreceğiz.
1: Yani cuma günü bir ve haftaya 5 gün 6 gün. 6 sabah evet. Programının 6'da 6'da gelirse.
0: 6'da 6 gelmesi düşük ihtimal Genco'nun ya.
1: Sen ona göre hazırlığını yapıyorsundur. B planı herhalde.
0: Yani artık dediğin gibi. Şey gibi hani neydi Beşiktaş'taki sol bek?
1: Hangisi?
0: Umut Meraş. He. Hani 11'de başladığı zaman sakatlanacağını biliyorsun ya. Hı hı. Kesin çıkacak yani oyundan bir yerde bir noktada. Genco da öyle. Bir yerde bir noktada beni yalnız bırakacağına eminim. Ha şey olmasa, sabah olmasa ölen bırakır.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Bir de insanlara biz alıştık artık hani bir şekilde sen de sabah ölen temposuna ama arada yapanlara çok koyuyor. Sabah ölen yapmak yani. Onu hele 5 güne yaymak dağılıp gidiyor insanlar. Burada kimler kimler?
0: Telefonsu diyorsun.
1: Telefonsu. Biz valla 2019'dan beri devam ediyoruz bir şekilde.
0: Evet.
1: Düşe kalka. Sen dedin ya az önce işte her insan işte ayın 30 günü aynı performansı veremiyor diye sabah reklam arasında anlattım. Bizim Alp sabaha karşı bir uyandı. Uyumak bilmedi. Bir saat onu uyutmaya çalıştık. Ben ayakta, Gizem ayakta. Hı. Maçı zaten izlemişim, geç yatmışım. Performansın bugün mesela eskisi gibi olmayabilir. O yüzden
0: çok oluyor. Zor işler. Yani. Tabii, çok kolay bir iş değil.
1: Yapmaya çalışıyorum tabii ki. Çaktırmamaya çalışıyorum ama kolay değil yani insani durum. Herkesin böyle başına gelen şeyler oluyor.
0: Aslında senle benim temel zorluğumuz hani bence programlar değil. Ben mesela programlarda çok rahat hissediyorum kendimi. Seninle beraber de çok güvende hissediyorum.
1: Aynen benim için de.
0: O yüzden abi. Hani programlar benim için problem değil ama bence en büyük zorluk bu aradaki 8 saat. O daha bence yıpratıcı. Orada kaçabileceğin çok fazla bir şey yok, alan yok.
1: İşte ben de orada hep şey öyle düşünüyordum. Sonra onu da kendi lehime nasıl çeviririmi düşününce ben kendimce bir yol buldum işte. Onu da anlatıyorum sık sık.
0: Yok yok.
1: Senin, 8 saatlik derken senin, aradaki 4 saati tabii. Kastediyorsan.
0: Sonuçta sen burada geldiğin zaman sabah buraya adımını attıktan sonra senin buradan 8 saatten erken çıkma ihtimalin yok.
1: Yok.
0: Bunu yapan başka biri de yok.
1: Evet.
0: Zaten. Anladın mı? Bu zorluk sürekli olması. Hani bunu avantajına tabii ki çevirebilirsin ama bunun bir yorgunluk tarafı var. Benim anlatmak istediğim o aslında. Hı hı. Çünkü o çok uzun bir şey, süre. Dolayısıyla onun bir zaman sonrasında bir yorgunluk oluyor. O yüzden de işte zaten telef oluyorlar. Anladın mı? 3 gün yapıyor yani sabah, öğlen falan tam bitti ondan sonra yani.
1: Ama çok zor bir şey. Bakalım Genco abi ne kadar dayanabilecek. O da en son maça gidecekti salı günü.
0: Gidememiş, hasta
1: gidememiş.
0: Olmuş.
1: O gün öğlen geldi ıpıslak. Hasta olmuş. Bakalım şu an iyi mi peki, biliyor musun? Bir haber aldım. Yarın sabaha çıkarabilecek mi?
0: Ya bilmiyorum. Fikrim yok.
1: Aykut abi de yok. Ben de yokum. Bakalım. Belki yolda beni bağlarsın. Ben havalimanına doğru gidiyorum.
0: Galatasaray'ın Barcelona'yı yenme ihtimali Genco abinin 6'da 6 yapma ihtimalinden daha yüksek demiş.
1: Çok güzel. Bir dinleyicimiz de o müzelerle ilgili bir tanesini her zaman gezebilirsin. Diğerine bilet almak zor demiş. Allah Allah.
0: Ama diğeri şey, o bahsettiğimiz iki marka değil. Spor şeyi, otomobil markasından bahsediyorum.
1: Başka ne var? Bu ikisi yok mu? Sen gördün mü hangi markalar olduğunu?
0: Ben biliyorum da yanlış bir şey söylemeyeyim ben de. Bir bakayım.
1: 9.46'da yazan dinleyicimiz.
0: Tamam,
1: Duran.
0: Dur bir dakika. Okay.
1: Ben de bu ikisini biliyorum çünkü. Ama sen başka bir şey mi biliyorsun? İngiltere'den Erkan Bey, o da Alp'i al bebek arabasıyla dolaş, Gizem de Felek'ten gün çalıp alışveriş yapsın, onun da hakkı demiş. Ben o hakkı Gizem'e başka günlerde vereceğim. O iş için zaten görüşmeler yaparken başka bir yere geçeceğiz Almanya için de. Orada ben bakacağım
0: diyor. Tamam. Demek ki biri şey ne derler, hani böyle rahat rahat geziliyor, diğeri
1: rezervasyona. Bakalım, o kadar araştırmamıştım ama zaten ben cumartesi pazarım var orada. Bir de cumadan sonra benim bu saatten sonra kolay değil o zaman zaten oraya bir şey bulmam.
0: Ya bulursun yani.
1: Bakalım.
0: Bir bak bakalım.
1: Gelsen Kirşen bölgesine beklerim Yaman kardeşim burada demiş. Neyimiz teşekkürler. Mehmet Ünlü kuzeye gelmiyor musun demiş. Alp'e biz bakarız rahat rahat gezersiniz demiş.
0: Mehmet Ünlü'yü bir ziyaret edeceğiz ya. Bir İzmir'e gideceğiz. Kuzeyde Göztepe Stadı'nda maç izlemeye. Bir de Mehmet Ünlü'yü ziyarete gideceğiz. Bunlar uzun vadeli planlarımız. Ne zaman olur bilmiyorum ama inşallah olacak.
1: Ama İzmir Göztepe dediğin de yani kaç sene oldu?
0: Olsun.
1: Üzerinden kaç sene geçti. Mert Adama bir tavsiye demiş Ömer Okantan. Ali abi dinleme, Gizem Hanım nasıl derse oraları gez. Güzel bir tatil için tecrübeyle sabittir demiş.
0: Evet.
1: Yine reklam arasında anlattım. Yunanistan gezimizde yaşadıklarımı böyle ucundan olduğu kadarıyla.
0: Sevgili
1: katılıyorum.
0: Erkek milletinin bu kabul edilmiş, kabul etmiş hali anlıyorum. Savaşı kaybetmişiz.
1: Yani abi.
0: Cins olarak artık savaş var mıydı yok muydu bilmiyorum ama.
1: Vardı. Ama kazanılabilecek bir savaş değil.
0: Evet.
1: İstedikleri oluyor. Evet. O yüzden istedikleri olduğu için ısrar etmenin de itiraz etmenin de bir mantığı yok. Boşa enerji kaybı. O yüzden baştan kabul
0: ya
1: ediyorsun.
0: Ya sen çok akıllı olduğun için bu noktaya erken geldin. İşte, anladın mı? Ya çok akıllı olduğu için bu noktaya erken geldin ya da çok erken vazgeçtin.
1: İkisi olabilir.
0: Bence arası yok bunun. İki şey var yani. Ya baktın hani herkes aynı hissiyatta, herkes aynı durumda. Uğraşmanın bir anlamı yok.
1: Öyle ama şimdi ha. Aksi mesaj geliyor mu sence?
0: Gelmiyor işte. O yüzden diyorum. Yani. Herkes kaybetmişiz aynı yani savaşı şey olarak. Cins olarak kaybetmişiz.
1: Yani.
0: O yüzden de bir şey diyemiyorum. Haklısınız. Doğru. Dinleyici de haklı. Sen de haklısın.
1: Ben de yine yapabildiklerimi yapıyorum tabii. Hiç benim istediklerim olmuyor değil. Hatta Gizem'e sorsan daha çok benim isteklerim olmuştu. Onun isteklerim
0: sen mesela
1: olmamıştı
0: şey
1: da.
0: Yapabiliyorsun değil mi? Hani cam kenarına ben oturayım. O kadar yani mesela hani gidilecek yer, gezilecek yerler, yenilecek yemekler hepsi şeyde. Sen mesela işte ben de şu cam kenarında oturayım falan. O kadar
1: o da yok.
0: Yani.
1: Bizde o da yok. Bizde cam kenarında Gizem oturur. Ha. Çünkü o da biraz korkuyor.
0: Daha düşük seviye bir şey bulamadım da aklıma o geldi.
1: O korkuyor uçakta. Ben de korkuyorum gerçi de. O cam kenarında oturmak daha güven veriyor ona dışarı baktığında. O yüzden o oturuyor. Mesela onda da
0: kaybetmişiz.
1: O da yok.
0: Yerimizi de kaybetmişiz.
1: Bizde o da yok maalesef.
0: Hayırlısı.
1: Peki 9.50 saatlerimiz artık programın son bölümündeyiz. Maçları konuştuk. Dün oynanan maçları konuştuk. Bugün temsilcilerimizin maçlarca tabii çok sayıda maç var. Euroleague'de maçlar var. Basketbol açısından da bugün maçların olduğunu söylemek lazım. Bugün Fenerbahçe Tarfin'de saat 20.45'te Partizan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe sezonda iyi başladı. Panathinaikos mağlubiyeti var. Ama iç sahada 4'te 4 yaptı. Bugün de 5. iç saha maçında Partizan'da oynayacak. Bir galibiyet gelmesi muhtemel. Partizan'da fena değil gerçi bu sezon ama Fenerbahçe'nin favori olacağı bir mücadele olacak.
0: Radyo Spor'dan
1: veriyor muyuz?
0: Maçı vereceğiz ama tabii şey olarak vereceğiz. 6. adam anlatımıyla vereceğiz.
1: Yorumlu
0: olacak. Burak Alaca ve Alperen Erdoğan ikisi beraber maçı izleyip detayları aktaracaklar. Onlar da çok güzel yapıyorlar bu işi. Daha yeni başlamalarına rağmen zaten birbirlerini tanıyorlar arkadaşlar. İkisi de basketbolu çok iyi biliyor. Uyumlu. Haftada bir Euroleague maçını Radyo Spor'da bu şekilde veriyoruz. O gün de bugün. Bugün o maçı, Partizan maçını o şekilde vereceğiz.
1: Mete Ancivek daha dün demiş ben senin her istediğini yapıyorum dedi. Ne istedim de yaptı bilmiyorum demiş. Böyle oluyor evet. Ben bizde de aynı durum var. Katılıyorum kendisine. Hep aynı şeyler geliyor bak dinleyicilerimizden.
0: Evet.
1: Bizim evde de demokrasi var demiş mesela dinleyicimiz. Son sözü eşim söylüyor demiş.
0: Gayet demokrat.
1: Çok güzel. Mehmet Ünlü happy wife happy life demiş büyüklerimiz. Yani mutlu eş mutlu yaşam.
0: Aynen.
1: Türkçe meali. Bohum'dan bir dinleyicimiz Dortmund Bohum benden sordur demiş ama işim oralara düşmüyor. Alp Bey o da demiş ki ne işin var Almanya'da gel İsviçre mis gibi gez. Valla Alp Bey'in kaldığı yer değil mi? Oradaki fotoğraflar çok iyi.
0: Çok güzel. İsviçre zaten çok güzel. Fakat İsviçre ile alakalı olarak güzel olmayan şey fiyatları. Yani şöyle bir işte ara ara ben de senin kadar şey olmasam da feedime böyle seyahat şeyleri düşüyor. Teklif de olsa düşüyor. Düştüğü zaman bakıyorum böyle mesela bir artık influencer mı dersin? Ne denir bilmiyorum. Onlara da böyle gezen hani şeyler var ya geziyor, ülke ülke geziyor. İzlenimler aktarıyor. İnfluencer olmuyor.
1: Gezgin galiba. Mi?
0: Gezgin oluyor. Gezgin daha doğru kelime. İyi söyledin. Bir maliyetini çıkarmış günlük İsviçre'nin. Yani benim tanıdığım tek kişi var. İki kişi var. Biri Mertelen, biri Saatin Saran.
1: Bunları
0: o şeyi karşılayabilecek. Yani İsviçre'de bir günlük masrafları karşılayabilecek. Onun dışında tanımıyorum. Üçüncü bir kişi yok yani. Bak Barış Ertuğrul'un o kadar Bitcoin'i var, o yapamaz. Yani bir Mertelen yapar, bir Saatin Saran yapar. Bayağı masraflı, bayağı pahalı bir ülke olarak gözüküyor. Hani tabii şimdi biz böyle söyledik. Alp Bey gelin bizde kalın der. Hı hı. Biliyorum. Teşekkür de ederiz kendisine. O ayrı bir şey ama yani İsviçre artı bir de Norveç, İsveç.
1: Danimarka.
0: Danimarka oralar dediğim gibi bize göre değil.
1: Aynen.
0: Bana göre değil, pardon, özür dilerim.
1: Biz de bu arada baktık biliyorsun Danimarka'ya da vizeden istediğimiz şeyi alamayınca gidemedik. Yoksa Danimarka'ya gidecektik önce.
0: Hiç şaşırmadık mı?
1: Evet, tahmin ediyorum. Fatih Bey de bence de demiş futbol konuşmayı bırakmalı, işte böyle sorunlarımızla dertleşmeliyiz demiş.
0: Ama bu yani mesela dertleşerek çözebileceğimiz bir şey değil. Yani hepiniz aynı noktaya gelmişsiniz. Anlatabildim mi? Yani bir şey burada ilerleyemiyoruz yani.
1: Dertleşerek rahatlayabiliriz o zaman.
0: Hani yani. Şey var ya, nasıl yedik, güzel yedik, iyi yedik, hep beraber yedik diye bir karikatür var ya onun gibi. Nasıl kaybettik, iyi kaybettik. Nasıl bir şey söyleyemiyoruz, böyle söyleyemiyoruz. Nasıl onun dediği oluyor, öyle oluyor. Hiç tartışmaya gerek yok, bir şey yok. Yani güzel bir eğitim almışız bu konuda.
1: Almışız hep ama beraber. Bu mesela dertleşmek de bence iyi gelen bir şey. Yani sorun çözmüyorsa yalnız bile hissetmiyorsun, yalnız hissetmiyorsun.
0: Yalnız hissetmiyorsun.
1: Mesela bunu kadınlar gerçekten çok yapıyor. Gizem de şimdi mesela yolda, AVM'de çocuklularla sohbet ediyor ve hep benzer dertleri dinliyor, rahatlıyor mesela.
0: Erkeklerin tek başıma de, değilim hissiyatı.
1: Tabii, tek ben bu problemlerle boğuşmuyorum mu görmek iyi. Erkeklerde mesela, ya da benden kaynaklı bir problem bilmiyorum. Erkeklerin öyle dertleştiğini ben çok görmüyorum. Kadınlar
0: evet,
1: genelde yapıyor.
0: Erkekler için dertleşmek zayıflık,
1: değil mi?
0: Göstergesi oluyor. Onu da tabii şeye vermek istemiyor erkekler. Öyle bir derdimiz var. O malum yani. Aslında bu ciddi bir mental şeye de yol açıyormuş.
1: Bizlerde. Dertlerini paylaşmamak mı böyle?
0: Tabii konuşmamak, anlatmamak. Sonuçta ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorsun. Sadece onu kendinle yaşarsan daha zorlanıyorsun. Hani başkasıyla paylaştığın anda çözülecek anlamında değil ama seni kafa olarak biraz daha rahatlatıyor. Onu da yapmak istemiyor insanlar. Yapamıyorlar. Biraz o bence şeyle de alakalı, yetişme tarzıyla da alakalı. Öyle. Kültürle de alakalı.
1: Ben de öyleyim biliyorsun. Çok evet, paylaşmayı...
0: Öyle olduğu değilim. Noktada yani biz bayağı geri kalmış bir ırk olarak ortaya çıkıyoruz yani.
1: Vallahi zor. Geçen şeyi düşündüm. Biz yine Gizem'le mesela paylaşıyordum ben en kötü. Şimdi o da Alp'le ilgilendiği için bana vakti kalmadı.
0: Alp'e yüklen sen. Babacım diye başla sen, Alp'i çek kenara. Babacım bak da böyle böyle diye
1: vallahi
0: başla.
1: Şu an bir o kaldı evet anlatabileceğim.
0: Alp'e anlat durumu. Alp anlar.
1: Gizem'den hayır yok o konuda.
0: Beşikten yetiştir yani adamı.
1: Peki bitirdik. 9.55 saatlerimiz. Bitiriş evet. Böyle oldu. Ben işte bir hafta kadar burada olmayacağım. Gerçi öğlen bir aksilik olmazsa Etik'te varım. Ama yarın sabah Spon'da yokum. Sana Genco abiyle başarılar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Diliyorum. Bakalım benim yokluğumda böyle bomba bir gündem olacak mı? Benim başıma hiç geldi mi öyle? Kaçırdığım çok bir gündem hatırlamıyorum. Genelde senin olmadığın dönemlerde
0: ya.
1: Oluyor.
0: Çok uzun süre olduğu için hatırlamıyor olabiliriz. Şimdi sen de çok uzun süredir radyodasın.
1: Ama ben böyle Ekim'de bir hafta gittiğimi hatırlamıyorum. Böyle sezon için. Genelde...
0: Normalde iki hafta gidiyorsun. tek hafta ben de hatırlamıyorum. Ekim'de yok. Gittiğini. Normalde Ekim'de, iki hafta gittiğin için.
1: Ekim'de izin kullanmam normalde.
0: Hatırlayamadım.
1: İlk defa
0: olmuş. Olmuştur belki de. Tam hatırlayamadım.
1: Bakalım.
0: Ben
1: şey İnşallah tabii öyle bir şey olmaz da. Amin. Hani olursa da aklıma o geldi. Peki. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelen ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
4: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
5: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor.
7: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
6: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
8: Ters Köşe başlıyor.
9: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri düşünen için 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Bugün tabii temsilcimiz Beşiktaş ve temsilcimiz Trabzonspor'un maçları var. Şimdiden iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Dün akşama döneceğim tabii ki. Fenerbahçe'ye döneceğim ama inşallah yarın yayınımızı şöyle güzel açarız. Çünkü son iki maça baktığımız zaman hem Galatasaray açısından hem de Fenerbahçe açısından istenmeyen skorlar elde edildi. Şöyle Fenerbahçe maçına yavaş yavaş girelim. Fenerbahçe 1992'de deplasmandaki o maçta ben de vardım. Olomouc, Sigma Olomouc maçı 7-1 bitmişti o maç. Mağlup olmuştu. Hatta maç öncesinde olaylar oldu. Polisle gazeteci arasında tartışmalar yaşandı. Bir tane Nermin Kartal, gazeteci arkadaşı. NTV'deydi o zaman Nermin. Nermin hatta emniyet tarafından içeri alındı. Başkan devreye girdi falan filan, böyle olaylı bir maçtı Sigma Olomouc maçı. O maçı 7-1 Fenerbahçe kaybetmişti. Tam 34 yıl sonra Avrupa Kupalar tarihindeki en farklı yenilgiyi dün akşam Fenerbahçe 6-0'la aldığını söyleyelim. Gelmeden önce şöyle Premier Lig'e falan filan da baktım. Yani Aston Villa'nın durumuna bir baktım. Aston Villa 6 maçta 6 gol atmış ligde. Dün sadece bir maçta Fenerbahçe 6 gol attı. Bunları tek tek söyleyeceğiz. Yenilen 6 golün 4'ü Fenerbahçeli futbolcuların asistleriyle gerçekleşti. İşte Vedat'ın yanlış verdiği geri pas olsun, Oğuz'un, İsmail'in kaybettiği toplar olsun, Bartu'ya çarpan, Şikrinyer'e çarpan, Semedo'nun bıraktığı, arkasından rakibin attığı gollere baktığımız zaman, yani Fenerbahçe dün akşam rakibi analiz etmediğini de görüyoruz. Yani iyi hazırlanmadığını görüyoruz. Gendouzi, Semedo ve İsmail'in ilk yarıdaki performansına baktığımız zaman Greenwood'a da dahil olmak üzere oyuncu değişikliğini dakika 70'te yapmasını da anlamış değilim Sayın İsmail Kartal'ın. Onu söyleyelim. Vedat'ın yakalamış olduğu pozisyonları değerlendiremediğini görüyoruz. Lukaku oyuna giriyor. Lukaku'dan da çok fazla katkı kalınamadığını görüyoruz. 16. sırada ya. Premier Lig'de 16. sırada Aston Villa ve biz bir maçta 6 gol yiyoruz. Adamlar 6 maçta 6 gol atıyorlar. Allah'tan İsmail Kartal ne dedi Sayın İsmail Kartal? Sayın hocamız dedi ki Alanya maçını kazanırız dedi. Bu maçı unuturuz dedi. Unutturuz dedi. Ama tarihe geçti maç hocam. İşte önemli olan nokta bu. Tarihe geçti. Şimdi bugün gazetelere baktığımız zaman, gazetelerde şöyle başlıklara baktığımız zaman, Şampiyonlar Ligi'nde kabus gecesi. Fenerbahçe Aston Villa Villa deplasmanında dağıldı. Fener'in utancı felaketi, bozgun, Fenerbahçe'ye Villa hezimeti, boyumuzun ölçüsünü aldık, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı tarzı başlıkların yer aldığını söyleyeyim. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında demin de söylemiş olduğum Fenerbahçe Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 kaybetti. 2 hafta sonrasında Fenerbahçe'nin şu anda 1 puan olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe gelecek hafta Slavia Prag'ı konuk edecek. Aston Villa ise Viking'i ağırlayacakmış. Tabii maçtan sonra şimdi çok enteresan bazı açıklamalar var İsmail Hoca'nın. Şimdi mesajlara bakacağım zaten. Dedi ki 62. dakikaya kadar dedi. Bakın bu çok enteresan bir şey. 62. dakikaya kadar dedi takım iyi bir reaksiyon verdi dedi İsmail Kartal. O dakikaya kadar her şey yolundaydı dedi. Düşündüm şimdi 62. dakikada ne oldu falan filan dedim. 62. dakikada zaten maç 3-0'dı arkadaş. Alalım dinleyicileri alalım. Aldık mı şu anda? Günaydın.
10: Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar.
9: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
10: Ben Bursa'dan Uğur.
9: Uğur hoş geldin. Ne diyorsun?
10: Abi ne diyorum? Bence dün akşamki

0: geçmiş Kante'nin yokluğunda kendini göstersene. Bir seviye atla, bir kendini bir kanıtla yani. Sen Avrupa'da bir göster kendini. Çok kötüydü, ben hiç beğenmedim yani, çok kötüydü. Bir de Türkiye Ligi ile Avrupa'nın seviyesini hep Avrupa'ya gittiğimizde bütün takımlarımızda görüyoruz. Yani kendimizi kandırmayı bırakalım artık. Hakemlerin olaylarıyla uğraşmaktan, federasyon olaylarıyla uğraşmaktan kendimizi bir türlü geliştiremedik. Türk futbolu geriye gidip sayıp duruyor yani. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah ben Beşiktaş'a bu akşam başarılar diliyorum. Bu akşam Vlahovic'in yokluğunda Trossard ve Orkun'dan devreye girmesini bekliyorum açıkçası. Forvetimiz çok zayıf kalacak çünkü. Oh, bitiriciliği zayıf. İnşallah Trossard burada daha çok devreye girer. Maçı koparır diye düşünüyorum ve istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ ol. Evet, temsilcimiz Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyaz ekip sakatlı bulunan kanat oyuncu Černý forma giyemeyecek. Maçı TRT1'den TRT1'den takip edecek. Tabi'den de takip edecek. Saat 22'de başlayacak. Temsilcimiz Trabzonspor'da bu akşam Finlandiya ekibi Kups'la karşı karşıya gelecek. Maç da saat 19.45'te başlayacak. TRT1 ve Tabi'den de canlı olarak yayınlanacağını söyleyelim. Takip edebilirsiniz diyelim. Tabi birazdan muhtemel 11'leri de vereceğimi söyleyeyim. Mesajlar yağıyor şu anda. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Hoş geldiniz.
2: Ben Sultan Gazi'nin Ünal. Dün yağmurlu. Sizin o taraf daha çok yağmurluydu. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Kariyer bölgesi çok yağmurluydu.
1: Evet çünkü. Ya çok kötüydü bu taraflar, doğru.
2: Evet ya, hatta o araçları falan görünce.
1: Ya çok üzüldüm ya, ben de aynı şey, çok yani, üzüldüm.
2: İnsanlara geçmiş olsun diyorum.
1: Herkese geçmiş olsun.
2: Maçlara doğru. Gelince ben biliyorsunuz Galatasaraylıyım ama Avrupa'da hep Türk takımlarını tutuyoruz yani. Tutacağız, yenilsin yenilmesi önemli değil ama biz 7 gol yedik Galatasaray, Fenerbahçe'de 7 gol yedi. Aslında siz dün çok güzel bir şey dediniz ama 35-40 sene gerideyiz dediniz de ben yani... Biz kendi yani...
1: Ben sonra 45-50'ye falan çıktım galiba, değil mi? Çıkmadım mı?
2: Yani Allah herkes uzun ömür ölsün ama biz ölene kadar bir şey göremeyiz. Yani bu fark kapanmaz.
1: Aynen, kapanmaz.
2: Daha açılır. Açılır, kapanmaz. Yani biraz önce arkadaş Beşiktaşlıyım dedi ama bana göre İsmail Kartal'da suç.
1: Ben de aynı suçu diyeyim.
2: Çünkü ama ben şeye geleceğim. Roma maçından sonraki o yaptığın hareketle gömmeyeceğim deyip acaba bir tepki mi oldu? Ben onu düşündüm. İlk aklıma o geldi.
1: Bir sıkıntı olduğunu ben de düşünüyorum. Ya şimdi tabii dinleyiciler bana belki kızabilir ama ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani Asensio olayında sıkıntı var. Kante'de sıkıntı var. Yani futbolcularla hoca arasında bir sıkıntılar var. Ya yardımcı hoca ya şöyle kayıt. 1,5 milyon dolar alıyor. Hoca 1 milyon dolar alıyor.
2: Ya şimdi
1: yani yardımcın senden fazla para alıyor. Ya, düşünsene tamam, Ünal abi, sen şimdi bir yerde şefsin.
2: Evet.
1: Sen 3 lira alıyorsun. Senin
2: Senin
1: yanındaki işte sağa sola gönderdiğin adam 5 lira alıyor.
2: O kimse beni takmaz. Benim sözüm dinlemez kimse.
1: Ya. En yani, büyük sıkıntı burada. Bir de futbol aklı dene Oğuz Çetin var orada. Al, o da farklı yani, bir olay.
2: Futbol aklı mı acaba sizce?
1: Ya işte. Ya maalesef. Ya bak,
2: Fenerbahçe Avrupa'da ya ligde biz her zaman yeneriz biz, rakibiz ama Avrupa'da başarılı olalım diyoruz ama bak bir Galatasaray'a giriyorsun 45'ten sonra yok. Zaten ilk 45 dakikada işi bitirirlerdi de bir atmosferden etkilendiler ama ikinci yarı gördük. Hatamız yok, cezalarının içinden girdik. Bak koskoca Galatasaray diyoruz. Koskoca Fenerbahçe'nin yaptığı hataları görürüz. Ama Roma'm ben ilk aklıma şu geldi. 6-0 bitti maç. Roma maçında 1-1 biten maçın ardından istifa edersen futbolcu tepki alır. Bana öyle gelir. Kusura bakmasın Fenerbahçeli arkadaşlar ama siz Fenerbahçelisiniz ama benim aklıma ilk önce İsmail Kartal'ı yollamak istiyor futbolcu. Öyle geldi aklıma. Ama İsmail Kartal da bana göre dün akşam istifasını herkes bekledi.
1: Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ettim. Kendinize kolay bakın. Gelsin. Görüşmek üzere. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. 2018'de 8 seçimi kaybetmiş. 8 yıl kulübe hiçbir katkısı olmamış. Yıkıcı eleştirilerden öteye gitmemiş. 30 yaş üstü transfer yapmayın deyip ilk 4 transferinde 3'ü 30 üstü transfer yapan, bir ay seçim süresince Aykut Hoca ile planlama yapıp daha sonra da Aykut Hoca'ya müdahale yapamayacağını anlayıp bir günde İsmail Hoca'ya dönen Sayın Aziz Yıldırım'ın bütün başarısız ligin sorumlusudur demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Bir iki mesaj okuyayım. Çok mesaj var çünkü. 63 tane mesaj var arkadaşlar şu anda okumaya bekleyen. Dakika daha 10-11. 11.

0: Bir dakika. Aygün Bey günaydın. Ankara'dan Cengiz Ekin. Fenerbahçe'nin en kötü Avrupa skorlarına ikincisi. Bu felaket sonuç lige de çok kötü yansıyacaktır. Takım özgüveni yerle bir oldu. Hoca 3-0'a kadar oyuna müdahale etmiyor. Takımda adaleti sağlayamamış. Dün Oğuz hariç bütün oyuncular kötüydüler diyor. Hoca ile oyuncular arasında büyük bir sorun var gibi gözüküyor diyor. Ben de aynı düşüncedeyim sevgili Cengiz Çetin. Biraz kısa okudum. Çok uzun yazmışsınız. Aygün abi günaydın yayınlar. Bizim bu Avrupa'daki halimiz ne olacak böyle? Geçen 4-5 atıyor. Trabzonspor'un Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Kolay gelsin demiş İbrahim Keskin'e. Teşekkürler. Kısa bir ara.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.13'ü gösteriyor. Bu mesajı okuduk. Günaydın Aygün abi. Türk futbolu bitmiştir. UEFA'ya başvuruda bulunalım. Türk takımlarını almasınlar Avrupa kupalarına. Aykut Kocaman istemeyenler utanır mı acaba demiş. Kemal 1907'ye sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Günaydın.
2: Abi günaydın Aygün abi. Ankara'dan Emre.
0: Emre nasılsın, iyi misin?
2: Abi işin gücün rast gelsin. Seni
0: cümlemizin. Cümlemizin.
2: Dinliyoruz her gün. Muazzam bir program yapıyorsun.
0: Sağ ol, Allah
2: Allah
0: razı olsun.
2: İşin rast getirsin seni. Seni çok seviyoruz. Bunu bil.
0: Sağ ol, Allah razı olsun dostum benim.
2: Abi
0: seni.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben çok uzun süredir bağlanamıyorum da. O sürekli bağlanan Behram var. Nasıl bağlanıyorlar abi? Biz böyle 6 ayda bir düşürüyoruz.
0: Vallahi ben de bilmiyorum yani, kanka ya. Yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Bu bir sistem varmış. O bir sistem diyorlar. Ne sistemi ben de çözemedim. Yemin ediyorum.
2: Neyse.
0: 3-4 kişi hep aynı anda bağlanın. Doğru söylüyorsun.
2: Zamanım çok dar. Abi bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ile Galatasaray hoca yönünden bence tercihlerini hatalı yaptılar sezon başında. Beşiktaş biraz iyi bir seçim yaptı gibi gözüküyor. Ama sana katılıyoruz. Maalesef futbol olarak 50 yıl geriden geliyoruz. Yapacak da bir şey yok. Hakkımızda hayırlısı olsun abi. Kendine iyi bak, olur mu?
0: Sağ ol, teşekkürler. Sen de kendine çok iyi bak. Aygün abi yayınlar diliyorum. Bursa'dan Mesut Öztürk. Fenerbahçe tarihe çok kötü bir bu skor kara leke olarak geçecektir diyor. Yaşandı dün gece diyor. Takım her geçen maç daha da kötü oynuyor. Her oyuncu daha da geriye gidiyor. Bu tablo bu takımı kuran bu hocayı seçenlerin eseridir demiş. Mesut Öztürk'e teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: İzmir'den Süleyman. Süleyman Görkem, nasılsınız?
0: Buyurun Süleyman Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dün akşamdan sonra pek iyi değilim ama.
0: Maalesef. Ülke olarak biz de iyi değiliz. Maalesef. Evet. Spor çok kötü bir skordu.
3: Evet, evet Aygün abicim. Yani çok basit goller yiyoruz. Çok basit top kaptırıyoruz. Ben anlamıyorum yani bu kadar profesyonel futbolcular, bu kadar büyük paralar alan futbolcular ayağının altından topu nasıl kaçırır veya tutması gereken insanı nasıl kaçırır, inanın hiç aklım almıyor. Ve akşam 2-0'dan sonra zaten kapattım. Hani en son çocuğum geldi, o bile Fenerbahçeli, artık baba 3 oldu dedi yani. Çocuk başka odadan gelip haber verdi. Hani bizi üzmekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. Olumlu hiçbir hareketleri yok yani. Ne takımın, ne yönetimin, ne teknik heyetin yaptıkları olumlu hiçbir şey yok.
0: Doğru söylüyorsun. Maalesef doğru. Doğru. Ekleyeceğim yani, bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
3: Aynen abi.
0: Üzgün olduğumuz zaten biliyoruz. Hepimiz üzgünüz zaten. Maalesef.
3: Aynen abi. Ben seni seviyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi şimdi ne olacak demiş. Skoru vermiş o da. 6-0 demiş maalesef. Günaydın abi. Gole doyduk demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş. Hasan Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Aygün abi neydi o şarkı ya demiş. Hakikaten biz de anlayamadık şarkının ne olduğunu. Oğuz kardeşim vallahi biz de anlayamadık şarkının ne olduğunu. Bir anda çıktı. Dinleyici mi var Vedat? Dinleyici alıncaya kadar ben şu mesajları biraz kusur atayım. Günaydın. Alalım ise alalım peki. Günaydın. Günaydın.
4: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
4: Ben İzmir'den Zeynel.
0: Buyurun Zeynel Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Fenerbahçe taraftarı olduğumu az çok da biliyorsunuz siz.
0: Evet biliyorum efendim, buyurun.
4: Şimdi bundan bir buçuk ay önce, belki de iki ay fazla oldu, bir aradım da ilk bu ikinci aradığımda o günden sonra şunu demiştim. Yol yakınken Sayın Başkan'ın bu yanlıştan dönmesi gerekiyor.
0: Neymiş o?
4: İsmail Kartal'la devam etmeme kararı.
0: Ha. Hayır, açılım yapmanız anlamında söyledim.
4: Evet. Ha. Yani bundan başka yolu yok. Bundan başka çaresi yok. Yöneten bir teknik heyet ve teknik direktör değil. Şimdi başkan ne dedi? Ben

0: burada kaldığım sürece İsmail Kartal devam edecek. Bu da şu demektir. Başkan 20 senelik unvanını kaybetmek üzeredir. İsmail Kartal da herhalde bir daha bu kulübün kafesinden giremeyecektir yani. Yani bunu zorla dayatmayla bu şekilde yani bu ya bu Fenerbahçeliler ne yapsınlar da sizi mutlu etsinler yani ne yapsınlar yani. Anladım. Bir buçuk seneden beri top oynamayan bir Mert Hakan Çaykur Rizespor maçında taraftarların karşısına çıkıyor. Ya biz bu şekilde mi yönetileceğiz kardeşim ya? Sonra diyeceğiz ki yapıdır şudur budur falan. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Yapı her kurumda vardır. Ama sen ne yapacaksın? Sen önce başında olduğu o kurumu çevresinde taraftarı, yandaşı kimlerse artık biz Fenerbahçe tarafı. Sen önce bir Fenerbahçe'yi ya. Ya
1: ses gidip
0: böyle bu takım olmaz yürümez ya.
1: Doğru doğru.
0: Bartu Elmas, Elmas'a bilmem İsmail Yüksek'te İsmail Kartal'la. Ya ne oldu arkadaş ne oldu ya? Ya Greenwood'a ne oldu? Herkes şeye yükleniyor, Kerem'e yükleniyor. Bana göre çocuk 90 dakika koşu mücadele eden tek oyuncuydu ya. Çaykur Rizespor maçında gördüm söylüyorum yani. Ama yani şimdi yani takım olarak biz ne yapıyoruz? İsmail Kartal ve yönetimi profesyonelle kurulu bir ekip değildir. Evet. Gözünü seveyim ya 30 sene abi şunu da söyleyeyim de getireyim. 30 senenin içerisinde 3 tane başkanımız var. Aziz Yıldırım, Ali Koç, Sabahattin Saran. Tamamını toplasa bir Okan Buruk'un şampiyonluğu kadar şampiyonlukları yok ya. Böyle şey mi olur ya? Gözünü seveyim ya.
1: Peki. Çok teşekkürler. Çok dinleyici var çünkü. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı? Ha gitti mi dinleyici pardon. Tamam kopmuş çünkü. Günaydın Aygün abicim. Hepimizin sorduğu soru ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Görünen köy kılavuz istemez. Daha önce de söylediğim gibi bu İsmail Kartal bizi ne şampiyon yapabilir ne de ileriye taşıyabilir. Çünkü kendisi o vizyon yok. Yeter artık bıktım artık bu kulübün futbol akılsızlığından demiş İzmir'den Musti kardeşimize de. Sevgilerimizi iletelim. Günaydın İzmir'den Olgun ben. 3-0 gerideyken 65'te oyuncu değiştiren biri Fenerbahçe'nin hocası falan olamaz. Bırak bizi hoca olamaz demiş. Kim demiş hemen bakalım. Olgun Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Buçukta kapatacağız dinleyici kısmını. Yani bir 10 dakikamız daha var. Arka arkaya alabiliriz. Günaydın. Günaydın. Alo günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Yılmaz Aygün abi tanıdığın.
1: Yılmaz hoş geldin.
2: Bir ara gelmiştim yanına.
1: Biliyorum biliyorum nasılsın Yılmaz? Hoş geldin tekrar.
2: Sağ ol teşekkür ederim Aygün abi sen nasılsın?
1: Sağ olasın dinliyorum seni Yılmaz kardeşim.
2: Pek iyi değiliz ama bu Avrupa Kupası maçlarından
1: maalesef
2: dolayı.
1: Maalesef Yılmaz maalesef.
2: Bugün de Beşiktaş'ımızın maçı var. İnşallah Beşiktaş ve Trabzonspor bugün yüzümüzü güldürür.
1: İnşallah temennimiz o yönde.
2: Birkaç konuya değinecektim Aygün abi.
1: Buyurun.
2: Barcelona'nın oynadığı futbolu gördük. Emin olun çocukların hepsi 23-25 yaşında. Birçoğunu belki da Türkiye'de tanımıyordur kimse.
1: Birçoğu belki de bizdeki futbolcular ödenen paraları bile alamıyorlardır.
2: Ya Aygün abi şöyle bir şey söyleyeyim. Barcelona kadrosunun teknik ekibini olduğu gibi Türkiye Ligi'ne getirir. Biz de herhangi bir takımın formasını giydiririz. Emin olun 6 ay sonra bizim gibi olurlar.
1: Aynen bunlar nereden getirdiler deriz.
2: Bizim gibi olurlar. Aynen, ya aynen. Şöyle bir şey örnek veriyorum bir ara Sergen'in bir anekdot konuşması vardı. Lens'le ilgili çalışmıyormuş galiba karşısına almış. Hani niye çalışmıyorsun? Ben de Türk oyunculara uydum demiş. Yani bizde bir şey sıkıntısı var. Ahlak mı diyeyim? Yani ne diyeyim bilmiyorum ama şöyle bir şey Aygün abi. Mesela benim yeğenim altyapıda oynuyor. Ya 11-12 yaşındalar. Gidiyoruz Aygün abi. Örnek veriyorum normalde orada o çocukları yetiştirmeleri lazım değil mi? Eğitmeleri lazım. İşte bugün Barcelona kadrosunu görüyoruz. Alttan alıyorlar, yetiştiriyorlar, getiriyorlar. Ya orada çocukları böyle yarış atı gibi kullanıyorlar. Altlarda. Ya öyle şeylere şahit oluyoruz Aygün abi. Gerçekten Türk futbolunun bu halde olmasının en büyük sebebi o. Liyakati hoca yok veya bir asgari ücret parasına hocalar çalışıyor. Ve hocalar da orada ya ben takımımı şampiyon yapayım başarılı olsun da yetiştirmek önemli değil diyorlar. Bizim en büyük problemimiz altyapılarda. Ha, bunu nasıl aşarız? O da çok büyük sıkıntı.
1: Peki.
2: Çok büyük sıkıntı.
1: Doğru.
2: Bu şekilde devam ederiz ama Aygün abi.
1: Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.
2: Sağ ol
1: görüşmek üzere. Sağ olasın. Günaydın Aygün. Adana'dan Yılmaz ben. Allah'tan artık futbol izlemiyorum. Bütün yayıncı TV'lerimi iptal ettim. İyi ki yaptım. Basket izliyorum 2 aydır abi. Sen Türkiye'de futbol olduğuna inanıyor musun? Abi seviyorsun demiş. Ah aldıktan sonra vah demek. Talişka'dan bir ah alıp şu an onu aramak Erkan ben demiş. Erkan Bey teşekkürler. Ya hakikaten demin ona baktım. Yani kimleri gönderdik abi? Ha, Talişka'ya gönderdik. Sıdaki Şerif gitti. Fred iki tane en sonları diyorum. Şu Semedo'yu tutmak için de Talişka'ya gönderdiler. Talişka'ya gönderdi Semedo'yu tutmak için. Semedo'yu gördük değil mi? Oynadığı futbolda görüyoruz. Günaydın. Alo.
3: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Güneşli bir Konya sabahından Bekir.
1: Oo, Bekir Bey hoş geldiniz. Konya sıcak mı şimdi, şu anda ya? Güneş mi var? Her yerde yağmur var.
3: Parçalı bulutlu dünya yolu bugün güneşli. Ben önce Behram Bey'in nasıl bağlandığını soran arkadaşa sizden izinsiz bir cevap vereyim. Bizim BBA formülümüz var. BBA Behram ya. Bekir Aygün. Ben her aradığımda yaklaşık 5 dakika içinde bağlanıp görüşebiliyorum. Derdimi de rahatça anlatıyorum fazla işgal etmeden.
1: Estağfurullah. Buyurun efendim.
3: Dünkü görüntüler için şunu söylemek istiyorum. Teknik direktörümüz ve bazı oyuncularımız sanki hatır için emaneten bir iş yapmaya gelmiş gibi, asıl işleri bu değil gibi, motivasyonsuz, dinamizmi yok. Dün sadece Oğuz ve kaleci dışında bu maçın dönebileceğini, goller atabileceğimizi düşünen oyuncu olmadı. Yani böyle sanki ya biz bunu yapamayacağız. Bir an önce maç bitse de bırakıp gitsek gibi bir hava hissettim ben.
1: Evet doğru.
3: Ama bu yani kulübede de böyleydi. Şöyle baktığımız zaman ya kardeşim şunu alsana İsmail Hoca. Bu çocuk burada durur mu diyeceğimiz bir yedeğimiz de yoktu. Dolayısıyla genel bir motivasyon sorunu var. Bunu böyle maç değil de lig maçı içinde, kupa maçı içinde, önümüzdeki maçlar içinde önceden görünüyor, şimdiden görünüyor. Zaten maça çıkmadan da böyle düşünüyordum. Arkadaşların yayına katılan herkesin görüşlerine katılıyorum. Herkes doğruyu görmüş. Nedense teknik yönetimimiz göremiyor Aygün Bey. Teşekkür
1: maalesef
3: ederim.
1: Göremiyor. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bekir. Peki sağ olun, kendinize bakın. Evet, değişik bir sistem. BBA. Ankara'dan ben Murat Koçyiğit. Aygün Bey, bizim futbolumuzu çok abartıyoruz ama Avrupa'da takımlarımızın ne olduğu belli. Bu kadar paradan harcanın, bu kadar futbolcuların gelmesine gerek yok. Türkiye Ligi'nde oynayalım. Avrupa bizim için 3 gömlek hatta 5 gömlek büyük gelir demiş. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
4: Ben İsmail, İstanbul'dan arıyorum.
1: İsmail Bey, hoş geldiniz. Buyurun İsmail Bey, hoş geldiniz.
4: Ben sizinle konuştuğumda bir ay önce falan demiştim bu İsmail Kartallı olmaz diye. Bizim gördüğümüzü bir taraftar olarak başkanımızın görmemesi, teknik heyetin görmemeleri yani takım kadrosunun oluşturulmasında yapılan yanlışlardan dolayı Fenerbahçe ite kaka gidiyor işte, iki ileri bir geri. Bizde maçında da biz iyi top oynamadık aslında.
1: Evet abi 3-0 ama.
4: Kalecimiz yani çok iyiydi. Aynen. Yani kalecimiz çok iyiydi o maçta.
1: Bir de yani Rize'de gerekti. Rize'de yani çok gol pozisyonları çok çömer çağıracağız yani.
4: Onu akın akın geldi yani. Aynen. Artık ben dedim bu maç dedim kesinlikle Fener galip gelemez dedim yani. Şimdiden ama. O şansa biraz galip geldik. Ondan sonra gittik Avrupa'da. Hala biz İsmail Yüksek'in bu top kaptırmalarından Bertu Elmas'a onu yerine almaktan. Yani bu takımda Türk futbolcularının, yerli futbolcuların hiçbir fonksiyonu yok bizim yani şu anda. Mesela biz hala İrfan Can'dan medet umuyoruz. İsmail Yüksek'ten, Mert Müldür'den falan. Bunlarla Fenerbahçe'nin futbolcuları değil yani. Bizim eskiden biliyorsunuz yani ne futbolcular vardı, yerli futbolcularımız bizim. Müjdat Yetkiner vardı, topa kafa sokardı. Şimdiki futbolculara bakıyorum ben. Adam şut çekiyor, Bertu Elmas böyle arkasını dönüp sıçrıyor. Bu halı sahada bile yapılacak bir hareket değil ya. Top ona çarpıp gol oluyor. Yani mesela biz bu Oponkani'yi aldık abi. Bu şiklin ya her maçta oynasın. Yaşlı başlı adam yani. Niye bu çocuğu oynatmıyorsun? Nimovic'i biz aldık 26 diye kadroya soktuk. çocuğu niye oynatmıyorsunuz? Bir çocuk Kızılyıldız'da Şampiyonlar Ligi oynamadı mı? Kemada dökülüyor. Bir çocuğa niye şans vermiyorsun? Yani ne görüyorsun başım, takım dökülüyor yani. Bu Greenwood desen hiç koşmuyor.
1: Evet. Yani, Greenwood çok kötü.
4: Umur Uğursamaz oynuyor. Yani ben Fenerbahçe'yi bu kadar kötü görmedim. Ve de benim demek istediğim şu, İsmail Kartal'ın yardımcıları çok yetersiz abi. Yani gitsinler bir belediye otobüsüne binseler yetersiz Bahçe'ye diye bağırır yani. Hani bu Zeki Murat Göle'den ne umuyorlar? Madem bu kadar iyi bu adam, bu kadar kalmış Fenerbahçe'de, o zaman
1: bir tane teklif olmaz mı bir adama ya diyecek demen yani gerekiyor.
4: Takımı o zaman ona verin. Niye İsmail Kartal'ı getiriyorsunuz? Bu kadar başarılı adam. 4 tane başkan gitti, 20 tane teknik direktör gitti, en iyi teknik direktörlerle çalıştı. Bu adam başarılıysa o zaman takımı verin. Yani başarısız da gönderin yani. Bu nedir ya?
1: Peki.
4: Yani yedek kadroya bakıyorum. Hiçbir yani teknik heyette hiçbir şey göremiyorum ben yani. Bir başarı göremiyorum yani. Hep yetersiz yani bunlar. Peki. Bunları başkanımız göremiyor mu? İsmail Kartal'la bir an önce
1: toparlayalım. Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Son bir dinleyici alacağız. Ondan sonra programın bu kısmını kapatacağız. İkinci bölüme geçeceğimizi söyleyelim. Mesajlar 87'ye çıktı arkadaşlar. Çok özür dilerim. Daha hala şu anda ben hangisini okuyorum biliyor musun? 10.06'da atılanları okuyorum. Yani o anlamda çok çok özür dilerim. Son dinleyicimiz günaydın.
5: Günaydın Onur ben.
1: Onur hoş geldin kardeşim.
5: Hoş bulduk. Vallahi mesaj attım. Baktım ki mesajlar çok uzun sürüyor okumayacak. Dedim arayayım o zaman.
1: Vallahi Onur 87 şu anda yemin ediyorum sana.
5: Aynen doğrudur. Abi ben fanatik Fenerliyim. Sürekli arıyorum biliyorsun.
1: Biliyorum Onur kardeşim.
5: Şimdi birincisi ben evet skor ağır 6-0. Bekliyorduk açıkçası ama bu kadarını beklemiyorduk. Ama bu da bireysel hatadan. Yani bir futbolcu orta sahadaki defansif kesici olan oyuncu 3 tane bariz hata yaparsa İngiliz takımına karşı bu golleri yemek gayet normal. Ama ben özellikle şunu söyleyeyim.
1: Ya ben sana söyleyeyim bu Aston Villa bizim ligde falan altlarda oynar ben sana söyleyeyim.
5: Evet
1: o kadar gözünüze büyütme Premier Lig takımı diyorsun ama yani.
5: Premier Aston Villa bizim hızlı oyunculara sahip takım.
1: Yani.
5: Ve becerikli oyunculara sahip. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ben Fenerbahçeli yazarlara ve Fenerbahçe bazı futbol sahalara yani en ufak bir şeyde direkt olarak hocaya gönderiyor. Ben açık söyleyeyim bak şu an not alın bir yere. Ben tekrar arayacağım çünkü bir 7-8 ay sonra. Fenerbahçe bu sene kesinlikle şampiyon olacak. Şu an rakibi yok Fenerbahçe'nin. Bu açık söylüyorum. Türkiye Ligi'nde rakibi yok. Açık ve net. Fenerbahçe 8-10 puan farkla şampiyonluk bu sene yakalayacak. Alacak peki. Yani bunu. Bu futbolcularla, bu oyun şeyiyle. Ha, şunu da söyleyeceğim. Bu takım gruptan da çıkacak. Yani dün akşamki maç ha 1-0 bitmiş açıkçası benim gözümde ha 6-0 bitmiş. Sadece 3 puan alamadık. Zaten ben 3 puanı yazmamıştım Aston Villa maçında. İngiltere'de. Bu takım gruptan çıkacak. Kimse böyle kalkıp da yüklenmesin takımı boş boşuna. Şahsi bireysel hatadan 3 tane ekstradan gol yedik. Bu da takım moralini bozdu. Kimse ben de beklemiyordum. İsmail Yüksek'in bu kadar kötü oynayacağını ben tahmin etmiyordum. Ama bu takım gruptan çıkacak. O yüzden tüm Fenerbahçeli taraftarlara sesleniyorum. Kimse boş boşuna yüklenmesin. Zaten 2 hafta sonra Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenecek. Yani morallerin hepsi yükselecek. Bu takım gruptan çıkacak. Peki. Hiç yüklenmeye gerek yok.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyeyim. WhatsApp'tan gelen mesajları okuyacağız. Çok kısa bir ara.
6: Ters köşe devam ediyor.
1: Ben İsmail Gaziantep'ten selamlar abi demiş. Beşiktaş'ım güzel güzel Beşiktaş'ıma yürekten başarılar diliyorum. Fenerbahçe bizi üzdü. İnşallah Beşiktaş'ımız kazanır demiş abi. İnşallah hem Beşiktaş'ımız hem de Trabzonspor'umuz kazanır. İki takımımız bizi üzdü. Yani iki maçta 10 gol yedik. 1 gol attık. Galatasaray 4-1, Fenerbahçe 6-0 mağlup oldu. İnşallah bu akşam hem Beşiktaş'ımız hem de Trabzonspor'umuz istediğimiz skorları elde eder. Evet şu an hattımızda Fenerbahçe Derneği yani FEDER'in başkanı sevgili güzel insan. Günaydın. Alo.
7: Alo.
1: Günaydın Sayın Başkan Kenan Güler. Nasılsınız? İyi misiniz Sayın Başkan?
7: Teşekkür ederim. Günaydın Aydın Bey. Sizler iyisiniz inşallah.
1: Her vallahi, şey yolundadır. Tabii ki iyi olmak mümkün değil dün akşamki skordan sonra Sayın Başkan. Evet. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe neden kaybetti? Onu sormak istiyorum Sayın Kenan Güler. Buyurun efendim.
7: Şimdi öncelikle size ve Radyo Spor ailesine beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ayrıca sel felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun.
1: Teşekkürler.
7: Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Maalesef dün akşam biz hem Fenerbahçe'nin, bir önceki akşam da aslında Galatasaray'ın, hatta ülkemizin de defosunu gördük. Hem sel felaketinden